0: bir oyuncu almanız için, büyük bir takımdan önemli bir oyuncu almanız için de bazen bunları da beklemeniz gerekebiliyor.
1: Hocam şimdi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a değil de taraftar Okan Buruk'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
0: Ya ikisi de çok önemli, ikisi de değerli. Yani ben olsam ikisini de isterim.
1: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
0: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
1: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
0: Ya şöyle tabii.
1: Bruno'yla da görüşmüşsünüz.
0: Özel şeyler bu görüşmeler. Şeyler biraz kulüpler özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor. Oyuncularla zaten direkt olarak irtibat kurmuyoruz. Zaten bu biliyorsunuz çok şey bir şey de değil. Önce kulüplerle iletişim kurmak gerekiyor. Ama bu süreç içerisinde şeyimiz, ilgimiz oyuncularla ilgili devam ediyor. Yani ilgilendiğimiz oyuncular var.
1: Hocam daha önceki bir yayında Enciso'yla ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
0: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Yani o geniş listemizde birçok oyuncu var. Yani o da onların içerisinde olan biri.
1: Davinson Sanchez'i sormak istiyorum hocam. Davinson Sanchez şu an transfer piyasasının Galatasaray adına en fazla gündemde olan oyuncuların başına geliyor. Özellikle Komon'un da bir ilgisi var. Hocanın Davinson Sanchez'le ilgili düşünce, yani yönetime bende kalsın, evet, devam etsin.
0: Ya ben şöyle şey yapmak, bir yandan kendi açımdan bırakıp ben kalmasını istiyorum, taraftarımız kalmasını istiyor, başkanımız. Yani bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum, ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi, tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek.
1: Hocam aynı şekilde Gabriel Saray'la ilgili de haberler çıktı. Gabriel Sara sizin vazgeçemeniz oyuncuların başında mı geliyor yoksa?
0: Tabii ki yani Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın devinde saydım. Orta sahadaki o farklı oyuncu tipimiz Sara aslında. Yani o en daha çok öne doğrulu kırılan en kreatif oyuncumuz da Sara. Elimizdeki o tipteki tek oyuncumuz da Sara.
1: Hocam geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sezon başı dönüm noktalarından birisi de Barış Alper Yılmaz sürecinin doğru şekilde yönetilmesi oldu. O yönetilmesindeki başrol isimlerden birisi sizdiniz. Siz oyuncunun hem Galatasaray'a devam etmesi hem oyuncuya destek çıkması yönünde telkinlerde bulundunuz. Şu anki Barış Alper Yılmaz'ı nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki sezonda Okan Buruk'un Galatasaray'ında Barış Alper Yılmaz'ın rolü nasıl olacak?
0: Şöyle tabii geçen sene bu süreçler hep oluyor, her futbolcu için olabiliyor. Yani dünyada da bunu çok fazla görebiliyorsunuz. Ama önemli olan bence yani oyuncuyu bilip oyuncunun özellikle içini bildiğiniz, ruhunu bildiğiniz, her şeyini bildiğiniz ve Galatasaray'a ne kadar çok hizmet ettiğini iyi bildiğiniz, Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğiniz bir oyuncunun tabii ki bu süreçten en iyi şekilde çıkması. Ben de orada tabii ki hep Barış'ın yanında oldum. Bir yandan Galatasaray'ın yanında oldum, bir yandan Barış'ın yanında oldum. Çünkü ikisi birbirine çok bağlantılı aslında. Yani Galatasaray'ın başarısı için Barış'ın burada kalması, hem ligde hem Avrupa'da oynadığı futbol, takıma verdiği katkı bence geçen sene için çok önemliydi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları, onun için çok iyi maçlarda geçirdi. Juventus maçlarına baktığımızda gerçekten Barış oynadığında birçok mevkide de kullanabildiğimiz bir oyuncu. Santrafor kullandık, kanatlarda kullandık. Bu sene bek yapmadık onu. Daha önce bek'e ihtiyaç olduğunda Barış'ı bekte kullanıyorduk ama bu sene orada çok ihtiyacımız olmadı. Belki bir iki maç onu oyun içerisinde hücum oynadığımız yerde sağ beke çektiğimiz bölümler oldu. Dediğim gibi yani Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine.
1: Hocam siz bir anlamda eleştiri rokların önünde göğsünüzü gererek duran bir imaj çiziyorsunuz Galatasaray tarafında. Hatırlarsanız iki sene önceki bir sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında ben size şey sormuştum. Kanat oyuncusu alacak mısınız demiştim. Elimde çok kanat var demiştiniz. Daha sonra kanatsız kalan bir Galatasaray olmuştu. Yani bu durumu çok fazla görecek miyiz? Yani siz sürekli eleştiri okların önünde olan bir Okan hocam olacaksınız. Çünkü bir kaybettiğiniz maçta 4 sene şampiyon olan teknik adamın Okan Buruk'u çok fazla eleştiren Okan Buruk haline geliyor hocam.
0: Ya şöyle biraz tabii ki ne kadar başarılı olursanız olun burada kaldığınız sürece bir kere yüzünüz eskiyor. Yani o eskiyen yüz belli bir yerden sonra daha kolay eleştirilen birine dönüşebiliyor. Dediğim gibi yani ne kadar başarılı olursanız olun, yani 20 maç kazansanız 21. maç kazanmadığınızda o eleştiri olacak. Önemli olan burada bence ne yaptığınızı iyi bilmeniz, gerçekten kendinizi objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz. Hep onu söylüyorum ya, zaten eleştireceksiniz. Bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Yani beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Yani eleştiri oluyorsa da dediğiniz gibi en öne çıkıp, yani bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere de onları karşılamanız gerekiyor. Çünkü benim arkamda bir takım var. Ben o takıma her zaman gerçekten güçlü gözükmem gerekiyor. Onları gerçekten bana baktıklarında o gücü, o özgüveni göstermem gerekiyor. Bence bu çok önemli. Dışarıya bu mesajı vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki eleştiri olacak. Yani bunun tabii ki dozu, şiddeti, saygısı, saygısızlığı, bunlar tartışılabilir. Ama dozunda olduğu sürece bunları zaten kaldıracağız. Yani işimiz bu. Yani futbol zaten bu kadar sevildiği için bu kadar eleştiri alıyorsunuz yani, veya bu kadar övülüyorsunuz. Ama yani şunu da bana sorarsanız hangisi daha ağır basıyor? Yani her sene bittiğinde şampiyon Galatasaray olarak insanların gözünün içerisine o güvenle bakıp insanların size teşekkür ettiği, teşekkür ederiz tekrar bizi şampiyon yaptığınız dediği senaryo bence bütün hepsinin önüne geçiyor. Yani o yaşadıklarınızı da zaman zaman unutuyorsunuz ama dediğim gibi, ama hepsi olacak yani. Bunu da yani bana kimse bir şey demesin diye de bir şey yok yani futbolun içerisinde.
1: Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Peki geçen sezon sizi en çok geliştiren maç hangi maçtı hocam?
0: Yani ben şeyi belki Liverpool ilk 1-0 kazandığımız iç saha maçı hem geliştirdiğimiz, hem oyun olarak, taktiksel olarak sahada daha iyi durduğumuz, Şampiyonlar Ligi birçok maçını etki eden oyunlardan biriydi. Yani en çok geliştiren o dönem içerisinde de ben Liverpool ilk 1-0'lık galibiyeti düşünüyorum.
1: Hocam aslında ben başka şeylere de gireceğim ama araya bir soru soruyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki Galatasaray kaç transfer yapacak? Hangi bölgeye transfer yapacak?
0: Ya şöyle, bunu tabii ki yani demin de söyledim, işte yabancı sayısı, Türk sayısı, ona göre işte planlayarak gitmemiz gerekiyor. Yani siz de söylediniz, hücum hattına hem forvet arkasında oynayabilecek hem santrafor şeyi soru işaretli dedim. Yani oralara oyuncu bakıyoruz. Tabii ki yine Noah Lang biliyorsunuz ayrıldı, kiralıktı. Ondan da çok memnunum, çok mutluyduk. Kendisini çok sevdik. Yani kendisini çok sevdik. Hem takım olarak, arkadaşlar olarak çok uyumluydu. Bize acayip katkı sağladı. Yani çok değerliydi. Tabii ki yeni kuralda bu şeyimiz biraz
2: hareket alanımız
0: yani
2: ıslanacak.
0: Bundan sonraki transferlere bağlı oldu. Yani bir tane Lemina'nın imza attığı şeyde bir tane kalıyor. Dediğim gibi onda Icardi'nin atıp atmasına bağlı bir şekilde öyle bir şeyimiz vardı. Burada da yani transferinde onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz. Yani dediğim gibi hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz.
1: Sol stopere mi bakacaksınız hocam?
0: Yani tam orada yani sağ sol gibi düşünmedik ama yani oradaki durumumuza göre, oradaki planlamamıza göre sezon başladıktan sonra da orada bir takıma katkı sağlayacak. Yine dediğim gibi yani çok zor kararlar yani hem ya U23 olacak ya Türk olacak. Burada da en istediğiniz oyuncuyu bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız? Bunlar çok zor kararlar ve iyi de bir kadroya sahibiz. Her mevkide aslında şu anda oynatabileceğimiz oyuncular var. Ama dediğim gibi yani buraya yeni oyuncularla hem daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için de çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi o devamına da ilerleyen süreçte bakacağız.
1: Hocam aslında eleştiri her zaman insanı diri tutar. Siz de eleştirilerden de besleniyorsunuz. İşte belli bir dönemlerde oyuna aldığınız oyuncuların performansı çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde oyuna geç oyuncu aldığınız çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde transfer politikalar çok fazla tartışıldı. Ama ben şunu sormak istiyorum. İlk sezonki Okan Buruk şampiyonluğuyla son sezonki Okan Buruk arasında değişen, gelişen noktalar nelerdir?
0: Birincisi ilk sezon Avrupa yoktu. Tek maç hazırlanıyordunuz ve çok rahattınız. Yani işte 11'iniz belli. O hafta bekliyorsunuz. Bütün hafta bir maçı bekliyorsunuz. Bir maça çıkıyorsunuz. O çok tabii ki en rahat şeydi aslında. Yıldı bizim için. Ama son seneye baktığımızda tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde birlikte yarıştınız ve kadro genişliğinizin daha fazla arttığı ve işte hep onu söylerim işte mutlu mutsuz oyuncunun biraz daha arttığı, herkesin oynamak istediği, oynamayı beklediği bir senaryo var. O yüzden yani ilk seneki senaryo dediğim gibi daha rahat olan bir senaryoydu. Bu sene daha zor bir senaryodan yine şampiyon olarak çıktık. Hem de bu tabii ki dördüncü yılınız, yani dört sene üst üste şampiyon olmak, yani o enerjiyi tutmak, oyunculara o motivasyonu vermek, hep söylüyorum o kolay bir şey değil, bunu yapıyoruz ama kolay bir şey değil. Bir yandan da rakipleriniz her sene üstüne koyarak, daha çok transfer yaparak ve bir yerde de herkes size karşı olarak artık yarıştığınız bir yere geliyorsunuz. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için.
1: Hocam takım içerisinde çok fazla iş yapan ama çok fazla değeri de çok konuşulmayan oyuncu dediğiniz bir oyuncunuz var mı?
0: Yani hepsi tabii ki işini en iyi şekilde yapıyor. Yani kalecimizden bazen kaleci, santrafor daha çok ön plana çıkıyor. Veya işte gol atanlar çok daha ön plana çıkar. Yani dünyada da böyledir. Gol atan oyuncu her zaman gol, asist, yani gole yakın oyuncular daha çok ön plana çıkar. Ama bir de tabii ki takım içerisindeki emekçiler vardır. Oraya diğer bölgelerdeki bütün oyuncuları sayabilirim aslında. Yani o hem orta saha hem sağ bek, sol bek, yani bu mevkilerde oynayan birçok oyuncumuzu sayabilirim. Sadece dediğim gibi yani daha çok skoru kim üretiyorsa o biraz daha ön plana çıkıyor. Ama diğer oyuncularım da yani hepsinin yeri ayrı. Ya bence bazen oynamayan oyuncunun bile yeri ayrı oluyor. Dediğim gibi takım içerisinde oynamasa da takımın o birlikteliğine sahip çıkan, takım içerisindeki o dengeleri yardım eden, destek olan, belki çok az oynamıştır ama takım içerisinde o önemli soyunma odası rolüne sahip oyuncular da önemli olabiliyor.
1: Hocam genç oyunculara bu sene daha fazla süre verecek misiniz?
0: Şöyle tabii ki bunu tabii en çok ben isterim. Yani genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Kimse ya ben şuna hep inanırım, benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Genç veya yaşlı olduğu için, tecrübeli olduğu için veya işte çok az para aldığı için veya çok para aldığı için, maaş aldığı için oynayan veya oynamayan oyuncu yoktur. Bence iyi oyuncu vardır. Yani o yüzden katılmadığım yer, yani genç oyuncu oynadığına tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gelip o formayı alan genç oyuncu da zaten gelir alır o formayı ve oynar. Yani bunu da böyle değerlendirmek gerekir. Yani bizim bunu zorlamamız daha çok oyuncunun gelip alması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani burada Galatasaray biz her maçı kazanmak zorundayız. Yani Şampiyonlar Ligi de dahil, lig maçı da dahil her maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Galatasaray kulübüne, camiasına bizim üzerimizdeki bu sorumluluk var. Yani ben yani onu açık açık söylüyor zaten herkesin bildiği bir şey. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Yani biz gerçekten yani Galatasaray taraftarının istediği, tabii ki yetiştiricilik de güzel. Yani keşke hem yetiştirip hem yarışan bir kulüp olan, yani Barcelona böyle bir kulüp, hem yetiştiriyor hem yarışıyor. Keşke Barcelona olabilseniz, keşke böyle bir akademiniz olsa, keşke böyle bir oyuncu grubunuz olsa devamlı oradan gelen. Ama dediğim gibi bu da gerçekten o yetenek ve oyuncuların gerçekten bunu hak edip hak etmedikleri ve o kapasite olup olmadığına göre de değiştiriyor. Ama biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz.
1: Hocam Mertens sonrası o bölgeyi doldurmakta biraz zorlandınız. O bölgeye tecrübe mi yoksa genç yetenek mi daha iyi sizin için?
0: Yani şöyle, tabii Yunus bence geçen sene oynadığı birçok maçta tabii işte kasından, dizinden sakatlıkları oldu. Yani bir dönem böyle çok sancılı geçti ama Yunus'un formda olduğu dönemde hep oradan doğru katkı aldık açıkçası. İşte bir dönem İlkay orada oynadı. Çok iyi oynadığı maçlar oldu. Gabriel Saray'ı orada kullandık. Önceki sene de kullanmıştık. Onun da özellikle maçın sertliğine göre bize katkı verdi. Çok fazla maç oldu. Bu sene için düşüncemiz tabii ki orada bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması. Yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takım oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Hocam en fazla eleştirdiğiniz noktadan birisi de ekibiniz. Aslında Galatasaray'a başlarken iyi ki İrfan Hoca yanında dendi. İrfan Hoca'nın çok fazla konuşulduğu bir Okan Hoca ve Okan Hoca'nın takımı dendi. Sonrası haftalarda, senelerde geldiğimizde hep kadro yetersizliğinden, yardımcı teknik adam alınacak mı soru işaretleri herkes konuşmaya başladı. En son Atatürk performansa kadar konuşulmaya başlandı. Okan Hoca Mertens'i kadrosunda istiyor mu? Mertens'le görüşmeniz var mı? Ya da ekibinizde hem Atatürk performans olarak hem yardımcı hoca olarak bir katkı alacak mısınız?
0: Birincisi, biz tabii ki yani atletik performans olarak bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu zaten eğer verilere baktığınızda, değerlendirmelere baktığınızda yani bizim gibi yüksek şiddetli oyun oynayan bir takım için hem performans hem de sakatlık geçmişine baktığınızda bu 4 senelik periyotta, bunda tabii ki sadece atletik performans ekibimiz değil, sağlık ekibimizin başarısı da var. Yener Hoca başarısıyla birlikte belki en az sakatlık yaşayan takımlardan biriz. Bu tabii ki sakatlıklar olabilir, ayrı şeyler farklı şekilde, ama yani bu kadar yüklü bir oyun oynayıp, bu kadar şiddetli, bu kadar patlayıcılı ön planda bir oyun oynayıp, biz normal işte bekleyen bir takım değiliz. Biz agresif bir takımız. Özellikle maçlara o şiddetli oyunla başlayan, özellikle maçın ilk yarılarını o şiddetli oyunla oynayan bir takımız. Ve bunu da tabii ki maç içerisinde yaymak çok önemli oluyor. Ama bu seneki performansımıza baktığımızda, geçtiğimiz sene hem Liverpool maçları, hem belki bu alandaki en iyi takım, atletik performanstaki en iyi takım Atletico Madrid'e karşı oynadığınız oyuna baktığınızda, maçın sonuna kadar kimin daha çok ayakta kalıp kalmadığına baktığınızda, hani Galatasaray takımın bu gücü var. Ha, şu var mı, bazen oyuncular maç seçiyor mu veya maçta ara sıra işte öne geçtikten sonra oyunu rölantiye alıyor mu, bu tür şeyler olabilir. Tabii burada da oyuncu değişiklikleri olmaya başlıyor ama ben fiziksel olarak hep ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçen sene fiziksel olarak Avrupa'da da gösterdik. Yani hatırlayın, geçen sene Liverpool maçı öncesi yapılan yorumlarla Liverpool maçı sonrası yapılan yorumları bir hatırlayın. Yani Galatasaray takımının atletizminin ne kadar iyi olduğu ve Galatasaray takımının gerçekten fiziksel olarak da çok iyi durumda olduğunu biz Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. 120 dakikalık Juventus maçı var. Yani birçok maçı oynadık ama dediğim gibi, yani biz bu oyunları, yüksek şiddetli oyunları, özellikle yani bu çok futbolda çok önemli, bunları çok iyi bir şekilde oynayan ve bu güce sahip olan, bu gücü de oyuncularına veren bir ekibiz. O yüzden bu anlamda yani farklı bir düşüncem yok. Onun yanında tabii ki ekibinizi her zaman geliştirmek önemli. Yani burada onu daha yukarıya çekebilmek, daha iyiye götürebilmek önemli oluyor. İyi de bir ekibe sahibiz. Yani 4 senelik şampiyonluğu yaşamış bir takımın ekibi, yani başarısız görmek veya işte daha farklı değerlendirmek doğru olmayacağını düşünüyorum ama her ekibin de desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yani kendi ekibimizi geliştirmek, burada ne katabiliriz, içeriye nasıl birini daha katıp daha yukarıya çekebiliriz. Burada sayımız da çok fazla artıyor açıkçası, onu da söylemek gerekiyor. Yani antrenman performansı, antrenman sonrası yapacağınız bireysel çalışmalar, bunları da hep geliştirmek gerekiyor. Duran toplar var biliyorsunuz, bununla ilgili de yani belki içeriye bu anlamda yani yeni biri de katabiliriz. Buna da kapalı biri değilim, bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi oyuncu kalitesi artıyor, maç kalitesi artıyor, maç şiddeti artıyor. Burada da ekibi ne kadar güncel ve güçlü tutarsanız o kadar önemli oluyor.
3: Mertens var mı hocam?
0: Mertens'i, yani Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Hocam, Singo'yu sormak istiyorum. Transferi çok eleştiriliyor. Bu sezon beklentiniz ve Singo'nun son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii şöyle, orada tabii Singo ilk oynamaya başladığında işte çok fazla yükseğe çıkarıldı. Yani bu klasik zaten bizim ülkemizin şeyidir. Yani hani bunu nereden buldunuz, nasıl buldunuz, işte 60'a mı gider, 70'e mi giderden, işte sakatlık sonrası işte niye böyle bir transfer yaptın, sonra oynadığında tekrar Singo, Dünya Kupası başladı, Singo çok iyi oynuyordu, işte Singo işte yine 50'ye 60'a gider şeyi başladı, sakatlanınca farklı bir şeye girdi. Singo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse, belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Gelişim olabilirdi, tecrübe olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Bence geldikten sonra da en iyi şekilde onu bir an önce takımı içerisine sokup gerçekten bu sezonda onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani o tür bir oyuncu bulmak gerçekten zor. Birçok şeyi barındırıyor. Yani farklı mevkilerde oynamasının dışında çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala.
1: Peki taraftar bu sezon sizden en çok ne istemeli hocam? Ne beklemeli?
0: Ya şöyle, birinci şampiyon olmamız yine beklenmeli yani.
1: Sizi
0: yani
1: yetiyor mu hocam bu saatten sonra Avrupa'daki başarı?
0: Yetmemek ayrı bir şey ama şampiyon olmamız gerekiyor. Yani size yeter, sana yeter, bana yetmez ayrı bir şey. Babasına yeter yetmez ama bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki, ha bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum, şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan.
1: Eşimin bir sorusu var. Aslında Berna'nın sorusu var hocam. Futbolcu Okan Hoca'nın beraber oynamak isteyen bir oyuncu mu olmak istersiniz? Yoksa teknik direktör Okan Hoca'nın bir oyuncusu mu olmak istersiniz?
0: Evet. Güzel soru. Ama teknik direktör Okan Hoca'nın oyuncusu olmak isterdim.
1: Neden hocam?
0: Ben onu da yaşamak isterdim yani. O hem saha içerisinde takımda bir Okan Buruk olup hem takımın başında bir Okan Buruk olmasını isterdim.
1: Teşekkür ederim. Milli takım sormak istiyorum hocam. Dünya Kupası'nda beklentileri maalesef karşılayamadılar. Neler söylersiniz, daha iyisi olabilir miydi? Neyi tam anlamıyla yapamadık hocam?
0: Şöyle, tabii beklentimiz yüksekti normal olarak. Yani gruptan da çok rahat çıkarız diye düşünüyorduk. Çünkü üçüncülerin de büyük ihtimalle çıktığı bir gruptan en kötü üçüncü olarak, ikinci olarak, birinci olarak bütün o ilk üçte çıkabilirdik diye düşünüyoruz ama maalesef tabii ki yani hem iyi oynamadık, iyi kabul ediyoruz yani, en iyi maçlarımızı oynamadık. Onun yanında futbol şansı da yanımızda yoktu açıkçası. Yani işte bize gelen her top gol oldu, biz bir türlü o gole ulaşamadık veya işte belki ilk maç daha az pozisyona girdik, ikinci maç daha çok pozisyona girdik. Yani oralarda maçları çevirecek bir şey de lehimize olmadı açıkçası. Yani ama futbolun içerisinde bunlar oluyor mu? Oluyor. Bence Dünya Kupası'na katılmak da önemliydi, değerliydi. Bir üst tura çıkıp orada da elenebilirdik. Ama ya böyle bir tecrübeyi en azından yaşadık. Yani ben yani ona şükretmemiz gerektiğini de bir yandan düşünüyorum. Yani yıllardır gidemiyorduk biliyorsunuz. Çok uzun bir süre sonra, 24 yıl sonra tekrar oraya katıldık. Yani buna da şükür, bu bize bir tecrübe oldu. Bir sonraki turnuva daha iyi olacak. Yani ben hocaya ve futbolculara olan eleştirinin çok dozunun da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bu çocuklar bizi Dünya Kupası'na götürdü. Onlar istemez miydi? Hepimizden çok isterlerdi. Saha içerisinde onu vermeye çalıştılar zaten. Vermeyen bir takım olsa onu da farklı değerlendirirsiniz ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştılar. İstediler ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Yani bu işte Almanya'da bir sonraki tur Paraguay'a elendi. Aslında Paraguay'ı işte çok küçük gördük ama bütün takımları zorladı. O yüzden futbolun içerisinde bunlar var. Bunlar yaşanılabiliyor. Bence tekrar o milli duygu yakalamak gerekiyor. Yani bir anda milli duyguyu kaybediyoruz takım başarısız olduğunda ama bence milli duygu böyle başarı bir başarısızlıkta yakalanıp kaybedilecek bir şey değil. O yüzden aynı tutkuyu, aynı isteği tekrar Eylül ayından itibaren biliyorsunuz tekrar başlayacak. Ekim galiba, Ekim ayının başı. Tekrar başlayacak. Orada da bence tekrar milli takımın aynı güçlü seviyede olacağını düşünüyorum. Biz de onlara aynı desteği vermemiz gerekiyor yani.
1: Hocam, futbolcu Okan Buruk'un hayali bir gün Galatasaray'ı çalıştırmaktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hayali bir gün milli takımı çalıştırmak olabilir mi?
0: Ya şöyle, orası tabii ki yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona yani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Dediğim gibi bu sadece ama yani ya şu anda gerçekten yani belki eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz, Montella. Yani onun tekrar görevinde devam etmesi, onun başarıları, onun bir sonraki şampiyona da götürmesi bizim için bence çok önemli. Ona da o desteği vermemiz gerekiyor. Yani bence Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya da tekrar o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Hocam sezon içerisinde ve sezon sonunda çok fazla isminiz transferlerde konuşuldu. Futbolcu transferleri değil artık Okan Hoca. İşte İtalya'dan teklif geldiği söylendi, Premier Lig'den teklif geldiği söylendi. Size teklif geldi mi ya da Şifa yönden bir teklif geldi mi hocam?
0: Ya şöyle, tabii ki çok fazla ister istemez yani göz öndesiniz. 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek, şampiyonlukların üzerine devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. Mutluyuz. İki tarafta mutlu. Ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu, taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek.
1: Dünya Kupası'nı kim alır hocam?
0: Yani İspanya, Fransa, İngiltere benim şeylerimdi. Dünya Kupası evet. Öncesi röportaj yapmıştık. Orada üçünü söylemiştim. İspanya, Fransa maçı bu akşam var. Yani oradan bir şampiyon çıkabilir. Yani öbür tarafta İngiltere, Arjantin. Ama yani İspanya, Fransa'dan bu turu geçecek takımın şampiyonluğa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Favorim İspanya veya Fransa. Yani iki takım oynayacak. Yani burada Fransa'nın çok iyi gittiğini düşünüyorum İspanya'da, ama gerçekten yani hem oyuncularıyla hem de maç içerisindeki yapacakları aksiyonlarla çok bilinmeyen bir takım ve bence ikisi, yani ikisinden biri kazanacak bu akşamı, kazanan finalde kazanır.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum, bu senelik çok çekişmeli hale gelecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Beşiktaş kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor önemli isimleri imza attırdı. Ve Galatasaray da sezonun doğal en büyük rakiplerinden bir tanesi. Nasıl bir lig bizi bekliyor sizce?
0: Ben tabii ki hiçbir sezonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Her sezon hani takımlar kadrolarını güçlendiriyor, takımlar transferler yapıyor. Devre arası bu transferleri yapan birçok takım var. O yüzden yani her sene açıkçası yani özellikle dört büyük takımın şampiyonluk yolunda başladığı sene oluyor. Ondan sonra haftalar içerisinde tabii ki bu değişimler olabiliyor. Ama önemli kadrolar kuruluyor, önemli isimler getiriliyor. Bu da tabii ki Türkiye Ligi'nin kalitesinin ne kadar yukarıya çıktığını, ne kadar arttığını ve ne kadar artacağını da gösteriyor. Geçen sene özellikle belki Trabzonspor geçen senenin flaş takımıydı bence. Yani hem şampiyonluk yarışının içerisinde oldu, hem Türkiye Kupası'nı kazandı. O yüzden yani Trabzonspor'un da yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışı içerisinde aynı hedefle, aynı istekle ve aynı şansla başladığını düşünüyorum. Yani herkes sıfırdan başlıyor, herkes aynı şansla başlıyor.
1: Hocam çok samimi açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ederim. İyi sezonlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah umduğunuz, umut ettiğiniz her şeye sahip olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Demirören Haber Ajansı'nda gündem özel konumuz Sayın Okan Buruk'tu. Açıklamalardan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bugün programa başlarken sormuştum. Bugün tarihin en pahalı futbol maçı olan Fransa-İspanya karşılaşmasında size göre tur atlayan ve finale çıkan takım kim olur diye. Acaba 1 milyar 520 milyon euroluk Fransa mı, yoksa 1 milyar 220 milyon euroluk İspanya mı diye sevgili dinleyicilerimizden de cevaplarını yazmasını istemiştim. Evet, çok mesaj geldi dinleyicilerimizden. Hemen Hasan Özbay demiş ki Çağatay Hocam Fransa 0 İspanya 3 demiş. Abi önceki maçları hatırlıyor musun demişler. Evet ben şeyi hatırlıyorum. En son 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalde bir 5-4'lük maç vardı. İspanya'nın kazandığı İspanya Fransa hiç unutulmayan maçlardan bir tanesiydi. Sizler de lütfen mesajlarınızı yazın. Evet gelen bakıyorum isimlerden sevgili Ahmet Ertaş. Galatasaray'ın yeni aldığı transferi nasıl buluyorsun Çağatay Hocam demiş, değerlendirebilir misin demiş. Tabii ki değerlendirebiliriz ama tarihin en pahalı futbol maçından bahsedelim. Son iki maçı kazanan İspanya var. Dediğim gibi bu akşam acaba neler olacak? Şöyle bir kadrolara baktığımda Olise, Dembele, Doué, Mbappé'li Fransa mı yoksa Pedri, Yamal ve Oyarzabal'lı İspanya mı kazanacak? Hep birlikte göreceğiz ama ben çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafta açık oynarsa tabii şayet. Şu ana kadar iki takım arasında son iki maçı da İspanya kazanmış ve Matadorlar horozları Euro 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde de 5-4 mağlup etmişler. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Bir yandan tabii cep telefonuma da bakıyorum. Gelen mesajlarda Instagram Çağatay Hoca adresinde. Onları da görüyorum. Onları da okuyacağım hiç merak etmeyin ama dün beni takip alan Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kartal Kayrı'ya teşekkür ediyorum. Gökhan Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Okan Karademir'e de Tugay Vidin Kalesi'ne ve Cihan soy ismi yazmamış Cihan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Evet söylediğim gibi bir yandan mesajlar gelirken bir yandan da isimlerinizle beraber okumak istiyorum. Yaşar Kut gönlüm İspanya'dan yana hocam demiş. Evet yine İspanya mesajları geliyor. Çağatay Hocam sonuna kadar Fransa diyor sevgili Orhan Özdamar. Yılmaz Ural'ı bağlar mısınız yorumcu olarak Çağatay Hocam demiş. Yılmaz Hoca'yı da arayalım tamam, sizi de kırmayalım Bülent Bey ama ancak yarın olur. Çünkü bugün tam 11 tane spor yazarı arkadaşıma söz vermiştim. Hem yayına gireceklerdi farklı farklı isimlerdi fakat Okan Buruk'un Demirören Spor Ajansı'nda sevgili Serhan Türk'le yapmış olduğu röportajı da canlı olarak vermiştik. Ben Fatih, Çağatay Hocam Fransa farklı yener hem de çok net demiş. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Tarihin en pahalı maçı ne olur bilmem ama tarihin en kral adamlarından biri dinliyoruz. O bize yeter demiş. Harikasınız Metin Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Metin Türk onunla da kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı yolluyorum. Tarihin en pahalı maçı demişken tabii çok enteresan noktalar ve anekdotlar da var. Tuncay Taşkın da mesaj atmış. Hemen ona da bakalım. Tabii sizin mesajlarınızı anında düşünce. Aleykümselam Çağatay Hocam. Ben İstanbul Bahçeli Evlerinden Tuncay. Ben İspanya'nın yeneceğini düşünüyorum. Nasılsın inşallah? Yener hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golünün 11'i ikinci yarıda gelmiş. Enteresan notlardan bir tanesi daha. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda maç başına ortalama en fazla isabetli şut atan ülke olmuş. Bu da enteresan. İspanya'nın son 16 maçının sadece 4'ünde her iki takım da gol atmış ki biraz sonra şeyleri de vereceğim size, notları da vereceğim. Elimde çünkü asetler de var. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakika kaybetmemiş. 26 galibiyet 10 beraberlik almış. Bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de İtalya'nın sahip olduğu 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale edecekmiş. Lamine Yamal Fransa'ya karşı çıktığı 2 maçta toplam 3 gol kaydetmiş ve hakikaten enteresan yani 8 gol atıp krallıkta Messi'ye kafa tutan Mbappe ile Yamal düellosunun sonucu kadar nöbetçi golcü Merino'nun kulübeden gelip ne yapacağı da bence merak konusu. Dembele, Olise, Doué de Fransa'nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan da 19 Temmuz New York New Jersey stadında finale çıkacak, kaybedense üçüncülük maçı oynayacak. Yine bakıyoruz. İsa Öztürk, Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlardan çok çok teşekkürler. Tabii söz verdiğim 11-12 tane çok önemli spor yazarı arkadaşımıza da hiç vakit kaybetmeden ulaşıp onların da sesini Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında duymak istiyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin efsanelerinden ve A Spor'un sevilen futbol yorumcularından bir tanesi sevgili Zafer Tüzün. Zafer Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza uzun zaman oldu. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
5: Yolunda, her şey yolunda. Hocam, Fenerbahçe'nin transferleri sevindirince daha da moralim yerine geliyor.
4: Peki hocam, Fenerbahçe'nin transferlerine geçmeden bugün çok önemli bir karşılaşma var. Fransa-İspanya maçı var. Nedir düşüncelerin?
5: Ya şimdi iki ayrı futbol ekolü. İspanyollar biliyorsunuz yani üst düzey yetenekli. Hatta tiki taka futbolunu yaratıcı ülkelerinden olduğu için onlar her an maçın o duygu durumunu değiştirebilecek adamlara sahipler. Fransa'da tabii ki şimdi Olise ben çok beğeniyorum. Başta olmak üzere kaliteli oyuncular var. Çok güzel oyun olur ama daha kompakt olan Fransa. Fakat bireysel yetenekleriyle gol üretmede, ön bölgede pozisyon üretmede daha yetenekli olan İspanya var. Artık maçlar daha kaliteli oluyor ama şöyle genelde baktığımız zaman eskisi gibi artık şu takımın işte ön forveti iyi, Fransızların forveti biraz daha kötü falan diyemiyoruz. Takımlar kompakt, hepsi birden savunma yapıyor yani. Topu kaptırdığı an savunma başlıyor. Hı. O savunmayı başlatan adamlar da en kaliteli adamlar oluyor.
4: Evet.
5: Yani şimdi ön bölgedeki Mbappé'nin savunma yaptığını görüyoruz artık. Onun için takımlar daha kompakt hale geldiler. Biraz baskete dönüşmeye başladı bizim
4: Evet. Sevgili Zafer Tüzün, biraz önce dinleyicilerimizle de paylaştım. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakika kaybetmemiş. 26 galibiyet 10 beraberlik almış. Ve bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de de İtalya'nın sahip olduğu 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da egale edebilecekmiş bu akşamki karşılaşmanın sonucuna göre.
5: Ya bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İstatistikler artık herkesi yanıltmaya başladı. Neden dersen, şimdi Fransa takımının avantajlarını söyleyeyim. Ben sadece bir Mbappe değil, Dembele, Olise, Zaire, Emery,
4: Due.
5: Ondan sonra bunun gibi oyuncuların formu tek bir yıldıza bağımlı olmaktan çıkarıyor Fransa'yı. Bu da onları diğer rakiplerinden bir adım öne getiriyor yani.
4: Evet.
5: O açıdan düşündüğümüzde İspanya topa sahip olma oyunu ve genç kadrosuyla çok etkili. Fransa'yı çok zorlayabilecek. Aynı zamanda hakikaten final oynayabilecek bir takım. Şimdi o açıdan baktığımız zaman dengeli kadroya sahip olan Fransa. Mbappe'de Fransa'nın en etkili oyuncularından biri. Savunma ve hücum arasında çok iyi bir denge kuruyor. Yani bunlar hep şeyler. Fransa bu performansını sürdürürse bana göre final oynayacak ilk takımlardan biri diye düşünüyorum. Yani zaten Fransa bildiğim kadarıyla son 3 Dünya Kupası'nda üst üste yarı finale yükselen bir takım.
4: Evet.
5: Bu da ne kadar istikrarlı bir ekip olduklarını gösteriyor. Onun için yani benim değerlendirmem çok tempolu, kaliteli bir futbol olacak. İki takım da turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu hep gösteriyor. Yani bugün biz Fas takımından bahsettik. Mücadeleyi bırakmayan, ondan sonra fakat son maçlarda üretkenliği azalan, Hakimi ve Bono'nun zaman zaman direnç gösterse de ondan sonra mesela Fransa'nın baskısını kırmakta zorlandılar. Onun için bireysel yetenekler çözüm üretiyor. Şimdi senin elinde demin saydığın gibi Fransa'nın işte Mbappe başta olmak üzere Dembele'si, Olise'si, Emery'si, ondan sonra Zaire gibi adamların olması bu adamların performanslarını takıma adapte etmeleri de
4: evet.
5: Fransa takımını bir adım öne çıkarıyor.
4: Bu arada Zafer Hocam, Fransa-İspanya maçında da FIFA 35 yaşında Ivan Barton, hatırlarsan El Salvador'layken milli takımımızın da Paraguay'a 1-0 yenildiği maçı da yönetmişti. O yönetecekmiş karşılaşmayı. Peki yarın da İngiltere-Arjantin maçı var Zafer Hocam. Buradan kim gelir diye düşünüyorsun?
5: Ya ben Arjantin takımı Messi'nin de yaşına rağmen ondan sonra verimli oynaması, performans vermesiyle birlikte ondan sonra daha topa sert bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama İngilizlerde de daha disiplinli bir takım var. Onlar da daha üretken bir takım. O da çok güzel maç olur ama o gün daha iyi konsantre olan, bugün rakibi kadar koşan, rakibinden fazla koşan, mücadele eden kazanır. Ama ben sonuçta iki takımın maçlarından sonra İspanya'nın kupayı kaldıracağını düşünüyorum.
4: Aa, İspanya favorim Zafer Hocam.
5: Benim İspanya ama İngiltere'de arkadan foto finişle belli olur. İngiltere'de çok zorlar.
4: Evet.
5: Yani ya İngiltere ya İspanya favoridir benim adıma.
4: Sevgili Zafer Tüzün, Fenerbahçeli taraftarlar devamlı şu an yazmaya başladılar. Yayınımızda Zafer Tüzün'e lütfen sorar mısınız Çağatay Hocam demişler. Greenwood'u bize değerlendirebilir mi Zafer Hocamız diyorlar.
5: Ya şimdi bir kere geldiği zaman ondan sonra sınıf atlatacak bir oyuncu.
4: Net.
5: Hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanan, kanadı çok iyi kullanan, kanattan içeriye girip gol pası atan, gol atan, üstüne üstlük kreatif bir oyuncu olduğu için ondan sonra bu oyuncuyla yol yürünür. Bu oyuncu taraftara da takımına da coşku verir. Büyük katkı sağlar. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığımız zaman da zaten seviye atlatan bir oyuncu olduğu görülür. Onun için burada önemli olan şu, Fenerbahçe takımında ruhu canlandırma adına aynı zamanda eski Aziz Yıldırım'ın da olduğu zaman, yine başkan olduğu zaman oynayan ve şampiyonlukta payı olan savaşçı biri var, Kayt. Kayt'ın bu gelen yabancı oyunculara karşı aidiyet duygusunu geliştirme adına çok faydası olacağını düşünüyorum. Kayt'ın da katkısıyla uyum sürecini kaliteli oyuncular zaten çabuk atlatır. Greenwood'un da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağını, herkes maliyetinden konuşuyor ama maliyetinin iki katı üstüne de satılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Greenwood'un.
4: Evet. Hocam peki Aki'de Şikrinyar'la birlikte defans problemini Fenerbahçe'nin çözer mi? Aynı şeyleri söyleyebilir misin?
5: Şimdi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe genelde savunma yapan değil, savunma yaptıran takım olduğu için esas evet dikkat edilmesi gereken hücumdayken defans güvenliğini güncelleyebilmesi. Onu bu açıdan Ake'nin tam yerinde bir transfer olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda enteresan bir şey, şampiyonluk yolunda en kaliteli oyuncusunu kaybetmemeli deyip bu oyuncunun adının Fred Ferdi olduğunu söylediğimde Oğuz'un sağ bekteki performansını ben çok beğendim. Ondan sonra Oğuz'dan da hücum bölgesinde daha etkin olabilen bir sağ bek pozisyonunda bir Oğuz yaratılır mı? Onu da düşünmek lazım. Ama tabii bazı oyuncular vardır. Oyunsal anlamda takımı düşse dahi bir anda çıkar ve takımına kimlik kazandırır. Yani takımını sırtlayan oyuncu diyeceğimiz futbolcu adayı Greenwood'dur. Greenwood'la birlikte belki kamuoyunda konuşulan Rashford ve Dortmund'un santrforu neydi o?
4: Girassi.
5: Onlar da gelirse yani Fenerbahçe.
4: Vedat var tabii.
5: Vedat da var, bizim ligimizin dinamiklerini bilen. Bizim ligimizde çift tane haneli gole ulaşabilecek bir Vedat'ı da düşünürsek Fenerbahçe bu transferlerle şampiyonluk kulübünün bir tarafından tutar.
4: Evet. Peki sevgili Zafer Tüzün, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin yapılan transfer politikasını değerlendirecek olursanız nasıl buluyorsunuz?
5: Ya Fenerbahçe bir kere izlediğimiz Fenerbahçe ile özlemle beklenen Fenerbahçe arasındaki farkı kapatacak beceriye sahip oyuncular geliyor artık. Aynı zamanda Sayın İsmail Kartal'ın da bu oyunculara en üst düzey verimi alabilecek bir duruşu olduğunu düşünürsek, o zaman artık bundan sonra Fenerbahçe artık teknik direktörü değil, futbol sistemi değişmeyecek diyebiliriz. Onun için de Fenerbahçe hücumda agresif ve baskılı oynamalı, top kayıplarında rakibi alan bırakmayıp kaybedilen topu en kısa sürede kazanmaya çalışan bir Fenerbahçe düşünürsek, Zaten yaş ortalaması da düşüyor Fenerbahçe'de. Genç stoperler de buna uygun. Yani doğru işi yapmak için milyon euroluk üst düzey oyunculara ihtiyaç yok ya. Doğru fikirle iyi planlamaya ve bu kurgu üzerinde ısrarla çalışmaya ihtiyaç var. Bunu da becerebiliyor Fenerbahçe takımı. Antrenmanlarına baktığımız zaman inanılmaz coşku var. İnanılmaz taraftarlardan destek var. Herkes bu sene o sene diyor. Bu transferlerle tamam, tabii ki yapılan transferlerle şampiyon olmuyor ama Fenerbahçe takım olma yolunda çok iyi ilerliyor. Onun için İsmail Hoca sağlamdır. Oğuz Kaptan da futbol aklıyla yanında olsa, yani ilk kez özümüze dönelim. Yıllarca kendi çocuklarımızdan kaçtık, çareyi dışarıda aradık. Bu sistem umarım başarılı olur diye düşündüm. Ben her yerde Fenerbahçe'nin topçularını görmekten zevk alıyorum. Yani kendi kimliğine dönen, kendi evlatlarına sahip çıkan, onları önemli yerlere de görevlere getiren benim en büyük beklentilerimden, ideallerimden biriydi. Onun için ben bu konuda Fenerbahçe aidiyeti taşıyan, Fenerbahçe ruhunu yaşatacak olanlarla yol yürüneceğini düşünüyorum. Bu yolda da Fenerbahçe ilerleme kaydediyor.
4: Evet. Buyurun hocam, sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum.
5: Yok, bu kadar. Ben de bir mecazi anlamda bir espri yaptım. Galatasaraylılar düşünsün diye.
4: Evet. Şimdi mesaj yağmur da var. Sevgili Zafer Tüzün. Zafer hocam, ya 30 küsür şu anda önümde mesaj var ama müsaade edersen onları da kırmamak adına bir dinleyicimizi seçelim buradan. Mümin Bey diyor ki Zafer hocama sorabilir misiniz? Mimović hakkında ne düşünüyor?
5: Ya şöyle yetenekli bir oyuncu diye alındı ama bu kadar geçen süre içerisinde ve kiralık verildiğindeki performansına baktığında şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi büyütebilecek bir oyuncu değil. Henüz o olgunluğa erişemedi maalesef. Genç oyuncu sınıfından çıktı, olgunlaşmış bir futbolcu dedik ama gelişimi yukarıya doğru olmadı. O yüzden şampiyonluk yolunda şu an ihtiyaç doğrultusunda değil. Yani belki gene belki bir kiralık verilir, gelişimine bakılır.
4: Peki,
5: ama şu anda kaliteli oyuncuya ihtiyaç var. Şu anda direkt katkı yapacak oyuncuya ihtiyaç var.
4: Evet. Zafer Tüzün, Zafer hocam çok teşekkür ediyoruz. Kırmadığınız için, yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyorum hocam. Görüşmek üzere.
5: İyi yayınlar. Sevgiler.
4: A-Spor yorumcusu sevgili Zafer Tüzün'e de bağlandık. 0212 273 10-10'a mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir yandan da Instagram'daki mesajlarınıza bakıyorum. Dinçer Bey selamlar. Beşiktaş'tan haber var mı? Vallahi süre kalırsa Beşiktaş'tan da haber vermeye çalışacağım ama dinleyicilerimiz de vardı. Onlar da Galatasaray'ın yeni transferinin değerlendirmelerini istiyorlardı. Hiç merak etmeyin, ben de onunla ilgili sizlere bir takım bilgiler vereyim. Hatta Mesut Yıldırım dostumuz da analizi yapmış, onu da paylaşayım. Galatasaray'ın transferini bitirdi. Aslında ismini söylemekte de biraz zorlanıyoruz. Ukoçukwu diyoruz ama Leslie demek bence ön adıyla daha mantıklı. Avrupa'da en çok dikkat eden özelliklerden bir tanesi topu kazandıktan sonra oyunu ileriye taşıyabilmesi. Boş alan bulduğunda da driblingle mesafe kat edebilen genç bir oyuncu. Ceza sahasına giriyor. Teknik direktör Okan Buruk da biraz önce dinlediyseniz özellikle Liverpool ve Juventus deplasmanlarında yaşanan fiziksel sorunları çözmek için bu oyuncuyu istemişti. Savunmaya birazcık daha sertliği üst seviyeye çıkarmaya çalışıyordu. Güçlü yönlerine gelelim. Leslie'in ikili mücadelelerde başarılı, geniş alan kapatan güçlü fizik yapısı var. Uzun bacaklarıyla temiz top kazanma becerisi, rakip geçişlerini kesen doğru konum alma, dikine driplingle alan kat edebilmesi, baskı altında sakin kalabilmesi, gelişime açık, yüksek potansiyelli. Gelişmesi gereken yönleri ise pas kalitesi sınırlı, riskli paslarda hataya yakın, oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil, hava toplarında daha etkili olabilir, top kaybı sonrası reaksiyonu gelişmeli, daha çok savunma odaklı kullanılmalı. Galatasaray'a ne katar konusunda ise fiziksel direnci arttıracak, geçiş savunmasını güçlendirecek, Torreira'nın yükünü paylaşacak ve orta sahaya da dinamizm ve atletizm etkileyecek. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü süremiz çok kısıtlı. Eski futbolculardan Tabii sizlerin de yakından tanıdığı Emre Toraman var. Sevgili Emre ile de konuşmuştuk. Şu an müsaitse bir yandan da onu da arıyorum. Çünkü yayına katılabileceğini iletmişti. Ama şu an cevap alamadım. Biraz sonra sevgili Emre de arar. Yine bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız daha mutlu olurum. Ama isim olmadığı zaman da Fatih Bey, Fransa farklı iner çok net demiş. Fenerbahçe yaş ortalaması gençleşiyor derse, dördüncü defa kendi evlatlarına özüne geri dönen İsmail Kartal derse Galatasaray hiç düşünmez, merak etmeyin demiş. Evet, okuduk. Zafer Hoca Fransa'yı övdü, İspanya şampiyon dedi. Evet Hasan Bey, ben de ona dikkatimi çektim, o yüzden birazcık şaşırdım. Çağatay Hocam kolay gelsin. Zafer Hocam Okan Koç'a hazır mı? Trossard Beşiktaş'ın gelmesiyle, evet çok önemli bir transfer gerçekten. Beşiktaşlı Musa Akarsu'ya da buradan sevgilerimizi yollayalım diyelim. Bakalım yine gelen mesajlarla devam edelim. Fenerbahçe şampiyon olmazsa olmaz demiş Mehmet Ali Demioğlu, ona da teşekkür ediyorum. Yine gelen isteklerden bakıyorum, şöyle bir güncelleme yapıp yine listeme bakayım, çünkü 11 tane spor yazarı dostumuza bağlanacağımızı

0: Mehmet'i de arıyorum. Mehmet Sevinç'i, ondan da bir değerlendirme isteyeceğim. Ama sekreteri çıktı. Hangi sekreteri? Tele sekreteri. Evet. Yayındayım diye bana mesaj atmış. Peki. Diyor ki Beşiktaş Cup geldi. Ali Doğanoğlu. Şimdi ona da bakıyoruz. Yine sizlerden gelen mesajlardan yola devam edersek, Ahmet Vahap diyor ki bu sezon Şampiyonlar Ligi sonrası Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük, Kocaeli maçları yok diye bir bilgi iletmiş bize. Yine buradan devam edelim. Zafer hocamızı da aldık. Zafer Tüzün'ü de aldık. Evet. Bülent Uslu için bağlanır mısınız demişler. Bülent Uslu. Evet, Bülent Uslu bana da mesaj attı. Yarından itibaren müsaitmiş. Emre Toraman, motordan indim. Şimdi müsaitim, Çağatay hocam arayabilirsin demiş. O zaman Emre Toraman'ı arayalım. Onu da bekletmeyeyim. Şu anda motoruyla birlikte madem sağa çekti. Sevgili Emre Toraman, Emre hocam selamlar.
1: Merhaba, merhaba. İyi günler.
0: Çok teşekkürler. Nasılsın? Uzun zaman oldu. Hikaye olmuş. Emre Toraman görüşmeyeli.
1: Evet, evet. Yazlık şeye girdik. Yazlık moda girdik gibi. Ondan dolayı biraz aramızda çıldı.
0: Peki, çok kısa olarak o zaman bu akşamki maçla başlayalım. Fransa, İspanya kim alır sence? Neler düşünüyorsun? Nasıl bir değerlendirme yapmak istersin?
1: Ben İspanya istediğimiz sevilebilirim bence bu dünya kupasında. Benim favorim Fransa. Fransa zaten bir bitmada Arjantin'le trenler de ben daha önceden de kutmak istemiştim. Öyle seyretmiştim. Yani Fransa power bir adam. Kupayı da alacak en eskisi satın bir gücükler. Evet. Ondalar hem iyi bir ruh halindeler, keyifler, enerjileri bol. Yani mantık formda. Ondan dolayı Fransa'ya şansı görüyorum.
0: Emre Toraman, yarın akşamki İngiltere-Arjantin maçı için neler söylemek istersin? Orada kimi favori görüyorsun? Finale kim çıkar eğer Fransa gelirse buradan?
1: Yani aslında yani döndüm Arjantin'den yana. Arjantin olacak diye düşünüyorum. Çünkü genel itibariyle Dünya Kupası maçları izlediğimde ben çok fazla böyle bir keyifli maçlar izlemedim. Bazen zamanda Japonya maçları, Fransa maçları belki de eşleşmelerde bir şans diyeyim. Bazıları çok kolay çıktı.
0: Kura şansı evet.
1: Evet, kura şansları oldu ama hani şu maç müthiş bir keyif verdi. İşte şu maç şöyle geçti, tempolu geçti. Yani eskiden de bir alakası yoktu. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? Yani aslında gözler gibi bir takım bile neredeyse internetin elimizde yok bir sahada. Yani böyle maçı çevirebilir. Eski Ronaldo'nun tarzında hemen böyle bir yetenekli maçı çevirebilecek, edebilecek sadece bir sözcüğüyle bağlı olarak bir takım olmaktan ki genel mücadele eden onun bir takımı görebilir biliyorsun ondan sonra yani böyle sporak keyif alan takipler yapan, iyi pas yapan goller efendim, grafik yapan takımlardı ama yani onlar dahil olmak üzere büyük bir yetenek anlamında asistleri bir maçlar izledik. Onun için genelinde ben çok keyif aldım kendilerine söyleyeyim ama Fransa maçları biraz daha tempo bakımından biraz daha görsel bakımından daha iyi diyebilirim yani.
0: Tabii şimdi gündem programı yaptığımız için yani programın adı dört büyük gündem olduğu için şimdi sıcağı sıcağına Beşiktaş Kulübü'nden bir açıklama geldi. Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiler. KAP bildirime geldi. Beşiktaş'ın bu transferi için neler söylüyorsun sevgili Emre Toraman?
1: Beşiktaş geçen bir iki sene zaman zarfında sanki biraz daha akıllı işler yapmaya başladı. Bu da getirdiği hocalar mı alasalı diyeyim yoksa çıkarttığı destekler mi alasalı onu şimdi ilk başta ne göreceğiz? Şimdi hocayı çok fazla tanımıyorum. Sağdaki görüşü nasıl olacak, yapma ikisi nasıl olacak ama genel anlamda zaman zaman antrenman kararlarını, resimlerini orada meydana denk gelen şeyleri izleyince futbolcuları yorduğu, biraz disiplin altına aldığı yani sözünün geçtiği bir hoca olarak görüntü çiziyor. Ama tabii ilk maçlarında ya da maçlar başında nasıl ifade ediniz onu tanıyor. Ama Beşiktaş'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani fena gelmiyor Beşiktaş. İyi kadro kurmaya başladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferlerle ilgili Emre Hocam neler söylemek istersin? Yani hangi kulüp hangi transferleri daha doğru yaptı

0: değerlendirmelerini merak ediyorum.
1: Bence bu dört takım arasında Trabzonspor, Beşiktaş, Bremen birinci ikinci sanılır transfer anlamında ve hem eksiklik anlamında zaten belli bir takım olduğunu oluşturdu Trabzonspor. Onun nazarında Fatih'e kendine oyununda ve oyunu kurtarıcı toparlayacak işte sonuna gidecek oyuncuları seçip gençlerle beraber fena bir takım kurmadı. Yani geçen de İktisadın üzerine iyi transferler yaparak bu sene onları çok şanslı görüyorum onları. Galatasaray'da zaten aman aman bir eksikleri yoktu. Onların da bir 3-4 tane nokta transfer yaparlarsa hem Avrupa için Türkiye Ligi için zaten çok büyük favoriler ama Avrupa'da iyi işler görmek için bence bir 4 tane ya da 5 tane nokta transferler yaparlarsa iyi oyuncular alırlarsa. Çünkü artık yerli yok. Yani yabancıya yönecekler. Yani yerli olmadığı için mecbur yabancıya yönecekler. Ellerindeki bir boşaltırlarsa iyi olmazsa zaten Türkiye'de iyiler. Avrupa'da da yine geçen seneden bir tık öne gidebilirler. Fenerbahçe için de daha çok fazla yani bir iki transfer yaptılar. Az önce başlarında zayıf rakipler oynadılar bence. Bu da normal zaten yani böyle maçlar almadılar. Hem problemin diğer ötemeye geldik hem de mağlubiyetler olup kendilerine otoru çevirmek adına. Bunun tabii ilk başlayınca biraz daha oturacak yani bir iki hafta ilk haftada yavaş yavaş ilk 11'ler şekillenecek tempolarını göreceğiz. O zaman daha farklı bir yapıyorum yaparız ama Beşiktaş ve Trabzonspor bence iyi yönde bir insan top birliği düşünüyorum.
0: Evet. Sevgili Emre Toroman, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Arayı soğutmayalım bu kadar. En kısa zamanda yine görüşürüz. Tamam hocam, görüşmek üzere. Hoşçakal sevgili. Saygılar bizden Emre Toroman. Sevgili Emre ile de bağlantımızı yaptık. Tabi biraz önce Galatasaraylı taraftarlar da yazıyorlar. Yeni futbolcu Leslie Ugo Çukwu için görüşleri. Ben şimdi birazcık baktım sevgili Emre Toroman'la konuşurken. 2024-2025 sezonunda önce Southampton'a ardından da Burnley'e kiralanmış. Her iki kulüpte de düzenli oynayarak ligin hızına ve temposuna adapte olmuş. Oyuncu ile ilgili raporlarda da şu ifadeler net bir şekilde yer almış. Bir, en önemli özelliklerinden disiplinli, iki, çalışkan ve üç de öğrenmeye açık tabii genç de bir futbolcu. Bugün Fenerbahçe hazırlık maçı var. Saat 20.30 Las Klins Fenerbahçe. Saat 22'de tüm dünyanın beklediği karşılaşma Dünya Kupası'nda. Bakalım finale çıkan ülke kim olacak? Fransa-İspanya maçında hep birlikte göreceğiz. Tabii enteresan şeyler de oluyor. Sörlot'u hatırlarsanız Dünya Kupalarında gol kaçıran veya kendi kalesine gol atanların tehdit edilmesi geleneği var. Maalesef bu sefer de sürdü. Çünkü bu kez namlunun ucundaki isim Alexander Sörlot'tu. Norveçli oyuncu hatırlayın 2-1 kaybedilen İngiltere maçında 44. dakikada yanlış hatırlamıyorsam dakikayı çok net özellikle 1-0 galipken Norveç ceza sahasına girdikten sonra topu bomboş durumdaki Haaland'a çıkarmamıştı ve bu yüzden eleştirilmişti. Maç sonu da Sörlot'a Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden birçok tehdit mesajı gelirken sevgilisine de Instagram'da paylaştığı ekran görüntüleriyle ifşa etmiş ve maruz kaldıkları siber zorbalık için bu kadarı da fazla demiş Sörlot'un kız arkadaşı. Bu bilgiyi de verdikten sonra programımızın sonuna geldik. Bugün tabii Demirören Haber Ajansı'ndan sevgili Serhan Türk'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la röportajı vardı. Röportaj sonrası yayına girdik ve bugün de bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Yarın kalan bağlantılarımızın hepsini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden programında tekrar görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu program
5: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Taraftar kulübündeyiz. Biraz tabii telefon trafiği de yaşadık. Datça matça o taraflara ulaşmaya çalışıyoruz ama Ahmet Konanç ya kahvaltıda ya uyuyakaldı ya yüzüyor. Hani kötü bir şey düşünmek de istemiyorum. Ama yani az önce hani bağlantıları kurduğumuzda şey dedi, bir saat boyunca abi dedi, bütün detayları, ayrıntıları, gelişmeleri var diye böyle bir susmadı. Ondan sonra kapattım ben. Ben kapatınca yüzüne mi kapattım acaba ben? Kısa faslarda da o Guçuk Vuh'u şey yaptık mı? Ya ne enteresan isimler, ne enteresan telaffuzlar. Her sene bir yenisine ekleniyor. Onun sonrasında biz de böyle öyle değilmiş böyleymiş falan deyip en sonunda artık onu oyunculara soruyorlar ve kulüpler zaten o video paylaşımlarını kendileri yapmaya başladılar. O Guçuk Vuh diye. Şimdi bir taraftan transfer harekatı devam ediyor ama Dünya Kupası'nda da durdurun dünyayı, bugün inecek var kısmındayız. Dünya Kupası yarı finalinde turnuvanın favorileri Fransa ile İspanya, erken final bu akşam saat 22'de oynanacak. VAR, hakem ve FIFA saçmalıkları inşallah bu maçta olmayacak. Ağzımızın tadıyla hiç moralimizin bozulmayacağı, tartışmaların yaratılmayacağı, kimsenin sosyal medyayı eline alıp da gollerin ve hareketlerin haricinde eleştirisel bir şeyler, yorumlar yapmayacağı bir mücadele olsun istiyorum aslında. Tek temennim hani maç içinde tabii ki bu. Ama bir taraftan Oyarzabal'lar, işte Baena'lar, bir taraftan Due'ler, Dembele'ler, Mbappe'ler falan diye onun tadını çıkarttırırım. Ama Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golün 11'i tamamen ikinci yarılarda gelmiş. Yani bu maçın başlangıcında biraz tartma, ölçme, biçme, pergel, gönye, öyle şeyler kullanılır mı? Onu bilmiyorum ama sıkıcı geçer mi diye tahmin ediyorum aslında. Biraz böyle tereddütlerim de var bu konuda. O yüzden bu tereddütlerimin olması da çok doğal gelecektir. Öyle paldır küldür, Allah ne verdiyse saldır falan diye böyle bir başlangıç beklemiyorum ama isabetli suç oranları şeyde var, FIFA'da ve UEFA'da var ama şut oranları da Fransa'da ve İspanya'da zaten fazlasıyla var. İspanya'nın son 16 maçının sadece 4'ünde her iki takımda gol atmış. İspanya Mart 2024'ten bu yana oynadığı son 36 maçın hiçbirinde 90 dakikada kaybetmemiş. 26 galibiyet, 10 beraberlik var. Ya 26 galibiyet, 10 beraberlik ve bu olağanüstü seri devam ederse 2021'de İtalya'nın sahip olduğu o 37 maçlık tüm zamanların rekorunu da İspanya egale etmiş olacak. Ama bu sefer gerçekten egale edebilmesi için karşısında belki de %95'in bu kupayı alır dediği Fransa var. Yanlış mı düşünüyorum, %95? Öyle değil midir yani? Severiz abi böyle isimli oyuncuları. İsmi bestelere uygundur. Fiziksel özellikleri de güzel hikayeler yaratacaktır. O Guçuk'u hani göreceğiz diye. Günaydın. Konanç dün Tepecik dönerdi, ufak bir sorun yaşamış. Yine oraya gitmiş olmasın sakın diye. Yani sosyal medyadan takip ederler. Abi bir 5 dakika sonra bağlanayım mı? Bodrum'dayım diye yazmış. Ben ona şeyi yazmıştım. Ahmet Konanç Marsilya'da özel uçakta kendini tuvalete kilitledi. Greenwood sürpriz yapacakmış. Dönerci gelmiş olmasın abi diye devam ediyor. Hikayeyi bilmiyorum ama güzel hikaye, sosyal medyadan büyük bir ihtimalle paylaşılmış. Yani böyle kanolarla manolarla elinde küreklerle falan gezerken bir görüntüsü denk geldi. Öyle çok sosyal medyaya giren biri değilim ama ara ara görmedin mi Instagram'da bilmem ne videomu falan diliklerinde, öyle bir bakıyorum abi, bir sürü mesajlar gelmiş. Doğan abi bunu yarın programda kullansana abi, merhabalar falan diye öyle takip edeni de ederim yani, hani şey de değildir. hani çok özelimdir belki ama o kadar kıymet verip de hani öyle bir şey yapmayı düşünen insanlara da ben de bir şekilde değer vermeye çalışıyorum yani. Öyle paylaşım yapıyorlar. Böyle birincil, ondan sonra ikincil böyle mesajlar geliyor. Onları birincil kısmı alıyorum, okuyorum, ediyorum, bakıyorum ama Serdar Ali Çelikler'in Ogoguchu videosunu gördün mü? Seyrettim dediği maçta kadroda bile yok. Neden böyle şeyler oluyor ki acaba? Neden yapılıyor yalnız? Onu şey yapamıyorum ya. Oyun yani müthiş bir performans. Rakiplerine gerçekten korku salan bir oyun anlayışı ve takım arkadaşlarıyla uyumu. Abi yalnız 11'de başlamadı. İkinci yarı mı girdi? İkinci yarı girdiğinde de maçın seyrini değişti. Abi hiç yokmuş kadroda. O zaman hazırlık maçı, bir önceki maç mıydı acaba? Öyle şeyler yaşanabilir herhalde diye. Öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum, seyretmedim de. Serdar Ali Çelikler'in maçta seyrettim dediği Ogoguchu maçın kadrosunda yoktu abi diye. Aras! Aras! Çocuk da şaşırmıştır şimdi ne oluyor diye. Babası yazmış, Aras'a bir selam yollasana, seninle beraber dinliyoruz diye, yoldayız diye devam etmiş de. Aras'a da selam yolluyor. Bir anda şeyden, radyodan da Aras Aras diye ses gelince. Aras! İyi tutun olur mu? Emniyet kemerini de bağla. Oh, cillop gibi. Babayla beraber. Ne keyifli be. Karakullukçu yorumu nedeniyle Ogoguchu'ya soğuk bakanların... Bir dakika, he, Uğur Karakullukçu da mı Ogoguchu yorumu yaptı? Ogoguchu'ya soğuk bakanlar Frankfurt çıktığındaki sevincini yeniden izlesin lütfen. 5 yemiştik o maçta diyor. Hollanda'dan selamlar, günaydın Doğan abi. Salı sabahı dozumuzu almak için radyoyu açtık ama o beklediğim muhteşem sesi bir türlü duyamadım. İyi yayınlar. Ahmet umarım iyidir, bir şey yok değil mi diye sormuş. Dozumuzu alacağız ya birazdan. Bodrum'a gideceğiz. İyi yayınlar Dodo, günaydın. İyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35. Ahmet, bağlandığında sorar mısın? Feneryum mağazalarında İsmail Kartal'ın beyaz boza beyaz boğazlı kazak satışları patlaması yapar mı diye. Süreyya, hani bunun böyle daha yumuşatılmış hali falan vardır ya, böyle direkt kolalayıp hani o kadar sert ki yani mesaj. Onu bir şey yapma şansı mesela biraz daha, bir laf sokmak vardır. Hani laf sokmak vardır hani, bir laf sokarsa çıkartması kolay olur mesela. Hani bu böyle bir şey olunca da abi, zaten amacımız o abi. Hani laf öyle bir yere girsin ki çıkmak bilmesin falan yani. Bu da ucuz da bir mevzu yani artık. Şey değil yani. Hani bunu Ahmet'e sordum da abi geç bunları falan diyecek yani. Hani geç bunları kısmında olmasın kimse. Bir şey söylediğinde böyle Ahmet'le şey desin. Aa güzel güzel, bak bunu sevdim. Olacaksa böyle olsun tadında olmalı yani. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Allah'ın selamı, bereketi ve her şeyi üzerinde olsun. İyi ki varsın Doğan Yücel abim. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah'ım seni insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın abim demiş. Teşekkür ediyorum. Vav Radyo'da böyle mesaj okunmamış olabilir ya. Doğan abi, bu programda bir ürün yerleştirme varmış. Nereye olduğunu sorabilir miyim acaba diye. Telefonla birazdan bağlantımızı yapacağız. Abi senin Twitter hesabın kapandı mı acaba? Etiketleyemiyorum seni diye. Evet, Twitter'ımı çaldılar ya geçen gün herhalde. Ben de böyle bir baktım. Şey yok. Öyle giremiyorum, edemiyorum. Bunu onaylaman gerekiyor. Adresin değişmiş falan diye. Hiç uğraşmadım ondan sonra. Benim o almalıyım, geri almalıyım falan diye. Dedelerden kalan bir toprak gibi öyle bir sahip çıkmalıyım. Orada benim arşivim, orada benim yazdıklarım. Öyle hiç ne paylaştıklarımdan dolayı şüphelerim ne de yazdıklarımdan dolayı sıkıntılarım oldu bu zamana kadar. Öyle bir şeyim yok hani. Abi istiyorsan alalım diye mesaj atmayın. Aa öyle mi, yardımcı olursan sevinirim kardeşim diye yazdığımda abi hemen IBAN atıyorum'a dönüyor konu çünkü. Hiç gerek yok yani. Şu Ahmet'e yazayım da o da sosyal medyadan paylaşım yapacak büyük ihtimalle. Madem hesabı hackliyorsun, Resimleri niye çalıyorsun? Baba, pirketleri kırmışlar, duvarı yıkmışlar. Madem duvarı yıkıyorsun, pirketleri niye kırıyorsun? Baba, kaputu açmışlar, aküyü çalmışlar diyor. Madem kaputu açıyorsun, aküyü niye çalıyorsun diye. Ona dedim. Madem hesabı çalıyorsun, bak Instagram'ı niye bırakıyorsun deyip oraya da yönlendirmiştim. Onu da çalın. Onu da, Facebook'umu da alın. Her şeyimi alın deyip böyle. Bir Galatasaray taraftarı kızdırmak istiyorsanız o guçuk bu deyin yeter zaten diye devam etmiş. Ahmet, Bodrum'da denize girdiğinde balık ağlarına takılsa ne güzel olur acaba. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Ercan ben. Galatasaray Davinson Sanchez'i satarsa eğer şampiyonluğu satmış olur net. Senin düşüncen nedir Dodorellam diye yazmış Ercan İngiliz. Yani çok satış departmanında değilim ben. O konuda bilemeyeceğim yani. Günaydın Doğan abi. Konaş'ta tozunu alanlar varmış. Bir de olan doz gidiyor. İnşallah teli çekmez, şarjı biter. Sen bize yetersin abi diye yazmış. Ben şu Ahmet Konaş'ı arayayım da. Bitsin hemen şu dert falan diye girmiş. Şu Ahmet Konaş'ı bir arayayım da. Ondan sonra ne yapıyormuş, ne ediyormuş bir anlatsın abi buralar. Bu dün de bayağı bir serin de hava diye tahmin ediyorum. Şey de vardı yani. Böyle bir hava değişimi de vardı diye hatırlıyorum yani. Ahmet! Alo?
1: Alo?
0: Ahmet'im ne yapıyorsun? Bodrumlarda ya, oralarda kızgın kumlardan serin sulara dalarken öyle paylaşımların, dönercideymişsin diye mesajlar geliyor, bir sürü şeyler yazılıyor.
1: Dönerci hikayesini bilmiyorsun herhalde.
0: Bilmiyorum hikayeyi ya.
1: Ya neyse abi, girmek istemiyorum, yazdım zaten. Yani Bodrum'da çok güzel esnaflar var, çok kibar, çok hoş.
0: Evet.
1: Esnaflık başka bir şeydir yani, hepimiz biliriz, ama maalesef bir dönerciye denk geldik. Yani biraz böyle üslubuyla ailemizin yanında, insanların yanında. Meğer Google'a bir girdim abi, arkadaş yıllardır böyleymiş. Bazıları yazıyor, onların olayı o, millete bağırıp çağırmaları, işte kendi birbirlerine annesine bağırması falan. Kardeşim böyle olay mı olur ya, böyle bir üslup, böyle bir şekil var mı? Bir tane kadıncağız yazmış, evet Ahmet Bey ben de, ki beni takip eden bir hanımefendi değil ha, Twitter'da görmüş. Ben de işte geçen sene gitmiştim, ya annesine bir bağırdı, yanımda çocuğum irkildi. Böyle şey olabilir mi, bu normal bir şey mi, bunu kimse normalleştiremez ya.
0: Hayır, anne oğul çalışıyorlar dönercide.
1: Ya öyleymiş, ben tanımıyorum, küçücük bir yer, kapıda 3 tane masa var, hepsi dolu, ben girdim, baktım yoğun. Bir de biz hani böyle şeyiz de böyle.
0: Bu otogardan aşağı inerken ilk böyle büyük bir giyim mağazasının yanında sağda duran dönerci mi o?
1: Yok ya, Tepecik Camii'nin karşısında küçücük bir yer ya. Tepecik Camii var ya.
0: Tepecik Camii merkez.
1: Hı-hı.
0: Merkezdi.
1: Merkez. Girdim, baktım yoğun. Hanım da canı oradan çekti. Baktı yoğun herhalde, güzel buranın döneri dedi. Hep öyle olur ya, halbuki öyle bir şey yokmuş yani.
0: Evet tabii ki.
1: Baba girdik. Baktım yoğun, hani biz de ezik insanlarız ya, hani Anadolu insanıyız ya. Dedim ki abi dedim ya, burası dedim yoğun dedim. Sen dedim biz dedim hani ekmek arası yürüyerek yeriz, hani yürürken yeriz yani. Sen dedim bize müsait olduğunda yap 3 tane ekmek arası, pide arası neyse. Biz dedim seni yoğunluk, yani seni şey yapmayalım, sıkıştırmayalım. Ne dersin orada? Dersin ki beyefendi çok yoğun, çok uzun süre beklersiniz dersin. Yapmak istemiyorsan değil mi? Hı-hı. Yapmak istememek diye bir şey var mı abi? Sen oraya niye açtın o dükkanı? Turizm bölgesi bir de. Abi böyle yaptı. Dönere bakıyor bu arada. Döner de tüpte yapılan bir döner yani. Merkezde ne biçim dönerler var abi. Adam kömürde yapıyor. Neyse. Hulu hulu hulu falan yaptı böyle, tamam mı?
0: Hulu hulu mu?
1: Böyle hulu falan bir şey yaptı böyle.
0: Hulu hulu muydu? Ne? Hulu hulu ne demek hulu mu?
1: Ya hulu. Anlamadım işte yani, bir şey söylüyor böyle. Ben de... yine bozuntuya vermedim yani, beklemiyorum böyle bir tepki. Dedim ki abi dedim, bize ekmek arası yapabilirsin. Aç sıra beklememe durumu falan da yok, aç sıramı bekleyeceğim tabii ki, öyle şey olur mu? Ama dedi hani siparişi vereceğim, bekleyeceğim. Ayakta yemeğe de hazırım yani, sen yoğunluk yapmayalım falan. Alttan alıyoruz böyle, eziyiz ya böyle hani. Neyse bir daha böyle.
0: Tabii yerli turist böyle. Olduğun için, o turist olsaydın öyle olmaz.
1: Yok, herkes yerli orada. He. Yabancı turist yok ki Bodrum'da, ben yabancı turist görmedim ki doğru dürüst.
0: İyi.
1: Neyse. Sonra ben anlamadım. Sonra ama tarzından bir sıkıntılı bir cevap verdiğini hissettim. Tabii biz iyi insanlarız, ezik insanlarız ama damarımıza bastığımız zaman Karadenizliliğimiz ortaya çıkıyor yani, tamam mı? Dedim ki ne diyorsun dedim ya. Ailem var yanımda, insanlar oturuyor orada. Tamam mı, küçücük dükkanda. Orada bir tane kızcağız var, çocuk. Belli herkesi o çocuk gibi, o çocukla beraber herkesi ezmiş adam, tamam mı? Strese girmiş insanlar, cevap veremiyorlar. Ne diyor dedim ya. Ha, ne diyor anlamıyorum dedim. Kızcağız böyle yaptı. Yapamam diyor dedi, tamam mı? Allah Allah. Ya yapamam ne demek? Dersin ki yoğunluk var, çok uzun süre beklersiniz dersin. Ben mesajı alırım giderim veya beklerim dedim, tamam mı? Yapamam denir mi Doğan abi? Yapamam. Böyle bir de böyle şey yapamam. Yapamam. Yok, yapamam. Ne demek ya, dayak yemiş gibi oldum. Neyse abi. Sonra dedim ki öyle şey söyle öyle.
2: Yılların intikamını bir dönerci mi alıyordu? Evet. Hesap döner, sap döner. Bodrum'da neler neler diyor.
1: Ya dur be abi ya, dur be abi ya. Neyse abi, yaşadık bunu. Moralim bozuldu yani. İnsan turizm bölgesinde iki kuruşluk keyfimiz var. Bütün sene çalışıyoruz. 3-5 gün bir tatil yapalım diyoruz. Dönerciden zılgıt diyoruz. Neyse abi. Çıktım ben tabii, gazeteciyiz yani, yaşadıklarımızı yazmak bizim görevimiz. Yazdım abi, bir mesajlar geldi. Google'a bir baktım abi. Abi meğer benim yaşadığımın daha ağırını yaşayan binlerce insan var.
2: Orada insanları döner diye takıp sattığı çıktı ortaya falan deyip nerede bir şey anlatacaksın, nereye dönüyor konu? Ne yapmış ya, olabilir bir dönerci yani, bıçakla mı kovalamış oradan?
1: Ya şeymiş o galiba. Annesiyle çalışıyormuş. Annesine bağırıp çağırıyormuş milleti yanına. Bir tane hanımefendi yazmış zaten. Yaşlı kadına bir bağırdı. Geçen sene gelmiş onlar. Çocuğum irkildi falan demiş. Dükkan önünde bir tane oyuncak varmış. Çocuğum bir yoldan geçerken dokunmuş, bağırmışlar falan filan. Böyle bağırarak çalışan bir yermiş herhalde. Millet de bunu bir şey zannediyor herhalde, tamam mı? Tabii herkes değil. Her giden oraya bu işleri bilmiyor. Giden bir daha gitmiyor mesela birçoğu falan filan. Yaşadık böyle bir şey. Hoş değil abi turizm bölgesinde. Yani yapamam, ödemem falan. Çok sıra var dersin. Bilmem ya, sıra dediğimde içeride 15 kişi var be abi. Zaten küçücük dükkan. 15 kişiye döner kesip veremiyorsan bu gerginliği yaşatmana gerek yok. Benim bir 3 kuruşluk tatilimi mahvetmene gerek yok ya. Ya
2: baktın, ben değilim burada. Baktın mı önemli dükkana? Galatasaray posteri, mosteri bir şeyler.
1: Yok. O konulara girme.
2: Hayır. Ya, abi Yakup Çınar'ın yapamadığını dönerci yapmış. Kesin Galatasaraylı diye yazıyorlar.
1: Olur mu abi? Ne Galatasaraylılarla tanıştık. Burada ne Galatasaraylı esnaflarla tanıştık. Ne güzel insanlar. Sohbetleri bir süper vesaire. Bunun Galatasaray'la Fener'le alakası yok. Ben sana bir Galatasaray hikayesi anlatayım mı? İnsanlar buna da inanmadı. Ben insanlar zannediyor ki Doğan abi ben oturuyorum hikaye yazıyorum zannediyorlar ya.
2: Yazmıyor musun? Ben de öyle biliyordum.
1: Bak şimdi anlatayım sana bak. Bir önceki gün, tamam mı? Yani iki gün önce Bodrum merkezden şeye doğru, işte Tepeci Camii'ne doğru, o tarafa doğru geliyoruz. Bizim otel o tarafta. Tam böyle merkezin oradan o meydanı bitiriyoruz, yola giriyoruz. Hı hı. Bir tane bir beyefendi, yaşlı bir beyefendi herhalde, böyle 60 yaşında falan, yanında da böyle tatlı bir hanımefendi eşi yanıma geldi. Üzerinde de sarı lacivert motifler olan bir tişört var, tamam mı? Ben dedim bu Fenerli, güzel sohbet ederiz dedim, tamam mı? Hı hı. Meğer o donanmanın tişörtüymüş. Donanma tişörtleri herhalde sarı lacivert oluyor abi, tamam mı? Donanmadan emekli Ahmet Bey. Başka da bir tanım kullanmayacağım, çok bilgi vermeyeceğim. Galatasaraylı komutan, tamam mı? Emekli komutan yani, bilmem ne komutanı. Neyse. Ahmetciğim merhaba dedi. Ben dedi Galatasaraylıyım dedi. Dedim abi üstünde sarı lacivert var. Dedim o donanmanın tişörtü dedi, tamam mı? Çok güzel bir beyefendi. Ben Galatasaraylıyım ama seni dinliyorum dedi. Bütün videolarına like ediyorum dedi falan. Ve çok kibar bir adam. Eski Galatasaraylılar kibar olur, beyefendi olur abi. Eskiler böyle biraz daha farklıdırlar.
2: Tamam, uzatma konuyu, uzatma.
1: Ay Doğan abi işine gelmeyince. Neyse.
2: Ben açınca konuyu, abi ne alakası var, niye buralara getiriyorsun diyen adam kendi oraya koşarak geliyor anasını. Böyle ben bilemedim ya.
1: Neyse konuşuyoruz böyle, sohbet ediyoruz böyle işte. Tanju'yu anlattı. Ben Samsun Spor'da Tanju'yla altyapıda top oynadım. Tanju'nun işte olaylarını anlattı falan filan. Tanju abi biliriz, tamam mı? Böyle Samsunlu bir abimiz. Donanma, dünyayı gezmiş falan. Asker abimiz. Saygımız sonsuz. Galatasaraylı. Çok güzel bir insan. Eşi de böyle eşimle konuşmaya başladı falan böyle. Yol boyunca arkadaşlık etti bize. Bir yerde dedi ki Ahmet dedi, ben son 3 yıldır Fenerbahçe'nin bizden, Galatasaray'dan daha büyük kulüp olduğunu anladım dedi. Eyvah dedim, dalga geçecek şimdi, laf sokacak. Galatasaraylılık başladı, tamam mı? Beyefendilik bitti, tamam mı?
2: Evet.
1: Dedim ki hani bozuntuya vermedim. Niye dedim abi böyle düşünüyorsun? Ondan sonra ama yok hiç öyle şaka yapan yani bizim gibi bir insan değil, benim gibi bir adam değil, tamam mı? Ciddi konuşuyor. Ciddiyi güzel anlatıyor. Ben hani kendim gibi zannettim. Laf sokacak zannettim. Bütün beyefendiliğiyle dedi ki Ahmet komutan, Ahmet dedi özellikle son 3 yılda dedi bakıyorum hep dedi Galatasaray şampiyon oluyor. Ama dedi toplumda bir Fenerbahçe talebi, toplumda bir Fenerbahçe altyapısı, toplumda bir Fenerbahçe beklentisi var ki medyada her yerde sürekli Fenerbahçe daha çok konuşuluyor. Bu dedi toplumun beklentisiyle alakalı bir şey dedi. Demek ki dedi Fenerbahçe çok daha büyük bir kulüp dedi. Biz daha başarılıyız ama dedi bu dedi bir toplumsal okumadır dedi. Bir komutan bunu yapınca da tabii ben şey yapıyorum abi. Bir komutandan böyle bir analiz gelince daha da önemsiyorum. Bunu anlattım. İşte Galatasaraylı arkadaşlar yazıyor. Yine ne uydurdun? Gece rüyanda mı gördün? Ulan oğlum bunlar yani bunlar uydurulacak şeyler mi bunlar yani? Vesaire. Sen Galatasaraylı bir hikaye sordun. Ben de bunu anlattım sana. Yani niye nereye bağlayacağız bunu şimdi abi Doğan abi?
2: Sen onu bir senaryo yazarsın. Yeni bir senaryo bulursun bunu bağlayabilecek. Biz de öyle dizileri merak ediyoruz. Acaba ne olacak bir sonraki sezonda diye. İstiyorsan şimdiden şey yap, çalış.
1: Ya Doğan abi ya sen eskiden böyle değildin ya.
2: Ne yaptım ben ne? Sen eskiden böyle miydin? Ben sana onu da sor. Çelik ya değişti, şey devir değişti, çelik değişti ya. Biz aynı mı kalalım ya?
1: Bir şey söyleyeceğim sana.
2: Oğuz Aydın'ı, Oğuz Aydın'ı veriyor musunuz bize?
1: Dur.
2: Aygün dur diyor bana... ya ne spor abi ne Fenerbahçesi diyor ya şu an.
1: Geleceğiz ya daha dur program uzun da abi.
2: Tamam abi.
1: Seni yalnız bırakmam dur programın boyu uzun.
2: Hadi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Aygün abiye bozuldum ben ya.
2: Özüpek.
1: Vallahi Aygün abi.
2: Niye o da Bodrum'dadır? O da Bodrum'dadır.
1: Öyle
2: yok,
1: mi?
2: Yok mu oralarda? Tabii canım hafta sonları gider Bodrum'a.
1: Ya biliyorsun ben Aygün abiyi severim. Harbiden severim ha. Yani Aygün abiyi sevdiğimi onu
2: bilir. Sen ne kadar oradasın bu arada?
1: Ben yarın döneceğim abi. Ben bıktım. Ben bu dönerci olayından sonra ben bıktım abi.
2: Dönerci kendi olmuş. Erken erken dönerci. Bu gece dönerci. Gece
1: dönerci olayı.
2: Gece dönercisi. Bu gece dönerci.
1: Ya Doğan abi ne diyorsun ya?
2: Ben dönerim diyor ya. Orada yaşamış bu gece dönerim diyor.
1: Ya şimdi bak yine konuları dağıtıyorsun ya.
2: Ay karnım ağrılar girdi.
1: Allah Allah ya, Allah Allah ya. Şimdi abi Aygün abiyi çok severim. Harbiden severim abi. Aygün abiyle bir mazim var yani. Mesleğe ilk başladığımda gördüğüm gazetecilerden biridir yani. Yıllarca ondan gündem aldım. Dere ağzından bana gündem yazdırırdı telefonda.
2: Evet güzel neyse. Fotoğraflar çeker.
1: Evet evet çok severim Aygün abi. Aygün abi esprili bir adam. Biliyorsun ben tweet atıyorum bazen az önce attığım gibi. Bu arada seni Twitter'ına etiketleyemedim. Senin Twitter hesabına ne oldu abi?
2: Çalmışlar. Sorsana dönerciye sorsana onu. Almışlar onu burnu.
1: Şaka yapıyorsun ya.
2: Vallahi almışlar ya.
1: Nasıl ya, almışlar ya?
2: Bilmiyorum işte giremedim. Yani bir başka bir şey olmuş. Baktım yok. Benim hesap da yok ortada. Kaldırmışlar.
1: Ortada hesap yok ya.
2: He. Neyse hesabı biri ödemiş galiba. Ben ödeyemedim hesabı.
1: Neyse abi. İşte Doğan Öncel'le yayındayız diye fotoğraf çekip atıyoruz ya bazen. Evet. Altına yazıyor Aygün abi. Eyvah Doğan kendine dikkat et bilmem ne falan
2: evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Biz de ne yapıyoruz? Aygün abimizi seviyoruz. Aygün abi bize takılıyor diyoruz. Hoşumuza gidiyor hatta. Ona gülücük koyuyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Abi dün ben bir espri yaptım Twitter'da. Hani Aygün Özüpek Fenerbahçe'de işte Greenwood uçağı kalktı deyince 3 gün gelmiyor ya Greenwood ya da X bir transferle alakalı... Bu transfer olmak üzere deyince 5 gün gelmiyor esprisi var ya.
2: Evet.
1: Hani hesaplar takılıyor ya Aygün abi. Aman Aygün abi tweet atma. Aman bir şey söyleme. Sen söyleyince ters oluyor falan diye.
2: Evet.
1: Ben de işte Aygün abimizi seviyoruz ya. Yazdım böyle. Arkadaşlar Aygün abiyi nerede bulursanız çuval, poşet neyse kapatın. Elinden telefonu alın diye tamam.
2: Greenwood transferi engellenmesin diye amacın o.
1: Bu olana kadar. Abi Aygün abi altına yazmış. Asıl seni kapatmak lazım. Twitter'ı fotomaça çevirdi. Neyse ben de. Ya.
2: Bu arada isim vermeseydin iyiydi.
1: Neyse. Ya ne olur abi Aygün abiyle bizim ikimizin yıllarımız fotomaçta geçti ya.
2: Tamam canım fotomaç, neyse fotomaç yok artık yani.
1: Neyse. Neyse dedim ki abi senden öğrenmişimdir dedim. Yıllardır beraber çalıştık dedim aynı yerde tamam mı? Ben ama hala işin makarasındayım. Abi sonra tabii ben bu kızdığını bir sonraki tweet'te anladım. Şey yazmış böyle. Sen demek ki sana tam öğretememişiz. Sen limonlu kekini ye, işi bilenlere bırak falan.
2: Bak. İnceci.
1: Abi ondan sonra baktım Aygün abi kızıyor. Ben Aygün abi çok severim. Yani harbiden çok severim.
2: Benim için de
1: altına kıymetlidir. Altına sarı lacivert ve yeşil Greenwood'dan ötürü kalp bıraktım. Konuyu kapattım. Abi siz bize şaka yapıyorsunuz. Biz yapınca niye kızıyorsunuz ya? Halbuki biz alttan alıyoruz, gülücük koyuyoruz. Ondan sonra bana diyor ki sen diyor limonlu kekini ye diyor. Sana tam öğretememişiz diyor. Ondan sonra bunu nereye bağlayalım abi?
2: Okan Buruk. Seversin.
1: Aa bak. Sinan Engin'i dinliyorum geçen gün. Sinan abi de herhalde tatil bölgesinde, evet, arkasında deniz vardı.
2: Çeşme'de, evet.
1: Çeşme'de kanalı her çağırmış zaman oraya. Orada konuşuyor, tamam mı? Sinan abi nerede? Kamera orada. Diyor ki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferlerini beğeniyorum. Galatasaray'da bir şey, bir hareket yok. Geçen Okan'la görüştüm. Herhalde Okan Buruk'tu. Okan dedi. Evet. Okan Buruk herhalde, değil mi? Evet. Çeşme'de herhalde.
2: Herhalde.
1: Ne yaptınız? Sizde transfer yok dedim. Okan bana dedi ki ya herhalde bizim başkanı biraz şey yapmamız lazım falan dedi diyor. Abi başkana ne yapabilirsin sen ya? Başkana şey yapmak ne demek, ben anlamadım. Bir tatil bölgesinde koskoca Galatasaray başkanını milletin diline dolamak, sakız etmek. Anlatabiliyor muyum yani? Okan Hoca'ya yakışıyor mu? Sinan Engin'in ağzından konuşuyorum ha. Sinan Engin demiş ya, başkanı şey yapmak dedi lazım dedi. Okan Buruk, yani zorlamak anlamında herhalde. O kelime oraya koy o zaman. Tamam mı? Milletin ağzına koskoca 4 yıldır şampiyon olan Dursun Özbey Galatasaray başkanına ne sakız ediyorsun? Yani tamam, Sinan abi seviyoruz ama Sinan abi de bir yayıncı bir tarafıyla da sonuçta artık. Değil mi? Bunu çatır çatır kullanır abi. Bunu çatır çatır kullanır. Velhasıl Galatasaray'da bir kaos, Galatasaray'da bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bak Fenerbahçe'nin transferlerine dikkat et. Yaş ortalamasını da gittikçe düşürüyor. Galatasaray yaşlı kaldı. Anlatabiliyor muyum?
2: Fenerbahçe yaş ortalamasını düşürüyor.
1: Bir dakika abi
2: mu?
1: Bir dakika dur. Bir arkadaşımız çocuğu kaybetti herhalde. Çocuğu mu soruyorsun abi? Buraya gelmedi abi.
3: Evet.
1: Yok, buraya gelmedi. Burada olmadan emin olabilirsin. Şu bahçenin içine bak, çiçeklerin arasına girmiş olabilir.
2: Kedi mi, oğlu mu?
1: Yok abi, çocuğu arıyor da turist gurbetçi kardeşimiz. Abi çocuk buraya geldi mi diyor. Hmm. Ben de otelin en uç tarafına geçtim. Yok ya. Çocuk kayboldu ya. Aa gerçekten çocuk kayboldu. Bütün otel arıyor. Abi buraya gelmedi. Ben görmedim. Yani 5 dakikadır burada görmedim. Bakın abi. Neyse abi, inşallah. Sıkıntılı bir şey olmaz. Ben de bakayım şöyle de. Neyse abi. Abi Fenerbahçe'ye dönelim ya.
2: Fenerbahçe ne? Fenerbahçe. Dönelim. Fenerbahçe'nin sen gençleştiğini falan söylüyorsun da bana genç bir futbolcu söyler misin?
1: Greenwood 24 yaşında abi. Zoruna mı gidiyor insanların? Ben anlamıyorum yani.
2: He, Greenwood'la gençleştiniz siz. Anladım. Bir transfer.
1: Evet. Niye?
2: Ne kadar gençleştiriyor bir transfer insanı bir anda?
1: Niye? 24 yaşındaki oyuncu ya gençleştirmez mi abi?
2: Şikrinyar'dan başla. Vedat Muriç'e kadar bir git bakayım acaba.
1: E tamam da Greenwood'la 24'te aşağı çekti. Daha genç çocuklar gelecek.
2: Tabii.
1: Daha genç operasyonlar yapılacak. Ne? Aziz Yıldırım'ın en büyük hedefi zaten takımı gençleştirmek. Muriç bir fırsat transferiydi.
2: Sıdıkı Şerif'le Nene gençleştiremedi. Greenwood bir geldi, gençleşti takım bir anda.
1: Tabii ki. Sen niye bugün sen ters tarafından mı kalktın ya?
2: Ben üçü yatmadım ki.
1: Bak sen Aygün abiye veririm ha.
2: Aa çok korktum şu an. Tedirgin etti beni bu. Tamam geri alıyorum bütün sözleri. En genç takım Fenerbahçe.
1: Abi Oğuz Aydın'ı Beşiktaş'a niye verelim biz ya? Bizim alnımızda Enayi mi yazıyor ya?
2: Oynatmayacaksan vereceksin abi.
1: Oğuz Aydın çatır çatır oynar bu sene. Sağbek oynar. Semedo gider. Mimović kalır.
2: Adam sağbek oynamak kalır. İstemiyor abi.
1: Kim diyor ya sağbek oynamak istemiyor diye. Beşiktaş medyasının şeyleri he. Bunlar. Kurguları.
2: Orkun aramış gel demiş. O da gelirim ne demek demiş.
1: Ya abicim. Ya Fenerbahçe'den birisi ayrılıp Beşiktaş'a gider mi ya durduk yere?
2: Efendim?
1: Fenerbahçe'den istenen bir oyuncu, Fenerbahçe'de istenen oynayacaksın denilen bir oyuncu Fenerbahçe'den kalkıp Beşiktaş'a gider mi abi?
2: Nobre'yi hatırlatırım.
1: Nobre Fenerbahçe, Nobre'den ayrılmıştı ki. Nobre Fenerbahçe'de değildi.
2: Başka bir sürü bak geliyor şimdi. Patır patır başlar.
1: Doğrudur. Feyyaz var, Tümer var. Onlar Fenerbahçe'ye gelmişti falan.
0: Fenerbahçe'ye gelenler değil, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gelenler.
1: Bir şey söyleyeyim mi sana? Fenerbahçe
0: Gökhanları falan anlatırım ondan sonra geri gelişlerini falan.
1: Bak Fenerbahçe tarihinin en büyük yanlışları neler biliyor musun abi? Birinci sırada Saadettin Saran'ın 3 santraforu birden göndermesidir. Tamam mı? 2'ye 3'ü bulamıyorum ama en az 4.'sü de Aziz Yıldırım'ın Gökhan Gönül'le Caner Erkin'e işte kızıp Beşiktaş'a gitmesine müsaade etmesidir. Beşiktaş'ın üst üste 2 şampiyonluğu öyle geldi biliyor musun abi? Ama bunlar hayat tecrübesi tabii yani. Bunlar hayat tecrübesi. Yalnız mevcut yönetimi kutlarım. Lukman konusunda sarsılan Fenerbahçe itibarını Avrupa'da kurtardılar. Atletico Madrid'e Greenwood golü attılar. Simone inanılmaz şekilde Greenwood'u istiyordu. Lukman'ı nasıl ellerinden aldıysak Greenwood'u da alırız diye düşünüyordu. Hatta Simone Greenwood'u aramış. Greenwood böyle biraz isteksiz konuşunca Allah Allah Fenerbahçe bu çocuğa ne demiş olabilir ki? Koskoca Simone'yim ben, Atletico'yum, bana soğuk yapıyor demiş. Tabii İspanyol medyasında bugün biraz İspanya medyasına baktım. Şey yazıyor. Greenwood'dan hal ve hareketleri nedeniyle Atletico vazgeçti diye. Tabii gururlarını yere düşürmemek için. Boş işler o işler. Patates işler. Fenerbahçe bu transferde maddi manevi sadece parasal kısım değil. Oyuncuyla ilişkiler, oyuncuya yakın hissettirme, oyuncuya ortaya koyduğu proje, şunu yapacağız, bunu yapacağız Fenerbahçe'de diye çok komplike bir operasyon yaptılar ve Greenwood transferini gerçekleştirdiler. Fenerbahçe yönetimini bu anlamda Lukman konusunda itibarını kulübün Avrupa'da düzelttikleri için tebrik ederim.
0: Peki takımda bu Greenwood'un imzası falan atıldı mı?
1: Abi Greenwood imzaladı. Bugün İstanbul'a getirilmesini bekliyorum. Yarın sağlık kontrolü, yarın takım izinli bugünkü maçtan sonra.
0: Oğlum otelin lobisinde oturuyor musunuz gibi anlatıyorsun. Greenwood imzaladı, az önce odaya çıktı, biraz dinlenmek istedi falan gibi. Hani az önce kahvaltıda beraber misin gibi anlatıyorsun.
1: İşte gazetecilik böyle bir şey abi. Vay. Her yerden yıllar içinde oluşan kaynaklarını öğrenebiliyorsun. Biliyorsun insanlar Fenerbahçe yönetiminin parası yok, bu yönetimde para yok diye yayınlar yaparken YouTube'da. Tamam mı? Biz dedik ki bilgi odaklı konuşuyoruz. Yönetimin parası var. Parayı masaya koydular. Özellikle Greenwood transferi için. İçeri sokacak şekilde bir muhasebeleştirme yolunu arıyorlar. Ve yapıldı. Greenwood geldi. Düne kadar Fenerbahçe yönetiminin parası yok diyenler bugün parası varmış deyip virajı almaya çalışıyorlar. Şimdi ben daha ötesini söyleyeyim. Türkiye'de bundan 12 gün önce Fenerbahçe-Rashford ilişkisine ilk yazan kişiyim. Tarih orada. Tweet orada. Bu olay da şöyle başlıyor. Yani artık Greenwood'u değil, sol kanata istenen Rashford'u ve birazdan anlatacağım Doğan abi, golcüyü konuşalım. Rashford konusu şöyle başladı. Rashford Barcelona'ya dönmek istedi. Barcelona Karim Adeyemi'yi aldı. Oyuncunun 35 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmadı. Oyuncu nette 9 milyon euro, brütte yaklaşık 17 milyon euro maaş alıyor Manchester'dan. Manchester bu paradan çıkmak istiyor. Oyuncunun ikinci hedefi İngiltere'de kalmak. Ama Newcastle United, Tottenham, Aston Villa, Arsenal oyuncunun durumunu takip etse de henüz bir adım atmadılar. Tabii oyuncunun isteği farklı olur, hayatın gerçekleri farklı olur. Menajerler de gerçekleri daha çok takip eder. Menajeri bundan 12-13 gün kadar önce Türkiye'deki birlikte çalıştığı temsilci üzerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çalıyor. Diyor ki bu arada Galatasaray'da biliyorsun çok elzem bir kanat ihtiyacı yok. Diyor ki oyuncumun diyor böyle böyle hedefleri var ama bunlar olmayabilir. Biz Türkiye pazarına girebiliriz. Barcelona olmadı. İngiltere olacak mı olmayacak mı? Takımları saydım az önce, göreceğiz. Bunlar olmazsa Türkiye'ye gelmeye biz sıcak bakıyoruz diyor. Fakat bu süreç içinde İngiliz takımları, bu saydığım takımlar pek adım atmıyorlar. Rashford da yavaş yavaş menajeri gibi tamam Türkiye'de olabilir demeye başlıyor. Tabii Greenwood burada. Galatasaray'da Osimhen var. Tabii Leroy Sané var. Fenerbahçe'de Asensio var. Yıldızların oynadığı bir lig bu. Takımlarımıza bu anlamda haksızlık etmeyeceğim. Hepsi bizim takımımız. Oyuncu da sıcak bakıyor ve Fenerbahçe, ben bundan 4 gün önce bir adım öteye taşıdım işi. Fenerbahçe'ye Rashford için Manchester United'a resmi teklif yapıyor. Resmi teklifin rakamlarını bilmiyorum ama metodunu biliyorum. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıyor Doğan abi. Hı hı. Burada hedef kiralamayla, düşük kiralamayla alıp asıl parayı sezon sonuna bırakıp bir sonraki senenin harcama limitine yansıtıp bu sezonu kurtarıp bu sezonki harcama limitinde çok fazla bir para harcamamak. Bu noktada Doğan Öncel, Cihan Kamer'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu. Aynısını tabii Marsilya'nın alacağı yaklaşık 40 milyonun %40'ı 17-18 milyon kadar olan kısmı Manchester United'ın. Manchester United'la görüşürken bu parayı 3-4 yıla yaymayı başarıyor ve bu sene ödeyeceği para örneğin 4-5 milyon euro olacağı için harcama limitinden bu kadar düşecek United tarafı itibariyle. Aynısını United'la bu kez tabii orada ilişkiler de gelişiyor bu oyuncu için, Greenwood için konuşurken. Rashford'da da masaya geldiğinde Rashford'da da yapıyor. Diyor ki kiralama opsiyonunu istiyoruz diyor. Ve Manchester United buna sıcak bakıyor. Fakat şimdi burada şöyle bir durum var abi. Yani bu transfer zor bir transfer. Her ne kadar prensipte oyuncu ve kulüp tarafı okeylese de. Bir, Kerem'i satman lazım. Böylece harcama limitini açman lazım. Tamam mı abi? Hı hı. İki, bu arada başka oyuncular da satıp santrafor olayını da halletmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunları yaparak üçüncü maddede tabii İngiltere'den Rashford'un beklediği diğer tekliflerden tamamen artık umudunu kesmesi, bunun için de bir süreç lazım. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Rashford olayı ete kemiğe vücuda bürünebilir. Ama bugün %51 demesem de Rashford Fenerbahçe olayının %50'lerde olduğunu söyleyebilirim. Çok heyecan verici bir olay.
2: Yani heyecan tabii ki heyecanlandırır öyle isimler de biraz netleşmesi gerekiyor çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, herkes de sözleşme imzalıyormuş gibi bu dönem içerisinde bu kadar sessiz kalan Galatasaray'ın da bir anda hamleleri şok etkisi yaratabilir ya da yapamaması büyük sıkıntı yaratabilir. Beşiktaş'ın şu ana kadar en iyi ilerleyen takımlar arasında yer aldığını kabul ediyor herkes. Trabzon'un zaten oturmuş kadrosuna kattıkları çok takdir kazanmış durum. Bunlar güzel şeyler ama bir taraftan tabii Greenwood gelince kimler gidecek mesela? Musabba'ya Ipswich Town, Archie Brown'a Nottingham Forest talip olmuşlar. Satmayı düşündüğün oyuncular konusunda netleşenler kimler?
1: Archie Brown'la Musabba %100 Fenerbahçe'den ayrılacak Doğan Öncel. %100.
2: Takım bayağı gençleşecek o zaman.
1: Archie Brown zaten iki maçta da ağrıları gerekçesiyle oynatılmadı. Bu transfer dönemlerinde olur. Satılacak oyuncular ağrıları ya da önlem amaçlı mevzular öne sürülerek oynatılmaz, sakatlanmasın diye, ne olur ne olmaz diye. Archie Brown %100 gidecek. Musabba %100 gidecek. Musabba ile ilgili şöyle bir bilgi
2: var. O zaman ne kullanıyorsun? Şey mi? Levent Mercan mı düşünüyorsun? Tamamen soğuk.
1: Musabba ile ilgili hemen geleceğim abi ona da. Musabba ile ilgili şöyle bir şey var bende. Türk takımları arasında çok isteyenler var Türkiye Ligi'nden. Kesinlikle Türkiye başka takımda oynamam diyormuş. Herhalde bu Ipswich Town falan Premier Lig olunca çocuk da haklı. Oralara gitmek istiyormuş. Abi Levent Mercan'ı sen Fenerbahçe'nin son iki maçını izledin mi?
2: Bu akşam seyredeceğim LASK'la maçını.
1: Tamam peki izlemedim. O zaman... yorumlara bak hani bana
2: yani inanmıyorsan. Cengiz bak. Ünder'i seyretmek istemedim.
1: Ya boş ver Cengiz abi. Cengiz tamam iki maçta gol attı. Güzel çalıştı sezon öncesi bireysel çalışması falan ama. Yalnız Cengiz konusunda şunu söyleyeyim. Sezona iyi başladı. Beşiktaş 6 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayarak tarihi bir hata yaptı.
2: Yapma.
1: Bugün Cengiz Ünder bu performansıyla Avrupa'ya en az 25, Araplara 35, Beşiktaş'a da 15 milyon. Hadi Beşiktaş'a dost dışı 10 milyon olsun. 10 milyon ederi var yani Cengiz Ünder'in.
2: Tüh be ulan. Neyi kaçırmışız? Büyük. Vallahi kaçan balık büyük olmuş. Cengiz Torik gibi duruyor orada yemin ederim.
1: Neyse Levent'e gelelim abi. Bak Levent bana inanmıyorsan. Hani bana pek inanmıyorsunuz ya siz sen ve senin dinleyicilerin. Ahmet hikaye yazıyor diyorsunuz ya hani. Sen ve senin dinleyicilerin oraya mesaj atan WhatsApp'tan. Hani Ahmet hikaye yazıyor ya. Yorumlara bak abi. Levent Mercan iki maçta harikalar yarattı. Levent zaten böyle bir adam. 10 numaradan bozma bir oyuncu olduğu için Ferdi Kadıoğlu gibi savunmadan topu harika çıkarıyor. ve çalışkanlığı, iş disiplini olduğu için de geriye koşuları, savunması da zaten çok iyi. Sol çizgiyi kullanması da çok iyi. Soldan kestiği ortalar, biliyorsun derbilerde falan goller attırdı. Bu hazırlık maçlarında da orta attırdı, goller attırdı. Bunlar da güzel. Bir de ben bu sezon, bu son iki maçta ne gördüm biliyor musun abi Levent'te? Bu anlattığım savunma ve hücum özelliklerinin yanı sıra. Orta saha çizgisini geçtikten sonra rakip onu çizgi boyunca ilerleyecek zannederken Levent Mercan'ı, o 10 numara özelliğini bir anda hatırlıyor bilinçaltı. Merkezleşiyor. Topu merkeze taşıyor. Rakibin dengesini bozuyor. Artı bunu hem topu taşıyarak hem de ikinci bir versiyon paslaşarak, alver yaparak 2-3 kere yapıyor. En son maçta Cengiz Ünder'in attığı ikinci golde Levent topu böyle getirdi merkezden. Hücumu oraya, merkeze yönlendirdi. Abi bu Levent geçen sene Tedesco'nun maalesef giyotinine takıldı. Futbol cahili Tedesco bu adamı Archie Brown'la oynatmak için oynatmadı. Bu çocuk sol beki kimseye kaptırmaz. Sol bekte Levent Mercan yürür. Biz sol beki değil, sol bekin yedeğini konuşalım abi. Levent Mercan kalır abi. Bak ben sana söyleyeyim, çatır çatır da oynar. Yeni bir Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sağda da Mimović konusunda çok endişeliydim. Bu çocuk çünkü gözden ırak, gönülden ırak bir lige, Güney Kıbrıs Rum kesimine gönderildi. Fakat çocuk çatır çatır zehir gibi döndü. Şimdi bu takımlar ölçü değil diyoruz ama Pogon takımı Polonya Ligi için önemli bir takım. Ve 2 hafta sonra ligi başlayacak. Fenerbahçe'nin karşısına hazır çıktı. Fenerbahçe ilk maçı 5-0, Pogon'u da 4-0 yenerek kazandı. Bu maçta da Mimović yine iyi oynadı. Ben demiyorum ki Mimović süper bir oyuncu ama Semedo'dan çok daha iyi bir oyuncu. Ben olsam Semedo'yu Araplara satarım 20'ye 25'e falan. Mimović 23 yaş altında da olduğu için, 21 yaşında da olduğu için, hatta 20 galiba, muazzam bir şekilde benim orada en az 4 kişi olan 23 yaş altında bir tane kontenjanımı kurtarır. Ha önünde Greenwood gibi bir adam olduğundan ve sol tarafa Rashford gibi bir adam gelme ihtimali olduğundan ben Levent'le ve Mimović'le buraları idare ederim. Tabii ki onların da daha iyisini isterim ama Galatasaray'da şampiyonluklara giderken süper beklerle olmadı ama ön tarafı ve orta sahası çok iyiydi. Gelelim orta sahaya. Bak Fenerbahçe'de 8 numara sorunu var. Kim var abi Fenerbahçe'de 8 numara Doğan abi? Aklına kim geliyor?
2: Yani şu an oynayanlara baktığında Kante üzerinden gidebilirsin. 6-8 arasında abi değişebilir.
1: Gendüzü de 8 değil abi. Tamam, Gendüzü son 2 maçta İsmail Kartal'ın hücum oyunu felsefesi doğrultusunda daha fazla öne top attı falan ama topla driplingde falan Gendüzü yok. O bireysel
2: İsmail de değil.
1: O da değil abi. İsmail bir türlü yıllardır 8 olamadı. Neymiş efendim, futbol 10 numara başlamış falan. Geçelim abi. Tek bir 8 numara var, Fred. O da yarım futbolcu. İki sakatlığın ardından
2: ama
1: ortada yok.
2: O da İsmail Kartal'ın prensi yalnız bu arada.
1: Valla orada Fred konusunu, Fred'e güvenilerek yola çıkılmaz. Fred'in aklı zaten Atletik Mineiro'da. Sezon içinde Kadıköy'de 2 pas hatası yapsın, ıslıklanır. Ondan sonra iyice geriye gider. Geri dönülemez. Telafisi zor. Telafisi
2: islıklama
1: imkansız
2: abi.
1: Olaylar olur.
2: Islıklama.
1: Abi ıslıklama da. Ya ıslıklamazsın, kötü oynar. Uğultu olur, yine kötü oynar. Fred'e güvenilmez. Zaten 2 sakatlıktan sonra çok düştü. Benim burada anlatmak istediğim şu. Her mevkiyi konuşuyoruz. Fenerbahçe'deki orta saha 8 numara eksiğini, box to box eksiğini, iyi bir 8 numara eksiğini konuşmuyoruz. Bu 8 numarayı da Fenerbahçe almak zorunda. Duyduğum çalışmalar da var ama nedense medyada, kamuoyunda işte Greenwood, Rashford, golcü kadar bu iş konuşulmuyor ya. Fenerbahçe'nin en az golcü kadar şeye de, 8 numaraya da ihtiyacı var ama iyi bir 8 numaraya.
2: Tabii bu arada Greenwood ve Rashford transferleri olursa kanatlar anlamında iki tane ismin boşa çıkabileceğini söyleyebilirim. Bir taraftan Oğuz Aydın'ı nerede kullanacaksın? İkincisi, Oğuz Aydın'a taktığım için söylemiyorum. Hani Beşiktaş'a gelsin diye ister miyim? Tabii ki çok isterim. Onu net söyleyeyim sana. Diğer taraftan Talişka. Öbür taraftan da Anadolu Ajansı'na röportaj vermiş galiba Talişka. Şampiyonluktaki İsmail Hoca'nın belki en joker isimlerinden bir tanesi konumunda olacakmış. Öyle bir konuşma geçmiş aralarında. Bunlar güzel şeyler tabii ama yani o hızlı oyunda Talişka'nın nerede oynatılacağı, kimi kesebileceği biraz şüpheli. Greenwood ve Rashford gelirse, Asensio ve önünde Vedat Muriç, sonra iyi bir forvet transferi abi, falan canavar abi olur. Tadından yenmez Fenerbahçe için
1: abi,
2: ama
1: Rashford gelirse Kerem satılır. Kerem gitmek istemiyor ama Kerem yedek kalmayı sevmeyen bir adam.
2: Bu arada Eflin bebek dünyaya ama, gelmiş. Kerem ah de dün baba evet. olmanın sevincini yaşadı. Ona da buradan selamlarımızı tebrikler. Yollayalım, tebrik edelim. Allah tebrikler iyi insanlar kardeşim. Çıkarsın karşısına Eflin bebeğe de. Amin. Analı babalı bir ömür dileyelim.
1: Amin. Kerem kardeşimizi kutlarız. Kerem yedek kalmayı sevmez abi. Rashford'u da almak istiyorlar. Kerem ayrılığını ben olma ihtimali yüksek görüyorum. Taliska gönderilirse Fenerbahçe çok büyük eksiklik hissetmez. Ama Taliska'nın aldığı maaş. Ayrıca Taliska şu anda Fred gibi Brezilya'ya dönmek istemiyor. 2 yıl daha burada kalmak istiyor. Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyor. Fakat kalışı Fenerbahçe'ye bir zenginlik getirir. Sen diyorsun ki Asensio var, işte Greenwood var, 2 tane santrafor var. Bazen santrafor oynatılıyordu. Nerede oynayacak bu? Tamam doğru diyorsun ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, işte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Allah korusun bunun sakatlıkları, osu busu cezalısı var. Taliska'dan yararlanacaktır. Burada Taliska'yı zaman zaman ilk 11 çoğunlukla yedek oyuncu olarak motive etmek ve bu şekilde onu kurgulamak lazım. Taliska Fenerbahçe'de büyük ihtimalle kalacaktır bu şartlardan ötürü. Ve Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır abi. Zenginlik olacaktır kadroda.
2: Yani mutlaka Taliska bir hamle oyuncusu, ilk 11'de başlamazsa tadından yenmez kısmındayım ben. Onu bir kere söyleyeyim. Ama bugün saat 20.30'da galiba değil mi? Avusturya şampiyonu LASK'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe.
1: En belirleyici maç.
2: TV100 ekranlarından da naklen yayınlanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Büyük bir ihtimalle Gornik-Zabze maçının sahaya sürmediği 11'in provasını yapacak gibi gözüküyor İsmail Hoca.
1: TV100 vermeyecek maçı?
2: TV100 veriyormuş, öyle yazmışlar.
1: Tamam okey, TV100 verecek abi. Ya çok önemli bu, Avusturya şampiyon olduğu için daha belirleyici bir maç. Ya görüyorsunuz abi, İsmail Kartal daha ilk maçında bile Fenerbahçe'yi nasıl önde oynatabildi. Ya bu Tedesco bu gibi kafadaki adamlar kontrol bende, işte al ver yapacağız, orta saha çizgisine yılda bir kere geçeceğiz falan kafasıyla. Bunlar dünya futbolunu zehirleyen adamlar, anlatabiliyor muyum? Ya Tedesco'dan bir altyapı hocası bile olmaz, üst yapıya çıkacak oyuncuları zehirler. Gerek yok böyle şeylere, hele Türkiye şartlarında yabancı hocaya hiç gerek yok. Hücum oynatan bir tane yerli hoca bulacaksın, laf da dinleyen bir hoca olacak. Zaman zaman başkanın, yöneticinin laflarını da dinleyecek. Çünkü Fenerbahçe tek bir kişinin aklıyla yönetilemez. Fenerbahçe bir ortak akılın yönetebileceği bir şeydir. Bazen başkan bir şey söyler, bazen yönetici. Bunları uygulamak zorunda değilsin ama dinlemek zorundasın. Tedesco, Mourinho bunları dinlemediler. Neler geldi Fenerbahçelerin başına? İsmail Kartal modeli ama güçlü takım, lobisi güçlü yönetim. Bu Fenerbahçe'ye yeter. Atla deve değil Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Eğer geçmişte bu hatalar yapılmasa, geçen 12 yılda Fenerbahçe en az 3-4 defa şampiyon olurdu. Sırf teknik direktör hataları, bazı sezonlar saha dışında haklarını koruyamama, bazı sezonlar kötü kadro kurma. Zor değil ya, sen Fenerbahçesin. Sen Fenerbahçe'nin saha dışında hakkını koruyamıyorsan zaten yönetim olma. Bir, bunu yapacaksın. İki, iyi kadro kuracaksın. Üç, yerli teknik direktör, hücum oynatan. Abi Kadıköy'de ben her maça gidiyorum biliyorsun. Bazen basın tribündeyim, bazen alt tarafa iniyorum arkadaşların yanına, Feneryum'a. Tabii alt tribünde takımın hocayı daha iyi görüyorsun falan filan. Oradaki ruhu daha çok hissediyorsun. Abi Fenerbahçe takımı orta sahayı maç boyunca 3-5 defa geçince Kadıköy'de baskı olur. Efendim homurdanmasınlar, efendim ıslıklamasınlar. Yok ya. Mesela Çağlar Söyüncü Kadıköy'de oynarken baskı hissediyorum diyormuş. Babacığım yıllık 4-5 milyon euro maaş alacağım. Kadıköy'de baskı hissedeceğim. Hissedeceksin tabii, burası Kadıköy. Burası Kadıköy ya. Tabii ki baskı olacak. Tabii ki hücum oynayacaksınız. Tabii ki yardır gideceksiniz. Burası şey mi abi? Şimdi bir takım adı söyleyeceğim. İnsanlar üzülüyor ondan sonra.
2: Söyleme, vermeyesim de.
1: Fenerbahçe'de hücum oynanır abi. Fenerbahçe'de özellikle Kadıköy'de rakip boğulur abi. Nedir bu ya? Al gülüm ver gülüm sağ sol geri. Al gülüm ver gülüm sağ sol geri. Böyle Fenerbahçe mi olur ya? Yok ben baskı yiyorum Kadıköy'de diyen futbolcu mu olur abi? Hoca mı olur?
2: Ahmet, yani sen de öyle söylüyorsun ki şimdi hatırlatmasam ondan sonra ben suçlu olacağım. Fatih Sultan Tedesco'dan şimdi futbol fakirine mi döndü diye o kadar çok mesaj geliyor ki.
1: Ya abicim, adamı motive etmek için söylenmiştir böyle laflar. Ama bir şey olmadığı görününce de eleştirilmiştir. Bu kadar basit. Boş laflar bunlar. Şimdi Tedesco bir gün ne dedi biliyor musun? biz dedi bu statta dedi baskı yiyoruz dedi. E hani sen hiç mazeret üretmeyeceksin? E bak Tedesco da iyi, o gün başka konuşup bugün başka konuşuyor. Hiç biz mazeret üretmeyeceğiz diye gelmedi mi Türkiye'ye? Her gün mazeretle gitti. Her günün son günlerinde hep mazeret yaptı. Biz burada baskı yiyoruz. Affedersin. E o takımı hücuma oynat. Sen Ali Koç'a, ben bu

0: Tedesco'yu göndermeyerek büyük hata yaptı. Bütün yöneticiler ona dedi ki bu adamı gönderelim. Daha sezon başında. Kasımpaşa maçı sonrası bir daha dediler. Karagümrük maçı sonrası bir daha dediler. Tamam dedi. Ertesi gün Skriniar aradı. Telefon etti. Gönderme dedi. Göndermedi. Ya böyle başkanlık olur mu ya? E ne oldu? Galatasaray maçı sonrası gönderdi. Galatasaray maçı sonrası gönderdiğinde de Başakşehir'e karşı o güzel futbolla, güzel skorla bir maç yapıldı ya Kadıköy'de. Hı hı. O maçtan önce de diyor ki ya diyor beni niye ikna ettiniz Tedesco'yu göndermeye? Ne gerek vardı şimdi diyor. Ya üçü misin Galatasaray'dan? Lig bitmiş. Halen bunu söylüyorsun. Niye gönderttiniz bana Tedesco'yu demiş. E ne oldu Başakşehir'e çıktı takım şov yaptı. Ha iyi ki gönderdik demiş ondan sonra. E sen bu adamı sezon başında... Ya abi ben geçen gün haberini yaptım ya. Ertan Torunoğlu'la İsmail Kartal'la görüştü diye. Kafasına göre mi görüştü? Saadettin Saran görüştü dedi. İsmail Kartal'la Saadettin Saran sezon başında görüştü. Tedesco'yu gönderecekti. O gün gönderse bugün Saadettin Saran tarihe geçmişti. Şampiyon başkandı. Galatasaray geçen sezon çok fazla puan kaybetti. Tarihinde son 4-5 yılda en çok puanı bu sezonda geçen sezon kaybetti. Sen bunu değerlendiremedin. İsmail Kartal'la görüşüyorsun. Tedesco'yu göndermiyorsun. Sezon içinde yöneticiler bastırıyor göndermiyorsun. Galatasaray maçından sonra gönderiyorsun. Keşke göndermeseydik diyorsun. Öyle başkanlık olursa böyle bir sonuç olur yani. 3 tane santraforu yolluyorsun. Olur mu abi öyle? Öyle başkanlık olur mu ya? Beni Saadettin Saran çok şaşırttı ya. Ben onun futbol aklına güveniyordum abi. İnanılmaz ya. Bari yöneticilerini dinle abi. Bak ben sana isim vereceğim şimdi. Artık ben bunların hepsini biliyordum söylemiyordum Fenerbahçe'ye zarar gelmesin diye. Doğukan Baylan. Ozan Vural. Tamam mı abi? Ondan sonra birkaç tane daha. Bunlarla yola çıktı Saadettin Bey. Bu adamların futbol aklı çok yüksek. Dünya futboluna hakimler. Bu adamlar listeler yaptı. Oyuncular buldular. Sen Devin Özek geldi. Ben zannediyorum ki Devin Özek de Tedesco'yu yollayacak. Abi Devin Özek ikna kabiliyeti çok yüksek bir adam. Abi Devin Özek alttan giriyor, üstten çıkıyor. Doğukan Baylan, Ozan Vural hepsini refüze ettiriyor. Ozan Vural'ı altyapıya gönderiyorlar ki o da o altyapıda bir sürü doğru işler yaptı. Oyuncular kazandırdı. Doğukan Baylan'ı küstürüyorlar. E sen yolda bulduğun adamları, yola çıktığın adamları değişirsen tamam mı abi? E sonuç böyle bir kaçınılmaz bir kötü son olabilir. Hiçbir şey tesadüf değil abi hayatta. Hayatta ben şansa mansa inanmıyorum abi. Tamam mı? Şans dediğin şey tamamen senin yaptığın ya da yapmadığın şeylerin sonucudur, çıktısıdır. Maalesef böyle bir süreç oldu. Dediğim gibi Fenerbahçe'de yerli hücum oynatan teknik direktör, iyi kadro, güçlü lobiciliği sağlayabilen yönetim bu kadar abi. 3 yılda en az bir kere şampiyon olursun ya. Bunları çok daha üst düzey yapar. Rakiplerinin de kötü bir döneme girmesini sağlarsan ya da girerlerse 3 yıl üst üste şampiyon olursun. Bu Fenerbahçe'nin şampiyon olması atla deve değil abi. Fenerbahçe kendini durduruyor ya. Fenerbahçe kendini durduruyor abi.
1: Bitti mi?
0: Bitti abi.
1: Yo, hani,
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Yo, rica ediyorum da o şeyden dolayı söylüyorum. Yani öyle işte Tedesco'yu övdüğün zamanlar yapmamız gerekiyordu. Biraz işte moral vermemiz, pohpohlamamız gerekiyordu falan deyip Mimovic'e yaptın, Levent'e yaptın. Herkes şeyi soruyor mesela abi ön tarafta Rashford var, Greenwood var, arkada Levent'le Mimovic diyorsa böyle şampiyon olmayı beklemek falan diye. Herkes her söylenene karşı bir cevap veriyor sana ya, onu söyleyeyim bir kere yani.
0: Tamam abi eyvallah saygı duyuyorum da Levent'in... Siz abi siz iyi misiniz ya? Siz Levent Mercan'daki performansı, savunma tarafını, çizgiyi kullanma, orta kabiliyetini, merkezleşmesini, merkezleşerek attırdığı son maçtaki golü, alverlerdeki ayağının düzgünlüğünü, bunları görmüyor musunuz abi? Abi sen bugün Levent Mercan'ı bu performansıyla, bunun adı Leventinho, Mercaninho olsa 30 milyona Brezilya'dan çıkaramazsın ya. Ben anlamıyorum abi sizden. Bu insanlar herhalde Levent Mercan'ı izlemediler. Ezbere konuşuyorlar herhalde. Sen de izlememişsin zaten. İki maçını da Fenerbahçe'ni izlememişsin abi. Sen iki maçını Fenerbahçe'ni izlesen Levent konusunda benim yanımda saf tutardın. Ama sen hep sana WhatsApp'tan mesaj atan dinleyicilerin yanında saf tutuyorsun.
1: Sen Levent'i övmezken ben Levent'i övüyordum. Kerem'i de oyundan düşüren Arşi Buran diyordum. Her zaman söylüyordum da. Hey gidi hey, hey gidi hey. O zaman Arşi Buran'ı övüyordunuz Tedesco'cular. Hani hey gidi hey. Bana Levent'i anlattırma şimdi. Niye Oğuz'u vermiyorsun o zaman oynatmıyorsun da?
0: Arşi Buran'ı size verelim, Mustafa'yı bize verin.
1: Tabii tabii. Hepsini al ya takımın acı. Trossard'ı da al. Hepsini aldın yani. Ne yapacağım ben?
0: Siz Trossard'ı aldınız mı ya?
1: Tabii canım. Sen ne zannettin bizi?
0: Bitti mi? Açıklandı mı?
1: Ya tabii ki. Yani. Ya biz başka kimi alabiliriz? Bizi bir kim şey alabilir değil. Biz başka daha alabiliriz. Bir sürü daha alırız.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın kadro kalitesi...

0: siz kimleri aldınız? Bana bir isim isim saysana, bir şey söyleyeceğim. Manşet vereceğim.
1: Sizin
0: sana.
1: Alamadığınız herkese aldık biz. Ahmet.
0: Ya ver, söyle. Söyle. Trozart 1.
1: Vlahovic, oh. Lukaku, Şik, Mateta, Sherlock, forvet hattına ya, bak. Hepsi istediği zaman 15'er dakikada bir oynatacağız. Öyle böyle değiliz. Geliyoruz.
0: Ha, Trozart'ı Murozart'ı almadınız. Ya bu eğer Beşiktaş, bak şöyle bir tweet atacağım birazdan da sana da söyleyeyim. Eğer Beşiktaş bahsedilen bu oyuncuları alırsa kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın üstüne çıkar. Abi baksana ya, İngiltere 2. liginden Okuçuk bu diye. Savunması iyi ama tekniği berbat olan bir orta saha aldılar ya. Böyle Galatasaray olur mu abi? 10 kişi karşılamış abi havalimanında. Gazetecinin sayısı taraftarların sayısından fazlaydı. Yakup Çınar da orada mıydı acaba? Normalde canlı yayın açıyordu karşılamalarda. Bunda hiç kafasını kuma gömdü Yakup. Ay ay ay, ben gideyim de bir döner yiyeyim ya.
1: Dönerci bulur seni zaten, sen merak etme. Hani senin gitmene gerek yok. Seni arıyordur büyük. Sen çocuğu buldun mu, boş ver.
0: La bize kim ne yapabilir? Çocuğu... Bizi kim alabilir?
1: Çocuğu buldunuz mu çocuğu?
0: Abi çocuk buradaki panik havası bittiğine göre çocuk bulunmuştur.
1: Bulunmuştur.
0: Gurbetçi bir kardeşimizin çocuğuydu. Bulunmuştur ya.
1: Şeyi sormak istiyorum sana. Fenerbahçe'nin tribün aynı zamanda kombine olayları ile ilgili bir sıkıntısı var mı yönetimde?
0: Nasıl?
1: Tribün gruplarının yönetimle kombineler üzerinden bir sıkıntısı var mı?
0: Yok, her şey yerinde, her şey güzel, hiçbir problem yok. Her şey güllük gülistanlık, camiada birlik beraberlik var, huzur var. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var. Galatasaray'daki kaosu, sıkıntı.
1: Teşekkür ediyoruz. İkinci soruma geçiyorum. Galatasaray'ın bir kalecisi var. Sen bu sene hangi kaleciyle oynayacaksın?
0: Abi benim kaleciden bol bir şeyim yok ki ya. Benim en zengin olduğum mevki kaleci.
1: Tarık diye düşünüyorum.
0: Abi Tarık. Tarık gayet iyi. Şu anda Tarık'ın performansı Uğurcan Çakır'dan kötü değil. Milli takımın kalesinde Dünya Kupası'nda Tarık olsaydı biz bir üst turdaydık ya.
1: Çok iyisin ya. Böyle devam
0: bak,
1: et.
0: Bak bu da güzel.
1: Buradan devam et.
0: Tarık Uğurcan Beşiktaş'ın kadro kalitesinde Galatasaray'ın üstüne çıkması. Tamam. İki tane tweet çıktı abi.
1: Mıcır yolda yarım el frene ve gaza basmış şekilde ilerliyorsun şu an ya, mıcır yolda ama.
0: Lan bizi kim alabilir?
1: Ya işte alabilir bilmiyorum da bu Ederson'u kim alabilir? Ha? Kaleci Ederson'la en son özel bir görüşme yapıyor musunuz? Arabistan'a yolluyor musunuz galiba?
0: Ay ay abi.
1: Olympiakos da istiyormuş.
0: Seni çok seviyorum.
1: Şu Oğuz işini ayarla be Ahmet.
0: Senin aklın Oğuz'da. Oğuz işini
1: bir ayarla be. Madem oynatmayacaksınız çocuğu. Bir şey söyleyeyim. Sen ben böyle bana ver. Vallahi vermem sana. Bana ver vallahi vermem diye çocuğu bir gün görürsün Trabzon formasıyla. Ondan sonra ikimiz de ağlarız.
0: Ya abi şimdi tabii neyse onu söylemeyeyim ya.
1: Durdurun dünyayı. Bugün inecek var dediğimiz Fransa İspanya maçı ile ilgili de bir şey söylemek ister misin? Biraz futbol konuşmak ister misin?
0: Abi Uğurcan Çakır'ın Dünya Kupası'nda Amerika'da bize yaşattığı üzüntüden sonra ben Dünya Kupası'nı takip edemiyorum. Nasıl ilerleyemedik böyle bir Dünya Kupası'nda bu kadar takım varken diye üzüntüden
1: Kante'nin Fransa'da oynamayışına ne dersin? Öyle bağlı.
0: Kante'nin varlığı bir güç orada.
1: Anladım.
0: Kante abileri Fransa'nın Kante abileri Fransa'ya büyük
1: Samet Akaydın gibi. Hakan Çalhanoğlu gibi öyle. Hakan oynuyor ama.
0: Hakan oynuyor. Ya Hakan üstüne de çocuğun adı Fenerbahçeli geçti diye neler ne biçim gittiler ya. Yani var ya sırf Fenerbahçeli adı geçti diye Hakan Çalhanoğlu'nun abi. Olsa tarihin en skandal kaleci performansını yaşadık Dünya Kupalarında. Uğurcan Çakır'a bir tane eleştiri yok abi. Her geleni aldı abi içeri. Sağdan yedi, soldan yedi, yerden yedi, havadan yedi. Kimse bunu konuşmuyor abi. Hakan'a niye Fenerbahçeli adı geçti? Vay arkadaş ya.
1: Otelde her şey abi, dahil mi?
0: Yok abi sabah kahvaltı.
1: He. Tamam.
0: Sabah kahvaltıda sandviç yapıyoruz. Gündüz onlarla idare ediyoruz.
1: Yalnız bir daha o kahvaltıyı kullanma. Ne içiyor, ne yiyorsa diye yazıyorlar sürekli olarak.
0: Abi seni çok seviyorum. Haftaya salı inşallah Allah nasip ederse stüdyoda olacağız.
1: Ben
0: artık yavaş yavaş.
1: Ben de gece büyük bir ihtimalle Bodrum'da olurum diye tahmin ediyorum.
0: Aa, kaç günlüğüne geliyorsun?
1: Yani bilmiyorum, turizm bakanı gibi sorular sormanın bir anlamı yok şu an. Hani otelciler bilmem nesi falan hani burada.
0: İstanbul'a dönüş ne zaman?
1: Yani ne zaman rüzgar eserse be, yani bilemedim ki gidiş var dönüş
0: haftaya
1: yok.
0: Haftaya salı, haftaya salı sen yoksan ben de yokum, ben Cihan'la çıkmam abi.
1: Ya Yakup gelir bir şey yapar, ikiniz yaparsanız ne olacak?
0: Abi. Ben Yakup'la çıkarım, Cihan'la çıkmam abi.
1: Tamam işte Murat Özen de gelir, bir üçlü yaparsın, özlemişsinizdir.
0: Ben yatırıyor. Cihan'ı Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp'tan bile engelledim. Bir tek radyoya geldiğimde görüyorum. Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Yakup'a katlanırım, düz Murat'a, Murat Özen'e katlanırım, Cihan'a katlanamam abi. Hafta yok musun hakikaten ya?
1: Varım varım haftaya canım, niye yokum?
0: Bodrum'a gidiyorum diyorsun.
1: Tamam canım, Allah Allah, gidiyorum döneceğim, ben düğün için gidiyorum. Geleceğim.
0: Ha, düğün için. Allah mesul etsin abi.
1: Hep beraber inşallah herkes. Teşekkür ettim kardeşim. Görüşmek üzere.
0: Ben de sana, iyi ki varsın Doğan abi. Sen dinleyenlere de saygılar ve sevgiler, hürmetler. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Konaş'la beraberdik. Detayları, ayrıntıları biraz da geyin. Gerçekten dibine vurduk, konuştuk. Paylaşımlarımızı yaptık. Devam ediyoruz. Tabii gazetelere de bakıyorum. Bu çok uyla alakalı çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Biraz pohpohlama durumu söz konusu. Her gelen transferle ilgili, bu sadece bir oyuncu için geçerli değil. Aslan'ın yeni dinamosu mu olacak gerçekten? Yoksa biraz sıkıntılı bir süreç mi yaşayacak? Uyum süreciyle ilgili problem mi olacak? Gerçekten çok fazla forma şansı bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bunu biraz izledikten sonra yorumlamak çok daha kolay. Daha önce oynadığı takımlardaki performanslarıyla şu an geleceği takımdaki performansının kıyasını ilk 3-4 hafta içerisinde bir istikrardan sonra ortaya koymak daha realist yaklaşım gibi geliyor bana, ama tabii onun da hep böyle Makelele gibi, Mikel gibi hayatta işte örnek aldığı, idol diye gördüğü oyuncular olmuş bu zamana kadar. Ben de biraz okudum, araştırdım oyuncuyla alakalı geçmişte yaptıklarını, bu takımda yapabilecekleriyle ilgili. Tabii burada teknik adamın dokunuşu, yanındaki oyuncuların onun oyununu rahatlatması ya da onun oyunuyla takımın oyununu rahatlatması arasında biraz süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. Şimdi iyi bir oyuncu ya da biraz bilinmez bir oyuncu, sürpriz yumurta gibi neler katabileceğini, işte bir asker oyuncunun Şalai için de belki aynılarını söyleyebilirdik. Abi Şalai kim ya? O kadar iyi transferlerden, yıldız majör isimlerden sonra gelen transferlerdi, ama bir Şalai daha ister misin diye sorsam, abi işte bir Sara daha ister misin diye sorsam, herkes kabul edebilir Galatasaray'da, ama tabii yıldız isim bekleniyor. Daha böyle fırsat transferi isteniyor. Daha marka transferler bekleniyor. O beklentiye sokuldu çünkü Türk futbol izleyicisi. Aynı şekilde bunu işte Greenwood üzerinden, Rashford üzerinden falan da inceleyebiliriz. Guendouzi üzerinden de inceleyebilirdik. İşte Kante geldiğinde neler yapabileceğini konuşurken 5-6 hafta aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor modundaki yaklaşımlar da olabilir. Bu Trossard içinde olabilir mi acaba diye sormak da lazım. Gerçekten o Belçika performansını ya da oynadığı takımlardaki parlayışını, yükselişini Beşiktaş'ta sürdürebilecek mi? Biraz oralara da bakmak lazım. Ama her futbolcu geldiğinde son düdük çalana kadar bir mücadelesi, bir savaşı mutlaka olacaktır. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama bugün dünya futbol tarihinin belki de en pahalı maçını izleyeceğiz. 1.52 milyar euro ile dünyanın en yüksek değerli takımı olan Fransa ile 1.22 milyar euro ile ikinci İspanya'nın bugün saat 22'de yarı finalde karşı karşıya gelecek olmaları gerçekten müthiş. Saat 22'de bir futbol resitali izleme olasılığımız yüksek. Olmo gibi, işte Baena gibi, Oyarzabal gibi, Yamal gibi isimlerin karşısında, Dembele gibi, Olise gibi, ondan sonra Barcola ya da Due olabilir, Mbappe gibi isimleri bugün izleyeceğiz. Fuente'nin ya da Deschamps'ın nasıl bir taktik anlayışla, kimse bence oyunundan ödün vermeyecektir. İspanya bildiğin İspanya, Fransa bildiğin Fransa şeklinde sahaya çıkacaktır. Ivan Barton yönetecek mücadeleyi. Saat 20'deki karşılaşma Dallas stadında oynanacak.

30 derece sıcaklıkta oynanacak bu karşılaşma. Ama şöyle bir istatistiğe denk geldim. Yanlışım varsa mutlaka düzeltin ki düzelten olacaktır. Yanlış olsun diye zaten kumun altına kendini gömmüş vatoz gibi ya da kasap önünde bekleyen kedi gibi arkadaşlarımız da var. Bu zamana kadar Dünya Kupası'nı kazanan takımların, ülkelerin daha doğrusu, Dünya Kupası'nı kazanan ülkelerin teknik adamları o ülkelerin teknik adamlarıymış. Buradan aldınız mı mesajı kısmında bir yaklaşımda olabilir. Acaba devam edecek mi? Tarih tekerrürden ibaret mi değil mi? Bunun cevabını da öğrenmiş olacağız. Tabii bu zamana kadar Fransa'nın Senegal, Irak, Norveç grubundan sonra İsveç'le son 32'de, Paraguay'la son 16'da ve çeyrek finalde Fas'ı geçmiş olması, oynadıkları oyunla sadece kalesinde 2 tane gol görmüş olması, bir tane Senegal'den bir tane de Norveç'ten yemişlerdi. Ama belki de oynadıkları en rahat maçlardan ikisiydi o da. İsveç maçında da çok rahat 3-0'lık bir galibiyet vardı. Sonra İspanya'nın Yeşil Burun'la berabere kalarak turnuvaya başlamış olması, Suudi Arabistan'ı 4-0'la, Uruguay'ı 1-0'la geçmiş olmaları, ardından son 32'de biraz daha istediğimiz, belki de beklediğimiz İspanya'yı gördük, 3-0'lık bir Avusturya galibiyeti, Portekiz karşısında atılan son gol, 16 turunda Belçika ile eşleşmeleri, 2-1'lik oradaki galibiyet derken, İspanya'da kolay gelmedi, Fransa'da biraz daha rahat geldi diyebileceğimiz bir takım hüviyetine sahip. Ama son iki maçı kendi aralarında oynadıklarında İspanya'nın kazandığını söyleyebilirim. 1.22 milyar euro ile Fransa'nın ardından dünyanın en pahalı ikinci kadrosuna sahip olan İspanya'da gözler Lamine Yamal'la çevrilmiş durumda. 19 yaşındaki kanat oyuncusu turnuvada bir gol atmasına rağmen takımının en tehlikeli forveti ve iki takım arasındaki son iki maçta İspanya kazanmış. Matadorlar horozları Euro 2024 yarı finalinde 2-1, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ise 5-4 mağlup etmişti. Hatırlarsanız bugün de gerçekten keyifli, bir o kadar da heyecanlı bir 90 dakika bizi istiyor olacak. Şimdi tabii skandallar turnuvasında bugün yeni bir skandalla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bu Norveç İngiltere maçında herkesin gördüğünü, çipli topun görmemesinin aslında bir kodlama hatası olduğunu söyleyenler oldu. Hala o konuşuluyor. Bizde geçti gitti. Bizi çok da ilgilendiren bir konu değildi. Ama FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre çipli toplar 16 özel takip kamerasıyla entegre olup oyuncu başına 29 veri noktasından saniyede 50 kez veri toplayabiliyor. Ancak ne olduysa o anda kamera görüntüleri silinmiş, onun sonrasında sinyal alınamaz hale gelmiş bir oyun anlayışı mı oldu? Çünkü çipli toptaki o sensörler oyuncuların topa temas şekilleri veya oyun alanı düşünülerek hazırlanmış, ama İngiltere Norveç maçında olduğu gibi topun 40-50 metre yükselip kabloya, kuşa ya da bir drone'a çarpabileceği hiç düşünülmemiş bu zamana kadar. FIFA bu yüzden sensöre yansıyan bir temasın olmadığını, topun örümcek kamera kablosuna değmediği açıklamasını yapıyor. Çünkü böyle bir veri yüklenmemiş. Yani bir kodlama hatası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yazılım belki dönemin en revaçta olan mesleklerinden bir tanesi, yazılımcı falan diye. O hackerlar, makerlar falanlar filanlar bir ara böyle şeydi, işte mail adreslerini alabilir miyiz? İşte bir bankanın hesabına girebilir miyiz? Bilmem, böyle o tarz şeyler vardı mesela. Şimdi bununla alakalı olarak da o veriyi nasıl yüklersen, kodlamayı nasıl yaparsan sana onunla ilgili olarak cevaplar veriyor zaten. Yani çip teknoloji yazılımının temeli doğal olarak oyuncuların topa teması, topun hareketi veya oyun alanı düşünüldüğünde hazırlanmış kodlamalar. Yani kimsenin aklına şey gelmez, topa degaja vurduğunda, havaya 40 metre çıktığında ya o tele çarparsa, işte ya da bir kuşa çarparsa, ya da bir drone muron geçerse ona çarparsa diye bir kodlama yapılmamış bu zamana kadar. O yüzden FIFA'nın yapmış olduğu açıklama doğru bir açıklama. Yani bizde hiçbir veri yok diyor. Ama görüntüde şeyi görüyorsun mesela, top
bir oraya gidiyor, birden bir bakıyorsun yere düşüyor.

0: gitmesi gereken bir top nasıl olur bir anda yere düşer, bir atak başlangıcına dönüşür ve bir takım için fırsat haline gelebilir. Biraz o açıdan da bakmak lazım. Ha, bugün bir yenisini daha yok artık diyebileceğimiz bir gelişmeyi bakalım görebilecek miyiz? Bunu merakla bekliyoruz. Saat 22'de dünyanın en pahalı maçında kazanan kim olacak tahminleri de zaten dinleyicilerimiz yazıyorlar. İspanya'nın akıllı oyunu, tiki takası, pas trafiği, Fransa'nın belki aklını karıştıracak o hızlı çıkışlarda birden kendi kazdıkları kuyuya düşebilecekler. Bir ihtimal böyle olabilir ya da İspanya o kadar çok topla oynamaya çalışıp da bir şeyler yapmaya çalışırken o fırsatı yakalayan Olise'nin, Dembele'nin ya da Mbappe'nin bugün yeni sürprizlere imza atabileceğini bu turnuvadan da yarı final maçında da İspanya'yı eleyip adını finale yazdırabileceğini düşünüyor olabilir. Bunu hep beraber göreceğiz aslında. Merakla bekliyoruz. Saat 22 ama hazırlık maçlarında TV100'de dedik 20.30'daki Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili açıklamayı yapmıştık ama Fenerbahçe TV'den de yayınlanacak bilgisini paylaştı dinleyicilerimiz. O bilgiyi de aktaralım. Bugün Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçı var. Aynı günde saat 12'de yarım saat sonra Malzenice maçı oynayacak Beşiktaş. Esport Plus yayınlıyor. 18.30'da da Tırnava Beşiktaş maçı oynanacak. Tam kadroda kimlerin olduğu olmadığı, acaba mevkilerine göre hangi oyuncuların oynayıp oynamayacağı, kimlerin kimlerle uyum içerisinde olup belki sezon içerisinde kafasındaki düşünceleri şekillendireceğinin birazcık olsun netleşmeye başladığı dönemde Italiano'nun soru işaretlerinin ortadan kalkabileceği iki hazırlık maçı bugün 12 ve 18.30'da Esport Plus'ta yayınlanacakmış. Fenerbahçe TV ve TV 100 diyorlar. Last Links maçı bir Gornik maçı aslında fragmanı diye söylenebilir. İsmail Kartal'ın Gornik Zabze maçında sahaya sürmeyi planladığı 11 ve oynatmayı düşündüğü sistemi bugün aslında Fenerbahçeliler ya da futbol severler izleme imkanı bulabilecekler. Bunu da söylemiş olalım. Tabii Fenerbahçe'de merak edilen sorulardan bir tanesi bir Greenwood olayı. O biraz kenarda kalsın ama Fenerbahçe'nin bence merak edilenlerinden bir tanesi hangi futbolcuların gidebileceği konusu çok daha kıymetli. İngiliz kulübü Ipswich Town Musabbı için Fenerbahçe'ye 10+3 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğunu, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da Archie Brown için Sarı Lacivertli kulübe 16 milyon euro teklif ettiğini söylüyor. Fenerbahçe Brown için en az 25 milyon euro bonservis ücreti beklediğini iletmiş Nottingham'a. Bakalım cevap ne gelecek? Elden çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yoksa en kötü ihtimalle kısa günün kârı modunda mı bir yaklaşım olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz ama ben bir Asensio merakı içerisindeyim. Onu net söyleyebilirim. O kadar İspanya'dan bahsettikten sonra Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio'nun 10 numara bölgesinde bir matador şeklinde takımı yönetip yönetemeyeceğini merakla bekleyenler arasındayım ki kalitesinden hiçbir şüphemiz yok ama sadece kondisyon açısından hızlı oynanan bir futbolda bir 10 numaranın hem attırıp hem de gol katkısı sağlama durumunu ne kadar başaracağını hep beraber göreceğiz. Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim. Bu formayı gururla taşıyacağım. Hücum odaklı bir futbol oynayacağız. Bu oyun anlayışı kadrodaki oyuncu grubuyla da çok örtüşüyor. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak şeklinde bir yorum yapmış ki yabancı oyuncuların çoğunun zaten vitrini olarak söylediğimiz ve gördüğümüz bu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının önemi daha da artıyor olabilir. Belki Fenerbahçe taraftarı sadece bu maçları evet öyle kimine göre biraz daha gerçekçi düşünenler ekonomik açıdan da katılımın ve oradan gelecek paranın çok kıymetli olduğunu biliyor. Ama hedef tamamen Süper Lig şampiyonluğu düşünen sayısının da az olmadığı gerçeğini de bir kenarda tutuyoruz zaten.
1: Abi Beşiktaş

Yıldız'la ilgili gelişmeler yok mu diye. Tabii Yıldız isimler ve bununla ilgili olarak yapılan haberlerle ilgili olarak çok fazla detay var. Tabii bu zamana kadar Guti gibi, Simao gibi, Hugo Almeida gibi, Manuel Fernandez gibi isimleri, Quaresma'yı da eklemek lazım. Almış olan Beşiktaş, Trossard'ın yanına da dünya çapında bir transfer yapmayı planladığı düşünülüyor. Beşiktaş transferi Trossard'la bitmeyecek. Serdar Adalı, Belçikalı star kalitesinde en az 3 yıldız daha transfer etmeyi planladığını söylemiş. Forvet hattında Vlahovic ismi çok fazla gündeme geldi ama rakipler çok dişli. Aynı zamanda oyuncunun aklının karışma ihtimali çok yüksek. Bir bakıma sırf futbolcu Avrupa'nın 5 büyük liginde oynama niyetinde. Beşiktaş'ı bekleyip beklememe konusunda henüz net bir karar vermedi. Alternatifler de kafasını karıştırıyor dedik. Lukaku ismi çok fazla geçiyor. Napoli'den bonservissiz ayrılma ihtimali var. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Sağlık kontrolleriyle ilgili bilgiler istenmişti. Bunun bir cevabı yakın bir zamanda açıklanır. Şik transferi var. Devre arasından beri gündemde olan bir isim. Leverkusen'e talep edilen bonservis soruldu. Temaslar var. Oyuncu tarafının ikna edilebileceği söyleniyor. Eğer kulüp de sıcak bakarsa bir Şik transferi de gerçekleşebilir ama son dönemde de başka bir isim daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ta gündemin ilk sıralarında maliyeti biraz el yakan siyah beyazlılar 2 hafta içerisinde santrafor işini sonlandırmak için yoğun mesai harcarken Mateta ismi de gündeme gelmiş durumda. Doğan Gündoğdu da bugünkü köşesinde bu haberlere, bu ayrıntılara yer vermiş, onu söyleyeyim. Bu transferler bilmiyorum ne kadar etkili olacaktır demiş. Telefon olacak mısın abi diye sormuşlar. Gelirse 2-3 telefon alalım. İlerleyen dakikalarda, son kalan bölümde de dinleyicilerimizle konuşalım. Ahmet Konanç gene kendini eğlendirdi ve gittim abi diye yazmış. Zaten normalde futbol takip etmediği için Ahmet'in Dünya Kupası ile ilgili hiçbir problemi yok. Çok güzel soruydu, biraz futbol konuşalım mı dediğinde hiçbir şey konuşmadan ayrıldı diye yazmış. Golcüyü sorar mısın Fenerbahçeli yorumcularına demiş. Bülent de bir mesaj atmış. Onun sonrasında o da Levent Mercan'la ilgili merakını soruyor. Gerçekten değişmez 11 oyuncuları mı olacaklar diye. Tabii burada Oğuz Aydın ismi çok fazla gelince ben heyecanlanmıştım. Hani Beşiktaş'ta gerçekten süreklilik kazanabilecek bir kadro derinliğinde Oğuz Aydın'ın isminin çok fazla duyulabileceğini düşünüyordum ama Beşiktaş'ın da talip olduğu Oğuz Aydın'ı satmayı düşünmediğine dair haberler çok fazla çıktı. Ben sadece biraz şey olsun diye, hani ortam kızışsın diye, abi niye vereceğiz Oğuz Aydın'a falan, biraz sahip çıkma da oldu. Ama Oğuz niye oynamıyor diye o kadar ses yükselmemişti. Bazı şeyleri kaybettikten sonra değeri anlaşılır gerçeğini burada net bir şekilde görüyoruz. Bazen kaybetmeye yönelik hamleler de yapıldığında oyuncunun kıymeti anlaşılabiliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Tabii İsmail Kartal'ın birebir görüşme yaptığı Oğuz'u farklı mevkilerde oynatıp yabancı limiti nedeniyle de bazen joker olarak kullanma ihtimali de çok fazla gündeme gelmiş. Gazetelere baktığımda ortaya çıkan sonuç bu. Hep beraber göreceğiz. Galatasaray'da ise tabii Ogawuchu transferiyle ilgili olarak mutlu sona ulaştı Galatasaray belki ama gözünü de tamamen forvet transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında ise Ponomarenko yer alıyor. Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki forveti için 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunulmuş. Ukrayna ekibi rakamı yetersiz bulurken pazarlıkların devam ettiği söyleniyor. Como'nun Davinson Sanchez transferi için teklifi 25 milyon euroya çıkardığı iddia edildi. 35 milyon bandında bir beklenti vardı Davinson Sanchez'le ilgili. Bir kuruş aşağı inmem modunda tok bir satıcı kıvamında Galatasaray ama Komodo Davinson Sanchez'i istiyor. Yaklaşık 20-21 milyon civarında.

25'e kadar çıkmış. Bazen oyuncuyu bekletmek de önemli ama transferi bekletmek taraftar kısmında biraz sıkıntı yaratabiliyor. Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen Ensiko'yu transfer listesindeki önemli alternatiflerinden biri olarak tuttuğu iddia ediliyor. 22 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinin yapılacağı, 10 numara pozisyonunda önceliği Can Uzun'a veren Galatasaray'ın Frankfurt'u ikna edemezse Paraguaylı yıldızı 25 milyon euro bonservisinde bir bonservisle o seviyelerde takıma dahil etmeyi planlıyor. Tabii bu arada bütün ayrıntılar, detaylar verilirken Ali Naci de hem transferlerle ilgili konulara hem de bugünkü ayrıntılara yer vermiş. Hem Leslie ile ilgili olarak sadece top kazanan bir ön libero değil, uzun bacaklarıyla rakibi boğabilen, bir taraftan Osimhen'in ilerideki presiyle arkasında Leslie'nin de uzun bacaklarıyla rakibi boğan, o baskılı olan futbol anlayışını sahaya yansıtabilecek, sisteme adapte ve uyum sağlayabilecek bir isim konumunda olarak yorumlamışlar. Topu kapınca da dikine gidebilen ve Avrupa maçlarında orta sahaya fiziksel biraz üstünlük kazandırabilecek modern bir orta saha olarak açıklamalara yer alıyor. Galatasaray'a ne katabilir? Tabii fiziksel direnci arttırabilecek bir oyuncu olarak görülebilir ya da geçiş savunmasını güçlendirebilecek bir oyuncu olarak bakılabilir. Torreira'nın yükünü ne kadar azaltabilir, onun işini ne kadar kolaylaştırabilir? Tabii orta sahaya katacağı dinamizm ve atletizmin etkisinin ne olabileceği merak. Tabii gelişmesi gereken çok fazla özelliğinden bahsediliyor. Biraz güçlü yanları üzerinden gidersek ikili mücadeleler, az önce bahsettiğim top kapma, fizik yapısı, uzun bacakları, rakip geçişlerini kesen doğru konum alma becerisi ya da dikine driblingle alan kat edebilmesi ya da baskı altında sakin kalabilmesi, gelişime açık ve yüksek potansiyelli bir oyuncu konumunda olması diye tanımasak, görmesek, bilmesek kimi anlatıyor acaba diye yorumlanabilir. Ben tabii ki biraz izleme tarafındayım ama hep dinlediğim şeylerde, işte kısa paslarda ya da oyuncuyu 3-5 izlemiş olan yorumcuların yapmış olduğu paylaşımlarda şunu görüyorum. Yani oyun kurma konusunda iyi bir 6 numara değil. Torreira'nın sadece yükünü hafifletebilecek olmasından dolayı alınmalı mı ya da oynatılmalı mı? Bunu yan yana geldiklerinde görmek daha mantıklı olacaktır. Top kaybı sonrasında iyi reaksiyon veremiyor. Geri dönüşlerde biraz zayıf kalıyor. O kadar hızlı fizik gücünden bahsettikten sonra geri dönüşte, o zaman hani kafa yapısında demek ki yani çok hep ileri diye bir mantık varsa o biraz problemli. Pas kalitesinin çok iyi olmadığı söyleniyor. Bu kadar iyi şeyler, açıklamalar yapılırken artıları bayağı vay be dedirtiyorsa, eksilerini saydığında abi çocuk bir şey yapamıyormuş gibi de gözüküyor. Mesela diyor ki Mesut Yıldırım, iyi bir Galatasaray muhabiri, Sözcü gazetesinde duvar gibi 6 numara diye yazmış. Ama duvar gibi 6 numara yazdıktan sonra da gelişmesi gereken yönlerinde şöyle bir şey yazmış: top kaybı sonrasında reaksiyonu gelişmeli, daha çok savunma odaklı kullanılmalı diye düşünüyorum demiş. Oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil, riskli paslarda hataya çok yatkın, pas kalitesi zaten çok düşük. Ve hava toplarında da beklenilenin altında. Yani bir oyuncu için pas kalitesi, oyun kurma becerisi, hava toplarındaki yeteneği, onun sonrasında her yönlü oynayabilmesi mesela yeterli mi? Hani sadece sağ ayağını kullanıyor olması ya da sol ayaklı olması falan, yani her iki ayağını da falan, onu da geçtim hadi yani. İyi bir sağ ayağı vardı, sola ihtiyaç duymazsın yani. Hani ki Trivela'sı vardır, bir şeyi vardır, işte Quaresma gibi ayağının dışı canımın içi modunda bir oyun anlayışı vardır. O ayrı bir konudur yani. Ama güçlü yönlerine bakıyorsun, uzun bacakları diye yazılmış mesela. O da rakibi işte etkileyebilir, temiz top kazanma becerisiyle rakibi zor durumda bırakabilir gibi yorumlanmış.

0: Şimdi gelen isim, erken gelen isim ve uzun zamandır bir transfer haberi olmayınca bir isim olunca o isimle ilgili olarak bir parlatılma, cilalama, bir kadife çekme falan oralara dönmüş konu anladığım kadarıyla. Yani bir Galatasaraylı'ya Davinson gidecek mi konusu daha çok etkili olur. Bir Galatasaraylı'ya o Guçlu geldi şeklinde böyle haberlerimi anlatmam çok daha etkili olur. Hani onun kararını ben net bir şekilde verebiliyorum. Hani Davinson'u daha çok merak edecektir Galatasaraylı. Böyle bir isimden dolayı. Şık bir transfer olmaz mı? Şık gelirse eğer diyor gerçekten diye yazmış. Uzun bacaklarıyla nasıl boğuyor Cüneyt Arkın gibi mi acaba diye yazmışlar. Doğan Bey, üç büyüklerden birbirinden bonservis oyuncular almışlar. İsim Hakan Öğündür. Üç büyükler de birbirinden bonservis oyuncular almışlar diye yazmış. Doğan abi, herkes TFF yabancı kuralını konuşuyor ama UEFA kendi ligleri için der ki takım 25 kişi olmalı. En az 8 oyuncu kendi ülkesinin altyapısından yetişmiş olmalı. Burada kulübün altyapısından yetişmiş oyuncu da olmalı tabii. Geriye 13 kişi kalıyor. Federasyon sınırsız yabancı dese de UEFA'ya belli bir miktarını bildirebiliyor muyuz? Bildirebiliyoruz aslında. Yani bir miktarı bildirebiliyoruz diye yazmış. Bir de Mendes geçen yıl Jota Silva getirecek diye Mario'yu aynı gün kulüp bulup göndermişti. Bu sene topçu getiremediği için Mario hala İstanbul'da. Kulüplerimizin ne kadar büyük olduğunun farkına varıp da bu tür menajerlere ve ısrarla bunlarla iş gören yöneticilere tepki koymamız gerekmiyor mu acaba diye yazmış. Yani Ogoçukwu'nun futbolcu olduğuna emin miyiz acaba anlattıklarından sonra ben de şüpheye düştüm demiş. Selamlar, Galatasaray yönetimi tecrübesini yansıtıyor. Transferde riske girmemiş, zorunlu satın alma yok. Ocak ayındaki transferlerinde de aynısını yaptı. Oyuncuyu beğenirse verir, parayı alır. Bu garabet 10+4 kuralında en mantıklı hareket olarak gibi duruyor aslında demiş bir başka arkadaşımız da. Bu yaklaşımda bulunmuş. Bundan yaklaşık 15 dakika sonrasında Mazeniş takımıyla karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Esport Plus ekranlarında izlenebilir saat 12'de. Akşam 18.30'da Beşiktaş'ın yine Tırnava maçı var. İki hazırlık mücadelesi oynayacak bugün. Çift antrenman gibi yarımşar saatten de oynanabilir maçlar. Hazırlık maçlarında böyle bir sisteme başvurulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan bugün 20.30'da da Lask Linz takımıyla Fenerbahçe'nin Fenerbahçe TV'den ve bir iddiada TV 100'den yayınlanacağı hazırlık karşılaşmasını izleme imkanı bulabilir değerli futbol severler. Hatta İsmail Hoca'nın da Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Gornik Zabrze maçında sahaya sürmeyi planladığı 11'i ve oynatmayı düşündüğü sistemi daha net bir şekilde izleyebilecekler. Fenerbahçeliler ya da futbol severler bugün o açıklamayı yapalım ama gözler tabii ki Dünya Kupası'nda artık yarı finalinde turnuvanın favorileri bugün erken finalde saat 22'de sahada olacak. Başta Mbappe Yamal düellosu olmak üzere sadece biraz futbol konuşmak için ideal bir mücadele olacaktır. El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceği mücadele Dallas stadında oynanacak. 30-31 derecelik bir sıcaklıkta oynanacak. Bugün bakalım ne olacak? Upamecano'lar, Saliba'lar, Kone'ler, Rabiot'lar, Olise'ler, Dembele'ler, Due'ler, Mbappe'ler, bir taraftan Kukurella'lar, Laporte'ler, Kubarsi'ler, Pedri'ler, Rodri'ler, Lamine Yamal'lar, Olmo'lar, Baena'lar ya da Oyarzabal'lar. Bugün gerçekten etkili, güzel bir futbol resitali izleme imkanı bulabiliriz. 2026 Dünya Kupası golcüler ve kaleciler kadar hakem var ve FIFA skandalları da hafızalarda ama bir yenisi daha eklenmemesi umuduyla saat 22'de ekran başında olacağız. Tabii bir taraftan Arjantin'de yarın oynanacak, İngiltere ile Arjantin'de yarın oynanacak maçın heyecanı da aslında bu maça yansımış durumda. Horozlar üst üste üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor. Boğalarsa son Avrupa şampiyonu, biraz o açıdan da bakmak lazım. 8 gol atan ve krallıkta Messi'ye kafa tutan bir Mbappe var. Yamal düellosunda sonucu kadar nöbetçi golcü Merino'nun kulübeden gelip ne yapacağı merak konusu. Dembele, Olise ve Doué'de Fransa'nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan 19 Temmuz'da New Jersey stadında finale çıkacak. Kaybeden üçüncülük maçı oynayacak. O yüzden hepinize iyi seyirler diliyorum. Küçük bir kaçamak diyelim aslında. İnşallah önümüzdeki haftada pazartesi günü sabahında saatler onu gösterdiğinde mikrofon başında olmak niyetiyle Ali Naci'nin Digi'ye yapmış olduğu açıklamaları biraz dinleyelim. Galatasaray ile ilgili az önce bahsettiğimiz yapılan transferler sonrasında yapılması planlanan ya da kalması ya da gönderilmesi düşünülen oyuncularla ilgili son havadisleri Ali Naci'den alalım. Pazartesi buluşmak ümidiyle.
1: Taraftar Kulübü sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi konuşacağız. Beşiktaş artık düğmeye bastı ve ardı ardına transferlerde harekat sürüyor. Beşiktaş Trossard'ı son olarak KAP'a bildirdi. Ve bu KAP bildirimi hatırlayacağınız üzere az önce geldi. Çağatay Çıtlak dört büyük gündemde sizlerle paylaştı. Ve yorumlamak, haberin detaylarını sizlerle paylaşmak bize kaldı. Orada ondan, Çağatay Çıtlak'tan mikrofonu devraldığımız anlarda parantez programında ben Berk Sayar buluştuk. Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız. Beşiktaş'ta Trossard beklenirken, Nübel konuşulurken, Nübel tarafında bir transfer varken, diğer tarafta Beşiktaş'ta birçok oyuncunun eli kulağındayken Fenerbahçe tarafında Greenwood bekleniyor. Az önce Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Digifutbol'daki o sohbetinde de dinlediniz. Önemli detaylar verdi Aydın Cingöz. Aziz Yıldırım'dan aldığı kaynak, aldığı detaylarla ya da aldığı haberlerle bazı saptamaları da oldu. Fenerbahçe tarafında durum böyleyken Galatasaray'daysa daha farklı bir süreç var. Galatasaray'da dün itibariyle İstanbul'a gelen Leslie diyoruz ona. Çünkü adını okurken herhalde biraz zaman alacak oraya alışmamız. Ugochukwu diyelim ya da hadi direkt tekte söyleyebildik bakın. Leslie Ugochukwu çok da zor değil söylenmesi ama bir tık böyle zaman alacak gibi duruyor. O geldi. Leslie geldi orta alan için. Tabii pres oyununun eksik bir parçası mı Leslie? Onu göreceğiz. Presin anahtarı başlıkları atılıyor. Nerelerde atılıyor? Bu başlıklar Leslie'yi yorumlayanlar, Leslie'yi analiz edenler, gazeteciler, işte orada teknik taktik anlamda birçok yorumunu dinlediğimiz isimlerce yapılan yorumlar oluyor. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz diyoruz ya hep. İşte o günlerden birindeyiz, o saatlerden birindeyiz. Galatasaray söz konusu olduğunda Leslie ile geçmeyelim tabii ki. Okan Buruk'tan Leslie'ye ilişkin açıklama da geldi. Mario Icardi açıklaması geldi. 2 aydır bekletiyor dedi. Davinson Sanchez sözleri geldi ki Demirören Haber Ajansı'na bir röportaj verdi. Deha'ya konuştu. Orada Deha'ya yaptığı açıklamalarda bu detayları bizlerle paylaşmış oldu Okan Buruk. Ama John Duran da mesela bekliyor. Belirsizlik mi, beklemek mi? Onun manşetini size bırakayım. Gabriel Sara'da 30 milyon euroluk bir teklif hazırlığı olduğu konuşuluyor İngiltere'den, Aston Villa'dan. Tüm bunlarla beraber tabii Galatasaray gündemi söz konusu olduğunda belki de Türkiye'nin artık sadece Galatasaray'la da değil, genele baktığımızda anılan böyle futbolun vitrindeki isimleri vardır ya, dünden bugüne, dünümüzden bugünümüze. Fatih Terim konusunda da Erling Haaland itirafı çok konuşuldu mesela Galatasaray söz konusu olduğunda. Şöyle oradan da Fatih Terim'e geçecek olduğumda. Gündem başlıkları böyle. Trabzonspor tarafında Olay'a gelecek teklifler, Olay'ın muhtemel transferi, bunun yanında iyi giden bir Trabzonspor transfer sürecinde.

0: içinde kimlerle tamamlayacak bu transfer sürecini acaba, bunlar konuşuluyor, bunlar merak ediliyor derken tüm gündemin başlıklarını, en azından merak ettiklerimizi böyle bu şekilde sıralamış oldum. Tabii Beşiktaş'la başlayacağız, Trossard'la başlayacağız ama bir de Vlahovic ne iyi olur değil mi oraya? Onu konuşacağız. Serkan Çetiner. Serkan Çetiner bizlerle. Hoş geldin Serkan Çetiner.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Yerinde. Devam. Bir yağmurlu bir güneşli İstanbul günlerinde böyle devam ediyoruz.
0: Abi yağmur da her yerde yağmadı ama ya. Hani ben de bir bekledim de, evet, bir gibi yağacak deniyordu İstanbul'da. Benim olduğum Avrupa bölgesinde, Avrupa yakasında belirli noktalarda yağmadı. Sen bugün pek de oturduğun muhitten çok da uzaklaşmamış bir Serkan Çetiner havası verdin bana bak şu an.
1: Yok, bir hafta şehire gittim. Ha, orada yağdı.
0: Abi
1: bir
0: çok uzaklaşmamışsın.
1: Beykoz'da yağdı.
0: Tamam, yani Beykoz Ataşehir. Yani. Beykoz Ataşehir yani. Zaten yağmur düşecekse ben nereye düşeyim diye böyle bulutlar gezip böyle hızlı hızlı ilerlediğinde yağmur evet, günlerinde. Ya Sarıyer'de kalıyor, ya Kemerburgaz'da, ya Arnavutköy'de, 3. Havalimanı bölgesi. Ya da oralara gidiyor, oralara kayıyor yani. Şile'ye, işte Kavacık'a, Beykoz'a.
1: Bilmiyorum. Şey derler buna, ahmak ıslatan derler. Birazcık öyle bir yani, hava güneşli ama yağmur yağıyor.
0: Öyle de
1: böyle
0: demeyelim abi.
1: İki tane
0: abi,
1: kara bulut girişmiş araya.
0: Öyle de demeyelim abi de. Şimdi senin ıslandığın, benim ıslanmadığım bir yağmurlu günde ben öyle de bir cümle kurmam yani Serkan Çetiner yayında.
1: Yok, bunun adını öyle diyorlar.
0: Biliyorum biliyorum. İşin esprisi. İşin esprisi. Serkan Çetiner'le bağlantımıza başladık ve Trossard Beşiktaş'ta. Arsenal Trossard'ın transferini açıkladı. Beşiktaş'ta oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardık haberi son dakika gelişmesi bu arada. Bu yeni gelen bir haber. Az önce gelen kap bildirimi ayrı. Bu ayrı bir açıklama. Onu aktaralım. Onu sizlerle paylaşalım. Trossard çokça konuştuk. Çokça övdün. Şimdi bugün neler söyleyeceksin resmileşen bu transfere ilişkin?
1: Yani maliyetlerinden bağımsız olarak muhteşem bir transfer. Hatta Galatasaray'ın Erden Timurlu, o hani Torreira, Mertens dönemine anımsatan bir transfer. Hani nasıl geldi 13. Galatasaray'a Torreira Arsenal'den, işte Napoli'den Mertens nasıl geldi? Hani cümlesini kurdurtmuştu o dönemde. Erden Timur bu hikayeyi anlatmıştı oyunculara. Burada da Önder Özen güzel bir hikaye anlatmış. Çünkü Trossard sadece parayla getirebileceğiniz bir oyuncu değil yani. Çünkü geçen sene Premier Lig'de o Arsenal'in çözülemediği maçları çözen oyuncuydu. X faktördü. Üzerine şampiyonluktan sonra Dünya Kupası'nda Belçika'nın en iyi performans gösteren oyuncularındandı. Yani baktığınız zaman Beşiktaş bu çok iyi bir transfer yaptı. Gözü kapalı 3 yıl 4 yıl Beşiktaş'ta iyi performans vereceğini düşündüğüm bir oyuncu. Maliyetleri birazcık yani 30 plus olduğu için yüksek gelmiş olabilir. Yani maaş böyle şey ama şu an transfer piyasası inanılmaz yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani ortalama bir oyuncu 20 milyondan açılıyor. Çok iyi oyuncularda 100 milyon pluslardan gidiyor. Çok garip bir futbolcu enflasyonu dönemine denk geldik. Hani uygun diyebileceğimiz maaşlar artık 3-4 milyon euro. İyi diyeceğimiz oyunculara, süperstarlara 20 milyon veriyoruz. Gerçekten hani Türkiye dışı ekonomi olarak böyle akla sığmayan bir futbol piyasası, transfer piyasası yaşanıyor şu anda.
0: Bu piyasanın içerisinde Beşiktaş'ta geçen yılı sanki biraz gölgede, biraz değil hatta bayağı bir böyle gölgede bırakacak gibi duruyor. Belçikalı Yıldız Trossard bu arada yeni açanlar için radyosunu 19.30'da İstanbul'da olacak. Bu bilgi de basın mensuplarıyla paylaşıldı.
1: Evet ya, Beşiktaş şöyle gidiyor. Bir görev adamı alıyor, bir yıldız alıyor. Hani daha transfer bitti mi? Bence bitti.
0: Görev adamı kim, yıldız kim?
1: Gerekiyor. Ya mesela Monaco'nun sol bekini aldılar. İyi bir oyuncu, 7 milyon euro, makul bir bonservis. Bence o oyuncu da iyi bir transfer. Hani Monaco'da denenmiş bir seviyenin üzerine çıkması muhtemel beklenen bir oyuncu. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa 7 milyonu belki 5 milyonla geri gönderebilirsin. Ama Beşiktaş bence çok doğru transferler yapıyor. Kalecisi de iyi. Bayern Münih kökenli bir oyuncu aldı. Yani daha da iyi transferler yapılacaklarını düşünüyorum. Hani Trossard gerçekten hani bir Rafa Silva gibi, sonu iyi bitmedi ama Rafa Silva gibi bir güzel bir transfer. Yani artık gelen oyuncuların da şöyle, hani çok iyi transferler yapıyor.

0: var. Mesela Fenerbahçe'de de geleceğiz Greenwood'a, ama şimdi transferi yapmak bir başarı. Gelen oyuncunun o futbol ikliminde sana bir şeyler katması ayrı bir başarı. Yani o futbol ikliminde takımların kendi içinde yaratması gerekiyor. Yani bugün Galatasaray'ın alameti farikalarından biri neydi? Oyuncuyu alıyorlardı ve içeride o takımdaşlığıyla, o takımın oyuncuyu şekillendirerek bir performans veriyordu. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın o hani sürekli hoca sirkülasyonun, sürekli bir taktik değişikliği, o gelen oyuncular da bunlardan etkileniyordu ve verdiğin paranın karşılığını alamıyordu. Şimdi Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yapmış olması gereken en büyük bence şey o takımdaşlık, takım içi o performansı yükseltecek rekabet ortamını, o futbol iklimini tekrar kavuşturmaları gerekiyor. Bir de buradan bakmak gerekiyor. Yani hani transferin şampiyonu olabiliyorsunuz ama sezon içinde o şampiyonu para yetmiyor. Hatta sizin gelecekteki yapacağınız krediler, yani yapacağınız transferlerden de kredi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunu öngörmeleri gerekiyor. Yani o Florya dediğimiz, Florya'nın suyu dediğimiz şeyin aynı şekilde Beşiktaş'ta Nevzat Demir tesislerinde de bu havanın gelmesi gerekiyor. Beşiktaş bu havayı yakalayacağını düşünüyorum daha önce. Çünkü Önder Özen'le bunu yaptılar.
1: Nevzat Demirören de az önce Okan Buruk'un Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajın anonsunu geçtiğim kısımdan kaldı aklında galiba.
0: Evet, birazcık oradan.
1: Nevzat Demir yerine Demirören. Peki.
0: İsim benzer.
1: Abi böyle şey güzel oluyor Serkan Çetler. İnsan beyninin nasıl çalıştığını böyle analiz etmek bu noktalarda. Ben de bazen kendimi çok sorgularım. Ya nereden geldi şimdi aklıma diye böyle biraz işin dibine
0: belli indiğinde. Belli olmaz. Belki evet. Yıldırım Demirören tesisleri de yapıp bir hediye edebilir yani. Sonuçta iddiadan iyi para kazandığını düşünüyorum Yıldırım Bey.
1: Abi Beşiktaş'ta o konuların konuşulacağı en böyle konuşulmayacağı daha doğrusu zamanlardan birindeyiz diye düşünüyorum şu an.
0: Yok ben ama yani
1: şimdi havaya giriliyor Beşiktaş'ın... mu peki? Tamam bunları konuşuyoruz ama.
0: Yani Beşiktaş'ın zenginliği hep tarihte de böyledir ya, hep azdır yani. Hani yardım edeni çok azdır. Yani sponsorluk adı altında Galatasaray ve Fenerbahçe daha fazla ön plana çıkıyor iş adamları anlamında. Beşiktaş'ın biraz daha bu konuda böyle geri kaldığı dönem. Yani Beşiktaş biraz daha halkın takımı üyetindeydi. Ama yani son transfer dönemlerinde baktığın zaman orada da elini cebine atan değerli Beşiktaş insanları var yani. Bir iş insanları var yani.
1: Evet. Yani biraz geri kaldığı dönemdeydi dedin, işte yakalıyor mu, biraz da onu sorgulayacağımız döneme doğru giriyor. Yakalıyor mu ya da yakalıyor muyu konuşacağımız
0: dönem. Fener'i yakalayamaz, Galatasaray'ı yakalar, öyle söylüyorum. Fener bambaşka bir camia bu konuda. Kapalı yani. Hani FIFA bile şu an çözemiyordur mesela Fenerbahçe'yi. Yani hani şampiyonlar
1: Fenerbahçe'yi ilk defa övüyorsun zannettim. İlk defa Fenerbahçe'yi övüyorsun zannettim.
0: Yok övüyorum bunu. Peki. Bunu gerçekten övüyorum. Peki. Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a gelen başkanlar Fenerbahçe'ye gelen başkanlar Galatasaray'a gelseydi yani çok başka şeyler de izliyor olabilirdik yani. Çünkü en imkansız paraları ödedi Fenerbahçe birçok oyuncuya. Bu da birilerinin kendi çoluğun çocuğundan kısıp ödediği paralarla oluyor bu. Bu büyük bir fedakarlık. En son örneğe Hakan Safi'ydi yani. Non-limit paralarla geldi yani. Ve seçilemedi yani camia. Bu Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da Trabzon'da da hiçbir zaman olabilecek bir şey değil yani. Hiç kimse. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki birazcık hani bilmezler ama hani şu anki en büyük Galatasaray Dursun Özbek verdiği para için $20 milyon için Galatasaray'a dava açmıştı. Bir Galatasaray sevdalısıydı. Hani bunun da bir taraftan da bunu bir kenara koymak gerekiyor yani. Hani şimdi onun Galatasaraylılığına bir zarar getirmeyelim ama böyle de bir yani gerçek var yani. Hani
1: rahmetli Vilaović konuşuluyor Beşiktaş'ta aynı zamanda. Beşiktaş gündemiyle devam ederken. Beşiktaş'ta hala bir Vilaović konuşuluyor ve merak ediliyor.
0: Vilaović dediğim sana en son yorumda hani söyledim yani. Geçtim. O Vilaović şu Temmuz-Ağustos'un oyuncusu değil. Yani Eylül-Ekim'in oyuncusu Vilaović. Eylül-Ekim'e kadar Vilaović bir takım bulamazsa o zaman Türk kulüplerine yazılır yani. Ama takım bulmayla alakalı bir sorunu var onun. Avrupa'da oynamak istiyor yani.
1: Peki. Beşiktaş gündemini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş Leandro Trossard'a kavuşuyor ve 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. 19.30'da Beşiktaş'a ilişkin, tam 19.30'da değil ama 18.50 19.15 arasında Şafak Malatya ile şöyle bir bağlantımız olacak. Haber masasında sizlerle birlikte olacağız o dakikalarda, o anlarda, o karşılayışta kuvvetle muhtemel. Ve tüm heyecanını, orayı, günün heyecanını sizlere aktarıyor olacağız. Radyo Gol frekanslarından, Radyo Gol frekansından ayrılmayın. Tabi Trossard için bazı kaynaklar 19.30, bazı kaynaklar 20.30 diyor. Ama 20.30'u da görebilir zaten. Hep yarım saat, bir saatlik bir pay bırakırız burada. Bu artık konuşma için değeri olan bir durum değildir, konuşmak için. Haber değeri deriz yani, bunu doğrudan değerlendirirsek. Genellikle geç kalır bu işler, yarım saat, bir saat. Saatini öyle aktaralım. Beşiktaş'ta tabi Avrupa mesaisi öncesi son kez sahaya çıkılan bir süreç var esasında. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı Spartak Trnava ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlıyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta gün böyle bitiyor. Bu süreç böyle geçiyor. 18.30'da da, yani bu transfer İstanbul'a inecekken, Trossard İstanbul'a geliyorken, Beşiktaş'a kavuşuyorken, yaklaşık bir saat öncesinde de Beşiktaş'ın Slovak temsilci Trnava ile karşılaşacağı bir maç olacak. Bu arada Fenerbahçe'nin yakın dönemde bir yanlış hatırlamıyorsam rakibiydi Trnava, değil mi Serkan Çetner?
0: Evet. Sanırım konfederasyon muydu? Ya UEFA'da ya konfederasyon
1: kupası. Konferans, evet. Konferans liginde. İkinci maç mı, altıncı maç? Hangi sezon? 2023.
0: Bir oynamışlardı yani.
1: 4-0'la 2-1'le geçmiş. İki ayrı maç.
0: Evet.
1: İsmail Kartal'lı dönem miydi? Ya. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Valla ben çok şey hatırlamıyorum, evet. Ama denk geldiler yani. Oynadılar daha önce.
1: Bir gittim geldim oraya, doğru, İsmail Kartal'la dönemmiş. Ferdilerin oynadığı, Joshua King'in iki gol attığı, ki kalsın mı kalmasın mı, bak çok yanlış yapıyorsunuz, göndermeyin bu oyuncuyu diyen azınlığın olduğu bir dönemdi Fenerbahçe'de. Bak hemen oralara gittim. Peki bunu da Beşiktaş'ı konuşmuşken dile getirelim isterim Serkan Çetin'e.
0: Evet, iyi topçuydu.
1: Evet.
0: Ama yani bir sessiz geldi, yani bir geldi olacak gibi de duruyordu. Ama böyle bir inişli çıkışlı bir performans yakışmadı yani ona. Evet. Öyle söyleyeyim.
1: Ve şöyle devam edeceğiz. Galatasaray'a geçeceğiz. Dün aynı saatler için, yani 20-30 civarında Galatasaray'da Leslie Ugochukwu harekatı vardı. O geldi. Pres oyunu konusunda orta alanda ona önemli görevlerin düştüğü konuşuluyor. Ve işte oradan ele alınıyor. Ama tabii orada pres oyunundaki bu eksikliği tamamlayabilir mi? Burada bir eksiklik var mıydı? Fransız orta saha oyuncusunun profili, güçlü ve zayıf yönleri, Premier Lig performansı, tüm bunlar da akla geliyor. Yani taktik sisteminde, Galatasaray'ın teknik taktik sisteminde nasıl kullanabileceği, Okan Buruk'u, bugüne dek bildiğimiz, tanıdığımız Okan Buruk anlayışını nasıl temsil edebileceğini merak ediyorum açıkçası. Sen neler söylersin? İyi bir 6-8 mi?
0: Ya şöyle, iyilikten hani, şimdi Galatasaray ya rakamı da görünce açıkçası herkes şey gibi bakıyor yani, oyuncunun böyle bir Patrick Vieira gibi çıkmasını istiyor ya da böyle tartışmaya kapalı, böyle net bir oyuncu olmasını istiyor da, bu oyuncunun bazı özellikleri Galatasaray'a uyuyor. Hani Burnley'deki performansıyla değerlendirmek yanlış olur. Sonuçta biz Marco'yu da küme düşen bir takımdan almıştık Galatasaray ve oyuncu Galatasaray'a bayağı hizmet etti. Yani burada oyuncunun şöyle bir Galatasaray'a katkısı olacak. Galatasaray hücum presi yaparken, yani top kapmaya çıktığında Lemina'nın çok fazla defansı, iki stoperin arasına girmesinden dolayı kaptırılan toplarda ya da kapılamayan toplarda Torreira da ileride yakalanınca Galatasaray inanılmaz bir orta sahada bir boşluk bırakıyordu. Bu alanlarda çabuk geçiliyordu. Bu oyuncu bunu önüne geçebilecek bir oyuncu. Yani alan parsinizasyonunu çok iyi yapan, pozisyon bilgisi çok yüksek ki işte Ren altyapısından çıkma bir oyuncu. Yani biz bunu hissedeceğiz yani. Artık Galatasaray'ın o yani geçilgen bir orta sahası olmadığını bu oyuncu oynarken göreceğiz. Ha bunu Niaga'da mesela, ikisiyle de, o genç dinamizmle de bunun önüne geçersin. Zaten bunun temel sorunu işte Torreira'nın kısa bacaklı ve kısa boylu olmasından dolayı çok fazla geniş alanda oyuncuları yakalayamaması. İşte Lemina'nın yaşından dolayı ikili mücadelelerde iyi ama açık alanda kendini yakaladığı zaman defosu ortaya çıkıyor. O da akıllı bir şekilde kendini stoperlerin arasına bırakıyor. Bu da Melo'nun son dönemlerinde, Melo da bunu yapardı. Zaten iyi akıllı futbolcular kendilerini çok fazla hani defolarını göstermemek açısından işte o iki stoperin arasına girer.

gelerek, böyle geri geri gelerek yapar. Genç oyuncu, kendine güvenen oyuncu da bir orada orta sahada o baskıyı kurar. Geçilse bile hemen önüne tekrar hızıyla gelebilir. Galatasaray'ın oradaki açıklığı, o dinamizmi sağlayacak.

0: zaman maçlarında en azından orta sahayı bu oyuncuyla kapatıp çok nasıl diyeyim, silik bir Galatasaray performansının önüne geçeceğini düşünüyorum. Yani ben iyi bir transfer olarak görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray kimi transfer ederse etsin ben iyi bir transfer diyeceğim, çünkü Galatasaray transfer edemiyor. Yani çünkü herkesi kiralık ve satın alma gönderiyor. Demin dediğim gibi güçlü bir yönetim olmadığı için bütün kimse para elini cebine sokmuyor. Anladığım kadarıyla kasa kolaylığı yapabilecek güçte bir durumumuz yok. Paramız da yok demek ki. Çünkü kiralık satın alma, kiralık satın alma. Kiralık satın almayla geçirdiğin bu güzel ayları, bu fırsatları umarım kiralık satın almayla da başkanlık yapılmayacağını görürler yani. Göster yani, inşallah bu tutar yani. Çünkü Galatasaray devre arasında da transfer yapmadı. Kiralıkla geçirdi. Temmuz ayına geldik. Dediler ki ya biz devre arası yapmayalım. Temmuz'da yaparız. Ağustos'ta yaparız. Hiçbir şey yapmadıkları ortada. Belli ki maaşları zor ödüyorlar. Bütçeleri denk getirmeye çalışıyorlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Hani bu takım geçen sene Fenerbahçe'nin ve Trabzon'un hatalarıyla şampiyon oldu.
1: Doğru.
0: Bu takım geçen sene şampiyonluk performansı göstererek şampiyon olmadı. Yani kimsenin içine sinmedi o şampiyonluk. Bu anlamda aynı rakiplerin bu sefer aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok iştahlı ve çok iyi transferler yaparak geliyorlar. Umarım Galatasaray bunun altında ezilmezler. Ha, ezilirlerse de giderler zaten. Çünkü gerçekten büyük hatalar var. Yani önüne altın tepside sunulmuş bu fırsatı değerlendirmediler. Hala Galatasaray'ın 10 numarası yok. Galatasaray'ın hala stoperi gelip gitmeyeceği belli değil. Hala santrafor Icardi'nin kalıp kalmayacağı belli değil. Adam Amerika'da tatil yapıyor, aşk yaşıyor ve ben bunu Radyo Gol'de adamın hayatını konuşmak zorunda kalıyorum. Bunu konuşmak zorunda bırakan yönetim zaten ne diyebiliriz ki yani, en basit örnek budur yani. Hani buradaki yönetimin acizliği bir adamın ağzına bakıyor. Okan Hoca da bugün itiraf etti. Zaten hareket alanımızın kısıtlanmasının sebeplerinden evet, biri de Icardi'dir dedi ve ben bittim.
1: Hemen oraya dönelim. Tam da önümde açıktı evet, o sözleri. Icardi'nin Galatasaray'daki durumuna dair teknik direktör Okan Buruk Icardi'nin katkılarının değerli olduğunu belirtti ama sözleşme sürecinin uzamasının zorluklar doğurabileceğini söyledi. Aradan çok süre geçti dedi. Bu süreci başkanımız yürüttü. Biz teklif yaptık. Yaptığımız teklif devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyordu. Süre geçti, bizim için zor oldu ama bir yandan da hep söylüyorum, aksiyon almamız gereken durumlardan biri, bir oyuncuya teklif yapıyorsanız onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor diyor. Aradan çok uzun süre geçti diyor. İki kere diyor bunu. Aradan uzun süre geçti kısmını. Yani burada bir sitem var, yok değil.
0: Evet, şunu diyor. Ben istemiyorum diyor. Okan Hoca ben istemiyorum diyor. Başkan ben deneyeceğim dedi.
1: Bence topu Icardi tarafına atıyor ya. Bizde değil, bize hala bir umudu var Galatasaray tarafında, yönetiminde, teknik heyetinde ya da en azından Dursun Özbek özelinde Ali Naci Küçük'ün sürekli vurguladığı, Icardi söz konusu olduğunda sürekli vurguladığı bir şey var. Hem Digifutbol'da hem Radyo Gol'de. Onu hatırlatayım. Ben Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum sözü Dursun Özbey'in hala işlevde, onu söyleyeyim. Ve buna teknik heyet ayak uyduruyor. İşte öyle görüyorum.
0: Başarısızlıkta ilk konulacak önlerine şey budur. Ben de dahil.
1: Öyle
0: bir sürü yorumcu bunu önüne koyarlar yani. Çünkü Galatasaray babalarının takımı değil. Yani bir oyuncunun tek eline döndürmüş, iki tane taraftara, küçük taraftara şirin gözükeceğiz diye Galatasaray takımının 2 ay boyunca bir forvet hazırlığı yaptırtmamaları, genç forvetleri duyuyoruz, 20-30 milyon euro konuşuluyor. Yani olabilir, denenebilir ama 30 milyon euroya ben net oyuncu alırım yani. Net olacak yani. Hani tartışmaya kapalı oyuncular olacak. Bunu bile alamıyorlar. John Duran'ı bile alamıyorlar. Bırakın onu. John Duran'ı bile alamıyorlar. Çünkü parasızlar yani. Belli yani. Çok belli yani. Parası olan şu ana kadar beklemezdi. Ama Icardi konusu şöyle söyleyeyim. Birçok Galatasaray taraftar da Icardi ile sözleşme inanılır, ya imzalanırsa ya bu sezon maçları izlemeye de bilirler. Çünkü bak şöyle bir haksızlık var. Şu an takım kampa girmiş. Osimhen senin süperstarın gelmiş. Beyefendi Amerika'da sevgilisiyle tatil yapıyor. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu Galatasaray'daki disiplinsizliğin tavan yapmış. Ya

0: Önümüzdeki yıl bu takımın süperstarlarını sen Temmuz'da, Ağustos'ta kampa sokamazsın. Yani öyle bir ağırlığın da yok. Anlaşılan bu olur yani. O yüzden ben yani nacizane daha olay gelmeden, gelirse büyük infial kopar yani. Gelmeden bu oyuncuyu güzelce yollar ayrılmalı. Aynısı Ibiza'daki Schneider'li oldu. Bak Ibiza'da tatilini yarıda bırakmayıp Galatasaray kampına gelmeyen, mazeret bildiren Schneider o sene Nice'e gitti. Nice'den sonra da futbolu bıraktı. Ve bir sürü Galatasaray taraftarlar Belhanda'yı yuhladılar yani. O Belhanda iki tane şampiyonlukta önemli bir faktör koydu yani. Ve belki de kovulmasaydı üçüncü şampiyonluğu da kazandıracaktı Galatasaray'a. O kovulduktan sonra da biliyorsun kaybettik avarajda şampiyonluğu. Yani Galatasaray'a bu tatilci tayfanın bir yarar getirmediğini artık görmek gerekiyor. Tamam, çok güzel hizmetler etti 1,5 yıl. Ama dediğim gibi bu takımın bu takımla hacı geçti yani. Kimse vazgeçilmez değil yani. Hacı yani. İki tane Avrupa Kupası kazandırmış bir futbolcu bu takımda oynadı ve bıraktı futbolu yani.
1: Şimdi gitti, yüzden... gidecek mi kalacak mı kısmında konuşurken Como'ya ilişkin, Davinson Sanchez'in daha doğrusu Como ihtimaline ilişkin Okan Buruk'tan orada da bir açıklama geldi. Kalmasını isterim, taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek diyor Okan Buruk. Sanchez'e döndüm hızlıca.
0: Ya inşallah ya, şöyle yani, Sanchez gitmesi bence 20-25 milyon eurolara 30 yaşında bir Sanchez'i gönderiyorsan, onun yerine genç Sanchez'i buluyorsan şapka çıkarttır. Yani bunu Trabzon'un scout şefleri bu değişimleri yapabiliyorlar ufak da olsa, ama Galatasaray bunu yapabilir mi? Galatasaray yapamaz bunu yani. Galatasaray'ın yani scout'undan yönetimine problemleri olan bir takım yani. Hasbelkader bir doğru Sanchez'i yakalamışız. Doğru paralara, doğru maaşlara oynuyor. Ya bırakın da oynasın yani. Pardon, doğru maaşlara oynuyordu. Zam yaptılar ona da, pardon. Özür diliyorum. Yani bir orada da bir Sanchez'in son maaşını da bilmiyorum artık. Duymak da istemiyorum açıkçası. Yani yaşlandıkça zam verilen tek takım Galatasaray zaten yani. Şimdi Lemina ile de sözleşme imzalamışlar. 2,5'a oynayanı 3,5'a çıkartmışlar. Büyük başarı. Tebrik ediyorum. İnşallah 40 yaşında da 7,5-8 milyon euroya Lemina futbolu bırakır Galatasaray'da yani. Hani bundan şey yapıyorum, hani şaka yolu söylüyorum. Ciddiye alan yöneticiler de olabilir. Hani o yüzden korkuyorum yani. Ama böyle bir izlenim var bende yani.
1: Peki. Serkan Çetiner, bu arada sana çok eleştiri var. Tevhid Kök dinleyicimizin adı. Der ki, başkanımızı eleştirme hakkını nereden alıyorsun? Bizim içimizde şampiyonluk öyle bir sindi ki siz rahat olun demiş. Ya başkanı eleştirmemek gibi bir hakkımız mı var? Ya da başkanı eleştirmemek gibi bir durumumuz mu var? Eleştiremiyor muyuz Dursun Özbey'i? Bakın ben çok açık konuşayım. Ben çok açık konuşacağım ya. Çok samimi olacağım. Benim spor medyasını tercih etme sebebim ne biliyor musunuz? Tam da bahsettiğiniz konu. Bugün... Bir hayali olan 13-14 yaşında o hayaliyle medyaya atılabilme hayaliyle yola çıkmış biri olarak ben gördüm ki siyasette A ya da B tarafı fark etmez, bakın onu da bir yere çekmeyin. Olur ya, bunları çekiyorsunuz, o da olur çok rahat. Çünkü sporda da futbolda da bu böyledir. Siyasette de bu böyledir. Ya ben orada A ya da B'ye yakın olmadan, A ya da B'nin suyuna gitmeden bir şey yapabileceğini görmedim ya da hissetmedim, fark edemedim. Ve futbolu da seviyorken, futbolun da siyasetten, politikadan daha çok içindeyken, böyle hevesli ve heyecanlı şekilde medyayı da hedefliyorken spor medyasıyla buluştum. Bu spor medyasında olmamın en büyük sebeplerinden biri sizin bu eleştirdiğiniz konudur. Bugün Aziz Yıldırım'ın da yanlışını rahatlıkla söyleyebilmek, bugün Dursun Özbey'in de yanlışı varsa eleştirebilmek, bunun rahatlığı, bundan sonra bize bir telefonu tabii ki saygı çerçevesinde, haricine çıkar da saygısızlık yaparsan çok farklı bir noktaya gider iş. Her yerde böyledir ama tabii ki saygı çerçevesinde. Diğer tarafta bu rahat eleştirebilmekle beraber eleştirinin gücüne inanabilmek. Tamamen budur benim mesela burayı tercih etme sebebim. Yani spor medyasında yürümek sebebim. Henüz 6 yıllık bir spor medyası çalışanıyım. Allah da daha ileri yılları, güzel yılları göstersin. Henüz yeniyim. Onu da kabul ederek bunları söylüyorum. Ama bu söylediğiniz şey bence çok yanlış. Yani başkanımıza eleştirme cüretini nereden buluyorsun üzerinde? Ya bulacak tabii ya. Niye, ne konuşacağız? Başkan alkışlayacak mıyız her dakika biz? Serdal Adalı'yı dün eleştiriyorduk. Bak bugün övüyoruz mesela. Galatasaray'da da bir şeyler... Kimine göre, mesela Serkan Çetiner'e göre bazı noktalarda yanlış ilikleniyor ki, yanlış diziliyor ki yola, eleştirecek yer buluyor mesela. Değil mi? Böyle bakmak gerekiyor. Yani bu benim takımım. Anneni babanı eleştirmiyor senin ya. Yani senin aileni eleştirmiyor. Diğer tarafta farklı bir yerde, farklı bir şeyde aklına gelen ve ona yanlış gelen bir şeyi eleştiriyor. Bu kadar sahiplenme. Tamam, taraftarsın, fanatiksin ama yani bilmiyorum, Icardi konusunda kim ne derse haklıdır diyor bak mesela dinleyicimiz. Erkan Bey bize oradan bir mesaj atmış. Berk Bey nasılsın diye de girmiş. Onu görmedik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Durum böyle.
0: Yani ya ben kimi eleştirip eleştirmeyeceğimi gerçekten evet. Arkadaş, yani kimseye soracak da değilim. Bu hakkı da Türkiye vatandaşı olduğum için kendimde bulabiliyorum.
1: Bırakın şimdi burada bu işleri yapabilelim. Zaten siyaseten gazetecilerin üzerine çok gidiliyor, çok yıpratılıyor bu konuda. İşte iktidar tarafı olsun, muhalefet tarafı olsun hiç fark etmez. İster istemez hepsi gidiyor buna. Ama bırakın bari burada bunu yapmayalım, değil mi? Yani evet, futbol evet. Medyası yani içerisinde. Ben yine bildiğimi konuşurum. Yine bildiğimi konuşmaktan geri durmam. Her iki tarafta da, onu da altını çizeyim.
0: Aynen öyle, yani hakaret etmiyoruz, eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Tabii. Eleştiri büyütür, hataları gösterir. Burada kral çıplak demek zorundayız. Galatasaray zaten böyle bir camia, yani Sezar'ın hakkında Sezar'a veriyoruz o konuda da. Ne A'cıyız evet. Ne B'ciyiz yani. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani Leslie iyi bir transfer ama Galatasaray'ın hayallerindeki transfer mi? Değil. Ve eminim bu yönetim her yıl yaptığı gibi, ya bak şöyle söyleyeyim, Osimhen Galatasaray'da kalmak istediği için Galatasaray'da kaldı. Yani Galatasaray yönetimi Osimhen için bir şey yapmadı yani. Hani Galatasaray takımı taraftarına borçlu yani yönetim. Yoksa Icardi bile öyle yani. Hani gelen oyuncuların tamamını Galatasaray taraftarı, o büyük taraftar kendine aşık ederek, tribünler kendine aşık ederek, oyuncuya ilgi göstererek, o oyuncu kendini özel hissettirerek bunları başarıyor. Yani burada yönetimin eleştirilmeyecek bir tarafı, bence ya eleştirilecek çok tarafı var yani. Çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Yani bu benim düşüncem bu arada. Çok iyi yönetilenler işte diyecekler ya 4 yıldır şampiyon oluyor. Ya 4 yıldır şampiyon oluyor, öbür taraf suyun öbür tarafı diyorlar yani. Suyun öbür tarafında eleştirilmediği için oluyorsun. Orada eleştiriye kapalı çünkü. Yani 7 yıldır kapalıydı, doğru değil mi? Yani hep bir insan, bazı insanlardan konuşuyorduk.
1: Ama bu arada yani, ben Galatasaray'ın genç oyunculara, ya yani en azından geçen yıla göre, kimi konuşuyorduk geçen yıl bu dönemlerde? Sané'yi mesela ilk transfer oldu. Öyle mi? Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Evet. Ona göre en azından daha farklı bir yol çizdiğini ve bence daha iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Ya. Senin gibi düşünmüyorum mesela Leslie konusunda. Ama nasıl eleştirirsin Galatasaray başkanını? Nasıl eleştiriyorsun takımımızı falan da değiliz yani. Serkan Çetin'e ya, senin yorumların
0: ben, karşısında. Dediğim gibi yani ben evet. bu sene transfer konusunda Galatasaray şu saate kadar sınıfta kalmıştır. Daha ötesi yok. Ya bu Leslie transferi ya da bundan sonra gelecek işte İstersen Odegaard'ı getir, istersen Brahim Diaz'ı getir. Sen 2 ay Icardi'yi beklettin mi dostum? Yani 2 ay, bu takım 2 ay hareketsiz kaldı. Belki 2 ay içinde alabileceği bir sürü oyuncu vardı ve birçoğu gitti başka takımlara. O da olabilir yani. Dolayısıyla Galatasaray gibi bir takımın bu kadar reflekslerinin kör olduğu bir sezon daha görmedim diyeceğim. Yok, gördüm. Daha kötülerini gördüm. Peki. Yani hem de bu yönetimle gördüm. Dolayısıyla ben transferin son haftaları yaklaştığı zaman bu baskı daha da artacak. Şimdi bir şey yok. O baskıdan sonra 3 liralık oyuncuyu 15 liraya transfer edecekler. Ben onu daha çok üzülüyorum. Dolayısıyla eleştirelim ya. Hani ben hani kötü niyetimden ya da Galatasaray zarar görsün diye değil. Eleştirilerden Galatasaray her zaman güçlenmiştir. Ben bütün takımım yani... Hiçbir büyük takımın, hatta hiçbir spor kulübünün, kamuya açık hiçbir şeyin dokunulmaz olduğunu düşünmüyorum. Herkes onu koltuğun sallantıda olduğunu bilecek ki ona göre hareket edecek, ona göre çalışacak. Evet. Yoksa herkes Bodrum'da şu anda şampiyonluğu kutlar.
1: Peki. Dinleyicimiz diyor ki kötü yönetse eleştirme hakkınız olur, tamam diyor. 4 yıl şampiyon olan adamı eleştirmenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. 35 yıldır buraya kadar doğru, tamam eyvallah ama... 35 yıldır tribüncüyüm, milyonlar harcadım, eleştirme hakkım yok, istemezsem gitmem, olur biter demiş. Şimdi bence şurada çok yanılıyorsunuz. Mesela 35 yıl boyunca kendinize kötülük ettiğinizi ya da kendinizi geri plana attığınızı, hiç saydığınızı size kimse söylememiştir ama yayında hep beraber konuşalım. Dostane görürseniz bu cümlelerimi. 35 yıldır tribüncüsünüz. 35 yılınızı verdiğiniz bir kulüpte bir şey yanlış gittiğinde

0: eleştirme hakkım yok, konuşmam, gitmem, olur biter diyorsanız o da sizin yanlışınız benim bakış açımla. Az önce bir dinleyicimiz de Serkan Çetiner'in hiç doğrusunu görmedik, doğru söylediği bir şeyi görmedik demiş. Ona da Barış Manço'yla yanıt verelim. Serkan Çetiner'in doğrusu da ona doğru. Yolundan geçmiyor, ne yapacağız? Benim doğrum bana doğru. Bana hiç doğru. Yolumdan geçer miyim yani? Ne yapacağız? Öyle gidiyor iş.
1: Evet, doğru. Yani herkesin doğrusu kendine diyelim. Ama dediğim gibi arkadaş kendine haksızlık ediyor. 35 yıldır Galatasaray maçlarına gidiyorsa Galatasaray taraftarın halkındır. Galatasaray şahısların değildir. O yüzden kendisinin de konuşma hakkı var, eleştirme hakkı var yani. Hiç öyle bir dünya yok. Bir şampiyonluk, Türkiye Ligi şampiyonluğu arkadaşlar çok büyütebileceğimiz bir şey de değil, yapmayın yani hani. Bak biz bu TFF başkanının mevcut TFF başkanını görüp ligin kalitesini ona göre değerlendirin yani. Galatasaray'a kupasını gelip vermeye bile tenezzül etmeyen bir başkan var yani. Yani ne diyeyim, kurye ile kupa göndermişler. Daha ne olacak yani? Bizim hedefimiz Avrupa. Bizi Galatasaray yapan şey nedir? Yabancı takımları yenme hedefinde olan bir takımız. Ben en azından bu mottoyla motive olaraktan hep Galatasaraylılığımı böyle de ön plana çıkarttım. Ve benim bu sene son 16'da bitirdiğimiz geçen senenin bir adım öne atmaması gerektiğini ve o doğrultuda transferler yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani yapılmıyorsa da eleştiririz yani, bu kadar basit.
0: Peki. Serkan Çetiner, reklama gideceğim. Reklama gidip döndükten sonra Fenerbahçe'de Greenwood süreci çok uzamadı mı diyorlar. Greenwood sürecinden ziyade Galatasaray'ı konuştuğumuz bölüm biraz uzadı. Greenwood sürecinden daha uzamış mıdır? Tabii o kadar da abartmayalım da. Oraya geçeceğiz, orayı konuşacağız.
1: Falcao mu? Yoksa bir Falcao transfer sezonunun şeyini mi denizledi biraz?
0: Biraz. Onu konuşalım. Senin hatırına ben Barış Manço'yla gideceğim abi reklama. Tamam, biraz farklılık olsun. Aynen. Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, değerlerimiz yaşatmayı biliriz değil mi? Öyle değil mi? Peki. Kafiyeyle gidelim. Yine Barış Manço'yla girdik. Kopamadık. Reklam öyle gidince dönüşü de öyle yapalım istedim. Ya Barış Manço da böyle eğri eğri doğru doğru gibi sevdiğim. İşte Halil İbrahim Sofrası gibi sevdiğim. Yine aynı şekilde işin çıkmaza girdiği noktada Cem Karaca'dan biz dön babam dönelim geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, yanlış eğer söylemiyorsam, yanlışım yoksa, başı vardı sonu yok işte gibi gibi öyle devam eden bu tarz böyle içinde güzel sözlerin geçtiği. Evet evet, böyle güzel sözlerin geçtiği, günümüzden de birçok noktada örneklendirebildiğin pasajların olduğu, bölümlerin olduğu o noktaları yakalayıp yayınlara da yansıtmayı seviyorum. Sadece futbol değil bizim işimiz. Hani filmde de çok fazla söylenirdi ya, futbol sadece futbol değildir diye, ya da işte bu film değil artık, hayatımızın içerisinde de öyle, asla sadece futbol değil. O noktada buralara da böyle küçük küçük dokunalım istiyoruz ama anlayana. Dedik, anlamayanın da canı sağ olsun canım. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bakın, burada anlamak istemesek birbirimize biz mesajı okumayız. Anlamak istemeseniz bize siz cevap vermezsiniz. O da ayrı konu. Serkan Çetiner'le devam ediyoruz. Greenwood çok mu geç kaldı Serkan Çetiner?
1: Yani zor ama sonu güzel olacak gibi duruyor yani. Hani Greenwood transferinde. Yani en azından gelen bilgiler öyle. Hani pürüzler devam ediyor. Yani ya Fransa'dan, özellikle Marsilya'dan falan topçu almak çok kolay şeyler değil yani. Hani böyle biraz da istekli görünürse, birazcık da sizin tarafta da böyle onlar takip ediyorlar böyle. Hani Türkiye'den de biraz baskı oluşursa son dakika böyle birkaç daha kopartmaya çalışalım noktasında olabiliyor. Ben bu sessizliğin, bu hani oldu olacak geldi gelecek noktasının hani ufak pürüzlere takıldığını düşünüyorum. Ama bence iş nihayete erecek. Buradan dönmez yani bu transfer diye düşünüyorum ben.
0: Peki ne katar?
1: Yani ya çok şey katar yani. Adamın zaten futbolculuğun sorunu futbolculuk değil. Yani bu oyuncunun sorunu, başka sorunları vardı. Zaten yani Getafe'de de tek başına solo bir performans yapıyordu. Marsilya'da da bunu yaptı. Fenerbahçe'de de yapacaktır. Aslına bakarsan hani Fenerbahçe'nin de bu konuda aradığı bir şey. Yani hani bunu Kerem'le hayal ettiler ama olmadı. Yani Kerem de bir şekilde kendiyle uyumlu bir aksiyon alanı

0: gidiyordu ama yine mutlu değil. Yani sağıyla da götürüyor, vuruyu atıyor. Soluyla da götürüyor, vuruyu atıyor. Kendi pozisyonunu kendi hazırlıyor. Yani hem kreatiflik var. Yani çok çok gönlü bir oyuncu. Çok fazla yetenek, yelpazesi çok fazla olan bir oyuncu. Dediğim gibi oyuncunun burada Fenerbahçe'nin oyuncuyu kafa olarak futbolda tutması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bence bu. Yani Ederson geliyor, City'den City'deki performansı alamıyor. Fred geliyor Manchester United'dan, Manchester United performansını alamıyor. Yani Fenerbahçe'de Ferdi ve Arda'yı çıkartırsak dışarıdan gelen olmuş diyebileceğimiz yıldızlar Fenerbahçe'de o performansı düşüşe geçiyor. Bunun önüne geçmesi lazım İsmail Kartal'ın. Orada da Aziz Yıldırım bence faktörü devreye girecektir. Hani o işi en iyi bilenlerden biri. O eski Fenerbahçe'nin o şampiyon oyuncularından kaydı. Yani profesyonelliğe önem veren, o liyakat sağlayacak hocanın etrafını da ona göre dizayn etti. Bence onların etkisi olacaktır yani. Çünkü gerçekten çok büyük paralar harcanıyor. Yani şu an 45 artı 5 deniyor. Oyuncuda 15 deniyor. Yani baktığın zaman çok çok 100 milyonluk bir paket yani. 100 milyon plus yani. Çok ciddi bir para yani. Türk kulüpleri için çok büyük bir para. Evet, Galatasaray şimdi diyecekler Galatasaray yaptı. İşte Galatasaray Osimhen'le bunu yaptı ve ekmeğini yedi. Geçen sene özelinde şampiyonluğun X faktörü geçen Osimhen'de. Greenwood'da böyle bir performans sergilemek zorunda, yoksa ezilir. O paranın altında da ezilir. Yani buraya geleyim işte João Pedro performansıyla bu iş dönmez yani. Barındırmazlar.
1: Fenerbahçe'de bundan daha büyük problem eğer çıkılmak isteniyorsa Kante. Ve çıkılmak zorunda olduğunu artık isteniyorsa galiba çıkılacak, çıkılmayacakları değil. Direkt düşündüğümüzde de kendi kendimize verebildiğimiz bu cevabı. Kale mevkii, yani orada işte Livakovic ya da Ederson'dan birinde yollar ayrılacak gibi konuşuluyordu. Ederson'la devam edeceğiz diyen bir Aziz Yıldırım figürü, karakteri başkanlık sürecinde, seçim sürecinde çok öne çıkmıştı, hatırlayalım. Tüm bunları konuştuğumuz noktada da belli ki Ederson'la devam edilecek ama kale mevkii şişti. Yani orada Mert'le beraber, İrfan'la beraber, onun da yanında Ederson'la, Livakovic'le beraber işte bir oyuncu daha var. Şimdi bir şırpada sayamıyorsun, o kadar şişti ki. Beş oyuncunun olduğu bir şişiklik konuşturuyor kendine mevkide. Neler dersin Serkan Çetiner oradaki ve aynı zamanda orta alanda?
0: Böyle Amerikan filmlerinde falan görürdük ya, böyle adam taşınacağı zaman bütün eşyalarını bahçeli evinin bahçesine çıkartıp orada böyle hafta sonu etkinlik yapıp böyle her şeyi satla çıkartırdı. Hani birazcık Fener'in de yapması gereken o yani. Bütün takımı koyacak yabancıları, dokunulmazları bir kenara çekecek. Ya yani 10 tane oyuncudan çıkması gerekiyormuş. 10 oyuncu. 22 yabancısı var işte. Bunun 2 tanesi mi, 4 tanesi mi? Yani çok ciddi bir oyuncu fazlalığı var. Ve maalesef Türkiye'de de bu konuda yani almayı çok iyi biliyoruz da satmayı hiç iyi yapamıyoruz. O yüzden ya yani bu oyunculardan çıkmak da bir oyuncu almak kadar iyi bir transfer performansı gerektiriyor. Yani orada eğer bu değişimi yaparsa bence çok büyük bir takdir, yeni yönetim çok artı puanla çıkar. Ama kolay mı? Hiç değil. Çünkü hepsinin sözleşmesi çok sert. Yani Kante'den çıkacaksın da Kante nasıl çıkacaksın? Kim alabilir ki Kante'yi? Yani nasıl olacak yani? O paraları kim verebilir? Veremez yani. O paraları Arap kulüpleri veriyor.
1: Kerim Aktürkoğlu El Ahli ihtimali var. Onun için ne dersin?
0: Vallahi ben realiteye dönene kadar bir şey diyemem. Çünkü bana biraz asparagaz geliyor yani. Hani El Ahli Maykon'dan çıkıp Kerem'e mi girecek yani?
1: Şimdi sana biraz böyle seni programın sonuna doğru biraz sinirlendireyim Serkan Çetner. Dinleyicilerimizin yaptığını ben yapayım. Evet. Galatasaray'ı konuşurken bu kadar sakin değilsin mesela bu tarz konularda. Ona ne dersin?
0: Tabii Galatasaray'a şimdi Galatasaraylı olduğum için galiba biraz daha agresyon seviyemiz yükseliyor. Kızıyoruz. Fenerbahçe'de sakin kalıyoruz yani. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen hoşumuza giden hatalarda yapıyorlar yani. Yani zaten o hatalar olmasa, futbolda hatalar oyunu yani. Hatalar da olmasa Galatasaray başarılı olamazdı. Bunu söylüyorum yani hadi. Mesela geçen sene Kante'yi alacağım diye ellesiyle Duran'dan çıktıktan sonra forvet alamaman açıklanamaz bir hata. Yani bak şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da böyle bir şey olsaydı şu an ne yönetim kalırdı, ne futbolcular kalırdı. Yani bir revizyona giderdi yani. Ama çok eleştirilmedi yani. Sıdıkı Şerif'e de varmış teklif bu arada.
1: Evet, bu arada oraya şöyle 6 oyuncunun ayrılması ihtimal diyerek şöyle bir parantezimiz olsun. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye başlıyor. Ama Sıdıkı Şerif'in yanında... Evet, Bekao, Mimović, Amrabat, Diego Carlos yapılacak tekliflerin yönetim tarafından, bu oyunculara yapılması ihtimali olan tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği konuşuluyor. Bonservis geliri hedefi var Fenerbahçe'nin bu taraftan. Onunla beraber Archie Brown'a Premier Lig'de bir ilgi olduğu konuşuluyor ki Nottingham Forest tarafında bir ilgi olduğu konuşuluyor. 16 milyon euro masada, en azından haberlerde böyle geçiyor. Yeni teklif bekleniyor. Archie Brown konusunda biraz daha yüksek bir teklif bekliyor Fenerbahçe iddiaya, habere göre. Anthony Musaba için de yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif bulunduğu halde, bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin genç oyuncuyla ilgili süreci yakından takip ettiği de kaydediliyor. Ama Osterwolde için hedef 25 milyon euro deniyor. Ben orada biraz duraksıyorum. İsmail Kartal Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Çünkü ondan bir hikaye yaratmıştı. Ama o günün hikayesiydi bu. Bugün ne kadar hikaye olur, o da ayrı konu tabii.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin gençleri, yani genç o 21 yaş altına uyan bütün oyuncularından çıkması muhtemel. Yani aldığının 1-2 üstüne ya da 1-2 altına satabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim, Fred'ler olsun, Kante'ler olsun, işte Diego Carlos'lar olsun, 30 plus'ların hiçbirinden ancak maaşının belirli bir kısmını ödeyerek çıkabilir. Yani bu bir acı bir gerçek yani, bunu söyleyeyim. Hiçbir Avrupa kulübü ya da Afrika, işte Arap kulübü bu paraları ödeyerek çıkmaz. Çünkü çıkacağını biliyor. Yani Fenerbahçe'nin kuralı, yani bu bizim TFF'nin uyguladığı bu kural, Avrupa'da birçok menajerin bildiği bir kural. Abi bekle, daha uygun fiyata Fenerbahçe'nin çıkmalarını alacağız diyecek yani. Veya maaşların %70'ini ödetecek şekilde bunları koz olarak kullanılacak yani. Bu daha önce de oldu, şimdi de olacak yani. Geçen sene Diego Carlos'u Como nasıl aldı, aynı şekilde alacak yani. Davinson Sanchez'i vermiyor diyor Galatasaray, ne yapacak? Geçen sene güzel bir performans sergiledi Diego Carlos, bence gene gidecek, Fenerbahçe'nin kapısını çalacak transferin sonuna doğru. Mecbursun çünkü çıkacaksın yani, ne yapacaksın oyuncudan?
1: Peki.
0: Oynatamıyorsun da.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde, gündeme ilişkin.
0: Ya gündem biraz dediğim gibi 3 transfer yapıldı. Çok sakin gidiyor. Galatasaray için konuştuk uzunca zaten. Yani çok da bir şey ekleyeceğim bir şey yok. Biraz daha sonlara doğru herhalde kızışacak biraz piyasa. O zaman daha çok söyleyecek lafımız olur.
1: Yani yine mi tırnak içerisinde akşam pazarına dönecek transfer?
0: Kesinlikle. Biz bunu akşam pazarını iyi yapıyoruz yani. Bir iki tane de tutturduk, oradan yürüyoruz yani.
1: Peki.
0: Ya bu işin şeyi o. Bizde planlama yok. Diğer Avrupa kulüplerinde planlama var. Bizde planlama da yok. Para da yok. Olanı da zaten hemen harcıyoruz. Dolayısıyla böyle bakılacak mevzu ya.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Serkan Çetin.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Sağ ol. Tamam. Serkan Çetiner'le konuştuk. Serkan Çetiner'le, kıymetli yorumcumuz Serkan Çetiner'le gündemi değerlendirdik. Saatler 18'i gösterdiğinde haber masasında yeniden buluşacağız. Orada ne yapacağız? Orada Berke Gültekin'le Fenerbahçe'yi, Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ı, Şafak Malatya'yla Beşiktaş'ı, ki Trossard gelmeden bir 10 dakika önce yaptığımız bir bağlantı olacak. Ömercan Özmen'le de hem Trabzonspor detaylarını, hem Trossard'ın geldiği, onu karşıladığımız anlarda gündemi, Trossard'ın gelişini karşılayacağız. Hem de aynı zamanda Gençler Birliği, Ankara'da olması sebebiyle orayı da çok yakından takip eden bir gazeteci kardeşim Ömercan Özmen. Gençler Birliği'nde seçime doğru gidiliyor. Ne oluyor, ne bitiyor'yu ondan öğreneceğiz. Yani haber masası haber dolu. Dolu dolu bir haberlerle, haber kuşağıyla, haber gündemiyle gündemiyle sizlerle birlikte olacak 18-10-20 arasında.

0: sizlerle orada yeniden buluşacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
4: Selamlar, merhabalar.
3: Dünya Kupası serimizin 5. bölümünde birlikteyiz. 100 maç tamamlandı hocam Dünya Kupası'nda. 2026 Dünya Kupası'nda bir çırpıda. 4 maç kaldı geriye. Tabii ki Türkiye ile milli takımımızla üzüldük ama genel olarak siz nasıl gördünüz turnuvayı?
4: Tabii milli takımımızın oralarda olmasını çok isterdik ama olmadı. Diğer turnuvalara inşallah. Açıkçası daraldıkça tabii maçların heyecanı da artıyor. Doğal olarak. Daha kaliteli mücadeleler görüyoruz. Kıran kırana oyunlar görüyoruz. Ve neredeyse neticesi belli olmayan zamanlara da geldik. Maç öncesi favorilerimiz bazen tutmuyor açıkçası. Ama Dünya Kupası her şeye rağmen güzel tabii.
3: Hocam 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda tabii erişim futbolcuya ulaşmak daha zordu. Yani en iyi oyuncuların performansını izlemek için 4 yıl bekliyorduk açıkçası. Şimdi çok daha rahat, her oyuncunun dibini de biliyoruz, zirvesini de biliyoruz. Ama bu turnuva biraz da hani oyuncuların zirvesinin aslında daha da yukarı çıkabileceğini göstermesi açısından da önemli oldu. Mbappe, Bellingham, Messi gibi oyuncular. Eski Dünya Kupalarını biraz hatırlattı mı açıkçası bu anlamda?
4: Hatırlattı tabii. Yani bugün tüm gençlerin ve çocukların, bizden zaten normal işimiz bu, belleklerine kazanacak olan çok şöhretli futbolcular var şu anda. Bir çırpıda her takımdan tanıdık birini sayabilirler. Yani tanıdık gibi oldu artık. Dünya Kupası sonunda bir analiz yapılır. Bu Dünya Kupası ne getirdi? Bize de burada özellikle bireysel olarak bazı oyuncuların öne çıktığı görülüyor. Takımların birçoğunun yüksek seviyede şiddetli baskıyla oynadığını görüyoruz. İsviçre'yi çok beğendim. Murat Yakın'a buradan tebriklerimi sunmak istiyorum. Bazı teknik adamları sunuyoruz. Kendi vatandaşımıza da buradan gönderelim. Çünkü çok diri, çok güçlü, isteyen arzulu bir İsviçre sahadaydı. 11-11 kalsa bugün başka şey konuşuyor olabilirdik.
3: Çok da iyi oynadı bir anda.
4: Evet.
3: Golü attı, hemen 10 kişi kaldı.
4: Ama bence de dünyaya örnek bir hareket olmuştur. Burada hep konuşturmalarımız vardı, hatırlıyor musunuz? Hakem gözüm sizde, hani kornerde, frikikte, ikili mücadelelerde falan, ama hiç orada penaltı veren görmedik derlerdi. Bu tip faullerde, atmalarda, hani ikinci sarı kartı göster at diyen birçok spor yazarı veya kritiker arkadaşımız vardı. Şimdi bu çok büyük örnek oldu. Çok bariz. Benim de istediğim, geçen seneden beri söylediğim, var böyle şeylerde var olmalı. Öyle değil mi? Bakın çok net karşıya gösterdi rakibi. Sarı kart. Orada halbuki dibinde. Hayır. Var işte orada. Gördü, çağırdı. O da ikinci gösterdi. %100 haklı. %100 haklı. Kararda.
3: Hocam Paredes'e sarı kart göstermese VAR müdahale edemiyor yalnız. Öyle de bir...
4: Bir de öyle bir şey var.
3: Yani Paredes'e sarı kart gösterdiği için aslında Embolo ikinci sarı kart tanıtıldı.
4: Tabii ki. Bir de öyle bir şey var. Bence o da yanlış. Gösterse de göstermese de bu sarı kartı VAR ikaz etmeli, göstermeli. Çünkü biz ne istiyoruz? Esasında futbolun doğallığını bozmadan ama kimsenin de hakkı yenmeden, kimseye de maçtan sonra münakaşa şansı vermeyen, hakemi eleştirmeyen, hakemi oyunun dışında tutan bir şey istiyoruz.
3: Burada bir de oyunun imajını da biraz zedeliyor,
4: evet,
3: o görüntü.
4: Açıkçası. Tabii ki. Şimdi çok doğru bir hareket. Bir programda konuşmadık mı? Konuşalım istersen. Ayağını takıp atıyor, dönüyor, diyor ki aa bu da mı faul değil? Bir de bir tiyatro, yani tiyatro var orada. Orada bir güzel bir oynama var. Yani bunu nasıl görmezsin ya? Halbuki kendisi o zaman ikaz edecek. Bakın dikkatle, korner yuvarlağındaki topun dışarıda olmasına, bunlara var.

0: olacak, hiçbir şey bırakmayacak. Yani itiraza hak bırakmayacak. Çok fazla karışmadan böyle yerlerde karışacak. Yok işte ona var protokolü müsaade etme. Hayır hayır. Mesele maçın selameti. Ya futbol rakip takımla oynanan sportif bir oyundur. Bu kadar bak. Rakiple oynanıyor. Bu faul bu değil. Muhakkak ki çok karışılmasından yana değilim. Eyvallah. Ama takımınızı her şeye hazırlayacaksınız. Sadece fiziksel değil, sadece tekniksel değil, sadece taktiksel değil, psikolojik olarak hazırlayacaksınız. Niye söylüyorum? Şimdi maç öncesi konuşmalarınızda takımınıza biraz karşı takım analiz ederken beğeninizi sunarsanız rehavete erebilirler. Ama ya bunlar bizim yanımıza bile yanaşmazlarsa bu sefer endişeye giderler. Yani psikolojik dediğim bu. Her şeye hazırlayacaksınız. Sıcağa, soğuğa, yemeğe. Bir turnuva bu. Çok önceden hazırlanmanız lazım. Öyle sadece kamp zamanı olmaz bu turnuvalar. Belli ki bazıları öyle hazırlanmış. Yani uzun kamplar demiyorum. Kendi takımında oynarken de bazı görevler vermek lazım milli oyunculara, geniş kadroya. Bazı takımlar fiziğiyle, tekniğiyle, taktiğiyle ve psikolojisiyle müthiş hazırlanmıştır. Dolayısıyla burada en küçük bir hakem hatası kimseyi dışarıda bırakmamalı. O yüzden ısrarla VAR'ın girişine tebriklerimi sunuyorum. Ama tabii bu arada bir de yukarıdaki kabloya çarpan bir top var. Avantaj sağlayan bir top var ve gol var. Bellingham'ın attığı gol var. İFAB'ın 9. kuralı der ki sahanın içindeki herhangi bir ayrı dışarıdan bir cisme çarparsa olduğu gibi durur. Hakem atışıyla son olan oyuncuyla başlar. Mesele şu. Bir teknik adam ekibi tüm antrenmanlarda olası beklediği, beklenilen taktiksel bütün antrenmanları neredeyse gösterir kendilerince. Fakat futbol her zaman bilmediğiniz yerden sorar.
1: Nereden bileceksiniz? Kabloya çarpacağım.
0: Yani FIFA'da var belki 5000 kişi çalışıyor. Bunların hiçbirinin aklına gelmez ki 86 Dünya Kupası'nda o zamanlar mikrofon ses gelsin diye santranın üstüne indiriliyordu biliyorsunuz. Bu konu da olmuştu. Şimdi dolayısıyla futbol bilmediğiniz yerden sorar. Ona da hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü futbol beklemez. Futbol an oyunudur. Bir saniyede istikbaliniz değişir, bir saniyede skorunuz değişir, bir saniyede hayatınız değişir. Ve başka yollar var. Hem de o kadar zıt değişir ki bir tanesinde görevi bırakırsınız, bir tanesinde 5 senelik mukabele imzalarsınız. Skor değişti. Dolayısıyla an oyunudur futbol. Ve o ana ne olduysa hoca da bench'ten FIFA'da yukarıdan cevap vermelidir. Gazeteciler bulduktan sonra değil. Peki şimdi Norveç itiraz ediyor. Edecek. Bizdeki gibi olmaz. Kapatılır konu, böyledir der geçer. Ama işin kural kısmı bu tabii.
1: Hocam Norveç-İngiltere maçına girmişken bir iki sorum var. Thomas Tuchel turnuva başında aslında biraz risk aldı hocam. Çok ünlü isimleri işte Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Arnold gibi, Phil Foden gibi oyuncuları kadroya almadı. Kane ve Bellingham üzerine, hatta Bellingham üzerinde de bazı tartışmalar vardı. Morgan Rodgers'ın çok iyi bir sezon geçirmesinden dolayı. Bellingham bile kadroya girmez mi acaba diye bazı tartışmalar vardı. Ama o ikilinin üzerine bir takım kurdu ve Bellingham'dan da olağanüstü bir katkı alıyor. Tuchel'in yaklaşımı ve Bellingham'ın kullanımı hakkında neler söylersiniz?
0: Milli takım konusunda tabii bir kulüp takımını çalıştırmakla bir değildir. Kulüp takımının sayısal bir taraftarı vardır. Ona sorumlusunuzdur ama milli takım deyince tüm ülkeye sorumlusunuz. Dolayısıyla sorumluluğunuz büyüyor. Ama hiçbir milli takıma hocası da kendine ihanet etmez. İnandığı kimse seyrediyor, onu alıyor. Ama ben görmedim ki bir gün dahi veya okumadım ki veya duymadım ki ideal kadroyu seçmiştir, tebrik ederim, bundan başkası olmazdı diyen görmedim. Bir takımdan alırsınız, bütün ondan almış. Bu niye yok? Bu oynardı. Şimdi eninde sonunda eleştirileceğiniz bir durum. O zaman kendi bildiğinizi yapın. Çünkü nasıl eleştirileceksiniz? Kendi inandığınızdan şaşmayın. Tuhal de öyle yapmış. Hesabını da o verecek. Veyahut açıklamasını da o yapacak. O sorumluluğu da almış. E peki şimdi bunu diyenler, Tuhal kalkıp dese ki kim haklı? O haklı.
1: Ki maçtan sonra da kendisini de eleştirdi. Çok iyi oynamadı. Takımını daha doğrusu eleştirdi.
0: Ya hepimiz kendimizi eleştiriyoruz. Evet. Ama sorduğun soruya göre her milli takım hocası kendi oyun anlayışı içerisindeki en etkin oyuncuları seçer. Şimdi milli takım antrenörlüğü hiç kolay bir şey değildir. Her dakika beraber değilsin. Ayrı oyuncuların aynı anda toplanıp aynı hedefe doğru yürümesi gerekir. Bunlar hiç kolay işler değildir. Ve bir ülke sizden galibiyet bekler, başarı bekler. Büyük sorumluluktur. En önemli şey her gelen oyuncu egoludur. Çünkü her takımın en iyi oyuncusunu alıyorsunuz. E böyle olunca egoyu yönetmek gerekir. Anlatabildim mi? Yani ondan kastım her oyuncu önemli ve büyük oyuncudur. Yedek bıraktığınız oyuncu da mesela şu anda Cherki. Fransa'nın neredeyse süre almayan oyuncusu. Barcola ile Douay habire değişiyor. Şimdi atıyorum ben olsam ikisini de bir yere hani koymayı düşünürüm. Kıyamaz insan ama bazen buna mecbur kalıyorsunuz. Diyelim ki bir santrafor oynayacaksınız. İkinci santraforunuz da çok iyi. Diyelim ki ikili oynamaya karar verdiniz. O bir stoperiniz de müthiş. Bunlar olacaktır. Ama buna hazırlamak lazım merkezi. Çünkü orada herkes iyi oyuncu. Yani orada yedek ondan çok aşağıda diye bir şey yok. Bunu iyi organize etmeniz lazım. Bu psikolojiyi doğru yönetmeniz lazım.
1: Hocam duygulardan bahsetmişken milli takım kamplarıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi 2 aylık bir kamp söz konusu ve bütün oyuncular çok yoğun bir sezondan geliyor. Hepsi dediğiniz gibi çok iyi oyuncular. İngiltere'deki kadroya alınmayan oyuncularla alakalı tartışmalardan biri de işte Cole Palmer'ı sen bir maçta 30 dakika oynatamaz mıydın Tuchel? İşte 15 dakika Trent girmez miydi? Ama bu oyuncuları da yedek tutmak da zor herhalde değil mi hocam böyle bir psikolojide?
0: Ya muhakkak ki milli takımda demin anlattığım gibi oradaki o kulüp havasını, kulüp takımı havasını vermek lazım. O arkadaşlığı, o dostluğu, o aileyi oynayan oynamayanın kapris yapmadan, hiç surat yapmadan.
1: Onu hocam nasıl becerebilir peki bir teknik adam?
0: Becerilir.
1: Çünkü 7 maçlık bir periyot bu. Diğerinde 40 maç, 50 maç oynuyorsunuz.
0: Tamam da siz milli takım hocasısınız. Devamında da varsınız, öncesinde de varsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani orayı bir kulüp takımı haline getirmezseniz olmaz. Onun için orada o aile ortamını yaratmak lazım. Yani girenin çıkanın böyle kapris yapmadan, suratından belli olmadan olması lazım. Çünkü herkese orada önemli oyuncu muamelesi etmeniz gerekiyor.
1: Oynamasa da.
0: Oynamasa da tabii ki.
1: Çünkü bir dakika şimdi, bile süre almanız.
0: Biraz önce söyledim. Her kulübün neredeyse en iyi oyuncusunu alıyorsun. Yani olaya böyle bakmak lazım.
1: Arjantin'de de şu anda Nico Paz olağanüstü bir sezon geçirdi. Como'da. Ama örnek, Messi var.
0: Bu örnek yalnız sadece bir tane değil. Evet. Birçok örnek var bunda. Burada kimsenin bir hakkı yok öyle demeye. Herkes oynamak ister. Yani işte ben verim ya bir takımın kadrosu 28 kişi. Buradan bir 21 yapıyorsunuz. Önce 7 kişi çıkıyor. 21'den 1-11 yapıyorsunuz. 10 kişi yedek. Bu 11'den daha bana teşekkür eden yok. Hocam 28'den buna indi. Buradan 11'e indi. Çok teşekkür ederim bana. Beni niye oynatmıyorsun diyebilir mi? Teşekkür etmeyeyim. Böyle bir şey yok. Siz oturursunuz teknik heyetinizle. Hepsini tek tek hesaplarsınız analizle. Atletik performansı özellikle atletizm kısmını. Çok yorulmuştur, devamlı oynamıştır. Sakatlık riski vardır. Şimdi artık muhtemel olası sezon içerisinde ileride olabilecek sakatlıkları bile ölçüyorlar. Yani her an diğerlerinden sakat olmaya daha fazla aday diyecek kadar tıp alemi ileridedir. Onun için işler rastlantısal şans veyahut tesadüflere bırakılamaz. Bu kadar büyük rakamlı, bu kadar büyük kitleleri ilgilendiren işler tesadüflere, rastlara, bilmem nerelere bırakamaz. İşin içinde bilim vardır, işin içinde ilim vardır, işin içinde eğitim vardır, işin içinde taktik, teknik, öğretim, ne bileyim, hayat vardır işin içinde. Tecrübe vardır, bilgi vardır, birikim vardır. Bu artık öyle el yordamıyla olan bir oyun değildir futbol. Şimdi bizde vardır biliyorsun. Mesela bu baskı, yani senin söylediğin Tuhal'e olan baskı, futbolda başarıyı isterler. Bu sabır

0: sabırsızlığı. Taraftarın sabırsızlığı önce yönetime. Yönetimden teknik direktöre ve heyete. Şimdi bu baskı teknik heyetten oyunculara döndüğü zaman başarı çok uzaklaşır. Çünkü aceleci ve baskıcı bir psikolojiyle sıralama olarak böyle gider. Dolayısıyla Tuchel bence başarılı bir turnuva geçiriyor. Şu anda yarı finalde Tuchel. Milli takımlarda bu hiç bitmez. Zaman gelir bir takımdan 7 kişi alırsınız. Teşekkür yok. Zaman gelir kimse yok. Niye oradan yok? Milli takım formalarla gelmeyi bile rica etmemize rağmen herkes kendi kulüp formalarıyla gelir. Milli takım başka bir seviye, başka bir anlayış. Ülke bu. İstiklal Marşı okudu mu? Hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Bu ülkenin biz ay yıldızını taşıması göğsümüzde. Hele bizdeki tezahürü çok başka.
1: İspanya ve Fransa'da kısaca bir değinelim. İspanya belki ilk maçta sürpriz oldu ve etkisi çok anlaşılmadı ilk Yeşilburun Adaları beraberliğinden sonra, ama çok kendi formülleriyle yarı finale rahat bir şekilde geldiler.
0: Şimdi İspanya'nın bir özelliği var. Bütün maç boyunca yüksek şiddette baskılı oynamaya çalışıyor. Dikkatli oynamanız lazım. Aynı zamanda büyük risktir rakibin sahasında. Çünkü eğer baskıyı doğru yapmazsanız ters tepebilir. Bir topta sizin baskı yaptığınız anda yanlış yaparsanız, bir topta rakip kontratakta şimdiki ismiyle geçiş hücumuyla direkt kaleciyle karşı karşıya kalıp tehlike yaşayabilirsiniz. Baskı yaparken takım halinde yaptığınız için topa arkadaşınıza, rakibiye yakın olmanız gerekir. Çok dikkatli davranmanız lazım. Baskıya giden vazgeçirmeye, hata yaptırmaya gideceği için diğerleri de alternatifleri kapatmaya gitmelidir. Biraz mesafe verip döndürürseniz çok büyük bir alanı savunmak zorunda kalırsınız ki çok zordur.
1: Ki Fransa'ya karşı oynayacaklar hocam.
0: Şimdi şu anda Fransa ve İspanya'nın aşağı yukarı benzeyen yanlarını da söyleyeceğim. İspanya'nın şu andaki en önemli özelliği topu kaptırdıktan sonra çok çabuk kazanmak. Bu önemli bir şey. Çünkü risk, ama bu riski defansı taşıyor. Şöyle ki birebir daha çok kalırsınız. Şimdi İspanya ve Fransa'nın oyununda şöyle bir şey var. Çok çabuk rakip sahaya yerleşip burada topu dolaştırırken, topu dolaştırmak yetmez, oyuncuların da dolaşması lazım. Oyuncuların dolaşmasından kastım hareketliliktir. Yani hücumda hareketliliktir. Neden? Düşünebiliyor musunuz? Rakip takım kaleci dahil 11 kişiden kendi 18'in civarında gömülmüş. Birini geçseniz bir daha var. Siz de 2 kişi biraz geride diyelim, 8 kişi oradasınız. Hatta 10 kişi oradasınız ama biraz kontrol ataklara dikkat ediyorsunuz. Şimdi burada çok basit bir kural vardır. Herkesin anlayacağı şekilde. Çok dar yerlerden, kısa alanlardan topu geçirmek zorundasınız. Hücum için söylüyorum. Atak için. Yani pas ince atmak zorundasınız. 2'ye 1. Fazla zamanınız yok. Bu kadar zamanınız var. Sağdan soldan orta. Yetmez. Güzel orta. Direkt sahibine orta. Sahibinin de öne arkaya ortaya iyi paylaşması lazım. Yani çok meziyet isteyen bir hücum şekli. Neden? 11 kişi onlar. 8-9 da bunlar, 20 kişi 18'in civarında, hatta bazen 18'in içine gömülmüş. Burada en çok neyi kullanıyorlar? Şutu dışarıdan. Ona da müsaade etmemeye çalışıyorlar. Yani işiniz çok zor. Eğer bir geçiş hücumu yediyseniz olağanüstü büyük bir alanı 2 kişiyle, 3 kişiyle savunmak zorundasınız. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Golü atmanın olağanüstü zorluğu, gol yemenin olağanüstü kolaylığıyla da başa çıkmak zorundasınız. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ya bu bir risktir. Bu riski alınır mı? Ben hep aldım. Onlar da alıyor zaten. Orada kim bunları engelleyecek? Kubarsi, Laporte ve Manchester City'li
1: Rodri.
0: Defansın oyunda oynayan 6 numaralı defansif ortası. Bunlar normalde birebir kalmayı göze almışlar. Birebir düellodan galip çıkacaksın. Top rakibe aldırmayacak. En önemlisi o. Topu rakibe aldırdı mı bütün hücum oynamayı seven Yamal'dan herkese kadar 70-80 metre geri gelecek. Bu çok basit bir denklem. İki, bu takımların değişik sahanın içerisinde değişik taktiksel varyasyonları da var. Bu biliyorsunuz karşı takımı zora sokar. Yani ezberi bozar. Yetenekli oyuncu onun için tutulmaz.
1: Fransa-Fas maçında bunu yaptı hocam.
0: Yaptı.
1: Geçişi de oynadı.
0: Geçişi de oynadı, defansı da oynadı.
1: ve domine ettiği anları da oynadı
0: zaten. Fransa da iyi yaptı. Geçiş oynadı

0: aynı zamanda oyunu domine edip 10 kişiyle orada topun seyrini istediği yere değiştirip oyunun hakimi ve oyunu domine eden de oyunu.
1: Hakimi dediniz hocam, oyunun hakimi.
0: Oyunun hakimi.
1: Fas'ta da
0: evet,
1: Fas'ın en hakimiydi.
0: Orayı kapattılar.
1: Evet.
0: Zaten bakın, eğer bek ne kadar iyi olursa olsun, karşısındaki 11 veya 7 kenar oyuncusu eğer Mbappe gibi, Barcola gibi, Doué gibi, Doku gibi, birçok var, Yamal gibi, şurasında hep yazar. Gittim. Ya gelemezsem?
1: Penaltı pozisyonu hocam, Fransa'nın Mbappe'nin kaçırdığı penaltı pozisyonu öyle başladı.
0: Evet.
1: Hakimiyle oyun kuruluyor zaten Fas'ta. Bazen 10 evet. numara, evet. bazen 9 numara evet. gibi oynuyor.
0: Bazen merkez var.
1: Doué durdurdu onu. Tek bir pasta Olise'ye attı. Mbappe'nin zaten tam aradığı fırsat, Hakimi'nin boşalttığı tarafa geldi ve penaltı çıktı. Mesela en güçlü olduğu yeri en zayıf hale çevirdi Fransa,
0: tabii ki.
1: Fas'ın.
0: Tabii ki.
1: Yani İspanya maçında da bir işaret olabilir mi burası acaba?
0: Şimdi oynadığı futbolla, oynadığı sistemle, oynadığı taktikle buralara gelenlerden fazla değişiklik kimse beklemesin. Onları buraya getiren bu sistem. Fazla bir değişikliğe gerek yok. Şimdi İspanya ve Fransa'da şöyle bir şey var. Yetenekliler, teknikler, birebir çalımları, driplikleri yüksek seviyede. Fakat aynı zamanda olağanüstü de güçlüler. Yani fizik kaliteleri, fizik derken boy pos anlamında söylemiyorum. Fizik kaliteleri de yerinde. Yani İsviçre'den bahsettik ya. Gördünüz mü ya? Nasıl fazla geldi Arjantin'e?
1: Evet, 45 ile 65 arası.
0: Nasıl fazla geldi Arjantin'e? Oyuncunun atılması ancak Arjantin'i rahatlattı. Buna rağmen yine olmadı.
1: Evet.
0: Yine olmadı.
1: 90'a kadar da
0: kaldı. Evet. Bakın 72'de atıldı. Düşünün, oraya kadar tek pozisyonu yok. Bu arada pozisyon yok. Yani pozisyon olur atamaz, eyvallah. Hayır. Onun için İsviçre'yi tebrik etmek lazım. Defansı müthiş yaptı. Ve beşliğe döndü. 5-3-1 yaptı atıldıktan sonra. Daha evvel defansta 5-3-2 yapıyordu. Hücumda 4-4-2 gibi gidiyordu ama. İsviçre'nin pozisyon oyununa bayıldım. Futbol pozisyon oyunudur. Pozisyonlarınızı doğru alırsanız bir sonraki pozisyonu otomatikman hazırsınız demektir. Ve sizi üzecek, size problem olacak şeyleri daha evvel çözmüşsünüz demektir. Doğru pozisyonda durduğunuz zaman. Çünkü top rakipte, top sende, top ortada. Bu ortadaki düşen seken topları da İspanya çok fazla alıyor. Fransa o da alıyor. Bunlar büyük avantaj mücadele etmeden.
1: Hocam topun olduğu yer pozisyon. Sizin evet. kullandığınız bir...
0: Ben hep kullandığım. Şimdi. Topun olduğu yer şöyle. Topa yakın olacaksın. Arkadaşına yakın olacaksın. Rakibe yakın olacak. Bu zaten sen birbirine yakın tüm bir bloksun demektir. Dolayısıyla daha kolay karşılarsın her şeyi. Veya pas yapmayı veyahut beraber oynamayı. Şimdi biri sağ kenarda, biri sol kenarda. Hani sen oynarken belki açılabilirler. O başka bir şey. Ama topu kaybettiğin anda bir bütün haline gelmen gerekir. Fransa'nın da müthiş bir defans yaptığını söylememiz lazım. Saliba ve Upamecano müthiş oynuyorlar. İki de bek. Dediğim gibi dinamizm içerisinde bir orta saha ve zaten önünde uçan dörtlü. Ben tabii erken final gibi bir şey görünüyor. Bir önceki şampiyonla Avrupa şampiyonu İspanya. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum.
1: Hocam, çeyrek final aşamasında olmayan Dünya Kupası tarihinin en başarılı iki takımı Almanya ve Brezilya. Tabii hep başarılı ülkeleri konuşuyoruz. Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere. Ama diğer yandan iki büyük hayal kırıklığı var. Almanya'da 2014 şampiyonluğundan sonra 2018-22 gruptan çıkamadılar. 2026'da da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Orada bir kimlik tartışması yaşanıyor açıkçası evet. şu anda. Brezilya'da da acaba biz biraz nasıl olsa aşağıdan yetenekli oyuncular geliyor. Biz yetenekli bir ülkeyiz. Eğitimi biraz geride mi bıraktık diye Fas, Norveç gibi ülkelerin akademik gelişmeleri üzerinde duruluyor.
0: Ben buraya başka şeyden yaklaşacağım. Sonra gireceğim bu konuya. Şimdi her ülkede bizim gibi eleştirenler var. Hatta ağır da gidiyorlar. Özellikle Brezilya'da da, Almanya'da da. Brezilya şu anda Norveç ve Fas'a bakıyor. Ya acaba biz de onlar gibi altyapıdan alıp da bu yetenekli çocuklarımızı yetiştirip öyle bir Brezilya mı? Biz zaten yetenekliyiz. Buna da işte başka şeyler katarak. Hayır, öyle bir şey yok. Yani Brezilya çok iyi oynamadı. Bunun analizini yapacaklar. Brezilya'da binlerce, milyonlarca yetenekli oyuncu var.
1: Ama hocam hep bir bu Brezilya'da dribbling yapan, işte Vinicius Junior'la bunu belki karşılıyorlar ama hep iyi bir 9 numara, hep iyi bir 10 numara, çok iyi kanat oyuncuları, bekler 70'li yıllardan itibaren, 50'li yıllardan itibaren hep vardı. Bu takımda biraz o eksik mi sizce?
0: Şimdi Brezilya'da bence ilk defa bir yabancı antrenör çalışıyor. Çok uzun yıllardır. Belki adaptasyon veyahut ona alışmak, yoksa başarılı bir antrenör.
1: Norveç maçında hocam %34 de topa sahip olmuşlar. Mesela çok eleştirildi.
0: Bizim aklımızdaki herkesin sempatisini alan oyun şekli şu. İyi driplingçiler, iyi çalım atanlar, hatta işi şovla bile.
1: Joga Bonito.
0: Joga Bonito, evet. Şimdi burada domine etmeyen, defans yapan görünümü yaşadığı için buna biraz alındılar. Brezilya kaybederse hücum ederek kaybeder. Hepimizin aklında o. Öyle değil mi? Hatta herkes eleştirirken Brezilya'dan iyi defans oyuncusu çıkmaz, kaleci çıkmaz ama hücumcu olağanüstüdür diye bir... Hayır, öyle değil esasında. Dünyanın en iyi defansları da çıkıyor. En iyi kalecilerinden birine de, Tafarel'e de biz sahip olduk. Hatta gelirken beni de çok eleştirdiler. Ya Brezilya'dan kaleci mi alınır diye.
1: Alınıyormuş.
0: Ama işte iyi çıkınca takdir yok. Diyorum ya, takdirin o güzel gücünü kullansalar... Bazı acı sözler, hani acı değil de bazı eleştiriler çok daha rahat kabul edilebilir. Brezilya hep bir figür, hep bir idol koymuştur. Dünya Kupası'nda, işte milli maçlarda veyahut kulüp seviyesinde hep dünyanın tanıdığı önemli isimler vardır ve hatıralara kazınır. Şimdi Vinicius müthiş bir oyuncu, benim bayıldım. Ama sanki Neymar gelince başka oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben Brezilya'dan bunu değerli bir örnek olarak görüp gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü materyal çok fazla. Yani oyuncu, yetenekli oyuncu. Çok iyi tanırım ben Brezilya'yı. Dolayısıyla muhakkak toparlanacaktır. Almanya'ya gelince bize böyle o ağırlığı olan bir takım havası vermedi kimse.
1: Turnuva takımı denir ya hocam hep
0: Almanya.
1: Turnuva
0: takımı hiç o havayı vermedi. Bu arada unuttuğumuz şu var. Almanya'nın kötü oluşu olabilir ama... Rakiplerin de yükselişi ve iyi olduğunu unutmayalım. Onların da hakkını yemeyeyim. Yemeyelim, adamlar, bazı ülkeler müthiş hazırlanmış. Yani fizik kaliteleri bir defa bu turnuvayı sanki sonuna oynayacak kadar. Yani ben burada bir ay oynayacağım kardeşim. Ona göre ve benim eksiklerimi böyle gidereceğim. Her yerde mücadele edeceğim. Yani bizim istediğimiz ne? Her zaman mahcup olmayan, övündüğümüz bir mücadele. Ben... Hep ne diyorum? Kardeşim, vazgeçmeyeceksin, önceden kabul etmeyeceksin, pes etmeyeceksin. Gençlere bütün tavsiyem bu. Hiçbir şey için. Bakın başarısız olanlara, sonunda vazgeçtiğini hatırlasın. Bir öncekinde vazgeçmişiz de ondan başarılı olma. Vazgeçmeyeceksin. Onlar da onu denediler. Hiç bıkmadılar. Son saniye kadar kovaladılar. O yüzden başarılı oldular. Sadece Almanya'nın kötülüğünden değil. Ama Brezilya'nın olmaması... Turnuvadaki büyük bir hayal kırıklığıdır. Taraflı tarafsız herkes Brezilya'ya bir saygı duyar, bir sempatisi vardır. Bunu kabul edelim.
1: Hocam tabii dünyanın farklı coğrafyalarında Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklar ya da istenmeyen sonuçlar diyelim, baskı ve kaos üzerinden okundu ama güzel bir kaybeden de oldu. Çeyrek finale kadar geldi. Turnuvaya renk kattılar taraftarıyla, oyuncularıyla. Norveç. Onların da tüm bu başarısız ülke, yani tüm bu istenilen başarıyı yakalayamayan ülkeler, onların akademik gelişimlerini şimdi örnek gösteriyorlar.
0: Altyapılarını. Şimdi okudum ben de. Ve zaten incelemiştim daha önce bütün Avrupa'yı. Clairefontaine'i de anlattım daha. Şimdi arkadaşlar, bunu söyleyip de yapmayan tek ülke biziz. Kime sorarsanız sorun bugün, Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdır. Uygulamaya bakın, sıfır. İnanın bana, bir çocuğun doğru yönlenmesindeki en önemli yer orasıdır. Mesela bir gün U10 mu, U9 mu, onların antrenmanını seyrediyorum. Hoca ağzında düdük, oraya koş, buraya koş, oraya koş, buraya koş, topsuz. Antrenman bitti, hocayı çağırdım. Dedim ki, ya arkadaş, bunlar daha çok küçük değil mi hoca? Evet hocam filan. Peki dedim, yani hocam bugün programımıza bu vardı. Peki dedim, hiç seslenmedim. Altyapının sorumlusu dedim ki, toplantıya herkesi topla, geliyorum. Şimdi benim onlara söylediğim birkaç tane cümle var. Altyapıdan birçok oyuncuyu çıkarmış oynatmış bazen birkaç tane Avrupa'ya gidişlerini görmüş bir

İnsan olarak söylüyorum. Yani söylemde değil, eylemde de yapan biri olarak. Yazdım oraya. 12 yaşına, 13 yaşına kadar bunlar nedir? Çocuk. Çocuk ne ister, neyi sever? Oyun sever çocuk. Şimdi oyun formatında ona bu mesleği sevdireceksin önce. Öyle değil mi? Şimdi sen kendini tatmin ediyorsun bunu.

0: zaten o bilgileri, o antrenmanları zamanı gelince alacak. 15 yaşına kadar dünyanın her tarafında ayrı bir muamele görür. Hayatım boyunca hiçbir altyapı maçının sonucunu merak etmedim. Bütün antrenörlerime söylediğim şudur. Şampiyon olmanız herkes ister. Beni ilgilendirmez. Ama bana oyuncu vermezseniz külahları değişiriz. Bir oyuncu. Hocam fazla bu sene. Kardeşim taltif ederiz ama bir oyuncu vermezseniz yollarımız ayrılır. Koca Galatasaray'a, koca büyük türlü kulüplere elinden tutup getirip taraftarı olduğu insanlar size bırakıyor yetenekli oyuncuları. 253-300 tane oyuncudan bir tane çıkmıyor. Olmaz. Dolayısıyla ben kendi antrenörlerime bunu tembih ettim. Ben sizden şampiyonluk beklemiyorum, oyuncu bekliyorum. Bir, iki, burası yarışma yeri değil. 12, 13, 14, 15 yaşına.
1: Oyuncuların kendilerini keşfetme.
0: 15 yaşına kadar eğitim yeri orası. Eğitim başka, yarışma başka. Burada sevdireceğiniz çocuk ne isterse oyun, oyunların değişik formatında onları hazırlayacağınız, yeteneklerini yukarı çekeceğiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah bir top. Bir kare. Top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Emre gol olsun, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
5: Reklam

Sil Performans Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Efendim günaydın, mutlu sabahlar herkese. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Bugün 15 Temmuz 2026. Bundan tam 10 yıl önce milli birliğin ve milli coşkunun, milli duyguların ne anlama geldiğini, milli iradenin nasıl tecelli ettiğini gösteren halkımız 15 Temmuz hain darbe girişiminin önüne bir set oluşturmuş ve bu setle o darbe girişimine engel olmuştu. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimizi bir kez daha sevgiyle kucaklıyoruz. Gazilik makamından ebediyete intikal eden tüm gazilerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimiz her daim var olsun, milletimiz her daim çok yaşasın diyelim ve sizleri saygıyla selamlayalım. Hoş geldiniz. Hattımızda ilk konuğumuz Ömer Ateş Hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk. Dediğiniz gibi tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize de saygılarımızı sunuyoruz. Bu ülkenin kuruluşuna katkı sağlayan ve bugünlere gelmesini sağlayan maalesef düşmanımız bol olan bir ülkeyiz. Onlara karşı mücadele veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi de

0: Saygıyla anıyoruz.
1: Hocam 4 soru soracağım, hiç araya girmeyeyim. Birinci sorum
0: Tamam.
1: İspanya maçı. Fransa İspanya maçını nasıl okudunuz? Ve özellikle Fransa niye kaybetti, psikolojik açıdan neler düşünürsünüz? Bugün çok kritik bir maç var. Arjantin İngiltere maçı. Yıllara dayanan bir rekabetin yansıması. Daha enteresan
0: Evet.
1: olanı da Messi'nin belki de bu belki demeyeyim son Dünya
0: Doğru.
1: Kupası'nda yeni bir kupa kucaklaması ve son şampiyon unvanıyla buraya geliyor. Daha geçmişte de işte Peter Shilton'ın eliyle çeldiği ve İngiltere'yi darmadağın ettiği Falkland Savaşı falan, bunları da düşünerek lütfen değerlendirme yapmanızı isterim.
0: Tabii.
1: Üçüncü sorum Greenwood üzerine, Greenwood ve Trossard üzerine. İki önemli transfer yapıldı. 79-80 milyon euroyu bulan bir transfer ücreti Greenwood'a.
0: Evet.
1: Diğer taraf daha ucuza aldık diyor Sayın Serdar Adalı geçen yıldan. Ama orada da önemli bir rakam ödendi. Bunlar, bu transferler lige nasıl yansır? Ve dördüncü ve son sorum, Dünya Kupası'nda mücadele eden takımların futbolcuları neredeyse ara vermeden lige başlayacak. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Buyurun, topu size yuvarlıyorum.
0: Çok çok teşekkürler Emre Bey. Şimdi tabii İspanya-Fransa maçına baktığımızda sonuçta çok zevkli bir maç olacağını ve çok çekişmeli olacağını düşünüyorduk. Ben de açıkçası maçın daha uzatmaya gidebileceğini, penaltılara gidebileceğini, çünkü Fransa baktığımızda teknik anlamda ve oyuncu kalitesi anlamında daha kaliteli bir takım olarak gözüküyor. Evet, yıldızları olan bir takım. Yıldız sayısı daha fazla olan bir takım. Mbappe'nin de formda ve skorerliğinin olması ayrı bir avantaj oluşturuyordu. Sonuçta baktığımızda Dünya Kupalarında işte 84 Avrupa Şampiyonası, ki 80'li yıllarda yatırım yapmış bir takımdı Fransa. Bunun karşılığında 84 yılında Avrupa Şampiyonası'nda bunun etkisini göstermişti. 98'li yıllarda Dünya Kupası'nı aldı. 2002 hayal kırıklığıyla geçti ama 2006'da final oynadılar İtalya'ya karşı. 2000 yılında da Avrupa şampiyonu olmuşlardı 98'den sonra. Böyle bu milenyumun biterken ve başlangıcında etkili bir takımdı Fransa. Sonuçta bakıyorsunuz Dünya Kupası'nda işte Hırvatistan'a karşı da final yapmıştı, yanılmıyorsam 2018 yılında kazanmıştı. Yani sonuçta bir Dünya Kupası, Avrupa Kupalarında Fransa final oynamış, kazanmış ve buralara kadar gelmiş bir takımdı. İspanya'ya baktığımızda da İspanya 2010 yılından sonra finale kaldı, biliyorsunuz 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra. Sonuç olarak şu vardı, İspanya benim şahsi düşüncem İspanya'yı mental anlamda da daha güçlü görüyorum. Bunun en büyük sebebi şuydu. Evet, İspanya biliyorsunuz tiki taka tarzı oynayan, ayağa pas yapan bir takım ama en önemli şeylerden biri spor psikolojisini ilgilendiren bir farkındalık, konsantrasyon dediğimiz duran toplar olsun, akan oyundaki o çevre kontrolünü çok iyi yapan bir takım. İşte o Xavi Iniesta ile başlayan, işte Cruyff'un Barcelona'da yerleştirdiği o tiki taka sisteminde devamlı ayağa pas. Bu tür paslar biliyorsunuz oyuncuları hipnoz eder, uyutur, reflekslerini yavaşlatır. İnanılmayacak derecede çevre kontrolü iyi olan bir takım, ki bu konuda ben de çalışmalar yapıyorum. Çünkü topsuz oyun, duran toplar, akan oyundaki oyunda veya duran toplarda çok etkili oluyor. Birçok oyuncu da topa baktığı için daha çok alan farkındalığını kaybediyor ve akıl almaz goller ortaya çıkıyor. Bu dünyada da böyle. Ülkemizde çok çok daha fazla bu konuda hatalar yapılıyor. O yüzden ben İspanya'yı daha favori görüyordum. Ve dünkü maçta da açıkçası rahat kazandı gibi bir durum oldu. 2-0 kazandı. Oyarzabal'ın golü ve Porro'nun golleriyle. İkinci soruya gelirsek evet, bence 86'nın rövanşı olacak. Falkland Adaları'ndan sonra biliyorsunuz Arjantin-İngiltere maçı vardı. Maradona'nın efsane iki golü. Biri elle, ki Tanrı'nın eli demişti. Diğerinde ise hakikaten İngiliz takımını ipe dizer gibi ilk golü atmıştı yanılmıyorsam, o ilk goldü. Ve 2-0 kazanmıştı. Şimdi tabii o zamandan bu zamana uzun yıllar geçti ama bu tür şeyler hafızalarda hafızalardan silinmez. O yüzden baktığımızda Arjantin-İngiltere maçı da bu maçın rövanşı olacak. Şimdi İngiltere daha iyi top oynayan bir takım. Arjantin nasıl Brezilya gibi baktığımızda eskiden o müthiş yıldızlar olurdu. İşte baktığımızda Maradona, Caniccia, Crespo, eskilerden 80'li yıllardan Passarella, birçok oyuncular olurdu. Brezilya'da keza öyle. Şimdi baktığımızda Arjantin'de o kadar yıldız oyuncular yok. McAllister yanılmıyorsam, bir de Messi, öyle fazla yıldız oyuncu olmadığından dolayı biraz daha İngiltere sanki favoriymiş gibi geliyor. Ama hep bir de söylentiler var, biraz Arjantin'in korunduğu hakem hatalarıyla bir lobicilik gibi bir durum da söz konusu. Ama adil bir yönetim olursa İngiltere'nin kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İspanya ile İngiltere finali gibi görüyorum. Tabii ki böyle bir durumda ne olur? Onu o zaman geldiği zaman konuşacağız diye düşünüyorum. Ama böyle bir durumda İngiltere yıllardan beri, 66'dan beri Dünya Kupası'nı alamıyor. Bence İspanya İngiltere finalinde, yine İspanya biraz ağır basıyor ama finallerin artık psikolojisi farklıdır. %20 şans verilen bir takım bile bu finali kazanabilir. Diğer bir noktaya gelirsek de maalesef hep biz 3 yıldan beri yayın yapıyoruz. Bu 4. sezonumuza girecek Greenwood Trossard transferleri, ki baktığımızda Fenerbahçe olsun, Beşiktaş, Galatasaray çok ciddi paralar ödüyorlar. Bu paralar, inanın ben çok çok üzülüyorum. Sanki bizim cebimizden çıkıyor. Kısmen de çıkıyor aslında. Diyorum bütün taraftarlar adına, genel anlamda konuşuyorum. Büyük takımlarımızın yaptığı transferlerde büyük paralar var, dönüyor. Bu paraların bence çok gereksiz harcandığını düşünüyorum. Dün bir gönderi gelmişti. Göztepe Kulüp Başkanı Sayın Rasmus Ankersen, biliyorsunuz Danimarkalı. Çok ciddi scouting sistemiyle bunu başarıyorlar. 20 milyona bir takım kuruyorlar. 25 milyona bir oyuncuyu satıyorlar, Romulo'yu. Bu şekilde olması gerekiyor. Bizim artık dediğimiz gibi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın 45 en fazla 50 milyon euro maliyetli bir takım kurmaları gerekiyor. Bu da mümkün scouting sistemiyle. İnanın mesela örnek veriyorum, Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği para, Fenerbahçe'nin Greenwood'a verdiği para, Beşiktaş'ın Trossard'a verdiği parayla ligin diğer takımları, iddialı takımlar kurabilir. Yani ligdeki 15-16 takım bu paraya takım oluşturabilirler baktığımızda. Maalesef scouting sisteminiz olmayınca, futbol akademileriniz doğru çalışmayınca, Türk futbolunun bu da en büyük sorunu, gereksiz paralar harcanıyor maalesef. Ben açıkçası bu paraların işte iş bilmezliğin sonucunda harcandığını düşünüyorum. Bütün takımlar için de bunu söyleyebilirim. Mesela son dönemlerde Trabzonspor doğru transferler yapmaya başladı. Scouting sistemini kurarak, ucuza aldığı oyuncularla bunları da satarak para kazanıyor ve iyi oyuncular da alıyor. Hani mesela Trabzonspor o kadar büyük hatalar yaptıktan sonra son bir sezon, iki sezondur onlar da doğru transferler yapmaya başladılar. Scouting sisteminin maliyeti çok azdır, kazanımı çok büyüktür. Elbette bu sistemde hatalar olacak ama ben hep şunu söylüyorum. Gerçekten oyuncu takibi sadece yetenekle değil, psikolojik olarak da yapılmalı. Hani alacağınız oyuncunun psikolojik analizlerini de o ülkedeki kişilerle araştırılarak, sorularak öğrenilebilir. Sadece oyuncu alırken hangi mevkiye yakın, fiziksel özellikleri değil, psikolojik özellikleri de çok çok önemli. Çünkü takımı dağıtır mı, bozar mı, takıma katkı mı sağlar, liderlik özellikleri, duygu yönetimi, bunlar da önemli. Bu kadar büyük paralar veriliyor. Ama işte bu paralar veriliyor, bu takımın kimyası oluşturulurken, nasıl bizim milli takım bu hatayı yaptı? Orada bizim gibi bir uzman yok. Yani siz bir kimya fabrikası açıyorsunuz, sigorta yaptırmıyorsunuz. Tüm takımlarımızın durumu bu Türkiye'de maalesef. Diğer şeye gelirsek de Dünya Kupası'nda biliyorsunuz.
1: Evet, dönüşte futbolcular nasıl bir ruh hali içerisinde olurlar? Bu oyuncuları tabii, Dünya Kupası nasıl etkilemiştir? Tatil de yapamayacaklar.
0: Evet. Şimdi aslında biliyorsunuz 2002 Dünya Kupası'nda Hasan Şaş harika bir performans yaratmış. Bir sonraki sezon o Dünya Kupası'na katılan oyuncularda düşüşler olmuştu. Şimdi tabii ritim bozuluyor Emre Bey. Yani siz dinlenme moduna alışmışken bir anda bir turnuvaya gidiyorsunuz ve bu da yaz sıcaklarında olan bir turnuva. Doğal olarak buna bedensel ve zihinsel tam anlamıyla hazır olamıyorsunuz. Olsanız da bu sefer geri toparlama süreci farklı. İşte burada dinlenmenin mutlaka olması gerekiyor. Dinlenme en azından bir hafta bir tatil gerekiyor. Evet, belki antrenmanlara başladılar. Ama tabii bir de psikolojik tarafı var. Hani fizyolojik tarafı, geçişler, antrenman, yüklemeler ve birden siz tam hazırsınız zirvedeyken diğer ekip yeniden başlıyor antrenmanlara. Bu antrenman bilimcilerin gerçekten en çok zorlanacağı kısım. Ama bir de psikolojik tarafı var. Yani Dünya Kupası çok üst düzey motivasyon sağlayan, doyum sağlayan bir yer. Birden lige döndüğünüz zaman bir motivasyonel sorun da yaşayabiliyorsunuz. Bu motivasyonel bir sorun yaşadığınızda sizin konsantrasyonunuz da olumsuz şekilde etkiliyor. Olumsuzsa tabii ki motivasyonunuz. O yüzden geçişlerde bence bu süreçte bir hazırlanma periyodu, yani hem sadece fizyolojik değil mental anlamda bu süreçte bir hazırlık gerekiyor. Zaman var. Oyuncuların bizim gibi uzmanlarla çalışıp takımların bu geçiş sağlaması gerekiyor. Tabii bilim ilerledi. Yani bundan da mutlaka faydalanabilir. Bizim zamanımızda insanın dinlenmesi 48 saat veya biraz daha fazlaydı. Şimdi bu süre 36 saate düştü. Sonuçta buz banyoları denir, işte soğuk odalara giriş -100-110 derece dinleniş sağlanabiliyor. Ama burada sadece fiziksel hazırlık değil, oyuncuların psikolojik hazırlık yaparak da sezona hazırlanmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Değerlendirmeler yapıyor bize sevgili hocam. Bir spor psikoloğu biliyorsunuz. Hocam son 5 dakika içerisinde şunu da konuşmak isterim. Özellikle Türkiye'ye gelen futbolcuların burada bir adaptasyon problemiyle zaman zaman karşılaştıklarını görüyoruz. Bunun temel nedeni kültürel farklılıklar gibi temel yapılar üzerine okunabilir ama mesela bunu adam İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da niye yaşamıyor sorusunu sormak lazım. Bir de bunlara mental anlamda nasıl destekler verilebilir, bunu birazcık ele alalım.
0: Şimdi aslına bakarsanız bizim ülkemize gelen oyuncular daha çok böyle konfor alanına da sokuluyor. Mesela bizim birçok oyuncumuz gittiğinde yurt dışında tercüman yok. Bizim takımlarda bir bakıyorsunuz 4-5 tane tercüman oluyor biliyorsunuz. Hani bunu ben de yaşadım şey olarak baktığınızda. Hani bir takıma sunum yaparken İşte orada bir köşede İspanyolca bilenler, bir tarafta İngilizce bilenler, bir tarafta Fransızca bilenler.
1: Tabii Başakşehir'in hani tesisleri orada öyle. Mesela bir tane amfisi var, sözünüzü balla kestim, bilmiyorum gördünüz mü? Sümültane odaları var hocam. Amfiye geliyor futbolcular, herkes oturuyor. Kendi dilinde konuşuyor, atıyorum Abdullah Avcı ya da Okan Buruk ya da şimdi Nuri Şahin. O sırada sümültane tercümeler var. 11 tercüme yapabilen sümültane kişi varmış. Bunlar da futbolculara kendi dillerinde konuşmaları çeviriyorlarmış.
0: Ne güzel. İşte mesela tabii ki şu var. Bir insanın tabii bir dil bilmediği bir ülkeye geldiği zaman orada tabii zor oluyor şey öğrenmesi. Avrupa'da bir şekilde İngilizce ortak bir dil konulabiliyor. Ülkemize geldiklerinde en çok yaşadıkları problem dil oluyor. Ondan sonra tabii ki şu var, Avrupa'da oyuncular o dili öğrenmek zorundalar. İşte bunu yaparken bir baskı da hissediyorlar, bir adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Ama daha da güçleniyorlar işin içine. Çünkü başarı konfor alanında gelmiyor, biraz zorlanacaksınız. İşte bizde ne oluyor? Devamlı onlara çok yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bunun avantajlı tarafları da oluyor, dezavantajlı tarafları da oluyor. Burada temel sorun ailelerinin rahat edebilmesi. Hani bunun gibi belirli hizmetler de oluyor. Aslında kulüpler buna mesela işte kültürel gezi düzenleyecek. Onların nereye gidebileceğini, ne tür hizmetleri nasıl alabileceğini ailelerinin daha çok huzurlu olabilmesi için ailelerine yönelik daha çok hizmet oluşması önemli. Oyuncular sonuçta bence Türkiye'ye gelenlerinde Türkçe öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için kulüplerin buna yatırım yapması gerekiyor. Tabii ki bizim de dediğiniz gibi hani sosyo-kültürel özellikler ülkede adaptasyon sorununu zorlaştırıyor oyuncuların. Bunlar doğal süreçlerdir. Ama bu süreci ortadan kaldırmanın en iyi yolu onlara çok acilen Türkçenin öğretilmesi ve aileleri içinde onlara belirli hizmetlerin verilmesi, o konuda yardımcı olması. Çünkü aile mutluluğu sporcunun performansını da olumlu şekilde etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ömer Ateş hocam bizlerle birlikteydi. Sporda ve hayatın içerisinde durakları, neler yaşandığını bize tek tek anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgilendirmelerden dolayı. Gazetelerde bugün 15 Temmuz paylaşımlarının yanı sıra kulüplerin de 15 Temmuz paylaşımları var. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kulüpleri 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünün paylaşımında gençler asla unutmaz diyerek Türk Bayrağı Fonu'nun önünde şehitlerimizin resimlerini paylaşmış. TFF Türk Bayrağı'nın altında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun demiş. Beşiktaş Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz derken Galatasaray 15 Temmuz Köprüsü'nün resmini koyarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü demiş. Trabzonspor 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygıyla selamlıyoruz derken Ömer Halis Demir'in ve iki tane elin birleşerek köprüde yıkılan köprü üzerinde bir birlik mesajı oluşturduğunu ortaya koyan bir koreografi kullanmış. Koreografiye gerçekten bayıldım. Çok güzel, çok etkileyici. Arkada Türk bayrağı da dikkat çekiyor. Fenerbahçe çok uzun bir yazı yayınlamış. Ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun derken 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır demiş. Ve hain terör örgütü 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçe'mize hedef alan kumpasta olduğu gibi 15 Temmuz'da da devletimizin, milletimizin milli iradeyi hedef almış ancak az milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize, milli iradeye sahip çıkmaya, FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmaya karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz demiş ve Fenerbahçe'de bu kutlamayı yayınlamış. Pek çok kulüpten de kutlamalar ve bugünü anan değerli mesajlar sosyal medyada yansıma gösteriyor. Efendim şimdi bir minik reklam arası vereceğim. Reklamların ardından sizlerle beraber.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve bu kısa reklamların hemen ardından Mustafa Tümöz hocama gideceğim. Mustafa Tümöz hocamı arayacağım ve bakalım o neler düşünüyor. Dünya Kupası gerçekten çok enteresan bir süreci de beraberinde getirdi. Özellikle İspanya'nın dün Fransa karşısında ezici üstünlüğü hiç tartışmaya gerek yok. Neden Fransa bu kadar resesif kaldı? Neden bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşadı? Tüm bunların değerlendirmelerini eski bir profesyonel futbolcudan, sevgili hocam Mustafa Tümöz'den almaya gayret edeceğiz ve onunla konuşacağız. O da şu anda hattımızda, hemen yayına alalım. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar sevgili, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok çok teşekkürler. Saygıdeğer hocam, Fransa mı etkisizdi yoksa İspanya mı çok etkili gözüktü? 2-0'lık bu zaferi Fransa karşısında İspanya'nın neye bağlarsınız? Ve Dünya Kupası'nda şimdi finalin ilk ayağı belli oldu. İspanya bu akşam da önemli bir mücadele var. İspanya ne kadar ipeksi bir oyun ortaya koyduysa Fransa da o kadar hardcore bir mücadele ortaya koydu. Sertti biraz maç. Top sizde efendim.
1: Evet, şimdi etkisizdi. İspanya mı çok etkiliydi? Aslında ikisi de doğru. Ama şunu söylemek istiyorum öncelikle ben. Aylardır konuştuğumuz, büyük bir heyecanla beklediğimiz, içinde milli takımımızın da olacağı bir Dünya Kupası sonuna yaklaştık aslında. O da bitiyor. Güzel bir Dünya Kupası yaşadık. Milli takımımızın da buralarda olmasını da çok beklerdik ama orada bir hayal kırıklığı oldu. Finale, yarı finale, finale kalan takımlara baktığımızda çok mu sürpriz? Hayır, çok sürpriz değil. Bu dört takım aslında FIFA sıralamasında da ilk dördü paylaşan takım. Dolayısıyla hiçbir sürpriz yoktu. Bu takımlardan herhangi ikisi final oynayabilirdi aslında. Fransa-İspanya finali, yarı finali daha doğrusu, final gibi bir maçtı. Maça başladığımızda aslında İspanya yine biraz daha etkili başladı. Özellikle ilk su molasına kadar İspanya daha çok topa hakimdi. Çok fazla üstün görünmese bile Fransa'ya mesela önde baskı uyguladı İspanya. O benim çok beklediğim bir şey değildi. Fransızlar bu baskıyı aslında iyi de kırdılar başlangıçta. Özellikle kalecileriyle birinci bölgeden üçüncü bölgeye çok iyi bir geçişler yaptılar. Ama Fransa'nın ön taraftaki hücum hattı, Mbappe, Olise ve Dembele çok fazla etkili olamadı ki bunun sebebi de bence İspanya'nın çok çok iyi bir önlem almış olması olduğunu söyleyebilirim. Mbappe'ye özellikle çok iyi önlem almışlar. Defanslarını öne çıkardıklarında İspanya arkada yaratacağı o geniş alanı kalecilerini de öne çıkararak kapamışlardı. Fransa birçok defa İspanyol defansını merkezden Mbappe'ye doğru yerden attıkları topla delmeye çalıştılar ama iki stoperleri Kubasi ve işte Delaport gayet etkiliydi, başarılıydı. Rodri de çok iyiydi. Bu oyuncular bu İspanya Fransa'nın hücum varyasyonunu engellediler. Bir tanesinde başarabildi bunu aslında Fransa. Arkaya bir top atıldı. Mbappe'den önce tabii kaleci öne çıkardıkları için burada pozisyon yemedi İspanya. İkinci yarıda da benzer bir şekilde durumla karşılaştık. Fransa'nın bir penaltı pozisyonu gibi bir yanlış müdahalesi sonucunda olan şeyle İspanya 1-0 öne geçince aslında hayat Fransa
0: penaltı
1: için çok zorlaştı.
0: Lamela yapılan hareket.
1: Ya kontrolsüz bir hareket. Penaltı verilmesinde bir sakınca görmedim ben. Daha dikkatli olunabilirdi. Çok sert miydi? Değildi. Ama biraz daha dikkatli olunabilirdi. Hani devam diyen hakemi de yani çok şey demem ama ben biraz daha penaltıya yakındım.
0: El Salvador'lu hakemi beğendiniz o zaman.
1: Evet evet, bizim maçı da yönettiydi sanırım Paraguay,
0: evet, Paraguay maçında Paraguay 10 kişi bırakan hakem, bir de şey diyeyim yani böyle çok Speedy Gonzales gibi, hani bir çizgi film vardı böyle Speedy Gonzales. Teşbih hata olmaz, yanlış anlaşılmaz.
1: Evet, bir iki tane pozisyonda mesela çizginin dışında mı içinde mi noktasında çok iyi süzdü. Yani ayağa basma bir pozisyon var uzaktan.
0: Abi tabii Lama'nın tam çizginin yanında bastı değil mi? Orada
1: ve onu ve onun evet onu penaltı da verebilir bir hakem. İçeride mi dışarıda mı ve onu o keskin o gözle görüp orada dışarıda demesi ve ekranların yaklaştığında hakikaten dışarıda olması bir hakem için bence çok başarılı bir seçim.
0: Bence tek eksiği bu çizgiyi çizecek olan spreyi unutmasıydı. Onun dışında eksiği yoktu sanki.
1: Evet evet. O da tabii işin şeyi oldu. Güzel tarafı oldu. O da uyardılar herhalde şeyde İspanyollar uyarınca çizmedin diye barajı.
0: O da şöyle elini arkaya attı. Ana onu soyunma odasını unuttuk yalan istedi.
1: Evet, evet öyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi tabii İspanya gibi takımı 1-0 geride olduğunuz zaman maçı çevirmeniz çok zor. Çünkü çok o kadar hakimler ki o kadar rahatlar. Ayakları çok iyi olan bir takım. Bunu Fransa olsa bile yapamıyor. İşte ben Fransızlarda şunu gördüm. Yani bu maçı bizim alabilmem imkanımız yok gibi bir oyun tarzı gördüm aslında. İkinci gol biraz daha böyle hani yerleşik bir Fransız defansına atılmış bir ikiye birle biraz Fransa'nın da böyle bir an konsantrasyon kaybı sonucunda oluşan bir gol oldu. İkiden sonra zaten yani Fransa artık yani onu çeviremeyeceğini çok rahat anladık. Yani hepimiz bu maçın artık İspanya tarafında olduğunu gördük. Ondan sonra zaten işte Mbappe ve diğer oyuncularda da dediğiniz gibi biraz daha sertlikler falan olmaya başladı. Maçın kaybedileceği anlaşıldı. Ben mesela De La Fuente turnuvanın herhalde en yaşlı teknik direktörlerinden bir tanesi. Ve eğer İspanya'da Dünya Kupası'nı alırsa galiba en yaşlı olarak tarihe geçecek diye biliyorum öyle istatistikleri. Şu anda da zaten en yaşlı teknik direktör geçmişte baktığımızda da alan Dünya Kupası'nı yine İspanyolların teknik direktörü Del Bosque'ydi sanırım.
0: 2010'da. Şimdi
1: evet o 59 diye yaşları şimdiki 64 mi 65 mi öyle bir yaş diyebiliyorum. Şimdi De La Fuente'nin şöyle bir şeyi var mesela İspanya'da Pedri gibi yani çok önemli Barcelona'nın önemli bir oyuncusunu kesebiliyor. Yani isme değil performansa şey veren olanak tanıyan bir teknik direktör. Bu da İspanya'da böyle forma adaletini sağladığı için başarıyı da getiriyor diye düşünüyorum.
0: Diğer yarı finale araya gireyim mi müsaade ederseniz haddimse eğer.
1: Buyurun.
0: Sözünüzü valla keseyim. Şimdi De La Fuente'nin şöyle bir özelliği var hocam. De La Fuente ilk göreve geldiğinde ben İspanyol basınını birazcık takip etmeyi seviyorum. Bizim oğlan da İspanyolca bildiği için ona da soruyorum ne diyor bunlar diye. Şöyle bir manşet attılar. 2022'nin Aralık ayıydı. Luis de la Hu dediler. Yani Luis kim anlamında sordular. Ve çok mutlu olmadılar işin açıkçası. Çünkü 2010 yılında Bosque'nin şampiyonluğu ardından hani daha böyle önemli bir ismin gelmesini bekliyorlardı. Halbuki De La Fuente 19 yaş altı, 21 yaş altı ve 23 yaş altında ülkenin milli takımlarını çalıştırdı. Ve İspanya'nın evet. 2023'teki Uluslar Ligi zaferi ve 2024 Avrupa Şampiyonu zaferlerinde de o vardı. O yüzden de sizin dediğiniz noktaya çıkıyor. Çok şüpheleri kesin ve net ortaya koyabilen, futbolcular üzerinde hakkaniyet çizgisini nefis kat eden bir teknik adam. O yüzden de onunla başlayan sürece ki ondan önce de öyleydi. İspanyollar teknik adam demiyorlar hocam teknik direktörlerine. El seleksiyonel diyorlar. Yani seçici.
1: Evet. Yani o söylediğinizi yani altyapılardan gelerek buraya geldiğinizi maç sırasında çok defa söylüyorlar. Gerçekten böyle bir şey hani bizim ülkemizde de olsa çok iyi olur mu diye düşünüyorsunuz ama herhalde başka ülkelerde daha çok olabilen bir şey. Gerçekten hani bu teknik direktörün bu oyuncularla küçüklükten beri beraber olması, oyuncuların her şeyini bilmesi, ne yapabileceklerini, hangi takıma karşı hangi oyuncuları kullanabileceğini bilmesi çok büyük bir fayda getirdiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Bu akşam
1: en iyi seçimciymiş demek ki.
0: Evet, bir de tabii İspanya'nın muazzam bir serisi var. 37 maç rekoru, yenilmezlik. Enteresan bir not vereyim. Mesela Yamal'ı çok sevmiyoruz ya hocam. Daha doğrusu ne yaptı ya falan diyoruz. Lamal'la başladığı hiçbir maçı İspanya kaybetmemiş. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda 12 maçta ilk 11'de sahada yer almış. Galibiyet oranı kaç biliyor musunuz?
1: %100. Yalnız iyi hatırlattınız. Aslında şunu da söyleyecektim. Ben bu Dünya Kupası'nda şöyle bir şey çok dikkatimi çekti. Bütün üst düzey takımlar yıldızlarıyla çok öne çıktılar. Yani yıldızları çok parladı. Mesela Fransa'da işte Mbappe, Olise, Dembele birçok maçta öne çıktılar. Her maçta aşağı yukarı. Yine Arjantin'de Messi çok öne çıktı. Norveç'te Haaland, Ødegaard çok öne çıktı. İngiltere'de yine Harry Kane, Bellingham çok öne çıktı ama İspanya'da Yamal çok öne çıkmadı açıkçası. Yani beklediğim performansın altında kaldı. Yamal'ın çok daha önde olan bir İspanya'da çok daha iyi sonuçlar olabilirdi. Gerçi bundan daha iyi nasıl olur bilmiyorum ama İspanya biraz daha böyle teknik.
0: Araya giriyorum.
1: Efendim tamam.
0: Fransa'nın beki vardı Gal Clichy biliyorsunuz. O da Five Live Sport'a sizin dediğinizi söylüyor. Harika bir İspanya mı bu? Hayır, daha iyisini seyrettim diyor.
1: Ha, evet, yani çok çok öne çıkan bir oyuncu yok ama takım olarak gerçekten çok iyi oynayan bir takım hüviyetindeydi. Yani Lamal'da sıradan bir oyuncu görüntüsüydü. Bence çok da etkili olamadı. Beklentimiz biraz daha fazlaydı ondan. Ama İspanya istediğini elde etti. Tam bir teknik direktör takımı, tam bir sistem takımı haline geldiler. Finale kaldılar. İnşallah final için onlar için de iyi olur. Diğer taraftan bugün tabii Arjantin, İngiltere maçı var. Ne olur diye baktığınızda, hani şimdi Arjantin'in son iki maçına baktığımızda bir Mısır maçı var. Mısır maçını kaybederken geriye dönmeleri tamamen işte Messi'nin 79. dakikada devreye girmesiyle oldu. Biraz da yani sürpriz gibi bir şey oldu o noktadan sonra. Bir sonraki yine İsviçre maçı Arjantin 1-1 devam ederken bütün kontrol İsviçre'deyken bir pozisyondan dolayı böyle bazen hani biz çok kullanıyoruz böyle hayır gördüğümüz işte şer gördüğümüz işte hayır vardır gibi bir şey. Tam bu kırmızı kartta böyle Arjantin için bu oldu. Bir faulde hatırlarsınız çift sarı kart verdi Arjantinli oyuncuya. Sarı kart verdiği için ve hatalı verdiği için VAR'dan döndü. VAR'dan döndüğü için hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı bu sefer İsviçreli oyuncuya çift sarı karttan atılmış oldu. Yani Arjantin o sarı kartı görmese VAR'da müdahale etmeyecekti. Yani orada bir şer gibi görülen bir şey Arjantin için hayır buldu. Arjantin tabii tamamen Messi üzerine kurulmuş bir takım. Messi iyiyse Arjantin'de iyi. Diğer oyuncular üzerine çok çok ciddi anlamda bir yük düşüyor. Bir de Arjantin'in yaş ortalaması diğer takımlara göre biraz daha üstte. Ama Arjantin'de son dünya şampiyonu. İspanya'da son Avrupa şampiyonu tabii bu yanda. İngiltere-Arjantin maçı için benim favorim bir miktar daha İngiltere olduğunu söylemek istiyorum. Gerçi Fransa-İspanya için de Fransa demiştim ama tutmadı. Burada da belki Arjantin olabilir. Çok sürpriz olmaz. İnşallah keyifli, güzel bir maç izleriz bu akşam da.
0: Peki kıymetli hocamla birlikteyiz. Mustafa Tümöz eski bir profesyonel futbolcu. Hocam iki önemli transfer gerçekleşti Beşiktaş ve Fenerbahçe'de. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferleri? Keza Galatasaray'da Trabzonspor'da transferin flaş takımı oldu.
1: Evet, şimdi Beşiktaş tabii Trossard'ı aldı. Çok hazır bir oyuncu bir kere. Yani geçen hafta çeyrek final maçı oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyeri de çok iyi bir oyuncu. Yine bu yıl sonu itibariyle de Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaş itibariyle tabii olgun bir yaşta. 32 yaşındaydı galiba Trossard. Ama çok çok iyi bir oyuncu açıkçası. Hazır bir oyuncu. Yani gelişime odaklanılacak bir oyuncu değil. Ne yapacağını bildiğiniz. Sadece uyumu sağlayabilirseniz çok başarılı olacak. Beşiktaş'ı bir üst tarafa taşıyabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Trossard'ın. Ve maliyeti de sanırım Fenerbahçe'nin bu Greenwood'la göre biraz daha düşük olan bir oyuncu. Fenerbahçe transferinde Greenwood da bu oyuncu da tabii gelişime açık, 24 yaşında, bu 10 artı 4 kuralından dolayı da alınmış bir oyuncu. Fizikli, sol ayağını kullanan ama sağ ayağını da benzer etkinlikte kullanan bir oyuncu. Daha çok bu inside forwarding dediğimiz kanattan içeri girip pozisyon yakalayan bir oyuncu. Bence şimdi Fenerbahçe'nin böyle Vedat Muriç'i kullanacaksa çok fazla, özellikle yandan gelen hava toplarında daha çok, yerden de olabilecek, bu kanatlardan içeri doğru orta yapan oyunculara da ihtiyacı var. Böyle Greenwood tarzı oyuncular evet size bir katkı sağlar ama hep aynı tip oyuncularla ilerliyor Fenerbahçe. Yine Kerem de benzer oyuncu, Musabba da benzer oyuncu. Santrofor olarak alacağınız oyuncuyu besleyen tarz kanat oyuncularınıza da ihtiyacınız var eğer Vedat Muriç'i kullanacaksa. Diğer taraftan Galatasaray'ın en son aldığı 6 numara pozisyonundaki oyuncu Leslie, o da genç bir oyuncu. Tabii şimdi 4 yıldır Torreira Galatasaray'a çok büyük fayda sağlayan bir oyuncuydu. Şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Yalnız Torreira'da artık hem yaşı itibariyle de hem de geçen sene özellikle ikinci yarıdan itibaren, ben Liverpool maçını ben bu maç olarak gördüğüm maçtan sonra Torreira'da bir düşüş var. Dolayısıyla bir sonraki sezonu, bunca oynanacak maçı da düşündüğünüzde, Şampiyonlar Ligi, ligler ve kupala Torreira burada yeterli olmayabilir, sorun yaşayabilir. Dolayısıyla bir 6 numaraya kesinlikle Galatasaray'ın bir ihtiyacı vardı. Ama bu mu, Leslie mi olmalıydı bu? Onu çok bilemiyorum. Hani Leslie de iyi bir kesici. İngiltere'de Premier Lig'de oynamış. Gerçi küme düşen bir takımda oynamış ama şimdi böyle büyük takımlarda 6 numara olarak oynuyorsanız sadece kesici özelliğinizin yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha çok oyun kuran özelliğinizin de, sırtı dönük top aldığınızda, baskıya maruz kaldığınızda bunları çok kolay bir şekilde bertaraf edebilecek yeteneklerinizin olmalı. Topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye, ikinci bölgeye rahat taşıyabilen güvenilir bir oyuncu tarzınız olmalı. Best böyle midir? O konuda çok emin değilim. Zamanında seyredip göreceğiz ama hava topu hakimiyeti olması, Galatasaray'ın özellikle rakip takımı kullanacağı duran toplarda ve yüksek toplarda etkili olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika değerlendirmeler. Nefis bir buluşma oldu. Mustafa Tümöz hocama şükranlarımızı sunuyoruz. Kucak dolu sevgiler hocam.
1: Sevgiler hocam.
0: Evet, harika anlattı saygıdeğer hocam. Şimdi bir reklam arası, ardından doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte olacak. Hem futbol, hem hayat, hem de birazcık böyle yeme içme, nelere dikkat etmeli, bunu konuşacağız. Kulaklarınızı birazcık büyük büyük büyük açın. Çünkü gerçekten sağlıklı beslenmenin ne anlama geldiğini süper bir isimden öğreneceğiz. Ne zaman? Az sonra.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan, yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz sürüyor ve Milli Birlik ve Demokrasi'nin önemli gününde 15 Temmuz bugün resmi tatil. Bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyoruz bu özel günde ve hattımızda da çok değerli bir isim Sayın Doçent Doktor Hakan Güveli Hocam var. Hocam hoş geldiniz, kucak dolu sevgiler.
1: Günaydın herkese, hoş buldum sevgili Emre ve dinleyiciler.
0: Hocam şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri Fransa-İspanya maçı. İspanya Fransa'yı yendi ve 2-0'la turladı. Ne düşünürsünüz? Bu arada son golü atan oyuncusu da İspanya'nın bu golü hasta oğluna armağan etmiş. Ateşli olduğu için oğlu Pedro Porro'nun gelememiş. Bu da oğlum için demiş.
1: Vallahi Mbappe birkaç denemesi oldu. Onun dışında Dembele de hiçbir şey yapamadı. İspanya sahada hakimiyetini kurdu. Yani ve futbolun nasıl oynanacağını, hani ben baştan beri diyordum, bu adamların bizi de o kadar farklı yenmeleri hiç tesadüf değildi. Yedekleriyle, değiştirmeleriyle, oyun hızıyla, temposuyla ne oluyor? Adamlar çok şık şekilde geliyor, paslaşma, bir ver kaç, kaleciyle karşı karşıya topu dağlara taşlara vurmama, kalecinin yanından akıl dolu mantıkla ayağının neresiyle ne hızıyla vurması gerektiğini de biliyorlar. Hani dolayısıyla 2-0'dan geriye de çekilmediler. Hala ön alanda baskı yaptılar. Çok hakkıydı. İspanya çok farklı oynuyor. Orta sahası çok iyi. İleride hızla çıkması çok iyi. Hani Lamine Yamal neredeyse %100'e yakın pas doğruluğu var adamın. Topu tek topla geçmeyle her zaman sağ kanatta tehlike yaratabiliyor. Ki offside'a düştüğünde de hani baktığınızda böyle bir 15-20 santimle, böyle yarım metre demiyorum, offside'i var. Yoksa o da bal gibi bir üçüncü gol olacaktı. Dolayısıyla adamlar, hani futbolun beşiği İngiltere diyoruz ama bunlar dev adımlarla ilerliyorlar. Sonuçta aldıkları başarılar da tesadüf değil. Finalde de bence çok daha domine edeceklerini düşünüyorum ben sevgili Emre.
0: Saygıdeğer hocam, futbola devam edeceğim ama önüme bir son dakika haberi düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda kaynaklı olduğu değerlendirilen ve adına da Cyclosporiasis salgını denilen ve 7000 kişiyi enfekte eden bir salgından bahsediliyor şimdi. Dünya Kupası da orada olunca tabii pek çok kişi endişeleniyor. Şiddetli diyare yapan ve özellikle hastaları hastanelik eden 34 farklı eyalette görülen bir rahatsızlıkmış. Hangi tedarik zincirinden veya nasıl oluştuğu bilinmiyor. Şu ana kadar 7000 kişide görülmüş, 1645 vaka hastaneye yatırılmış, 5100 vakada ayakta tedavi edilmiş.
1: Şimdi Emre şöyle, bu Cyclosporiasis denen bir salgın, hani gördüğümüz bir şey bu. 1645 laboratuvarda doğrulanmış 15 Temmuz 2026 itibariyle ve 34 eyalette 141 hastaneye yatış olmuş. Michigan'da 3309 vakayla en fazla önde çıkıyor. Bu bir parazit. Kaynağı da kontamine su, taze sebze ve meyvelerden oluşuyor. Dolayısıyla hani bunlar da ciddi karın ağrıları, kramplar, halsizlik, bulantı ve bazen de sistemik, bunlardan da toksinler salgılanıp ateş yapabiliyor. Önemli erken tanı, şüphe olması, dışkıda, hani bizim bu son dönem genetik testlerle bunların bakılması ve hemen antibiyotik başlanması, ki bazen kombine antibiyotikler önemli. Bir de her zaman ne diyoruz, hani ne olur, bu Amerika'da da böyle, bir de kalabalık ortamlarda iyi pişmemiş besinlerden, hani her şey iyi pişmiş olmalı, onların deyimiyle well done. Eller çok iyi sabunla en az 30 saniyenin üzerinde yıkanmalı. İçtiğimiz su tamamen temiz olmalı. Hani nereden bulaş riski olan bir ortamlardan olmamalı. Hani dışarıda beklememiş, belirli dolaplarda olan ve markasını bilinen, hani oralarda da bunlara dikkat edilmeli. Bir de en önemlisi, hani kendinizde bu, ben ne diyorum şimdi Emre, bizde de başladı. Hani bu siklospor olmasın bizde de, ama şu an Türkiye'de de ben geçen hafta 3-4 kişi de gördük bunu. Ve maalesef de bazılarında da kanlı ishal oluyor ve hastaneye yatış 10-15 gün kalabiliyor. Hani bizde de ciddi amipler, ciddi bakteriyel enfeksiyonlar da olabiliyor. Maalesef bunların bazılarında gene mutlaka sirkeli suda ve karbonatlı suda beklemek lazım. Bazılarında meyve ve sebzelerden, hani çiğ yaptığımız salatalardan, meyvelerden de kapabiliyoruz. Dikkat, hijyen diyorum Emre, topu sana atıyorum. Çok önemli bir şey bu.
0: Hocam, bu dönemde buz çok tartışılıyor. Dün biraz bununla ilgili belgesel seyrettim. Buzun ne kadar tehlikeli olabileceği, özellikle kahve dükkanlarında hepsinde son dönemde, ya da içecek soğuk havala şey sıcak havalarda soğuk bir içecek arayışın içerisinde olan herkes buna çok yükleniyor. Bu da beraberinde ciddi sorun getiriyor zannediyorum, değil mi?
1: Vallahi şimdi biz burada bir laf edeceğiz. 50 bin tane yok kahve zinciri ıvır zıvır başımıza üstecek. Hani dolayısıyla şunu söyleyeyim. Güven varsa, yoksa su eşittir her zaman canavar bir tehlike. Kesinlikle iyi marka, bunun iyiliği neyse sizin güvendiğiniz diyeyim. Bilinen bir şey iyi olmuyor. Bakın, bilinen, franchising, bir sürü şubesi olan iyi demek değil. Sizin güvendiğiniz, gerçekten bildiğiniz bir şey. Çünkü ben işte Bağdat'ta evim, Bağdat'ta işim. Görüyorum ki ben burada çok az yerde yemek yiyorum. Eğer önüme sos soğuk değilse, ne olur masalarda bekleyen, hani ne diyorum size, sudan buzdan daha da büyük tehlike. Mayonezler, ketçaplar, acılar, soslar 40 derece sıcakta öylemesine ortada dolaşıyor masalarda. Korkunç aymazlık, korkunç cahillik diyorum buna. Ama su da çok büyük tehlike. Ben kendi adıma, hani zaten evde, hani biliyorsun benim termoslarım, üniversitede dağcılığı da sevdiğim için ben yürüyüşleri, termoslarım var, kahve bardaklarım hafif, küçük, orta, büyükleri var. Ama ne diyorum, bu bir güven meselesi. Ben kendim, ben bir kahve gurmesiyim, 5-10 çeşit kahve makinem var. Kendim böyle dekaf, aromatik her şeyi yapıyorum. Hani bu FIFA, Instagram'da şimdi görüyoruz ya, herkes evinde kendi dondurmasını yapmaya başladı. İşte dondursak mı, yoksa işte sebzeden çıkarsak, işte deep freeze'den sebzesi de meyvesi de kendimiz yapsak mı? İlla alet almak da gerekmiyor. Yani kahve de bu noktada, ama dediğim gibi güvenilen, hani zincirler de olsa yerleri bileceksiniz, onları tercih edeceksiniz. Yoksa buz eşittir, hani benim bile kaç hastamda kaynağında şüphe duyduğumuz, hani kesinlik olmuyor, bir kaynaktır. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de dış ortamda şunu söyleyeyim sevgili Emre, laktoz ürünleri, yani süt, yoğurt, peynir, bir yere gidiyorsunuz, hani size yemek öncesi davetlerde bir sürü tabak yapılıyor ya, ön tabaklar, bunlar adam 100 tanesini buzdolabına sokamıyor, büyük tehlike. Bir saatte yazın bu sıcağında bakteri oluşmaya başlar, toksin oluşmaya başlar. O yüzden de tesadüf deyip bunları görüyoruz. Önünüze kaynağını bilmediğiniz ya da soğuk gelmeyen, güvenmediğiniz hiçbir şeyde buz olsun, iyi olsun, peynir, süt ürünleri olsun, olmasın. Ve ette de bu Amerika örneği gibi ne olur ve ne olur mutlaka ve mutlaka iyi pişmiş olsun. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz şeylerde uzak durun diyorum.
0: Şunun da dikkatini çekmek isterim hocam. Benim bir kâr küklü hocam vardı. Süt ve süt teknoloji dersine geliyordu. Çok da severdim kendisini. Şöyle bir şey anlatmıştı. Türkiye'de kahvaltı kültüründe masaya işte tereyağı, zeytin, bal, keza yine aynı şekilde kaymak falan getiriliyor. Sonra da o kahvaltı boyunca masada kalıyor, herkes önüne alıyor, sonra o kapanıp tekrar buzdolabına götürülüyor. Bunun ne kadar sakıncalı olduğunu, buzdolabından yenecek kadar bu gıdalardan alınıp sofraya konulmasını, sonra da eğer yenmiyorsa tekrar saklanmaması gerektiğini söylemişti. Katılır mısınız buna?
1: Kesinlikle altına imzamı atarım. Hani ben bana gelen misafirlerde şöyle yapıyorum. Hani bizde insanlar utanıyor, hani ayıptır mayıptır meselesi.

0: muhabbeti vardır ya, aman kalsın önünden mi çekiyorum. Hayır arkadaşlar, peyniri ne kadar kim ne istiyor diyorum. Peyniri ben anında içeri buzdolabına alıyorum. Yani öyle bırak bekleyip atmayı. Ben yiyenlere kendi elimle servisi yapıyorum. Üçüncü dakika o tekrar buzdolabına giriyor. Eğer soslar, ki ben çok keyifli soslar, mezeler yaparım. Hani bir illa şey değil. Hani böyle çok güzel vegan yemekleri diyeyim buna. Çünkü artık bunları oluşturmak, soslarını ayarlamak, şu bu. Hepsi dolapta. Onlar da günlüktür. Onları da tekrar hani çıkartıp onlarda da hani yem miktarı ayarlayamazsan maalesef kalan olursa onlar da çöp. Ama masada otururken de bazen bizde uzun muhabbet oluyor ya yazın bu sıcağında. Hani özellikle süt bazlı, laktoz bazlı, bitkisel bazlı sos da içeriyorsa taze şeyler, onlar maalesef bir saat içinde tüketilmeli. Çünkü biz masada 6 saati oturmayı da seviyoruz. Bunlar da çok rahatlıkla büyük tehlike olabilir.
1: Hocam şimdi tekrar futbola dönelim. Bu akşam önemli bir maç var. Arjantin İngiltere, kimi şanslı görüyorsunuz? Doçent Doktor Sayın Hakan Güneli bizle birlikte.
0: Ben Arjantin'in çok böyle Trump etkisi, federasyon başkanı etkisiyle buralara, FIFA başkanı etkisiyle geldiğini düşünüyorum. Yok abi, ben futbolun beşiği İngiltere taraftarıyım. Ama maalesef takımı çok iyi mi? Maalesef iyi mi? Hayır, değil. Gerçekten bugün Arjantin burada değildi kardeşim. Poflanarak, itilerek geldi. Bunu üzülerek söylüyorum. Geçen dönemki gibi değil. Bence zaten bunların abuk sabuk saatlerin, mesafelerin olmasıyla Amerika'da yapılması, hani gözünü sevdiğimin Maradona'sı, bilmem kaç yıl önce bile Amerika'da yapmak intihar olur demiş. Hani buna benzer bir laf etmişti. Hani neden olmayacağı sakıncalı
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii, dört devre yaparlar bunlar. Ondan sonra oyunun bütün kurallarını bozar demiş.
0: İnan öyle. Dolayısıyla da onun dediğinin çok daha fazla aksilikleri de yaşadık. Bence zevki kaçtı, tadı kaçtı. Çok hakem hatası. Arjantin çok popoflandı. Ben İngiltere'nin böyle en azından keşke şöyle bir 2-3 fark atması. Ama İngiltere'de kardeşim futbolun beşiğisin. Hani 5 yaşındaki çocuk statta ağlıyor, çıldırıyor. Bizde bile bu kadarı yok. Ulan sizde yani o kadar transfer var. Yabancılar değil, bir kendinizde de iyi bir takım kurun yani. Onların da kendilerini sorgulaması lazım. Ne Avrupa arenasında ne dünya arenasında yıllardır hani şampiyonluk denen kupayı tutmadılar. Hani önemli aşamalara kadar geldiler, bazen gelemeden de elendiler. Biraz da onlar da kendilerini artık ne batırırlar, biz ne yapıyoruz desinler diyorum ben. İngiltere hak ettiğinin çok daha gerisinde bence. Kendi hataları var, bu bizim için de böyle. Bizim bu turnuvada yenemeyeceğimiz takım yoktu, altını çiziyorum. Altını çiziyorum, gününde her şey iyi olsaydı olurdu. Ama ben hala bizim teknik direktöründe yanlış hatalar yaptığını, kadrosunu, oyun temposunu, değişmesini, birçok hatası olduğunu da düşünüyorum. Ben İngiltere yönelim. Enfes final İngiltere, İspanya ve maalesef de diyorum bu eşleşmede de İspanya önde olur diyorum.
1: Peki Dünya Kupası sizin ağzınızda bir tat bıraktı mı? Bu tadın şekli ve biçimlenmesi ekşi midir? Tatsızlık mıdır? Çok şekerli midir? Ya da nasıl bir tattır?
0: Bu sadece bizim ilk turda elenmemizden kaynaklanmadı sevgili Emre. Ben bu abuk sabuk saatler meselesinden dolayı da hiç tat bulmadım. Hatta ırkçılık söylevlerinin ön plana çıktığı, hatta ırkçılığı belki destekleyen hakemleri şaşkınlıkla izlediğimiz, hataların olduğu, kırmızı karttan oyuncunun affedildiği çok kötü bir kupa geçirdik diyebilirim. Hani eskiden orada efsaneler doğardı. Bir sürü dünya futboluna yeni isimler katılırdı. Dolayısıyla burada çok büyük problemler görüyorum. Ben hiç tadınmadım olmadım. Hep genelde özetlerle gittim ama dünkü maçı tamamen izledim. Böyle tamamen izlediğim az maç oldu. Bizim takım bile tamamen izlemedim. Hep ikinci dakika gol yediğimiz için İnsan sinir oluyor. Hani dolayısıyla umarım bir daha böyle bir hata yapmazlar ama ben bu kupadan zevk almadım. Aa, bu isim, bu canavar diyeceğim bir şey de doğmadı. Garip bir mod oldu ve inan bu çevremdeki herkes de öyle. Ya biz otururduk, koltukta yer kalmazdı. Yerde halıda oturup 10 kişi izlerdik Emre. Ya şimdi diyorum ki arkadaşımda ulan işte hadi bir gelin bir Dünya Kupası bilme. Aa onunla mı uğraşacağım abi boş ver diyor. Vallahi yani insanlarda böyle tepki aldım. Ya dünkü maçı izleyecek hani gel beraber izleyecek herkes salladı. Bir de geç abuk subuk saat olması da bir yana ama böyle bir tatsızlık var. Çevremdeki insanlarda da var bu.
1: O zaman literatür diyorum. Bugün bize ne anlatıyorsunuz?
0: Vallahi Emre bugün beni yiyen, bitiren, içimi deşen, üzen ama...

Eczacılık, master, doktora ve tıp uzmanlıkları gastroenterolojide olduğu için şanslıyım ama insan farklı bakabiliyor. Bugün maalesef tıp adamları, medikal doktorlar biraz at gözlükle bakıyor bu işe. Kök tıbbını beceremiyorlar. Tedavide beslenme ve diyetin artık tedavide çok önemli bir rol olduğunu anlamıyorlar. Hani buradan artık bir ekip multidisipliner çalışması lazım. Benim hayranlıkla Amerika'da izlediğim bir isim var. Doktor Longo. Bu açlık diyetinin intermittent, bugün herkes bunu okusun sevgili dinleyicilerimiz. Intermittent mimicking fasting. Yani açlığı taklit eden diyet. Bununla mitokondri tamiri, gen tamiri 18 aylık farelerde 23 aya kadar yaşamı çıkartan longevity'de de çok önemli. Ne yapmış son çalışması? 9 Temmuz 2026, 6 gün önce yayınlanıyor. Öyle bir diyet geliştiriyor ki adam, yepyeni ki, biz buna inan 5-10 yıl önce konuşuyorduk. Hani keşke bizim laboratuvarlarda her haftanın 2 günü laboratuvarda geçirsek de bu deneyleri yapsak, farelerimizle, hücrelerimizle uğraşsak. Daha fazla yiyip ama vücutta yağ kaybettiren uzun yaşam bir diyet formülü buluyor adam. Bak, yepyeni bir diyetten bahsediyorum bugün. Bu diyet şu an dünyada hiçbir yerde bilinmiyor ve uygulanmadı. İlk kez Doktor Longo bunu keşfetti. Keşfetmeye de devam ediyor. Adamın podcastleri bile muhteşem. Institute of Functional Medicine'da, hani dinleyicilerimizden merak edenler de oradan da izleyebilirler. Biz tüketilen protein miktarından çok protein türünün daha önemli olabileceğini düşünmeye başladık. Düşük protein içeren, bak, proteinlerin alt gruplarındaki sadece bir tane metiyonin denen amino asidi biraz düşürüp, ama eksiklik değil, yeterli dengede vücut alınca yağların azalması, aynı kaloriyi alsam bile vücutta yağ azalması, yaşlılığa bağlı olan kırılganlık faktörlerinin azalması, tip 2 diyabet ve obezite oranlarının azalmasını buluyor. Daha ne bulsun? Muhteşem bir buluş. Bu ne oluyor? Çoğunlukla bitkisel besinler ve balığa dayanan. Bunu şöyle diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Metiyoninler de var, bakın. Hayvansal ürünlerde fazla. Laktozun dengeli olduğu, yüksek olmadığı, bitkisel bazlı proteinlerin fazla olduğu bir Akdeniz diyeti. Yani yeni bir Akdeniz diyeti modeli geliştiriyor. Yaşam süresi farelerde artıyor. Vücut yağı azalıyor, yaşlılık kırılganlığını düşündürüyor. Bakın kimler var? Washington var, Toronto Üniversitesi var, Harvard var. 200 binden fazla kişinin verileri analiz ediliyor. Ve bunlarla bu farede çalışma yapıyor, insan modelleri de planlanıyor. Dolayısıyla biz gerçekten hani vejeteryana yakın bir Akdeniz diyeti, ama benim her zaman dediğim modifiye edilmiş. Ben hep fitokimyasal, hani aldığımız besinlerin içini bilip desteğin olduğu bir diyet derdim. Ama amino asitlerin önemi fazlaydı. Doktor Longa da burada düşük ancak yeterli düzeyde metiyonini keşfediyor. Bu Akdeniz diyetinden esinlenen ama uzun yaşamı destekleyen özel bir amino asit içerikli bir diyet. Burada fareler 4 gruba ayrılıyor. Standart diyet, yağ şeker içeriği yüksek bir diyet, düşük karbonhidratlı bir ketojenik diyet, düşük proteinli ama metiyonine ayarlanmış, buna LDMM diyeti deniyor. Sağlıklı geçirilen yaşam süresi uzuyor. Vücut, ya bak, aynı şeyi yiyorsun ama yağ miktarın düşüyor. Vücut kırılganlığının belirtileri iyileşiyor. Uzun yaşamda kimse şunu beklemiyordu. Bir tane amino asidin düzeyinin değiştirilmesi bu kadar mı iyi metabolik yolaklara, bu kadar mı iyi metabolik sonuçlara yol açar sonucu çıkıyor. Daha fazla yemelerine rağmen metabolik sağlık, kardiyometabolik sağlık belirteçleri var. Hani bu meşhur GLP-1 iğneleri yapıyoruz ya, onların da moleküllerin düzeyindeki artış sağlanıyor. Hani daha fazla uzatmayayım, vücut yağlarını kaybediyorlar ama kaybederken dengeli bir kayıp, yağsız kas kütlesini de koruyorlar. Dolayısıyla bu obezite ve diyabet ve metabolik kontrolde yepyeni bir çığır açıyor. Doktor Longo şöyle bitiriyor. Bu bulgular kilo vermek için mutlaka kalori azaltılması gerektiği yönündeki artık klasik düşünceleri sorgulattırıyor. Aynı zamanda altta yatan mekanizmaları daha iyi anlamamız daha önemli diyor. Pası sana atıyorum.

0: Diyorum.
1: Hocam harikasınız. Mükemmel değerlendirmeler yaptınız ama süren bitti.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Kucak dolu sevgiler. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sizden gelenler mesajları da okuyacağım. WhatsApp'a sizden gelen mesajlar var. Herkes günaydın dileklerini iletmiş. Hayrettin Acı Salihoğlu'ndan gelmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Selamun aleyküm uyandırma servisi Emre Tilev Üstadım. Konuklarımıza, dinleyicilerimize, Radyo Gol ailesine saygılar. İspanya'ya tebrikler. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Bu arada Hüseyin Mecit kardeşimin amcası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diyor Derfin Yunus Tane. Biz de Allah rahmet eylesin diyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Kederli aileye de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Efendim saatler 8.07'yi gösteriyor. Ve bana 0533 265 3995 numaralı telefondan ulaşabiliyorsunuz. 0533 265 3995 95 numaralı telefondan eğer bağlanmak isterseniz ve eğer mesaj atmak isterseniz bu numara üzerinden atabiliyorsunuz. Şimdi pazar günü Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Hiç kimsenin bilmediği birkaç noktanın altını çizeyim. Final devre araları normalde futbolda biliyorsunuz 15 dakika civarında oluyor. Burada 25 dakikaya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Yanlış duymadınız. Aynı NFL'de, NHL'de olduğu gibi final için yaklaşık 25 dakikalık bir aradan bahsediliyor. Çünkü burada Madonna'nın, Shakira'nın ve K-pop erkek grubu BTS'in bir konser vermesi planlanıyor. Aynı Super Bowl'da 11 dakikalık benzer gösteriler yapılıyordu. New York'ta New Jersey Stadyumunda bu gösteri gerçekleştirilecek ve Madonna, Shakira ve BTS gidecek, konser verecek. Dünya Kupası organizatörleri FIFA kaynaklı molanın 25 dakikaya çıkabileceğini belirtiyor ama IFAB yani Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu oyun kurallarında 15 dakikayı aşmayan devre araları değerlendirmesi var. Geçen yıl FIFA tarafından düzenlenen ve New Jersey'de yapılan Kulüpler Dünya Kupası finalinin devre arasında Coldplay, G. Balvin, Doja Cat ve Tems ile Emmanuel Kelly bir performans sergilemiş ve bu performans tam 24 dakika sürmüştü. Burada da benzer bir durumun olma ihtimali var. Dünya Kupası finali yerel saatle 15'te başlayacak. Bazı bölümlere göre saat 20'de. İşte o yüzden de kapanış töreni de 13.30'da başlayacak. Böyle çok janjanlı bir tören bekliyoruz. Törene Tom Cruise, Laura Pausini, Nicola Scherzinger, Robbie Williams, Eyes of Speed gibi isimlerin Jennifer Hudson Amerika Birleşik Devletleri Milli Marşı'nı söyleyecekmiş. Ve İspanya Salı günü Dallas'ta oynanan ilk yarı finalde Fransa'yı 2-0 yenmişti hatırlayacaksınız finalist olmuştu. Şimdi acaba bu görkemli finale yürüyecek olan ikinci takım kim olacak? İngiltere mi? Arjantin mi? Maç bu akşam saat 22'de ve İngiltere-Arjantin eşleşmesinin ardından finale yükselen takım belli olacak. Peki bu takım kim olacak? İşte tüm bunların yanıtı bulunmuş olacak. Bu arada Dünya Kupası'nı eğer İspanya kazanırsa Dünya Kupası'nı kazanan ki Mustafa Tümöz hocam da az önce söyledi en yaşlı teknik direktör De La Fuente olacak tam 65 yaşında. 21 Haziran 1961 doğumlu İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente. Daha önce Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör 59 yıl 206 günle final gününe çıkan 59,5 yaşındaki 2010 İspanyası'nın başında ve şampiyon olan Vicente del Bosque'ydi. 2018'de bundan 8 yıl önce Didier Deschamps 49 yaşında şampiyon olmuştu. Franz Beckenbauer 1994'de 44 yaşında şampiyon olmuştu. Carlos Alberto Pereira da bundan önce 41 yaşında şampiyon olmuş. Mario Zagallo 1970'te 38 yaşında şampiyon olmuş. Dünya Kupası'nda görev yapan bu sene en yaşlı teknik direktör Dick Advocaat'tı. Curaçao takımının başındaydı biliyorsunuz. 78 yaşında görevde yer aldı ve takımını iyi de hazırlamış Dünya Kupası'na. Güzel işler de yaptılar Dünya Kupası'nda. Peki düne dönelim, Fransa maçına. Özellikle Fransa nasıl yendi İngiltere, İspanya'yı nasıl yenildi? Bunun üzerine analizler var. Gazetelere de baktığımda enteresan notlar var. Şöyle ki harika bir İspanyol takımı değil, daha iyisini gördük diyor Fransa'nın eski beki Gal Clichy. Five Live Sports'a yaptığı açıklamalarda. Ama en iyi takım kazandı. Tüm aşamalar İspanya tarafından çok iyi analiz edilmişti. İspanya'nın yaptıklarına alışkınız ama onlar bunu mükemmel yapıyor ve biz de önlem alamıyoruz demiş Gal Clichy. Fransa Dünya Kupası şampiyonu Patrick Vieira, biliyorsunuz bir ara Arsenal'ın da yıldızıydı. Harika bir 4 numara, daha doğrusu 4 numara oynuyordu ama ön libero oynuyordu. Müthiş bir isimdi. İspanya'nın her yönde üstünlük sağladığını kabul etmiş ve topluca İspanya harika bir maç çıktı demiş ITV Sports'a ve Olise oynamayı adeta taktiksel bir maça çevirdi demiş. Eski Arsenal takım arkadaşı Enright'ı da tanıyorsunuz. O da Arsenal'dan Patrick Vieira'nın arkadaşı. 96-97-98 Arsene Wenger'le o müthiş kadroda yer almıştı. Bireysellikte çok yapı vardı ama sadece bu kadar kolay olmasına şaşırdım demiş. Ve Fransa çok kolay pes etti değerlendirmesini yapmış. İspanya'nın futbol uzmanlarından Balague yapmış olduğu değerlendirmede gördüğünüz şey harika bir kolektif gösteri. Her şeyin kontrolü onlardaydı. Tüm futbol okullarında bu ders diye anlatılmalı demiş. Çok enteresan bir değerlendirme yapmış De La Fuente. Maç sonrası basın toplantısında da oyuncuların finale çıkmayı hak ettiklerinin vurgusunu yapmış. 2010'un ruhunu yeniden yakaladık demiş. Ve bu takımın karakteri gerçekten muhteşem bir görüntüyü de beraberinde getiriyor diye de eklemiş. Efendim dediğim gibi 533-265-39-95'e mesajlarınızla ve telefonlarınızla dahil olabilirsiniz. Bugün Milli Birlik ve Beraberlik Günü, bugün resmi tatil ve bu bağlamda da bu resmi tatilde sizler de beraberliğimizi yorumlarla, futbola özgün değerlendirmelerle tamamlamaya gayret ediyoruz. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Selamun aleyküm demiş. Hayırlı yayınlar. Ve Emre abi sizi dinliyoruz demiş. Dernekte dinliyorlarmış. Biz amcasının cenazesindeymiş dernekte. Bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileye başsağlığı dileklerimizi iletelim. Allah gani gani rahmet eylesin diyelim. Dostlar özellikle acıyı da sevinci de paylaşınca bence anlam kazanıyor diye de ekleyelim. Efendim birazcık da rakamlarına bakalım. İspanya-Fransa maçının. Şöyle ki İspanya muazzam bir seri yakaladı. İspanya İtalya'nın uluslararası futbolda en uzun yenilmezlik serisine geride bıraktı. Daha doğrusu eşitledi, öyle diyeyim. İtalya'da 37 maçtır yenilmemişti. İspanya'da bunu 37 maça çıkarttı. Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarının en çok maç yapan 5 Avrupalı oyuncusu İspanya'da hiç kaybetmeyen isimler. Laporte, Oyarzabal ki 22 maç yapmış hiç kaybetmemiş. Oyarzabal 20 maç hiç kaybetmemiş. Fabian Ruiz 16 maç hiç kaybetmemiş. Mikel Merino ve Yamal 14'er maç ve hiç kaybetmemiş. Lamin Yamal'la İspanya hiç maç kaybetmedi değerlendirmesi var. İspanya Dünya Kupası tarihinde tek bir sezonda 6 gol yetersiz tutan ilk takımdır diyor. Yani şöyle kötü bir başlangıç biliyorsunuz 0-0'lık bir beraberlik ve çok eleştiri okları, ama sonra bambaşka bir serüven, inanılmaz. Fransa'ya karşı XG'de 0-3'lere kadar ulaştılar. 1994'te Brezilya'nın İsveç'e karşı oynadığı maçtan bu yana bir ülkenin yarı finalde aldığı en düşük seviyeydi, ama kazanmayı başardılar. Muazzam bir işe imza attılar. Şimdi tabii rakiplerini bekliyorlar. Rakip kim olacak? Biliyorsunuz Didier Deschamps Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı. Ve artık Fransa milli takımında yer almayacak Didier Deschamps. Ve özellikle kazandığı zaferlerden sonra Deschamps için, ki 2018 yılında Rusya'da önemli işlere imza atmıştı. Didier Deschamps için gerçekten son derece üzüntü verici bir maç. Belki bir final, belki bir kupayla veda edebilirdi. Ama Patrick Vieira onun için Fransa Dünya Kupası'nı kazanması için büyük beklentileri vardı. Ama olmadı. Toplamda gerçekten çok kötüydük diyor. Mbappe maç sonunda, Dünya Kupası yarı finalinde yapman gerekeni yapamazsan kazanamazsın demiş. Amacımız onları sahanın üst bölümünde, yani kendi sahalarında baskı yaparak tutmaktı. Yavaş ve kontrollü bir ritimle onları engellemeye çalışmalıydık. Çünkü oyunu kontrol etme söz konusu olduğunda bizden daha iyiler. Ve bunun önüne geçecek, ara paslarını kesecek hamleler yapmalıydık ama başaramadık demiş. Belki bu hiç teselli olmayacak ama 2012'den bu yana Deschamps takımın başında. Dallas'ta en çok Dünya Kupası maçı oynayan isimlerden biri, teknik adamlardan biri. 26 maç rekoru kırdı. Daha önce Batı Almanya'da Helmut Schön, Derval'in de hocasıydı biliyorsunuz. Daha sonra Derval Türkiye'ye gelmişti. Helmut Schön'ün 25'lik bir rekoru vardı. O da bunu 26 maça çıkarttı. Deschamps için artık son nokta konuldu. Gelecekten bahsetme zamanı değil demiş Deschamps. Çok mutluyum bu aşamaya ulaşmak. Dünya Kupası kazanmak için yaptığımız şeyler beni gururlandırıyor. Fransız takımını en üst seviyeye taşıdık. Ama yaşadığımızı da kabul etmek zorundayız demiş Didier Deschamps. Gerçekten Fransa milli takımıyla çok önemli işlere imza attı. Çok değerli işlere imza attı. Ve Fransa milli takımını başarıdan başarıya taşıyan teknik adam oldu. Şimdi bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Bu arada mesajlarınız benim cep telefonuma mı gelmiyor? Ya da bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğu için çok az kişi mi sokağa çıkmış, onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Bana 0533-265-3995'ten ulaşabilirsiniz. Efendim. Tabii transferler var Türkiye'de, bunları da konuşacağız, ele alacağız. Çok önemli transferler var. Evet, Dünya Kupası bizim için çok önemli. Bu akşam Arjantin maçı var ama İngiltere ile. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si de Greenwood'u aldı. Bu arada hattımıza da bir telefon geldi. Hemen onu da konuk olarak yayına alayım. Daha sonrasında da reklama gireyim. Alo, günaydın.
1: Alo, hayırlı sabahlar abicim.
0: Sağ olun efendim, günaydın, buyurun, top sizde.
1: Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle abicim, terörün her türlüsünü nefretle nalet diyorum. Terör ülkelerin bir başının belasıdır. İnşallah bizim başımızdan da en kısa zamanda gider. Biz de mutlu günler geçiririz. Savaşın her türlüsüne nalet olsun. Darbe türlüsüne nalet olsun. Bugün 15 Temmuz darbenin yıl dönümü. Darbede şehit olan, rahmetli olan tüm kardeşlerime Allah darbe ediyorum. Gazilerimize de hayırlı ömür sürmelerini niyaz ediyorum Emre abicim. Son dileğim de, son söylemek istediklerim de, dün akşam güzel bir maç izledik. İspanya Fransa'yı eledi. Çok mutlu olduk. başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kupayı da İspanya alır Emre abiciğim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum size.
1: Emre abiciğim bir şey daha sorabilir miyim?
0: Tabii ki, ne demek.
1: Valide Hanım.
0: Valla onunla ilgili de bilgi vereyim. Size veda edeyim, sonra da bilgi vereyim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun tekrar.
0: Sağ olun. Efendim genelde bu konu çok soruluyor kıymetli annemle ilgili. Hemen onu da anlatmaya gayret edeyim. Annem iyiyim. Tabii yaş 80 olunca bu yaşta geçirilen kalp krizleri tehlikeli oluyor. Ama özellikle Hasan Güngör hocam uzaktan çok yardımcı oluyor her konuda. Keza İzmir'deki hastanelerde Bekir hocam ve özellikle Esra Hanım çok değerli katkılarıyla değer kattılar anneme. Şöyle ki çok önemli bir durum var. O durumda şu: annemde kalp krizinden daha çok onları tedirgin eden hadise akciğerlere emboli atmasıydı. O yüzden yaşı geçkin olan ebeveynleriniz eğer evde hareketsizlerse onları böyle küçük küçük yürütmeye gayret edin. Böyle bahçede işte ya da yoksa asansörle aşağı indirip merdiven indirip çıkartmayın, ama hareket ettirmeniz önemliymiş. Bizim valide biraz hareketsiz de kalınca maalesef böyle bir durum oldu. Onu çözmeye çalışıyoruz. Yani burada aslında kalp krizi problemi için kan sulandırıcı, o bu, birçok noktada tedavisi yaklaşık 8-10 ilaçla devam ediyor. Ama asıl önemli olan burada o emboliyi çözmeye çalışmak. Çünkü nefes almakta çok zorlanıyor, sıkıntıları bu bağlamda hayli yoğun olabiliyordu. Efendim şimdi bir reklam arasına gireceğim. Reklamların ardından çok özel konuklarımızla ve sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelen telefonlar var. Hemen onları arayacağım. İlk olarak arayacağım kişi sonu 56 ile biten bir değerli dostumuz. Ona ulaşmaya çalışıyorum. İlk olarak onu telefonla arayacağız. Ardından diğer isimlerime tek tek gideceğim. Beni aradığınız ve yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyoruz yayında. Sonu 16-56 olan değerli dostumu arıyorum şu an itibariyle. O da hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey. Her gün böyle güzel yaptığın için öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah efendim. Teşekkürü ben ediyorum. Sizler beni yalnız bırakmadığınız için.
1: Evet, sarılmadı dedin diye aradım. Ben çok katılımcı değilim.
0: Aa, cansınız. Buyurun hocam. Sizi dinliyoruz.
1: Tamam. Ben sadece sana başarılar dilemek için aradım.
0: Eyvallah, cansınız ya. Ne güzel insanlarsınız. Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Yalnız değilsin. Onu söylemek için aradım.
0: Eyvallah. Biliyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Saat başına kadar görüşlerinizi ve duygularınızı aktarabilirsiniz. Greenwood'la ilgili değerlendirmeler var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Mason Greenwood'la ilgili konuşmuş. Bunu da konuşacağız. Sonu 31-53 olan değerli dostumu arıyorum şimdi. Bizimle birlikte 0533-265-3995 benim cep telefonum. 0533-265-3995'e ulaşabilirsiniz ve buradan sizi yayına alabilirim. 31-53 bizlerle, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Merhaba Emir abi.
0: Buyurun efendim, top sizde.
2: Abi şimdi 15 Temmuz olduğu için aklıma o dönemler geldi. Vardı. İşte bu malum 15 Temmuz darbe günü olduğu için Eto'nun jübilesi ertelenmişti. Messi, işte Totti, önemli isimler gelecekti. Neymar. O dönem bizi kötü etkiledi yani maalesef. Onları izlemek isterdik Türkiye'de Messi'yi. İzleyemedik futbol hayatı boyunca.
0: Evet. Dinliyorum efendim.
2: Yani bunu belirtmek istedim abi.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Rica ederim. İyi günler.
0: İyi günler. Evet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü bugün ve resmi tatil biliyorsunuz. Bugünün önemini çok iyi anlamamız lazım. Milletin gücünün üstünde hiçbir güç olmadığını o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Bugün de altını çizerek söylemekte fayda var. Bir ülkenin en temel hazinesi milletin kendi iradesini ortaya koyarak seçtikleriyle yönetilmesidir. O yüzden de bunu asla unutmadan bu birlik ve bu şiara sahip çıkarak hareket etmemizde fayda var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mason Greenwood transferiyle ilgili çok yetenekli bir oyuncu, yaptıkları ortada, bize de çok katkı sağlayacağını düşünüyorum demiş. Bir kez daha gelen mesajlar da var, onları da hemen alalım. Hüseyin Mecit'ten yine gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Mecit güzel mesajlarıyla bizi besliyor. Yunus Hocam'dan gelmiş. Büyük ihtimalle 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmeler geliyor abi demiş. Bir değerli dostumuz. Yine 15 Temmuz'a atıfta bulunmuş Delfin Yunus Tane. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Evet, haberleri okumaya devam ediyorum. Zaman zaman maçlarda inişler çıkışlar oldu diyor. 3 maç yaptı biliyorsunuz. Hazırlık maçı yaptı İsmail Kartal. Bu maçların tamamında da galibiyetle sahadan ayrıldı. İnişler çıkışlar oldu ama iyiyiz demiş. Sonu 72 ile biten değerli dostum, hiç bekletmeyeyim aldım hatta. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Abi günaydın, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz de iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Her sabah dinliyorum. Vaktim olduğu zaman aramaya çalışırım ama motor kullandığım için arayamıyorum abi. Ama seni çok seviyorum.
0: Eyvallah, sağ ol. Dikkatli sür ya.
3: Kırayım abi.
0: Bu ara çok motor kazaları görüyorum, Allah korusun. Trafikte büyük araçlar motorları sanki herhangi bir araç değilmiş gibi tanımlıyorlar. Ama motorcu kardeşlerim de bazen hani bir araç gibi değil de ya ben aradan sıyrılır giderim gibi bakıyor. Bu konuda görüşünü almak isterim mesela. Sen ne düşünüyorsun?
3: Abi çok acele ediyoruz. Paketi yetiştirmek için hızlı davranıyoruz. Dediğim gibi aralara giriyoruz. Belki sen de zaten yolda görmüşsün illa ki. Çok sağdan soldan çok aralara. Kaldırımları da kullanıyoruz. Kullanmak istemiyorum ama mecbur yetiştirmek için yapıyoruz. Evet biz haksızız. İnşallah düzeleceğiz. Bu cezalar biraz aslında düzelecek.
0: Tabii ya, bunu da tabii ekmek parası için yapıyorsunuz. Evet. Birazcık özellikle bu paket fiyatlarını falan da arttırması gerek kurye şirketlerinin ki size hak ettiği değeri verebilsin, siz de hayatınızı riske atmayın.
3: Abi şöyle bir şey bilgi vereyim. Abi şimdi artık tek el oldu biliyorsun. Hani tek bir firma, firma isim vermeyeyim şimdi. Yani ben bir kurumsal bir yerde çalışıyorum. Ama Türkiye'nin kompleli hepsini aldı. Yani tek fiyatı belirliyor artık onlar. Yabancı bir firma. O yüzden abi biz hiçbir şey yapamıyoruz. Onlar belirliyorlar. Abi ben şunu soracağım. Çok merak ediyorum. Çok da seviyorum seni abi. Güne senle başlıyorum. Pozitifsin. Eyvallah. Hep pozitifsin abi. Yemin ederim ya abi. Bayılıyorum sana. Eyvallah. Abi şunu söyleyeceğim. 15 Temmuz'da neredeydin abi? Ben kapatmak zorundayım. Motordayım. Pakete geldim. Hemen 15 Temmuz'da neredeydin abi? Çok merak ediyorum.
0: Hemen anlatıyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Abi kapatıyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Seni...
0: Sen de Allah'a emanet ol. Allah kaza bela vermesin. Lastiğine taş değmesin.
3: Amin. Amin abi, çok sağ ol. Anneye de saygılar, geçmiş olsun tekrardan abi.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. 15 Temmuz günü ben mülki erkanla, yani Sayın Vali Yardımcımla, Sayın Emniyet Müdürümüzle beraber İstanbul'da bir otelde Samsun Spor için bir etkinlikteydim. Samsun Spor için orada hatta Kaya Aşçı Hocam falan da vardı. Pek çok önemli isim vardı. Orada bir açık arttırma yapacaktık. Hatırlarsınız belki, pötü pike şeklinde böyle dokunmuş ve kare kare Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tane hırkası vardır böyle. Hatta kayıkla çekilir. Kayığa binmişken o hırka üstündedir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Onun açık arttırmasını yapacaktık. Ve tam böyle işte o geldi içeriye, böyle bir cam ekranın içerisinde. Biz de hem Samsun Spor'a falan da destek sağlama gayretindeyiz. Yanıma bir beyefendi geldi. Dedi ki Emre Bey, dedi, burada geceyi noktalıyoruz dedi. Beni dinliyorsa mutlaka arayacaktır saygıdeğer emniyet müdürüm. Dedim ki siz kimsiniz? Yani hangi sıfatla bunu bana söylüyorsunuz? Dedi ki ben emniyet müdürüyüm. Efendim dedim, özür dilerim ama neden dedim. Dedi ki bir duyum aldık. Bu yüzden dedi hepimiz dedi hareket edeceğiz. Burayı dedi tamamıyla durdurmamız lazım. Sıkıntı var dedi. Ben de gazeteci refleksiyle ne sıkıntısı var dedim ve adam işte köprüye tankların geldiğini, bir darbe girişiminin olabileceğini, bu yüzden de vatan savunması için hareket edeceklerini söyledi. Ben de tamam dedim ve hemen durdurduk. Yaklaşık bir iki saat orada bekledik. Sonra ben dedim ki ya kanala gideyim bari. Yani CNN'e gideyim. CNN'de ne oluyor ona bir bakayım dedim ve yollar bomboş. Yeni Bosna'dan indim, kanala doğru gidiyorum. O sırada eşim aradı. Dedi ki ya ben çok korkuyorum, sen eve gel dedi. Tamam dedim, ben eve geleyim. Ve ben 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne döndüm. Şehitler Köprüsü'ne döndüğümde tam... Şehitler Köprüsü'ne bağlantı yapacağım. Haliç'in oraya gelmeye yakın. Baktım halk sokaklara dökülüyor. Hatta Haliç'in üzerinde bir tankı durdurmuşlar. Tanktan bir asker dışarı çıkmış. Halk askeri sarmış. Yani onu kolluyor, gözetiyor. Çevredekiler aman diyor. Yani bu asker Mehmetçik, ona dokunmayın diyorlar. Ve o tankın çevresindeler, yani tank hareket edemiyor. Ben yanından geçtim, köprüye geldim. Köprüde halk var tabii, çok kalabalık orası. Abi dediler daha fazla ileri gitme, ateş açmışlar, şehitlerimiz var dediler. Ne olabilir ki dedim, yani hani hadi gelin gidelim oraya doğru. Yok gidemiyoruz abi dediler. Kapatmışlar yolu. Onun üzerine oradan ikinci köprü tarafına döndük. Ve benim de amacım hani oradan hemen Çengelköy'e inelim. Orada bir iki tane yaralı gördük. Dedim ya seni hastaneye götüreyim. Abi dedi binmeyeyim dedi. Bunu hala anlatırken böyle nefesim kesilir. Kan yaparız arabayı, kirlenir, biz buradan gideriz abi dedi. Dedim yok ya hadi gel. Hani yok yok abi dedi. Sonra Çengelköy'e geldim. Çengelköy'de tabii bizim Çengelköy'de tam o çeşmenin olduğu yerde maalesef vefat edenler vardı. Oradan yukarı çıktık ve yaklaşık bir 6 saat 7 saat tabii bunların hepsi 5-6 saatte olan hadiseler. Eve varmıştık. Sonra zaten arabayı durdurup aşağı indik. Biz de ne yapabileceğimiz üzerine değerlendirmeler yaptık. Zaten kanalı aradığımda da bu arada kanalı da aradım. Kanala gelmeyin buraya helikopterler indi dediler. Zaten mesaj da atmıştı. Erdoğan abi vardı o zaman. Erdoğan Aktaş. Ve kanala kimse gelmesin demiş. Çok can güvenliği yok demişlerdi. Allah bir daha yaşatmasın efendim. Yani bir daha bu ülkenin başına böyle hain girişimler gelmesin. Çünkü biz birliğin, beraberliğin, kudretli olmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Ve mutlaka ama mutlaka birlik ve beraberliğimizi engelleyecek bütün kavramların önünde bir dağ gibi durmalıyız. Gelen mesajlar var, onları okuyalım. Bana çok güzel bir Atatürk fotoğrafı göndermiş saygıdeğer dostum. Stuttgart'tan günaydın Emre Bey. Ben Metin, Erdai Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde sonsuza tek Türkiye demiş. Aynen öyle. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kurduğu cumhuriyetimizi korumak, gözetmek ve kollamak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya her daim muktedir olmaya çalışacağız. 12.24 sonu attığımızda beni radyodan değil telefondan dinlemesini rica edeceğim. Günaydın, buyurun efendim.
4: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz.
4: Ben bu Dünya Kupası ile alakalı birkaç yorum yapmıştım. Kendim de zaten altyapıda futbol antrenörlüğü yapıyorum İstanbul'da. Şu anda mesela bu İspanya-Fransa maçı öncesinde dışarıda da çok kişi geliyor tabii bize soruyor. Burada kendime de şunu almak gerekiyor bence. Gerçekten ekol, rejenerasyon çok önemli. Yani İspanya milli takımı şu anda aslında Fransa'ya göre belki yetenek olarak biraz daha aşağıda bir takım. Fransa'nın gerçekten ön bölgesi çok iyi. Ama ekol, sistem kazandı. İspanya çok uzun süredir aynı sistemle ve aynı jenerasyonla oynuyor. 2010 Dünya Kupası'nı kazanırken de sahte 9'da oynuyorlardı. Yine oynuyorlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Son olarak antrenörleri altyapı kategorilerinde milli takımı çalıştırarak şu anki seviyeye geldi. İnşallah kendi ülkemiz adına almamız gerekenleri alırız diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Siz altyapıda bir teknik direktörsünüz. De La Fuente'yi o zaman çok iyi anlayacaksınız. Çünkü 18, 19, 20, 21 yani 3-4 yaş kategorisini çalıştırıp bu noktaya gelmiş bir isim. Bence bizim ülkemizin en temel sorunlarından biri bu. Yani en son işte yine 18 yaş altında Veli Kavlak istifa etti. Biz teknik direktörlerimizi oradan yetiştirip A takım düzeyine bir türlü çıkartamıyoruz. Zannediyorum en büyük problem
4: bu. Hiç de denemedik. Yani bu modeli neden hiç denemedik? Çünkü denesek olacak Fatih var elimizde. Fatih Terim'in de bu konuda aslında De La Fuente'le benzer tarafları var.
0: Abi olimpik milliden geldi.
4: Muş'ta bir model var elimizde. Evet ama niyeyse bir daha bu modeli denemedik. Çok enteresan. İnşallah bu bize bir ders olur.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano. Beşiktaş özellikle Leandro Trossard'ın oyun sistemiyle çok daha agresif, çok daha güçlü bir takım olacak değerlendirmesinde bulunmuş. Beşiktaş da çalışmalarını sürdürüyor. Orada da Trossard hamlesi geldi. Slovakya'nın Trnava şehrinde Anton Malanski stadında oynanan Spartak Trnava maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve yurt dışı kampından çok fazla genç oyuncuyla çalıştıklarını söylemiş. Bence bizim kamp döneminde 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde aramızda belirli seviyede oyuncular katıldı. Milli takımdan da tecrübeli oyuncular geldi. O yüzden gerçek kamp bizim için yeni başlıyor. Tabii O bizim için kolay olmamıştı. Sezonu erken açmıştık ama yeni başladığımızı söyleyebilirim. Şimdi 3 gün boyunca izin yapacağız. Kampımız bugün bitiyor. 3 gün İstanbul'da izin var. Sonra İstanbul'da yine tesislerimizde çok sıkı bir çalışmanın içine gireceğiz demiş Vincenzo Italiano TRT Spor'a. Daha doğrusu TRT Spor'da bu haberler açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 0533 265 3995 telefonlarınızı reklamdan sonra, mesajlarınızı reklamdan sonra bekliyorum ve neler söyleyeceksiniz özellikle bu akşamki İngiltere Arjantin maçıyla ilgili bu yorumlarınızı merakla bekliyorum.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
11: Temizlik günü mü?

Efendim sizlerden gelenlerle mesajlarımızı okuyoruz, paylaşıyoruz, beraber analiz ediyoruz. 0-533-265-39-95 0-533-265-39-95 bana telefon numaralarıyla ulaşabilirsiniz. Değerlendirmeleri bu şekilde yapabiliriz, yorumları bu şekilde yapabiliriz diyelim. Ayrıntıları konuşacağız, ayrıntıları ele alacağız. Gazetelerden yansıyanlara bir göz atacağız. Dilerseniz atmaya devam edelim. Hürriyet gazetesi gündeminde tabii dün gece oynanan mücadele var ama manşette en büyük gücümüz birliğimiz demiş. 15 Temmuz'un 10. yılında Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları dikkat çekiyor. Balonlar ve bayraklar havalanmış Ürgüp'te, Göreme'de ve Kapadokya'da ve orada yine birlik ve beraberliğimize dem vuran çok değerli değerlendirmeler var. O gecenin izleri silinmez haberleri gazetede, kapı, duvarlar ve mobilyalardaki kurşun izleri hala duruyor. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelden görüntüleri paylaşmış sevgili Hürriyet gazetesi. Tamam, biz hemen spora da bakalım. Sporda neler var soruları geliyor. Hemen o sporda neler var sorularının yanıtını bulalım. Leandro Trossard'ı bir yıl rötarlı ama daha ucuza aldık diyor. Kim diyor bunu? Serdar Adalı. Geçen yıl Arsenal'a 25 milyon avro ve Trossard'a da 8 milyon avro teklif etmiştik. Ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez Trossard'ı daha az maaş alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal'ın sonraki satıştan pay istediğini söyledi. Trossard'ın son kontratı olmayacak, onu söyleyeyim demiş. Dikili taş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için demiş. Yani dikili taş projesinden elde edilen gelirin de bu transferlere aktarıldığıyla ilgili bir yorum var. Kulübün banka borcunu 53 milyon avroya indirdik diyor Serdar Adalı ve Salah dedikodularıyla ilgili de şu açıklamayı yapıyor. Kulübü 128 milyon avro banka borcuyla devraldık. Şu an 53 milyon avro. Ne bulduysak ona verdik. Yöneticiler de bunun için verdi. Dikili taştan 1,5 milyar lira gelir geldi. Toplamda ise 3 milyar lira para bankalara yattı. Rakiplerimizle aradaki fark emlak projeleriyle kapatılacaktır. Ödemeyelim mi borçları? Faiz yükü daha da artar o zaman. Devam mı etsin? Böyle şey olur mu demiş. Biraz da sistemkar konuşmuş. Devam edelim Sayın Başkan Serdar Adalı'nın açıklamalarına. Dikili taş diye bir yer var mıydı? Yoktu. Biz yaptık. Borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Eski yönetimin 100 milyon avro, bizim de 100 milyon avro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon avronun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri, karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığının olması da önemli demiş Serdar Adalı. Kassam Quattara'yı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği üzerine aldıklarını söylemiş. Farklı isimlere bakıyorduk ama hoca çok istedi, gittik aldık demiş Serdar Adalı. Gelen mesajlarınız var, hemen onları da okuyayım, mesajları da öksüz bırakmayalım. Emre Bey, İspanya'da ben en çok Kubarsi'ye her maç dikkat ettim. Bu yaşta bu oyun bilgisi, İspanya'yı geride yönlendirmesi çok ilgi çekiciydi. Siz ne düşünürsünüz demiş İzmir'den Recep'ten gelmiş. Ya İspanya kompakt bir oyun oynuyor. Yani bir oyuncu üzerine yıkılmaması gerekiyor Zafer'in. Bence finale gelişlerinde ipeksi bir dokunuş diyor ya BBC. Hakikaten ipeksi dokunuşlarla bu noktaya geldi. Adeta İpek işlemesi en zor tekstil ürünlerinden biridir. O ipeğe böyle ilmik ilmik işlemek tabiri vardır ya bizde.
ilmik ilmik işlediler. Ve her bir futbolcu bir ilmik darbesi oldu. Ve böylelikle de İspanya'nın bu kompak oyunu 4-1-4-1 gibi oynayan Fransa'yı çok rahat durdurdu. Önde etkili bir basış, etkili bir pres, arkada çok iyi bir kesme özelliği. Keza yine aynı şekilde özellikle oyunu kaleden kurma ve oyunu kaleden kurarak kanatları açma. Mesela Kukureya'nın bindirmeleri. Bunların hepsi kelimenin tam anlamıyla dört dörtlüktü. Ya, İspanya bir futbol dersi verdi. Zaten buradaki temel yaklaşım şu. De La Fuente'nin bu adamların birçoğunu daha 15 yaşından itibaren tanıyor olması. Yani siz 15 yaşından itibaren tanınıyorsanız hocanız ve öğretmeniniz açısından ne kadar mikrop yuttuğunuz, nerede yorulduğunuz, ne kadar hava aldığınız, ne kadar eksik kaldığı, ne kadar fazla kaldığı, bunların hepsiyle ilgili detaylara sahip olursunuz. O da çok kıymetli. Bir başka soru gelmiş. Ali Kaydan'dan. Emre Bey kolay gelsin. Haluk Levent hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük hayal kırıklığı herkes için. Yani tabii iş yargıda ama ona inanan herkesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Dürüstlük en önemli erdemlerden biri. Bu erdemi yüreğinde taşıyamıyorsan, bu erdemi mışlı mişli gibi algılayıp böyle bir davranış modeli içerisinde oluyorsan herkeste büyük hayal kırıklıkları yaratırsın. Bugün Oğuzhan'ın söylediği çok önemli bir şey var Babala TV'de. Diyor ki devletten başkasına güvenmemek gerektiğini daha iyi anladık diyor. Ya hocam, bunu şimdi anlamamamız gerekiyor. Bunu hep anlamamız gerekiyor. Ama burada da karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Liyakat esası çıkıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı burada metal yorgunluğu diyor ya. Maalesef zaman zaman devlet kademelerinde o metal yorgunluklarını görünce insanlar işte Sayın Haluk Levent gibi, işte Sayın Başka X'ler gibi isimlerin peşinde hareket ediyorlar. Ve doğal olarak belki devlete de güvenleri her zaman tam ama bir de şuna da yardım edelim, buradan da yürüsün, bu çocuk da güzel işler yapıyor gibi değerlendirmeler yapılıyor. Ama insan nefsinin nasıl şaşar beşer olduğunu ıskalıyoruz. O yüzden de ben hayatım boyunca tek bir felsefeyi benimsedim. Benim için en önemli olan hadise bu ülke için sadece kendi çıkarlarını bir kenara iten, kendi yapısını bir kenara iten, kendi yaşam biçimlenmesini bir kenara iten, kendi aşklarını bir kenara iten, kendi duygularını hep bir kenara koyan ve sadece ülkesi için var olmaya çalışan, bu ülkenin yani cumhuriyetimizin yani Türkiye'mizin daha refahla, daha iyi, daha güzel bir noktaya gelmesi için büyük gayret ve çaba sarf eden kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilkeleri var. Bu ilkeleri bence herkesin çok iyi özümsemesi gerekiyor. Yani halkçılık kavramını hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Halkçılık ne demek? Yani eğer bunu zaten anlayabilirsek biz o zaman oturup da Haluk Levent isminin peşinden koşar mıyız sorusunu sormak lazım. O önemli. Yani bence bu ilkeler üzerinde hareket etmemiz lazım. Yani halkçılık kavramını öğrendiğimiz takdirde o zaman zaten bu ilkenin peşinden koşmuyoruz hocam. Çünkü kanun önünde herkesin eşit olduğunu biliyoruz. Ayrıcalıklı sınıfları asla kabul etmiyoruz. Sosyal adalet ve fırsat eşitliğine dikkat çekiyoruz. Sonra inkılapçılık diyoruz, devrimcilik. Çağın gereklerinin neler olduğunu, yapılan inkılapların korunması gerektiğini ve mutlaka bunların gelecek dönemlere, gelecek için çocuklarımıza taşınması gerekliliğini, sürekli ilerlemenin ve çağdaş medeniyetler düzeyine gelmenin büyük bir kaynak ve gayretle, bu da kaynağın ana arterinin de ya da çıkışının da insan olduğunu, eğitimli insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sonra devletçilik kavramı var. Ekonomide özel girişimlerin desteklenmesi, gerekli alanlara devlet yatırımları, devlete güvenmek gerekli hocam. Devlet hep 18-20 yaşında.
ama zihni 45-50 yaş olgunluğunda, gücü hep 18-20 yaşında. Bunu ıskalamamamız lazım. Keza yine milliyetçilik ilkesi, Türk milletinin birlik ve beraberlik hedefleri, ırkçılığa değil, ortak tarihe, kültüre, vatandaşlık kavramına bağlı, ne mutlu Türk'üm diyene sözünün anlayışını iyi algılayabilme, iyi özümseyebilme ve bütün farklılıklarımıza rağmen bir ülkeyi hepimizin aynı bir bakışla sevmesi kavramı önemli. Cumhuriyetçilik önemli. Buradaki şu kavram bence asla vazgeçilmemesi gereken kavramlardan biri: egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devlet yönetimi halkın seçtiği temsilcilerle yürür ve demokrasi ve milli egemenlik anlayışını esas alır. Kavramları bizim şiarımız olmalı. Bunları her yaş çocuğa öğretmemiz gerekiyor ve son olarak da laiklik. Devletin tüm inançlara eşit mesafede olduğunu gösteren anlayış ve felsefe, vicdan ve din özgürlüğünün öne çıktığı anlayış ve felsefe, bu kavramlardan ve devletin temel öğelerinin peşinde yürürsek bence Haluk Levent'lere ya da başka birilerine çok ihtiyaç duymayız gibi geliyor. Ama burada da tabii ki liyakat esasının asla göz ardı edilmemesi gerekiyor. Resmi tatilde de yayın aksatmayanlara günaydın demiş Süleyman Bitmez'den gelmiş. Hocam ben 4 yılı açtı işte, 4 yılı aşkın bir süredir burada yayın yapıyorum. Herhalde topu bir ay olmamıştır. Yani 4 yılda bir ay ne? Yani bir kere ayağım kırdım işte, 2-3 gün çıkamadım. Birinde zatürre oldum, bir hafta çıkamadım. Covid'de bile öyle söyleyeyim size, Covid oldum, 3 gün çıkamadım. 3 gün sonra evden 20 gün yayın yapmıştım. Ama tabii bu radyonun bana tanıdığı olanaklar. Yani şimdi mesela ben annemi 3 günde bir hastaneye götürüyorum. 15 Ağustos'a kadar böyle olacak. Sürekli bir ilaç alıyor. Çünkü kimsesi yok, yani ben tek çocuğum. Durum böyle olunca mesela radyo şunu diyebilirdi: ya biz bunu kabul etmiyoruz, tölere edemeyiz Emre'cim diyebilirdi. Ama öyle yapmadı. Hem İlhan abi, hem Berk, hem sevgili Emrullah geldi. Hemen bana bir bilgisayar buldular. Bilgisayara hemen sistemi yüklediler. Bana sistemi anlattılar. Bak böyle kurulacaksın. Ama ben de taşın altına elimi koydum. Gittim en kaliteli mikrofonu aldım. Gittim bir mikser aldım. Sonra gittim o bilgisayar eksik kalır diye yeni bir bilgisayar aldım falan derken, şimdi evden yayını yapıyoruz. Ne oluyor? Mesela işte 10'a kadar yayın yapıyorum. Ondan sonra çıkıyorum. İşte salı, perşembe gidiyorum anneme. İşte mesela dün yine hastanedeydik, gittik. Bu işleri çözüyorum, çözmeye çalışıyorum. Hocam yani ben birazcık böyle kalabalık bir ailede büyüdüm. Çünkü benim annem babam çalıştığı için ben dayım, teyzem, böyle onların arasında hep büyüdüm. Anneannemle büyüdüm. O yüzden aile kavramı bende birazcık daha farklı vücut buluyor. Ben kalabalığı seviyorum. Yani böyle hani kimisi tek başıma olayım, işte tatil yerine gideyim, orada oturayım, hanım olsun, çocuk olsun. Yok abi, ben onu sevmiyorum. Ben mesela dayımlar gelsin, teyzemler gelsin, işte dostlar gelsin, beraber yayın yaptığım arkadaşlarım gelsin. Burada beraber yiyelim, içelim, muhabbet edelim, sohbet edelim, sohbete katılalım. Onlardan ben bir şey öğreneyim. Ben bilgimin birazcık olsun, zekatını vermeye çalışayım falan. Zaten hani bizim arkadaş buluşmaları da şöyle oluyor. Ben genelde hep geç gelirdim işte. Yayından çıkıp 9'da falan geliyorum. 9'dan işte mesela beni yolda dinleyenler vardır. Türk'üm var, Serhat var, Mithat var. Bizim böyle benim ta üniversiteden arkadaşlarım, 40 yıllık arkadaşlıklarımız var. Böyle ondan sonra ben konuşuyorum. Hatta bazen yeşim ileriden kaş göz yazıyor. Sus diyor artık, sus. Hep sen konuşuyorsun, sus aldık yapıyor. Diyorum ki ben zaten konuşarak para kazanıyorum kızım. Tabii ki ben konuşacağım diyorum. Arkadaşlar da dinliyor. Onlar da pek şey yapmıyorlar. Yani bugüne kadar yapmadılar. Belki bozuluyorlardır. Baba ya şu Emre hep konuşuyor, ama hep buluşmalarımız gırgır şamat oluyor. Hatta 12'den sonra böyle kırmızı noktalı kuşak gibi böyle bel altı fıkralar falan böyle havada uçuşuyor. Gırgır şamata falan. Yani o yüzden birlikte olmak, bak Şenol Güneş'in F-16 jetleri bizi karşılamıştı ya milli takım döndüğünde. Oradaki sözü benim hep kulağımdaki plesenktir. Diyor ki önemli olduğun neye sahip olduğun değil, sahip olduklarını
kimlerle paylaştığındır. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Bunun hayatın her kademesine entegre edilmesi gereken bir söz olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Musti'den gelmiş. İzmir'den günaydınlar. Günaydın dostum. Sıcak İzmir bugün. Benim için tek bir gazi ve başkomutan var. O da Mustafa Kemal'dir demiş. Bu akşam İngiltere Arjantin'i yenecek. Finalde ise Bellingham'ın hırsı Harry Kane'in azmiyle İspanya yenip kupa kazanacaktır demiş değerli dostumuz. Emre abi mikser yerine demiş. Yani o konulara girmiyorum sevgili Ramazan. Herkesin yolu, bahtı ve ufku açık olsun. Emre abi, Ahbap Derneği bizi kandırdı abi. Seni de kandırdı mı? Hocam ben bir kere öpülürüm. O öpüldüğüm süreci de çok iyi biliyorum. Yani geçmişte de böyle yani bir kere öptüler beni bu konuyla ilgili. O yüzden ben devlet dışındaki hiçbir organa maalesef güvenmiyorum. Maalesef diyorum, bu da benim septik ve şüpheci yapımdan kaynaklanıyor. Yani Haluk Levent'in gayretini, çabasını, bu ülke için yapmaya çalıştıklarını takdire şayan olarak yorumladığımız dönemler oldu mu? Elbette oldu. Ama dediğim gibi şu hadise çok üzüntü verici. Bence toplumun büyük bir kesiminde hayal kırıklığı yarattı. Çünkü toplumun büyük bir kesimi Kızılay'da o dönemde yaşanan talihsizlikler, o dönemde yaşanan ve kafalarda soru işareti bırakan unsurlar konusunda yargıda olduğu için o yüzden çok detaya girmiyorum ama zaten neden bahsettiğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Belki bu tarafa yönelmişlerdi ama ben dediğim gibi devletin her zaman daha en güçlü yapıya sahip olduğuna inandığım için ben onun organları üzerinden hep yürümeye gayret ettim. Eğer o organlar üzerinden yürüyemezsek ya da o organlar üzerinden doğru biçimlendirmeler gerçekleştiremezsek o zaman kendi imkanlarımı hayata geçiriyordum. Yani ne yaptı mesela? Özellikle mesela deprem hadisesinde bizim ekip, radyo ekibi Maraş'a gitti. Hatta oraya bir üst kurdu, bir mutfak kurdu. Orada hizmet vermeye

0: geriye umut, birlik ve vatan sevgisi bırakarak gitsin ve Atatürk'ün o şiarını bir kez daha güçlü, daha hızlı, daha coşkulu, daha heyecanlı dile getirmek istiyorum. Diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşça kalın efendim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bilmiyorlar ki topu. Yani ikinci bölgede o kadar iyi. Zaten İspanya milli takımında alıştığımız o pas düzeni, pas oyunu. Set oyununu çok iyi oynayabilme kabiliyeti. Yine aldı başını gitti. Ama benim şaşırdığım nokta ofansif kalite anlamında, hücuma çıkış anlamında, evet. Turnuvada, yani turnuvanın başından beri göstermediği o özel setleri, özel atakları, bireysel oyuncu performanslarını adeta bu maça saklamış olmaları. Evet. Bence Dünya Kupası'nın bir şifresini daha olduğunu gösterdiler. Kendini saklayarak, yani güçlü, evet, bir takımsan, evet, kendini bu zamana kadar saklayarak o gücü, o enerjiyi doğru maçta harcama, işte tam da bu maç için söylenmiş bir şey gibi geldi, evet, bana. Ki daha önceki programlarda aslında seninle burada konuştuğumuzda
3: bir yerden aslında açılacak diyorduk seninle.
2: Evet, yani şöyle diyorduk, yani İspanya kendini saklıyor. İspanyol basında okuduğumda bunun kasıtlı bir tercih olduğunu dile getiriyorlardı. Acaba öyle mi, yoksa İspanya'da gerçekten bir problem mi var diye düşünüyorduk. Bugün şunu anladık ki İspanya bunu gerçekten kasıtlı bir şekilde yapmış. Bir de öne geçtikten sonra o pas setleri, o pas örgüleri, işte 6-7 pas artı pas setleri rakip için daha da sinir bozucu bir hale geliyor.
3: Evet.
2: Yani Fransa gerçekten İspanya'dan o reaksiyonu veremedi.
3: Ciddi, yani ben Fransa'nın o topun peşinden koşuşunu izlerken acı çektim yani. Çünkü hiç vermeye hiç niyeti yok İspanya'nın, evet, topu ve bu çok acayip bir meziyet yani. Bu arada evet, seyircimiz uyarmış. Şu anda 15 Temmuz'a girdik.
2: Evet.
3: Tekrardan 10 yıl geçti.
2: Tabii üzerinden.
3: O gecenin üstünden. Biz de tekrardan 15 Temmuz şehitlerini anmış olalım burada.
2: Tabii ki.
3: Yayına öyle girelim. Fransa maçından sonra. Evet.
2: Hadi ruhları şad olsun diyelim.
3: Ruhları şad olsun. Çok bizim için önemli bir geceydi. Deyip kapatayım.
2: Evet.
3: Evet. İspanya resmen sağdan sildi Fransa'yı diyordum ama İspanya müthişti. Gerçekten çok müthiş bir şey izlettiler bize.
2: Ya şöyle, hem fiziksel anlamda o eforu, ikili mücadele kazanmayı çok iyi bir şekilde gösterdiler. Hem de demin söylediğimiz gibi, yani o hücuma çıkış konusunda De La Fuente gerçekten çok ekstra setler çizdiğini gördük. Fransa'nın, bence Fransa'ya yaptıkları en büyük zorluk Barcola'yı geri koşturmaktı. Barcola'nın o geri koşusu bence Fransa'nın ileride çoğalamamasına, Fransa'nın ofansif meziyetlerini tam olarak sergileyememesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla o taktik de gayet başarılıydı. Yani Yamal'ın da bir patlama yapacağını bekliyorduk. O özellikle o penaltıyı, evet, alma, tamamen zeka kokan bir hareketti oradaki o sezisi. Pozisyon öngörüsü diyelim. Onun yanında da zaten bütün maç orayı cehenneme çevirdi Fransa için. Dolayısıyla Barcola da geri dönmek zorunda kaldı. Ve Fransa'nın bütün hücum planı adeta,
3: evet,
2: sektöre uğradı.
3: Bu arada abimin yorumunu okuyacağım.
2: Tabii.
3: Turnuvada ikinci maçlardan beri eleniyoruz. Son umut İngiltere demiş.
2: Fransa'yı mı destekliyordu?
3: Ya işte abi, evet, işte Ronaldo falan filan. Fransa'yı bir destekleme vardı. Ya işte Ronaldo'cu olmanın da kötü özelliği bu. Katar'da da birçok takımı tuttular. Burada da şimdi ben bir aklıma geliyor şimdi Fransa, yani Ronaldo'cular kaç tane takım tuttu diye bir aylık

0: sonra.
1: Değişti.
0: Şimdi şeyi tuttular işte. Cape Verde'yi tuttu. Yeşilburnalıları tuttular. İsviçre'yi tuttular. Mısır'ı tuttular. Portekiz'i tuttular. Ondan sonra Fransa'yı tuttular. Şimdi İspanya'yı tutacaklar. Biz şu anda İngiltere'yi tutuyorlar. Yani bir ayda bir insan bu kadar takım tutar mı diye de ben de sormak istedim yani.
1: Vallahi o tartışmanın ben bir tarafında değilim ama yani burada şu var tabii, yollar da çok önemli. Oraya gelinen yollar. Hı. Seninle de konuşmuştuk. Yani Fransa bence buraya kadar çok rahat bir şekilde geldi. Hı. Belki de bu rahat bir şekilde gelmesi bu maçta onların için hani çok büyük bir handikap oldu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü turnuva boyunca hiç geri düşmedi Fransa. Yani hatırladığım kadarıyla, yanlış da hatırlıyor olabilirim bilmiyorum. En fazla kontra ataktan, geçişten gol atan takımdı turnuva boyunca, evet, da aynı zamanda. Çünkü öne geçiyordu. Öne geçtikten sonra o geçişi yapmak, çünkü rakip takımın risk alması
0: dönme
1: daha...
0: Dönme alışkanlığı yoktu yani.
1: Yok. Hani evet, öyle bir şey test edilmedi ama işte mesela diğer yola baktığımızda, özellikle Arjantin tarafına baktığımızda, Arjantin'de o dönme olayı var. İngiltere'de evet, o özellikle Kongo maçına, Demokratik Kongo karşılaşmasında o fiziksel evet, direnci kırma, tekrar öne geçme var. Turnuvanın o diğer tarafındaki ağaçta daha fazla mücadele eden, daha fazla bu yola hani birçok zorlukla uğraşan bir takım gelecek finale. Ya İngiltere olacak o, ya Arjantin olacak. Bu tarafta aslında daha basit gelen,
0: evet,
1: yolları daha nispeten sağlam giden takımlar vardı. İspanya da bu arada öyledi. Çünkü İspanya da eforunu
0: evet,
1: bence bu maçta kullandı. Yani gelene kadar
0: plan
1: hani
0: tamamen bu maça yönelik.
1: Evet, yani bariz bir İspanya oyunu çok fazla konuşamadık. Evet. Yani alışkanlıkları olan, yıllardır İspanya milli takımı deyince aklımıza ne gelir? O pas örgüsü, artı 10 pas, işte artı 8 pas falan, hani minimum yapabildikleri, topu çabuk geri kazanan, kendi yarı sahasına yaklaştırmayan bir milli takım kültürleri vardı. Bir ekoldü. Bu anlamda da bu ekole devam ettiler ama vitesi çok boşa alarak evet, devam ettiler. Evet, bu maçta ama bu kasıtlı bir tercih olduğunu net bir şekilde anladım. Çünkü Fransa'ya karşı müthiş bir alan savunması, doğru taktiksel kurgu. Mesela Oyarzabal orta sahaya geldi. Dani Olmo önüne çıktı.
0: Evet.
1: Şeye baktığınızda
0: abi,
1: pozisyon.
0: Fabian Ruiz'in o kaçırdığı pozisyon
1: evet,
0: mesela.
1: O da
0: Yamal,
1: çok enteresan.
0: Olmo, Yamal, Fabian Ruiz çok çok güzel
1: tekrar
0: setler
1: tekrar geliyor yani
0: gerçekten.
1: O bir kere mesela topu ayağına değen o sette oyuncu bir bakıyorsun bitiricik pozisyonuna geliyor. Bütün İspanya'nın setleri bu şekilde. Hem taktiksel konumlanma hem roller bu maçta çok oturmuştu. Ve Fransa'nın adeta o Barcola'yı oynatması. Yani hep Due Barcola arasında bir tercih yapıldı. O kanatta Yamal'a karşı gelen. İşte Fransa'da sıkıntılı back performansı Luka, yani, Digne'den.
0: Ya bir de şöyle komik bir dipnot var. Yayın maçı izlerken de söyledim sana. Şöyle garip bir notumuz var. Luka Digne Fransa'nın kadrosundaki tek böyle aslen, yani tek Fransız
1: doğru,
0: oyuncu. Diğerlerin hepsi bir devşirme işte.
1: Doğru.
0: Farklı ülkelerden asıllar, sahipler.
1: Asılları farklı yani.
0: Evet ama vesaire yani tek sek Fransız olan Luka Digne belki de Fransa'yı turnuva dışına iten hatayı yaptı. Bu da çok garip bir anekdot yani. Ne
1: kesinlikle,
0: kadar devşirirsen devşir, bir tane kalıyor, o da seni eliyor yani. O da çok garip bir detay bence.
1: Yani genel itibariyle baktığımızda Yamal'ın tarafı İspanya'da genel itibariyle çok kullanılmayan bir taraftı.
0: Evet,
1: bu maça kadar.
0: Da kullanıldı.
1: Pedro Porro da bence burayı...
0: Golü zaten çok iyiydi.
1: Yani arkasında Yamal'la çok iyi bir uyum yakaladılar. Hiç turnuva boyunca göstermedikleri o uyumu gördük. Ben diğer taraftan aslında Cucurella ve Baena tarafından biraz daha İspanya'nın oyunu kontrol eden, çok hücuma Cucurella ara sıra çıkar ama bağlasan durmaz deriz, hatta
0: evet,
1: öyle tabir
0: Pedro
1: ederiz.
0: Pedro Porro'yu konuşun diyor Demirhan.
1: Evet ama onda... hani Baena tarafında çok böyle durağan bir oyun tarzı olan bir oyuncu bence. İspanya'nın da belki de işte bu bazı seçim, anlayamadığımız seçimleri
0: evet,
1: o set oyununa belki de katkıda bulunuyor. Çünkü şunu fark ettim. İspanya bir maçta sağ tarafını kullanıyorsa sol tarafını çok dengeli kullanıyor. Sol tarafını kullanıyorsa sağ tarafını dengeli kullanıyor. Bu da kasıtlı bir tercihtir. Bizim kulüplerimizin
0: bir
1: transfer planlamalarında da ben bunu çok önemserim. Yani mesela öne bir Mason Greenwood alıyorsan arkada biraz daha dengeli, daha evet, defansif bir oyuncu almalısın
0: ki aldılar
1: gibi.
0: Şöyle ben bir de Kukureyge'ye parantez açacağım.
1: Hı hı. Yani canavli müdahaleleri değil mi?
0: Canavli vücudu, kafayı her yeri soktu. Ve Dembele'yi durdurdu yani.
1: Evet.
0: Sonuç olarak yani bence acayip bir destek verdi orada.
1: Şöyle üst seviye, hani Real Madrid'e sonuçta transfer oldu oyuncu biliyorsun. Bu seviyelerde çok isteyen oyuncu sayısını çok görmedim. Genelde biz yetenekli oyuncuları hani anlatırız bu seviyelerde. Kukuya'yı ben çok aşırı yetenekli bir oyuncu bulmam.
0: Canından
1: ama
0: oynayan bir
1: enerji, ciğer kavramlarını tabii böyle
0: bize saçı hatta yani ciğerden falan saçıyla falan mı oynuyor
1: aynen
0: yani?
1: Hissettiren bir oyuncu ve bu seviyede çıkabilmesi aslında her oyuncuya bir ilham kaynağı. Yani bu tarz çok yetenekli olmasanız da pozisyon bilginiz iyiyse, oyuna iyi okuyabiliyorsanız, biraz da yürekten oynayabiliyorsanız bu seviyeleri görebileceğinizin işareti.
0: Abi Halim mu demiş ki yalandan penaltıyla kazandılar da bence ya daha ne kadar penaltı olacak bilmiyorum. Abi, yani, Halim Bey'e de bir şey demek istemiyorum ama.
1: Ben Alper'e şununla ilgili şöyle söyleyeyim. Bu penaltıdan maç kazanma olayını çok yanlış.
0: Evet ya, bir penaltıyla biliyorum. Maç kazanılmıyor.
1: Bizim
0: yani
1: Süper Lig'de de böyle çok tartışıyor. Evet. İşte Fenerbahçe penaltı, Galatasaray penaltı. Abi penaltı oyunun içinde değil mi? Penaltıdan atılan şey haram mı sayılıyor? yani bizde böyle bir kültür var. Bunu bir türlü yıkamıyoruz evet, yani evet, hani yıllarca. Penaltı oyunun bir parçası. O zaman penaltı kuralını biz kaldıralım. Değil mi? Penaltı atılmasın yani. Hani ben buna sezon içerisinde Süper Lig'de de çok kurulduğum evet. bir olay olduğu
0: yani
1: için.
0: Bir penaltıyla maç bitmiyor yani.
1: Yani o zaman penaltı yapmasın. Rakip savunma. Evet. Hani saçma müdahalelerde bulunmasın.
0: Ya penaltı %100 bu arada.
1: Yani, yani hani daha tartıştığımız bir penaltı pozisyonu da yok. Evet. Öyle olsa tamam haklısınız diyeceğim ama. Ya penaltı da oyunun içerisinde olan bir şey sonuçta.
0: Evet bu arada Demirhan Bey demiş ki diktatör Mbappe yıkıldı, yarın da bir şey İngiltere devrilecek yani sömürgeci.
1: Demirhan yine yorumlarıyla güzel.
0: O selamı var sonra da bu arada.
1: Buradan da selamlar kendisine.
0: Evet bu arada da ya ben yavaştan Arjantin İngiltere'ye geçmek istiyorum.
1: Senin uzmanlık alanı.
0: İspanya'nın galibiyeti beni acayip gaza getirdi.
1: Evet, evet fark ettim, beraber izledik biz maçı Alper'le.
0: Ben bayağı İspanyollum.
1: Ben Alper'le daha önce böyle 3 yıl önce falan, Alper'i biliyorsunuz Beşiktaşlı, ben de evet. Fenerbahçeliyim. Biz beraber mesela Fenerbahçe atıyorum Rize maçını evet. izliyoruz. Alper'in tavrını böyle bir görmeniz lazım oralarda. Bir yani
0: de hate watch çok,
1: Arjantin
0: çok
1: muhabbeti var ya şimdi. Arjantin tutuyor. Tam olmuş aşağı şu görüntü üzerine.
0: Ya şimdi Arjantin'i izleyip biraz hani şimdi Fransa ciddi korkutuyordu. Evet. Yani yalan olmasın. Ben Fransa'yı
1: çok normal abi yani.
0: Yani hiç yenme ihtimali vermiyordum Arjantin'e. Ama o yüzden İspanya'yı tutuyordum. Şimdi bu İspanya görünce de şu an çok ihtimal vermiyorum yine ama bence daha yakın bir maç olacak diye düşünüyorum. İspanya'nın gelişiyle eğer Arjantin finale çıkarsa.
1: İspanya'nın
0: güzel bir Fransa hate watch ve İspanya love watch yapmış olduk bugün
1: ya
0: yani.
1: Şöyle Fransa'nın ben bugün hani çıkacağını tahmin ediyordum ama yine kolay çıkamaz diye düşünüyordum. Çünkü sonuçta karşısında İspanya var. Hani böyle bir maç bekliyordum.
0: Evet.
1: Ama İspanya tahminleri böyle daha da delik deşik ederek bence işi daha da kolay gösterdi.
0: Abi kusura bakmasın Didier Deschamps ya hocam. Sen ne yaptın? Sen bu jenerasyonu ne yaptın ya? Gerçekten bu kadar.
1: Theo Hernandez sana ne yaptı değil mi?
0: Abi Theo Hernandez falan geçtim. 4 euro yapmış, bir tane finali var. Diğerlerine doğru. Final yok, bir şey yok.
1: Bir de şöyle bir jenerasyon yani.
0: Bu jenerasyonla Dünya Kupası tam bir tanesini aldın. Adam Allah razı olsun yani zahmet oldu aldın bir tanesini. Diğerinde evet. Finale çıktın, yine güzel bir yolla geldin. Burada finale daha çıkamıyorsun. Yani sen bu jenerasyona büyük ayıp ettin ya. Futbolun gördüğü en iyi jenerasyonlardan biri. Ve hiç bir tane kupayla veda etti Didier Deschamps. Yani veda edecek yani zahmet.
1: Hani oyuna girmeyenleri tekrardan tekrar belirtelim. Belki unutanlar vardır. Evet. Zaire Emery, Mateta. Turam.
0: Yani inanılmaz.
1: Yani hani girmeyenler İbrahim Konate'ler, Malo Gusto'lar falan. Hani say bitmiyor evet. Fransa. Hani şey diyorduk ya biz burada. Bütün programlarda 3-4-3'te de hep konuşuyorduk. Ben de nereye... İşte sabah seansında Murat abilerle falan da konuşuyorduk. Burada akşam da konuşuyorduk. Ya Fransa 3 tane kadro kursun.
0: Kurar.
1: hepsi şeye oynar diyorduk ama işte onun karşısında planlı, programlı, gerçekten kendini saklayan bu maça kadar doğru taktiksel bence performansla çıkan bir İspanya var. Takdir görmesi gerekiyor. Taktiri, gerçekten öve öve bitiremememiz evet. gerekiyor
0: yani
1: İspanya.
0: Şöyle iki majör turnuva üst üste finale çıktılar. Birinde zaten Euro'da kazandı. Hı-hı. Şimdi de yeniden finaldeler. Zaten İspanya böyle bir yakaladım mı böyle yapıyor yani. Euro geçen altın jenerasyonunda da Euro, Dünya Kupası Euro yapmıştı. Şimdi evet. Euro yaptı. Dünya Kupası final. Belki bence bu jenerasyon daha ilerler. Bir sonraki Euro'da da favori olarak gözüküyor.
1: Ki bence İspanya'nın kadrosu da hani tamam iyi bir kadro tabii Orhun ki. Ama hani Fransa kadar asla geniş bir kadro değil.
0: Kesinlikle abi. Şimdi sonradan Şarkı'yla Duy'a giriyor abi.
1: Tabii yani.
0: Yamal'ı ne diyorsun abi? Yamal'ı da sormuşlar.
1: Ben
0: bu maç bir tık daha en azından böyle bir kıpırdandı ama karşısındaki oyuncu da Luka Dean olunca daha rahat kıpırdandı yani.
1: Şey oluyor Yamal'da sanki böyle bir özgüven depolamasına ihtiyacı evet. var.

0: mal gibi bir oyuncuysanız bile buna bazen ihtiyaç duyuyorsunuz yani. Karşısında da öyle bir maden bulunca biz seninle izlerken de hep konuştuk bunu.
1: Evet,
0: arkasında da bence çok güzel bir bek desteği de vardı. Bununla beraber Yamal'ı ben iyi buldum. Yani bence bugünkü performansı ortalamanın üstündeydi.
1: Vallahi Arjantin'le çıkarsa finalde yani vaftiz...
0: Güzel bir hikaye çıkacak.
1: Vaftiz ettiği adama karşı oynayacak. Vaftiz edildiği adama karşı oynayacak. O da garip bir şey olacak. Yani Arjantin çıksın finale vallahi. İngilizler falan aman abi.
0: Kısa keselim diyorsun Arjantin'i.
1: Evet, Yamal'la konuştuk o zaman.
0: Şöyle Arjantin
1: abi,
0: daha yani. Bireysel bir takım. Bu zamana kadar geldi bence.
1: Bence direkt ya, biriyle geldi
0: yani
1: zaten.
0: Biriyle geldi.
1: Bireysel
0: ya, Messi'yi oynatmak üzerine bir kadro.
1: Biriyle geldi.
0: Bu da bir tercihtir. Bu arada ben bunu sorgulamıyorum ama genel itibariyle şunu sorguluyorum. Yani bir sürü Arjantin'de de çok üst düzey kaliteli oyuncular var. Messi sahneden birazcık dinlenmek istediği zaman da orada siz biraz sorumluluk alın son maça hani aldığı gibi.
1: Evet.
0: Onu bekledim Arjantin'den. Şey tarafına geldiğimizde, İngiltere tarafına geldiğimizde Bellingham ve Harry Kane odaklı bir takım olduğunu kabul ediyorum. Ama yine de daha takım oyununu bence oynayan bir takım Arjantin'e göre.
1: Arjantin'e göre,
0: takım oyunu ve bireysel performansın kapışması olacak ama buralarda da bu turlarda da bence bireysel performanslar daha ön plana çıkıyor. Çünkü takım oyunu bir yerde kilitleniyor. Orada da karşısında kusursuz bir Messi gücü var yani.
1: Tuchel abi.
0: Hani yüz gücünde bir Messi olunca bir 5 dakikası bile yetiyor.
1: Yarın umarım yani böyle yoruldu biliyorum. Yorgunsun Messi. 39 yaşındasın. Her maç 120 dakika oynuyorsun. 120 dakika oynamasan bile Mısır maçı 90 dakika çok acayip oynuyorsun.
0: Tabii.
1: Efor sarf ediyorsun. Biliyorum yoruldun. Ama iki maç kaldı baba. Diren gözünü seveyim. Şu İngiltere maçını bir atlatalım.
0: Değil mi?
1: Vallahi o kupayı yani. İngiltere maçını atlatsın. Kurdun dışına kan değer yani. O Messi o finalde salmaz. Ben öyle düşünüyorum. Ya ne olur dayan. İki maçın kaldı. Daha yoksun ortalıkta zaten. İstediğin kadar tatil yapacaksın. Bu ne olur dayan.
0: Benim de şöyle bir öngörüm var. Yarı finalde ekstra yardımcılardan birinin damga vurması lazım Arjantin için. Ama dediğin gibi finale kalırsa iş. O finale
1: i̇şte
0: kalırsa.
1: Orada
0: işte orada zaten Messi... Bence farkını ön plana koyabilir.
1: Finale kalırsa ya bu arada Fransa'da kalsa ben yine arkama yaslanıp izlenirdim finale. Çünkü ben zaten Messi'nin maksimum maç yapsa bana yetecek yani. Finale kupa kazanmasına gerek yok.
0: Bu arada bir
1: maksimum
0: şey
1: maç yapacak yani.
0: Ben bunu daha önce de söylemiştim. Messi'nin şu an yaptığı zaten bence şampiyonluk kadar önemli bir şey.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nı sanki üst üste kazanmış gibi sayılması lazım Messi'nin şu an yaptığıyla. Çünkü Arjantin takımı daha önce yani kazandığı Dünya Kupası'ndaki takımdan daha formsuz bir halde.
1: Evet.
0: Daha kötü top oynuyor.
1: 4 yaş yaşlı.
0: Ve hani daha fazla mucize ihtiyacı olan bir takım. Şu anlamda diyorum. Yani maçlarda hep böyle bir mucize ihtiyacı oldu. Ve daha zor ve daha 4 yıl yaşlanan bir Messi senin de söylediğin gibi. Yani şu an ben hani ekstra 2 kupayı üst üste almış sayarım şu performans bile.
1: Evet.
0: Yarı finale gelişi bile.
1: Abi
0: yani.
1: Sen yardımcı oyuncu falan dedin de Arjantin'de babanın eksikliği de çok hissediliyor. Di Maria abi.
0: Tabii.
1: Çok o baba inanılmaz yardımcıydı.
0: Ama ben ona bir şey söyleyeyim mi?
1: Çok yani, askeriydi yani.
0: Evet askerdi ama yetenek
1: oluyordu.
0: Bazında baktığımda da bireysel yetenek marjında herhalde yani tabii ki Messi uzayda. Hani ona böyle o seviyeye
1: en yakın
0: böyle kafa kaldıran oyunculardan biriydi.
1: Di Maria çok lazımdı ya. Keşke öyle biraz daha genç olsaydı.
0: Şimdi mesela Lautaro Martinez işte diğer oyuncular Alvarez falan bunlar evet çok yetenekli oyuncular ama bence biraz da sistemin de ihtiyacı olan oyuncu. Yani sisteme bağlı oyuncular da bir yandan. Di Maria'ya göre. Di Maria daha bireysel yeteneğiyle de ön plana çıkan bir oyuncu.
1: Yarınla alakalı tek isteklerim yani tek isteğim tabii ki Arjantin çıkması ama ekstra bir istek hakkım varsa da Messi eliyle gol atsın iptal olsun. Böyle bir isteğim var.
0: Yani, bir de İngiltere...
1: Yani eliyle bir tane vursun topu ama iptal olsun.
0: Bir de tabii hani tarihsel açıdan o background'la baktığımızda da yine
1: en
0: Arjantin...
1: son Dünya Kupası eşleşmesi o maç.
0: Evet abi hani o anlamda da bence çok güzel bir maç olacak.
1: Pardon en son Dünya Kupası eşleşmesi o değil.
0: Yok yani o meşhur...
1: Bir de Beckham'ın atıldığı maç var.
0: Maç var.
1: Evet.
0: O hani Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı...
1: Evet.
0: 86. Çok önceyi söylüyorum ben.
1: He, ondan da önce.
0: Yok işte 86 zamanı.
1: 86 yani. Ben de
0: yani,
1: ondan
0: evet evet yani hani o turnuvada o İngiltere zaferi de zaten Arjantin için önemliydi.
1: Bir istek daha yapayım Messi'den. Maradona'nın ikinci golünden istiyorum.
0: He.
1: 86'da İngiltere'ye attığı ikinci golden istiyorum. Böyle 5 kişiyi falan geçip atmalı bir şey
0: söyleyeyim mi? Şu an şu günümüz...
1: Onu yapsa direkt şey yani.
0: Şu an
1: burada günümüz... telaffuz edemeyeceğim şeyleri yaparım Messi.
0: Şu an
1: yani.
0: Günümüz futbolunda o golü atabilse zaten o golden daha fazla ön plana çıkar.
1: Canım,
0: çünkü o dönemde o tarz goller atılabiliyordu yine de.
1: Evet.
0: Şimdi hiç çok zor yani. Bireysel o tarz çalım.

0: goller attı.
1: İngiltere için de cidden intikam.
0: Bak, İngiltere zaten bu an
1: Tanrı'nın eliyle Tanrı'nın eli intikamının tam zamanı şu an İngiltere için. Ona bir yüksek ihtimalle bunun bir hikayesi yapılıyordur şu an İngiltere'de.
0: Tabii ki.
1: Hani Maradona başımıza iş açtın ya. 86'da bir hareket yaptın, hala bitmedi. Kaç sene geçti? Hala yani Messi'ye patlayacak mevzu. Her günün sonunda o yüzücü oldu.
0: Evet, evet, oldu.
1: Yani 86'da elinde bir gol attın, hala ceremesini çekiyoruz ya. Messi'ni falan ihale Messi'ye kaldı yani kaç sene sonra. Deyip geçelim Dünya Kupası'na. Trossard geldi.
0: Evet, hayırlı olsun Beşiktaş'a tekrardan. Sen
1: ben
0: de
1: havalimanındaydım.
0: Bir aktar oradaki şeylerini bize.
1: Valla şöyle genç bir kitle vardı havalimanında. Yaş grubu, hı-hı, şöyle söyleyeyim. Ya yaş ortalaması 17 falandır. Çok genç bir ekip vardı ama kalabalık bir ekip vardı. Yani 2000 kişi vardı, 2-3 bin kişi vardı yani. Hiç yoksa. biraz da genç olunca agresif de bir kitle vardı yani. Basına falan salıyorlar.
0: Ateşli.
1: Yani biz öndeyiz ya mesela bir tık daha. İşte çekim yapmak için, hı-hı, falan. Yani küfür kafirler basına topluca falan. Böyle ateşli bir ekip vardı. Trossard gelmiş oldu. Onun da görüntüleri var. Yollamıştım rejiye.
0: Evet. İzleyelim bakalım.
1: Harikadan ya. Oynasın. Ya yani çok sesli vermeyelim. Bence küfür falan olabilir.
0: O zaman sessiz
1: yani
0: verelim.
1: Gibi, ateşli bir kitle vardı yani.
0: Sessiz verelim,
1: sessiz
0: bir yandan izleyelim konuşalım istersen.
1: Trossard işte bir üçlü çektirdi. Kartal pençesi, o meşhur şu pozunu vardı. Ben de vereyim. Şunu
0: bak
1: yaptı.
0: Şurada geldi.
1: Şu.
0: Hatta taraftarlar da yaptı değil mi onu orada?
1: Evet.
0: Değil mi, öyle bir
1: şunu yaptı.
0: Şey gördüm.
1: Evet, evet, üçlü.
0: Burada bu arada Trossard çalım atıyor, farkında mısın?
1: Evet, bence üçlüyü şey diye anlamış. Üç kere o falan diye anlamış. Orada bir sıkıntı
0: ben
1: yaşadık.
0: Onu fark ettim. Sanki buradan hani çalımlara başladı gibi hissediyor.
1: Evet, evet. çocuklarıyla geldi bu arada.
0: Evet,
1: o da Trossard 8 bavulla geldi. Ben tatile çıkacak diye bekliyorum. Çıkacak burada tatile.
0: Çıkmalı.
1: Yani. Bence yüzdüz çıksın. Yoksa Adele falan patlayacak.
0: Hayır, sadece yoksa. Dünya Kupası için demiyoruz arkadaşlar. Arsenal'daki oyuncuların hali ortada yani. Hani bütün sezon
1: evet.
0: Çok fazla maç sayısı.
1: Saliba da bugün gitti.
0: Saliba'nın da gördüğünüz son maç.
1: yenge yazmış. Alper öyle bir dayan Messi dedi ki ağır sanayi işçisi muamelesi çekti resmen. Adam yürüyerek oynuyor, hatta durarak oynuyor. Vallahi şöyle söyleyeyim, emeklese bile yeter bence. Bırak durarak oyunu ve yürüyerek oynasın. Ya ben geçen yayın dedim abi, 40 yaşında tanıdıklarımız var. Şuradan şuraya yürütemiyoruz.
0: Değil mi?
1: Adam nereden nereye
0: doğru
1: gidip
0: söylüyorsun
1: gol
0: ya
1: atıyor yani.
0: Kimi zaman bize bile bir hani biz de hani her gün yayın mayın temposu git gel, evet, falan. Bize bile bazen o durağanlık oluyor hani Messi'ye.
1: Emeklese yeter, ben onlara razıyım.
0: 5 dakika yetiyor ya abi zaten bu tarz oyunculara.
1: İddia Prof demiş ki Trossard bir an evvel oynasın. Beşiktaş'ın durumu kötü. Midtjylland zor rakip demiş. Abi Midtjylland'ı falan oynamasın Trossard.
0: Bence
1: Çok yıprandı bence çünkü.
0: Yani
1: çok
0: sakatlık ihtimal gerçekten, bakın ciddi konuşuyorum. Arsenal'dan hani gelen oyuncularla ilgili,
1: evet,
0: ciddi bir
1: var.
0: Önlem alınması lazım yani.
1: Sıkıntı var orada. Abi kaç maç çıkmıştır Trossard bu sene? Premier Lig'de sonuna kadar. Şampiyonlar Ligi'nin sonuna kadar. FA Cup'u var. Karabağ'ı var.
0: Bakmadım ama 30'larda maçı vardır herhalde.
1: 30% vardır.
0: 33 falan
1: 30
0: tahminim var
1: bence
0: ama.
1: Bir baksın arkadaşlar. Evet, Trossard geldi. Şu sıralarda da sanırım Greenwood geliyor. Greenwood da açıklandı.
0: Evet, yani
1: ya
0: ne zaman
1: bugün çok acayip bir gün oldu.
0: Net bir şeyimiz yok daha ama herhalde yakın zamanda.
1: Leandro Trossard demiş ki Beşiktaş taraftarı hakkında çok güzel şeyler duydum. Bir an önce karşıdan çıkıp Beşiktaş formasıyla onlar için oynamak istiyorum. Arsenal'la güzel bir sezon geçirdik. Beşiktaş forması ise çok daha güzel başarılara imza atmak istiyorum demiş Leandro Trossard. Ya forma morma çok bir ayrı durmuş ya.
0: Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın o şey çubuklu formasını ben çok beğenmedim tasarım
1: biraz
0: açısından.
1: Biraz garip bir forma.
0: Evet, yani herkesin özel alıcısı vardır bazı, evet, formaların da benim tarzım değil yani. Ama Trossard'ın üzerinde öyle bir durmuş ki
1: çok
0: emin
1: değişik.
0: Ederim hani almaya niyeti olmayan bir Beşiktaşlı alabilir o formayı.
1: Abi bugün havalimanında ciddi ciddi Trossard...
0: Ben beyaz formayı daha çok beğendim.
1: Adam sabah
0: mesela
1: bastırmış Trossard'ı.
0: Değil mi?
1: Ne ara gittiniz, bastırdınız da havalimanına geldiniz yani bize.
0: Abi böyle bir manyaklık var, evet, bizim ülkede yani.
1: Çok garip. Yani
0: biz böyle seviyoruz, evet, yani işte futbolu.
1: Vincenzo İtalyan Trossard'ın hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu demiş. O zaten Vincenzo Italiano'nun en çok istediği oyuncuydu.
0: Mest olmuştur ya.
1: Leandro Trossard. Serdar Adalı hayırlı olsun. Camiamızı, taraftarımızı, çocuklarımızı inşallah bir parça mutlu edebilmişizdir. Sayın Başkan devamı gelsin lütfen.
0: Beşiktaş'ın kalite arttırımına her yayın söylüyorum. İhtiyacı
1: abi
0: var.
1: Abi Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. Geçen sene de yaşandı. Önceki sene de yaşandı. Orkun Kökçü'den sonra Beşiktaş 40 gün transfer yapmalı.
0: Evet. Doğru.
1: Böyle bir sıkıntı yaşanırsa Trossard'dan sonra hiçbir anlamı kalmaz Trossard'ın. O yüzden
0: ben hep onu söylüyorum. Bu tarz transferlerin anlamlı olabilmesi için arkasından gelen o hamlelere hemen odaklanmak lazım. Çünkü bir parçayı daha değerli hale getiren diğer parçalar. Ve Beşiktaş'ın da ben hep söylüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'a özellikle rakip olmak için kalite artışına ciddi anlamda böyle en azından işte mesela bir kanat mevki, işte bir santrafor mevki, bir orta saha, bir stoper. Yani evet. Bir hat aslında böyle oyunculara, liderlere ihtiyacı evet. Var Beşiktaş'ın.
1: Abi bu arada Trossard bence hani aslında bireysel olarak bence Trossard'ı konuşmaya böyle inanılmaz gerek yok. Çok meziyetli bir oyuncu. Ama ben şimdi Arsenal'da da her maçı 3. senedir her maçı izliyorum ben Trossard'ın. Abi o son dakikada topu istemek vardır ya. Hani topu ayağını istemek. Yani birçok oyun çekinir oralarda. O
0: sorumluluk almaktan top, kaçar.
1: Maç 1-1 kaçar bazen bazı oyuncular. Trossard abi o sorumluluk, çünkü Arsenal'da çok büyük baskı altında oynayan bir ekip. Çünkü evet. Kaç senedir şampiyonluk.
0: O çok önemli var. Bir referans noktası zaten evet,
1: yani
0: bence.
1: Birçok yani çok yani Arsenal'daki baskı da öyle az buz 23 senedir şampiyon oynayan bir takımdı yani Arsenal.
0: Bir de son yıllarda şampiyonluk hani yarışında olup o baskıyla evet. Baş ediyor.
1: Evet, hep ikinci olan bir ekipti. Trossard o anlarda hep topu ayağını isteyen, hep o sorumlu alan bir oyuncuydu. Zaten Arsenal'da bu sene şampiyon golünü atan oyuncu oldu Trossard West Ham deplasmanında. O gol gelmesi Arsenal'ın şampiyon olma ihtimali bence hiç yoktu. Çünkü ayaklar yine titremeye başlamıştı. O yüzden Trossard'ın da bu özelliği beni en çok şey yapan özelliği, mutlu
0: eden
1: özelliği.
0: Ben şeyi önemserim Alper. Momentumun geldiğini hisseden, maçın kendisine geldiğini hissedip o an sorumluluk alan oyuncu.
1: Evet.
0: Trossard tam bu. Arsenal'da kaç tane son dakika golü evet. Olduğunu ben hatırlamıyorum. Her Arsenal İpten maçı izlediğimde var, yani herhalde son dakika gollerini ben böyle bir Arsenal'ı düşünsek aklımıza bir gelse bütün son dakika gollerindeki İmzası manzaranın var. İçerisinde Trossard başroldedir.
1: Evet. Bir daha bir sen dedin ya hani o şansın döndüğünü hisseden, momentumun geldiğini hisseden bazı oyuncular da o momentumu yaratır böyle. Evet, zorlar. Çok. Bazen hatta Trossard şundan eleştiriliyordu. Bazen ayağında böyle çok geveliyordu topu. Hani zorluyordu bayağı o şans kendisine gelsin diye. Ama iyi zorluyordu.
0: Bir de şöyle abi,
1: bir sanırım yorum var.
0: Ekstra bir bilgi vereyim. Yani herkesin bildiği bir şeyi tekrar edeyim. Altı çizmek var daha doğrusu. Ekstra bilgi demeyeyim de. Herkesin bildiği bir gerçeği tekrar bir altını çizmek lazım. Beşiktaşlı taraftarlar bunu özellikle fark edecektir bu sezon. Maçlara gittiğinde. Trossard'ı Allah aşkına topsuz oyunda bir izleyin. Yani toplu oyundan çok daha kıymetli bence topsuz oyunda yaptıkları. Evet. Çünkü o savunma arkasını stoperlerle ya da bek oyuncularla kendini hizalayıp savunma arkasını o koşu sistemi çok enteresan. Belki de Türkiye'ye son yıllarda gelen en iyi topsuz oyunda hani topsuz oyunda en etkili oyuncu olabilir.
1: Abi şöyle mesela onu söyleyeyim. Bazen kanat oyuncuları bek arkasına bazen değil genelde bek arkasına evet. Sarkar. Trossard biraz da bek ile stoperin arasına doğru sarkıyor. O özelliği gerçekten iyi. Hı-hı. Abi şöyle Kuzey Demir yazmış. Mason Greenwood analizi isteriz. Abi senden diyeceğim ama döveceksin artık.
0: Aynen, yani Kuzey öğlen yayınına da geldi aynısını.
1: İki aydır Mason Greenwood'u anlatan adam.
0: Yok yani. Abi yani hani. Şimdi Greenwood'un tadını çıkaralım arkadaşlar. Analize gerek yok artık. Yani hani analizi
1: izleyeceğiz artık yani.
0: Ya zaten bilinen oyuncular bunlar. Hani ben de Alper şimdi Trossard, Greenwood. Hani çok fazla yani analiz edilebilecek, yani. Bilinmeyeni olan oyuncular
1: Ugo
0: değil.
1: Ugochukwu evet edilebilir.
0: Evet, Leslie Ugochukwu'yu sabaha kadar anlatayım hani burada. Tamam, bana göre zaten mesela Leslie Ugochukwu ile de ilgili çok yanlış şeyler konuşuluyor da genel evet, itibariyle onu söyleyeyim.
1: Çok yanlış şeyler
0: konuşuluyor. Ama hani Trossard'tır, Greenwood'tur. Bunların keyfini sürecek ve Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin aynı güne bunları aslında denk getirmesi evet. De Galatasaray'a net bir mesaj. Yani tabii, bu sezon canın senin istediği gibi gitmeyebilir işler. Biz seni zorlayabilecek yarın, takımlarız diyorlar.
1: Galatasaray'da yarın çok büyük bir yangın uyanırız yani. Çok
0: zaten başladı.
1: İyice baskı arttırır taraftar yani bence.
0: Zaten bence başladı yani onu görebiliyorum bazı.
1: Bu arada like isteyelim gerçekten. Fenerli Aykut 1907 evet. Söylemiş. İzleyici çok ama az iyi yayınlar demiş. Evet biraz like isteyelim. Süper chat isteyelim.
0: Evet arkadaşlar yani Kupa Kest'te o like'lar bizim için önemli.
1: Evet chat'e de yazın. Chat'lerden beraber.
0: Tabii burada interaktif. Yani. Bir yayın yapmış olalım. Süper chatlerinizi de ayrıca bekleriz.
1: Lukaku'yu alsın Beşiktaş. Vallahi geçen Lukaku haberi verdim. Menajeri yaklaşık evet, 20 saat sonra söyledim. Biraz yalanladı. Yalanladı gibi
0: ama
1: oldu.
0: Ama bu sanki kasıtlı bir yalanlamaydı
1: değil mi? Bence de. Çok öyle hani kesin gelmez gibi bir durum asla yok
0: Lukaku'yla alakalı. Ben senin haberine %100 şeyim,
1: İştirak mı?
0: İştirak ediyorum. Çünkü şöyle, bana da, ben hatta kendi kanalımda o zaman Haziran falan ayı.

0: Haziran'ın biri falandı. Bir yayın yapmıştım. Orada Lukaku'nun menajerinin bütün Türk takımlarına biz bu sezon Türkiye'de oynamaya okeyiz mesajını söylemiştim. Beşiktaş olayının olgunlaştığını da düşünüyorum. Senin haberini de destekliyorum. Ya şöyle... Tabii bu şeye girer mi Beşiktaş? Hani bu sakatlık durumlarından ötürü öyle bir duruma girer mi? O kendi tercihleri arasında.
1: Ben Beşiktaş teklif yaptığı gibi demedim ama 10 milyona gelmeye çok okey olur Lukaku ya. Ben hala bunun arkasındayım bu arada. 10 milyonu versen Lukaku.
0: Sence gelmeli mi peki?
1: Her türlü gelir. Lukaku.
0: O riske girmeli
1: miyiz? Bence şöyle. Şimdi geçen sene ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama ben Dünya Kupası'ndaki performansını çok şaşırdım.
0: Aynı olarak, fikirdeyim.
1: Fiziki olarak gayet iyi durumda. Hiç öyle yani asla gelmesin demem. Ama 10 milyon da bence biraz fazla. 10 milyon fazla geldi.
0: Yani. Güresi'den emin değildim. Bugün sakatlandı antrenmanda. Evet. Sakatlık durumuyla alakalı. Onu ama Lukaku bana o şeyi verdi. Dünya Kupası'nda o sanki fiziği...
1: İstek de vardı bence.
0: Zaten hep yani kariyerinde hep arayan, isteyen oyuncuların bu tarz oyuncularda avantajdır. Beni tek düşündüren nokta işte sakatlığı neden önemsiyorum? Çünkü Lukaku çok fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Yani yeteneğiyle oynayan bir oyuncu biraz idare eder sakatlığı. Ama Lukaku'nun bir sakatlanması çok şeyi ondan götürüyor. Fiziksel özellikleri çok ön planda olan oyuncu olduğundan kaynaklı. Benim yıllardır hayalimdir yani. Lukaku bir şekilde Süper Lig'e gelirse belirli bir gol barajını aşar, iz de bırakır. Hep o profil eşleşiyor kafamda
1: çok
0: ama.
1: Çok bizim liglik topçu vallahi.
0: Geçen sezonki o sakatlığı onu maalesef yani geri götürdü, onu da söyleyeyim.
1: Evet. Abi son kez bir Fenerbahçe Greenwood açıklamalarını alayım arkadaşlardan. Tabii. Sonra biraz daha eğlenceli konulara yavaş yavaş geçiş yapalım. Barış Köktürk ve Mason Greenwood'un açıklamaları aldı. Mason Greenwood'un ilk açıklamaları Fenerbahçe formasıyla. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Zaten bunu artık şey yani ezbere artık yani. Ya. Gözümü kapatsam hani
0: hangi açıklama
1: acaba dedim. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim diye okuyabilirim. Futbol oynarken büyük keyif alıyorum. Taraftarımıza da keyif veren bir futbol izletmeyi hedefliyorum. Ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak gibi önemli hedeflerimiz var. Fenerbahçe taraftarının tutkusu inanılmaz. Gerçekten çılgınlar. Bana ve aileme sürekli sevgi dolu mesajlar gönderdiler. Daha sen bunun çeyreğini gördün bence.
0: Yani bence de.
1: Yani bu sevginin daha çeyreği yani. Mesela çılgın diyorsun ya.
0: Bir de sahada geçen sezonki Marsilya'daki performansını bir gösterse burada.
1: O çılgınlığın alasını görürsün. Daha bu çılgınlık görmedin yani. Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti. Uzun bir yolculuk oldu. Ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı çok dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara çok ulaşıldı. Garip bir cümle. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek için hiç
0: uğraşıldı diyor herhalde orada.
1: Yani uğraşıldı diyor da ulaşıldı metinde olmuş. Bir hata almış. Evet. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum demiş. Bence şu cümle önemli. Verdiğim sözü tuttum.
0: Evet.
1: Bir söz verdi ve tuttu. Ve bence yani transferdeki en değerli nokta bu.
0: Zaten son güne kadar dün beklenmesinin sebebi Arabistan'dan biliyorsun. Hangi takımda unuttum ama
1: 12 milyonluk bir teklif vardı.
0: Son anda devreye girmesi ve reddetmesi Greenwood'un. Üzerine aslında Atletico'nun da ciddi bir çabası oldu belirli bir zamana kadar. O Fenerbahçe ve Arap kulüpleri kaldı işin son perdesinde. Roma zaten o maaşları karşılayamıyordu en başından beri. Sadece denedi şansını.
1: Evet.
0: Roma şeyi hesaplayamadı bence. Yani birden işte Fenerbahçe'nin gelip hani bu kadar ciddi bu transfere gireceğini, maaş ödeme. Çünkü Roma'nın transferlerine baktığımızda genelde son yıllarda bu tarz isimlere yönelirler hep ama tek kalırlar bazı transferlerde, o fırsatı kovalarlar ve alırlar. Evet. Hiç beklemediğin
1: işte
0: oyuncuları.
1: Gitti. Somerville ve Garnacho galiba onlardan. Evet. O ikisinden birini Roma alacak. Trossard.
0: Onlar için de.
1: Trossard demek yani o kadar zevk veriyor ki şu an artık yani.
0: Dolayısıyla burada aslında Greenwood'un da süreç başından beri Fenerbahçe'ye verdiği sözü tutması ve gerçekten sözünde durması
1: arada,
0: önemli
1: Arsenal...
0: bir detay.
1: Arsenal'lı arkadaşlar da izliyormuş. Arsenal Türkiye'deki arkadaşlar.
0: Öyle mi? Selamlar burada.
1: Şimdi Trossard falan da iyice kaynaştık yani. Arsenal, Beşiktaş falan. Ya benim için bu arada havalimanından son kez bir şey söyleyeyim. Şimdi 3,5 senedir sevgiyle ve heyecanla izlediğim bir oyuncu. Aracın içinde üçlü çektirdiği bir video var. Benim çektiğim. Onu alırsanız onun üstüne konuşayım. Hadi ilk üçlüde uzakta kaldık biraz. Ama ikinci üçlüde arabanın içinde bu üçlüde. Bu zoomsuz yani direkt dibindeyim. Trossard'a o kadar yakın olmak beni inanılmaz heyecanlandırır. Çünkü 3,5 senedir cidden
0: tabii
1: çok severek izliyorum.
0: Arsenal bir de yani Arsenal'ın ikinci takımından diyebiliriz.
1: İzleyerek yani benim için çok garip

0: transfer hikayesi oldu. Trossard'a bu kadar yakından. Yani hiç, çünkü geçen sene deseler bana Trossard'a bu kadar yakın olacaksın falan, ihtimal vermezdim. Şimdi bunu yaşıyor olmak benim için çok ayrı bir şey deyip Trossard konusunu kapatıp şuna geçeceğim.
1: Abi, şunu bir kapat. Yani seninle de konuşmuştuk ama yayında da ben tekrar etmek istiyorum. Şimdi ligimizin marka değeriyle ilgili hep konuşuyoruz. Bu sezon gelen isimlere baktığımızda şimdi Trossard çok çok önemli bir transfer Beşiktaş için, ligin marka değeri için. Mason Greenwood gelmesine hayal bile edemezdim bence. Geldi. İnanılmaz bir transfer. Bir de bu yaşta alabilmek yani. Evet. Hani bu adamların bir amiyane tabirle posası çıkmadan alabilmen çok daha büyük bir başarı. Bu isimler geldikten sonra bizim şunu konuşmamız lazım artık. Yani üç büyük takımın da birleşip Osimhen de var Galatasaray'da, işte Sané var. Bu derece yıldızlar var. Abi yayın gelirlerinin hala bu seviyede kalması
2: çok vahim bir durum.
1: Bence çok vahim bir tablo. Çünkü transferde bizim kulüplerimiz cebinden, başkanlar cebinden, yöneticiler cebinden para vermek zorunda kalıyor.
2: Evet.
1: Gelirleri ligden aldıkları o sponsorluk gelirleri zaten kendilerini bağlıyor tabii ki birçok sponsor, ama onun yanında bir de yayıncı kuruluştan gelen paralar asla tatmin etmiyor ve çok geride. Artık bu transferlerden sonra en azından bir de genç oyuncular, genç yıldızlardan bahsediyoruz. Artık eskisi gibi yaşlı yıldızlardan falan da bahsetmiyoruz çok fazla. Böyle bir denklemde yani Osimhen'i, Greenwood'u falan bu ligde hayal etmek, Trossard'ı bu ligde hayal etmek hiç kolay bir şey değil. Bu olaylardan sonra artık şu yayın gelirleri konusunda 3 büyük kulübün bir araya gelmesini bekliyorum. Kesinlikle. Ben. Yani beraber bir tavır göstermeleri lazım.
0: Yani 180 milyon euro çok yani aciz bir rakam bence yani.
1: Evet abi, yani karşılığı olmayan bir rakam.
0: Evet, Okan Bey de yorum yapmış. Beşiktaş için çok büyük bir Trossard transferi ama Trossard'ın kariyer için saçmalık demiş. Son cümle. Ya bu arada cidden Trossard'ın Beşiktaş'ı tercih etmesinde bence birçok sebebi var aslında ya, düşünün.
1: Sence neler? Yani bu transferde mesela şeyi seninle hep konuşmuştuk. Hani başka takımlar devreye neden girmiyor, evet, neden yok falan.
0: Ben
1: sence
0: hala çözemedim onu sebebi.
1: Beşiktaş'ın hani istemesi, bence projeye de ikna etmesi var. Yani
0: evet.
1: En çok ilgilendiğini belli eden, sürekli evet, görüşmeleri, yani her gün farklı görüşme
0: evet,
1: haberleri
0: çok
1: aldık.
0: Özellikle Serdar Adalı'nın yürüttüğü bir transfer.
1: Sence bu mu çok etkili oldu? Yani sen ne gördün orada?
0: Abi şimdi şöyle, para diyeceğim ama şimdi para, evet, %40'ı paradır. Şimdi yalana girmeyelim. Bir de evet, şimdi şey demiş Patiser, 32 yaşındaki topçuya 20 milyon euro bonservis veren başka takım yoktur. Bence 20 milyon euro hiç öyle inanılmaz bir para değil şu anki.
1: Bir de şöyle arkadaşlar,
0: Trossard için hiç değil. Çünkü Trossard 32 yaşında diyebiliyoruz ama şimdi şampiyon, Premier League şampiyonu ana rolle. Şampiyonlar Ligi finaline gitti ana rolle. Dünya Kupası'nda
1: prime oyunculardan biri yani.
0: En çok şans yaratan oyuncularda lider. Yani tabii, böyle bir adam 32 yaşında da öyle bir 32 yaşa ezber edemeyelim yani.
1: Neyi unutuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hepimizde bu hata var maalesef, bu tarz paralar telaffuz edilince. Mesela Mason Greenwood'la şimdi kıyas için söylemiyorum ama şu anlamda benzerlikleri var. Trossard ve Mason Greenwood bütün sezonu oynayarak geliyorlar.
0: Evet.
1: Biz bu tarz transferleri eskiden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş daha çok, yani tabii ki ekstrem örnekler arada çıkar ama son yılı hiç oynamayan, işte Iskarta'ya çıkan fırsat olarak diyorduk ama fırsat olmuyordu. Bir yıl oynamayan oyuncuyu Mesut Özil'i futbola döndürmeye çalışmak gibi bir şey oluyor işte. Evet. Yani adam bırakmış artık futbolu, sen getiriyorsun burada oynatmaya çalışıyorsun. Kesinlikle. Robin Van Persie toparlanana kadar, 16 gol atana kadar.
0: Çok başarılıydı ama Mario Gomez de öyleydi.
1: Evet, yani hani rehabilite etmen lazım.
0: Evet.
1: Herkes de edemiyor her zaman. Ve ekstra çaba göstermen gerekiyor. Ama bu oyuncuları getirdiğin Trossard'da, Mason Greenwood'da şu anda, Osimhen de öyleydi Galatasaray'a gelirken, çaba göstermen gereken oyuncular değil. Formda 33 maç oynamış, minimum 33 maç oynamış, bütün sezon fit, sakatlığı olmayan, Allah korusun da olmasın. Yani böyle konuşunca da genelde
0: olmaz,
1: şey oluyor.
0: Hiçbir yani, sakatlanmasın yani.
1: Böyle oyuncuları alıyorsunuz. Bakın fark bu. O yüzden benim bu sezon Süper Lig'in marka değeriyle ilgili pozitif fikirlerim var.
0: Evet abi, bu arada Didier Deschamps demiş ki yani... neyse okuyayım önce açıklamayı. Didier Deschamps, kaybettiğimiz için söylemiyorum. Yani kaybettiğin için söylüyorsun. Yani biraz gözücüyle,
1: başı da hep öyle olur,
0: yani biraz gözücüyle baktım devamına da, kaybettiğin için söylüyorsun. Hakemin yeterli olup olmadığı konusuna siz gazeteciler yanıt vermelisiniz. Ben yanıtlamayacağım. Penaltıdan bahsetmiyorum. Üst üste olan çok şey var. Vallahi hocam sen ne kadar hoca isen bence hakem de bugün o kadar hakemdi.
1: Bence İspanya'nın...
0: Sen bu jenerasyonu ne kadar değerlendiremediysen hakemde en kötü o kadar değerlendirememiştir bu maçı.
1: Hatta
0: yani.
1: Hatta benim görüşüm İspanya'nın bazı pozisyonlarda aleyhine karar veren bir
0: evet,
1: hakemdi.
0: Evet özellikle yani. Öne geçtikten sonra bence Fransa'ya taktırakta hep Fransa'dan yanaydı bu arada yani.
1: Ben de bizim milli maçtan
0: ya
1: sonra...
0: Bu arada her yenilen de turnuvada maşallah hakeme soruluyor. Mısır'ından
1: evet, yani fark etmez.
0: Fransa'sına kadar tabii, tabii. Herkes bir hakeme sarılıyor yani önce. Ya hocam senin kaçıncı turnuvan bu jenerasyonunda? Bir tane kupan yok ya. Dünya Kupası'nı aldın.
1: Biz hangi maçtı herhalde?
0: İkinci, biraz da şapka yönüne koy bence yani.
1: Bu hakemin bizim hangi maça gelmişti bu hakemin? Paraguay. İkinci maç. Paraguay maçıydı değil mi? Doğru. İkinci maç. O maçtan sonra bir tweet atmıştım. Süper Lig'e alalım bu hakemi diye. Maşallah Dünya Kupası heyeti de FIFA'da bunu duydu. Evet. Her maçı atamaya başladı. Evet. Başarılı da bence. Bu arada bence ben şey için söylemiyorum. Ama bu maçta hiç hakemlik yani Fransa'nın konuşacağı ya en azından hiç, bence hiçbir şey yoktu.
0: Ya daha ne yapacak? O penaltıyı da vermese o zor bir kere Olise'nin bir kartı es geçildi yani. Daha
1: evet,
0: Olise o bence kırmızıya da kayan bir kart, hatta turuncu diyeceğimiz
1: konuşuldu
0: bir kart.
1: Konuşuldu İspanya o pozisyonu gördüğünüz.
0: Sana daha ne yapacak hakem ya? Evet. O penaltıyı vermeyince zaten İspanya şey oluyor yani.
1: Kartsız bu, geçti o pozisyon.
0: Chelsea şey maçı geldi, vardı. Bak, kırmızı bence bu evet. Arada yani.
1: Normalde bu futbol kurallarına evet. Göre kırmızı kart. Yani taban giriyor.
0: O penaltıyı da vermese zaten şey bu şey
1: Allah korusun ayağı falan. Meşhur
0: Barcelona Chelsea maçı var ya böyle Drogba.
1: Tabii canım.
0: Disgusting falan yapıyor. Evet, evet. Yani o maça dönecek zaten.
1: Şu pozisyonda kaç tane falan futbolcunun ayağını kırıldığını
0: hatırlıyorum. Terse dönüyor ya. Çünkü baya. Evet. Deyip ya Döşem hocam bari sen yapma diyeceğim. Çünkü biz nelerden bahsediyoruz? Biz mi acaba fazla kafa veriyoruz? Ya Döşem şu kadroyla hakemden dertleniyorsa biz bence gereksiz konuşuyoruz.
1: Hayır, bir deyip... de bence Fransızların %99'u diyeyim. Hani %1'lik bir kesim olabilir belki. Zaten hocaya şu an yapamadıklarından dolayı ateş püskürüyordur. Yani bu kadroyla sen hakemi bırak kardeşim. Biz bu yani turnuvayı tamam domine ettik ama yani şu oyunda yarı finalde İspanya'ya karşı İspanya bile olsa çaresiz kalmak kabul edilir bir kesinlikle şey değil şu kadroyla.
0: Yok, hiç öyle bir
1: bence şey. İnsanlar ilk başta bunu konuşur Fransa'da.
0: Yani sen bir ay hakem anlat hiç daha açıklayamazsın şu öyle maçı mi? Bence yani
1: çünkü
0: şu pozisyonsuzluğu falan.
1: Turnuvanın başından beri Fransa şampiyonu olabilir. En güçlü takım, kadrosu geniş takım diyoruz ama İşte ne oldu? Yarı finalde elendi. Sonuçta tarih yarı finalde elenen Fransa'yı yazmayacak.
0: Ya hiç aklımıza gelmiyor.
1: Gelmeyecek. Hatta biz sadece bir ay...
0: Gelse bile rezalet olarak gelecek.
1: Biz bir ay burada konuştuk olarak kalacak yani kayıtlarda.
0: Abi Dembele emlak işine mi yönelecek diye bir haber var. Bence çok yerinde. Yani bugünden sonra düşünebilir biraz yani. Biraz düşünebilir Dembele bu konuyu. Dembele'nin açıklamasını rica edeyim. Osman Dembele zirvede emekli olmak istiyorum. 34 yaşında ayakkabılarımı asacağım. Emlak işine zaten yatırım yaptım. Afrika ve Fransa'da binalar satın aldım. Ondan sonra hala oynadığımı hayal edemiyorum.
1: Yatırımını yaptım zaten.
0: Kusura bakma da binalardan para kazanmakla yani futbolcuyken para kazanmak aynı şey mi yani? Böyle evet. Bir yatırım yani hazıra daha dayanmaz. Ben de onu söyleyeyim Osman. Yani.
1: Tabii ya hani ama şey en azından şey yapmış yani.
0: Yatırımını yaptım ben. Yani dünyalığımı yaptım diyor.
1: Bazı ya. Futbolcular var ya.
0: Abi kusura bakma şu an kazanıyorsa 15 milyon euro. İstediği sabah kadar yatırım yapsın. kazancı en fazla 3-4 milyon euro yani. O standartlar illaki düşecek.
1: Herhalde şey hani kendi çapında Monopoly falan oynamak istiyor.
0: Ya, anlamadım
1: bilmiyorum ben. Yani. Ben
0: hiç
1: de şeyde,
0: anlam veremedim.
1: Anlam veremedim çok fazla. Ama şu ben Dembele'ye bu arada hani Barcelona'dan ayrılış hikayesi sonra tekrar kendini çok buluşu büyük şey. Çok büyük bir saygıyı hak eden bir performans ama yarı final performansında maalesef o da sönüp kalan
0: seyirciden bana cevap gelmiş Fatih Sera. Dembe'deki hazıra Everest bile dayanır. Doğru aslında yani.
1: Bir de daha da kazanacağı para
0: bizim var. Bizim hazırlara tümsek bile dayanmıyor da yani.
1: Bir de daha da kazanacağı para var daha yani kaç evet. Yaşında.
0: Abi şöyle McAllister yavaş ben biraz şimdi tekrar İngiltere.
1: Tamam sen turnuvanın.
0: McAllister'ın açıklamasını alayım ben. Evet. McAllister'ın açıklamasından gidelim. Maradona'ya ve 86'daki maça dair videolar yeniden karşımıza çıkıyor. Maradona'nın yaptıklarından ilham almak zor. Hatta neredeyse imkansız. Onun sağla yaptıklarını yalnızca Messi yapabilir demiş.
1: Bence bu şey olmuş McAllister'ın açıklaması. Arjantin'in özeti.
0: Evet. Yani bizden bir şey beklemeye Messi yaparsa yapar abi.
1: Zaten teknik direktör.
0: Meali bu.
1: Böyle söylemişti. Biz Messi'yi mutlu etmek için.
0: Abi bir Arjantin bir takımı barbekü partisi Sporini. Yapmış. İsviçre. Soldaki tayfa
1: Abi yani gerçekten şey, bunları sahaya bıraksan
0: döner bıçaklarıyla gidelim abi.
1: Yani. Yani Arjantin bak, İngiltere'ye kaybetme senaryosu falan oluşursa kenardan
0: Ekine
1: girişecekler belli.
0: baksana abi.
1: Abi kenardan girişecekler belli, bu model böyle yani. Para dese falan bırakmazlar bu işi yani.
0: Döner bıçaklarıyla gidelim abi. Var ya replik
1: Tam
0: bir
1: ya.
0: tane.

0: Tam holiganizmin yani vücut bulmuş hali ya. Ama ben abi Arjantin'in kültürünü çok seviyorum ya.
1: Türkiye'de Arjantin fan club temsili.
0: Tabii, biz yani.
1: Biz de bizimkiler gibi.
0: Abi yarınki maçı yani nasıl izleyeceğiz bilmiyorum. Ben abartıyor falan diyebilirsiniz de ben cidden abi, izleyemiyorum.
1: Herkesin sempati duyduğu veya ilgi duyduğu evet. Şey farklı olabilir. Ya sen de kötü, seviyorsun yani. En kötü abartılacak bir şey yok.
0: En kötü kale arkasını yerleştirin ya bıçakla falan. Ya bıçağı tabii sokamaz da.
1: Hazır da beklesin.
0: En kötü bir kale arkasına Kane'e meyne böyle göz göz getirmeye çalışın yani arkadaşı. Abi de bu adamın tesislere bu kadar rahat giriyor falan olması da çok garip yani.
1: Abi adam Beşiktaş'ta medal vardı ya.
0: Evet yarı medal.
1: Medalin böyle bir yaşlanmış hali
0: geldi. Evet. Bunu medalle Messi'le falan.
1: O geldi aklıma yani birden.
0: Medalle Messi'le falan kavga ediyor.
1: Doğru
0: o tarz işleri vardı yani.
1: Öyle bir adam da o ya. Kimler geldi kimler geçti
0: evet. Alper. O zaman 3 kötü transfere geçeyim madem medal falan biz almaya başladık abi mağazalara falan gidiyoruz. 3 kötü transferi alayım.
1: Ben
0: bu yemin ediyorum bak.
1: Yemin ederim bilmiyordum.
0: Abi inanılmaz inanılmaz bak bu olay inanılmaz
1: oldu. Gerçekten yemin ederim bilmiyordum.
0: Abi yani. Çünkü şöyle bir şey var bak. Ya da herhalde söylüyoruz ya. Ben de bilmiyorum bu kısmı. Evet. Hep yayınlarda da söylüyorum zaten bu bölüm
1: doğaçlama
0: geçince.
1: Bölüm bu
0: doğaçlama bölüm olduğunu. Abi bunu... Yani şokum şu an. Atamadım şok üstümden.
1: Nasıl bir evrene şey yapmışız?
0: Evet, geri medal dedin geri medal falan.
1: Ama
0: çıktı.
1: Adam benzemiyor muydu
0: kaç
1: medale
0: binde bir acaba? Acaba
1: böyle yaşlanmış hali gibi geldi bana.
0: Acaba
1: yani.
0: Şimdi rejideki arkadaşlar inanılmaz zeki ve bizim oradan önce medali çıkaracağımızı
1: evet.
0: Düşünüp biz müthiş bugün medal atalım ya. Falan mı dediler
1: tabii
0: yani.
1: Senaryo gibi bir şey film senaryosu gibi.
0: Öyleyse tebrik ederim yani.
1: Geri medal çok kötü transferler arasına girer mi
0: ya,
1: sence?
0: Ya ya.
1: Bu arada. Bence girmez
0: maçı,
1: yani.
0: Maçı o çizgiden çıkardığı top. La bile girmez.
1: Yani çok iyi transfer değil ama ortalama transfer
0: evet,
1: değil.
0: Evet iş gördü yani. Ya bence öyle şey
1: o dönemde
0: yani.
1: Sert bir oyuncuya ihtiyacı vardı evet. Beşiktaş'ın. Çok teknik kalite.
0: Aç bir oyuncuya ihtiyacı
1: yani
0: vardı.
1: Taktiksel çok oyuncusu vardı. Teknik kalite, pas yapabilen oyuncusu
0: stoper
1: vardı.
0: Stoper de oynuyor. Şu boyda stoper falan oynuyordu.
1: O yani. Maçlarda sıkıntı yaşadı zaten aslında evet. Bence. Stoper
0: tekmeye kafa bir oyuncuydu zaten.
1: Evet.
0: Abi Fenerbahçe
1: maçı. 6 numara oynadığı maçlar daha iyi.
0: Şener Özbayraklı'nın ortadan kale boştan vurdu. Yani 1.70 falandır boyu. Değil hatta mi? 1.68 1.70 falandır. Medal 1.90 falan oldu öyle çıkardı çizgiden topu. Acayip pozisyon. Hala benim aklımda yani
1: ben pozisyon. Ben öyle hatırlıyorum.
0: Kovarajman'a trivelerle gol attı
1: tabii,
0: maç.
1: Tabii 3-1. İki tane. Evet. İki gol attı evet. Maç.
0: O maç ipten almıştı. Çünkü 1-1'di maç onun yaptığında.
1: Tabii.
0: Deyip diğer. Ben bu listeye girmez medal.
1: Bence
0: ben
1: de.
0: Medali
1: o ortalama kalır ama hani kötü değil bence.
0: Evet. Diğer oyuncumuzu alalım. Aytaç Kara.
1: Aytaç değil mi
0: bu? Bir gibi şey Giray Vural yani. Falan diyecektim ya. İsmi direkt aklıma
1: şey
0: gelmedi.
1: Galatasaray'ın son dönemlerde tutmayan yerli oyuncuların birbirine benzeme huyu var böyle.
0: Değil mi?
1: Tarz olarak.
0: Yani. Emrak Baba'yı da andırmıyor
1: evet,
0: mu?
1: Çok benziyor yani böyle.
0: Bir Emrak Babamsı bir tarz da var yani.
1: Yemin ederim öyle hani birçok isim söyleyebilirdim birden ilk başta. Ama Aytaç kötü transferdi bence. Onu
0: abi.
1: Kötü transferdi.
0: Aytaç Kara ve Kasımpaşa'da çektiği şutlar.
1: Yerli Talişko oldu orada ya.
0: Evet çok iyiydi.
1: Yani yaydan atma oranını falan ölçüyordum. %56 gol oluyordu.
0: Bu arada biz çok büyük
1: laf mı yaptık?
0: Çok kurmuşuz biz. Arkadaşlar zaten benzediği için geri medal atmış. Listedeki
1: öyle
0: top
1: mi?
0: Farklıymış.
1: Tamam ama işte.
0: Üstüne...
1: O kadar olmaz dedim ben de yani.
0: Evet. Evet. Farklı topçu var. Biz çok kurmuşuz.
1: Yoksa aynı fikirdeyiz diyor reji yani. Kötü transfer
0: evet,
1: değil
0: mi? Aynen reji de bizi gerilim yaptı. Olduk. Evet Aytaç Kara.
1: Abi o adamın ceza sahası
0: evet,
1: yayının
0: asıl
1: orada.
0: Asıl kötü topçumuz geldi. Tek oynadığı maçtan fotoğraf olabilir bu arada. Yani ben başka maçı hatırlamıyorum Douglas.
1: Douglas ya ben valla unutmuşum
0: Sivas'taydı
1: biliyor musun?
0: Ama, Sivas'taydı.
1: Unutmuşum Beşiktaş'a geldiğini unutmuşum.
0: Ben ciddi söylüyorum fotoğraf bulmakta büyük ihtimalle arkadaşlar zorlanmıştır. Bir tane fotoğrafı var ilk geldiğinde böyle kartal pençesi yapıyor
1: ya.
0: Antrenmanda. O fotoğrafı var çok ünlü zaten sadece o fotoğraf kullanılıyor. Bir de bir fotoğrafı vardır yani budur başka hiç fotoğrafı yok.
1: Sivas'tan
0: evet.
1: Gelmişti.
0: La Masia çıkışlı
1: doğru.
0: Oyuncu.
1: Barcelona'sı var.
0: Bayağı La Masia çıkışlı oyuncu.
1: Altyapısı öyleydi. Adriano Efekt'le falan hatta öyle bir şey diyorlardı o dönemde.
0: Evet Adriano o dönem oynamıştı.
1: Değil
0: evet.
1: Mi? Öyle bir şey var.
0: Yani tek maçı var ya. Üçüncü maçı yoktur hadi bir maçı daha olsun. Üçüncü maçı yoktur Douglas'ın Beşiktaş'ta.
1: Hiç aklımdan silinmiş biliyor musun? Transfer edildi falan.
0: Ve bence yetenekli yani. Bir oyuncuydu sağ bek içinde yani. O kadar
1: hatta
0: inanılmaz
1: kötü
0: değildi ama.
1: Ben böyle baksam sen olmasan çıkaramazdım.
0: Abi inanılmaz kötü bir topçu değildi ama yani İstanbul
1: Sivas'ta
0: falan dağıttı bence. İstanbul dağıtmış
1: Sivas'ta
0: olabilir
1: çok
0: yani.
1: İyi oynuyordu ya. Yani ilk 11'ine falan giriyordu

0: Altın karmaya falan
1: Evet.
0: giriyordu.
1: Abi niye olmadı bilmiyorum. Ben gelirken mutluydum bu arada.
0: Bir de o dönemki kurgu, takım, hava falan hepsi çok etken böyle işlerde de. Yani bireysel
1: aslında
0: olarak...
1: Abdullah Avcı döneminde geldi. Abdullah Avcı da bu tarz oyuncuları sever. Junior
0: teknik oyuncuları evet.
1: Çayitçi Ağrı mıydı?
0: Kaysara.
1: Kaysara evet.
0: Öyle okunuyor değil mi?
1: Mesela o aynı tipler gibi böyle. Yine o da Brezilyalıydı. Douglas da Brezilyalı. Böyle
0: Doka,
1: aynı aslında tipler.
0: Doka, Viskalar falan tabii oralardan. Abdullah Avcı, Doka geldi aklıma.
1: Doka, şey Mossoro.
0: Mossoro değil mi? Ne
1: Doka
0: kadro.
1: ile beraber oynayan biri daha vardı ya.
0: Çok şeyini çek yani Abdullah Avcı o
1: Mehmet Battal,
0: kulübü.
1: Anadolu,
0: Mehmet
1: her yere
0: Battal
1: inanıyoruz
0: biraz
1: Mehmet
0: daha o şey.
1: Battal'da.
0: Pivot santrafor.
1: Evet.
0: Onlar biraz daha...
1: Etruyanu
0: Ya
1: falan.
0: şöyle oyuncular buluyor. Çift yönlü. Hem teknik, o set oyununa katkı sağlayacak oyunculardı.
1: Evet.
0: Hep bir yandan da geçiş oynayabiliyordu
1: Peki
0: oyuncular.
1: Doku, Mossoro, oraya bir üçüncü daha bulmaya çalışıyorum Başakşehir'de.
0: Viska vardı işte o
1: Yok o
0: dönemde.
1: Viska, ben üçünün arasında üç kişi arasından birini seçtireceğim de Viska orada çok ağır
0: He.
1: basar. O yüzden Viska demedim.
0: Onu
1: O zaman
0: valla
1: Mossoro mu Doka mı? Bence Doka.
0: yani etki bakımından bence Mossoro genele baktığında ama
1: Abi
0: sezonluk
1: Başakşehir'i şöyle
0: performanslar
1: diyeyim. Başakşehir kuran falan Doka bence yani.
0: Doka şöyle tabii ilk temelleri atılan
1: Doka yani.
0: oyunculardan biri.
1: Stadı yapan amele kadar çalışmış bir var
0: Bireysel
1: yani.
0: performansa bakarsan Doka, takım oyununa bakarsan
1: Evet
0: Mossoro bence.
1: bence. Yoksa Doka ciddi
0: Yetenekli
1: Başakşehir'i
0: oyuncuydu
1: kuran
0: çok.
1: adam yani. Deyip Fenerbahçe'deki ismi alalım.
0: Mustafa
1: Şortuyla
0: Yeniken.
1: anlığım adam. Bir Galatasaray maçından sonra
0: Yani ben her
1: şortu.
0: zaman hala benim Jorge Jesus'la alakalı her yayında konuştuğum ilk transferdir Gustavo Henrique. Ya önde pres oyunu oynuyorsun. Önde
1: Abi evet
0: basma oyunu
1: ya.
0: oynuyorsun. Arao ve Gustavo Henrique
1: Evet.
0: transferleri
1: Çok çok
0: yani geniş
1: ters.
0: alanda herhalde dünyada geniş alanda yakalanmaması için oynatılması gereken oyunculardır. Yani sakınınız tehlikelidir falan diye üzerinde
1: Evet.
0: etiket çıkar bu oyuncuların. Hani
1: Hangi menajerle acaba
0: çok
1: işbirliği
0: enteresan.
1: yaptılar da geldi
0: Mesela
1: be?
0: o dönem Buruma işi de vardı. Mesela Buruma çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Buruma'yı da böyle kötü transferler arasına koyarlar genelde.
1: Koymuşlar.
0: Fenerbahçe'de maçı yok. İki
1: Evet.
0: tane maçı yani neye göre mesela iyi transfer kötü transfer diyemem ki ben Buruma'ya. Bir de
1: İşte oynamadı hiç kötü.
0: oynamadığı için ama oynadığı böyle bir iki maç vardı mesela sezon başı. Onda da oynadığı yani maçların en iyi oyuncusuydu.
1: Evet.
0: Böyle değişik yani hiç denenmemiş bir
1: Niye
0: oyuncuyu.
1: oynamıyor
0: Hani
1: mesela değil
0: mesela
1: mi?
0: neden alındı o zaman
1: Ya da,
0: falan
1: ya da,
0: gibi.
1: ya da niye oynamıyor? Bir sebebi ne bunun
0: Ya
1: yani?
0: çok tuhaf yani hani. O zaman neden transfer edildi? Yani o
1: Evet.
0: dönemki transferlerde benim
1: Ve
0: çok...
1: Buruma hiç oynamadan Fenerbahçe'ye para kazandırdı.
0: Evet abi hani öyle bir oyuncu zaten Portekiz'de her zaman alıcısı
1: Evet.
0: da olan bir oyuncu. Piyasası olan bir
1: Abi
0: oyuncu.
1: Luis Enrique yani.
0: Gustavo Henrique,
1: Gustavo Henrique.
0: Arao, hani Bruma o dönem geldi maç yani neden alındı bunlar var. En iyi yine de üçünden
1: Abi
0: şey
1: ben
0: yaptığında Arao'ydu yine
1: abi
0: de.
1: kusura bakmasın ben şey inanmıyorum ya. Jorge Jesus da bizim kadar biliyor. Hatta çok daha fazla biliyor futbolu.
0: Herhalde canım
1: O
0: onda
1: da
0: öyle bir
1: bunun
0: iddiamız yok.
1: o kendi oyuna ters bir oyuncu olduğunu biliyor yani. Bence bir şey var işte abi anladın mı? Bir
0: İşte
1: şey var ve bu oyuncular alınıyor.
0: ya ben
1: Kimse bu oyuncu bence futbol sebeple almıyor yani. Bir şey var yani.
0: normal ama şimdi şöyle bir şey var. Jorge Jesus da genel itibariyle baktığımızda anahtar teslimi seven bir hoca. Yani
1: Evet.
0: hani bana hazır takım verin. Bu sene de çok istenmişti hatırla sezon başında. Ben şunu söylüyordum. Kendi kadroyu kurmak istemedi. Yani hazır kadroyu gel oynat diyeceklerdi Aziz Yıldırım yönetimi diye bir
1: Evet.
0: şey vardı. Manifesto vardı. Seçim manifestosu. Ben diyordum ki o hoca o değil. Çünkü o hep kendi transferlerini yapmak isteyecek. Yani o hazır kadro oynatayım istemeyecek. Onun için en iyi adres Portekiz milli takımı diyordum. Çünkü hazır takım orada.
1: Evet.
0: Hiçbir oyuncu almayacak yani.
1: Ben için
0: Ve
1: belli zaten.
0: Portekiz'in de hücum oynaması lazım. O kadroyla, o öyle bir orta sahayla.
1: Orada da bir sıkıntı var ama. Bruno Fernandes işte bana futbolu unutturmaya çalıştı falan filan
0: Değil
1: diye
0: mi? Öyle
1: demeçler
0: durumlar da
1: varmış.
0: var.
1: Jorge Jesus'la alakalı.
0: Ya tabii oraları halledecek ama hani orta saha kalitesi, takım kalitesine baktığımda Portekiz'in bu kadar kısır oynamasını ben zaten hiçbir zaman anlam veremediğim bir olaydı. Jesus bence hem kendi seçmeyeceği oyuncular hem de otomatik
1: Evet.
0: milli takımda
1: Deschamps dönemi de bitmiş Fransa'da.
0: çok normal.
1: Çok biliyorduk zaten bunu. Zidane'ın geleceği
0: Zaten Zidane
1: belliydi.
0: oraya geliyor. Yani kazansaydı da
1: Evet
0: gelecekti bu arada.
1: kazansaydı yani kupayı alsaydı Zidane gelecekti. Ya abi El Bilal Touré de bugün Twitter'da Beşiktaş taraftarları tartıştı. Trossard'ın
0: Aa,
1: gelişi ona biraz yaralamış
0: görmedim bunu.
1: sanırım. Ama buna verdiği cevabı da alalım. Yani tweet'i de alalım bence burada.
0: Ne
1: Sadece
0: cevap verdi
1: cevabını
0: buna?
1: almayalım El Bilal. Ya şey diyor El Bilal'e sanırım. Hatırlıyorum tweet'i.
0: Geliyormuş.
1: Geliyormuş. Şöyle bir durum var ya, şimdi de El Bilal'e sallamaya gerek yok Trossard geldi diye bu arada yani. Ne gerek, adam gitmiş zaten yani, Trossard da geldi
0: bence iyi
1: diye.
0: De katkı yaptı sen, bu arada. Yani yapabileceği ölçüde.
1: Bir de kanat değildi yani, kendisi de söylüyor zaten herhalde. Yani, El Bilal kanat oyuncusu değildi
0: ama
1: ki.
0: Ama Süper Lig genetiklerine baktığında kanat forvet çok iyi bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu bence.
1: Evet. Larin 27 gol attı penaltısız. Ben Larin'den daha fazla şey bekliyordum. Evet. Boklu. Sitede Bilal Levent Tayfa Trossard'ı kötülüyor demiş.
0: Diyelim, evet.
1: El Bilal de nereden denk geldiyse yani. Ya Bilal yazıp kendini nasıl çıkmayacak bir şey. 50 tane Bilal çıkar yani. El Bilal demiş adımı söylemeyi bırakın. Aptallar. Burada biraz abartmış.
0: Yani
1: kulübünüze odaklanın. Umarım bu adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum. Süperstarlığınızın ne yaptığını göreceğiz.
0: Bu cevap ya El Bilal, çok ağır yani.
1: Baba Trossard sana her türlü iş yapar. Şimdi oraya geçiyoruz.
0: Tabii canım, orayı yani, geçelim de.
1: Süperstarların ne yapacağını görürsün sen de yani.
0: Ben genel itibariyle zaten taraftarla diyaloğa girmek, evet, bir profesyonel bir kesinlikle oyuncu için çok büyük bir hata. Yani iletişim şeyi yoksa bu zamanda hala bir oyuncunun danışmanı gibi bir şey ya da sosyal medyayı o şekilde kullanmıyorsa çok büyük problemler. Bir de El Bilal Toure gibi biraz daha bu tarz oyuncularda, evet, zaten böyle
1: lazım
0: kullanımlar
1: kesin
0: çok olma
1: lazım
0: ihtimali
1: onlara,
0: var yani.
1: Onların bilmediği bir şifre lazım.
0: Evet yani. Abi mental olarak çünkü çok böyle patlama yazdı. Zaten hem sakatlık durumu etkiliyor hem de bu mental durumları onu çok etkiliyor.
1: Evet bir de şöyle bir şey var yani İbrahim, sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun yani, sen daha bir şey yok değilsin abi.
0: Abi herkes kendini böyle inanılmaz
1: yani
0: görüyor.
1: Trossard'la kendini mukayese etme. Bu Jadon Osterwold'e de aynı şekilde bir şey yanıt vermiş ama onunki biraz daha eğlenceli.
0: Bakalım.
1: Onu da alalım. BBO orijinal Jadon Osterwold ile ağzından bir şeyler yazmış. Ara sıra takım arkadaşlarımla 1000-2000 dolar gibi küçük borçlar isterim, sonra da hemen geri öderim. Böylece bir gün birinden borç isteyecekleri zaman bundan nasıl olsa para yoktur diye düşünüp beni pas geçerler.
0: Güzel taktik. Win-win he. Her türlü kazanıyor. Hem borç almıyorlar hem de borç alıyor.
1: Ya bir futbolcunun şu tarz hesaplara girmesini yani ben yani istemem ya. Bu arada Jadon Osterwold'e de az para kazanıyor. Performansına göre.
0: Yani performansına göre kısmına
1: 850 bin de değil abi.
0: Ya şöyle
1: 850 bin euro kazanıyormuş.
0: Yani şimdi geçen sezonki performansı Fenerbahçe'nin %56 bireysel anlamda gol yediği tek oyuncu Jadon Osterwold'e.
1: 850 bin euro açlık sınırı değil futbolda artık.
0: Vallahi isterse daha fazla kazanmak isterse ben gitmesinden yanayım. Kontenjan ha için özellikle bu görüşteyim.
1: Osterwold'e senden yarın 2000 dolar isteyebilir o zaman.
0: Abi istesin ya. Hiç.
1: DSF yazmışsınız.
0: Yani şöyle.
1: Devamı var mı?
0: Bir de şey var Alper bu durumlarda. Şimdi onlara göre büyük büyüktür abi. Büyük büyük denizde de
1: evet,
0: o para yine ihtiyaç evet, oluyor. Yani evet, bu sefer evet, daha fazlasına ihtiyacım var. O da onun şeyini yapmış bence bir tık.
1: Evet saatler biri.
2: Reklam.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çocukların takımı, nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Saatlerimizde 11.01'i gösteriyor. Cuma gününe kadar her gün bu saatte sizlerle beraber olacağız. 11-12 saatleri arasında. Yani 12'den sonra da tabii İbrahim Yavuz gelecek. Bugün buradayız saat 14'ü gösterene kadar. Umarım sizler de o saate kadar bizlerle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp

Greenwood'u duyurdu. Beşiktaş Trossard'ı duyurdu. Galatasaray Gocukwu'yu duyurdu. Trabzon'da da gidecek isimler var. Chibuke'yi Fulham istiyor mesela. 30 milyonluk bir teklif yapmış bu noktada Fulham için. Transferler hız kesmeden devam ediyor. Tabii bugün ayrıca 15 Temmuz bir kez daha milli iradenin ve sarsılmaz birliğimizin gücünü de derinden hissettiğimiz bir gün. Yaklaşık 11 yıl önce hain darbe girişimine karşı böyle göğsünü siper eden yürekli vatandaşlarımız sayesinde bugün ben burada özgürce konuşabiliyorum. Sesimi sizlerle paylaşabiliyorum. Nefesimi sizlerle paylaşabiliyorum. Tekrar açılışımızı da bu şekilde yapalım. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Spora geçeceğim ama diğer tarafta da bu Milas'ta biliyorsunuz Gürçamlar Bozbük yangını vardı. 1120 kişi tahliye edilmişti. Sürekli de ben böyle bu yangınları takip ederim. Sabah 4 civarı böyle kontrol altına alınmış. Evet, yani orman yangınları milyonlarca yıldır var olan bir şey. Yani ekosistemin önemli bir, ne derler böyle, bağırsak temizliği metodu mu derler artık, ne derler. Sadece bizde olmuyor işte, Portekiz'de, İspanya'da, Fransa civarlarında da oluyor. Hani diğer Akdeniz ülkeleri orman yangınının bir tık daha kolay söndürebiliyor sadece. Bizdeki problem birazcık böyle mobilizasyonla alakalı diyebilirim. Çünkü hani bu az önce saydığım ülkeler var ya, işte Fransa'sıdır, İspanya'sıdır, Portekiz'idir. Hani muadilimiz ülkelerde bu tür olaylar olduğunda anında tüm bölgelerden ekip çekiyorlar. İhtiyaç var mı yok mu bakmaksızın. Yani bizse şöyle yapıyoruz genelden. Belki yerel unsurlar yeterli olur. Tutarız herhalde yangını diyoruz. Bu gözle bakıyoruz. İşler çığırından çıkınca harekete geçiyoruz galiba, bilmiyorum. Ha bir de böyle denize manzaralı falan olunca insan düşünmeden edemiyor. Neyse ki sabaha karşı kontrol altına da alınmış bu yangın. Evet, Fransa, İspanya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne oldu Fransızlara? Vallahi İspanya adeta Fransa'yı sağdan sildi. Ya hocanın isminin okunuşuna bakar mısınız? Luis de la Fuente Castillo. Yani isminin fonetik olarak söylenişi, böyle telaffuzu kulağa çok hoş gelmiyor mu? Değil mi? Yani baktığınızda mesela sizin var mı böyle yan konu olsun? Ya Cihan kardeşim, Cihan abi, yani şu isim de çok havalı falan diyebilir misiniz? Luis de la Fuente Castillo. Baksana şey gibi yani. Çok fonetik böyle yani, o yüzden. Hani bakıyorsunuz Fransa-İspanya maçına, işte Oyarzabal'a bakıyorsun, Olmay'a bakıyorsun. Adamlar hep böyle rakip atlar arasında minik minik sprintler atıyorlar yani. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Hani sahada, hani biz diyoruz ya, biz neden kapalı savunmayı açamıyoruz? Arda Güler falan var bizde diyoruz. Hani bırakın Arda'yı. Hani sahada Maradona, Messi olsa o kapalı savunmayı, o minik sprintleri atmazsanız açamazsınız. Böyle 30 metreden 33 çekip sonra da neden olmadı diye üzülürsünüz. Bir de şey var yani, mesela adamların biri pas veriyor ya, hani diğer 10 kişinin de sanki bundan haberi var. Yani olacaklardan haberi var. Yani gerçekten harikulade bir iş yapıyorlar. Hatta hani dün izledim ve bir tık daha arttırayım. Tribünde oturan Xavi'nin bile belki haberi oluyordur. Çünkü adamlar 30 yıldır gerçekten bu oyunu oynuyorlar. Yani yıllardır süre gelen sistemin sonucu, isimler değişiyor. Hatta geçtiğimiz jenerasyonlara göre belki baktığımızda kalitesizleşiyor demeyeyim de daha az adını bildiğimiz oyuncular oluyor. Ya da böyle cilalanmadıkları için medya tarafından oynadıkları takımlarda bize öyle geliyor. Bilmiyorum artık hangisini söylerseniz. Ama işte sistem, oynadıkları futbol, hiçbiri değişmiyor. Yıllardır gördüğüm herhalde en iyi takım oyunu, en iyi takım. Her yaş kategorisinde her maçta favori olan bir takım. Ki dün ben uyarımı yapmıştım. Hani herkes Fransa Fransa diyordu. İddia Risk Merkezi bu işleri anlar. Birbirine çok yakın oranlar açmışlar. Fransa bu kadar favoriyse ona 1.80-1.70 açarlardı. Dikkat edin İspanya dedim. Ki adeta zaten sağdan sildiler. Yani Döşamp hocam da maç sonunda, yani hocam yani ayıp ediyorsun yani sen. Hani orada kimdi oyuncunun adı aklıma gelmedi. Digne'yi dedim, yani Digne'nin yani zayıf olduğunu görmeyip maç gittikten sonra değiştiriyorsun. İspanya'ya karşı topu bırakıyorsun, orta sahayı bırakıyorsun. Zaten bu kararla beraber maçı kaybetmiş oluyorsun. Kenarda da oyunu değiştirecek bir sürü opsiyon oyun var. Yani Fransa'nın yedeklerini biliyorsunuz. Yani geç kalıp bir turnuvayı daha eli boş gönderdi. Sürekli böyle basın toplantısında hakeme falan salladı. Yani Fransa ne oynadı ki sanki? Yani zamanında bakıyorsunuz sanki bu adam Zidane'la oynamamış adam değil yani. Hocam sen Zidane'la beraber o eskiden İtalyan defansı, artık şimdilerde biraz azaldı da o lugat, o kaya gibi
Juventus takımı ile Şampiyonlar Ligi'ni aldın.

Ya milli takımla Dünya Kupası'nı kazandın. Ya böyle bir efsanenin hakem diye, özür dileyerek söyleyeceğim bu kelimeyi, mızmızlanması benim çok da hoşuma gitmedi. Biraz bana oyun anlatmasını isterdim yani. Şu yüzden yenildik, bu yüzden oldu. Mbappe'yi kaçıramadık, topu defans arkasına atamadık, birebirlerde etkisizdik, ikinci bölgeye topu taşıyamadık falan dese anlayacağım. Ama yani 2008 yılına kadar böyle bu İspanya, bakacağım mesajlarınızı görüyorum canım dostlarım. 0212 273 10'unu atıyorsunuz, okuyacağım onları da. Şimdi katılır mısınız bana? 2008 yılına kadar böyle yaşı daha büyük olanlar daha iyi hatırlayacaktı. Böyle İspanya çok böyle aman aman korkulan bir takım mıydı ya? Bence çok değildi böyle. Altyapıda ya yaptıkları yatırımın karşılığını bence ilk olarak o Euro 2008'de aldılar. İşte sonra 2010 Dünya Kupası'na kazandılar falan. Daha sonra Euro 2021'de final tarihinde 4 kez şampiyonluğu bulunan İtalya'yı 4-0'lık bir skorla yendiler. Hezimete uğrattılar. Yani aradan geçen bu sürede hani jenerasyonlar değişmesine rağmen yine sırayla Euro 2024'ü kazandılar ve şimdi de 2026 Dünya Kupası'nda finale çıktılar. Şey değil bu adamlar yani. Ekonomik bakımdan bir İngiltere değil, ekonomik bakımdan bir Almanya değil, ekonomik bakımdan bir Fransa değil. Yani çok da zengin bir ülke değil aslında. Aslında bizim sanki İspanya'nın yaptığını yapmamız lazım gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Yani eksiksiz oynuyorlar gerçekten. Ya uzun yıllardır bir futbol maçında hem de böylesine güçlü bir takıma karşı böyle bir dominasyon görmemiştim. Hatırlayın yani 7-1 biten bir Almanya-Brezilya maçı vardı. Onu da ekliyorum, hani bu kadar abartıyorum. Yani katıksız bir futbol izlemek isteyenler açık bence İspanya'yı izlemeli. Bazılarına sıkıcı gelebilir. Ama İspanya sahada resmen diyor ki kardeşim ben ne istersem o olur. Bir saniye bile aklıma şu gelmedi yani. Acaba sorusu gelmedi, hani Fransa çevirir mi, geriye düştü, bir şeyler olur mu, hiç o acabayı düşünmedim. Yani dünya milli takımlar tarihinin, değil mi, var mıdır mesela en iyi hücum hattı? Şu hücum hattına baksan, Mbappe, Olise, Osimhen, Dembele. Osimhen nereden çıktı? Osman Dembele. Yani başka say bitmez işte, siz daha da var yani. Désiré Doué. Yani bu hücum dörtlüsü yani İspanya'nın kusursuz oyununa adamlar boyun eğdi ya. Düşünsene bu adamlar, Osimhen aklımdan çıkmıyor. Bir dinleyenimiz yazmış, Osimhen aklımdan çıkmıyor. Yani evet, Osimhen aklımdan çıkmıyor, rüyalarımda görüyorum. Bir an önce ligler başlaması lazım. Adamlar top kaptırmıyor ya. Gerçekten şimdi abartıyormuşum gibi olacak ama topu kaptırmıyorlar. Bir de böyle topu kaptırdıklarında alan paylaşımını falan böyle çok iyi yapıyorlar. O presle falan Fransa'yı boğdular. Tamam, hani Fransa'da atletik yetenekli çok oyuncu var ama bu oyunculara ne doğru düzgün top geldi, ne bunlara işte yeteneklerini gösterebilecekleri alan açtılar. İspanya sanki böyle 12 kişi oynuyordu. 11 değil de 12 kişi, bir kişi fazla gibi oynuyordu. Dünyanın böyle en yetenekli takımı bile çaresiz kaldı İspanya karşısında. Gerçekten çok organizeydiler, çözüm üretemediler. Cihan günaydın demiş. Cebrail ben diyor. Daniele De Rossi. Ha, o da havalı, okunmasın diyorsun değil mi? Altay'da Karamoko Bamba vardı, güzel değil mi ismi diyor. Dün İspanya Fransa'nın havasını aldı, kimin büyük olduğunu gösterdi demiş. Genelde alıyor İspanyollar, bu havaları almayı çok severler. Hani işte Yeşilburun Adaları'na gol atamadılar diye birçok kişi Fransa'nın İspanya'yı ezeceğini düşündü ama o işler maalesef öyle olmuyor. İspanya U19'da dünya şampiyonu olmuş, bilgine diyor. Evet, az önce o şeyi, bilgiyi verdim sanki. Yılmaz Tuğrul günaydın demiş. Can abi kaosu özledim diyor Enes Yılmaz. Haaland. Haaland'ın ismi havalı mı? Yok be, çok havalı değil. Haaland ne? Olmo Galatasaray'a hayırlı olsun demiş Necat. Cihan az önceki yayıncılar kimdi Allah aşkına, ergenler gibi saçma sapan yayın oldu demiş. Tanımıyorum, bilmiyorum Ramazan. Söylerim, çok beğenmediysen yönetime iletirim. Hoş geldin. Okan Hoca'ya sorulması gereken ama sorulmayan sorular. Altyapıdan neden yeteri kadar faydalanamıyorsunuz? Neden hep pahalı transferler istiyorsunuz? Altyapınızdaki genç oyuncular neden başka kulüplere gidiyor? Icardi kalsın istediniz mi? Maç esnasında oyuncu değişikliği konusunda çok eleştiriliyorsunuz. Güzel sorular. Evet, yani sorular güzel, keskin. Ama işte bazen hocaları da böyle sert sorular sorduğunda bir daha sana röportaj vermiyorlar. Bilmiyorum şimdi. Önden Demirören Haber Ajansı Okan Hoca'ya soruları aktarmış mıdır, vermiş midir, onu bilmiyorum. Şimdi
Hani vermişse de vermiştir, vermemişse bilmiyorum. Hani Okan Hoca çok da böyle şey zaten üstü kapalı cevapladı. Bir Icardi konusunu söyledi. Biz dedi teklif yaptık, Icardi'yi bekliyoruz dedi. Yani çok da böyle elle tutulur bir şey yoktu. Hedefler bitmez dedi, değil mi? Hani 5. şampiyonluğu da istiyoruz dedi. Transferlerle ilgili çok böyle bilgi alamadık bu noktada. Ama yani zaten biliyorduk ki Galatasaray'ın az transfer yapacağını biliyorduk. Yani 2-3 bölge, 3-4 bölgeye transfer yapıp sezonu öyle açacaktı ki öyle de olacak gibi duruyor. Abi Fransa ne yaptı Allah aşkına demiş. Ne en önde ne de ikinci bölgede doğru düzgün baskı yapabildi ne de geriye yaslandı. Evet, yani dediğin gibi yani bu kadar atletik bir takımla neden böyle ara ara patlayıcı pres denemediler onu anlayamadım. Yani ya da İspanya denetmedi bilmiyorum. Hani İspanya'dan topu almak zordur ama Fransa hiç zorlayamadı ya. Biraz böyle argo bir tabir olacak ama erkeklik yaptılar. İspanya'ya karşı bir tık böyle Anadolu takımı gibi oynayacaksın, yaslanacaksın. Zaten senin ileride hızlı oyuncuların var, atacaksın kontrayı, devam edeceksin. Sen orta alanı İspanya'ya verirsen maalesef böyle ziyan olursun. Mbappe'nin en fazla offside'e düştüğü maç olabilir herhalde. Yani sadece bu maç özelinde söylüyorum. Fransa son 60 yıldır en kötü maçını oynamış. Son 60 yıldır en kötü maçını oynamış istatistiksel anlamda, onu da söyleyelim. Mbappe offside'e düştü. Olise'yi de kilitlediler. Az önce dinleyenimizin söylediği gibi hücum geçişleri de kayboldu gitti. Sağlam bir 6 numarayla da orta sahada İspanya'ya karşılık veremediler. Evet, gitti. Döşem çok fazla ofansif orta saha tercih etmiş. O tercihleri de işe yaramadı. Orada hata yaptılar. Hani biraz daha ofansif orta saha yerine defansif orta sahayı seçseydi bu maç özelinde. Çok güvenerek çıkmışlar kendine. Fazla güveninde sonucu bu oluyor. Juan Sebastian Veron demiş. Mesut isim olarak. Bastian Schweinsteiger diyor. Yunus Balyer, değil mi? Şey vardı bir de, McManaman vardı Real Madrid'de, o da iyi güzel söyleniyordu. Zaten Ertem Şener de onun söylemini şey yapmıştı. Geçmiş dönemlerde önüme çıkmıştı. Herhalde en çok onun söyleme koşuma gidiyor demişti. Dün yazmıştım, İspanya yenecek demiştim, öyle oldu diyor Tuncay Şaşkın. Bence en havalı isim demiş. Abraham Son Hacı Osmanoğlu demiş Berlin'den Yalçın. Alessandro Del Piero, ne havalı isim ama, değil mi diyor. Evet ya, İtalyanlarınki zaten genelde böyle ya. Bakma şey de öyle, Beşiktaş'ın hocasının da kötü değil yani. Vincenzo Italiano falan böyle. Ya da bize havalı geliyor, bilmiyorum. Şu Digne'yi Paris Saint Germain 10 milyona çözüyor ne yapacaksa demiş. Vallahi bence de ne yapacaksa. Herhalde hoca bunu nasıl göremedi bu kadar yani kötü performansı. Çok geç gördü de yani çok geç gördü. Hani o Digne'nin zayıf nokta olduğunu maç gittikten sonra gördü yani. Biraz ilginç, ben de şaşırdım. Ha, transferlere mi geçelim? Herkes hiç, ben hiç böyle Dünya Kupası ile hiç ilgilenmiyorsunuz. Umurunuzda değil değil mi? Güzel şey, güzel şeyler, maç içinde yaşananlar. Bak bak, ne? Kaosu özledim. Abi transferler geldi, Juan Trossard geldi. Hop, alo abi Greenwood gel. Ay, Trossard mı? Ne diyeyim yani adam? Şimdi Fenerbahçe de alabilirdi biliyor musun? Asensio veya Talisca olmasaydı mesela Trossard için. Mesela Galatasaray niye gitmedi ben anlamadım. Mesela Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı var. Nasıl görüp talip olmadı ben anlamıyorum. Adam Arsenal'ın ilk 11 oyuncusu. Bir sakatlık geçmişi yok. Maç seçme olayı yok. Canavar gibi bir oyuncu. Söylemiştim. Hani 20 milyon bonservis, 7 milyon da maaş. Artık normal. Yani Arsenal'da da yaklaşık 4,5 falan alıyordu. 5 milyona yakın alıyordu. Kulüplerin ödediği rakam aşağı yukarı aynı. Ama burada 7'yi net alacak. Öyle düşünün. Hani orada 5'i alırken vergiler falan. Burada 7'yi direkt hop cebe atacak. Çok iyi transfer bu arada. Yani Arsenal'da oynadığı 3 sezon boyunca işte City ile efendim söyleyeyim Liverpool'la rekabete girmesinde bence Trossard'ın çok da katkısı oldu. Ki bu sezonki şampiyonluğa da muazzam katkı sundu. Çünkü Saka sakatlanmıştı, Ödegaard sakatlanmıştı. Onlar çok süre alamadı. Arteta da dedi ki tamam kardeşim siz sürekli sakatlanıyorsunuz. Ben dedi şu oyunu dedi bir Trossard'ın üstüne kurayım ki öyle de oldu. İtalyan'ı nerede kullanacak bilmiyorum. Ortada mı kullanır, solda mı kullanır, ne düşünür bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Arkası ve önünü sağlamlaştırmak lazım Trossard'ın. O birazcık sertlik verir.
Ki bir de oyunu Trossard'ın üstüne kurarsa da bence büyük katkısı olur. Çünkü bu adam şimdi Arsenal'da

Declan Rice'la oynuyordu. Ne bileyim, Ödegaard'la oynuyordu. Dün penaltıyı muazzam kullanan Oyarzabal'la oynuyordu. Saka'yla, Eze'yle, Havers'la oynuyordu bu adam. Belçika'da yine bunlardan çok geride olmayan oyuncularla oynuyor. Yani bu oyuncuyu aldım, hop tek başına işi çözsün diye beklerse burada belki yanılabilir Beşiktaş. Etrafını da doldurmak lazım. Oralar boş kalırsa bir tık böyle sinik görünebilir Trossard. Katkı sunamayabilir. O yüzden bence Beşiktaş yönetimi bunu da düşünmüştür diye düşünüyorum. Ya şey mi? Yani Beşiktaşlı dostlarıma sorayım bu soruyu. Ya bence bu transferin önemini çok algılayamamışlar gibi hissediyorum ya. Böyle çok, yani bence çok önemli bir transfer. Ben aşırı şaşırdım, biliyorsunuz hani ben. Çok böyle geleceğini düşünmüyordum. Hani Beşiktaşlılar bence bu transferin önemini çok anlamadılar yani. Mesela Greenwood'a bakıyorum. Her yerde Greenwood konuşuluyor. Ama Beşiktaş ya da benim önüme mi acaba, algoritmadan dolayı mı çok düşmüyor? Hani gelen mesajlardan dolayı mı bilmiyorum. Ya Dünya Kupası nedir mesela? Yaş falan fark etmez Dünya Kupası'nda. Her oyuncunun kendini parlattığı bir turnuva olarak geçer. Ki bu turnuvayı da Trossard çok güzel geçirdi. Yine söylüyorum, ben böyle bir kupa performansından sonra açıkçası Beşiktaş'a gelmesini çok ummuyordum. Buna rağmen bu transferin gerçekleşmesi gerçekten büyük başarı. Serdal Adalı'yı ve ekibini de kutlamak lazım. Adam çok yönlü. Ha, oyun içinde farklı bölgelerde oynayabiliyor. Rakibin belini kıran çalımlar atıyor. Ne bileyim, gol vuruşları temiz. Tonlarca asisti var. Aidiyeti yüksek. Ahlaklı, hırslı. Ha, böyle aile adamı bir de. Böyle adamlar önemlidir. Biraz daha böyle daha bağlanır takımına. Bir de bu adam, bakıyorsun, geçen yıl yani şampiyon olan Arsenal'ın 50 maçında oynamış. 8 gol 11 asist. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de oynamış, final oynamış. Çok da etkili olmuş. Belki de kariyer yılını geçirmiş. Yani özür diliyorum ama şimdi Beşiktaşlar yanlış anlamasın. Beşiktaş da Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp. Fenerbahçe'ye de gelse, Beşiktaş'a da gelse aynısını söyleyecektim Trossard için. Anlamadım, ne işi var Süper Lig'de bu adamın ya? Şşt, Trossard, kokoreç mi seviyorsun? Kebap mı, baklava mı? Nedir yani? Yani kim nasıl ikna ettiyse tebrik ediyorum. Ben gerçekten şimdi oyuncu takip ettiğim için biliyorum. Şey diyenler olabilir, izlemeyen. Aman ne abarttın Cihan, buraya Van Persie'ler, Carlos'lar, Schneider'ler, Drogba'lar geldi diyebilirsiniz. Ama gerçekten bu, yani bu oyuncu da iyi bir oyuncu. Anlayacaksınız, bir sahaya çıksın ne demek istediğimi. Cihan Dişli de havalı, seviliyorsun demiş Batto. Yok be. Yani böyle soyadım böyle bir tık şey olsaydı daha havalı olabilirdi. Mauro Emanuel Icardi Ribeiro, güzelliğe bakar mısın demiş. Ama yanlış yapıyor, tavrı ve tutumu çok kötü. Ruud van Nistelrooy havalı diyor. Yok be, değil havalı, değil havalı, değil. Turnuva 48 takımla başladı. İspanya'nın oyun tarzı turnuvanın diğer 47 takımına tersti. Benim tahminim turnuva ilerledikçe 35-40 derecelerde çok koşan değil, topu koşturan takım öne çıkacak şeklindeydi. Buna uyan tek takım İspanya'ydı diyor. Yok mu canım tatil falan diyor. Hep buralardasın diyor. Ben şöyle seviyorum. Şimdi Haziran'ın başında falan gidince veya Temmuz'un başında gidince döndüğümde çok üzülüyorum. Anladın mı? Şimdi insanlar çıksın, geçsin, eğlensin. En son ben yapayım, anladın mı? Onlar üzülsün. Dönüyorum yine yaz ayı. Yine yaz ayı. Böyle biraz yaz ayının bitmesine yakın. Şimdi gittim, şimdi düşse tatili yaptım bir hafta 10 gün. Dönüyorum yine İstanbul'dayım, yine o kargaşanın içindeyim. Yani biz bir Oğuz Altay değiliz ki 3 ay Bodrum'da kalalım yani. Yapacağımız en fazla 15 gün, 10 gün. Bir daha buraya döndüğümde o yaz ayı olsun istemiyorum. Yani o yüzden böyle Ağustos 27 gibi... He? Ligler mi başlıyor? Çıkamaz mıyım? Şşt, ben Cihan Dişli'yim, haberin olsun. Öyle söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki ben Ağustos 26 gibi falan çıkacağım. Ya Cihan, lig başlıyor o zaman, nereye gidiyorsun? Ya bir şey olmaz dedim. Bir hafta 10 gün ne olacak? Ben oradan da takip ederim dedim. Her yerden takip ederim, sorun yok. O yüzden ya biraz beklemedeyim. Bir de çok pahalı ya. Buralarda ne işim var? Farklı planlarım var. Farklı planlarım var. Sana bir soru. Dinliyorum. Takımların mevcut kadrosunda fazlasıyla yabancı futbolcu varken yeni transferler yaptığında onlara lisans çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Önce kontenjan atıp sonra mı resmiyete dökülüyor? Mesela Fenerbahçe'nin elinde çok fazla yabancı oyuncu varken yeni transferler yapıyor. Buna bir açıklık getirebilir misin? Lisans çıkarmasından yana bir sorun yok. Kadroya dahil etme muhabbeti var ya. Kadroya dahil edilirken orada bir boşluk bırakması lazım. Yoksa lisansı çıkar.

Lisans çok şey bir konu değil yani. Nasıl diyeyim sana? Çok takıldığım bir konu değil ama mesela Fener, sen anladım demek istedin. Diyorsun ki ya bu adamların elinde bu kadar yabancı oyuncu var kardeşim. Nasıl alıyorlar? Daha elden oyuncu çıkarmadılar diyorsun. Yani kulüplerin yabancı kontenjanı dolu olsa bile yani şey değil yani. Yani yeni bir yabancı futbolcu transfer etmelerine ve onunla bir sözleşme imzalamalarına bir engel yok yani. Federasyon kuralında böyle bir şey yok. O yüzden çok takılma buna. Pratikte normalde işte kulüpler genellikle önce transferi bir resmiyete döker, ardından da kontenjan açma yoluna giderler. Yani transferi bitirmek için mevcut yabancılardan birinin hemen gönderilmesine gerek yok, öyle söyleyeyim sana. Sonradan hallederler onu. Ben bir transferimi yapayım diyor. En kötü diyor onları bedava yollarım, başka bir takıma maaşını ben veririm diyor. Galatasaray'da nerede çıkma adam var ona gidiyor demiş. Bekliyor yani şu an Nejat. Galatasaray yani var yani şu an takımı iyi Galatasaray'ın. Herhangi bir sen istiyorsun ki şimdi Fenerbahçe Greenwood'u aldı, Beşiktaş Trossard'ı aldı. İşte Beşiktaş yine kaleci de transferi vesaire ediyor. Galatasaray'ın zaten kadrosu iyi şu an. Yani yapacak bir şey yok. Bir Ogocukwu'yu aldı. Bu çocuk 22 yaşında, Fransa pasportlu. Hani dışarıdan bakınca da böyle, hani bunu ırkçılık gibi algılamayın lütfen. Siyahi dostlarımı ben çok severim. Hani gördüğümde de böyle bir yerde oturduğumda da böyle kemer falan satıyorlar ya, almaya çalışırım. Böyle dışarıdan bakınca da bu adam çiğ çiğ adam yiyecek gibi gözüken bir fiziğe sahip. Ya İngiltere'de de kupalarda 80 maça çıkmış. Ben Galatasaray'ın bu tarz transferlerine karşı değilim, biliyor musun? Artık bunu yapması lazım yani. 4 senedir üst üste şampiyon olmuş. Şimdi hadi Galatasaray'dan örnek vereyim, tamam mı? Hadi Osimhen katkı sağladı da ne bileyim. Kim olur? İlkay olur. Leroy Sané olur. Hani diğer takımlardan da vereyim. Hani Fenerbahçe'den de vereyim. Yanlış anlaşılmamak için Galatasaray'dan verdim ama gidip işte Kante'ye falan o kadar para verip almamak lazım. Ölü yatırımlar yapmamak lazım. Sen Galatasaray 4 yıl oldun mu şampiyon? Bunu yapabilecek, bunu deneyimleyebilecek tek takım şu an Galatasaray. Fenerbahçe zaten istese de yapamaz. Artık şampiyon olması lazım. Beşiktaş da keza. Hani bir başarı gelmesi lazım. Bunları yapması güzel. En son bu yaşlarda Fransa pasaportlu bir oyuncu aldığında gittin Bayern Münih'e 30 milyona sattın. Sacha Boey'u sattın. İşte şey diyorlar ya, küme düşmüş takımdan aldılar Ogocukwu'yu. Lemina nereden geldi güzel insanlar? Ha? O da Wolves'tan geldi. Premier Lig'de devre arasında 20. sıradaydı Wolves. Ya ben bu argümanlara çok katılmıyorum. Bunlar benim çok katıldığım argümanlar değil bu noktada. Hani tek sorunlu yanı ne derseniz bu transferin? Şunu derim. Hani oyuncu ben ayrılmak istiyorum, alt ligde oynamam dese belki çok daha uygun şartlarda transfer edilebilir miydi? Edilebilirdi. Bir de 6 milyon euro bir kiralama bedeli ödedin. 6 milyon euro verip kiraladığın bir oyuncunun opsiyonunu kullanmaman senin için büyük bir lüks olur. Kullanmazsan ayrı bir sıkıntı olur. Bu arada opsiyon da 23 milyon euro. Bu da bir alt lig oyuncusu için yüksek rakam. Ve bunu eleştiririz, bunu konuşuruz. Ama bu çocuk mesela, beni biliyorsunuz bende biraz böyle manyaklık var. Kariyerini falan geziyorum, hobi meselesi alt. Çok da bunları yapmıyorlar yani. Bu yaşta mesela çocuk kimlerle oynamış biliyor musunuz? Mesela Kemerburgaz'da bir sohbet ortamına katılsa şey gibi Şener Şen gibi ya caka satabilir yani, anladın mı? Yani Fransa altyapısında işte Chelsea, Southampton, Burnley falan söylemiyorum. Bu çocuk Doué ile takım arkadaşı olmuş. Barcolo ile takım arkadaşı olmuş, Mayulu ile takım arkadaşı olmuş, Emiri ile takım arkadaşı. Tek tek üşenmedim baktım, tek tek. Hani alt liglerde oynarken hani kadroda kimler var diye bakıyorsun, Cherki ile olmuş, Gusto ile olmuş, Joro ile olmuş, Ekitike ile olmuş, Boni ile olmuş, Ben Seguir ile olmuş. Daha şey var bu Dünya Kupası'nda neydi, Fas milli takımının da parlayan bir yıldız vardı, Eyüp Boadi. Onunla daha 3-4 ay evvel Fransa U21'de falan oynamışlar yani. Atakan abiye gitse dese ki Atakan Kurt dese ki gel Ogocuk bu bir hikaye anlat bana dese. Yani Atakan Kurt'a 150 tane falan uydurma anı üretebilir yani. Oynadıkları oyuncular inanılmaz. Acaba buna bakıp mı falan transfer ettiler bilmiyorum. Hani ben bunları böyle çok görmedim mesela sosyal medyada. Hiçbir yerde görmedim daha doğrusu. Yani bir yorumcudan duymadım ya, bu çocuk bak bu oyuncularla oynamış. Şunu yapmış, bunu yapmış. İnsanlar hiç bakmamışlar mı bilmiyorum. Ben de böyle meraktan Ogocukwu. Ben bu kadar dedim, Premier Lig izliyorum. Bu çocuğu hiç göremedim. Neymiş, neciymiş bu falan diye bir girdim. Alt liglere de gittim falan böyle. Baktım oynadığı adamlara ya inanılmaz. Dedim tamam, dedim Kemerburgaz'da
böyle caka satacak kariyere sahip dedim. Can günaydın. Greenwood transferi Fenerbahçe'ye ne kadar? Yorumunu merak ediyorum. Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. Vallahi iyi transfer. Ne diyeyim? Yani Fener'in, daha doğrusu Fenerbahçe'nin sorunu böyle tamamen gol atamamak değil zaten. Atıyordu Fenerbahçe değil mi? Yanlış mıyım yani? Sadece tek sorunu o sıkışan maçlarda o kilit golü atabilmekti. Greenwood hem kendi üretebiliyor, hem arkadaşlarını ürettiriyor. Öyle bir profil. Sorumluluk da alıyor. Ya Fenerbahçe'nin zaten hani yıllardır böyle bir profilde futbolcusu yoktu. Hani böyle en kurtarıcı diye getirilen, hatırlayın, oyuncular vardı. Onlar bile kırılma anlarında siniyorlardı. Olmuyordu. Hani Greenwood bu anlamda epey ayrı bir profil, öyle söyleyeyim. Hani tek başına bile hücum deneyebilir. Ama şu çekincem var sadece, işte Fenerbahçe'nin bir havası var ya şu son dönem. İşte 5. dakikada veya ilk 3 hafta işler kötü girince böyle bir anda kaos oluyor. Her şey bitmiş havasına bürünüyor ya taraftar. İşte o Fenerbahçe'nin havasının ve mentalinin pek iyi olmayışı kendisine nasıl bir etki bırakacak emin değilim bu noktada. Hani belki Aziz Yıldırım geldiği için o mental, o hava değişebilir. Hani daha 24 yaşında, son 2 sezon Lig 1'de en çok gol atan isim. Toplam 37 gol, 12 asisti var. Harika transfer bu noktada. Yani Hakan Safi bol keseden öyle 50-60 milyon falan o sözü vermeseydi bu kadar uzamazdı bu transfer, öyle söyleyeyim. Hatırlayın, vaktiyle Aziz Yıldırım Ali Koç'a ben emekli öğretmen çocuğu Aziz Yıldırım'ım dedi. Ben emekli öğretmen çocuğu Aziz Yıldırım olarak bu takıma Roberto Carlos'ları, Anelka'ları getirdim. Sen koskoca koçsun, golcü diye Alman 2. liginden Serdar Dursun'u getiriyorsun, yakışıyor mu sana demişti. Ha? Bence sözünü de tuttu Aziz Yıldırım, değil mi? Çok da haklı mıydı? Bence haklıydı, haklıydı. Cihan Galatasaray gitsin De Bruyne'yi alsın demiş. Yaşı önemli değil, bizde 2 sene oynasın yeterli diyor Emre Öztekin. Bir tane iyi bir isim gelecek Emre. Yani iyi bir isim dediğim sansasyonel bir isim transfer edecek Galatasaray. Zubizarreta, Maicon, Veron, Riquelme, Falcao, Maldini. Havalı isimleri mi saydın? Riquelme, yani biraz daha böyle şey istiyorum. Nasıl diyeyim sana? Uyaklı yani, böyle ulamalı, nasıl diyeyim, ulama yani Cüneyt Erkan, ben T ile bitiyor şeyle başlıyor, öyle bir şey istiyorum yani, fonetik istiyorum, öyle söyleyeyim. Bunlar da havalı isimlerdi, daha böyle fonetik isimler var ya, bir sürü isimler var, öyle söyleyeyim yani. Daha çıkabilir yani, bence daha yaratıcı olabilirsiniz. Ne demiş, bir saniye. Cihancığım, Greenwood, Osimhen'le aynı istatistiği yapmış. Göreceğiz bakalım bu sene Galatasaray'ı ne yapabilecek. Beşiktaş'ta gümbür gümbür geliyor. Bence yani şöyle, bence karşılaştırmak kötü bir şey. Yani sonuçta transfer yapılmış, tadını çıkarın. Mesela neden? Mesela ben öyle bir şey de yaptım mı mesela yayın boyunca? Hiç mesela bir Galatasaray'la ilgili bir yorum oldu mu? Ben yaptığımı da hatırlamıyorum mesela. Yani bu kıyaslamalar kötü, biliyor musun? Şimdi ben de senin biraz kalbini kırayım madem. Mesela sen Maximen geldiğinde, Talişka geldiğinde de hep aynı muhabbetler yapılmadı mı mesela? Sezon başı şampiyonluk nidaları atılmadı mı? Ya sonra Mayıs'ta, Mart'ta isyana bağlandı. Mayıs'ta yüksek sesle bağırıldı. Ya bu işler sadece transferlerle olmuyor. Ya transferlere ok atmakla da olmuyor. Güzel adam mesela. Greenwood'u kim eleştirebilir? 24 yaşında gelmiş, topunu oynuyor adam. Premier Lig'de oynamış, Fransa'da oynamış. Yine keza Trossard. Bence karşılaştırmayı bırakmak lazım. Yani takımın tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Leslie'yi istemeyenler dedim Cihan diyor. Evet, ben de mi Leslie desem? O gocuk bu çok şey gibi, komik gibi duruyor yani. Bu adam ligden düşen takımın ön liberosu. Bence düşük profil. Batan geminin malları bunlar diye bir söz var ya. Sanki öyle alınmış bir futbolcu. İçime sinmedi. İşte keskin. Hani Lemin örneğini verdim ya. O da 20. sıradaki takımdan alınmıştı. Her şey bazen öyle olmuyor. Beşiktaş'ın orta sahası fena sayılmaz. Orkun, Salih, Olaytan, Endidi demiş. Bir tane elit orta saha ve kanat alınırsa en azından orta saha işini çözmüş oluruz diyor. İyi yayınlar. Lemina, Singo ve Jakobs güvenip transfer yapmazsa büyük hata yapar Galatasaray demiş Mustafa Şengül. Yapacaklar. Yok, güvenmeyip yapacaklar transferi, öyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsun yani.
Singo ve Jakobs özellikle çok sakatlanan oyuncular. Lemina da zaman zaman dediğim

dediğin gibi o sakatlıkları da yaşıyor. Ama yapacak. Cihancığım, Fransızlar maça Fransız kaldı diyor. Cidden hiçbir şey yapamadılar. Sahada varlık gösteremediler. Adeta sahadan silindiler. Oscar Cardozo nasıl havalı alma demiş. Evet, güzel. Cardozo da iyi. Abi hocam İlkay'ı düşünmüyor değil mi? Lütfen evet de demiş. Vallahi İlkay Gündoğan'ı şöyle, yani son dönemlerdeki gibi kullanmaya çalışacak. Biraz daha kazanmaya çalışıyor İlkay Gündoğan'ı. Ya bu çocuk ilk geldiğinde hatırlayın, kıyamet kopmuştu. Ama çok çözemedim yani. Ben İlkay'a karşı bir sempati beslemiyorum. Ama yani adam falan böyle gidip hani VIP'de falan Dünya Kupası izliyor, takip ediyor falan. Yani Türkiye protokolündeki maçta izlemişti vesaire. Ya iyi oyuncu ama biraz hani böyle çok 90 dakikalık oyuncu değil. Hani böyle 60'tan 70'ten sonra sokacaksın, takımı toparlayacak. Düşme aşamasındayken takıma renk katacak, şey yapacak yani, moral motivasyonunu sağlayacak takımı. Öyle 90 dakika o tempoyu kaldırabilecek bir oyuncu yok. Çünkü etrafında City'deki sistemle oynayan, ne bileyim Barcelona'daki sistemle oynayan oyuncular şu an için yok. Yani o yüzden 90 dakika kaldıramıyor, bize de eksik gibi gözüküyor. Abi katılır mısın? Bizim lige daha önce çok iyi yıldızlar geldi. Anelka, Drogba, Schneider, Van Persie. Ama şu an baktığınızda yaş olarak Osimhen, Greenwood, Trossard, Ederson derken bayağı ligimizin kalitesi arttı diyor. Doğru. Arttı. Bak, Anelka, Drogba, Van Persie değil de Schneider olayına çok katılmam ya. Çünkü Schneider çok böyle yaşlıyken gelmedi, anladın mı? O prime döneminde 26-27 yaşlarında geldi. Hani o yaşlarda da Schneider'i buraya getirmek çok zor bir işti. Evet, Anelka da kariyerini zaten biliyoruz. Oynamadığı üst düzey takım kalmadı. Yine keza Drogba, Van Persie, Carlos. Hepsini katarım. Ama Schneider de böyle Greenwood gibi. Mesela Greenwood nasıl 24 yaşında geldi? Ki Schneider Greenwood'un yaptıklarının o zaman 5-6 katını yapmıştı. Üst düzey oynuyordu. Bir de 26-27 yaşındaydı. Nasıl almışlardı mesela, ona hiç aklım el vermemişti. Ama dediğin gibi bu saydığın isimlerle de ligimizin kalitesi arttı. Güzel isimler. Cihan, Fenerbahçe'nin transferleri ön tarafa iyi güzel nokta atışı yapıyorlar da bu son dakika son saniye gol yeme hastalığı ne olacak acaba? O devam ediyor mudur? Ne dersin demiş. Ya herhalde İsmail Kartal ve ekibi bunu çözmüştür diye düşünüyorum. Özellikle işte değil mi, Rize'de yenilen son dakika golü herhalde bu sene Fenerbahçelilerde bir travma olmuştur. Ben bile çok şaşırmıştım. Hiç beklemiyordum yani, iş bitti artık demiştim ki 1-0 geriden gelip 2-1 mi yapmıştı? Öyle bir şey oldu. 2-0'dan geri gelip 1-0 geriden gelip 2-1 yapmıştı galiba. 90'da tekrar Rize attı. Ben şok olmuştum mesela. Evet, onu çözmesi lazım. Ne diyor? Anlayamadım valla. Kaç yılına kim geldi Masum Sarı? Yazdığını hiç mi anlayamadım? Alper, evet. Havalı isim. Skilatçı çok havalı isim. Güzel isim. Doğru söylüyorsun. Gabriel Omar Batistuta. Vay be. Ne forvetti değil mi? Arjantin uzun saçtı. Dediğin gibi o da havalı. Morientes vardı mesela. Abi İngiltere-Arjantin maçı ne olur? Hangi taraftasın diyor. Vallahi Arjantin tarafındayım ya. İngilizlerde bir şeyim yok yani. Düşmanlığım yok. Ama ben her zaman böyle şey tarafındayım. Bilemiyorum. Bir sempati besliyorum. İngiltere iyi de futbol oynuyor ama ben yine Arjantin kazanacağını düşünenlerdenim. Bir de bir nevi derbi niteliğinde bu ya. İşte bu taraf da beni bir tık korkutuyor. Derbi niteliğinde olduğu için acaba İngiltere hırs yapar mı? İşte bu 86 Dünya Kupası çeyrek finalinde biliyorsunuz Maradona'nın İngiltere karşısında futbol tarihine damga vurmuş bir golü var. Hepimiz onu Tanrı'nın eli olarak biliyoruz. Dünyanın en tartışmalı golünü atmıştı. İşte ardından da yine İngiltere'ye böyle ipe dizdi. Tek tek rakiplerini geçti. Muhteşem bir gole imza atmıştı. Ve o gün futbol tarihinin en unutulmaz günlerinden biriydi. İngilizler yıllardır hala o gole büyük tepki gösteriyor. Hani biz şey diyoruz, biz Tanrı'nın eli falan deniliyor. Biz demiyoruz da onlar söylüyor. Hani dönemin İngiliz futbolcuları da bu Tanrı'nın eli değil, düpedüz sahtekarlık demişlerdi. O da hafızalarımızda kalmıştı, hafızalarımızda yer etmişti. Yani gönlüm her zaman olduğu gibi Arjantin'den yana. Ama
İngilizler de tehlikeli yani. Bu 86'nın intikamını almak isteyebilirler Arjantin.

kendilerinden. Çok daha güçlüler, çok daha geniş kadroları var. Evet, yani Tuchel'in kadro tercihleri bazen eleştiriliyor. Ben yani turnuva boyunca kötü bir futbol oynattığını düşünmüyorum bu arada İngiltere'ye. Harry Kane mesela turnuvanın herhalde en etkili isimlerinden biri oldu. Yine keza Jude Bellingham, o da harika bir performans sergiliyor. İkisi de 6'şar golle takımını sırtlayan isimler. Yani o 2022 şampiyonluğu var ya Arjantin'in. Hani o zaman şampiyon oynarken oynadıkları oyundan daha düşük seviyede oynuyorlar bence şu an için. Arjantin öyle olduğunu düşünüyorum. Yine takımı Messi sırtlıyor. Yani Arjantin kampı yanıyordur değil mi şu an? Ortam alev alevdir. Herkes birbirini gaza getiriyordur. Asadoğalar falan yeniyorlar falan böyle. Hop ayrını falan dikiyorlardır. İngilizler de yanıyordur yani onlar da böyle. Bilmiyorum, çok değişik bir maç olacak. Çok değişik bir maç olacak. Ben Arjantin tarafındayım ama İngilizler de 86'yı unutmuş mudur? Ondan da pek emin değilim maalesef. O maç Kadıköy'deydi, Rize'de değil. Rize mi dedim ben? Kadıköy dedim zaten. Fenerbahçe Rize. Rize Fenerbahçe dediğim için mi öyle algıladım? Fenerbahçe Rize dedim. Naci, Ali Naci Küçüğün Ogocukvu'yu Osimhen sayesinde aldık. Yalanına ne diyorsun? Demiş. Bilmiyorum, dinlemedim İltucum ya. Bütün yorumcuları dinlemem imkansız. abi yayınlar, dün eski bir Fenerbahçe futbolcusuyla konuştuk iş yerinde. Çok da sevilen eski bir futbolcu, ismini vermeyeceğim. Greenwood için yeni hakim Ziyech dedi. Kanım dondu. Bize en çok zararı sanırım biz veriyoruz demiş. Yok ya, zannetmiyorum. Yani dediğim gibi az önce, hani Fenerbahçe'nin o işte işler kötü giderken bir anda taraftar buhrana bağlıyor ya. Ya yine mi olmadı falan. Yine mi böyle tepkiler artıyor ya. Öyle bir şeye girmemesi lazım. Öyle bir düşünceye girmemesi lazım. Çok uzun bir maraton. Maraton zaten uzun. Lig bir maraton. Ya bu da yani, bunu da Melih Şendil zihnime işledi ya. Yani 3-4 yıl önce lig uzun bir maraton diyene direkt uyarıyorduk dedik şeyi. Yayıncıyı. Maraton demek uzun demek zaten. Lig uzun bir maraton yanlış bir kelime diye. Melih Şendil'e de selam olsun. Şu an Maşuki'ye de keyfine bakıyordur diye düşünüyorum. Ya yani o yüzden Fenerbahçe'nin o şeyi girmemesi lazım. O düşünceye girmemesi lazım. Oynar ya. Daha 24 yaşında. Öyle yatacağını düşünmüyorum. Bir şey yapacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım var bir de, anladın mı? Aziz Yıldırım onu oynatır. Çeker bir odaya. Bulur bir çaresini. Dün Fenerbahçe ön eleme maçını kim verecek diye sormuştum. TV 100 verecekmiş. Ön elemelerden sonra TRT'ye geçecek. Teşekkürler Rami. Abi sen ondan iyi oynarsın demiş. İlkay'dan mı? Bu işler transferle olmuyor derken ne demek istedin? Diyor. Ya sadece transferle olmuyor dedim. Çınar'cığım. Evet, transferler önemli. Güçlü bir kadron olmazsa elbette ki tutunamazsın. Ama o transferleri yapıp da doğru kadro planlamasını da yapman lazım. Alırsın üst düzey oyuncuları. Ali Koç döneminde olduğu gibi yapamazsın. Mesela Osimhen tutmasaydı Galatasaray'da, eyvah, bak ben sana söylüyorum, bombalanmıştı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu. Döşamp istifa etmiş Cihan. Geç bile kalmış. Bir de şey ya, mesela arkadaşlar, ben bu yayına gelirken 10.58'de yayına girmiyorum, anladınız mı? Yani bir iki dakika kala potansı açmıyorum. Geliyorum saat 10'da. Olabilir, gece kaçırdığımız şeyler olabilir. Hepimiz insanız. Hani bir haberlere bakıyorum, bir göz atıyorum. Ne olmuş, ne bitmiş, bir son dakika gelişmesi var mı falan. Ya üzülüyorum yani. Dün TRT'de maçı izliyorum. Tamam mı? Ya maçın spikeri diyor ki Döşamp'ın şeyi diyor. Adam haklı çıktı bu arada. O başka mesele de. Hani Döşamp istifa ettiği için haklı çıktı da. Hani onu o düşünceyle söylemedi. Ya yani Fransa yenildi. Hani üçüncülük maçı olduğunu bilmiyor mesela spiker arkadaşımız. Ya neden mesela yani... Ya değil mi, insanlar işine... Ben şimdi kimseyi de eleştirmek istemiyorum. Biz de hatalar yapıyoruz. Ama yani orası daha böyle bir tık daha üst düzey yani. O maçı anlatıyorsun 90 dakika ya. Yani Döşamp'ın son maçı. Ya üçüncülük maçından falan bir bilgi versen. Demek ki adam biliyormuş ya. Adam geleceği görmüş. Döşamp istifa etti. Ne diyelim, bir şey diyemeyiz. Haklı çıktı yani, haklı çıktı. Ha? İstifa edeceği haberini mi almıştır diyorsun. O da olabilir. O da bir ihtimal.
Fransa İspanya maçının hakemi dünyanın en kısa hakemi olabilir ama yüreği büyüktü demiş. Çok da iyi performans sergilemedi ya. Evet yani Deschamps eleştirdi tamam ama sadece hakem yüzünden de yenilmedi Fransa. Fransa da yoktu sahada. Bu ülkeye hacı geldi. Beyoğlu'ndan Ertem yazmış. Erdem yazmış. İzmir'den Yusuf. En havalı isim Lua Lua diyor Burak Emre. Sıdıki Şerif bence havalı bir isim demiş. Bütün dünya Tanrı'nın eli demişti o gole. Maradona öldüğü gün bir İngiliz gazetesi şimdi Tanrı'nın ellerindesin diye manşet atmıştı diyor. Ya İngilizler onu sahtekarlık olarak algılıyor. Düpetüs sahtekarlık olarak. Aslında sahtekarlık yani İngilizlerin dediği doğru. Futbol dünyası Maradona'yı çok sevdiği için olmaması gereken bir şeyi, illegal olan bir şeyi sempatik göstermek adına onu böyle Tanrı'nın eli diye nitelendirmişler. Hani Maradona'yı çok sevdikleri için bunu yapıyorlar. Hani bazen bir şeyi çok seversiniz ona eleştiremezsiniz ya yaptığı şeylerden dolayı. Onu sevmek için bir sebep ararsınız. Yoksa bence İngilizlerin söylediği çok doğru. Düpetüs sahtekarlık. O maçta 50 gol atıyorsun. Sen Maradona'sın. Michael Owen. Vay be Liverpool'un forvetiydi. Ne forvetti. Cihan ben Adana'dan diye din. Beşiktaş'ın transferlerini nasıl buluyorsun demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş çok doğru yolda ilerliyor. Serdal Adalı'yı eleştiremeyeceğim diye çok mutsuzum. Gerçekten yani çok nokta atışlar yapıyorlar. Ve başkan sözlerini tutuyor. Ya başkan mesela başkan olmadan önce vaatlerinin hiçbirini yerine getirmiyor demiştim. İlk sezon getirmedi gerçekten de birçoğunu yapamadı. Ya iyi transferler yaptılar. Bakalım neler olacak. Bence bu sezon böyle iyi bir üçlü çekişme hatta dörtlü çekişme olacak gibi duruyor. Trabzonspor da bir taraftan geliyor. Herkes böyle Trabzonspor'u yok saymaya çalışıyor ama ki transfer de ediyor mesela Trabzonspor. Şimdi bir olay var. Yine Çubuke falan var. Bunları da yollamaya çalışıyor. İyi fiyatları yollayacaklar. Ama mesela hazırlık maçında çok beğenmedim Beşiktaş ama tabii daha kadro falan da oturmadı da gelen oyuncular vesaire on çok bizim için bir şey ifade etmez. Yani Önder Özen bu dar vakitte bence 6 tane gayet iyi hamle yaptı. Hani yenileri de yapılmaya devam edecek ve bence iyi bir santrafor, bir sağ kanat, bir 8 numara. Hani bir stoper eklemeleriyle bence bu takım yarışır. Ha şampiyon olur olmaz onu bilmiyorum. Ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın da bu yarışın içinde kalması, artık kopmaması yani. Bu yarışın içinde kalırsın, hedefini bir sonraki seneye koyarsın. Öyle bir oluyor ki lig. Galatasaray ile Fenerbahçe alıyor başını gidiyor. Ha bu sene bir tık Trabzon zorladı son dakikaya kadar. Zaten geçen seneyi hiç saymıyorum. Onlar hani böyle keyiflerine göre oturdular. Hani bu işte Anguissa, Fatavu, Vlahovic falan. Hani bu isimler söyleniyor şimdi Beşiktaş'ta veya bu kalitede isimler getirilirse hani bakış açım değişebilir öyle söyleyeyim sana. Hani o zaman şampiyonluğa oynasın diyebilirim ama hani o yarışın içinde kalması lazım. Öyle söyleyeyim. Artık yeter da yeter Beşiktaş'ın da artık değil mi? Beşiktaş'sın sen yani sürekli dördüncülüğe beşinciliğe oynamaman lazım. Abon Dizeira Cambiasso havalı isim demiş. Diğerini okuyamadığım için o üçüncü ismini söylemedim Onur haberin olsun. Ahmet Konancı'nın TikTok'taki videolarını görsen Osimhen'i gömüyor Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını övüyor demiş. Nasıl gömüyor Osimhen'i anlatamam diyor. Merhaba Hüseyin Mecid'dim. 25 dakika izledim bir telefon geldi amcam vefat etmiş akşam izleyemedim demiş. Rahmet eylesin başın sağ olsun Hüseyin. Sizin taraftarlarınız Greenwood'a tezgah yapacakmış Cihan diyor. Ne gibi anlayamadım. Yani Aziz nasıl bir tezgah yapabilir? Adamı nasıl gelmiş diyor. Sağ ol. Ahmet Konaç ben ne yapmıyor ya Yusuf. Çünkü atıp tutacak o. İnsanlar çok fazla takip etmediği için, bilmediği için atıp tutacak. Karşısındaki de ona cevap vermeyecek. Çünkü cevap verirse sıkışıyor, kızarıyor. Hemen işte eski günlere geri dönüyor. 25 yıl önceki konuları falan açıyor. O ben ne yapmaz. Arjantin 86'ya gönderme yaparak Maradona motivasyonu ile oynayacaktır demiş. İşte evet o da var. Hani bir de Arjantin'in de motivasyonu olacak. İngiltere'nin de motivasyonu olacak. Yani iki tarafında motivasyonu olacak diyorum ya. Asadolar havada uçuyordur falan. Şimdi yiyorlardır onları falan böyle.
Bence güzel maç olacak. Çok keyifli bir maç olacak.

olacak. İspanya Fransa maçında olduğu gibi yani. Orada ben Fransa'nın böyle bir tık daha oynamasını isterdim ama Fransa'yı maalesef göremedik sahanın içinde. Yani Fransa ne ikinci bölgede doğru düzgün baskı yapabildi, ne geriye yaslandı. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. Sadece offside'e düşüp durdular. Evet ya, doğru. Bak onu kaçırmışım. Dün Beşiktaş 2 hazırlık maçı yaptı. Sen 12'de maç yok demiştin diyor. Görmemişim ki. Varmış. Bir 12'de bir 18. Zaten hep öyle 2 tane yapıyorlar. Ama herhalde göremediğim için. Kvaratskhelia, Szoboszlai, İbrahimovic, Sokrates, Pierre-Emerick Aubameyang. Bak bunlar daha güzel mesela. Anladın mı? Bunlar daha güzel. Szoboszlai, evet, o da güzel. Mesela bu isimlerin telaffuzu daha havalı. Doğru söylüyorsun. Cihan, herkes neredeyse istifa etti. Bizimkilerde maşallah tık yok. Hatta bizimkilere sorsan asıl başarılılar onlar, suçlu biziz demiş. Bizimkilerle sözleşme yeniliyorlar. Ben sana söyleyeyim. 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar sözleşme uzatıldı. Haberin yok galiba. Ya istifa yok. Aksine şey var, ödül var. Siz çok iyiydiniz. Dünya Kupası'nda 3 puan aldınız. Amerika'nın 6-7 tane as oyuncusu yedekken yendiniz. Deyip hani bu maç bin maça bedel deyip Montelli hocamızı ödüllendirdik. Yani hocayı severim, sayarım ama beni çok üzdü Dünya Kupası'nda ya. Hiç beklentimi karşılamadı. Israrcı, inatçı tavrı bazen bazı insanların yorucu olabiliyor. Bakalım 2028 Dünya Kupası darısı başımıza. Uluslar Ligi falan söyleniyor şimdi. O da Eylül'de falan başlayacaktı. Yani çok da önemsediğim bir yer değil Uluslar Ligi. Bu arada Icardi Galatasaray'da kaldı diyor. Nasıl Galatasaray'da kaldı? Yok, şu an Icardi boşta. 30 Haziran'da sözleşmesi bitti. Boşta gözüküyor oyuncu. David Beckham demiş. Cihan abi, dünkü maçtaki penaltı bizim ligde olsa vermezlerdi. Görmeden faul falan vardı, vurdu derlerdi. Ama penaltı ya. Mirza o. Penaltı. Bence penaltı yani. Ben tartışmıyorum. Bilmiyorum. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe sol beki Kukuleye'yi alabilir mi demiş. Vallahi Fenerbahçe'de o kadar çok isim geçiyor ki. Ercan Engin. Yani. Şey yapıyorlar. Bu Twitter'da bir algoritma gibi bir şey var, tamam mı? İşte transferlerle ilgili veya işte çok popüler insanlarla ilgili hashtag yapıp etiketlediğinde onların paylaştıkları haberler böyle anlık olarak o time dedikleri ekrana düşüyor böyle tık tık tık tık tık tık. Yani onlar da kim düşerse hemen o isimleri not alıyorlar. Yani bunu transfer haberi gibi giriyorlar. Çünkü insanlar sürekli internet ortamında değil. Ama bunu yapan insanlar sürekli internet ortamında. Yani sorsam mesela bu oyuncu nerede oynuyor? Kanadı nedir? Özellikleri nedir? Önceden hangi takımda oynamıştır? Ama bu yapay zeka çıktı. Mertlik bozuldu biraz. Maalesef. Okocuku'yu tanımıyorum. Ama mesela bir sorayım yapay zekaya. Okocuku nasıl bir oyuncudur? Okocuku nasıl bir oyuncudur? Canım Cemilay. Yani çok basit artık yani, her şey çok basit ama bence belli oluyor ya. Anlamıyor musunuz mesela siz? Mesela bir insan bir yere bakarak konuştuğunda, ne bileyim, bir yazıyı okuduğunda bence anlar ya. Bak Okocuku'yu bana hemen yazmış, tamam mı? Bence bilir kişi gibi söyleyeceğim size. Şimdi çok modern futbolcu. Yani fiziksel gücü de ön planda. Taktiksel disiplin de var. İyi bir 6 numara. Boyu iyi, fiziği iyi. 1.90. Hani böyle güçlü. Uzun adımlar atıyor. Uzun bacağı var. İşte bu bacağı sayesinde de böyle rakiplerinin beklemediği mesafelerden uzanarak temiz böyle ara pası falan veriyor. Top da çalıyor. Bu tackle dediğimiz becerisi falan yüksek. Ahtapot gibi yani, öyle düşünün arkadaşlar. İnanılmaz. Hani geçiş oyunu kontrolü de var ha. Böyle takımın hücumdan savunmaya geçişlerini. Şey diyoruz biz ona. Transisyonları falan diye. Ya bunları yazmış mesela Cemilay. Yani rakibin hızlı ataklarını ilk karşılayan, tempoyu düşünen, sigorta rolünü çok iyi oynayan bir isim demiş mesela. Açık açık yazmış. Bu artık çok kolay yani bunları söylemek. Merhaba Cihan. İbrahim Yavuz Hoca'ya Cengiz Ünder'i sorar mısın? Yoldadır. 9 dakika sonra burada. Belki birazdan da girecek. Hocamla da sohbeti gerçekleştireceğiz, merak etmeyin. Ama ben böyle bir 5-10 dakika ara vereceğim. Hemen geleceğim, olur mu? O lanet zehri bir içimize çekmemiz lazım. Sağlığa zararlı. Lütfen
kullanmayın, kullandırmayın, özendirmeyin.

0: biz de bırakmaya çalışıyoruz. Sakız falan kullanıyoruz ama herhalde hayatımda en zorlandığım şeylerden bir tanesi. Yani bu kadar iradesiz olamam diye düşünüyorum. İradeli bir insanım ama bu öyle bir şey ki çok zor. Sergen hocam yine der mi bende trosart yok diye? Şey diyebilir Sergen hocam, bak isyan edebilir, anlıyor musun? Ya kardeşim, ben elin adamı mıydım? Hani ben varken bu transferleri yapmadınız, şimdi Beşiktaş'a bu transferleri indiriyorsunuz diye isyan ediyor olabilir. Ama der, trosart bence yoktur. Osimhen'in olmadığı yerde trosart hiç tanımıyordur, ben sana öyle söyleyeyim. Dün zaten yayında Ahmet Konan Çerkez'le program yaparım, Yakup'la bile yaparım ama Cihan'la yapmam demişti. Bilgin olsun. Nurullah Salalı. Ne yapayım? Ben de çok meraklıydım Nurullah Ahmet Konanca. Normal canım. Bakın şimdi, sizi zor durumda bırakacak kişiyle siz de program yapmak istemezsiniz. Çünkü burası çiftlik gibi. Sallayacaksın. Karşılık alamayacak, o yüzden yapmak istemez. Ahmet abi severim ama iyi insandır yani, bir şeyimiz yok, sadece yayın yapmıyoruz onunla, araşırız, konuşuruz, sohbet ederiz falan, hepsi iyi insanlar. Murat Özen de iyi insanlar ama işte bu taraftar girlik var ya, arkasına taraftarı aldığında falan. Mesela ben bununla Ahmet Konaş'la yayın yaptığımda işte YouTube'da şey yazıyorlardı, ya kardeşim bu arkadaki insan niye sürekli şey yapıyor, araya mikserlik yapıyor falan diye. Çünkü benim sesim de onun YouTube yayınına gidiyor ister istemez. Hem radyo yayını açıyordu hem YouTube yayınını. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyordu. Benim sesim de oraya gidince insanlar bir tık çıldırıyordu. Şey duymak istemiyoruz yani. Karşı argüman duymak istemiyoruz. Varsa yoksa kendi takımımızı duymak istiyoruz. Olabilir şeyler. Dün Yakup Çınar neden gelmedi? Şöyle, saatleri değişti arkadaşlar. Artık salı günü. Atakan Kurt perşembe günleri Yakup Çınar olacak. Hep böyle gidecek. Bir daha değişiklik olmayacak. Perşembe günleri. Karalama kampanyası başlatacaklarmış futbolcuya. Hedef alacaklarmış. Geçmişiyle alakalı diyor. Greenwood için mi? Ne diyeyim abi? Yani bir şey diyemiyorum. Orada şey yapmadı mı? Orada aklanmadı mı? Öyle bir şey olmadı mı? Hiç takip etmedim o yaşadığı olayla ilgili olarak. O kızın falan videoları var sosyal medyada. Onu biliyorum da. Aklandı diye biliyorum o tarafta. Greenwood bu kadar iyi ama neden milli takımda yok? Ya geçen de söyledim ya aynısını. Güzel insan. Rahmi. Phil Foden da yok mesela. Alexander Arnold da yok. Bunlar da iyi oyuncu. Bir de yani bir de şey var. Yani geçmişinde bir skandal var. Öyle çok sevmez İngilizler bu işleri. Barındırmazlar. Ama aklanmış deniliyor. Futboluna bakmamız lazım bizim ya. Bir tık futboluna bakmamız lazım. Ruud van Nistelrooy havalı mı bence diyor. Yok be, havalı değil Ruud van Nistelrooy. Ne demek dünkü penaltıyı bizim ligde vermezlerdi. Beşiktaş maçında Frankowski nasıl kırmızı yedi demiş. Cihan, Galatasaray'da son durum ne? Beklemede Galatasaray. Beklemede. Yani şöyle bir Temmuz sonuna doğru falan açıklarlar. Icardi Beşiktaş'a yakışmaz mı? Yakışmaz. Yakışmaz diyedin, var ol. Hani şey gibi, Galatasaraylılar'da Icardi. Hani istemiyoruz ama hani Türkiye'den bir yakınımıza da gitmesin gibi, hani böyle bir şey olur yani. Bu kötü bir şey tabii, yanlış bir örnek olacak ama insanlar ayrıldıkları eşlerine salça olurlar ya. Ulan kardeş, madem bu kadına sen baskı kuracaktın, seviyordun, neden ayrıldın? Değil mi? Yani kötü bir şey ama hala bunu yapanlar var. Bu Icardi meselesi de onun gibi. Hani Galatasaraylı taraftarlar seviyor ama performansı kötü. İstememekle istememek arasında ama Türkiye'den de bir takıma gitmesin. Yani Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gideceğine gelsin bizde yedek otursun düşüncesinde bence. Aslında yakışır biliyor musun? Beşiktaş'ın bir forvete ihtiyacı var. Ama Icardi Galatasaraylı ya diyedin. Olmaz, vazgeçtim. Ben istemedim ama olur yani, atar. Bence bir şey diyeyim, gözü kapalı atar yine bu ligde 12-13 gol. Adam son vuruşu iyi yani ama Galatasaray işte Şampiyonlar Ligi'ni falan zorladığı için, ya zorlamak istediği için yollarını ayırıyor. Harry Kane Dünya Kupası'nı kaldırırsa Ballon d'Or kazanır mı? Karakulukçu. Kazanamaz ya. O Ballon d'Or olayı çok şey, hikaye bir olay biliyor musun? Çok haksızlık yapıyorlar orada. Bence onun o oylamasını falan, o sistemin değişmesi lazım. Ballon d'Or. Emre Tilay böyle söylüyor ya, Ballon d'Or. O Ballon d'Or bence kazanması lazım bu arada. Bir şey değil mi? Hak etti. Yapması lazım. Ama oradaki şey, güvenmiyorum ben. Oy sistemine çok güvenmiyorum. O lisenin Rodri'ye yaptığı hareket kırmızı olmalıydı. Rodri yerine başka bir oyuncu olsaydı o kırmızıyı görmüştü mesela diyor. Ya Rodri nasıl oyuncu? Ha? Nasıl hakkını veriyor? Takımı adeta bir maestro gibi yönetiyor. Jose Ernesto Sosa demiş. Evet, güzel isim. Ne demiş? Kral İzmir Marşı'nı çalar mısın kapanışta diyor. İbo abi nerede? Selam olsun demiş. Az sonra gelecek diyor. İbo abi süzgeçten geçirecek mi demiş. Yakup Şener hiç taraftarlık yapmıyor mu diyor. Yapıyor. Söylüyor adamlar zaten canım. Ben Galatasaraylıyım falan diyorlar. Fabio Cannavaro demiş. Peki. Teşekkür ediyorum dostlar. Az sonra görüşelim, bir soluklanalım. Hem İbrahim Yavuz da gelsin, böyle bir 6-7 dakika sonra burada buluşalım, olur mu? Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Varsa sorularınız 0212 273 10-10'a gönderebilirsiniz. Sizlerin mesajlarınızı da bir süzgeçten geçiririz. Kısa bir ara, geliyoruz az sonra.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bankam, bank, kartım adı.
2: Reklam bitti. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Messi'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Messi'de dakika dakika canlı oyna. Kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Messi'ne başka bir seviye.
1: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm

kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu.

0: Değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
0: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda

0: kayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam başlıyor. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Nesine'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam bitti.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese yeniden merhabalar. Bu sefer İbrahim Yavuz'la beraberiz ve saatler 14'ü gösterene kadar beraber olacağız. İbrahim abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Cihan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Her şey yolunda, hiçbir problem yok.
0: Rahat geldin mi? Yollara çıktın.
1: Yani bugün aslında birinci köprü herhalde akşam bir organizasyon için şu an herhalde hazırlanıyor. Çünkü ora kapalı, ikinci köprüden gelmek zorunda kaldım Cihan. Yaklaşık bir saatte sürdü biraz trafiği de, değil mi, söylemiş olalım yani. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçecekler, ikinci köprüde biraz kalabalık, yoğunluk var ya. Yani.
0: Yönlendirme yapılıyordur diye düşünüyorum, evet, kapalı evet, olduğuna yani dair. Evet, biz de tabii tekrar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, ülkemizin bağımsızlığını da tekrardan kendini siper eden şehitlerimizi rahmetle analım, gazilerimizi de minnetle alalım. Sen de burada olduğu için ben de tekrar etmiş olayım programın girişinde, eyvallah, olduğu gibi. Evet İbrahim abi, Fransa, İspanya, senin açından yorumlamanı merak ediyorum. Yani nasıl bir maç?
1: Hepimizin oldu aslında. Bir önceki eşleşmelere baktığımızda Fransa'nın özellikle Fas karşılaşmasında oyunun tamamını domine etmesi ve hatta şöyle yorum yapmıştım ben. Yani Fas'ı öyle bir duruma soktular ki ne alan ne zaman hiçbir şey bulamadı Fas. Yani o kadar kendi oyunun dışına ittiler. Yani o Fransa'nın aslında o günkü oyunu, finali vaat ediyordu ki İspanya'nın genel performansına baktığında ya tam anlamıyla güçlü İspanya gruptan bugüne kadar, değil mi? Ya çok güçlü İspanya oyunu yok diyorduk. Herhalde onlar da en güçlü oyunlarını Fransa'ya karşı uyguladılar. Tabi burada analiz çok belirleyici oluyor. Çok değerli, çok kıymetli. İçinde bir sürü şeyi bence barındırıyor. İşte Fransa'nın daha çok özellikle bireysel oyuncularla oynadığı, geniş alanlarda, dar alanlarda, işte o becerileriyle rakibi ciddi sıkıntıya sokan oyuncu kalitesi. Diğer tarafta aslında bütününe baktığında oyunun tamamını çok doğru oynayan ve hep böyle işin öne geçtiğinde savunma kısmı topun arkasına geçerek anlatılıyor ya bizde mesela. İşte öne geçiyorsun, hemen topun arkasına geçiyorsun ve neredeyse kalene yaslanıyorsun, oyunu orada kabul ediyorsun. İşte aslında onun topa sahip olarak yapılmanın ne kadar değerli olduğunu dün akşam gösterdi. Yani 2-0 önde olduğu dönemde anlarda 78-80 o dakikalarda bakıyorum daha fazla topa sahip olan İspanya, değil mi? Yani orada şunu yapmıyor ya, aman skoru koruyayım içgüdüsüyle yaslanayım oyunu yavaşlatayım değil. Topa sahip olarak aslında işin savunma kısmına da talip olmalı demeyeceğim. Bu aralar talip olmayla ilgili çok mesaj alıyorum. Şu talip olmayı kullanma diyorlar. Bana da var ya, kullanacak hiçbir şey bırakmadılar.
0: Bence kullan. Yani bunlar bazı insanların
1: ya,
0: özellikle...
1: Yok, azaltmaya çalışıyorum aslında yani çok fazla tekrara düşmemek için öyle atılan mesajlar da önemlidir tabii ama ya bazılarında art niyetli olduğunu şöyle bir yayını izledim. Dedi ki 12 defa mı dedi, 16 defa dedi. Merak ettim ya, demiş de olabilirim. Girdim baktım, alakası yok yani. Hani...
0: Ama böyle herkesin bir kelimesi var. Mesela Doğan abi çok fazla peki der. Mesela ben ondan sonra diyebilirim. Yani bir bazı insanların hani ya zaman kazanmak adına ya da zihninde işte onu toparlayabilmesi
1: farklı
0: adına
1: şeyleri de kabul ediyorum ama yani farklı şekilde de talip olmayı ifade etmek lazım. Onu da kabul ediyorum. Yani tabii, hani tabii, şeyleri tabii de bağlı, takılı kalmamak lazım. Şimdi onların işin o tarafına talip olmaları bence önemliydi yani. Ya bize aslında orada çok fazla ders var ama biz bilmiyorum, ilgilenmiyoruz herhalde, değil mi? Yani hani oradan özellikle İspanya tarafından çıkartılacak çok ders var. İşte De La Fuente'nin ilk genç mil takımlardan amil takıma geliş süreci, o süreçle beraber genç mil takımlardan temas ettiği amil takıma kadar beraber geldiği oyuncu sayısı. Aslında belirleyici olanın planlama olduğu, değil mi? Oyuncu kalitesine baktığında bence bireysel anlamda Fransa'nın oyuncu kalitesi İspanya'nın bence çok çok önünde. Ya özellikle ön tarafta şimdi Oyarzabal, tamam bugün performansını gördüğünde çok gerçekten çok üst düzey performans sergiliyor. Ama bireysel yetenek anlamında Fransa'nın işte Dembele, Mbappe hücum organizasyonunu düşündüğünde Doğru. değil mi Cihan? Doğru. Çok ciddi fark var arada.
0: O lise
1: değil mi? Bak onun bir o kadar da oyuncu kalitesi. Şimdi ama belirleyici olan o oldu yani. Oyuncularla yaptığı tekrar oldu. Yani bizim de oradan alabileceğimiz bir sürü ders var. Mesela yine bence bizim için önemli, kendi adımıza ders çıkarmamız gereken bir durum. Mesela ısrar ediyoruz biz ve Montella ile neredeyse kavga ettik turnuva boyunca. Santrafor aşağı, santrafor yukarısı. Oynuyormuş bak Oyarzabal'la da. Değil mi? Senin hani net uzun orada net santrafor gibi santrafor yoksa net bak Torres vardı onlarda zamanında değil mi? Atıyorum Raul vardı. Santrafor mu? Hakikaten santrafor. Üretemedi onlar ama kavga etmediler yani. Niye bizde uzun bir santrafor yok? Can uzun var oraya koyalım işte. Deniz'i koyalım oraya değil mi? Biz burada kavga ettik ısrarla. Ama ondan önce onların da olmadığı bir planlamada başarılı olmuş milli takım. Gol atma ile ilgili sorun yaşamamış. Herkese gol atmış. Turnuvalara gitmiş. Ama biz o santrafor konusunda illa Deniz'i oynatacaksın, illa Can'ı oynatacaksın. Kavga ettik teknik direktörle. Al sana İspanya. Var mı savunmalarında 2 metre stoper? Kaç o şey ya diğer stoper sol stoper? 1.80 falandır ya.
0: Porro mu? Kukurella mı?
1: Kukurella değil. Kukurella sol bek. Yanında bir tane stoper var. Kısa ya Kukurella kısa. O kısa.
0: Laporte mu?
1: Değil mi mesela bizde Hakan Safi diyordu ya 1.90'ın üzeri 2 tane dikeceksin. Niye diyor Hakan Safi onu? Hakan Safi bildiği için söylemiyor ki. Ama öyle duyuyor. Yorumculardan da oyun duyuyor. Teknik direktörlerden de onu duyuyor. Öyle olunca öyle olduğunu zannediyor. Tamam o da var oyunun içinde. Norveç oyunu da var. Norveç fiziği de atletizmi de var. Ama bu da var. Niye sen sürekli kavga ediyorsun ya? Santraforum yok, oyunum yok. Al bak oynattı işte sana. Bu iki turnuvaya getirmiş teknik direktörle. Otur oradaki performansı eleştir tabii ki. Orada neden biz rakip analizinde oyunun bütününde yanıldık de. Ama kavgan şu santrafor aşağı santrafor yukarı. Aa oynuyor işte bak stoperi de kısa öteki de kısa gayet de oynuyormuş. Demek ki planlama ama tabii bu tek başına bir turnuvada olmuyor. O De La Fuente dediğin altyapı organizasyonun başına geldiğinde değil mi? Bizim Türkiye'yi düşünelim mesela 10 sene önce bizim gelişim direktörlüğünü düşünelim. Altyapı antrenörlerini düşünelim genç milli takımlarda. Kaçıncı değişime uğramıştır acaba o altyapı? Defalarca anlattım burada. Genç milli takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım. Bak en düşün en altından en üstte olimpik milli takıma kadar, ümit milli takıma kadar bütün yaş kategorilerinde oynadım. Benim oynadığım dönemde genç milli takım antrenörleri de, ümit milli takım teknik direktörü de, gelişim direktörü de. Bak rahmetli Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer. Gel ümit milli takıma Raşit Çetiner, gel genç milli takıma Turan Mesci, Necati Özçağlayan, Osman Denizci. Hep aynı insanlara temas ettik. Ama planlamayla hallettiler onu. Şimdi sayısını unuttun ya. Gelenin gidenin haddi hesabı yok. Her gelen yeniden bir şey inşa ediyor genç milli takımda. Şimdi Emrah Bayraktar var herhalde. Mesela geçen onu da izledim. Sürekli bir şeyleri vaat ediyorlar ya. Her gelen bir değişimden bahsediyor. Nedir arkadaş bu? Ya değişim tamam anlıyorum da orada hiçbir şey yapılmamış mı yani senden önce? Hani bir şeyi de koruman gerekmiyor mu yani? Hani burada atıyorum hep şeydir ya mesela yeni bir yere geldiğinde insanlar bir evle ilgili her şeyin sıfırdan yapılmasını ister değil mi? Ya tamam anlıyorum da yapılsın da o masraf ya. Ama burada mesela kurtarabileceğin bir bardak varsa bir kanepe varsa değil mi? Onların

0: yanına bir şeyleri değiştirmen alıyor. O kulüplerde de öyle. Her şeyi yıkacağız yeniden. İşte federasyonda öyle. Bir durun ya.
1: Tam altyapı demişken dün Fatih Terim'in açıklamaları vardı. Şöyle dedi abi. Hayatım boyunca hiçbir altyapı maçının sonucunu merak etmedim.
0: Nefis.
1: Bütün antrenörlerime söylediğim şudur. Şampiyon olmanızı herkes ister ama bu beni ilgilendirmiyor. Bana oyuncu vermezseniz sizle külahları değiştiririz. Hocam bu sene şampiyon olduk. Bana bununla gelmeyin. Kardeşim tebrik ederiz ama bana bir oyuncu vermezseniz yollarımız ayrılır. Koskoca Galatasaray'ı elinden tutup getirip taraftarı olduğu insanlar sizi yetenekli oyuncular bırakıyor. 250-300 tane oyuncudan bir tane bile çıkmıyorsa olmaz. Burada yanlışlar var, düzeltilecek. Bense demedim mi? Demiş mesela bir maçı izlerken kale arkasına velileri oturtmayacaksınız.
0: Oraya itirazım var, ona devam edelim mesela.
1: Bu tarz
0: bir dinledim şey, onu, dinledim o videoyu.
1: Burada yanlışlar var, bu yanlış.
0: Ali Yavaş'ı arıyor, Ali Yavaş'a diyor.
1: Montun güzelmiş.
0: Montun da güzelmiş. Şöyle şimdi aslında şahane yani bunu da bu ülkede o planlamayı en sağlıklı yapmış insanlardan biri olduğunu da bize Ceyhun Müderrisoğlu, benim daha önce anlattığım programda da katıldığı bir YouTube'da bir programda diyor ki Fatih Hoca diyor U19'un bütün maçlarını diyor, içerideki olan bütün maçlarını gelip bizzat kendisi izler diyor, değil mi? Hatta eleştiriye de Okan Hoca'ya getirmiştim ya, Okan Hoca'nın öyle bir derdi yok. Yani bak Fatih Hoca dert ediyor, kendi geliyor izliyor. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Hatta yine bak bir gün Doğan abiyi dinlerken radyoda hani bağlanıyor ya dinleyiciler, bize yayına bağlanıyorlar işte. Diyor ki bir arkadaşımız altyapı antrenörüymüş, dedi ki abi dedi ben dedi işte dedi şu yaş kategorisinde dedi hep şampiyon oldum dedi. Şimdi şampiyon olmak tabii ki değerlidir ya, altyapılarda şampiyon, ama daha önemlisi A takıma sağlıklı oyuncu yetiştirebilmek. Kaç tane oyuncu yukarı taşıdın? Şampiyon oluyorsun eyvallah ama bir tane oyuncun gelişmemiş. Onun hiçbir kıymeti yok. Senin antrenörlüğünü en fazla birilerine sunum açısından götürdüğünde evet bir karşılığı olabilir. Ama senin dokunduğun oyuncular gelişmiyorsa orada bir problem var. Fatih Hoca'nın aslında tam olarak anlatmak istediği, benim de %100 katıldığım. Ama yine bir küçük bir şey söyleyeyim. Ya gelişmeyen oyuncuyla ilgili de o kadar da hani geliştiremezsen gidersin düşüncüsü de çok.
1: Fatih Hocam'ı yani ben inanılmaz severim ama burada da bir eleştirim olacak mesela. Türk futbolunun en çok imkan verdiği hoca Fatih Terim değil mi? Teknik direktörü Fatih Terim yani. Altyapı eleştirisi yapması bana biraz hani bana bunu şey gibi ya hocamı çok severim ama hocam sana da bu imkanlar verildi zamanında. Düzeltseydin hocam.
0: Şöyle ya düzeltmek Ali Yavaş'la beraber planlamayı anlatıyor. Ya yaptılar şimdi orada haklarını da yemeyelim. Şöyle
1: sen
0: yemeyelim.
1: Daha iyi bildiğin için soruyorum.
0: Yani ben çok hani oralara zaman geçirdiğim için de söyleyeyim o insanlarla. Evet orada bir planlama yapıldı. Müfit Erkasap işte biraz önce Ceyhun Müderrisoğlu'nu söylediğim Ali Yavaş. Altyapı sistemiyle ilgili bir plan. Ve Yunus geldi. Tabii Yunus geldi. Şimdi yakın tarihte aklıma geldiği için onu söyleyeyim. Ozan'ı söyleyebiliriz. Semih'i söyleyebiliriz. Yani Fatih Hoca'nın o anlamda altyapıdan gelişimi gösteren oyunculara dokunuşunu net bir şekilde gördük. Git daha öncesine o 4 sene şampiyon oldukları dönemi hatırlayalım değil mi? Yani o da Galatasaray'ın aslında Olimpik Mil takımından, Ümit Mil takımından, altyapılardan yine Fatih Hoca'ya çok dokunan oyuncularla beraber temeli atılmış bir jenerasyondu. Orada Fatih Hoca'ya itiraz edeceğim bir tane konu var. Ben onu doğru bulmam yani. Ya veliler izlesin ya. Veli niye izlemiyor ya? Ben onu mesela Fenerbahçe'de de gördüm. Gittim dedi ki ya veliler çok kabul ediyorum. Ama baskı da eğitimin bir parçası değil mi yani? Baskı ya orada. Evet alacak, babasını görecek orada, heyecanlanacak. Ona direnç gösterenler ayrılacak oradan. Babasını annesini gördüğünde heyecan yapan zaten futbolcu olamaz. Eğer anne babayı görüp heyecan yapıyorsa, gelişemiyorsa zaten hemen onu, hatta çocuk için de hayırlı bir durum. Yani ona direnç gösteremeyen 60 bin, 70 bin, 100 bin kişiye nasıl direnç gösterecek? Ya da televizyonda oynadığında milyonlar onu izleyecek. Nasıl ona direnç gösterecek? O da eğitimin bir parçası. Erken yaşta.
1: Şey yapıyorlar ya abi. Hocanın verdiği taktiğin dışına çıkarıyor ya veliler. Mesela hoca diyor ki kardeşim kaleye vurmayacaksınız. Çok ceza sahası içine girmedin ama yanında babası falan izlediğinde i̇şte çocuğuna top gelince vur diyor.
0: İşte
1: kaleye
0: eğitimin
1: vur diyor.
0: Parçası ya orada işte. Ona da kontrol eden. Yani. O duygunu da orada törpüleyeceksin yani. Bir tane vuracaksın ama uyaracak hocan seni. Öğreneceksin ondan sonra babanın söylediğiyle hareket etmemen gerektiğini. Planlamada oradan geliyor ya altyapı. Aslında çocuklarınızı altyapıya gönderirken sadece futbolcu olsun diye göndermeyin. Aslında hayatla ilgili de o çocuklar bir eğitimden geçiyorlar. İşte nedir o eğitimin parçası? Bir planlama değil mi? Senin söylediğin çok önemli. Hocası vurma diyor değil mi mesela? Orada bir oyun çiziyor ona. Şimdi vurmaması gerekiyor.

0: gerektiğini öğreniyor değil mi?
1: Öğrenecek
0: ya da
1: diyorsun.
0: Bir arkadaşına pas attığında işte o da paylaşımla alakalı bir durum da ya. Mesela çocuklarda özellikle kendisi atmak ister değil mi? Yani o paylaşım dediğimiz hadise aslında biz onu sokakta öğreniyorduk. Eskiden sokak kültürü olduğunda, sokak futbolu olduğunda orada öğrendiğimiz şey, paylaşmayı öğreniyorduk. Nedir işte mola veriyorduk. Bir bahçeye gidiyorduk. Hani ben anlatayım. Gazi Osman Paşa'da işte bu Boşnak Mahallesi dedikleri yerde, Gazi Osman Paşa stadının hemen oralarda biz mesela mahallede oynardık. O ara işte gecekondu mahalleleri düşüncüyen, durduğumuzda, soluklandığımızda bir yerde yememiz gerekiyor değil mi? Şey yok mesela, işte herkes kendi evine dağılmıyor. Şimdi mesela herkes kendi evine dağılıyor yemek yemek için değil mi? Orada öyle bir şey yok işte. Genelde pişi yapılırdı, canım da çekti şimdi söyleyince.
1: Peynirli mi?
0: Peynirli, evet.
1: Akıyor, şimdi bahçede akıyor muydu?
0: Yani nefis mesela. Orada şey yoktu değil mi? Mesela paylaşıyordu herkes. Yani paylaşmayı öğretiyordu anne. Mesela o dönemler muz almak öyle şeydi Cihan, yani muz, herkes bizim çocukluğumuzda muz çok ciddi pahalıydı. Anlamda pahalı ve yani bulamıyorsun da. Şimdi mesela bize verildiğinde muz evde yedirilirdi, dışarı vermezdi annen. Niye? İşte bak, arkadaşını alamaz görmesin. Şimdi altyapıda da aslında şu an biraz onu da öğreniyorlar. İşte oyun üzerinden anlatayım, işte bir arkadaşının attığı gole sevinmek gibi. Ya da mesela sen şey oynuyorsun, santraforsun Cihan. Ben oynuyorum santrafor. Şimdi ben golü atarsam sen beklemek zorundasın. Şimdi düşünsene o paradoks. O yaşta çocuğun öğrendiği şeyi. Yani benim attığım gole takım adına mutlu olması lazım ama ben gol atarsam, iyi olursam da sen beklemek zorundasın. Yani hayata, yani herkes futbolcu olmayacak. Zaten eğer çocuğunuzu işte bu Ardal Güreller'i falan görüp gönderiyorsanız büyük hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani çocuk öyle bir durumda değildir. Yani olacaksa zaten sen çocuğun paçasından aşağı da çeksen gider olur oyuncu. Şeye takılmamak lazım. İlla herkes futbolcu olacak diye bir şey yok. Hayatla ilgili de bence kendi işleriyle ilgili de bir sürü şey öğrenirler diye düşünüyorum. İşin altyapı tarafı çok önemli. Yani Fatih Hoca'nın o aileler de o işin içinde olmalı kısmına, yani dışında kalmalı kısmına çok katılmıyorum. Görsün, o da eğitimin bir parçası. Evet, orada biraz bağırıyorlarmış mesela, onu da duyuyorum. Tepki gösteriyorlar çocuğa da. Onları da eğiteceksin. O da eğitilecek. Öğrenecek. Bir kere bağıracak. İkinciye bir kural koyacaksın oraya. Yani ben altyapıda öyle gördüm. Ben altyapıda oynadığım zaman herkesin babası, annesi, akrabası, 7 sülalesi geliyordu. Biz onlara karşı oynamayı öğreniyorduk. Değil mi? O da bir eğitimin bir parçası, baskıya direnç gösterebilme. Ona çok katılmıyorum ama onun dışındaki söylediği şeyler çok önemli. Altyapı antrenörlüğü kesinlikle Cihan şey değildir. Yani şampiyonluk çok önemlidir ama gelişim önemlidir. Dün ben Gazi Osman Paşa'da altyapıda işte 8 yaşından yıldız takıma kadar teknik direktörlüğümü yapan Alaaddin Hoca vardı. Alaaddin Ağoğlu, onunla beraberdim. Çok da mutlu olduk, o dönemleri konuştuk. Mesela o hem şampiyon oluyordu gittiği her yerde, oralarda, altyapılarda, ama sürekli oyuncu yetiştiriyordu. Dün ondan bahsettim. Yani şampiyon oluyorsunuz ama hocam, yani ne kadar o dönem bir de Cihan, yani şimdiki gibi değil ki. Bak, antrenman bilimi, psikoloji, pedagoloji, sosyoloji, bir sürü şey değil mi? Yani hani bence altyapı antrenörlerinin net bir şekilde psikoloji bilmesi lazım, anatomi bilmesi lazım, pedagoji eğitimi, sosyoloji, her şeyi bilmesi lazım abi, çok önemli. Eskisi gibi değil o konuda da, bence iyice bir eğitimden geçmeleri gerekiyor Cihan. Yani bir çocuğun anatomisini bilmezsen, psikolojisini bilmezsen, sosyolojiyi bilmezsen, pedagoji, mümkün değil, geliştiremezsin yani. Çünkü farklı kültürlerden küçücük çocuklar geliyor, hepsinin davranışı çok farklı, olaylara verdiği tepki çok farklı, ailede yetişiyor. Kimisi utanıyor değil mi mesela, baskı altında utanıyor, yapamıyor. Diğeri çok girişken. Şimdi bunların hepsini bilmen lazım. O konuda eğitimin, donanımın olması lazım o çocukların gelişimine talip olabilmek için. Yani işin o altyapı tarafıyla alakalı söyleyeceklerim bu. Yani Fatih Hoca'ya katıldığım konu kesinlikle işin şampiyonluk tarafı önemli değil. Kaç tane oyuncuyu sağlıklı yetiştireceksin? Yine oradan şeye bağlayayım. Göztepe'nin teknik direktörü dün Stoylov'un bir açıklaması vardı. Yerli oyuncular çok pahalı gibi bir şey kullandı Türk oyuncularla ilgili. Almak istediklerimiz de dedi, çok eksik geliyorlar bize dedi. Yani eksik dediği konu da, %100 haklı olduğuna inanıyorum, teknik bilgi konusunda çok eksik geliyorlar. Yani bek oynaması gereken oyuncu çok eksik teknik bilgiyle A takım seviyesine geliyor. Sadece fiziksel özellikleriyle geliyor. Çünkü biraz önce söylediğim, altyapı antrenörleri teknik anlamda bir hayli eksik geliyorlar. O kardeşimizin, o arkadaşımızın, Doğan abiye bağlanıp söylediği, ben altyapılarda şampiyon oluyorum düşüncesinin yeterli olmadığını biri o arkadaşımıza söylemesi lazım. Şampiyon oluyorsun ama sağ bek pozisyondaki oyuncu kademeyi öğrenebildi mi, öğretebildin mi kademeyi? Stoper pozisyondaki oyuncu duygularını yenilip sağa sola gitmemesi gerektiğini sen öğretebildin mi? Buralara biraz eğilmemiz lazım.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Ben de Stoylov'un açıklamalarına baktım. Dediğin gibi futbolcular çok pahalı, altyapıdan yetiştirmemiz lazım demiş. Bu konuyla ilgili gelen mesajlara bir bakalım abi tabii. İstersen ardından bu Greenwood, Trossard, tabii insanlar heyecanlı, Ogocukwu, bunlara da bir geçeriz. Bakırköy Zuhrat Baba'dan selamlar diyor.
0: Selamlar.
1: Veteranlar turnuvasına İbrahim Bey'i de bekliyoruz.
0: Davet ettiler.
1: Geçen akşam Güvenç Kurtar geldi. Eski Beşiktaşlı Recep Abdülkerim Durmaz hocamız da geldi. İnşallah bir akşam bekleriz. 7'de başlıyor, 9'da bitiyor.
0: İnşallah. Davet etti Aydın abi, Aydın Kahraman davet etti. Hatta benim şeye de uyuyormuşum. 44 yaşındayım ve Süper Lig deneyimi de olması gerekiyormuş orada oynayabilmek için. Çok önemli, geçmişte çok önemli yerlerde oynamış abilerimiz, arkadaşlarımız var.
1: Her gün mü oluyor bu?
0: Ya bu dönemlerde, ama şimdi bilmiyorum planlamanın nasıl olduğunu, ama her yaz bu dönemlerde çok meşhurdur zaten o.
1: Seyircisi de var o zaman.
0: Tabii tabii, bayağı iyidir. Toprak saha mesela, o da çok kıymetlidir. Bence acil toprak sahaya geri dönmeleri lazım. Bu suni çimleri falan olduğu gibi kaldırmaları lazım altyapılarda. Çim yapamıyorsan dön toprağa, toprak daha sağlıklıdır yani.
1: Evet, sen de davete icabet edersin umarım.
0: İnşallah.
1: İzlemek isteriz.
0: İnşallah.
1: Talip olma ve süzgeç İbrahim Hoca'nın alameti fabrikası, farikasıdır. Sorgulanamaz demiş Aykut Yakut. Hiç üzülmeyin, kimse Berksayar'ın detay tabiriyle yarışamaz diye. Abi Kubarsi'yi söylüyorsun diyor. Sağ kanat stoper, kısa boylu demiş.
0: Kubarsi, bravo. Bravo Kubarsi.
1: Senin fotoğrafını atmış. Hüseyin Peyda'ya benzediğini söylemiş. Eski Yeşilçam aktörlerinden. Hollanda'dan selamlar. Bana ve sana selamını iletmiş. Bir şey söyleyeyim diyor naçizane. Burada hafta sonları ben de futbol seviyorum ve ilgileniyorum Hollanda'da demiş. Yani keyif alıyorum, yaş grubu ne olursa olsun. Ve hafta sonları geziyorum Rozendal, Breda, Den Haag, Amsterdam. Orada belli yaş gruplarında veliler çok yakın ve konuşabiliyorlar. Ama bunlar belli yaş grupları için geçerli demiş. Sahaya çok yakın demek istedi herhalde. İbrahim Hoca'yı destekleyecek bir şey söylüyorum yani o anlamda. Gayet normal bir şey. Niye izlemesin ki veli diyor.
0: Ya öyle şey olur mu ya? Çocuğunu niye ya bak, ben Fenerbahçe'de ne gördüm biliyor musun? Fenerbahçe altyapısına da şey olsun, oradaki ya dinleyen biri varsa. Ya çöp kovaları falan yapmış veliler. Çöp kovalarının üstüne çıkıp oradan çocuklarını izliyorlar. Ya ne yapıyorsunuz insanlara, niye öyle şeyler? Bir de çocuklar için para ödüyorlar oraya, hem de akademiye, yani hem çocuğunu orada oynasın diye para ödüyor, bir de çöp kovasının üstüne çıkıyor, oradan çocuğunu falan izlemeye çalışıyor. Ya bırakın insanları izlesin çocuklarını, bağırsın o kadar da çocuk da ona direnç göstersin, bir şey olmaz ya.
1: Aytek abi yazmış, Aytek aşık oldu. Selamlar İbrahim Aytek. Yavuz mütevazı olmasın, genelde onların evde yerdik, annesi hepimize boşnak böreği yapardı.
0: Evet, sağ olsun. Evet.
1: Oh, afiyet olsun
0: vallahi. Eyvallah.
1: Avokado ve Haydar'la büyüyen Cihan ne anlar pişiden? Ne alakası var Sercan'cim ya? Biz de menemenle, sucuklu yumurtayla falan büyüdük. Ya yapma, gözünü seveyim. Hep bunlar şey, önceki dönemlerde yaşanılan dolay şeylerden dolayı. Abi şimdi geçelim mi şu Greenwood olayına? Tabii. Ardından Trossard. Az önce ekranımda da bir görsel geldi. Ben de onun,
0: evet,
1: fotoğrafını
0: ben
1: çektim.
0: Ben de konuşurken senin fotoğraf çektiğin anı. Ben aynı A-Spor'da o programın benzer bir şeye denk gelmiştim. O evet, oyuncularla ilgili.
1: Güzel bir görseldi işte. Evet. Transferleri yazmışlar işte. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri, evet, oldu ve Fenerbahçe tarihe geçti diye. İşte Mason Greenwood 39 milyon. Guendouzi 28 milyon. Kerem 22,5. En-Nesyri 19,5, Sıdık Şerif 18 ve Nene 18 milyon euro.
0: Yani şu an Greenwood'da ne olacağını bilmiyorum ama diğer saydığın hiçbir oyuncudan Fenerbahçe hiçbir o bahsettiğin rakamlı yüksekte faydalanamadı Fenerbahçe.
1: Faydalanamadı, evet.
0: Değil mi? Çok enteresan yani. Orada aslında bir mesaj var.
1: 100 milyona yakın bir rakam.
0: Orada bir mesaj var. Orada diyor ki ya bu kadar oyuncuda problem olamaz diyor. Galiba problem sende diyor. Bak sen Greenwood'a yardım et diyor. Greenwood'a yardım etmezsen sen diyor Fenerbahçe olarak. Bak o El-Nesri'de, Kerem'de, Nene'de düştüğün duruma düşersin diyor. Yardım et oyuncuya diyor. Planlama yardım edecek bu oyuncuya. Mesela ben İsmail Kartal konusunda acayip kafamda soru işaretleri var. Ya ifade etme konusunda hoca çok bence problem yaşıyor. Dün bir röportajını dinledim. Sabah 7'de falan uyanıyoruz diyor. Yani sezon başı kampları öyle oluyor ya. Ya 3 ya da 4 antrenman dedi mesela, inanılmaz bir şey yani. 3 ile 4 antrenman, bak o bir

0: Antrenman ne kadar önemli biliyor musun aradaki? Yani şöyle diyoruz ya biz de mesela. Ya diyor ne kadar diyorsun mesela? Abi 100-150 diyor lan. 100-150 arasında bir o kadar fark, yarı yarıya fark var ya. Hani 100 işte nokta 10 anlarım hani bir lan 100-150 ne demek yani? Şimdi burada da 3-4 antrenman. Ya 3-4 dediğin o bir antrenman var ya Cihan. Ya seni alır yanlış yaptığında senin direkt sakatlık probleminle alakalı en tepeye koyarsın. Neyse ya 3-4 antrenman der mi bir teknik direktörü ya? Nasıl bir planlama bu? Sabah 7'de kalkıp 3-4 antrenman ne ya? Plan şeylere ayırıyormuş. Gruplara ayırıyorum diyor. Ya ilk konuşması gereken şey ne biliyor musun teknik direktör olarak? Bak ilk söylemesi gereken. Arkadaşlar çok rahatsızım. Bak çok rahatsızım. Şimdi bana sakın şey demesinler. Ne diyecek ya adam demek zorunda. Bu kadar kalabalık oyuncuyla sağlıklı antrenman çıkmaz. Yapamıyorum.
1: 33 futbolcu.
0: Olmaz ya 33 futbolcuyla antrenman mı olur? Ne yapıyorsunuz siz ya? 33 futbolcuyla antrenman mı olur ya? Bak skandal. Ve söyleyecek bunu ya İsmail Kartal. Hangi 3'e 4'e bölüyorsun 6'da kal. Bırak kalkma 6'da. Söyle başkana de ki başkanım kusura bakma bu sayıyı düşürmek zorundayız. Düşürmediğimiz sürece buradan antrenman çıkmaz. Burası sezonun hazırlığı. Ben nasıl hazırlayacağım 36 oyuncuyu sezona ya? Hazırlayamazsın. Bölüyorum diyor 3'e 4'e. Kimi bölüyorsun? Hangisini alıyorsun? Kimle yapıyorsun antrenman? Olur mu öyle şey yani? Ve bunu olumlu bir şey gibi anlatıyorlar yani. Bence Fenerbahçe'nin şimdi Greenwood şahane bir isim. Ya kim itiraz edebilir şimdi oyunculuk özelliklerini gördüğün değil mi ya? İki ayağını da kullanıyor, rakibin üzerine gidiyor, sana direkt hedefe de gidebilir, asist anlamında da. Yani bir teknik direktör Greenwood'a sahip olduğunda, onunla ilgili hücum organizasyonu planladığında acayip şeyler çıkartır biliyor musun Cihan? Ona der ki çizgiye indiğinde bir planımız var, merkeze geldiğinde bir planımız var, kanat değiştirdiğinde bir planımız var, seni merkeze getirdiğimizde ayrı bir plan. Ya bir sürü şey çıkar. Hani ama ne olacak Fener? Kimle oynayacak Fenerbahçe ya? Sen kim? Ben bilmiyorum mesela. Talişka var mı Fenerbahçe'nin planlamasında?
1: Var dedi. En çok onu
0: istiyor. İnanılmaz yani. Mesela Talişka ile planlama nasıl yapar bir teknik direktör? Dünkü halini gördün mü ya maçı izlerken? Ya dün bile
1: önde kullanmak istiyor.
0: Ya kullanamazsın, kullanamamış. Senden önce herkes denemiş, yok yapamamış. At, şimdi bana sakın Beyoğlu, Yeni Çarşı'ya, Antep'e falan attığı golleri anlatmasınlar ya. Ya işine yaramadı, hiçbir problemi çözemedi. Hala Talişka ile planlama mı olur? Hala Çağlar Söyüncü ile, hala Cengiz Ünder ile planlama mı olur ya? Yani zaman kaybediyorsun sen teknik direktör olarak, söyleyeceksin bunlarla yapamam. Ya ben şimdi teknik direktörüm, sen Aziz Yıldırım'sın. Ben sana teknik anlamda bu olayı anlattığımda niye bana karşı çıkarsın ki?
1: Çıkmam.
0: Çıkmaz ya, niye çıksın Aziz Yıldırım? Ama tutup ben sana şöyle bir şey söylersem, başkanım ben sabah 7'de kalkarım, 3'e bölerim, 4'e bölerim bazı... bilmediği için o da ne güzel der, çalışkan
1: çalışsın
0: bir adam.
1: Çalışsın elimde topu.
0: Çalışsın 4. Ya alsın 10 kişi daha bence, 45-46 kişi yapın antrenman yani.
1: Ha gözlem yeteneği de ya, zayıflar değil mi 33 kişiyle?
0: Ya olmaz. Daha gözlem ne gözlemi, kimi takip edeceksin? 33 antrenman mı olur Cihan? Bak sağlıklı düşün. Çift kale yapacağız. Taktik antrenmanı. 22 kişi. Çık iki kaleci. 20 oyuncu var lazım.
1: 11 kişi ne yapıyor? Düz
0: ya ne yapıyorsunuz abi? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapacak onlar yani? Onların ve %90'ı da sahada olmayı hak ettiğini düşünüyor. O çift kalede.
1: Ha, bir de o var.
0: O zaten
1: motivasyon düşüyor.
0: Ya bütün problem o. 5 dakika sonra onu alıyorsun. O diyor ki sen bana bunu yaptın ha, ben de senin antrenmanını tempoyla bozarım diyor. Şimdi sen antrenman şöyle bir şeydir ya. Ben şimdi savunma oyuncusuyum değil mi? Sen de kanat oyuncusun. Ya biz birbirimizi hazırlıyoruz aslında maça, biliyor musun? Sen az koşarsan, mücadele etmezsen beni hazırlamazsın. Çünkü ben senin yanında vurur vurur giderim abi. İstediğim gibi geçerim. Aa ne kadar kolaymış. Ben de çok ön plana çıkarım. Sonra bir tane sert bir kanat oyuncusu gelir. Olayın öyle olmadığını gösterir sana. Şimdi sen teknik direktör olarak itiraz etsene buna ya. Neyini övüyorsun sabah 7'de kalkıp 3 ya da 4 mesela. 3 ya da 4 zaten mesela orada soramadı. Bir tane de gazeteci. Bizim gazetecilerde de sorun var. Hocam 3 mü 4 mü? Yani o 3 ile 4 dediğiniz hadise bir antrenman sayısı, bak acayip bir şeydir hocam yani. Ya yıkarsın orayı. Yani 3 ya da 4. 3-4. İşte
1: Mourinho'yu o yüzden eleştirmedik mi? Tek antrenman yaptırıyormuş kampta. Hatırlarsın.
0: Ya, Mourinho zaten buraya antrenörlük yapmaya gelmedi yani.
1: Sen bunu, şimdi bunu yorumcular söylemedi. Mourinho gidince söyledi hatırlıyorsun.
0: Ya çünkü bilmiyor yerine. Onu söyleyenlerin %90'ı da bilmiyor ki planlamayı. Ben ona bir şey demiyorum ki, bilmiyor. En büyük problem de o zaten. Bilmediğinden de bir haber. Bizim teknik bilgisi olmayan yorum.

0: yorumcular. Şimdi sen gazetecisin, tamam mı? Senin bu konudaki eğitimin, yorumunla eski futbolcunun farklı olur. Bu senin bir eksikliğin de değildir ayrıca yani. Benim teknik bilgim, sahada deneyimlemişim ya, tabii ki farkım olacak teknik anlamda. Ama senin başka uzmanlık alanın, senin sunumun farklıdır. Gazetecilik olarak bakış açın farklıdır. Benim göremediğim şeyleri görürsün. Ama bizdeki sıkıntı şu. Bizde gazeteci arkadaşlar da çok fazla teknik anlamda işin içine girme. Eksik oldukları, girme ya, problem değil. Bak, yorumun olmasın demiyorum. Tabii ki olsun ama uzman olmadığın bir konuda keskin ifade kullanma. Eğer bunu ayırdığın zaman zaten hiç problem. Bizim gazeteci yorumcu arkadaşlara da ihtiyacımız var. Sağdan gelen teknik bilgisi olan yorumculara da ihtiyacımız var. Ama bunları ayırt etmek lazım. O onun alanına girmeyecek, sen de onun alanına girmeyeceksin. Şahane. O gün bir tane antrenman yapıyorsa Mourinho, orada da bu işi takip ediyorsan, bilmiyorsan arayıp mesela bir tane futbolcunu tanıyorsundur değil mi, antrenör ya da. Ararsın hocam. Şimdi teknik bir konudur. Sezon başı planlamasında takımlar nasıl çalışır? Ya bu Jose Mourinho götürdü takımı Portekiz'e. Bu herif bir tane antrenman yaptırıyor. Burada bir sorun var mı acaba? Dersin, öğrenirsin, ona göre yorum yaparsın.
1: Şimdi kampta tek antrenman yapınca sonra ne oluyor? Herkes dağılıyor mu?
0: Yok. Yani şöyle, şimdi sezon başı kamplarında mesela 3 antrenman yapardık biz. Bizim oynadığımız dönem öyle. Mesela ben Yılmaz Vural'dan örnek vereyim. Hani daha tanınır olduğu için.
1: Normalde doğrusu odur diye biliyorum.
0: Ya şöyle şimdi.
1: Çift antrenman.
0: Ya aslında antrenman sayısının amacı ne biliyor musun Cihan? Ya o yoğunluğu yaymak aslında. Yani bir günde de halledersin hepsini değil mi yani? Oturursun, önce dayanıklılık yaparsın değil mi? Dayanıklı koşu. Mesela sezon başı nedir ilk antrenman? Dayanıklı koşularıyla başlar. İşte uzun süreli, düşük tempolu koşular. Sonra teknik, sonra koordinasyon, sonra çabukluk, planlama böyle yapılır. Onu da günlere yayarsın. Yani işte 3 antrenman. Mesela Yılmaz Vural ne yapardı? Sabah bizi 6'da kaldırırdı. Hocam yani kulakların çınlasın. Sabah 6'da kalkardık. İşte atıyorum işte önce işte 20, işte 30, 40 neyse o süreler artıyor her antrenman kamp döneminde güne. Sonra saat işte 10'da fitness olur ya da işte çabukluk, koordinasyon olur. Akşamda tamamen sağ çalışması olur. Yani senin aslında işte İsmail Hoca'nın 3-4 dediği, yani o da 3-4, 3 mü 4 mü? 3-4 olmaz yani. Şimdi onu o yüzden yaparlar bu planlamayı. Ve sezon başı kampı oyuncuların fiziksel anlamda en iyi çalışmaları gereken, en iyi planlama yapılması gereken bir durumdur. Çünkü sezonun içerisinde çok fazla maç oynadığın için Cihan, sezon başı yüklendiğin kadar yüklenemiyorsun. İster istemez o planlama ona göre yapılıyor. Yani teknik direktörlere bizim antrenörlük eğitimlerinde öğrendiğimiz bir planlama verilir. Sezon başı, sezonun ortası, sezon sonuna giden süreç, maç takvimi. Hani o yüzden kulüplere veriliyor ya maç takvimi sezon sonuna kadar. Bizimkiler hala ona itiraz ediyor da. Ya adama takvim veriyorlar. Diyorlar ki bu tarihlerde işte Avrupa maçın var, milli maç var, lig var. Kaybediyor. Kaybettikten sonra diyor ki milli maç sonrası yorulduk diyor. Ya arkadaş bu sana özel değil ya. Dünyanın her yerinde böyle bir takvim var. Yorulduysan eksik bir şey yapmışsın. 3 mü 4 mü karar vermiyorum.
1: Ki bu kamp dedin de acayip işte yani. İki maç üç maç dedin de bu Vincenzo Italiano'nun şey yani bilmiyorum, diğer hocalar da belki yapmıştır ama ben hatırlamıyorum. Bu günde Beşiktaş'a iki maç yaptırma olayına ne diyorsun? Mesela 12'de oynuyor, başka bir 11 alt bölerek oynuyor.
0: Bölüyor. Ya oradaki, 90'da kondisyon... oradaki amaç ne biliyor musun yani? Oradaki amaç şu.
1: Küstürmemek mi?
0: Hayır, ikiye bölüyor takımı. Ya bu kimi teknik direktör 45-45 iki takımla çıkar hazırlık maçına, yayar. Muhtemelen bu yeni bir de takım olduğu için bazı oyuncuları hem süresini arttırmak hem de daha sağlıklı yorumlayabilmek için. Yani 45 dakika önce ya da sonra belki onun adına tek başına yeterli olmayabilir yorum yapabilmek ya da o teknik anlamda oyunculara anlatacağı konuyla alakalı. İkiye bölmüş. Bunda bir anormallik yok. Bunu yapan teknik direktörler var. Geçmişte de bizim başımıza
1: mesela
0: geldi.
1: Mesela daha
0: yani.
1: Az kadroyla çıktığı akşam maçında kaybetti. Ama daha yedek ağırlıklı çıktığı maçta berabere kaldı. Gerçi rakibi de ona göre
0: ya şöyle, daha şimdi düşüktü. Az kadro dediğin yani aslında...
1: Asa yakın.
0: Tabii orada hedef kadroda tutmak istediği oyunculara orada bir... Ya çünkü yoğun da şeyden geçiyorlar. Hani ben mesela sezon başı kamplarda çok skorla ilgilenmem. Hiç problem değil skor. Oyun, oynatmak istediği oyun. İzleyemedim Beşiktaş'ı. Şimdi sağlıklı bir şey söyleyemem ama orada daha çok şu planlanır Cihan. Mesela Galatasaray'dan örnek vereyim. Hani onu deneyimlediğim için söyleyeyim. Ben Galatasaray'a 2004'te sezon başı kampına gittiğimde çok ağır antrenman yapıyorduk Cihan. İtalyan bir kondisyoner vardı, Giovanni diye. Hacı'nın kondisyoneri. Bak sabah bizi var ya bak ya inanamazsın Cihan. Öyle ağır antrenman. Odaya geliyorduk işte yemek yiyip yatıyorduk. 1-2 saat sonra maça gidiyorduk hazırlık maçına. Orada mesela Hacı ikiye bölüyordu. Aynısı şu bugün şeyin yaptığı gibi İtalyan'ın yaptığı gibi. Önce daha gençler ve gitmesi aday oyuncular ikinci yarı aslar oynuyordu. Onlar da öyle planlama yapıyordu. Şimdi çok ağır antrenmanlardan geçtiğin için orada belirleyici olan senden şunu istiyorlar. Ben atıyorum 4-2-3-1 oynuyorum. 4-2-3-1'de merkez oyunculardan şunu istiyorum. Kanat beklerinden bunu istiyorum. Hücum oyuncularından bunu istiyorum. Siz bu planlamayla oynayın. Ben sizin fiziksel olarak yorgunluğunuzu biliyorum. Yıpratmayın. Sadece şablon gözüksün. Ve o tekrar belirleyici olacak ya onu ortadan kaldırmaya çalışıyor teknik direktör. Oyuncuların ona uyum sağlamasını. Yani planlama böyle oluyor. İki maç, tek maç o çok önemli bir durum değildir. Mesela Fenerbahçe ile ilgili söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı yani... İki hazırlık maçını daha fazla izledim. Dün de biraz izleme fırsatı buldum. Şimdi Fenerbahçeliler mesela skordan gidiyorlar değil mi? Fenerbahçe adına işler şahane gidiyor gibi. Ama mesela Fenerbahçe'nin tabii ki çok oyuncu değişti. Onun dezavantajlarını da biliyorum tabii ki. Ama oyun şablonunda çok ciddi problemler var. Hele dün mesela Osterwolde'nin bir kere Fenerbahçe'de ciddi problem yaratacak davranışı var. Mesela dünkü davranış, topa vuruyor, hakem ne oluyor yani duygularını sen burada kontrol edemiyorsan. He, oradan da nasıl yorumladım o durumu ben? Ake geldi, Skriniar oynayacak, Archie Brown muhtemelen sol bek. Ben alternatifim, hem bekin hem stoperine. Ben alternatif oyuncu olmam. Bazı oyuncularda vardır. Kimi getirirsen getir. Ake de olsa ben oynarım der. Şimdi o belli onun tepkisini veriyor. Şimdi şeyin kucağında bir bomba şu an Osterwold'de. Eğer o tarafı iyi idare etmezsen...
1: İsmail Hoca'nın.
0: İsmail Hoca. Eğer İsmail Hoca eğer orayı iyi idare etmezse işte orada hani dedim ya sosyoloji, psikoloji orada devreye giriyor işte. İşte bileceksin yani bir sürü o konuda donanımın olacak ki oyuncuya hitap edebilmen için, ona dokunabilmen için. Bu şey olabilir, kültürel olabilir, dini olabilir, onun inancıyla alakalı bir sürü şey katabilirsin. O konuda donanımın olması lazım ki Cihan oradan bir tarihten girebilirsin. Onun işte... kültürel onun ailesiyle kökenleriyle alakalı bir şey bulursun oradan ona temas edersin. Çünkü bunlar ne olursa olsun çocuk yani hani davranışan futbolcular öyledir. Çünkü hayatın gerçeğiyle yüzleşmiyorsun. Yani seni böyle getiriyorlar hiç ekonomik bir sorun yok. Hayatta hiçbir şeyle uğraşmıyorsun her şey önüne getiriliyor. Bilmiyorsun yani hiç deneyimlemediğin psikolojik anlamda sadece futbol oynuyorsun ve o süreçte de en iyi olduğunu düşünüyorsun. Şimdi onları çok zordur idare etmek. O yüzden çok teknik direktörlerinde antrenörlerinde o konuda donanım olması lazım. Bir yerden ona dokunman lazım psikolojik olarak şey değil ama yani çağırdım Ferdi Kadıoğlu'nu ben de senin gibi öndeydim beke geldim bekten öyle olmaz. yani her çağın çağdaşı olmalısın sözü var. O çok önemlidir yani. Yani öyle 1980'lerdeki dille şimdiki dil aynı olmaz. Yok örnek verirsin ama o konuda kendini geliştirmen lazım. Bir örnek vermen lazım. Fenerbahçe'nin öyle bir sorunu var. Oyunun bütününde Fenerbahçe'nin sorunu var. Mesela yedikleri dün golde savunma düzeni inanılmaz. İşte yine ilk yarı Levent'in arkasına atılan bir topta vuramadı oyuncu. %100 pozisyon. Şimdi sen onu gol olmadığı için görmüyorsun tamam mı? Aa gol olmadı diyorsun. Yemedik golü. Sen attığınla ilgileniyorsun. Ama oyunun bütününde bir savunma düzeni öyle olmaz. Hani kabul ediyorum evet Levent bugün orada başkası olacak ya da Osterwolde'nin yerine orada Aki olacak farklı oyuncular olacak. Tamam o oyuncular oyun kalitesini yukarı çıkartabilirler ama oyun düzeninde çok eksiklik var Fenerbahçe'nin. Çok merak ediyorum bu oyuncular geldikten sonra Fenerbahçe bu oyun anlamında duruma nasıl reaksiyon gösterecek?
1: Evet İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor ve döneceğim mesajlara programı bitirirken ama çok sevdiğim bir isim Okan Hoca abi. Geçtiğimiz günlerde... Demirören Haber Ajansı'na röportaj yaptı. Serhan Türk'e röportaj verdi. Dedi ki ben buraya takılırsın diye bunu sana sormak istedim. Dedi ki kendisini en çok geliştiren, kendimi en çok geliştirdiğim maç 1-0 kazandığımız Liverpool maçı oldu dedi. Bu biraz dikkatimi çekti.
0: Ne yapmış? Ne yapmış? Geliştirmiş ya nasıl geliştirmiş? Oradaki maç ne olmuş?
1: İşte 10 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 4 galibiyet var o maçın ardında.
0: Hayır Liverpool... Galibiyeti diyorsun değil mi?
1: Evet,
0: İçerideki biz, geliştirmiş. Evet. Mesela keşke söylemiş. Nasıl geliştirmiş? Geliştirmiş de. Oradaki Liverpool maçında ne olmuş? O zaman o şeyle alakalı. Yok muymuş Okan Hoca? İrfan Hoca ile alakalı bir durum mu? O mu gelişememiş o deplasmanda? Abi bu nasıl bir şey ya? Geliştirdin de. Yani

0: abi de soramamış mı ona hocam? Yani keşke sorsaymış. Ben görünce soracağım Seren abi ya, bunun şeyi var mı diyeceğim. Hoca geliştiğini söylüyor ama nerede gelişmiş orada mesela? Hangi anlamda gelişmiş? Mesela orada yine ekiple alakalı problemi söyleyeyim sana. İrfan Hoca'ya yine o YouTube kanalında bir arkadaşımız soruyor röportajda. Diyor ki hocam diyor, Okan Hoca bu sene diyor çok fazla diyor maçlardan sonra diyor ders çıkardık dedi diyor. Sizin de böyle diyor ders çıkarma adına diyor söyleyebileceğiniz diyor aynı fikirde misiniz ya da farklı bir söz var mı diyor. Okan diyor, Okan Hoca diyor, Okan diyor diyorsa doğrudur diyor. Abi nasıl bir şey bu ya? Biz nasıl anlayacağız oyunu? Kimden öğreneceğiz oyunu ya? Ülkenin en fazla tekrar yapmış teknik direktörü ve yardımcısı biri geliştik diyor. Altını dolduracak ya da bize anlatacağı bir şey yok. Diğerini zaten konuyla bir alakası yokmuş. Okan Hoca diyorsa doğrudur diyor ya. Ya olur mu böyle bir şey yani? Diğer oyuncu geliyor diyor ki biz diyor Sara diyor çok diyor teşekkür ediyoruz diyor. Okan Buruk ve ekibinin diyor en önemli özelliği diyor. Bize diyor çok fazla özgürlük tanıyorlar diyor. Bir tane teknik bir şey duymuyoruz ya. Duydun mu sen ya? Lütfen bak, 4 sene bitti. 4 senede sayısız yabancı geldi gitti Türkiye'ye, Galatasaray'a. Bir tane yabancıdan şöyle bir şey duydun mu? Biz Okan Buruk'la teknik anlamda bunu yaşadık, öğrendik, gördük. Tamamının söylediği şey ne biliyor musun? Sınırsız özgürlük, iletişim. Var mı? Var mı teknik?
1: Bir tane var.
0: Kim, merak
1: Haberimi
0: ediyorum.
1: hatırladım. Torreira'nın vardı.
0: Ne dedi?
1: Icardi'nin dedi ya, biz geldik ülke
0: Tamam.
1: futbolunu geliştirdik röportajında. Torreira orada teknik bir bilgi söylüyor. Hatırlayamadım ama bakacağım şimdi Okan Buruk'la ilgili.
0: Çok merak ediyorum mesela. Teknik bilgi, yani dinlemediğim için söylüyorum
1: Bilgiyi
0: yani.
1: açmam
0: Mesela
1: lazım.
0: aslında bunu Okan Hoca'dan öğrenecektik. Yani Sinan abiye verdiği röportajda Liverpool maçı geliştim dediği Liverpool maçından sonraki süreç öncesi mesela gelişime nerede ikna oldu? Eksik kaldığı konular neydi? Bunları söyleyecek. Bunları da biz okuyacağız. Biz de eski bir oyuncu olarak bakacağız. Diyeceğiz ki evet bak biz aslında oyunu böyle yorumlamıştık. Bak burada yanılmışız aslında. Okan Hoca böyle böyle teknik bir dokunuş yapmış değil mi mesela? Çünkü biz şeyde dinleyemiyoruz ya, maç önü maç sonu dinleyemiyoruz. Çünkü maç önünde şöyle bir şey dinliyoruz. Ya Okan Hoca'nın eksikleri var maç önünde. Tamam mı? Maç sonunda kaybettiyse zaten hakem %100 buna etki etmiştir. Federasyon maç saati kesin bir şey vardır. Ya da diğer konu Osimhen sakattır. Ben hiç dinlemiyorum ki. Ben teknik bir şey dinlemediğim bir konu hakkında nasıl hani böyle bir şey söyleyeyim ya. Şimdi İsmail Kartal 3-4. 3-4 olur mu ya? Ya biz kimden dinleyeceğiz bu oyunu? Allah'tan İtalyana falan yani, umarım öyledir yani. Hani benzemez Solskjaer'e falan yani duygulardan. Solskjaer ya, ben dedi Beşiktaş taraftarı gibi taraftar görmedim dedi ya. Hayatı Manchester'da geçmiş bir adam. Ya dünyanın en önemli oyuncularına soruyorlar. En etkilendiğin stat Manchester United, Old Trafford diyor. O onun içinde doğmuş, büyümüş, oradan gelen adam. Beşiktaş seyircisini ben hayatımda görmedim diyor. Ya biri dokunmuş. Kötü olduğu için söylemiyorum. Tabii ki ben orada oynadım o seyircinin önünde. Ne kadar ama yapma yani, şimdi sen Manchester United dünyanın her yerinde çok önemli statlarında oynamış bir adam, şimdi 3 günde gördün dersen o yemez yani. Onun derdinin ne olduğunu ben biliyorum. Sen oradan şeye yürüyorsun yani, ama bak işler kötü giderse ben sizi bu kadar sevdim, siz de beni yarı yolda bırakmayın yani.
1: İtalyan'ın da açıklamaları oldu, söyleyeyim mi sana?
0: Dedi mi?
1: Aşağı
0: Aman
1: yukarı
0: deme, yapma.
1: Yok yok yok, maç sonu açıklamaları mesela.
0: Çok merak ediyorum.
1: Dedi ki yeni sezonda nasıl bir Beşiktaş izleyeceğinize ilişkin bir soru geldi kendisine. Takımın hücum üzerine kurulacağını belirtti. Daha agresif olacak Beşiktaş dedi. Gol atmaya ve sürekli ileri oynamaya çalışacak dedi. Ve işte savunmadaki dengeden falan bahsetti. Tırnava karşısında da rakibin az sayıda pozisyondan 3 gol bulduğunu hatırlattı. Savunmada daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ve bizim için anahtar kelime denge dedi. Hücumda ne kadar etkili olursak savunmada da aynı seviyede olmalıyız. Daha acımasız, daha aç kalmalıyız ifadelerini Şimdi kullandı. Kale önünde daha bitirici ve keskin hale gelmeliyiz. Bunlar üzerine de çalıştıkça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum dedi ve Midland maçında %100 hazır olmayacağız dedi.
0: Tamam, süper. Yani benim aslında burada daha önce de söylediğim, Beşiktaşlıların yani asla işte Midland maçıyla alakalı büyük beklentisi olmasın. Hatta ben bir adım daha ileri gittim. Ligin ilk maçında da Beşiktaş taraftarı hazır bir takım beklemesin. Biraz sabretsin çünkü Beşiktaş biraz bocalayacak normal olarak yani. Yeni bir teknik direktör. Orada aslında ilk hani mesela başlangıçla bitirmiş olsaydın şuna itiraz edecektim. Hücum dedi değil mi? Daha çok gol atan hücum. Savunma diyecektim. Sonra neyse finalde
1: aynı seviyede olmalıyız.
0: Yani öyle olmaz. Bir tarafa talip olamazsın. Anlıyorum. Burada teknik direktörlere şunu söyletiyorlar. Hücumdan bahset. Golden bahset. Agresif. Bizim burada alıcı var o iş. savunma

0: Futbolda hücum ve savunma prensipleri vardır ya. Birinden birini yok sayamazsın. Yok çünkü bunun ne kadar hücuma talip oluyorsan savunmaya da talip olmak zorundasın. Bu böyledir çünkü. Ya birinden birini yok sayma şansın yok. Yemişin işte burada o kadar golü değil mi? Demek ki tek başına hücum yetmiyormuş. Savunma çok önemli. Yani bir kere işin o tarafıyla alakalı çok ciddi zamana ihtiyacı var. Yeni bir teknik direktör, çok fazla değişime uğramış bir takımla tekrar yapacak. Yani Beşiktaş'ın şu an yediği golü görüyorum mesela Cihan. Baksana savunma yani şu Agbadu değil mi o?
1: Evet.
0: Agbadu zaten bence Beşiktaş tarihine yani ekonomik anlamda atılmış en büyük kazıktır yani. İnanamıyorum yani. Ya yani nasıl bu oyuncu izlenip bu maliyetlere buraya getirildi? İnanamıyorum ya. Durduğu yere falan baksana savunmacı. Agbadu'nu takip eder misin durduğu yere ya? Yani 28 numara 20 numara mı? 20 12. numaralı ya ha, 20 numaralı rakibi. Oyuncu zaten senin de oyuncu. Sen niye oralara gidiyorsun ki yani? Niye gidiyorsun abi? Merkeze dursan o adam senin kucağına gelecek. Ama şimdi muhtemelen İtalyano da bu görsel analizi yaptığında onu anlatıyordur. Ama işte o biraz zamanla alakalı bir durum. Ya bizim
1: Evet.
0: ihtiyacımız olan bize teknik anlamda yani neden olduğunu ya da olmadığını anlatan teknik direktörlere ihtiyacımız var. Çünkü çok uzaklaştık son zamanlarda. Mesela ben Aykut Hoca'dan çok fazla duyuyordum işin teknik tarafı ile ilgili yorum. Ersun Yanal'dan çok fazla. Fatih Hoca da hatırlayalım zaman zaman. Onunki biraz daha tabii işin iletişim konusunda çok ön plandaydı ama teknik anlamda bir şey gibi. Beğenirsin beğenmezsin. Mesela şeyi gördüm Fatih Terim'de değil mi? Hacı Popescu çıktı. Ergün Pembe, Ahmet Yıldırım mı girmişti Milan maçı? Yani baktığın zaman skandal bir değişiklik dersin değil mi? Ama bir şey var demek ki kafasında bununla ilgili bir planı vardı ve tuttu Galatasaray o dönem o temeli orada attı UEFA Kupası finalinin. Şimdi bunun gibi bir şeyler görüyorduk, duyuyorduk. Şimdi çok uzaklaştık. Bak geçen gün bir video izledim. O kadar güzel ki. Can Bartu'ydu. Ali Şen'le beraber bir spor programında izlemişsindir muhakkak. Can Bartu teknik bir eleştiri yapıyor. Ali Şen de biraz ona kızıyor başkan, tamam mı? Ya siz diyor hani diyor sahip çıkacaksınız camiye. Diyor ki bakın diyor. Ya o çok ihtiyacımız var öyle insanlara. Can Bartu gibi o kulübün efsanesi olup ama teknik anlamda eksikliği de söylerken hiç çekinmeden yani çünkü artık maalesef o duruma geldiler. Böyle ben aşığım ölüyorum bitiyorum. O başka bir şeydir. O camiaya olan aidiyetinizi anlarım ama teknik bir eksiklik varsa da bunu söylemek zorundasınız. Size bir insanlar da oraya o yüzden çıkartıyorlar sizi değil mi? Diyor ki ben eksik bir şeyi söylüyorum diyor. Ben insanları diyor kandıramam. Çünkü şimdi bana da mesela söylüyor. Geçen sene sonuçta sansürsüz daha çok Fenerbahçelilerin takip ettiği, izlediği bir kanal değil mi?
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Ben orada Tedesco ile ilgili 5 tane attığı maçtan sonra da çok ciddi eksikler olduğunu söylüyorum. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Çünkü ben biliyorum ki bu davranış ileride problem yaşayacak. Kendimle de çelişmemem lazım. O gün 5 tane attığı üzerinden ben de dahi derdim Tedesco'ya. Dahi bu adam derdim ya. Bir giriyor değiştiriyor maçı. Ama biliyorum ki o işin öyle olmadığını. Karşılaşacağım. Şimdi Can Bartu onu biliyor. Bildiği için o gün Ali Şen'e onu öyle anlatmaya çalışıyor. Başkanım diyor bu böyledir diyor. Ama bu teknik yorum yapmam, senin eksikliğini söylemem Fenerbahçe düşmanı olduğum anlamına gelmez ki. Şimdi sen bir kere bak ben yorum şimdi sabah ya buraya gelirken biri atmıştı. Sana ne sen kimsin sen ya arkadaş. Biri bana bir soru sormuş ben de cevap vermemiş. Sen niye saldırıyorsun? Sen söylenen şeye bak yoruma bak. Yani mantıklı mı mantıksız mı? Mantıksızsa yazarsın oraya. Arkadaş sen böyle böyle dedin ama bak şurada şöyle şöyle mantıksızlıklar var. Ama sen kimsin? Siz kimsiniz? Sizin yüzünüzden mesela diyor ki sizin yüzünüzden futbol gelişmiyor diyor. Benim niye yüzümden gelişmesin futbol ya? Ben, antrenmanı ben yaptırmıyorum. Hocaya söylesene 3-4 diyor yani. Gelişmezse 3-4'ten gelişmeyecek zaten. Yani. Oraya sorsana hesabını. Bana niye soruyorsun ya?
1: Evet, biraz mesajlara bakalım saat başına gitmeden. Hemen tekrar döneceğiz. Abi bu Oyarzabal hangi ara forvet oldu? Bu adam Sociedad'ın kanat oyuncusu değil mi demiş. İşte Kerem gibi
0: ya aslında işte anlatmak istediğim tam anlamıyla oydu şimdi. Sociedad'da başlamış, Sociedad'da giden bir oyuncu.
1: Kanat
0: Yani
1: oyuncusu.
0: Yüzüne bakmazsın sen ya. Yaptı sistem onu kanat yaptı, forvet yaptı. Değişerek bir şey çıktı ortaya. Şimdi onlar inatlaşıyorlar mı ya? Ne demek sen burada net bir santraforu bulmak zorundasın. Sen İspanya'sın, sen işte dünya şampiyonu oldun. Demiyor ya adam elde ne varsa onunla bir oyun inşa ediyor. Al işte bak Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası finali. Ve bu kadar kısa sürede ve bence o 2010'lar 8'ler bence tarihin en iyi jenerasyonuydu. Bir daha o kadar önemli oyuncuları bir arada İspanya'ya kalar mı bilmiyorum ama yani çok zor olduğunu düşünüyorum o Torres'lerin ya, acayip bir Pike'lerin,
1: Xavi'ler, Iniesta
0: ya olamaz böyle bir jenerasyon değil mi ya, ve sonuna kadar da onlardan müthiş verim aldılar. Ramoslar Ramos aklıma gelmedi, onu evet. Düşündüm. Dün bir de onları şeyde gördüm ben maçta. Hep gösteriyor ya efsaneleri. Aha, ben evet. Onlarda hiçbir değişim yok. Yaşlanmayan tek jenerasyon o jenerasyon.
1: Ben de onunla ilgili espri yaptım. Şimdi bu, o mesela pas atıyor ya birine. Sanki 11 oyuncu ne yapacağını biliyor. Zihninde canlandı. Evet, hatta aynen. Dedim tribündeki Xavi bile bence biliyordur ne yapacak. Kesinlikle. Öyle bir sistem var.
0: O kültürle adam. Geliyor çünkü. O da o kültürde altyapı eğitimini almış. Devam ettiriyorlar onu. Ha şu farkı oluyor. Xavi işte atıyorum diğer orta saha oyuncusu. Şimdi aradaki fark şu. Xavi onu daha üst seviyede yapıyor. Diğeri biraz da ama şey aynı, kültür aynı, futbol eğitimi aynı.
1: İspanya'da en hayran kaldığım oyuncu Cubarsí. İnanılmaz oyun görüşü var. Geriden oyun kurması süper. 19 yaşında biri için.
0: Oynatır mısın Cubarsí'yi sen bu Türkiye'de 19 yaşında bu durum? Mümkün değil ya. Kıyameti koparırlar ya. Bizim Cubarsí'lere falan ayıracak zamanımız yok derler.
1: Çıkarıyorlar bir şekilde gerçekten.
0: Ama antrenörü nereden gelmiş ona bak yani. Çıkaran kim?
1: La Masia'dan çıkmıştı. Nereden çıkacak? Kolay kolay oynayamaz. Bakayım bir. O Girona'dan çıkmış ama.
0: Hayır şeyden bahsediyorum.
1: Ha, Barcelona'da yetişmiş. Yani yine bir La Masia görmüş.
0: Altyapı eğitiminden bahsediyorum. Oradan gelmiş yani.
1: Yine La Masia'sı var yani. İbrahim Hocam Bursa'dan selamlar. Selam. Geçen sezon yazmıştım. Bu programda transfer politikamızı nasıl beğeniyorsunuz demiş. Mustafa Er Hocamı tanıyor musunuz diyor.
0: Tanıyorum. Yani genç milli takımda bir iki dönem beraber oynamıştım yani.
1: Öyle detaylı bir şey yok ama yani. İsmail Hoca'nın bazı günler 3, bazı günler 4 antrenman yaptırdığını yemin edebilirim ama ispatlayamam. Muhtemelen anlatma sıkıntısından kaynaklanıyor.
0: Ya 3-4'ten kastım şu, ben anlıyorum.
1: Yani Pazartesi 3, Salı 4.
0: Ama şöyle bir durum var. 3-4 diyemezsiniz. Ben anlıyorum onun ne demek istediğini. Ya takılma da diyebilirsin ama önemli ya. O anlatacak ya bize orada ne olduğunu, bittiğini. Yoksa ben tabii ki ne söylemek istediğini anlatıyorum. Oradaki zaten şey de yanlış. 3-4 dediğin hadiseyi zaten tek takıma yaptırmıyor. Bölüyor onu zaten. Sayıdan dolayı bölüyor. Yani sabah 6'da bir grup ayrı çalışıyor, 8'de bir grup ayrı çalışıyor, 7'de bir grup ayrı çalışıyor, 9'da bir grup. Yanlış, ondan bahsediyorum ya. Yetmezsin teknik direktör olarak. Onu öyle anlatacağına, ben sabah kalkıyorum diyeceğine, indir sayıyı, düşür sayıyı, ver başkana. Bunlarla antrenman çıkmaz de, başkan da ikna olur, taraftar da ikna olur. Bu normalmiş gibi anlatma teknik direktör olarak. Sen böyle anlatırsan Solskjaer'in o geçtiğimiz sezonki durumuna düşersin. O da 36 kişi gitti geçtiğimiz sezon. Hiçbir sorun yok dedi. O da İsmail Kartal gibi dedi. Onu yapıyoruz mu? Öyle olmadı. Ayağına dolandı o kadar kalabalık takım.
1: Fenerbahçe kamp kadrosunda bir tek ben yokum. Toplayıp gelmişler herkese. Nasıl oluyor bu iş diyor. Oğuzhan Çelik yazmış mesajını. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Zevkle dinliyorum. Selam olsun diyor.
0: Selamlar.
1: Ne demiş? Şöyle inelim aşağılara. Yani senin az önce kısa boylu söylediğin var ya, Cubarsí. Onu hatırlatmış. Cubarsí söylüyor demiş. Azer Adanır. Sizi ciddiyetle dinliyordum. Ta ki Fatih Terim taktik açısından iyi diyene kadar demiş. Kötü
0: taktik
1: mü
0: açısından,
1: Azer?
0: Taktik açısından iyiden. Ya bir kere benim verdiğim örneği normal olarak hepimiz itiraz ettik ama sonuçta sağlıklı geri bildirim aldı. Fatih Hoca'nın zaten Arda Turan'ın mesajında oradaki şey önemlidir. Yani hepsinin teknik anlamda işte Luis Enrique'nin hücum organizasyonu dedi değil mi? Simone'nin savunma organizasyonu dedi. Fatih Hoca'nın motivasyonu dedi. Aslında o bile bir şey anlatıyor. Bak hepsinden teknik bir şey öğrenmiş. Fatih Hoca'nın da iletişim. Yani bazı teknik direktörlerinde işte grubu idare etme anlamında becerisi yüksektir. Ama ben teknik anlamda Fatih Hoca'nın çok iyi taktisyen olduğunu zaten hiçbir zaman söylemedim. Hatta itiraz ederdim Milan değişikliğine. Ama ortaya bir şey çıktı. En azından bir şey görüyorsun. Beğenirsin, beğenmezsin. Mesela Fatih Hoca'nın bence en değerli bulduğum şey ne biliyor musun? Bence arkadaşımız onu o şekilde bakarsa, yaşı yetiyorsa anlayabilir. Fatih Hoca üçlüden dörtlüye döndü Galatasaray'da. O UEFA Kupası'nın temelinin atıldığı dönemde. Bak üçlüden dörtlüye dönme o dönem... Gerçekten çok radikal bir karardı. Kolay değildir yani. Çünkü hiç alışık olmadığın bir düzeni deneyimleyeceksin Cihan. Ve Galatasaray onların problemini sezon başı çok çekmişti. Fatih Hoca'nın ilk geldiği dönemler, işler kötü gittiği de oldu. Taraftarın istifaya davet ettiği dönem de oldu. Ama bir şey yaptı Fatih Hoca. Teknik anlamda bir dokunuştur. Bunu yok saymamak lazım yani.

0: Bence işin o tarafından bakmasında fayda var.
1: Ben olsaydım Fatih Terim bir Amerika'ya giderdim. Dünya Kupası'na maçları izlerdim. Neden gitmedi acaba? Çok merak ettim. Mesela Meksika'ya da Kanada'da olması lazımdı Fatih Hocam'ın ya. Hani birisi götürmese bile kendi bir şekilde gidebilirdi ama herhalde biraz çok daha tercih etmemiş.
0: Buradan hem şeyi tercih etti. Bu
1: YouTube yapayım, yayın, maçları
0: evet, yayın tarafını tercih etti.
1: Ben Fatih Terim olsam tadını çıkarmaya çalışırdım biraz daha. Hani bir oyuncuları izlerdim falan. Ama dediğin gibi hocam biraz daha farklı olanı tercih etti. Sizi zevkle takip ediyoruz. İbrahim Yavuz'a selamlar.

0: Türkiye'deki en iyi spor yorumcularından biri gün itibariyle kendisine Fenerbahçe'nin Rashford hamlesi hakkında sorsam demiş. Fenerbahçe'yi ya, nasıl biri yapıyor bu transferleri?
1: Ya Fenerbahçe?
0: Fenerbahçe'yi nasıl bir takım yapar?
1: Ya şöyle yapar? Şimdi
0: nasıl
1: istiyorsan,
0: bir şekimliğe bürünür demek.
1: İstiyorsan baştan bir beraber yapalım kadroyu mesela. Yani gözümüzü
0: kapatalım. Reklamdan sonra yapalım.
1: Öyle mi? Tamamdır. Tamam okey.
0: Reklamdan sonra yapacağız Kadir. Kısa bir aramız var. Aranın ardından buradayız.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Bankam.com Bank kartım hadi. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertliler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla

0: giden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı kanlı bir şekilde buradayız. Bazı dostlarımız bant mı 15 Temmuz sebebiyle vesaire diye soranlar olmuş. Programımız canlıdır. Hiç merak etmeyiniz. Saatleri de söyleyelim, 13-10 diye. Zaten hani bant programı...
1: Yol durumundan bile bahsettik.
0: Bant programı olduğunda zaten şeyi girmek zorundayız. Bu bir tekrar yayındır, girmek zorundayız. Yani Rütük açısından hani oradan da anlayabilirler diyelim. Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacaktın. Fenerbahçe'yi nasıl?
1: Ya Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacağım da şu an önümüzde bir haber var.
0: Ha, Icardi.
1: Bak, inanılmaz. Buraya çok küçük değinelim ya.
0: Değin.
1: 16 Mayıs'tan 14 Temmuz'a Icardi ile ilgili Galatasaray konuşuyor ya. Ve bu 14 Temmuz Okan Buruk yaklaşık 2 aydır bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Menajerine teklifimizi sunduk ancak henüz bir dönüş olmadı.
0: Dün söyledi o.
1: Yani dedi mi bunu gerçekten?
0: Dedi, dedi dün.
1: Gerçekten
0: dün işte,
1: diyorsun?
0: Serhan ya. Türk'e söyledi.
1: Vay vay vay vay, çok üzüldüm ya. Yani Galatasaray Icardi'nin haber mi bekliyormuş?
0: Evet. Haber bekliyoruz.
1: Ya biz ne anlatıyoruz ki abi? Yani şu Icardi'den Galatasaray haber bekliyorsa yani ne konuşuyoruz ki biz? Yok altyapı, eğitim, sistem, gelişim. Ya adamın yürüyecek hali yok. Ya sezon bitmiş, ülkeyi terk etmiş. İlk ülkede kalması gereken adam. Bırak sen ona teklif etmeyi. Onu sana bak. Galatasaray Icardi'ye teklif etti ya. Seninle bir sene daha. Ya Icardi'nin menajerine şunu söylemesi lazım. Böyle arayıp hüngür hüngür ağlaması lazım. Ya inanamıyorum. Yani beni 2 senedir ayakta duracak halim yok sakatlığımdan sonraki süreçte bile. Maaşımı bu kadar yüksek ödeyip ve benim hala bu kadar tükenmiş olmama rağmen sadece geçirdiğim o 2 sezonki başarıdan dolayı benimle çalışmak isteyen bir kalabalık var burada. Kulübün başkanı, teknik direktörü böyle ağlayarak ama hıçkıra hıçkıra. Çünkü Arjantin'de öz babası yapmaz onu. Ailesi falan yapmaz Arjantin'de bu. Şu an Galatasaray'da o Icardi'ye verilen o özgürlüğü. Ben burada kalıyorum. Yazın gelmiyorum. Çünkü benim arkadaşlarım 2 sene boyunca çalışırken bu şampiyonluklarda ben Milano, Arjantin, işte İspanya, Madrid neyse buralarda gezdim. Ben mahcubum ve bana Galatasaray'ın verdiği parayla da ilgilenmiyorum. Çalışacağım. Arkadaşlarım yazın buraya geldiğinde sezon başı kampına ben fit bir şekilde onları karşılayacağım demesi gereken adam 16 Mayıs 14 Temmuz'dan beri 2 aydır piyasada yok. Bir buçuk aydır neyse.
0: O daha öncesi bu. 16 Mayıs açıklamaların geldiği.
1: Oradan bahsediyorum. Hani açıklamalardan bugüne kadarki süreçten bahsediyorum. Yani yaklaşık bir ay değil mi yani? Haziran, Temmuz 2 ay.
0: Yani Icardi ile sözleşmenin şöyle 15 dakika sürmesi lazım.
1: Ya abi.
0: 20 dakika bile değil. Yani ya. Şöyle şu kadar veriyoruz, bu kadar istiyorum. Bitti gitti. Kalan 12 dakikada da çoluk çocuk nasıl muhabbetini yapman
1: lazım. Ya direkt bence Icardi bak Dursun Özbek mesela onu dedi ya. Böyle koşup masadan böyle hani başkanım gerçek mi bu? Hani siz gerçekten benimle anlaşmak istiyor musunuz? Böyle Dursun Özbek'e sarılması lazım yani. Bak sarılması lazım. Ya şu haliyle bir oyuncuya bir kulüp nasıl talip olur ya? Ya hala Galatasaray buna talip oluyorsa bak gerçekten çok çok üzücü bir durum ya. Bak çok üzücü bir durum ya. Ne Icardi'si ya? Direkt söyleyeceği şey ne biliyor musun? Okan Burun. Icardi'ye o 2 senelik süreçte katkıları için teşekkür ederiz ama Icardi'nin bize kattığından fazlasını biz Galatasaray olarak kendisine ödedik. Net maaş olarak ödedik. Ama son 2 senesinde hiçbir şey yapmamasına rağmen yine biz en yüksekten maaşını ödedik. Hatta Icardi bu süreçte en çok çalışması gereken dönemlerde bile gitti. Madrid'e gitti, Milano'ya gitti. Çalışmak istemedi. Icardi'nin futbol oynamayla ilgili bir derdi yok. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz Şampiyonlar Ligi'nde falan başarılı olmak istiyoruz. Fiziksel olarak bu kadar tükenmiş, mental olarak bu kadar futboldan kopmuş bir oyuncuya talip olamayız demesi gereken Okan Buruk hala diyor ki dönüş diyor ya. Diyecek kelimem yok. Çok üzücü biliyor musun? Bak çok üzücü. Bir teknik direktörün bu yorumu yapması çok üzücü. Ben Galatasaraylıların neden Okan Buruk 4 sene şampiyon olmuş olmasına rağmen tam anlamıyla benimsememiş olmasını çok iyi anlıyorum. Hoca Fatih Terim olsaydı Icardi'nin iyisi daha konuşulmazdı, konu kapanmıştı. O yüzden Fatih Terim ne olursa olsun Galatasaray'ın tarihine bak, Okan Buruk daha fazla şampiyonlukla yaşasa Fatih Terim'in Galatasaray'da her zaman yeri ayrı olacak. Çünkü Fatih Terim senin o hacı dediğin sana UEFA ve Süper Kupası'nı kazanmanda en önemli etken olan oyuncuya Çok konuştuğunda bir sus, iki sus, üçüncü de kulübeye oturtuyor değil mi? Çıkartıyor oyundan. Antrenör de öyle, orada devreye girer yani. Şimdi bu Icardi'nin, Torreira'nın söylediklerini daha iyi anlıyorum. Biz yaptık diyor ya, bizim sayemizde şeye gittiler diyor. Dünya Kupası'na gittiler diyor. Siz ne yaptınız ya? Sizin dünyadan haberiniz yok ya. Ya buraya Drogba geldi ya. Sen kimsin ya? Ya Drogba gelmiş Galatasaray'a. Schneider gelmiş Galatasaray'a. Bu Torreira'lara falan, bunlara bir anlatmak lazım. Bunları bir Galatasaray tarihinin bir müzesinde bir gezdirmek lazım ya. Bak bu müzede UEFA ile Süper Kupa var. Siz hayal edemezsiniz şu an Galatasaray'da. Ya utanmadan şu 16'yı çok büyük başarı olarak anlatıyorsun ve anlattığın camianın müzesinde UEFA ile Süper Kupa var. Tarihinde Hacı var, Popescu var, Taferel var. Bak bu söylediğim 3 isim Brezilya mil takımın, işte Barcelona'nın kaptanını aldı ya Galatasaray. Popescu Barcelona'nın kaptanıydı Galatasaray'a geldi. Drogba'yı aldı Galatasaray. Schneider'i aldı Galatasaray.
0: Taferel az kaleciydi o zaman.
1: Brezilya mil takımı. Prime ya, Dünya Kupası'ndan sonra getir. Siz ne anlatıyorsunuz demeniz lazım. Ama siz demediğiniz için hala bu insanlardan bir şey beklediniz. O insanlar kendilerini gerçekten öyle olduğunu zannediyorlar. Siz öyle değilsiniz, kusura bakmayın yani. Bunu söylemek istedim. Bu çünkü yani geçen gün de programda böyle bir şey sordular. Ben de şöyle demiştim. Gerçekten Galatasaray'ın böyle bir planı var mı ya dedim. Bu şaka falan olması lazım. Gerçekten varmış. Dün Okan Hoca bunu söylediyse çok üzücü.
0: Yok ya, alacaklar yine ama Icardi her olmaz, sezon başı kamp yemiş.
1: Ya olmaz, olur mu öyle şey ya. Ya çok ayıp bir şeydir ya bu.
0: Kampa katılmıyor genelde.
1: Ya olmaz ama ya. Katılmadığı için şu an adamın ayakta duracak hali yok ya. Hala kilolarıyla uğraşıyorsun ya.
0: Geçen sezon başı bir tık erken gelmişti. Yine diğer futbolculardan.
1: Ya geldi ama yine ilk o giden stadı terk eden ne oldu hatırla. Sezon başı Madrid'e gittiğinde hatırla. İlk milyara da gitti. Döndü Kocaeli maçı. Ayakta duracak hali yok. Kaybettin maçı. Bir tane oyuncuyu kazanacağım diye bir sürü maç kaybettin. Hala onun derdindesin yani. Yanlış. Olmaz öyle bir şey. Ya 10 küsür milyon euro veriyorsunuz Icardi'ye ya. Bu nasıl bir şey ya? Nerede alacak Galatasaray'dan başka 10 küsür milyon euro? Ya kullanıyor adam sizi şu an, elinde teklif var. Sağ sola arıyor menajeri. Elimizde bu teklif var. Bu kadar basit ya. Kullanıyor seni ya. Ya seni falan öyle sevdiği mevdiği de yok ya. Sakın inanmayın öyle şeylere. Yok Galatasaray Icardi'ye şu kadar para vermiş de çok seviyormuş, gitmemiş. Şimdi niye şey yapmıyor parayla ilgili? Niye 1 artı 1 diyor sana mesela? Niye 1 artı 1 diyor? Çünkü biliyor önümüzdeki sene daha kötü olacağını. Ben garantiye alayım kendimi diyor. Bir de bu kadar da kalabalık var. Ben zaten diyor futbolculuk olarak burada bir şey yapmama gerek yok diyor. Taraftar beni görünce çok mutlu oluyor. İyi diyor, ben niye koşayım uğraşayım ki diyor. Diğerleri koşsun diyor. Ya, ayıp edersiniz. Osimhen'e çok ayıp edersiniz. Onu da söyleyeyim yani. Hani Icardi'ye bu teveccühü gösterirseniz Osimhen'e çok ayıp edersiniz yani. Yani sakat gidecek, koşacak, gelecek ve senin organizasyonun en önemli parçası olacak. Her maç sahada olacak, her antrenman sahada olacak. Olur mu öyle şey ya? Siz nasıl böyle bir şey göz yumuyorsunuz ya? Ben şimdi niye bu kadar öfkeleniyorum biliyor musun Cihan? Sahada böyle antrenmana çıkmayıp, çünkü oyuncu gerçekten çok emek veriyor sahada yani. İşte o koşu antrenmanı ciddi fedakarlık yapıyor. Bak herkes tatil yaparken bak sen gidiyorsun ama koşuyor oyuncular değil mi? Şurada toplasan 20 gün 25 gün dinlendiler. Herkes eşiyle ailesiyle tatil yaparken dinlenirken sabahın köründe kalkıyorlar değil mi? Ve fiziksel ve mental acayip bir baskının altında yürütüyorlar bunu ya. Ben bunları yaparken sen gezeceksin abi.

0: Lig başlayacak, geleceksin, Ahmet Kutucu oturacak, Icardi oynayacak. Ne güzel iş ya. Ahmet Kutucu'nun da canı çıkacak orada bütün antrenmanlarda. Niye ondan fazla öyle olmaz yani. Düşünce yanlış yani.
1: Evet yani Osimhen de bir ara sanki bozulmuştu zaten o Icardi sevgisi.
0: Nasıl bozulmasın ya, bozulmaz mısın Cihan
1: ama
0: sen?
1: Ama sonra
0: ya
1: bir tatlıya bağlandı gibi işte, Icardi gol atınca ona gitti falan böyle.
0: Ya tamam
1: onu,
0: da
1: onu gösterdi taraftara falan.
0: Ben kabul ediyorum.
1: Ama
0: ben
1: işler iyi giderse çok tarafa, sorun yaşanmaz.
0: Ben o tarafa düşünce yanlış. Bitti ya, bir şey yanlışsa yanlıştır yani. Burada ama hiç gerek yok. Yanlış. Sen de teknik direktör olarak çıkıp bunun yanlış olduğunu söyleyeceksin. Bunda bir şey yok. Neden çekiniyorsunuz onu anlamıyorum ki. Eğer çekinmiyorsanız yani Icardi'yi gönderen teknik direktör olmayayım çünkü o çok konuşulduğu için söylüyorum. Değilse yine aynı durum. Yapmayın abi, niye böyle bir şey yapıyorsunuz siz ya? Galatasaray taraftarı niye bunu anlamasın ya? Sen Icardi'nin fiziksel olarak bitik durumda olduğunu söylersen teknik direktör olarak ve bu bizim gelişimimize zarar verir dersen niye taraftar tepki göstersin? Taraftar görmüyor mu Icardi ile oynadığı maçlarda Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu? Çok enteresan. Neyse, Fenerbahçe'nin kadrosunu bence bu haber var diye söyledim. Şey yapalım. Yani şahane bir kadro bence. Kalede Ederson.
1: Ona geçmeden de şunu da demiş dostum. Onu da unutma sakın. Siz hani sen dedin ya 33 kişiyle kamp mı yapılır, indir sayıyı dedin. Süleyman Bey de diyor ki neye göre indirecek bu sayı? Yazı tura mı atacak? Kampa gidecek diyor. Hazırlık maçlarındaki performansı görecek. Sonra bu listeden bunları çıkaracak diyor. Siz nasıl belirlerdiniz?
0: Hemen belirleyeyim sevgili kardeşim. Mesela Çağlar Söyüncü neyini görmek istiyorsun kampta? Cengiz Ünder'in neyini görmek istiyorsun kampta? Talişka'nın neyini görmek istiyorsun kampta? Biliyorsun ya adamların vereceği şeyleri. Ne kampta, neyini göreceksin kampta? Bir şey göremezsin. Kampta kimi görürsün biliyor musun? Altyapıdan bir çocuğun gelişimini görebilirsin. Ona dokun. Onlar var zaten. Zaten onlara git. Onları planlamanın içine sok. Neyini göreceksin sen Çağlar Söyüncü'nün ya? Mert Hakan'ın neyini göreceksin kampta?
1: Bartu'yu falan katmıyor.
0: Bartu'yu neyi göreceksin? Levent Mercan'ın neyini göreceksin kampta? Görmüşsün ya, yıllardır bir adım ileri gidememişsin. Hala kamp diyor ya. Aa, hakikaten ben insanları anlamıyorum. Gerçekten ciddi mi soruyorlar bu soruyu, şaka mı yapıyorlar ya?
1: Bekao, Mimović falan onlar.
0: Bekao'yu göreceksin. Mimo bak sayı arttırıyorsun sayıyı yani. Ya bak 10 tane adam saydık ya. Bunların neyini göreceksin kampta? Bunlar gidecek zaten. Gönder, niye götürüyorsun kampa? Sana bir faydası olmayacak ya.
1: Cengiz'i saydın mı?
0: Hemen mesela Cengiz'i saymaz mıyım?
1: Saydın onu.
0: Şeye mesela ben Aracın Ulcalı'yı uçaktan dönmüş ya. Bir arkadaş vardı senin zamanın uçaktan dönmüş. Çok mutlu olmuş. Hemen Ustiye gönderiyoruz sana de.
1: Mimović.
0: Hemen al de bak, acayip de biz. Bak bakalım Acun Ulcalı antrenmana çıkartabiliyor mu Mimović'i? Uçaktan aldınız ya. Hala Mimović'te falan zaman mı kaybeder bir takım ya? Ya Mert Müldür var, Semedo var, Mimović diyor. Ne Mimović'i ya? Bir de yabancı statüsünde kullanacağım ha Mimović'i yani. Ben koca ülkede bak yine o arkadaşa söyleyeyim o zaman.
1: Süleyman.
0: Soru da değil. O da bize bir tepki göstermiş. Ya Arda Kurtulan diye bir oyuncunuz vardı sizin. Fenerbahçelidir diye söylüyorum. Altyapınızda bak ben gittim defalarca o çocuğu izledim. Bak Arda Kurtulan değil mi? Göztepe'de şu an sağ bek. Göztepe.
1: Almaya çalışıyorlardı bir ara.
0: Almaya çalışıyor değil mi şimdi Galatasaray'da? Ya sen Mimović'in yerine gittin, onunla planlama yaptın yani. Ya bunu görememişsiniz ya. Çünkü senin bu düşüncen yüzünden oldu ya. Mimović'i de görelim, Talişka'yı da görelim. Onu görme abi, görme. Git alttan oyuncuları gör. Arda'yı gör. Bak kaçırdın Arda'yı. Yat kalk dua et. 2-3 tane yabancıya denk geldi de aldı çocuğu, tekrar bir potansiyel yaptı. Milli takım oyuncu seviyesine getirdi. Bunları görün ya. Neyini göreceksin sen? Cengiz Ünder'in neyini göreceksin? Bak Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın başına bela oldu ya, geliştireceğim diye.
1: Evet, Arnavutluk milli takımında da oynamış U21'de.
0: Orayı tercih etti. Çift vatandaş. Evet. Babası da eski futbolcu.
1: Yani Türkiye'de zaten. Yani
0: altyapılardan takip ettiğim için söylüyorum Arda'yı. Yani oralardan bildiğim için söylüyorum. Şimdi
1: evet, Göztepe Fenerbahçe maçında bayağı iyi oynamış.
0: Demek ki bak Cihan, demek ki bak Arda senin altyapından gelmiş. Yusuf Akçiçek oradan gelmiş. Yunus Akgün oralardan gelmiş değil mi? Sayı artırız. Kerem Aktürkoğlu'lar, Barış Alperler, Ankara Demirler neyse. Ya şu Barış Mimović'lere falan ne gerek var ya? Bak Arda o altyapıdan çıkmış, görememişsin. Gitmiş çocuk Göztepe'de birileri görmüş, Adana Demir neyse. Çocuk bak bir oyuncu seviyeye gelmiş. Niye senin altyapından o gelişimine talip olmuyorsun da gidiyorsun şu Mimović'lere falan talip? Böyle planlama olur mu? Şimdi diyor ya İsmail Kartal, bak aklıma geldi şimdi. Biz diyor işte diyor başkan dedi ki bana sol bek alayım, yok dedim ben işte Ferdi'yi sol bek yapayım. Tamam, değerli mi değerli. Niye Yusuf Akçiçek var?

0: Sen gittin Bonucci'ye toplasan 2-3 aylığına o kadar parayı verdirdin Başkan Ali Koç'a. Niye demedim ya başkanım, olur mu öyle şey? Ben Yusuf Akçiş'e güveniyorum ya, bizim evladımız. Ben Yusuf Akçiş'e öyle, ne Bonucci'si ya 3 aylığına, niye biz Bonucci'ye emekli maaşı verelim yani? Niye demediniz onu? Onu söylemiyorsunuz ama. Geldi bir de o senin kaçırdı konferans liginde penaltıyı. Elenmene de sebep oldu. O kaçırmış değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Niye bunları söylemiyorsunuz? Niye bunları görmüyorsunuz? Ya var altyapılarınızda o çocuklar ya. Yusuf Akçiçek nereden geldi? Arda nereden geldi? Senin altyapından geldi. Vardı bir de biliyor musun? Orada o sayıyı arttırabileceğin kalitede oyuncular vardı. Çok fazla izliyordum o dönem Fener'in altyapısını.
1: Duyun mu geldi sana? Sen Arda'ya nereden geldin? Galatasaray'ın Arda'ya bir teklifi var. 5 milyon verdi. Artı Ahmet Kutucu'yu verdi. Bir de Yelert ya da Arda'yı sana
0: İstediklerini biliyorum.
1: Kiralayayım dedi. Evet.
0: İstediklerini biliyorum. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da istediğini biliyorum Arda Kurtulan'ı.
1: Galatasaray'ın teklifi güzel bence.
0: Bildiğim için söylüyorum yani. Bak gözünüzün önünde. Ve onun nasıl parladığını söyleyeyim mi sana? Adana Demirspor'da transfer yasağı geliyor. Transfer yasağı geldiği için genç oyuncularla oynamak zorunda kalıyor. Yine burada Mustafa Dalcı, Mustafa Alper Avcı, bak onların o dönem onun gelişimine dokunan iki tane teknik direktör. Onlar geliyorlar ve o çocuğun gelişimini de bir tek Göztepe görebiliyor biliyor musun? Hiç kimse görmüyor Türkiye'de. Göztepe geliyor. İşte Stoylov görüyor, Rasmussen neyse kimse, onlar görüyorlar, alıyorlar. Bak şimdi sana, senin altyapından, öz kaynağından, akademinden çıkan çocuğu parayla satıyor şimdi sana. Sen de diyorsun ki benim çok param var, süper yönetiyorum. Neyi yönetiyorsun ya? Bedava bir şeyi gidiyorsun, para verip geri alıyorsun. Kendi yedirdiğin, içindiğin, büyüttüğün çocuğu gelişimine talip olmadığın için gidiyorsun, para veriyorsun. Sonra bana diyorsun ki ben çok iyi. Neyi yönetiyorsun çok iyi? Çok iyi Göztepe yönetiyor. Olaytan'ı Beşiktaş'a veriyor. Beşiktaş'a veriyor. Olaytan Göztepe'ye gol atıyor. Beşiktaş kazandım diyor. Kim kazandı? Kazanan Göztepe. Sen ne kazandın? Sen kazandığını zannediyorsun. Hatırlıyor musun? Göztepe'ye gol attı ve uçuyor Beşiktaş. İşte diyor kazan. Ne kazandı? Ama kim kazanmış? Göztepe kazanmış. Kaybeden sensin. Gitti kazandan paran. Çünkü o dönemki teknik direktör, o planlamayı yapan sportif direktör yok. Onlar o planlamayla aldı onu. Ya niye böyle bakmıyoruz biz ısrarla? Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz yani.
1: Evet, Okan Hoca'dan tekrar dönelim Okan Hoca'ya. Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacaktın ama yani zaten söyledin gidecekleri, yani gitmesi gereken.
0: Kalanları sahaya gönder.
1: Kalanları sahaya atın. Anlaşırız. Aynen. Okan Buruk dedi ki orta sahada dedi rotasyonumuz geniş. Lemine bir iki gün içinde imza atacak dedi. Ve Galatasaray'ın orta sahasını sana söyleyeyim. İşte Torreira, Sara, İlkay, Lemina, Kaan Ayhan, Niyaga ve Ugocukwu. Şu an bu. Yeterli mi sana göre bu orta saha?
0: Ya şimdi... Ben hemen şeye gidiyorum. Mesela Niyaga. Mesela Niyaga var mı o planlamada?
1: Hocaya göre var.
0: Göreceğiz.
1: Genç yetenek kategorisi.
0: Göreceğiz. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Umarım yanılırım. Umarım şöyle 2-3 ay sonra bana dersin ki abi sen de bak Niyaga ile ilgili bunları söyledin. Bak adam şu an aldı orta sahada başka bir sebep. Ben hiç canlı izlediğim için söylüyorum. Bir kere izledim. Haksızlık da etmeyeyim tabii de. Şimdi bu orta saha planlamasında... Şimdi Leslie ilk defa deneyimleyeceğim bir oyuncu profili. Yani şöyle. Hep orada dikkat et, Galatasaray'ın daha becerisi. İşte mesela İlkay'ın daha ayak becerisini istedi Galatasaray değil mi? İlkay'ı getirirken mesela İlkay'dan şey bekliyor musun? Sert, agresif bir, yok değil mi? Onun hani mesela İspanya ile ilgili verdiğim örnek. Savunma yapmana gerek yok. Topa sahip olursan aslında o da savunmanın bir parçasıdır, top sende kalması. İlkay ile top sende kalır düşüncesiyle getirdin İlkay'ı sen.
1: Sara da öyle geldi.
0: Şey, Sara da becerisi evet mantıklı. Torreira Lemina işin daha çok koşan, daha oyunu orada daha bozmaya çalışan dediğin oyun. Hepsi de aslında fiziksel olarak baktığımda uzun oyuncular değiller değil mi? Şimdi başka bir oyun modeline döneceksin sen Galatasaray. Onu da çok merak ediyorum yani. Mesela Leslie ile daha... işin savunma önü kısmı uzun, işte yüksek toplarda yani alma sebeplerini şuradan anlayabiliyorum Cihan. Özellikle Juventus ve Liverpool maçlarında, deplasmandaki maçlarda çok dağıldılar orta sahada. Yani fiziksel olarak Torreira'da, Lemina'da çok eksik kaldı. Ve Galatasaray orada şunu planladı anladığım kadarıyla. Ya daha size olarak orayı daha kapatan, orayı da bölgeyi terk etmeyen. Çünkü savunmanın önünde ciddi Galatasaray o sorunu yaşamıştı. Böyle bir oyuncuya dönüyor Galatasaray. İşin hücum kısmına çok fazla kariyerine baktığında aslında katkı sağlamamış ama son senesinde istatistik anlamında kariyer rekoru kırmış. En fazla gol ve asist yaptığı sezon. Bu önemlidir. Çünkü genç bir oyuncudan bahsediyorsun. Ki bence orayı da oynaması gerekir. Oyunu iki yönlü oynaması gerekir. Yani oyuncuyu sadece 6 numara dediğin pozisyona mahkum edersen bence iyi bir şey değil o. Galatasaray, Fenerbahçe, hoş günümüz futbolunda herkes öyle ama 6'da olacaksın, 8'de olacaksın, 10'da olacaksın. Mecbursun oyunu öyle oynamaya. Şimdi o senin söylediğin planlamada Torreira'nın yaşı ilerledi. İster istemez o ilk geldiği dönemle geriye gidecek. Bence tam anlamıyla senin işini uluslararası organizasyonda çözmez. İlk ay zaten geldiği gün o yorumu yapmıştım. Bu kadar planlamaya bağlı, bu kadar planlamayla oynamış bir oyuncu Okan Buruk oyunlarında ön plana çıkma şansı yok. Benzer sorunu yaşar. Fiziksel olarak da zaten öyle bir oyuncu değil. Çünkü senin öyle bir oyun planın yok. Lemina diyorsun, değil mi? Lemina'da daha çok işin evet kuvvet kısmı ama yine uluslararası, yani daha sert organizasyonla tam anlamıyla bence Galatasaray'ın problemini ortadan çözebilecek, ortadan kaldırabilecek bir oyuncu değil. Yani senin aslında Okan Hoca'nın söylediği zenginlik olarak, sayısal kalabalık olarak gördüğü orta saha, Leslie'nin ne olacağını bilmiyorum. Öyle çok anlatıldığı kadar, Niyaga zaten bence hiç olmayacak o planlamada. Hiç öyle anlatıldığı gibi zengin değil. Galatasaray mecbur oraya bir tane daha oyuncu almaya. Alacak da. Yüksek ihtimal oraya bir oyuncu alacak.
1: Bana kızmışlar. Cihan bırak da söylesin Fenerbahçe'nin kadrosunu.
0: Cihan herhalde biraz tedirgin oluyor o kadroyu duymak daha iyi istemiyor.
1: Şükrü Yaraki yapacaksın herhalde.
0: Ya şimdi ya, Cihan başta boşver. Bence ballandıra anlatalım. Ya, mesela ben bu işi izleyen, takip eden, yorumlayan biri olarak çok keyif alıyorum. Düşüncesi bile beni hatta ilk maçta stadyumda olacağım. Fenerbahçe'nin o bahsettiğim kadrosunu canlı izlemek istiyorum. Ederson, Skriniar, Ake, Mert, milli takım oyuncusu.
1: Evet. Levent'i koyuyor musun diğer tarafa?
0: Levent hiç koy. Arşi Brown ne olursa olsun Arşi Brown yani.
1: Tamam.
0: Ortası, Kante,
1: Gendouzi,
0: Asensio, Greenwood, Kerem, kimi koyarsan koy ön tarafa. Şerif'e bile razıyım bak o bahsettiğim oyuncularda. Yani Şerif bile olur ya. Yani. Yani nefis bir oyuncu kadrosu. Burada tabii çok merak ediyorum teknik direktör davranışını. Hoca İsmail Kartal.
1: Freddy kullanacak bence, bir şey değil mi sana?
0: İsmail Kartal kullanabilir, bir itirazım olduğu için söylemiyorum. Ama Freddy kullanırsan birinden vazgeçmek zorundasın. Maaşları çok yüksek olduğu için söylüyorum. Şimdi Kante'ye git dersen Kante gitmez. Parasını verirsen de yazık edersin. Bilmiyorum orada nasıl bir planlama yapacaksın. Çünkü orada İsmail de var. Yerli rotasyonda sonuçta İsmail her türlü kullanırsın orta sahada. Yani zenginlik devam ediyor. Bak rotasyonda da zenginlik devam ediyor. İşte Muriç var. Yine net bir santrafor oraya alınacak. Konuşulan isimler var. Fenerbahçe kadro kalitesi olarak herhalde çok uzun zamandır bu kadar önemli oyuncuları bir arada kadrosunda barındırmamıştı. İsmail Kartal için mesela şahane bir şey. Düşünsene mesela İsmail Kartal bir planlamayla gelmedi değil mi Fenerbahçe? Yani Sayın Aziz Yıldırım açıklandığında Aykut Kocaman'dı. Gece, İsmail Kartal yoktu.
1: Gece aramışlar. Geliyorsun.
0: Yani evet şimdi yani hoca da şimdi Kavak bölgesinde çok zaman geçiriyor. Arkadaşlarıyla çok zaman geçiriyor. Ya düşünebiliyor musun? Yani hiç planlamada yoktu. Orada arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda işte Ake, Skriniar, Ederson, Asensio, Kante, Gendouzi, Greenwood falan bu kadronun teknik direktörüsün. Onun adına şahane bir anı. Nasıl o şeye dönüşür, o hikaye nasıl yazılır bilmiyorum ama nefis bir anı Cihan. Yani böyle bir oyuncuların teknik direktörüsün. Çok önemli işler yapmasını bekliyorum söyleyeyim. Bu kadro teknik direktörü bozmasın yeter, öyle bir kadro yani. Hani çok fazla bir şey. Fiziksel olarak bu kadroyu iyi durumda tut. Şey yapma, onu sağ bek yaptım, bunu sol bek yaptım, onu on numara yaptım. Yapma, hiç gerek yok. Bunları bırak, herkes kendi yerinde oynasın. Fiziksel olarak iyi durumda olsunlar. Yeter. Bu kadro alır götürür. Bak bu kadro alır götürür. Bir önceki senede tekrar sayısı da fazla olduğu için söylüyorum yani. Önemlidir savunmanın. Dördün biri değişti bak. Dördün biri değişti. Kalen aynı. Bir önceki seneden. Merkez aynı. Üçü de aynı bir önceki seneden. Önemlidir. Önde bir ya da iki oyuncun değişecek. Bak çok önemlidir. Fenerbahçe aslında farkında olmadan şahane bir şey yaptı. Çünkü böyle planlı olmadığı çok açık. Aykut Hoca ile olsaydı başka bir oyuncu, başka bir oyun profiline geçecekti Fenerbahçe. Eğer bu içeriden bir
1: bir santrafor değişik. İşte bir de kanatlar Greenwood.
0: Ya Greenwood Kerem olsun ya, hiç problem yani değil yani. Önde de göndereceksin bir tane net santraforu. Yani nefis bir kadro yani.

0: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Niye Gapendik Spor'a kiralanır demiş. Yorumcu çok fenerli ya diyor. Gülmüş. İroni yapmış herhalde. İyi yayınlar. Greenwood mu Osimhen mi? Düşüncenizi merak ediyorum demiş. Çok...
1: Osimhen tabii ki yani şimdi.
0: Şey olarak mı sormuş? Ya zaten aynı oyuncular değil ki zaten.
1: Değil, hayır, şey olarak.
0: Biri dar alanda
1: zaten
0: falan.
1: Zaten nasıl sorarsan sor aynı oyuncu değil zaten. Nasıl sorarsan sor da Osimhen dersin zaten yani. Şimdi bu kadar.
0: Tabii Osimhen.
1: Yani elde halletmiş olduğu bir sürü problem var yani. Şimdi burada bir şey görmedik ki ya. Tamam, bugüne kadar ki şey çok önemlidir. Çok değerli bulurum o sözü Cihan. Biz oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz. Ama asıl talip olmamız gereken oyuncuların hedefleridir. Şimdi mesela Osimhen'in yeteneğine talip oldun ama hedefi de çok sağlıklıymış. Şimdi bu çok önemlidir. John Duran'ın yeteneğine talip oldun ama hedefi çok sağlıklı değilmiş. Hedef belirler. Oyuncunun hedefi ne bilmiyoruz. Buraya gelen oyuncuların tamamına bak. Çok yetenekli olup da geri bildirim alamadığın oyuncuların tamamının hedefi problemli. Yani buraya oynamaya gelmemiş oyuncular oluyor genelde. O yüzden Greenwood'un hedefiyle ilgili kısmı bilmiyoruz. Tamamen oyunculuk yetenekleri. Kağıt üzerinde evet şahane. İşte takımın o yüzden ona ihtiyacı var. Benzer durum Beşiktaş için de geçerli. Trossard için de, değil mi? Aynı yorumu yapabiliriz yani. Nefis bir oyuncu.
0: Evet tabii biz Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama hani Trabzonspor da iyi işler yapıyor.
1: Tabii Trabzon için benzer yorumu yapabilirim. Onun da çok fazla avantajı var.
0: Oyuncu da satıyorlar. Yani.
1: Bence Trabzonspor Göztepe'yi zaten hep söylüyorum. Yani bu konuda ülkenin gerçeğini bize anlatıyorlar. Yani Trabzonspor idarecileri, teknik direktörü şunu çok iyi biliyor. Yani o ekonomilerle, Galatasaray'ın ekonomisiyle yarışamazsın. Fenerbahçe'nin, yani yarışamamış olman da seni onlardan daha küçük bir camia yapmaz, daha değersiz yapmaz yani. Hatta bence daha değerli yapan taraf da ülkenin gerçeğini anlatıyorsun. 3 liraya aldığın oyuncuyu oyunla beraber oyuncuya da değer katıp 5 liraya satıyorsun. Sürdürülebilir ekonomi. Galatasaraylılar kızıyor ama bak, Galatasaray bu sene şampiyon olmasın. Bak, Galatasaray bu sene şampiyon olsun o ekonomiyi sürdüremez. Beşiktaş'ın düştüğü duruma düşer. O Beşiktaş'ın gruptan namalüp çıktığı, Şampiyonlar Ligi'nden çıktığı dönemden sonra, çünkü Pepe, Quaresma, değil mi? Bir sürü önemli oyuncuları getirdiler. Çok yüksek maliyetli. Şampiyonlar Ligi'nde olduğunda bir şekilde dönüyorsun Cihan. Yani o ekonomi seni bir şekilde döndürüyor ama Türkiye Ligi yeterli değil. Yetmiyor Türkiye Ligi'ndeki gelir, başarı, kupadaki başarı. O yüzden Trabzonspor'un yaptığı bence çok değerli. Ha, onlarda da tabii ki itiraz edeceğim konular oluyor. Ama onları da şöyle anlıyorum. Ya sonuçta artıyı eksiye bir araya getirdiğinde artı fazlaysa değerlidir orada. Onların artıları daha fazla. Bence o değerli, kıymetli.
0: Yani bu demek ki yapılabilir bir şey. Mesela gittiler, mesela Çubuke'yi nereden almış Trabzonspor bakalım. Olay'ı Fransa'dan aldı, Bastia'dan aldı ama hani 6.5'a. Çubuke'yi nereden aldığını bilmiyorum. Şimdi ikisini de 30 milyona satmayı planlıyor. Birini Fiorentina'ya satacak 30'a. Çubuke'yi de Everton'a satacak 30 milyona. Avustralya'dan almışlar. Yani, Avusturya'dan almışlar.
1: Ya var
0: 6 milyona. 5.5'ü almışlar.
1: Ya var.
0: Enyimba'da falan oynuyor önceden.
1: Ya var gezegende var. O yüzden kızıyorum Galatasaray'a. Aynı oyuncularda dönme. 4 senedir şampiyonsun. Senin bir sürü oyuncu bulman lazım. Olayları da bulursun. Çubuke'leri de bulursun. Bulursun ya, var. Ama sen gidip ikna oluyorsun. Niaga diye birini sana bir menajer getiriyor yani. Niaga'yı getirirken zaten yani oyuncu bilmiyorum izlemiyorlar mı yani? Nasıl bu kadar hemen ikna oluyor? Mesela Yelert'i getirirken nasıl ikna oluyorsunuz? Cuesta diye bir oyuncuyu Sanchez önerdi, getirdim diyorsun. Olur mu öyle planlama ya? Olur mu öyle şey yani? Ne demek menajerler önerdi? Ne demek menajerler önerdi ya? Sizin bu scout ekibiniz falan ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz ya? Niye gidip oyuncu izlemiyorsunuz? Niye gidip yerinde oyuncuları izletmiyorsunuz? Ya da izletiyorsanız niye aynı oyuncular etrafında dönüyoruz?
0: Mesela Çubuke geldiğinde isminin telaffuzuyla dalga geçilmişti. İşte ya, sorulmuştu kendisine falan.
1: Ya. Al bak, o da gösterdi adını nasıl söylendiğini sana. Benim adımı böyle bol bol anarsınız burada dedi.
0: İbrahim Bey diyor, Galatasaray şampiyon olmazsa sıkıntı yaşar dedin de Fenerbahçe'nin harcaması Galatasaray'dan çok mu farklı? Kaç senedir şampiyon olmuyor, sıkıntı yaşamıyor, ne paralar harcıyor demiş.
1: Yaşamıyor mu Fenerbahçe sıkıntı?
0: Yaşıyor, cezalar falan.
1: Ya ceza yedi Fenerbahçe, nasıl yaşamıyor sıkıntı?
0: Yani bunu bir de tekrarlarsa daha büyük

0: Hızası artarak gidiyor.
1: Ya gidecek
0: üç,
1: yani.
0: 3-4 kez tekrarladığında
1: değil.
0: Daha sert şeyler
1: ya, mümkün
0: geliyor.
1: Mümkün değil. Mümkün değil ya.
0: Trabzonspor alıyorsa iyidir. Tuzağına düştüler demiş. Nasıl yani? Trabzonspor alıyorsa iyidir. Ha, Niyaga'yı almak istedi ya Trabzonspor. Galatasaray'da onun elinden aldı ya, Trabzon'un elinden. Onu söylemeye çalıştı.
1: O şey mi yaptılar yani? Aslında almayacakları oyuncuya talip olup menajerlerin şeyine mi düştüler?
0: Olabilir. Hani Trabzonspor'un herhalde belki de
1: öyle bir şeyle de alakalı bir durum şimdi. Biraz onu da anlatıyor aslında yani. Yani sende olmuyor diyor. Senin oyunun yeterli değil, planlaman yeterli. Bende gelişiyor oyuncu diyor. Benim oyunum oyuncuyu geliştiriyor diyor. Ben teknik direktör olarak dokunuyorum. Sen çok zaman harcıyorsun. Senin çünkü derdini hala Icardi ile Osimhen'le. Sen hazır oyuncuyla oynuyorsun.
0: Evet, Galatasaray'da yani Trabzon'un verdiği paraları aşağı yukarı ödemiş Niyaga'ya. Onlar da alırken 5,5-6 civarlarını da ödüyordu. Öyle bir kadro sayıyorsunuz ki geçen seneye göre gelen Ake var, Greenwood var. Tarihi kadro gibi sayıyorsunuz.
1: Tarihi kadro. Saymıyoruz, tarihi kadro.
0: Yani İroni mi yapıyor?
1: Greenwood, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Ederson. Nasıl bu kadro tarihi değil diyeceğiz, onu anlamadım yani. Bir tane de santrafor konuşuyorlar ya. Nasıl değil diyeyim ya?
0: Jirasi'yi de aldın santrafor.
1: Aldın Jirasi'yi de. Nasıl değil diyeyim bu kadroya tarihi kadro değil. Ya istiyorsan bir 3-4 sene öncesine dönelim, Fenerbahçe'nin kimlerle oynadığına bir girin. Uygulamalardan bir bakın yani.
0: Ben şunu anladım. İbrahim Bey Fenerbahçe şampiyonluğunun en büyük adayı diyor. Bence de bir Galatasaraylı olarak mantıklı demiş. Sana düşünen surat emojisi atmış Zafer.
1: Ya her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, öyledir. Ama Galatasaray'ın tabii şeyi oyuncu tekrarı çok önemlidir. Yani onu unutmamak lazım. Ama Okan Buruk davranışları beni biraz o konuda şeye itiyor. Yani bu Galatasaray problem yaşarsa hiç şaşırmam düşüncesine itiyor. Yani Galatasaray'ın öyle bir durumu var ki aslında en rahat olması gereken en güçlü takım Galatasaray şu an, değil mi? Aynı teknik direktörle, aynı oyuncularla, güçlü oyuncularla. Ama bir anda darmadağın olmaya da o kadar müsait bir takım Galatasaray yani. Çünkü büyük bir çoğunluk teknik direktörüne güvenmiyor. Güvenmeme sebebi de bu. Yani çok ince bir çizgi. Bir anda Galatasaray tanınmaz hale gelebilir yani. Öyle bir sıkıntısı var Galatasaray'ın.
0: Abi bırakın ya bizim ligimizi demiş. Beşiktaş Ekim-Kasım yerine zaten Aralık tavla atacak. İyi bir kadro kurdu diyor. Fenerbahçe de Mart'a kadar bizim peşimizden koşturur. Mart'tan sonra ipler kopar demiş. Dünya Kupası ne olur? Biraz ondan bahseder misiniz diyor. İngiltere kazanabilir mi Arjantin karşısında diye bir mesaj var.
1: Ben İngilizleri daha yakın
0: İlhan Erdoğan'da
1: görüyorum. Yani İngilizlerin oyunun Arjantin'e göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama İngilizlerin onları yenebileceğini düşünüyorum.
0: İspanya İngiltere diyorsun.
1: Ben öyle bir final bekliyorum.
0: Benim de gönlüm Arjantin'den yana.
1: Yani ister istemez Messi varsa zaten Arjantin, yani bizim çocukluğumuzda özellikle Dünya Kupası dediğinde Arjantin, hemen Arjantin Brezilya'dır.
0: Konsol
1: yani.
0: Oyunlarında hemen Arjantin,
1: Arjantin
0: falan Brezilya'dır.
1: En iyi. Bir de onlar tabii o dönem hani daha da becerinin daha fazla ön planda olduğu dönemlerdi. Çok ön plandaydı yani. Hani Arjantin Brezilya dediğinde kalecisine kadar herkes teknik, herkes yetenekliydi. Şimdi bence onun en büyük problemini Brezilya yaşıyor. Bu değişen oyunun sancısı Brezilya'da bir hayli şiddetli geçiyor. Çünkü o bu kadar yeteneğe bağlı, bu kadar bireysel yetenek oyuncularıyla ön planda olan oyun atletizmle beceriye döndü ve Brezilya bir türlü o problemi ortadan kaldıramıyor. Ve o sorunu yaşıyor diye düşünüyorum yani. Arjantin tabii Messi o sorunu çok fazla yaşamadı yani. Hani yine hala son maçta bile işler onlar adına çok gittiği dönemde bile çok kritik noktalarda ön planda oldu ama çok tükendi yani. Hani ben İngilizlerin mesela Messi'ye olanı zamanı verebileceğini çok düşünmüyorum bu karşılaşmada. Ve Messi becerisi yoksa Arjantin ciddi tıkanıyor. Değil mi Messi? Çok tıkanıyorlar yani. Koyamıyor Arjantin'de orada yerine birilerini. Yetenek konusunda koyamıyor.
0: Evet.
1: Mesela Jude Bellingham, onu da söyleyeyim mesela, herhalde kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Müthiş oynadı.
0: Kupada
1: yani
0: da iyi oynuyor zaten.
1: Ama son maç yani değişen oyunun 10 numara profilinden bahsediyoruz ya. Değişen oyunun 10 numara profili mesela derslerde anlatılır ya, seminerlerde. Mesela alacaksın Jude Bellingham'ın o performansını, teknik direktörlere diyeceksin ki değişen oyunun 10 numarası buyurun. Bu diyeceksin yani.
0: Mesela Mbappe'de Madrid'de Fransa forması içliği giysin içine. Bellingham'da İngiltere'de ya Madrid'de evet. İngiltere forması giysin. Başka bir oyuncular çıktı çok, içlerinden yani.
1: Çok evet evet.
0: Bunlar böyle.
1: Ya çok işte yine hep aynı noktaya geliyoruz ya. Ya şey çok önemlidir işte bir plan çok önemlidir. Orada işte bazı şeyler eksik olduğunda o oyuncular bile tam anlamıyla buradaki performansını sergileyemiyor. Eksik kalıyor. Yanındakiler de çok önemlidir. Planlama çok önemlidir ya. O yüzden ben İngilizleri burada daha avantajlı görüyorum. Hatta şeyi de yani bir adım daha ileri gideyim. Şampiyon adayım da benim İngilizler. Yani İspanya'ya karşı da...
0: Seni üzecek bir haber vereyim. Arjantin çıktı hiçbir yarı final maçını kaybetmemiş. Ama tamam, istatistikler hayatta, tabii hayatta değişmeyecek diye bir şey
1: her zaman
0: diyorsun.
1: İlkler vardır yani. Onlar adına da bir ilk diyelim o zaman.
0: 5 yarı final oynamış 5'ini de yenmiş. Yani. Tamam, üst çıkmış
1: birinde
0: yine.
1: De kaybedecek hepsinde kazanacak diye bir durum var.
0: O sene bu sene mi diyorsun?
1: Tabii kesin bu sene yani.
0: O cümleyi kurma o sihirli cümle. merhaba iyi günler kolay gelsin. Bu sezon Galatasaray şampiyon olduğu zaman ben yine Radyo Gol'e bir mesaj çekmiştim diyor.
1: Evet.
0: Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek Galatasaray taraftarını oyalayacak ve transfer yapmayacak diye söylemiştim. Ve dediğim haklı bir şekilde çıkmaya başladı. Çünkü politikası belli. Limiti olmayan transferler yapıyorlar. Galatasaray'dan daha çok borcu olanlar Galatasaray'ın bir şeylerden çekindiği var. Onun için mi yapmıyor acaba demiş Yılmaz Bilge.
1: Ben şunu anlamıyorum mesela zaten. Mesela Fenerbahçe ile ilgili örnek verdi ya. O da... Anlaşılabilir bir durum değil yani. Abi ne demek abi limitleri aşıyorsunuz? Değil mi mesela yani? Bu da akıl alacak bir durum değil yani.
0: Aşacağım. Yani Hakan, mesela, Hakan Bey aşacağım demişti.
1: Abi böyle şey olur mu ya? Ne demek abi yani? Aşacağım
0: cezasını ver, çekeceğim diye.
1: Olur mu öyle şey ya? Bu ya koca koca camiaları nasıl böyle bir sorumluluğun altına sokuyorsun?
0: Aziz Yıldırım sen? Demedi. Aziz Yıldırım daha düzgün gitti yani.
1: Ama o da benzer traya. Nasıl yapıyor değil mi?
0: Kremut aldı diyorsun.
1: Eller havada uçuyor yani. Nasıl ödeyecekler? Nasıl dönüyorlar bu ekonomide? Ben bilmiyorum. Kendileri söylediği için. Mesela Fenerbahçe'nin şu an transferden ziyade vazgeçmesi gereken oyuncuların maliyetini düşünmesi lazım. Nereye vereceksiniz Kante'ye o paraları? Kim nasıl göndereceksiniz ya? Çok yüksek maaşlar Cihan. Yani bunlarla vedalaşmak çok zor. Kim verecek o parayı oyunculara? Sürekli gidenin maaşını da veriyorsun. Sürekli. Yani normalde bu konuda tabii İtalya'da İspanya'da mesela öyle bir limit aşamıyorsun abi yani yok diyor transfer yapamazsın konu kapanmıştır diyor. Ya biz bir şekilde aşıyoruz doğru yapana da kızıyoruz mesela atıyorum Galatasaray bugün planlamaya sadık mı kalıyor finansal fair play'de atıyorum sadık kalıyor değil mi kızıyorlar. Ya adam dese arkadaş yok yani yasal olarak bana buna müsaade etmiyorlar suç işlerim dese mesela. İşte bir şeye dönüyor. İlk Ali Koç'un göreve geldiğinde sürdürülebilir ekonomiyle ilgili anlattıkları. Sonrasında 5-6 hafta sonra gemileri yaktık. Gerekirse ceza alırız. Gerekirse ceza alırız da planlama olmaz ki yani. Niye ceza alıyorsun ya?
0: Greenwood'da bir amortisman gibi bir şey yapmışlar. Bölmüşler ya hani o yüzden limitle ilgili bir...
1: Tamam aşıyorlar onları biliyorum ya. Yani. Hepsine buluyorlar çözüm. Problem değil ki sponsorluk diyor, maaş diyor, onu diyor. Bir sürü buluyorlar bizde de ne gerek var diyorum ben de ya. Ya onun birileri ödüyor ya sonra o paraları Cihan yani.
0: Kulüp ödüyor kim ödeyecek?
1: Yani şimdi sonra birilerine bir şey bırakıyorsun. Sonra
0: 7
1: yani,
0: milyon euro ceza mesela.
1: Sonra mesela şey de çok enteresandır. Diyorlar ya mesela futbola siyaset sonra gidiyorsunuz vergileri sil diyorsun onu diyor. Niye gidiyorsun o zaman? İşte belediyelerde o çok var. Belediye sana niye yardım etsin ya? Belediyenin görevi kulüplere yardım etmek mi ya? Böyle bir şey olabilir mi?
0: Altyapı etsin.
1: Kızıyor. Eğitimi yapsın bak aynı fikirdeyim. Yapsın belediye gelsin altyapının malzemesini karşılasın. Beslenmeyi karşılasın altyapıya yatacak. Evet yapsın. Çünkü sonuçta oranın gençlerini değil mi ya spora yönlendirme teşvik etsin. Senin niye gidip saçma sapan bir menajere vereceğin parayı niye belediye ödesin ki ya? Belediye niye öyle bir görev varmış gibi kızıyorsun ediyorsun. Sonra seçimde görüşürüz. Seçimde senin değerlendirmen gereken başka bir şey yani. Abi acayip bir ülke ya.
0: Tehditle yapıyoruz bu işleri.
1: Ya bir de ya asla onun sorumluluğu olmayan bir şeyle ilgili ona kızıyorsun ya. Onun değil ki sorumluluğu ona niye kızıyorsun ya.
0: Okan Hoca'nın bu sene başarılı olacağını düşünmüyorum demiş Bekir Erdoğan.
1: Her sene aynı şeyi söylüyorlar onu biliyorum mesela. Her sene mesela Okan Buruk bu sene olmayacak falan yani. Okan Buruk bir kere bak başarıyı bir değerlendirmek lazım mesela. Okan Buruk 4 senedir hani şampiyonluk üzerinden anlatıyorsan tamam başarılı. Ama bence bir bütününe de bakman lazım. oyuncu gelişimi, oyuncu tekrarı,

0: Kadro planlaması, gelir gider değil mi ya, bir teknik direktör olarak kaç tane oyuncunun gelişimine dokunmuş? Sayısını unuttum Galatasaray'ın oyuncu konusunda yanılması. Hemen hemen hep benzer sorunları yaşamış Galatasaray. Galatasaray her sene aynı sorunu yaşıyor ki, Osimhen varsa var, Icardi varsa var gibi olmaz yani bir teknik direktör. Okan Buruk'un başarılı ya da başarısız olduğunu nerede anlayacaksınız biliyor musun? Avrupa'dan Okan Buruk'a bir teklif geldiğinde evet bak yok Okan Buruk var
1: Dün
0: mı?
1: soruldu, o da soruldu kendisi.
0: Kim istemiş?
1: İster istemez göz önünde oluyorsunuz dedi böyle başarılar gelince, ama benim Galatasaray'da kalmak istediğimi herkes biliyor. Hedefler bitmez dedi.
0: Ya hedefler bitmez de birileri de ister mesela, Liverpool, Arsenal, Paris, Sevilla değil mi? Birileri ister abi yani. İster yani. Bana şey deme ya, istemediğini nereden biliyor? İstese şu an var ya yıkılır ortalık. Yani Okan Buruk mesela, o Gardi geliyor ya, o İtalya'dan birilerini getiriyor mesela. Al buradan götür şeye Okan Buruk'u, birini götür Milan'a, Inter'e. Fatih Hoca gitti Fiorentina'ya. Niye götürmüyorsun? Götüremezsin çünkü onlar almaz. Onlar, sen sadece şampiyonlukla ilgileniyorsun ama onlar Icardi'nin fiziksel durumuyla da ilgileniyor. Ya diyor bu kadar diyor kilo sorunu yaşayan bir oyuncunun diyor antrenman yaptığı takımın teknik direktörünü ben nasıl alayım diyor. Demek ki diyor antrenmanlar yeterli değil ki diyor, bunlar çok kilo aldı. Mesela İstanbul'da bize 5 tane atıyor bu Galatasaray diyor. Aynı Galatasaray diyor 10 kişi Juventus'a diyor 90'da atsa o kaleyi 4-0 mağlup olacak diyor. Onlar ona bakıyor. Liverpool'da diyor tamam yendi Galatasaray burada ama diyor orada diyor 8-0 bitse kimse itiraz etmeyecek diyor. Bu kadar geçiş normal değil diyor. Bu teknik direktör öyle yorumluyorlar. Biz nasıl yorumluyoruz teknik direktörü? Şampiyonsa başarı. Hamza Hamzoğlu'nu neyle anlatacaksın? 3 tane kupa aldı bir senede Hamza Hamzoğlu. Sor bakalım bir tane TFF birden Hamza Hamzoğlu'nu isteyen biri var mı? 3 kupası var ha. Ona bak başarılı mı başarısız mı diye.
1: Abi diyorum. 3000 liralık ekmek arası dönerden yediniz mi diyor.
0: Abi bilmiyorum ki. Ben
1: yemedim. Bu çok haberlerde çıkan konudan bahsetmiş. Ya kapalı çarşıda bir yarım ekmek arası döner 3000 liraya satılıyor da.
0: Yeme abi.
1: Ama Ticaret Bakanlığı onunla ilgili devreye girdi yani. 600,
0: abi yeme yeme. Ya bu kadar basit. Yeme, girdin kaç para 3000 lira. Çık senin gibi hep herkes yemese satamayacak o paraya yani.
1: Ekmek gidip arası 3000 TL.
0: Abi yiyorsunuz yani şimdi. Gitme.
1: Turistler yiyordu. 60 euro falan ediyor.
0: Abi. Abi gitsin turist yesin ya. Ondan alalım parayı. Önemli değil eğer öyleyse yani derdim.
1: O da yok, yemesin abi dönünce. Hayır,
0: yemesin de ya. Geliyorsa yurt dışında.
1: Sonra kazıklandık
0: sorun
1: diyorlar.
0: Sorun değil diyorsa şey sorun değil diyorsa yemesin. Bence de yani hakkı neyse onu alsınlar da yemeyin abi yani. Ben nerede başıma geldi öyle. Dondurma bir fiyat söyledi Çeşme'de. Almam abi yani. Niye alayım
1: benim
0: ben şimdi?
1: Benim adalarda geldi başıma. Şimdi düzeltmişler.
0: Abi yapmayın yani hani bir acayip. Şimdi mesela dün işte Çeşme'de bir otel sahibi bir abimizin arkadaşı diyor. Geçen sene abi siz şimdi 1 liralık şeyi 5 liraya verirseniz tamam para kazanmayın demiyoruz. Maliyetleri biz de biliyoruz arttığını, elektriği, suyu, kir eyvallah da. Ama siz biraz fazla gidiyorsunuz yani hani. Bence orada bir hani bu kadar fazla o uçurum olmasın ya. Yani herkes bir yerlere bir şekilde ulaşsın yani.
1: Ya %100 abi ülkemiz yani güzel. Şimdi Bodrum'a, Çeşme'ye sen niye gitmek istemeyesin ki? Bence niye? Dünyanın en güzel yerlerinden
0: biri. İnanılmaz bir şey ya. Benim zaten mesela hiç kafamın almadığı konu sadece Bodrum. Dünyanın mesela vize muhabbeti var ya.
1: Evet.
0: Vize ne ya? Abi ne demek yani?
1: Seçilmiş insansın. Yani, yetersiz. Sen Allah'ın giremiyorsun
0: yarattığı
1: işte.
0: Bir gezegen dedi mi? Yani mesela ben niye gidemiyorum abi ya? Yani her yere giderim ya. Dünya benim ana. Giderim abi buradan varsa öyle bir şansım gideyim Amerika'nın bir adasına gideyim. Her yere gideyim abi yani. Herkes her yere gitsin yani. Nedir bu vize olayı?
1: Sen daha İstanbul'da para vermeden denize giremiyorsun. Boğaz dışında.
0: Evet ya.
1: Bütün
0: çok
1: plajlar
0: enteresan ya.
1: Şurada plajda değil mi ya? Oraya
0: ücretli diyor ya.
1: O da diyor ki ben şezlonga para alıyorum. İşte tuvalet servisim var. İçeride şeyim var. Ben bunların ücretini alıyorum senden deyip işin içinden çıkıyor.
0: İnanılmaz ya. Bak gerçekten inanılmaz yani.
1: Ha, o yüzden yoksa kimse ülkemize turistin gelmemesini istemez. Bak, mesela buradaki aynı otel 250 gittim. Bin lira mesela. Başka bir yerde.
0: Polonezköy'e gittim hafta sonu kahvaltıya. Abi bir fiyat geldi. Yani inanılmaz ya. Abi inanılmaz yani. Şimdi
1: kahvaltı
0: Boğaz'da
1: sadece.
0: Da burada yapıyorum mesela. Boğaz'da da gittiğim bir yer var
1: Yeniköy
0: burada.
1: Yeniköy tarafında.
0: Yok ya burada şeyde Rumelihisar'ında. Hmm. Mekanın adını vermeyeyim.
1: Etilerin üstü.
0: Etilerin hemen. Şeyde hemen. Orada daha zengin çeşit. O da baktığın zaman Boğaz'da ya adam yani. Nasıl oluyor da siz yarı yarıya sen fazlaya satıyorsun abi yani. Ve onun daha çeşit anlamında fazla. Şimdi nasıl ikiniz de para kazanıyorsunuz? O da baktığın zaman yani çok pahalı kira, elektrik, su bilmem. Abi burada bir problem var ya yani. Normal bir durum değil yani. Nasıl oluyor da ben kahvaltı yapıyorum. İkisi de baktığın zaman mekan, kira, eyvallah kabul ediyorum. Sen de 1 lira olan karşı

0: tarafta nasıl 2 lira oluyor abi ya?
1: Hatta orası da pahalı, kira ödeyebilir belki de. Yani. Uyguna sattığı yer.
0: Tabii ya yani. Boğaz daha pahalıdır yani. Şimdi yani, denizin dibindesin ki. Yani. Sen Boğazköy'de orman. Abi sonra neyse, ben mesela bir daha gitmeme kararı verdim mesela. Bir daha gitmem yani abi. Asla gitmem yani. Tamam, doğa yeşil kabul ediyorum da gitmem abi yani. Orada resmen kandırıldım yani.
1: Bir de birileriyle gittiysen çıkamıyorsun da yani aslında.
0: Birileriyle gittiysen çıkamadık.
1: Tek olunca mesela senle ben gitsem ya İbo abi derim.
0: İtiraz
1: bu,
0: ederiz
1: bu ne, bu ne fiyat ya, hadi gidelim buradan evet, derim de
0: orada
1: şimdi.
0: Orada itiraz edemiyorsun.
1: İtiraz edemeyeceğim birileriyle gidince o kandırılmış hissi çok kötü bir şey. Yani, ama tuttuğunu misali demiş dinleyeniz.
0: Olmaz şimdi. Olmaz. Yani.
1: Olmaması lazım. Yani.
0: Bence itiraz etmemiz lazım. Tamam, anlıyoruz işletmelerin zorluklarını da biliyoruz ama ya bu kadar da değil ya.
1: Denize giriş 1000 lira olur mu abi? Plaj ücreti. İçeride de yiyip içeceksin. Yani iki kişi gittin denize, plaja 10 binliksin.
0: Böyle bir şey olabilir.
1: Tatile gitsen daha iyi yani. İnanılmaz. Peki. Sonunda böyle şeylere de gireyim dedim. Bazen fahiş fiyatlar benim çok keyfimi kaçırıyor. Tadımı ya. Kaçırıyor yani.
0: Çok yani %100 haklısın. Normal mesela bak şu su Cihan. Yolda susuyoruz değil mi? Su alıyoruz.
1: Ona da zam gelmiş. Bak geri şimdi, dönüşüm 1 TL olunca buna da zam gelmiş.
0: Bak şimdi bunu alıyorum değil mi? Ne kadar diyorum? 20 lira diyor. Diğer yere gidiyorum 30 diyor. Diğer yere gidiyorum 10 diyor. Oğlum bu aynına kaç siz yolda bu? Kaç para oğlum bu, karar verin.
1: Sinemada alırsan hani, 150 lira
0: mesela. Şu değil abi mesela 10, 11, 12, 13 değil mesela. Onu anlarım hani 1 lira 1 lira. 10, 20, 30. Ama 30'u bulacaksın. Sonra 10'la yan yana getireceksin. Arkadaş siz hayırdır yani. Sen de para kazanıyorsun, sen de para kazanıyorsun. Sizin derdiniz ne abi? Yani bu ona satıp para kazanabiliyorsa, dönüyorsa. Ve aynı şeyiniz bak, ikiniz de büfesiniz. Sende bir anormallik var. Sen çünkü diyorsun ki oradan geçiyor, hava sıcak, susamış, şimdi on takip etmiyor. Bir de bizde şey bilinci de gitti ya, neyin pahalı neyin ucuz olduğunu da artık biraz
1: fiyat algısı.
0: Bilmiyorum size, bir arkadaşımla oturuyorum, diyor ki ya bir yere gittim diyor, abi diyor bir ödedim diyor, hesap geldi diyor, işte 1000 lira geldi diyor. Şimdi ben o ara o tepki verirken şimdi
1: 1000 lira çok, ucuz şu an bence.
0: Şimdi ucuz mu çok muyu da şöyle statü olarak da hani.
1: Tabii neye göre
0: çok dersem diyor ki lan vay fakir diyor, çok dedi 1000 liraya diyor. Az dersem ulan bu nasıl bir para kazanıyor da 1000'e az diyor falan. Şimdi kafamda karışıyor. Hani
1: tavuk döner yersen 1000 lira tabii ki pahalı.
0: Bak tavuk
1: ama
0: döner.
1: Ama iki kişi hamburger falan yersen 1000'liksin
0: bak,
1: zaten.
0: Bak geçen gün ne oldu bak, Bayrampaşa'da çok da sevdiğim bir tavuk dönerci var.
1: Tavuk
0: tamam.
1: Döner dediğin çok maksimum 200 liradır yani. Ya bak, en baba.
0: Ama çok güzel yapıyor Cihan. Yedim. İşte 200 lira mı? 175 lira mı? 200 lira.
1: O civardadır ya.
0: Şimdi aynı tavuk döneri Ataşehir'de yedim, tamam mı? Şimdi orada da 400 küsur, tamam mı? Şimdi kafada direkt ne oldu? Şimdi, lan bu 200'lükte bir anormallik var. Bir numara var burada. Bu ette bir sorun olabilir. Keyifle yediğim şeyden bu sefer tereddüt etmeye başladım, biliyor musun? Lan dedim bu 400'e satıyor. Bu 200'e satıyor. Lan bu da çok güzeldi ama lan ya kafa gidiyor orada bu sefer, 400'ün altında bir şey arıyorsun. Şey 200'ün altında tabii bir şey arıyorsun.
1: O 400'e satıyorsa bu 200'e satıyorsa bence bir sıkıntı olabilir.
0: 200'lük gayet güzel.
1: Hakkı o yani, 150 200 liradır tavuk döner dediğin ne olacak abi? Teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederiz. Çok sağ ol Can.
1: Son
0: mesaj
1: dakikada
0: atan, katılım gösteren arkadaşlara da selamlar olsun.
1: Plaj fiyatları, fahiş fiyatlar.
0: Hepsini değindik. Suyundan dönerine.
1: İnsanlar da bunu söylemek istiyor da işte belki de tercüman olmuşuzdur.
0: Öyle zaten. Şimdi bizi dinleyen büyük bir çoğunluk adım gibi eminim benzer durumu kendileri de yaşamıştır yani.
1: Kesinlikle yaşamıştır. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
1: Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin dostlar. Yarın saat 11'de buradayız. Ardından da devam edeceğiz. Görüşürüz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de

pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak geçtiğimiz sezon

en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Şikrinyar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlar da süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu. Abi bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o. Bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe

0: eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den ve Türkiye'nin spor gündemini belirleyen Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en güzel paydaşları olan sizlere merhaba diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 15 Temmuz 2026 çarşambayı gösterdiği bir İstanbul gününde bugün gelirken gerçekten çok zorlu bir yoldan geldim. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu benim için ama tabii böyle günlerde olan hep vatandaşı oluyor. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı tamamen. Metrobüslerin de çalışmadığı bir günde benim bile haberim olmadığı kapatılacağına dair. Neyse sonuçta tekrar buluşabildik, bir araya gelebildik. Dolayısıyla bugün vatanımızın bağımsızlığını, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve milletimizin iradesi için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizle rahmet, minnet ve dualarla anmak istiyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresinden sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hatta bu mesajlarınız dün akşam oynanan tarihin en pahalı futbol maçı olan İspanya-Fransa ile de ilgili olabilir. Çünkü Fransa ben de dahil olmak üzere hepimizi ters köşe yaptı. Dün akşam bir sürü dinleyicimiz de bana DM'den mesaj attılar. Duygularını, düşüncelerini paylaştılar. O yüzden onlarla da birazcık hem sohbet ettik hem maçın da değerlendirmesini yaptık. Tebrik ediyoruz. Tabii İspanya deyince takım futbolu, oyun ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da finale çıktılar. Tebrik ediyoruz. Bakalım bugün ne olacak? Hep birlikte onu göreceğiz. Bugün de onları konuşacağız. Evet, Bülent Uslu çok vakti yokmuş. Sevgili Bülent Uslu'yu da şu anda arayayım ve onunla da canlı bağlantıya gireyim diyorum. Bülent Uslu, beni dinliyorsan şu anda seni arıyorum. Canlı bağlantıda sesini duymak isteyen dinleyicilerimiz vardı. Bir yandan da onu arıyorum, sevgili Bülent Uslu. Evet, çok mesaj geliyor, her birine yetişen, merak etmeyin. Evet, telefonun diğer ucunda uzun zamandır sesine hasret kaldığımız tatillerden güzel şezlonglarla beraber, şemsiyelerle resimlerini gördüğümüz Bülent Uslu, Eagle Media kurucu başkanı, TGRT Haber spor yorumcusu. Bülent, hoş geldin, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum, keyfimiz yerinde, Trossard geldi.
0: Hemen o zaman mikrofonu sana vereyim. Çünkü çok Beşiktaşlı dinleyicimiz yazmış. Bülent Uslu'yu bağlar mısın dediler Çağatay Hocam.
1: Çok teşekkür
0: dünden
1: ediyorum.
0: Dünden beri 3-4 tane dinleyicimiz vardı. Özellikle sana bağlanmamı istedi. Tabii dünyanın en büyük kanatlarından bir tanesi geldi. Kara Kartal'a neler söylemek istersin? Bir anda her şey değişti değil mi? Yani rüzgarın
1: yönü... Yok. Şöyle, her şey değil. Yani bazı şeyler değişti ama her şey değil. Şöyle.
0: Şimdi yani biz umut adına kendi... söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın
1: taraftarları. Tabii anlatacağım. Hı-hı. Anlatacağım. Şimdi Trossard'ın ilk ismi düştüğünde ben hayatımda hiçbir futbolcu için havalimanına karşılama nasip olmadı. Geçen sene Orkun Kökçü için çok istemiştim. Şehir dışında yakalandım. Ama Trossard ismi ilk düştüğünde ben dedim Allah nasip ederse, bir aksilik olmasa ben buna gideceğim dedim. Gelirse gideceğim. Bir ara hatta yani biz her yayınımızda bunu vurguladık. Her yayınımızda şunu da söyledik. Hatta senin yayınında da söyledim diye düşünüyorum. Hani biz her zaman Beşiktaş'ın tarafındayız. Serdar Adalı'yı sert eleştiriyoruz. Yönetimi sert eleştiriyoruz ama doğru şeyler yapsınlar. En önde biz alkışlayacağız. Evinin önüne gideceğiz. Büyük başkan diye bağıracağız. Yani yeter ki

0: Beşiktaş iyi olsun. Bizim amacımız kişiler değil, Beşiktaş. Şimdi Trotter'le alakalı şöyle haberler düştü. İşte maaşı 10 milyon euro falan. Ya başkanın kendi söylemi var. Mali ve idari kongrede. Bizzat çıktı dedi ki Immobile'nin maaşı işte 6 milyon imza parası var dedi. %40 vergileri var dedi. Şu kadar maliyeti var dedi. İşte Beşiktaş bunu kaldıramaz vesaire. Şimdi bu şekilde yaklaşan bir başkanın 10 milyon euro maaş artı %40 vergilerle beraber 14-15 milyon euroluk maaşlar falan bunlar. Yani Beşiktaş için şu anda dengeler alt üst eder. Sen Orkun'a 5 verirken 10 milyonluk bir şey maaşların yani 14-15 milyon vergilerle beraber 15 milyon maaşların altına girmen mümkün değil. Bunların doğru olmadığını vurguladı. Tabii bu farklı yerlere çekilmeye çalıştı ama bizim haklılığımız Sayın Başkan'ın dün rakamlarla olan açıklamasından sonra ortaya çıktı. 6,5 milyon euro, 6-6,5 milyon euro gibi olduğunu söyledi. Hı hı. Bunlar Trossard gibi bir oyuncu için makul rakamlardır. Tıpkı Rafa'ya verdiğimiz gibi, tıpkı Orkun'a verdiğimiz gibi özel oyunculardır. Bu baremleri yakalayabilirsiniz maaşlardan. Ama işin diğer yönü Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Dünya Kupası'nda çeyrek final daha taze, sıcak. 22 yıl sonra Arsenal'de şampiyonluk yaşamış. Son 4-5 senedir kanadı olmayan Beşiktaş'ın bu kadar üst düzey dünya yıldızı bir oyuncu kazandırıyorsunuz ve bu büyük bir iş. Sayın Başkanı ve yönetimi emeği geçen herkesi alkışlıyoruz. Alkışladık. Dün havalimanında taraftarın coşkusu, mutluluğu yani bu bir hani işaret fişeği olur ya. Bu bir yani şampiyonluk ateşinin ilk kıvılcımı diyelim inşallah. Ama yeterli mi? Yetmez. Yetmez. Yani burada eğer yeterli olmuş olsaydı Orkun Kökçü gibi çok üst düzey bir futbolcunun transfer edilmesine rağmen geçen sene biz sıfır çektik. Dördüncü bitirdik. Türkiye Kupası yok vesaire. O yüzden bu parçaları tamamlamamız lazım. Trossard transferi neden önemli? Kaleci, iyi bir kaleci almışsınız. Bak bu konuda da Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ettik. Alkışladık çünkü Beşiktaş çok uzun zaman sonra ilk defa kaleye yatırım yapmak aklına geldi. Yani Almanya'nın en önemli kalecilerinden bir tanesini Beşiktaş'a kazandırılması çok önemli bir durum söz konusu. Biz ne yaptık? Son yıllara baktığımız zaman en sonki yatırımımız bizim Mert Günok'tu. Başakşehir'deyken 1,5 milyon euro maaş vererek, pardon bonservis bedeli ödeyerek kulübe kazandırdığımız 35 yaş sınırında olan bir kaleciydi. Ondan önceki Ersin zaten altyapıdan yetiştirdiğimiz bir kaleciydi. Yani Beşiktaş her nedense kalecilere gelince yatırım yapmaya gerek yok vizyonuna sahipti. Daha doğrusu vizyonsuzluğu diyelim daha önceki yöneticilerin. Burada Galatasaray'a baktığınız zaman şimdi yıllarca Muslera'nın ekmeğini yediler. Muslera'nın direkt şampiyonluklarda bazı şampiyonluklarda etkisi olduğunu tüm futbol severler, Süper Lig'i yakından takip eden herkes biliyor.
1: Evet,
0: 14 sene. Ki o süreç içerisinde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda çok ciddi katkısı var. Evet. Şimdi Muslera düşüşe geçtiği anda yolları ayırdılar ve karşılığında 30 küsür milyon euro bir bedelle bonservis bedeliyle Uğurcan Çakır'ı hiç tereddüt etmeden aldılar. Yani Türkiye'de hem milli hem yerli şu anda bir numaralı kalecisi. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Kaleciye yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmiyordu. Ama Beşiktaş uzun yıllar sonra ilk defa bu yatırım yaptı. Burada da alkışladık. Orta sahaya 28 yaşındaki yine milli ve yerli oyuncu takviyesi Salih Özcan'la alkışladık. Trossard için aynı daha fazla duygular besliyoruz. Ama yeterli mi? Asla değil. Çünkü bizim şu anda gerçekten ligin dengesini değiştirecek bir forvete ihtiyacımız var.
1: En önemlisi bu değil mi zaten?
0: Tırnak içerisinde bir canavara ihtiyacımız var. Yani futbolun değişmez bir kuralı vardır. Hiçbir zaman bu kural değişmemiştir bugüne kadar ve değişeceğini de zannetmiyorum. Hani biz ölürüz gideriz aradan 100 sene geçer 200 sene geçer. Futbol devam ettiği müddetçe bu kural hiçbir zaman değişmeyecek. Nedir bu kural? Yani, atanın ve evet. Tutanın iyi olacak. Biz şimdi tutanımızı yakaladık.

0: Atanımızı da bulmamız lazım. Kısır bir takım ne kadar iyi olursanız olsun, eğer ki siz o üç direk arasında o golü atamazsanız, o top girmezse maalesef ileri gidemiyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın bence hani şimdi sırada ne var diye sorulduğunda kesinlikle forvet kısmının bir an önce tamamlanması lazım. Charlotte deniliyor. Benim dün havalimanında güvendiğim muhabir kardeşlerimizden bir tanesi bence Charlotte dedi. Muhtemelen onunla sıkı pazarlıklar söz konusu.
1: Vlahovic için mi diyeceksin Bülent Usta?
0: Benim gönlümden geçen, benim kalbimden geçen kesinlikle Vlahovic olmalı. Kesinlikle. Yani burada İtalyano'nun etkisi de çok büyük olacaktır diye düşünüyorum. Eski öğrencisi. Vlahovic'e şu anda en iyi rakamları veren biziz. Şimdi Trossard biliyorsun Arsenal'den koparmak kolay değil. Arsenal'li taraftarlar bile kendi takımlarına tepki gösteriyorlar. Neden bu oyuncuyu gönderdiniz diye. Şimdi Arsenal, yani şimdi Trossard'ı sadece ikna etmek yetmiyor. Kulübünü de ikna etmeniz gerekiyor. Ama Vlahovic'te kulüp engeli yok. İyi bir oyuncu. Bonservisi cebinde. O yüzden Vlahovic'i ben yani kalbimden geçen Vlahovic olursa, çünkü Charlotte evet net bir oyuncu ama yaşlanan, Dünya Kupası'nı izledik, biraz daha ağırlaşmış bir oyuncu ama Vlahovic bir meydan okumaya ihtiyacı var. O en iyi meydanda Beşiktaş'ta okumak için gelebilir. 26 yaşında bir oyuncu, aç bir futbolcu, babası burada, Vincenzo Italiano burada. Vlahovic olursa Trossard'la birlikte birçok dengeyi değiştireceğimize inanıyorum. Çünkü şu anda çok önemli ilgilenmiş olduğumuz 8-10 numara pozisyonunda oynayabilecek yıldızlar da var. Belki bunu kiralık olarak da çözebiliriz. Fırsatlar da düşecektir. Hı hı. Tabii sağ açığa da Çerni'yi bırakmamak gerekiyor. Yani Beşiktaş geçen seneki hataya, ondan önceki senelerdeki hataya düşmezse, Hasan Arat döneminde ne olmuştu? Rafa geldi, İmobile geldi, bir anda ayak gazdan çekildi. Hüseyin Yücel benden bu kadar der gibi bir açıklama yaptı ve sonra rota can keleşlere Mario'lara dönmüştü. Geçen sene Orkun Kökçü rüzgarıyla başlayan transfer süreci, işte Kyle Walker şeyle patladık. Havalimanında beklerken karşılığımı ona da gitmek istiyordum ben mesela. Hatta hazırlanmıştı o zaman, şehir dışında değildim. Orkun'u ıskaladık, buna gideceğim diyordum ben. Ama bir anda yani Beşiktaş tarihinde nadir rastlanacak bir şey. Resmi açıklama olmasına rağmen iptal edilen bir transfer süreci yaşamıştık ki bonservisi cebinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi bir sağ bekti. Ve ondan sonra yine transferlerde böyle Beşiktaş'ın işte nedir, El Bilal'dir, Jota'dır vesaire, işte Cengiz Ünder'dir, bu tarz transferlere yönelildi. Yanlış transfer. Bak onlardan hiçbirisi kalmadı şu an. Ama şimdi Dümel, bakın İlhan da iyi işler yapıyor. İnşallah ondan da verim elde edeceğiz. İki hazırlık maçında da gollerini atıyor. Dümel, Salih Özcan, Trossard hamleleri doğru hamlelerdi. Bu hamleleri devam ettirmemiz lazım. Ayağımızı gazdan çekmememiz lazım. Yani burada bunu söylerken işte bütçemizi alt üst edelim, aralar saçalım. Bize ne? Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak, bir kongre üyesi olarak her zaman gelen oyuncuyu sorgularım. Sorguladığım noktalardan bir tanesi, bu oyuncunun kronik sakatlığı var mı? Çünkü biz burada ağzımız çok, dilimiz çok yandı. Tütten dilimiz çok yandı. Yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. Çemberlilileri gördük. Erik Beylileri gördük. Sakatlık konusunda. Performans konusu düşüş. Performans düşüşte alnı sıraçileri gördük. Delalileri gördük. Düşüşe geçen oyunculardan verim elde edemedik. Bir de şeye bakarsın. Maliyetine bakarsın. Yani oyuncu maliyeti Beşiktaş'ın bütçesini, dengelerini, maaş dengelerini, diğer sporcular şimdi bozuyor mu? Buna bakarsın. Bunlar yerine oturuyorsa, yani 6-6,5 milyon euro bandında dünya çapında bir yıldız maaş ödüyorsa çok iyi ya. Bak çok iyi. Ama bu rakamlar, ben de sevgili Çağrı, ben de mesela Haaland'ı istiyorum. Yıllık 50 milyon euro maaş ver. Bana ne kardeşim, verin 50 milyon 100 milyon euro maaş verin. Ya bu kadar basit değil yani bu işler.
1: Bülent abi, Icardi ister mi diyorlar dinleyicilerimiz?
0: Asla. Abi bu Asla istemem. Yani kendine tabii ki bu şeydir, transfer sürecini yöneten başkan var, yönetim kurulu var. Onlar uygun görürlerse alırlar ama ters bir durumda bedellerini kendileri öderler. Ama Icardi Beşiktaş tarihine yakışacak bir profilde oyuncu değil. Kendisine yakışır takımlarla anlaşsın. Ben yakıştıramıyorum şahsen Beşiktaş'a. Evet.
1: Evet, yine Adaş'ın diyor ki Bülent Uslu Bey'i dinliyorum. Bir Galatasaraylı olarak anlattıklarına da katılıyorum. Fakat Galatasaray bir hamle yapmadı bence. Herkes hazırlıklı olsun diye bir mesajı var.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Şu an Galatasaray hamlelerini yapmadı. Ve bu korkunç bir bütçeye sahip olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, sponsor gelirleri, işte bir sürü gelirini artı olarak artırmış bir Galatasaray, tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan, doğrudan katılacak olan bir Galatasaray'ın henüz gerçek hamlelerini yapmadığını, yani bizim gibi, Beşiktaş gibi, Trossard, Fenerbahçe gibi, Greenwood gibi ses getirecek hamleler yapacağını düşünüyorum ben. Tahmin ediyorum yani. Evet.
1: Sevgili Bülent Uslu, şimdi biraz önce kadroyu saydın, güzel transferler yapılıyor dedin. Sağda Çerni dedin ama sol kanat için kimi düşünüyorsun? Beşiktaş'ta bu sene kim oynar? Ya da oraya bir transfer mi yapılmalı ayrıca?
0: Tolaçık mı?
1: Evet.
0: Trossard oynayacak orada. Yani Trossard 8-10'da oynuyor ama yani... ben İtalyano'nun onu, çünkü İtalyano'nun şöyle bir şeyi var, taktiği. Kanat oyunculardan bir tanesinin çizgi inmesini istiyor, diğerini de içeri kat etmesini istiyor. İtalyan'ın taktiğine de uygun sol açıkta oynaması için Trossard.
1: Yani evet. İçeri kat eden bir oyuncu olarak tabii, ayrıca tabii. Bir arkasında da herhalde Ouattara'yı falan göreceğiz.
0: Evet, aynen.
1: Peki
0: aynen.
1: Agbado'nun yanına yine bir transfer yapılması gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle şef stoper olması gerekiyor. İşte orada bizim eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi de şu, sevgili Çağatay. Biz adamcı olmadığımız için, Beşiktaş'ın adamı olduğumuz için, çok şükür dün havalimanına gittiğimiz zaman da ben de bir taraftarım ama Beşiktaş taraftarıyla bütünleştik, kucaklaştık, çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Çünkü bizim kimsenin adamı olmadığımız, o samimi duygularımızı biz yansıttık, sağ olsunlar. Şimdi bir taraftan küme düşme mücadelesi veren Wolverhampton'dan, ki küme düştü zaten, küme düşme potansiyeli yüksek olan bir takımdan, 29 yaşındaki Agbadu'ya, hem de stoper bölgesi biliyorsun, yani ofansif oyuncunun şeyiyle piyasasıyla defansif oyuncunun piyasası aynı olmuyor. Ofansif oyuncular daha pahalı oluyor, daha değerli oluyor. Şimdi oradan 22 milyon liraya kolay bonuslarla beraber bir oyuncu çekiyorsun Agbadu'yu. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi finali yaşamış, 22 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takımın ofansif oyuncusunu, sol açık oyuncusunu yine 18 milyon liraya çekiyorsun. Yani 31 yaşında, arada 2 yaş fark var. Yine hakeza Fenerbahçe Ake'yi aldı biliyorsun. Manchester City'de oynayan Hollanda milli takımının stoperi, son Dünya Kupası'nı 70 dakika forma giymiş bir oyuncuyu.
1: Çok iyi
0: 8-10
1: adam.
0: Milyon euro bandında bitirmiş. O da stoper mesela. O da 31 yaşında. Arada 2 yaş fark var. Şimdi bakın, buralarda artık Agbadu Beşiktaş'ın oyuncusu ama şimdi biz buradaki eleştirileri yaparken aynı hatalara bir daha düşmeyin diye bu eleştirileri yapıyoruz. Yani Beşiktaş çok da güzel ikinci yarıyı Jalo'yla, Emirhan Topçu'yla, Udoka'yla veyahut da daha ileri gidin. Paulista'yı göndermezsiniz. Annem hasta deyip ya bir saniye birader, yani annen hastaysa futbolu bırakacak değilsin zaten. Annenle alakalı neler yapmamız. Bak burada da dünyada sağlık sektöründe en iyi ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir zaten. Biz her türlü şeyi, katkıyı yaparız vesaire diye ikna ederiz. O işin bence senaryo kısmı, yani palavra kısmıydı. O, açık konuşayım. Annem hasta, ben gidiyorum. Aa öyle mi, çok geçmiş olsun, güle güle kardeşim. Paulista'yı göndermezdin, biz de Agbadu yükünün altına girmez. O paralarla şu anda çok daha genç ve mükemmel bir stoper transferi yaparız. Bakın bugün Beşiktaş Agbadu'ya 22 milyon euroluk bonservis bedeliyle yatırım yapmış ve bugün eğer yine stoper konuşuyorsa bu çok büyük bir ayıbımızdır.
1: Hasan Bey diyor ki Bülent abi Agbadu'yu beğeniyor mu beğenmiyor mu, onu anlayamadık diyor.
0: Ya şimdi nasıl söyleyeyim, aslında anlatmış olmam gerekiyor ama Hasan Bey için net konuşayım ben. Bu paraları beğenmiyorum. Hı hı. Ne demek istediğimi daha nasıl anlatayım bilmiyorum. Abi 22 milyon euroluk yatırım yapıyorsan bir oyuncuya, Ya ben o 22 stoper hattına 22 milyon euro bütçe ayırdıysam bonservisten
1: karşılığını görmem lazım.
0: Ake,

0: Kanka iki tane canavar koyarım ben oraya ya. Örnek veriyorum mesela. Yani rakipten örnek veriyorum. Veyahut da Sanchez'i Galatasaray kaç paraya getirdi? 9 milyon euroya getirdi değil mi? Sanchez, Ake gibi ne bileyim Beşiktaş zamanında Saiz getirdi bedavaya. Paulista getirdi 2-3 milyon euroya. Ya o bütçeye ben 2-3 tane canavar getiririm, canavar. Ama ben 22 milyon euro bir oyuncuya sıkıyorsam eğer ve bugün hala stoper arıyorsam Hasan kardeşim beğenmiyorum. Yani
1: o da beğenmiyormuş. Hasan Bey de beğenmiyormuş.
0: Şunu ya şunu lütfen kabul edelim. Şunu lütfen kabul edelim Çağatay. Yani oyuncu maliyeti işin bir parçası. Yani eğer oyuncu maliyeti işin bir parçası değilse 100 milyon euro bonservisle yıllık 50 milyon euro maaşlarla oyuncular getirelim abicim. Eğer böyle bir şey varsa sevgili Çağatay sen Ferrari'ye binmek istemez misin ya? Niye ortalama bir araca biniyoruz biz? Niye 50 milyon liralık 100 milyon liralık araçları binmiyoruz biz? Abi onun sigortasını kaskosunu ödemeye gücümüz yetmez bizim. Örnek veriyorum mesela evet. O yüzden herkes bütçesine göre hamleler yapması gerekiyor. Ve biz hep şunu savunuyoruz. Bütçemize göre kardeşime önerinde bütçemize göre bak bana sen 30 milyon euro ver bak ben sana kadro sayayım. Geçen sene Berke'yi 4 milyon euroya alabiliyordun. Tamam mı? Şu an 15 alamazsın. Geçen sene sen Oğuz Aydın'ı mesela Fenerbahçe 7'ye aldın. Sen de alırdın. Demir Ege'yi 6'ya satmazdın. Demir Ege şu an orta sahanda milli yerli alternatif olarak dururdu. Zeki Çelik Roma'da bonservisi cebindeydi. Sezon sonu bitiyordu. Sağ bek milli yerli alırsın. Salih Özcan, Salih Özcan dedik bak senin programına katıldım. Beşiktaş transfer etmemişti. Salih Özcan gündemde yokken neden almadınız diye isyan ettik değil mi? Bak bugün evet, Beşiktaş Salih Özcan sahibi oldu. Bedava aldın Salih Özcan'ı. Bugüne kadar Sayın Serdar Adalı'nın 23-24 transferinden bir tane sadece bonservisi cebinde olan oyuncu aldık. O da Salih Özcan bak bir tane. İkinci numunemiz yok. İkinci oyuncumuz yok. Şimdi Salih Özcan'ı kattın. Bak kaleci söyledim. Sağ bek söyledim. Orta sağ söyledim. Hatta Salih Özcan. Demir Ege'yi de söyledim. Aral Şimşir'i 7 taksitle Trabzonspor 13 milyon euroya aldı. Alınabiliyormuş. Bakın size 7 tane milli ve yerli oyuncu saydım. Ve takımın omurgasını oluşturuyorsunuz ve bu isimlerin tamamı 30 yaş altı, 22 ile 30 yaş 28 yaş arasında olan oyuncular ve 30 milyon euro bonservis bedelini bu kadroyu kurabiliyorsunuz bakın. Anlatabiliyor muyum? Ama sadece bir akma diyor bu para veriliyor maaşlarıyla beraber veya 30-40 milyon euro veriliyor. Ben bunu anlatmak istiyorum. Hı-hı. Şimdi yanlış transfere büyük paralar bağlarsanız sizin sonraki transferlerinizi etkiliyor. Şimdi olumlu tarafına bakalım işin. Trossard transferi domino etkisi yapabilir. Yani Vlahovic düşünüyordu. Ya kardeşim işte dünkü karşılamayı gördü. Ya bizim Eagle Media'ya Trossard'ın annesi teşekkür mesajı attı biliyor musun?
1: Hadi ya.
0: Altına. Evet. Bak ben sana onu göndereyim. Karşılamadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum diyor. Trossard'ın annesi ve takibi aldı Eagle Media. O da geri dönüş yaptı Eagle Media. Ben de şimdi şey attım. Trossard'ın annesine Trossard imzalı forma göndereceğiz diye espri yaptım şimdi orada. Tamam mı? Yani Oğuz'un imzasıyla bir forma göndereceğiz. Çünkü ona eski formalı bir fotoğraf paylaşmış annesi. Yani Adidas'tan kalan bir forma. Yeni formamızı iletelim ona. Tabii Trossard imzası, oğlunun imzasıyla olması işin esprisi. Yani bakın bir oyuncunun annesinden bahsediyoruz. En üst sevinçleri yaşamışlar. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig şampiyonluğu yaşamışlar. Dünya Kupası çeyrek final heyecanı yaşamışlar. Ve oradaki karşılama binlerce taraftarın gelip Trossard'a o sevgi gösterisini göstermesi annesini duygulandırmış. Trossard'ın oğlunun fotoğrafını gördün değil mi? Böyle hayran hayran bakışları
1: evet,
0: falan.
1: Evet.
0: Şimdi Vlahovic belki bunları görüyor kardeşim. Görmüyor değil yani hepsini görüyor. Genç oyuncular bunlar. Sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar. Görüyor, etkilenecek. Ya benim için doğru takım Beşiktaş olabilir diyebilecek. Trossard transferi diğer sonraki transferlerimizde domino etkisi yapacağına inanıyorum. Ama burada yönetim ayağını gazdan çekmeyecek sevgili Çağatay. Evet.
1: Ve tabii yapılan transferlerde de mesela Rafa Silva krizi yaşanmışken arkasından Trossard'ın falan transfer edilmesi bence müthiş bir hamle. Çünkü dünya tabii, basınında tabii. Da Avrupa basınında da en azından tercih edilen bir kulüp olabiliyorsun.
0: Evet. Evet.
1: Çünkü başka futbolcular böyle şu anda kaotik takımlara gelmek istemezler çünkü.
0: Bak biz alınabilecek oyunculardan bahsettik. Bir de gönderdiğin oyuncuları elinde tutmayı düşün. Mesela Paulista, Edson Fernandez ve Rafa mesela. Şu an şu üçü Beşiktaş'ın kadrosunda olsaydı sana ne hayal ettirirdi?
1: Vallahi ben
0: bak dün
1: Fernandez olan 1-0 önde başlar diyorum ben.
0: Ya her bir zaman. De Rafa iyi bir Rafa, formda bir Rafa, kafası rahat bir Rafa'dan bahsediyorum. Evet, problemli oyun.

0: kafası kırık olabilir, psikolojik problemleri olabilir, mutsuz olabilir. Ama onu mutlu etmek için, sevgili Çağatay, bizim elimizde olan bir şey, yönetimin elinde olan bir şey yani. Neyse problemi çözeceksin.
1: Kriz, şunu söylemek kriz yönetimine çıkıyor, evet.
0: Kriz yönetimi, bravo. Vincenzo Italiano'nun dünkü maçtan sonra röportajında ben sana çok enteresan bir şeyi söyleyeceğim. Bak, oradaki cümlesini ileteceğim sana.
1: Ben de izledim, evet.
0: Diyor ki, biz diyor gerçek kampı 3-4 gündür yapıyoruz diyor. Ne demek bu biliyor musun? 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidiyorsun. 15 gündür orada kamp yapıyorsun. Ama diyorsun ki 3-4 gündür kamp yapıyoruz diyorsun. Çünkü Vincenzo Italiano şunu söylüyor. Yönetime taş attı orada. 10 gün boyunca biz altyapı oyuncularıyla kamp yaptık diyor. Daha işte Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular, izinden geri dönen oyuncular, işte Orkun Akbadu, Murillo vesaire. Bir de transferlerle beraber daha yeni yeni biz kadromuz şekillenmeye başladı demek istiyor. Yani dünyada ilk defa altyapısına 17 oyuncu götürdük altyapıya. Hatta bir tanesinin gidesi çıkmamış. 3-4 gün sonra 18 diyelim. 18 oyuncusuyla yani altyapısına, altyapı takımına kamp yaptığın dünyada ilk takım Beşiktaş oldu yani. Evet. Bilmiyorum örneği var mıdır yani. İşte biz bunları söyleyeceğiz. Biz bunları eleştireceğiz ki aynı hatalar yapılmasın, tekrar edilmesin. Evet.
1: Yurt dışından bir dinleyicimiz var. İsviçre'den Aziz Gökdemir diyor ki iyi yayınlar. Akbadu bizim kaleye yakın oynuyor diye ofansif olarak düşünmüş olabilirler mi? Bülent abi demişler transfer yapanlar.
0: Evet. Evet, güzel. Olabilir.
1: Peki bundan sonrası için Bülent abi Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilir mi diyorlar. Sana sormuş dinleyicilerimizden
0: bir tanesi. Bundan sonraki hamlelerimize bağlı. Yani senin şu anda bizim kadromuz geniş, derin bir kadroya sahip değil ki henüz hala ilk 11'de bizim sıkıntılarımız var. Ya bakın burada şey stoper arıyoruz. Hocanın istemiş olduğu, hocanın planlamasındaki en önemli birinci sırada 6 numara var. Bence orası şu anda eksik. Hocanın istediği planlamasına uygun bir 6 numara transferi. 10 numara Olaytan'la abi yani olmaz orada. Oraya bir hoca 2-8 ile oynamayı seviyor. Biraz ona daha yatkın bir oyuncu. 8-10 pozisyonda oynayan bir oyuncu. 6 numara dedik. Şey stoper, sol stopere hoca çok önem veriyor. Sağ açıkta Çenli ile abi orası aksayacağı belli. Yani bakın bir de forvet. Şu anda hala ben 5 bölge sayabiliyorsam sevgili Çağatay yani gitmemiz gereken çok yol var. O yüzden ayağımızı gazdan çekmememiz gerekiyor. Evet.
1: Trossard'ın sağlık kontrollerinin ve transfer prosedürlerinin de tamamlanmasının ardından kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi de yarın taraftar önünde imza attıracakmış Beşiktaş. Onunla ilgili de bir açıklama geldi arkadaşlarımızdan.
0: Güzel.
1: Sevgili Bülent Usu, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Spor yorumcusu, Eagle Medya kurucu başkanı. İnşallah yine en kısa zamanda buluşuruz.
0: İnşallah sevgili Çağatay, sevgiler saygılar herkese, bütün dinleyicilere de selamlar olsun.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı olma özelliğini sürdüren Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bana da ulaşabilirsiniz. O cep telefonumuza, evet, arkadaşlarımızdan çok mesaj gelmiş. Spor yazar arkadaşlarımızdan da bağlanmak isteyenler de var. Evet, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden sevgili Harun kardeşim Şile'ye gidiyormuş. Sen de bizimle geliyorsun abi demişler, fotoğraf atmışlar. Çok teşekkür ediyorum, beni de dinliyorlarmış. Hepsine sevgiler, saygılar, yolları açık olsun sevgili Harun hocama da. Bir dinleyicimiz vardı, Instagram'dan da bana yollamıştı. Ve hatta evet, şimdi buldum ismini, Faruk Gergöz, inşallah beni dinliyordur, söz vermiştim çünkü. Dün sizi iş yerinde dinlerken evdeki oğlum sizi aradı, canlı yayına katıldı. Çağatay hocam şok oldum demiş, 11 yaşındaki oğlum Hamza'nın sizi dinlemesine demiş. Sevgili Hamza'nın da gözlerinden öpüyorum, ona da selam söyleyeceğim demiştim dünkü yayında ama Okan Buruk'un röportajı girmişti canlı olarak, dün sözümü yerine getirememiştim, şimdi söylüyorum. Sevgili Hamzacığım, sana da selamlar olsun, inşallah dinliyorsundur beni. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Milat Çelik yollamış, Rashford haberi doğru mu diye biraz sonra İrfan 25'e sorarız. Selam, yaklaştım tahmine, bu akşam İngiltere 2-1 yenecek demiş Hasan Özbay. Yine Instagram'daki sizlerden gelen mesajlarla devam ediyorum. Çağatay Hocam, İrfan Bey'e sorar mısınız demiş. Tabii ki sorarım, bağlandığımızda, hiç merak etmeyin. Gelen mesajlar ve yine es geçmeyelim ki şuradan bakalım hemen. Bayağı bir gelmiş çünkü. Mesajları da yaptık. Evet, istekleri de okuyacağım. Onu da hiç merak etmeyin. Ama bu arada bir şey daha hatırlatacaktım ama aklımda vardı. Evet, sormuştuk. Bugünkü Dünya Kupası'nda size göre karşılaşmanın sonucunu, tahminlerinizi 0212 273 10 10'a yollayabilirsiniz. İngiltere-Arjantin karşılaşması ile ilgili tahminlerinizi yollayın. Kısa bir ara verelim. Daha sonra Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam edelim. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü sürpriz isimler, sürpriz telefon bağlantıları, Türkiye'nin en çok dinlenilen ve takip edilen yorumcuları yine bu programda ve bu frekansta sizlerle birlikte olacak.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.
7: 6 numaralı Sapanca ağası 3-4 boy gecikmeli başladı. Yaklaşık 50 metre gitti Safkanlar. 1 numaralı Çelik abi de grubun gerisine kalan bir diğer isim oldu. 3 numaralı Kayaşah ilk metrelerin lideri. Hemen yanına 8 numaralı Yalı Kızı geldi. 2 boy kadar 3 numaralı Kayaşah önde. Yalı Kızı ikincilikte. 4 numaralı Notion üçüncülüğe hamle yaptı en dışta bu safkan. Ortada 11 numaralı Serdeniz var. İçeride ise 5 numaralı Salahiyet. Bu safkanlar ilk 5'te. Hemen arkalarında mücadeleye katılmaya çalışan 10 numaralı Flyman'i görüyorum. Dışta da 2 numaralı El Familia var. Son 800'e doğru gidilirken 3 numaralı Kayaşah lider Yalı Kızı takipte. Dışta 4 numaralı Notion, içeride 5 numaralı Salahiyet. Ortada 11 numaralı Serdeniz takipteki isimler. 3 boy geride 2 numaralı El Familia var. Bariyer dibinde 7 numaralı Sert Taykut. Dışta 1 numaralı Çelik abi, içeride 9 numaralı Galileo sırasıyla atlar. Son 600'ü geçiyor. 3 numaralı Kayaşah liderliğini koruyor. 8 numaralı Yalı Kızı da takibini sürdürüyor. 1 boy gerisinde bu safkanın 5 numaralı Salahiyet. Bariyer dibinde 3.lükte. Dışında 11 numaralı Serdeniz var. Son 400 geçiliyor. 3 numaralı Kayaşah lider, içeride 5 numaralı Salahiyet. Pistin ortasında Yalı Kız, en dışta Serdeniz. Bariyer dibinde Sert Taykut mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Bir anda 5 numaralı Salahiyet liderliği aldı. Dışında da 11 numaralı Serdeniz ikinciliği hamle yaptı. 5 numaralı Salahiyet önde. Dışarıda 11 numaralı Serdeniz'in gayretleri var. Son 200 geçilmek üzere. 5 numaralı Salahiyet önde. Fark 2 boy. 11 numaralı Serdeniz'in gayretleri var. Son 100 geçiliyor. 5 numaralı Salahiyet liderliğini ve farkı koruyor. 11 numaralı Serdeniz'in gayretlerine rağmen 5 numaralı Salahiyet kazanıyor Müslüm Çelik'le. 11 numaralı Serdeniz ikinci, 7 numaralı Sert Taykut üçüncü, 6 numaralı Sapanca ağası dördüncü, 1 numaralı Çelik abi de beşinci oldu değerli izleyenler. İstanbul'daki ikinci koşuyu 5 numaralı Salahiyet Müslüm Çelik'le kazandı.
3: Reklam.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekliyoruz.

0: başlıyor. Hotline, istediğin enerji olsun.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında canlı yayınımızla devam ediyor. En çok görmek, duymak istediğiniz isimlerden bir tanesi sevgili İrfan 25 var. Tabii Fenerbahçeli taraftarlar da acaba konuşulan isimler doğru mu diye 0212 273 10.10'da mesajlarını yollamaya devam ediyorlar. Bakalım. Bu isimlerden ilk olarak tabii Rashford diyeceğiz. Rashford'u da ilk olarak Türkiye'ye duyuran sevgili İrfan 25'ti. Doğru söylüyorum değil mi İrfan?
4: Doğan'la beraber Perşembe günü yaptığımız yayında ifade etmiştik. Daha sonra Frank'le bağlantımız yayında yine Rashford ismini gündeme getirmiştik. Hani ilk duyan, yani ilk söyledim demek istemiyoruz ama bunu dile getiren isimlerden bir tanesiydi.
3: Evet, sen bu arada yoldasın herhalde.
4: Evet yoldayım.
3: Peki. O zaman Fenerbahçe ile ilgili haberleri alabilir miyiz? Çok da bir zaman kalmadı çünkü Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı da var. Neler söylemeyeceksin?
4: Şimdi Rashford'dan başlayalım. Fenerbahçe tabii şu anda 3 transfer yaptı. Zaten Aki'yi stoper mevkine transfer etti. Greenwood'u sağ kanat mevkine transfer etti. Mehmet Ampuliç'i kadroya dahil etti. Şimdi Fenerbahçe biraz tabii bu 3 yıldız ismi kadroya dahil ettikten sonra biraz transferde frene basacak gibi gözüküyor. Önce kadrodaki çünkü şu anda Fenerbahçe'nin Grimm transferiyle beraber yanılmıyorsam ya 40 ya da 43 futbolcusu oldu. Dolayısıyla bu 16-4 kuralına kadroyu uyumlu hale getirebilmek için Fenerbahçe'nin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda. Dolayısıyla Fenerbahçe şimdi dün yönetim kurulu toplantısı vardı. Yönetim kurulu toplantısında da bu madde, bu gündem ele alındı ve Fenerbahçe'nin önceliği şimdi kalabalık kadroyu azaltmak, kadroda düşünülmeyen oyuncuları iyi bonservisleriyle satarak hem maaş bütçesinden de transfer limitinde yer açabilmeyi hedefliyor Fenerbahçe. Tabii bu doğrultuda çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin tabii bu transfer bitti anlamına gelmiyor ama bu transfer önceliğini şimdi kadroyu daha uyumlu hale getirmek üzerine çalışmalar yaptığını söyleyebilirim. Diğer taraftan tabii Rashford ismi gündemde Fenerbahçe'de. Rashford geçen sezon Barcelona'da forma giyiyordu. Barcelona'da satın alma opsiyonu olarak kadrosuna dahil etmişti kiralık olarak. Ancak satın alma opsiyonunu kullanmadı ve o bölgeye Adeyemi transfer edildi. Şimdi Rashford da Manchester United'a geri döndü. Fenerbahçe yönetimi Manchester United'dan bu oyuncuyu bir kiralama ya da bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Hı hı. Tabii oyuncunun 14 milyon euro gibi bir ücreti var. Yıllık ücret alıyor.
3: 14 milyon euro.
4: Evet evet. Ve Manchester United'da bu oyuncunun yıllık ücretin karşılanması karşılığında gelen transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cihan Kamer ve Wolf Smith'in maaşlığa gitmişti Greenwood için görüşmelere. Ama sürpriz bir şekilde bir iki gün önce İngiltere'ye uçmuştu uçak. İngiltere'ye gitmişti. İngiltere'de de hem Rashford hem de Watkins için temaslarda bulunduğu ve burada görüşmelerde yaptığını söyleyebilirim Fenerbahçe yönetiminin. Tabii Rashford biraz daha Dünya Şampiyonası sonrası hem Watkins hem Rashford transferlerinin Dünya Şampiyonası sonrası daha netli kazanmasını bekliyoruz. İleride şu aşamada sıcak bir gelişme yok ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi de bu sezon özelinde bir farklı bir transfer sitesi izliyor. Onu söyleyelim. Daha nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. Nokta atışı transferler hedefinde ve transfer çalışmaları yaparken de maliyetini en uygun seviyeye getirmeye çalışıyor. Greenwood örneğinde olduğu gibi. Greenwood'da biliyorsunuz 50 milyon euro bonservis bedeliyle açmıştı Marsilya yönetimi. Greenwood için 50 milyon euro bonuslar istemişti. Ancak

0: Fenerbahçe uzun süren pazarlıklar sonucunda bu rakamı 39 milyon euro seviyesine çekti ve bu transferi tamamladı. Yönetim yoğun bir pazarlık süreci yönetiyor. İstediği transfer listesinde istediği isimleri de en uygun maliyetle kadroya katmayı planlıyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyor. Dediğim gibi Rashford ve Rashford gündemde, Watkins gündemde Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular, ama diğer taraftan da artı 4 puanla uyan uyan yabancı forvet listesi de var Fenerbahçe'de. Burada da Real Madrid'den Garcia, Gonzalo Garcia Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. 22 yaşındaki genç İspanyol golcü için de Fenerbahçe Real Madrid kulübüyle temasla. Eğer 16-4 kuralı değişmezse, yani federasyon tarafından herhangi bir değişiklik yaşanmazsa, Fenerbahçe'nin 6-4 için Gonzalo Garcia ismini de tarafta tutalım. Fenerbahçe bu oyuncuyu da forvet transfer listesinde yer aldığını ifade edebiliriz.
1: Tabii Sadiki Şerif de var değil mi İrfan?
0: Tabii Sadiki Şerif evet, genç potansiyelli bir oyuncu. Aslında Fransa U21 milli takımında da seçildi. Ancak vatandaşlık sürecinin devam ettiği için o kampa katılamamıştı Şerif. Şerif'e gelen teklifler var. Şerif'e şu anda 18-20 milyon euro bandında isteyen kulüpler var. Şerif'ten teknik heyet de memnun, yönetim de memnun. Tabii oyuncuyu satma gibi düşüncesi yok. Belki oyuncu kiralık olarak başka bir takıma daha fazla süre alabileceği, direkt oynayabileceği bir takıma gelişimini sürdürebileceği, Avrupa'da işte 5 büyük ligde kalmış takımlara kiralanma gibi durumu söz konusu olabilir, ama şu aşamada Şerif'in de gönderilme söz konusu değil. A4 kuralında oynayan isimlerden bir tanesi Şerif. Ve Fenerbahçe şu anda teknik heyet onu kadro planlanmasında değerlendirmeyi düşünüyor.
1: Sevgili İrfan 25, peki Kerem Aktürkoğlu'nun Arap kulüplerine satılacağı ya da oradan gelen tekliflerin geldiği doğru mu?
0: Şu anda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem Fenerbahçe'de mutlu. Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Daha yeni baba oldu ve yani bu kurulu düzeni de değiştirmek istemiyor. Şu anda Kerem teknik heyetinde Kerem'i bırakma gibi bir düşüncesi yok. Dolayısıyla dediğim gibi resmi bir teklif şu anda Kerem'le ilgili bir resmi teklif. Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Tıpkı Talisca'da da aynı seçim. Şimdi Fenerbahçe'de Talisca'yla ilgili bir vereyim. Talisca'da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Fenerbahçe'nin ayrılmayı düşürmediğini dile getiriyor.
1: Evet, son düzeye kadar savaşacağız dedi.
0: Evet, ailesiyle burada mutlu olduğunu, İsmail Kartal'la yaptığı görüşmede de İsmail Kartal'ın kendisine bu takımın önemli bir parçası olduğunu ve yeni sezonda kendisini joker olarak değerlendireceğini söylüyor Talisca.
1: Ve ama diğer taraftan ilk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kamp yapma fırsatı buldu Talisca.
0: Evet, geçen sezon devre arasında kadroya dahil edildi. Bir önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti. Geçen sezonda Portekiz kampı öncesi sakatlık yaşamıştı. Ve oyuncu sezon başı kampını kaçırmıştı. Bu sezon ise sezon başı kampta takımda birlikte çalıştı. Ama az önce bahsettik, Fenerbahçe'nin 23 tane yabancı oyuncu var Primut'la beraber. Dolayısıyla artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var şu anda. Yani Fenerbahçe'nin bu artı 10'a getirmesi için
1: toplamda 40 mı diyorsun yani?
0: Toplamda 42-43 oyuncu. Yabancı oyuncu olarak da toplamda 23. Artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var. Ve dolayısıyla 7 yabancı oyuncuyla ne olursa olsun yollarını ayırmak zorunda. Fenerbahçe'nin bu aşamada baktığınız zaman kimler gider? Diego Carlos, Amrabat, Ivakovic, Beka, Usaba. 5'i saydık.
1: Mimovic? Yani
0: 5 isim. İşte Mimovic'in durumu daha net. Ama o artı 4 kuralına uyan oyuncular arasında. Onu saymıyorum da. Şu anda artı 4 kuralına uymayanları söylüyorum. Artı 4 kuralına uymayan 5 isim gitti. Artı 4 kuralına uymayan 5 isim dışında Osterwolde, Semedo, Kante ve Talisca dörtlüsünden 2 tanesine daha yoldan ayırmak zorundasın. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında transferden daha çok Fenerbahçe'nin bu yabancı kontenjanındaki fazlalığı yabancı uyumlarla getirmek, yabancı kuran uyumlarla getirmek için çok zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe'de. Yani bazı isimlerle istemese de yollara ayrılmak zorunda kalabilir. Mesela teknik direktör İsmail Kartal Osterwolde takımda kalacak dedi. Fred takımda kalacak dedi. Ama bu yabancı kuralı nedeniyle bu isimlere de yollar ayrılabilir. Yani biz Bornik Zafir maçında kadroda gördüğümüz UEFA listesine yazdığımız isimlere belki Şampiyonlar Ligi playoff'una yükselebilir.

0: geldiği zaman playoff maçında o isimleri kadroda görmeyebilirsin. Veya lig başladığında Gornik Zagreb maçının kadrosunda UEFA listesinde yer alan 3-4 oyuncuyu görmeyebilirsin. Yani bu süreç uzun bir süreç. Fenerbahçe yönetimi de bu şeyi süreci en az zarar maksimum bonservis geliri elde ederek bu süreci tamamlamayı hedefliyor.
1: İrfan 25 dün akşam da dahil olmak üzere ben Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını da izledim. Orada Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci'nin de form durumları İsmail Kartal'ın gözünde nasıl değerlendiriliyor?
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder yeni sezon kadro planlamasına yer alacak. Cengiz Ünder de sezon başı kampına da fit gelmişti. Bunu söylediğimizde insanlar tepki göstermişti. Yani yayınlarda, Radyo Gol'de katıldığımız yayınlarda işte Topuk Yaylası kampı öncesi Cengiz'in fit olduğunu söylemiştik ama tepki göstermişti. Cengiz de hazırlık maçlarında kendisine gösterilen verilen şansı iyi değerlendirdi. İlk iki hazırlık maçında iki gol attı. Cengiz'in yeni sezon kadro planlaması düşünüldüğünü söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci keza öyle. İsmail Kartal'ın güvendiği, inandığı isimlerden bir tanesi.
1: Kamp'ın herhalde flash ismi.
0: Evet yani şöyle söyleyeyim. Cengiz bu şansı iyi değerlendirdi. Ama süreç nereye getirecek hep birlikte göreceğiz. Yani Cengiz'in bu süreci devam ettirmesi. Çünkü zaman zaman yedek rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Çünkü sağ kanatta Greenwood'un, sol kanatta Kerem'in olduğu bir senaryoda Cengiz'in ilk 11 oynaması için çok daha fazla daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda Cengiz'in ama yerli rotasyonun yani yerli oyuncular şu yabancı kuralında yerli oyuncuların önemi de bir kat daha artıyor. Bir kat daha fazla artıyor. Ve yerli oyuncuların güçlü bir yerli oyuncu kadrosu var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bu kadroyu bozmak istemiyor. Hatta İsmail Yüksek için gelen teknikler var. İsmail Yüksek bu teknikleri değerlendiriyor. 27-28 yaşında geldi artık oyuncu Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti İsmail Yüksek gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Çünkü İsmail Yüksek bu takımın çok önemli bir ismi. Orta sahada şimdi Gendouzi'nin işte Kante, Fred, Asensio çok ciddi bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe. Güçlü bir orta saha rotasyonu var. Burada Orman'ın ilk 11 şansı biraz az gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan baktığımızda ise İsmail Yüksek gibi bir kaliteli bir ismi de kaybetmek istemiyor Fenerbahçe. O yüzden gelen tekliflere İsmail Yüksek için kapalı Fenerbahçe.
1: Evet. Dün İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı sevgili İrfan 25. 33 kişi burada kamp yapıyoruz dedi. Sen de toplamda 43 kişi var diyorsun. Şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Bir hafta sonra 14 Ağustos'ta lig başlayacak. Yani bu kısa sürede yönetim bunu nasıl çözmeyi düşünüyor sence?
0: Aslında 33'ten fazla yani oraya giden. Çünkü kimi takımdan ayrı çalışma yapıyor. Kimi bireysel İstanbul'da kalanlar oldu. İşte Diouf'la Vedat Bıç İstanbul'da kaldı. İşte milli takımda olanlar var. İşte Kante, Semedo, Ederson. Yani bunlar isimler var. Kampa da yanılmıyorsam 36-37 kişi falan gittiler. Yani 35-36 kişi falan gittiler. Hı hı. Oraya işte Arke katıldı sonra. O rakam sayısı arttı. Şimdi Fenerbahçe yönetimi zaten en baştan beri zorlayacak en önemli konulardan bir tanesi kalabalık kaldırıyor. Mevcut kriterlere uyumlu hale getirebilmek. Yani bu doğrultuda transfer teklifi gelen oyuncular da var. Yani Usabaya, Diego Carlos'a, Amdabat'a, Livakovic'e ciddi transfer teklifler var. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendiriyor. Bu oyuncularla yollara ayırmakta çok fazla zorluk çekecektir. İşte PKV'ye Süper Lig'den teklifler var. Ama diğer açıdan baktığımızda mesela Talişka'dır, Kante. Bunlar hem yüksek yıllık ücret alıyorlar Fenerbahçe'de. Şimdi bu oyuncularla işte hem Kante hem Talişka için aslında düşünce arasında ayrılabilecek muhtemel oyuncular arasında geçiyor. Ama bu oyuncular da Fenerbahçe'de yüksek yıllık ücret aldıklarını biliyoruz. Avrupa'da mesela Kante için Paris FC Kulübü'nün ciddi bir ilgisi var. Oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de bu teklife sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da Kante'nin aldığı 11 milyon euro yıllık ücret var. Aynı zamanda işte forma satışından pay maddesi var sözleşmesinde. Artı bonusları var. İmza parası 14,5 milyon euro imza parası verdi Fenerbahçe'ye Kante'yi transfer için. Onun 7'si ödendi, 7'si daha ödenecek. Mesela Fenerbahçe yönetimi Paris FC ile yaptığı görüşmelerde şunu dile getiriyor. 7 milyon euroyu hani imza parasını, onu bizim ödememiz gereken 7 milyon euro imza parasını siz ödeyin. Aynı zamanda bonservis olarak hani 7 milyon euro imza parasını ödeyin. Biz de eğer yıllık ücreti karşılayabiliyorsanız Kante için herhangi bir bedel ödemeden oyuncuyu kadroya, oyuncu için gelen teklifle de sıcak bakılıyor. Ama tabii burada bu oyuncuları yollarına ayırırken ki Fenerbahçe'nin en önce en fazla zorlandığı noktalardan bir tanesi bu oyuncuların aldığı yıllık ücretler. Şimdi Avrupa'nın önemli, Avrupa'da kalıbı düştü takımlar bu ücretleri vermiyorlar. Yani çünkü net ücretler burada alınan ücretler ve birçok yani Fenerbahçe'den aldığı ücretlerin yarısını öneren oyuncular oluyor. Oyuncular da gitmek istemiyor bu sefer buradaki hak edişlerini kaybetmemek adına.
1: İrfan, benim en çok merak ettiğim şey kaleci konusu. Şu anda 6 tane kalecisi var değil mi Fenerbahçe'nin, yanılmıyorsam?
0: Yani 5.
1: Tek tek sayayım şimdi aklıma gelenleri. İrfan Can var, Livakovic var, Ederson var, Tarık var. Mert Günok var.
0: Evet.
1: Kaç oldu?
0: Tam 5 oyuncu, 5 kaleci var Fenerbahçe'de.
1: İrfan Can, Livakovic, Ederson, Tarık, Ederson, Mert Günok, 6 oldu.
0: Yok, Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can, Erivayet, Livakovic, 5 tane.
1: Evet.
0: 5 kaleci var. Tabi 5 kaleciden Fenerbahçe 3'üyle, pardon, 2'siyle yollarına ayıracak. Bunlar da İrfan Can Erivayet'le Livakovic olacak. Livakovic'in menajeri 20 Temmuz gibi İstanbul'a gelecek. Livakovic'in de izni 17'sinde İstanbul'da olması bekleniyor. Livakovic'in menajeriyle Fenerbahçe yönetimi görüşecek. Dinamo Zagreb'in 4 milyon euro gibi bir bonservis bedeli teklifi var Fenerbahçe'ye. Teklifin değerlendirilmesi bekleniyor. Livakovic de Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Kariyerini orada sürdürmek istiyor. Bu hafta içi aslında gidecek oyuncuların menajerleriyle yapılacak görüşmeler. Görüşmeler hız kazanacak. Yani burada yani bu transfer hareketlerinden daha çok bu hafta içerisinde ve önümüzdeki 10 gün içerisinde ayrılacak oyuncular için olacak.
1: Şimdi dinleyicilerimizden Boray Bey diyor ki Fenerbahçe'nin bence artık hiçbir transfer ihtiyacı yok. Eldeki 41 kişiden 20 kişilik bir kemik takım çıkarmak zor olmasa gerek. Sonuçta bu oyuncularda belki arada bir iki tane hata dışında beğenilerek alınmış belli seviyede oyuncular demiş.
0: Ya şöyle söyleyeyim, aslında Fenerbahçe'nin bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni biraz transfer hoydatlığı. Yani önceki yönetimlerde işte her futbolcuyu çöp olarak nitelendirmek, değersizleştirmek, işte o gitsin yerine başka oyuncu transfer edelim. Süreç 4'te Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdik. Şu anda sözleşmesi devam eden 42-43 tane oyuncusu var Fenerbahçe. Evet. Dediğim gibi bu ayrılık süreci de ayrılık süreçte de işte öyle kolay olmuyor. Yani insanlar diyor ki işte transfer, yani hiç Sayın Hazretleri seçildiği zaman sosyal medyadaki yangına baksaydınız içerisinde neredeyse tüm futbolcuları gönderin, yeniden transfer yapın bir grup var.
1: Bülent yani Bey
0: diyor ki o yangın yerine çeviriyorlar işte. Bunu biz daha önce Tadiş'te gördük, biz bunu daha önce Ceko'da gördük. Onlar gitsin, yine o başka oyuncu transfer etsin. Kendi değerlerini bayağı değersizleştirebiliyorlar. Yani burada Hoca'ya saygı göstermek lazım. İsmail Kartal eğer bir oyuncuyla devam etmek istiyorsa ona sonuna kadar onun kararına saygı göstermek gerekiyor. Çünkü İsmail Kartal döneminde biliyorsunuz bir önceki sezon İsmail Kartal'dan önce İrfan Can Kahveci için dissing yorumları yapılıyordu. Sosyal medyada küfürler ediliyordu, hakaretler ediliyordu. Neler söyleniyordu ama İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci inanılmaz bir performans sergilemişti. Dolayısıyla bazı oyuncular bazı teknik adamlardan yani bazı bunlar performans göstermezken yani farklı bir teknik adamlar daha iyi performans ortaya koyabiliyorlar. İşte bugün Mimović için takımda kalsın yorumları yapılıyor. Ama aynı Mimović için biliyorsun sezon başında belki takımda kalacak denilmiş olsaydı insanlar tepki gösterirdi. Ama hazırlık maçlarında gösterdiği performans artı işte hocanın ona güvenip ona şans vermesi Mimović'le ilgili insanların kafasındaki soru işaretlerini de giderdi. Bugün Mimović kalacak denilse kaldı da kimse tepki göstermedi. Ama bunu sezon başında olmuş olsaydı insanlar tepki gösterdi. Biz bunu daha önce Osterwolde sürecinde de yaşadık. İsmail Kartal öncesinde İsmail Kartal Osterwolde'yi stoper oynatmıştı. Ve Osterwolde için işte bunlar çok muamelesi yapılırdı. 6 milyon euro buna bonservis böyle yorumlar yapılıyordu. Yayınlarda işte hakaretler ediliyordu.

ama sonuçta gelinen süreçte ne oldu? Offside gol dedi. Avrupa'nın da ilgisini çeken stoper mevkiine evrilen bir oyuncu konumuna geldi. O yüzden biraz iştahdaki oyuncuları da bilmek lazım. Karakteri bir kadrosu var. Bu kadroya 3 tane çok

0: Şerif hiç gündemde değildi belki taraftarın. Ama Şerif'in de kampta gösterdiği performans, hazırlık maçında oynadığı maçta gösterdiği performans ardından Şerif'in de şans verilirse, oynamaya devam ederse, gelişimi sürdürürse Fenerbahçe'nin ileride çok ama çok fazla şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak bir oyuncuya evrilme ihtimali olduğu çok yüksek.
1: Evet. Bülent Bey de diyor ki Fenerbahçe kendi bünyesinden 4 takım çıkartıp bir lig oluşturabilir Final Four şeklinde demiş. Sevgili İrfan 25 herhalde metrobüsten indin. Yürüyorsun.
0: Evet evet indim yürüyorum şu an.
1: Bu arada metrobüsler açılmış mı? Hani sen 2. köprüden mi geldin? 1. köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı mı? Bilgin var mı?
0: Yok ben metrobüsü kullanmadım. Ben otobüsteydim yani. Hayır, tamam. Rahat geldim.
1: Tamam peki. İrfan 25 çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 2 gün izinle. 2 gün izin yaptıktan sonra Cuma günü Boğniksafya maçının hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe. Greenwood'da Cihan Kamer, Sayın Cihan Kamer bugün İstanbul'a gelecek. Greenwood'da evet. Yarın itibariyle ailesiyle beraber İngiltere'den İstanbul'a gelecek.
1: Fenerbahçe'de Greenwood'u artık duyurmuş.
0: Evet yani Fenerbahçe şey günü yarın itibariyle Greenwood ailesiyle beraber İstanbul'a gelecek. Tabii çok dediğim gibi yönetimi de tebrik etmek lazım. Yani bu süreci çok iyi yönetti. Marsilya Sportif Direktörü'nün bugün bir açıklaması var. İşte normalde 70-80 milyon euro bir bedel bekliyorduk. Bonservis bedeli bekliyorduk Greenwood'dan. Ancak dedi oyuncu gitmek istediğini neredeyse bir ay önce bize söyledi. O gitmek isteyen bir oyuncu da kadroda tutmak çok zor dedi. Yani bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe önemli bir transfer başarısını bir gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım başta olmak üzere yönetim kurulu bu konuda tebrik etmek gerekiyor.
1: Sevgili İrfan 25 görüşmek üzere diyor. Sana da sevgilerimi yolluyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selam söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum canım.
1: Çok teşekkürler. Aleyküm selam diyelim. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızda yollayabilirsiniz. Ben bir yandan da gelen Instagram mesajlarına da bakıyorum. Instagram üzerinden Fehmi Erdem'e teşekkür ediyorum. Beni takip alan Resul Göktürk'e teşekkür ediyorum. Çetin Bilgi'ye, dün Sadi Karabulut, Mustafa Kumru takip alanlara da Yusuf Hakan Kahraman, ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hakan Çevi'ye inşallah dinliyordur buradan. Özellikle sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ömer Musaoğlu, sana da sevgilerimi yolluyorum. İsa Öztürk çok teşekkürler. Cihan Bey de yine bakıyorum Instagram üzerinde takip alan isimlerden. Hasan Özbay Trabzonspor taraftarım İrfan abiyi seviyorum demiş. Kapattık ama ben iletirim. Hiç merak etmeyin. Hakan Bey Arjantin 2-1 alır demiş. Çağatay Hocam demiş. Sizler de tahminlerinizi bizlere yollayabilirsiniz. Artık iletişim kanallarımızda biliyorsunuz. Hepinizden mesajlarınızı bekliyoruz. Programın son bir saatinde yine sürpriz bağlantılarla devam edeceğiz. Kısa bir ara diyoruz. Radyo Gol'de daha sonra Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son bir saatte yine devam etmek üzere.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol.
4: Yarış başlıyor.

liderliği aldı. 8 numaralı Ponçikta ise grubun 3-4 boy gerisinde. Şimdi Sandman liderliği aldı Uzuntay'dan. 4 numaralı Sandman koşuya liderlik yapan isim. İkinciliğe ise 1 numaralı Vizigot girdi. Vizigot'un 2 boy gerisinde 7 numaralı Mirza Bey dışta 3.lükte. Daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Öncü Özgür. Hemen yanında Uzuntay mücadelede kalmaya çalışan isim. Safkanlar son 800'e doğru ilerlerken 4 numaralı Sandman liderliğini koruyor. Fark 2.5 boy. 1 numaralı Vizigot takipte. Vizigot'un 2 boy gerisinde 7 numaralı Mirza Bey 3. giriyor. Onun 3 boy gerisinde 2 numaralı Fundo. İçeride 3 numaralı.

0: Uzuntay 4 boy gerilerinde, 6 numarada Ege Tay, 5-6 boy gerisinde bu safkanın içeride 5 numarada Öncü Özgür'ü görüyorum. Onun dışında 8 numarada Ponçik Tay var. 4 numarada Sandman son 600'e doğru gidilirken liderliğini koruyor. 7 numarada Mirza Bey bariyer dibinde ikinciliğe girmeye çalışan isim, dışında 1 numarada Vizigot var. 4 boy geride 2 numaralı Fundo 4'üncülüğe hamle yaptı. İçte 3 numaralı Uzuntay var. Düzce'de 4 numaralı Sandman önde geldi. Fark 4-5 boy kadar. Orta kulvarda Vizigot, içeride 7 numaralı Mirza Bey takipteler. Son 200'e doğru gidilirken 4 numaralı Sandman liderliğini koruyor. Fark 3 boy. 7 numaralı Mirza Bey ikinciliğe hamle yaptı. Farkı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden dıştan 3 numaralı Uzuntay'ın gayretleri var. İçeride ise 8 numaralı Ponçik Tay. Son 200 geçirmek üzereyken Sandman lider, fark 2 boy. 7 numaralı Mirza Bey'in en dıştan 3 numaralı Uzuntay'ın sprinti de var. 3 numaralı Uzuntay çok güçlü geldi. Son 100'de liderliği aldı. İçerideki Sandman ikincilikte kaldı. 3 numaralı Uzuntay birinciliğe çok yakın artık. Son metrelerde fark açıyor. 3 numaralı Uzuntay koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Ponçik Tay ikinci, 7 numaralı Mirza Bey üçüncü, 6 numaralı Ege Tay dördüncü, 4 numaralı Sandman da beşinci oldu değerli izleyenler. 3 numaralı Uzuntay Bahtiyar Yanık'la kazandı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Bankam, bank, kartım hadi.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
8: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate de geldik. Hüseyin Mecit, evet senin mesajını okumadık. İyi yayınlar dileklerinde bulundun. Her günde bulunduğun için sevgili Hüseyin'cim, sana da sevgiler, saygılar. Bir dinleyicimiz var. Diyor ki Bülent Bey, Yılmaz Vural bugün için söz vermiştiniz diyor. Söz verdiğimi çok hatırlamadım ama Yılmaz Vural'la arada bir görüşüyoruz. Bir ay önce falan aradığımda cevap alamamıştım. Ama çok istiyorsanız Yılmaz Hoca'yı da biraz sonra yayınımıza alırız. Ama söz vermeyi durumunu pek hatırlayamadım nedense. Yine canlı bağlantılarımıza devam edelim. Çünkü yayından önce tabii konuştuğumuz gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara söylediğim bir saat var ve o saat dilimini de aşmamak adına onlara da söz verdiğim için. İşte yine gazeteci dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Benim de çok başarılı bulduğum analizleriyle sevgili Furkan Uzun, hoş geldin yayınımıza.
9: Hoş bulduk hocam, merhaba, yayınlar. Teşekkür
8: nasılsın,
9: ederim hocam.
8: İyi misin?
9: İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
8: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Furkan'cığım, ikimiz de herhalde ters köşe olduk dünkü karşılaşmadan dolayı. Fransa-İspanya, ben de Fransa diyordum, herhalde sen de Fransa diye düşünmüşsündür.
9: Ya şöyle, aslında ben turnuva başlangıcında Fransa'nın hayal kırıklığı yaratabileceğini düşünmüştüm. Çünkü son turnuvalara baktığımız zaman, evet son iki turnuvanın, yani dünya haftasının finalisti Fransa'ydı ama genel haftalara baktığımız zaman bence Dertlo Şampiyonu'nda çok da başarılı olan bir Fransa vardı. O bakımdan ben güzel düşünmüştüm ama tabii ki dün akşamki kadar da bir şey beklemiyordum yani. Çünkü dün akşam İspanya maçın tek başına başından sonuna kadar hakemiydi. İsabetli şutu herhalde Fransa'nın 85. dakika civarında gelmişti. Böyle bir şey kimse beklemiyordu. Ama genel hatlarıyla ben Fransa'nın finale gidemeyeceğini düşünmüştüm. Çünkü Lider Duchamp bence bu kadronun karşılığını veremedi. Bakıldığında galiba 14 yıldır orada. Yani bu kadroyu oluşturan, bu jenerasyonu oluşturan bir teknik adam ama oynatma ve performans alımı açısından bence büyük bir hayal kırıklığı. Hı hı.
8: Bugünkü karşılaşma için neler söylersin Furkan Uzun?
9: Ya bugün baktığımız zaman aslında çok enteresan bir durum. Arjantin buraya gelene kadar Mısır'ı son 15 dakikada eledi. Yeşilburun ve İsviçre'yi uzatmalarda eledi. Yani baktığımız zaman 3 maçı da kıl payı olarak adlandırabiliriz turu geçme durumunu. İngiltere ise biraz daha domine ederek geldi. Ve kadrosu da İngiltere'nin bu arada çok güçlü ki zaten son Avrupa Şampiyonası'nın da finalist İngiltere. Yani üstüne koya koya gelen bir çok güçlü bir jenerasyon var. Arjantin ise bence oyunu güzelleştiren bir takım değil. Çok bence hani çok sert oynuyorlar ve oyunu biraz daha çirkinleştiren bir takım görüntüsünde. Tabii ki yine buraya kadar gelmeleri, önceki turnuvada final oynayan bir takımın yine finale çıkma ihtimalinin olması tabii ki de bir teknik adam başarısı. Ama bence bu akşam oynanacak karşılaşmada İngiltere bence bir adım daha önde gözüküyor. Çünkü Arjantin'i henüz büyük bir takıma karşı göremedik. Yani buraya kadar gelinen süreçteki rakipleri Arjantin'den çok daha zayıf takımlardı. Arjantin onları yenerken çok zorlandı. Arjantin'i büyük bir takım karşısında ilk defa göreceğiz. O bakımdan ben Arjantin'e bugün çok zorlanacağını ve İngiltere'nin de tura biraz daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum.
8: Evet. Furkan Uzun, peki İspanya-Fransa maçının galibi Dünya Kupası'nı da kazanır görüşüne katılıyor musun?
9: Katılıyorum. %100 katılıyorum. Zaten ben turnuvada yani herkesin aşağı yukarı bence hani 100 kişiye sorsak turnuva öncesinde 90'ını herhalde İspanya ve Fransa'nın turnuvayı kazanacağını söylerdi. Çünkü ikisi de hakikaten çok iyi kadroya sahip iki takımdı. Ama tabii ki İspanya biraz daha teknik adamıyla fark yaratan bir takım oldu. Çünkü De La Fuente hakikaten çok fark yarattı. İki büyük turnuvada, son iki büyük turnuvada yani Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda İspanya dün akşamki maçla beraber yanlış hatırlamıyorsam 14 maça çıktı, 13'ünü kazandı. Sadece bir beraberliği var. O da bu turnuva başında Yeşilburun karşısında. O bakımdan İspanya baktığımız zaman 2010 yılındaki İspanya gibi çok güçlü bir kadroya sahip değil. Hatta bu takım bence o takıma göre biraz daha zayıf kalan bir takım. Ama müthiş bir takım savunmasına sahip. Finale gelene kadar sadece bir gol yediler. Yani dün akşam bile 85 dakika boyunca Fransa'ya pozisyon verdiler ki Fransa belki de Dünya Kupaları tarihinin en güçlü kadrosuna sahip takımlarından biriydi. Böyle bir takıma karşı pozisyon vermeden ve tamamen domine ederek ki attıkları ikinci gol gerçekten birçok defa paylaşıldı. Hakikaten müthiş bir organizasyon bu. Kaleciden başlayan seri paslaşmalar halinde. Yani gol yemesi hakikaten çok zor bir takım ve golü de bir şekilde atan bir takım. O bakımdan ben bu görüşe katılıyorum. İspanya-Fransa karşılaşmasından galibi kupanın bir ucundan hatta büyük bir kısmından tutacak takımdı. O bakımdan İspanya kazandığı için ben finalde Arjantin veya İngiltere fark etmez. Kim gelirse gelsin İspanya'nın %65-70 bandında bir şansı olduğunu düşünüyorum.
8: Furkan Uzun, şimdi yurt dışında çok dinleyicimiz var. Biz de takip ediyorlar. Strasbourg'dan Doğancan Yeşilkaya diyor ki hocam çok iyi bir atmosfer mi vardı diyor. Ama sonuç üzüntülü oldu. Bir de dün Fransa'nın kurtuluş yıl dönümü idi. Kutlama da yapılamadı demiş. Akşamki atmosferi atacaktım size ama görmezsiniz diye atmadım. Almanya-Fransa sınırı Ren Nehri kenarına büyük dev ekranda iki ülke beraber izledik maçı demiş. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yine gelen dinleyicilerimizden bakalım. Evet Furkan, sana bir soru var. Trabzonspor'da olay gitti mi diye Furkan Bey acaba bu konuyla ilgili son bilgisi nedir bizle paylaşabilirim demiş.
9: Ya olay artık çok büyük bir çok büyük bir aksilik olmadığı sürece
8: Fiorentina diyorsun.
9: Evet Fiorentina, evet. Yani artık resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Orada benim bildiğim kadarıyla artık görüşülen konuşu biliyorsunuz olayda bir son etki satıştan kaybatmış var. Yani olayı alan takım Fransız ekibi Bastia'ya bir orada son etki satıştan kaybatmış diyecek. Burada işte Trabzonspor bu parayı Fiorentina ödesin diyor. Fiorentina Trabzonspor ödesin diyor. Orada bir orta yol bulunmaya çalışıyor bildiğim kadarıyla. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman 30 bonuslarla beraber 30 milyon euroyu artı Trabzonspor'un da son iki satıştan pay kazanacağı bir anlaşma olacak gibi duruyor. Artık dediğim gibi son artık açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Baktığımız zaman Trabzonspor açısından bence çok iyi bir hamle. Yani 5,5 milyon euroyu aldınız. Bir yıl sonra 6 katına satıyorsunuz. İyi bir anlaşma ki olay yine şöyle bir durumu var. Yani bugün Conte'nin bir açıklamasını gördüm. Dünya Kupası'nda en çok beğendiği oyuncunun oyunculardan birinin daha doğrusu olay olduğunu söylemiş. Bu çok dikkatimi çekti.
8: Orayı tam anlayamadık. Yani sesin tam gelmedi. Kim açıklama tamam. yaptı? Olayı bayağı beğendiğini söyledi dedin.
9: Conte. Antonio Conte.
8: Evet.
9: Twitter'da gördüm. Bir galiba yabancı bir kuruluşta. Ona Dünya Kupası'nda beğendiği oyuncuları soruyor. O da Mısır'dan bir oyuncu sayıyor. Pildişinden bir oyuncu sayıyor. Ve Pildişinden saydığı oyuncunun yanına ayrıca olayı da çok beğendiğini ifade ediyor. O bakımdan olay için iyi bir Dünya Kupası oldu. Yani Dünya Kupası'nda gösterdiği performans herhalde zaten iyice artık Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ama şuraya bir şah koymak gerekiyor. Olay mental olarak biraz soru işaretleri barındıran bir oyuncu. O bakımdan Trabzonspor'un olayıyla bir yıl daha devam etmesi çok büyük bir risk olacaktı. Bu nedenle ben Trabzonspor'un bu teklifi değerlendirmesine doğru buluyorum. Çünkü 20 yaşında çok genç ve işte mesela Bastia'dan gelirken son maçında grip olmasına rağmen oyuna girip kırmızı kart görüp ceza almış bir oyuncu. Yani mental olarak güçlü olmayan bir oyuncuyla yola devam etmek çok her zaman bir risktir. O bakımdan Trabzonspor'un bu riske girmeyerek vaktinde bir satış yaparak 30 milyon euro gibi yüksek bir bedeli kasasına koyacak olması bence çok olumlu bir durum.
8: Evet. Peki bu arada şimdi Vivo'ya da gelen çok önemli teklifler var. Yani 5-6 milyon euroya devre arasında alınan bir oyuncu 4 aylık kısa bir zaman sonrasında sevgili Furkan neredeyse 6 katı bir teklif getiriyor kulübe. Neler söylemek istersin? Çok büyük bir transfer başarısı değil midir?
9: Kesinlikle öyle. Vivo'nun da yani olayının tabii ki önce veda etmesi sonrasında da Vivo'nun da veda etmesi bekleniyor. Aşağı yukarı Trabzonspor iki oyuncunun satışından 60-65 milyon euro bandında toplayan toplamda bir bonservis bedeli kazanacak. Kesinlikle büyük bir hoca başarısı, yönetim başarısı, scouting başarısı. Her açıdan baktığımız zaman her departmanında hakikaten bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Ama burada hakikaten hocanın bence ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani 19 yaşındaki olay işte 22-23 yaşındaki Avusturya Ligi'nde oynayan bir oyuncu Vivo'ya yatırım yapması ve bunları bu oyuncuları alıp oynatması çok olumlu hamlelerdi. Vivo'nun yeni sezonda Premier Lig'de Fulham forması terletmesi bekleniyor. Baktığımız zaman siz de bildiğiniz gibi yani 5,5 milyon euro karşılığında alınan bir oyuncu 6 ay sonra 30 milyon eurolar konuşuluyor. Burada tabii ki yani böyle bir teklif geliyorsa bunu kim olursa olsun bunu değerlendirmeye alabilirsiniz. Çünkü Trabzonspor Premier Lig'den teklif alan bir futbolcu kadrosunda tutacak kadar henüz güçlü bir kulüp değil. Yani ekonomik açıdan henüz güçlü, o kadar güçlü bir kulüp değil. Çünkü kim olursa olsun bugün dünyanın en iyi ligi Premier Lig'de oynamak ister. Bu bakımdan oyuncunun da zannediyorum bu yönde bir ayrılık isteği olduğu ve Trabzonspor'da sanıyorum ki bu istekten yola çıkarak Vivo'yu istemese de Fulham'a satma mecburiyetinde gibi bir durum var. Baktığımız zaman çok önemli bir transfer başarısı. Sadece 6 ay oynatılan bir oyuncudan bu kadar yüksek bir geliri kazanması. Burada önemli olan soru şu. Trabzonspor olayıyla Vivo'dan gelen otelde 60-65 milyon euro için buna Filip Lambrusso'yu da katarsak 75-80 milyon euroluk çok yüksek bir bedeli nasıl kullanacak? O işte bu bedelin kullanım şekli yeni sezonda Trabzonspor'un da nasıl bir performans ortaya koyacağını gösteren bir durum olacak.
8: Furkan Uzun aslında şunu da düzeltmemiz lazım herhalde bu bilgiyi. Dün Van Drong gelen transferi görüşmeleriyle ilgili Trabzonspor taraftarlar çok büyük bir tepki gösterdi. Vivo satılıyor zannettiler ama Vivo'nun yerine zaten yapılmayacak bu transfer değil mi?
9: Doğru evet. Yani o transfer daha çok Bakugov'un biliyorsunuz bir sakatlığı var ve hala daha Bakugov'un
8: Kasım ayına yani kadar da devam edecek deniliyor.
9: Evet ve yani Kasım ayı da net değil. Yani Aralık'ı da bulabilir, Ocağı da bulabilir. Çünkü O noktada Batakov'un çok ciddi bir sakatlığı var. Dolayısıyla sakatlıklar biliyorsunuz öyle yani bazı durumlar yaşanabilir, biraz daha uzayabiliyor, başka çeşitli şeyler olabiliyor.

0: Bu bakımdan Mandıran Dilan aslında Batıgol yerine düşünülen bir stoper ki ben Mandıran Dilan'ı hakikaten çok beğeniyorum. Birçok parametrede de zaten Süper Lig'in en iyi savunmacıları arasında yer alıyor. Özellikle sol stoper olarak bence de yine en iyi 3-4 sol stoperinden biri.
1: Zaten biri sol ayaklı, diğeri sağ ayaklı. Evet. Van Dron gelen sağ ayaklı.
0: Yani dolayısıyla dediğiniz gibi Weaver'ın yerine alınacak bir oyuncu değil. Düşünülen gibi daha çok Batıgol'un orada devam eden sakatlığı nedeniyle düşünlendirince tabii ki burada taraftarlar da şunu bir yolu bilirler. Batıgol'un yerine Van Dron gelen alınacak. Vivo'nun yerine yabancı alınmayacak veya alınacaksa nasıl bir yabancı kuralı, formülü uygulanacak bu noktada? Evet, bu noktada bir soru işareti var. Çünkü Trabzonspor'un zannediyorum yabancı sınırı dolu olacak ve belki bir ayrılık olabilecek. Yani bir ayrılık ihtimali var herhangi bir o yabancı oyuncusundan. Bu noktada da Trabzonspor'un iyi bir, doğru bir plan yapması gerekiyor. Çünkü yabancı kuralını ve kadro mühendisliğine doğru şekilde ayarlamazsanız sezonun geri kalan kısmında sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
1: Yani Batagov'un yerine düşünülüyordu. Evet, sağ ayaklı dedim ama pardon düzeltiyorum. Sol ayaklı bir oyuncu Van Dron gelen. Hani bu yanlışı da düzeltmiş olalım. Trabzonspor taraftarlar çünkü bir yandan da yazıyorlar. Sevgili Furkan Uzun, söylemek istediğim başka bir şey varsa onları da alalım.
0: Yani eklemek istediğim başka bir şey yok. Size iyi yayınlar diliyorum. Bu akşamki karşılaşmada da ben gollü bir müsabaka olacağını düşünüyorum.
1: Karşılıklı gol diyorsun.
0: İstiyorum. Aynen.
1: Peki Furkan Uzun, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
0: Rica ederim, yayınlar
1: diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, birazcık da sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Yine bakalım Bursa'dan Adnan Şefik beyefendi. Çağatay Hocam, sizi zevkle dinliyorum. İyi yayınlar. Bursa sporluymuş. Yer vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki Bursa sporla ilgili haberleriniz olduğunda lütfen bizlere ulaştırın. Burada seve seve yayınlarımızda yer veririz. Serdal Kalaycı ile de bir yandan yazışıyorum da yayını alayım diye düşündüm. Meğer Atina sahil şeridindeymiş. 4 gündür buradaymış. Akşam dönüyormuş. Kendisine de iyi tatiller olsun. Yılmaz Vural'ı istemiştiniz. Yılmaz Vural'la ilgili aslında arayabilirim. Yılmaz Hoca'yı da. Mustafa Büyükdinç. Instagram'dan takip alan centilmene çok teşekkür ediyorum. Fehmi Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Resul Bey'i zaten söylemiştim. Aslında bir de Yılmaz Hoca'yı arayalım. Araya gitmeden önce sevgili Yılmaz Vural, eğer müsaitse. Yılmaz Hocam selamlar, Çağatay Çıtlak ben. Radyo Gold'den müsait misin hocam?
2: Evet Çağatay, buyur.
1: Şimdi Radyo Gold dinleyenlerinden sana bağlanmamı isteyen çok dinleyicimiz var. Hocam her şey umarım keyfiniz yerindedir.
2: İyi, her şey gayet.
1: Dünya Kupası için görüşlerinizi çok merak ediyorum. Dün akşam herkes Fransa'yı beklerken İspanya finale kaldı. Dünya Kupası ile ilgili bir değerlendirme rica edebilir miyiz sizden?
2: Yani başladığımda söylediğimiz 4 takım hemen hemen buydu. Aralarından belki Brezilya, Almanya, bunlar da araya sokanlar olmuştu ama ben kendi adıma konuşurken bunları söyledim ve finali Fransa ile Arjantin oynar demiştim. Ama dün yanıldık çünkü Fransa buraya gelene kadar çok iyi oynadı. Resel anlamda oyuncuların büyük etkisi var. Yani 3 tane forvet var. Dembele, efendim söyleyeyim, Mbappe. Yani bunları engellemek çok kolay değil belki. Dolayısıyla İspanya doğru olanı yaptı. Topu kendinde tuttu. Bunları koşturdu. Yani onlara siz bir an olsun bile topu kaptırdığınızda çok etkili oyuncular bildi. Top olmayınca dünyanın en iyi oyuncusu olsanız da olur. Yani bu mantık içerisinde daha kontrol, daha yönelik de ataklarıyla sonucağımız oldu ve İspanya buraya gelene kadar böyle bir performans göstermemişti. Yani o 10 gün oynadığı oyunlara bakarak bu İspanya galiba elenir diye Fransa karşısında düşünüyorduk ama o böyle maalesef işte 3 gün sonra veya bir hafta sonra mı oynuyorlar neyse. Farklı bir İspanya, ne yaptığını bilen bir İspanya, topu kaybetmeyen, öyle önünde uluslararası çok iyi oyunlara sahip, yeni katılan Fransa'yı maalesef oynadı, takım oynadı.

0: aktif daha da fark edebilirdi. Hemen hemen Fransa'nın top pozisyonu var dersek yalanını. Yani vaktiyle maçı kazanmış bir finale gelmiş oldu. Şimdi tabii hep Arjantin diyorduk. O da Arjantin çok iyi oynayarak değil ama Messi'nin bireysel farkı çok etkiliyor onun oyununu. Ve görüldüğü gibi de işte Mbappé'yle birlikte gol kuralında çekişiyorlardı. Hı hı. Ama maalesef onun vakti yok artık Messi. Onu geçme şansı da sahip bir tane daha maç olacak. Ya, iki tane.
1: Yani Yılmaz Vural'a göre İngiltere-Arjantin maçında da bir sürpriz olabilir mi hocam? Yani kim daha ağır basıyor?
0: Sürpriz olmaz yani. Sürpriz mesela şu ana kadar İngiltere çok bunlar kadar olmaz diye düşünüyorduk ama oynadığı maçlara bakıldığında İngiltere de Arjantin'den bir gömlek daha iyi oynadı bana buraya kadar sefer diyebilirim. Şimdi fikirler değişiyor tabii. Bir üç gün önden ne der? Şimdi acaba İspanya-İngiltere finali mi oynanacak diye söylenebilir. Çünkü Messi'nin artık performansı buna karar verecek galiba. Dolayısıyla İngiltere'de daha takım oyunu oynanıyor. Daha dinamik var. Galiba her şeye rağmen acaba Messi devam ettirebilecek bir takımını finale bakabilecek mi? Onlar aklamışı tabii. Evet. Ama gördüğünüzde Sokova'da bazı takımlar var. Yeşilburun, Efendim, Mısır, Belçika. Bu takımlar da son dakikalar dedikleri. İşte Mısır'ın çizgi fol öndeyken 3-2 kaybettik. Onlar da 80'lerden sonra golüye girdi. Efendim, Mısır, Belçika ona ceza öyle. İşte Yeşilburun durumunun hakikaten iyi oynayan takımlarından biri oldular. Ama maalesef iyi oynamak bazen yetmiyor. Turnuva deneyimi çok önemli. Takımlar maalesef bu takımlar ilk turnuva çıkabilecekler. Maçın sonları bir gün gol alıyor. Akıllarda kaldılar en azından. Ama diğer takımlar kendi takımlarına ilgili bu. Biz ayak ettiğimiz olsaydık ama hiç buna gerek yok. Türkmen'in takım maalesef oyuncu yeterliğiyle konu çözmeye çalışıyor. Ve takım oyunu oldum ama teşekkür oynayamıyor. Yani çünkü onda bir antrenör ötesi gerekiyor. Elimizde çok bir potansiyel bir şey olmasına rağmen ilk önce gidemedik. İki tane maçta kapalı savunma yapan takımlara karşı maalesef çok ötesiz kaldık. Topun işte istatistiklere bakılmışlar hepsinde çok açık ara fark attığı bir takım yarat. Kalıç olarak bakıldığında saygı şimdi oldu. Ve bundan ilk maçta ders çıkaramamış. İkinci başta da aynı şekilde oynamış bir takıma karşı kaybettik. Ben bu ara Paraguay'da bu küçük takım arasında çölenebilir. Ama oynadığı sert olma açıkların yıldır geçti. Bir küçük yandı maçında falan yedi. Gördüğünüz gibi Dünya Kupası'nda benim bakış tarzım şu. Bu futbolun puarı. 4 yılda bir düzenlenen bir puarı. Ve arkasından Avrupa Kupaları'yla Avrupa Şampiyonası'na bakarken iki yılda bir çok önemli turnuvalar oluyor. Çünkü bu turnuvalarda çok şık olamadım bu dakikada. Dünya Kupaları'na 1900'de başladı Uruguay'da. İşte ondan sonrası Çin'in takımı 1950'de Amerika'ya gidecekti galiba.
1: Brezilya'ya.
0: Ekonomik müsaitliğinde gidemedik. Ondan sonra Lipes İspanya'yla beraber kaldık. İspanyol çocuğun kurasında 10 yaşında oldu galiba. Kurasıyla gittik. Bir de iki tane Dünya Kupası işte İngilizce günde olduk. Şimdi de göründüğü gibi gruplar aşamalık oldu. Yani buraya da 2 kere playoff'tan geldi. Bu demek ki Türkiye Avrupa grubunda olduğu için çok zor iş. Neden? Avrupa'nın 5 büyük ülkesi var. Bunlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya. Arkasından Hollanda, Portekiz, Belçika var. Şimdi bu takımlar hep grup lideri oluyorlar ya. Yani. Biz de olabilirse ikinci veya oradan nasıl çıkacaksak çaba sarf ediyoruz. Ne zaman ki Türkiye bu gruplarda bunları geçer. Birinci olarak bitirirse o zaman Dünya Kupalarının ve Avrupa Şampiyonlarının şöyle ki katılan takımlarından bir tanesi olur. Yani

0: göre bakarsan 24 senede göre o da bilmem kaç kere olabilir. Yani bütün çocuğu yapacağım bir durum değil. Niye? Çünkü Türkiye'nin 7-17 yaşında okullara giden milletin bakanlığa çıkıyor. Öğrenci sayısı 21 milyon. Yani elimizde öyle bir dinamizm var ki. Bunu eğitecek maalesef tesisimiz yok. Bunu eğitecek eğiticimiz yok. Bunun ekonomisi yok. Böyle bir planlara çıkıyor. Yok. Çünkü kısa vadede kitap parçalı kentler açarız. Maalesef yönetim Türkiye'de şunu söyleyebilirim. Çok iddialı bir konuda. Türk futboluna yönetmiyorum, idare ediyoruz. Yani Türk futbolunu yönetmek işte bunlar ne yapıyorsa aynı yolda gidin. Aklın yolunu bir yap. O kadar gördük ki yani. Kendini gencine ne yapar? Onun uluslararası boyutu yarışacak, yarıştıracak antrenör eğitim. Onun uluslararası boyutu yarıştıracak teyze Timur. Onu yarıştıracak oyuncuyu pişir. Yani bu taşıma suyuna dönmez ki. FIFA'nın yaptığı bu yanlış var. Yani oyuncu anlamında bir takımlarda yabancı oynatmasın. Pistler çirmeler falan arası olmuyor diyor. Ama niye yabancı antrenörü müsaade edecektir? Bırak ülkeden kendi gençliğinle kendi antrenörlerinin uluslararası boyutu seviyesini görsünler. Antrenör onlar kadar iyi değilse yetiştirmişsin. Onlar nasıl yetiştiriyorsa sen de öyle yetiştir. Yoksa bu bir İtalyan tabii çok başarılı da buldu. Kutluyorum kendisini. Yanlış anlarsın da ben kafatasçı bir adam değilim ama bir İtalyan kendisimiz türlü sotolojisinden anlamaz ki. Bu türlü bir yeri istiyor. İtalyan diyor bakın biz rakibe göre işte bu grup çok zayıf. Ya değerlendir. Bu grup çok kuvvetli çıkıyorsun. Yani biz takıma göre oynayan bir ülkeyiz. Takıma göre motive olan. Yani ve bunu maalesef beceremiyoruz. Ve herkese de bir konuda. Potansiyeli bakıyorsun iyi bir jenerasyon. İşte Kenanlar, Ardalar, Sertiler, şunlar bunlar. İngiliz takımları, İtalyan, Alman takımları. Yani dünya takımlarında oynuyorlar. İspanya'da oynuyorlar. Ve 130 milyon euro, 90 milyon euro, Gonzales ülkeleri var. Ve böyle bir oyunculara sahipsin. Sen karşında senin bir oyuncunun bedeli esmiyor bir takıma karşı sorun tamamlıyorsun oluyor. Yani bizim aslında günde bir soru bu olsa gerek. Yoksa yani Türk futbolu maalesef kurallarla yönetilmiyor. Türk oyuncusu kurallarla yetişmiyor. Bir kaos ve bunun adına biz yapılaşma diyoruz. Yapı var diyoruz. Aslında Türk futbolunda yapısızlık var. Bütün sorun yapısızlıktan kaynaklanıyor. Peki Türkiye'de bakın 50 seneden beri bu işin içindeyim neredeyse. Futbolun kim yönettiğini ben bilmiyorum ya. Siyaset mi yönetiyor? Kulüpler mi yönetiyor? Federasyon mu yönetiyor? En yetkili olması gereken en yetkisi durumda. Bakın Türkiye'de o kadar çok takım tarihten kilidi ki Malatya, Mersin, Aydın, Ordu, Diyarbakır. Bakın bu takımlar kapandı yerine yeni lafı var başına. Yine kapandı. Sanırım üçüncü kez yeni Malatya. Yeni Mersin
1: en yeni. En yeni.
0: Ya kimse bundan bir ders çıkaramıyor. Kimse eski tas, eski yolu hemen unutuverip yine eski tarzda dönüyorlar. Yani ya, şuradan hareketle üç kere futboldan gelen adam ya da futbol olmayan birisi kere geldi. Birisi Hasan Bey vardı Trabzon'da. Hı hı. Birisi de bizim tabuka başarının durumun vardı. Derdi aklıma. O da işte gençler dinle oynamış. Halil Çorbalı. Dolayısıyla onun içinde futboldan gelen kimseye rastlamış. Ha futbolu yönetmek için futboldan gelmiş olması getiriyor. Yani bir okulun tarafında olacak, bilecekleri, uluslararası başı ülkeyi temsil edecek, entelektüel bir yapımda olması lazım. Futbolun doğru yapanla yapmayan arasında bir farkı bilen ve ona göre bir eğitim almış. Dünya ne yapıyorsa bu konuda gelişmiş ülkeler, onları uygulatabilecek birisi olan. Yani yalnız ben futboldan geliyorum, çok iyi futbol değilim. Ben çok iyi antrenörüm, futbol yönetenim değilim. Bunda idari bilgi, operatif bilgi, temsil becerisi yardımlar olması gerekiyor. Maalesef çünkü futbolun bu seviyede insan çok yetiştirebilir. Yok mu var hocam derdi. Yani futbolun en büyük sıkıntısı zaten eğitim ve spor birbirine asimile olamadığında maalesef. Yani benim için de oğlum Almanya'ya götürdüm. Burada olmuyor. 12 yaşında. Şimdi spor lisesine girdi. Spor lisesine girenler de eğitimli spor yapanları alıyorlar. Çocuk dersten geri kaldıysa hoca evine gidiyor, evde öğretiyor. Yani biz niye yapamıyoruz ya? Bu devi endek mi anlatıyorsun? İşte bunlar ne yapıyorsun? Sen de yapıyorsun. Yani milletin bakanları sürekli sesleniyoruz. Yani bu soruda yaparım. Ya seni turizm meşgesi etmez ya Türkiye'yi bu kadar tanıtmak için. Bütün dünya 3-5 milyar yakın insan bu turnuvaları seyrediyor. Türkiye, Türkiye. İnsan merak ediyor Türkiye nerede diye harikaya bakıyor. Yani biz bu kadar tanıtımda büyük sıcı olan bir aktiviteyi nasıl biz bu kadar kendi yerlisi olmadan götürmeye çalışıyoruz vallahi.
1: Evet. Yılmaz Hocam, yani, şimdi tabii siz konuşurken tam 44 tane mesaj gelmiş hocam ama müsaade ederseniz içlerinden ben 4 tane seçeyim, size de okumak istiyorum. Bursa'dan Adnan Şefik diyor ki, Yılmaz Hoca, Bursa Spor'dayken Bursa Galatasaray maçını unutamıyorum. O maçta Yılmaz Vural ve biz taraftarlar çıldırmıştık. Hakem Yavuz Karaozan haksız bir penaltı vermişti. Penaltıyı da Falco Götz atmıştı. Maçı 3-1 kaybetmiştik hocam. Kulüp bayağı ceza almıştı. Hocama sevgiler demiş.
0: Canım benim ya. Nereye götürdün bizi? Kardeşim
1: Bülent Bey diyor ki, Yılmaz Hocam, Arjantin'i biraz itildiğini düşünüyor mu acaba? Kitabın ortasından konuşuyor. Tebrik ediyorum kendisini demiş.
0: Canım benim. Çok teşekkür ederim.
1: Yine sıradan devam ediyorum. Çağatay Hocam, Yılmaz Hocam hoş gelmiş. Kendisi anlattığı anılarla meşhur. Dünya Kupası'nda anlatacağı bir anısı var mı acaba? Bizle paylaşabilir mi demiş.
0: Evet. Anlatayım mı?
2: Düğüler diken diken. Kendi kendine söyledi. Biz ne kahramanız Allah'a. Bir oyun oynadık kazandık. Atla kadar. Dolayısıyla kahraman sensin babacığım. Bu insanı koruyor. Öleceğim, öldürüyorum. Yani sensin kahraman. Yani biz bu oyunu ne kadar önemsiyoruz.
1: Evet.
2: Onu anlatmak istiyorum. Bir şekilde oturup indik. Çift kat otobüsü bindirdiler çocukları yöneticileri. Taksim'de podyum kurulmuş. Oraya geçirdik. 5,5 saate otobüs doğru gitti oraya. Yollar, insan seyir. Her şeyde otobüsü sallıyor. Türkiye, Türkiye. Geldi telefonuna Taksim'e. O kadar kalabalık Taksim 1 Mayıs'ta oldu yani. Geldik oraya. İşte Podium'da oyuncular, yöneticiler falan. Çevreme bakıyorum. Ne var ne yok ya. Bütün etnik gruplar oldu. Sürt, Laz, Boşnak, işte Manav, kim varsa Türkiye'de, Anlavur, bilmem ne. Ve oyuncular oradan kırmızı diye bağırıyor. Abi buradan kıyamet kopuyor. Ya bak futbolu lütfen yönetenler kırmızı, futbol, spor falan. Çok önemli bir sosyal olayı yönetiyoruz. Bu sosyal olayı yönetmek o kadar kolay değil. Bunun bir sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var. Bunun bir uzmanlık tarafı var. Ya birbirine inanmayan bir ülkemiz Allah aşkına ya. Yani biz başkalarının antrenman bilgisiyle yarışmaya çalışıyoruz. Kendi verilerimizle yarışmıyoruz. Bir saflığımız da var. Bunlar sana doğru gibi veriler mi? Üstünden 2-3 olimpiyat geçiştirdiği güzel bir gibi şimdi seminerlerde anlatıyorlar. Ve biz hep 2 adım geriden koşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz kendi malımızı yönetmiyoruz. Bakın 214 taneden fazladır veya azdır üniversitemiz var. Yani kaç tanesinde araştırma binası var? Kaç tanesi kendi antrenman bilgisiyle yarışıyor. Bunu anlamam çok zor. Yani o yüzden Türkiye yenilince üzülüyoruz, sahne oluyoruz ya. Yani bu toplum psikolojisini ilgilendiren bir şey. Aşağılık kompleksi geliyor topluma ya. Ne bu ya da kaybediyoruz kardeşim. Bizim kaderimiz mi kaybetmesem o diye.
1: Evet.
2: Anlatabiliyorum yani bu çok önemli bir şey. Yani yöneten arkadaşlarım niye bu açıdan bakmazlar? Bir şey anlamış değil. Türkiye'nin parası da var, dinamizmi de var. Ya Avrupa'da kaç tane 21 milyonumuz bir ülke var ya. Elimizdeki potansiyele bak. Yeni geldi biz. Faroe Adaları'nı ne için kaybettik ya? 50 bin nüfusundan 80 bin keçidi yaşadığı yerde 50 bin insan var. 50 bin kişi takım çıkarıyor, bizim üçünü geliyor. Biz de 86 milyonla 21 milyon çocukla 7-17 yaşında bir şey yapamıyoruz lazım. Bu çocuklar yetersiz değil ki ya. Ne dedi yani spor yapmak? Üç insan tempom varsa koşuyorsa. Zaten günümüz futbolda kaç tane acaba çok yetenek yolcu sayabilirsin ya? Yani adam dribblingle geçen tüm tehliklerinde kaç tane oyuncu var? Saysam 5 tane değildir ya. Yani milletin önünde ver ona, al ona, neymiş bilmem kaç pas yaptı, tıklatıp daha az yapmış, yemiş bizi. Böyle Böyle fazla babam ne yapar ya, gidiyorum. Arkasına koş, araya koş.

0: pratiğinin kendisine doğru hedef olmaya çalışır. Bakın bütün iman öğrenilebilir, öğretilebilir diyorlar. Yetiştirilebilecek imkanı olan şeyler ama bugün nesli takım gibi temsil ediyor. Sorun bakalım altyapılarını temsil ediyoruz. Çünkü Galatasaray yıllar sonra 100 küçük çenel bir takım Dipnoja'da vardı bir tane öyle bir sahası. Şimdi işte Kemal Burgaz'ı birkaç tane yapmaya çalışıyorlar. Daha bir sıkıntı bilmiyoruz. Fenerbahçe Cerazı Fikirsepe'de bir tane turnu için bir tane çift sahası var bazen. Beşiktaş'ın Bunya'da bir tane beden terbiyesinin bir halı sahası var. 7 yaşından 19 yaşına kadar arttırıyordu. Bir tane de İbrahim'de sanırım biraz 3 yaş grupları bir sahası var. Şimdi Sancaktepe'de biliyorsun bir sahasını kiraladılar. Orayı düzenlediler. Şeyi de geri veriyorlar galiba Bunya'dakiniz. Yani bu, bakın ben geçen Paris Saint-Germain'in sahipleriyle o beyefendilerle tanıştım. Yine sporta bir söyleşi yapmaya gittik Kıbrıs'ta. Onlar da geldiler. 26 tane sahaya yapmışlar ya Paris'te. 3'ü A takımı, bir tane kadın takımı. Geri kalan 22 tane, 22 sahayı değiştiriyor. Paris değiştiriyor. Ya siz bunları yapmazsanız. Ya bugün Barcelona'da oynayan adamların yarısından çoğu kendi alt tepesinden bunlar üzerinden gelmedi ki ya.
1: Evet.
0: Yani bunların da bizden hiçbir farkı yok. İki gözü, iki burnu, iki ağzı var, bir ağzı var yani. Yani nedir eksiklik? Bunu bilmiyoruz mu biz ya? Ya yoldan geçen biliyor eksiklik olduğunu. Peki bunları düzeltmeye çalışmıyor. Niye bu bizim futbol yöneten arkadaşlarımız kadar duyarsın? Bu kadar mı konuyu bilmiyorlar? Yani bakın Türkiye'de maalesef yönetici profili sportif anlamda bu işi değerlendiriyor. Hep senin siyasi veya ticari beklentileri var. Son zamanlar iddia konuları patladı. Ondan evvel efendim söylüyoruz. İşte milletvekili olacak, belediye başkanı olacak, popülerse lazım. Ya 27 tane bile geçen sene Süper Lig'de altında değişim oldu ya. Bazı takımlar 6-7-8 yıllık değiştiriyor. Antrenörleri iki kere değiş. Kulüplere serbestsiz. Serbest olur ya, asıl kulübe serbest olmamadı. Adam birisi çıkardı için onun bunun tavsiyesiyle alma antrenör vardı. Yani bakın sorunları Türk futbolunun sabaha kadar korursak bitmez. Ya bu sorunları biz böyle sizin bahsettiğiniz topluluğu duyurmaya çalışıyoruz ama yöneten arkadaşımızın hiç umurunda değil. Kim söylüyor? Buradan geliyor, buradan çıkıyor. Kulağının arkasını yatıyorlar. Ya biliyor musun? Bir insan elindeki parayı sabahtan akşama kadar ödeyiz. Hatta rüyasında bile ödeyip ertesi gün tekrar sabahtan akşama kadar öder mi? Neden ödeyip kardeşim? Yani dedim, çok mu fazla param var? Git garibanlara ver. Yani anladın mı diyorum? Yani kulüpler kendi ayakları üstünde duramadılar işte. Açıklayacak takımlar 4 milyar dedim. Bilmem kaç milyar dedim. Borcu var. Ne yapıyoruz kardeşim para? Ben götürüyorum, yakıyorum. Ne yapıyoruz? Bir de kimse sormuyor mu ne yaptığını diyor. Bu kadar var mı ya? Sonra o öyle bırakıyor. Gidiyor başka birisi geliyor. Anası alıyor borcu ödeyecek diyor. Peki futbolu batağın içine durmuştur. Büyük takımlarımız neredeyse kataları bomboş. Bu kadar para, bu kadar sponsorluk gelirleri, bu kadar aslında bir taraftan kitlesinin önemli bir maç altına atı bilmem ne. Ne oluyor bunlar abi? Nereye gidiyor bu? Yani Türk futbolu 100 milyon euroya bir oyuncu alsa ne olacak abi? Ne oldu Galatasaray aldı da? Şampiyonlar bir şampiyonu mu oldu? 100 milyon euro bütün Türkiye'nin altyapısı düzenlenir ya.
1: Şimdi yani konuşulan rakamlar daha da fazla hocam.
0: Yani bir sabredin ya. Bir oyuncu yetiştirmek çok önemli bir meclis değil ki ya, bunun kuralları var. İşte altyapılarda nasıl antrenman yapılması lazım? Nasıl tesis gerekiyor? Yapın bunları ya. Bakın devletimiz tesisleşmeyle eğitim konusunda yeteri kadar çaba sarf ediyor. Hemen hemen 40'a yakın stat yaptı yanlış söylemiyorsam. Ha, orada da tartışacağımız konu. Bu statları sanırım sporla ilgili müteahhitler yapmıyor galiba. Yani çoğu çöp olup gidiyor. Birkaç sene sonra yutulmaya başlıyor zaten. Yani bakın çok güzel bir ülkeyiz. Bu gençliğe her şeyin layıkın. Yani bir gün bu gençler sorar bu görevlere. Derler ki ya bu dünyanın en lokum mesleğini bize sunmadınız. Bize eğitmediniz. Bize imkan sunmadınız. Tutturun işte Brezilya'dan, Orta Avrupa'dan, işte oradan buradan gelen gençlerle bu işi götürmeye çalışıyoruz. E şimdi kavga ediyorlar 16-4. Kabul etmiyorlar, serbest bırakın diyor. Hiç kimse oyuncu yetiştirme adına bir şeyi düşünmüyor, tasarlamıyor. Ya bu dedin adı Türkiye bilgiyse 10 tane direkt yabancıyla oynama imkanı olduğu bir ligde. Kurban olayım size ya. Bunu, ismini değiştirelim bana Türkiye bilgi demiyordum yani o zaman. Ben başarılı.

0: Ellerine takımlar. Bu şeye inanıyorum. Çünkü benim gözüm yok hiçbirisinde çoğunlukta. Bir tane, iki tane, üç tane oynamış var. Yani bu Türk genci bu kadar mı yetersiz, bu kadar mı çaresiz, bu kadar mı beceriksiz? Yani üzülüyorum yani şahsen bir sürü işte zaman geçirdik ve yaşlandık artık ama biz görmeyeceğiz galiba.
1: Yok yok hocam, hiç yaşlı değilsin. Hasan yani. İlbaş bile demiş ki Yılmaz Vural keşke milli takım hocası olsa, çok isterdim diyor.
0: Olur mu ya, Yılmaz Vural kimi var ya? Yılmaz Vural. Yani bu sizin kardeşiniz dünyada iki tane üniversite bitirmiş, kaç tane antrenör var? Biz de profesyonel futboldan geliyoruz. Dünyanın en önemli antrenörü, yani bu Türkiye'ye gelen tüm antrenörlerden daha iyi ihtimamdır. Ama bizi kimse gitmeye almıyor. Bu futbolun hala bir eğlence sektörü olduğunu kimse farkında değil. Ben bunu oluşturma, bunu yapmaya çalıştım. İnsanlar buraya, ya böyle bir slogan mı olur ya, ölmeye geldim. Ne ölmeye geldim ben? Eğlenmeye geliyorsun buraya.
1: Orhan Özdemir diyor ki ağzına sağlık Yılmaz hocam, iyi ki varsın, iyi ki Türk futbolundasın diyorlar.
0: Ya, teşekkür ederim. Bunda gücümüz kalmadı artık, yani yordu bizi. Allah aşkına gene sosyalistikte çok şey sahip olduk ama yorum istiyor ki bizim bireysel sahip olmamızın yanında bizim gençliğinde bu işe çok olur. Yani günah çocuklar. Yani düşünebiliyor musunuz ya, bir 30 milyon euro. 50 milyon euro, 100 milyon euro. Adam alıyor ki.
1: Deşik hani paralar değil mi?
0: Hani gidemiyor. Değse bari yani. Yani gördün mü işte Fenerbahçe'nin yaptığı transferi. Döndüren ne yapıyor abi? Kaleye gidemiyor. Ya bunların, bakın bir scouting gibi bir olay var. Ya bizim takımlarınızı anlamıyorum. Yani Avrupa'da transferler sezonun ortasında biten ya. Bizimkiler o bir ayı, imza ayını transfer alıyor. Görüyorlar. Bu çünkü İşte kulüpler seçime gidiyorlar. Ya o zaman mı seçim yapılır kardeşim? Yapın önceden de bir zaman kazanın transferi. Transfer değil. Bir tane oyuncuyu yanlış alsanız 60 milyon euro gidiyor ya. Bu ne demek ya? Ya dolayısıyla transferi sıfır hata götürmen de. Ha insan oluyorsun. Uyum sağlayamaz bundan. Bütün verdin orada. Ama aldıklarının gerisinden de köp olursa ne olacak bu? Bakın dikkat edin, hepsinin yabancı sayısı ellerinde patladı. Onun için kaldırsınlar diye uğraşıyorlar. Nasıl bunları yollayacaklar? Aptallardan gider mi? Çıkardan alamayacağı parayı buradan alıyor. Yani buradan müsaade edecek zihniyet kimse, engelleyecek birisi. O film değilse o yetkili. Yani bu arkadaşımız yanlış iş yapıyordu. Yani lütfen bir baksın ya, aklın yolu değil ya. Bizde yoksa, ya bu 5 tane büyük Avrupa ülkesiyse bunlar nasıl federasyon başkanını seçiyorlar? Bunların delegasyon yapısı ne? Bakın araştırdım ben. 55 UEFA ülkesi var. 54 tanesi sivil toplum örgütü. Ve bu 54 ülkede delegasyondaki kulüplerin gücü %50, bizde %90. Ama Mehmet Gülkeş'i nasıl yolladılar? Daha zamanı vardı bir sene daha. Toplandılar. Yeterli imzayı topladılar. Mali Genel Kurulu Ankara'da seçim maddeki çocuklar adamı yolladılar. Şimdi gibi deratör başkanımıza da kulağımızı gülüyor. Şöyle böyle diyor. Yani gene kulüpler ondan memnun değilse gene toplara yoklar. Yeterli imza toplayacaklar. Çünkü %90 delegasyon gücü var ya, oy anlamında. İstediği zaman istediği antrenör 4 sene başkanı 4 yıllara seçiyorlar. Canları sıkılıyor. Vay böyle karar mı aldın? Biz bunu istiyoruz. Aldım mı? O da bana da gel. Bunu ben seni. Bakın böyle bir durumda Türk futbolu. Eğer kim yönetilirse, bak bu çaydığımız gruptan hepimiz kardeşimiz, abimiz, arkadaşımız. Kimse bu işin sürçütü görmüyoruz. 1923'ten beri böyle tutuyor. Yani ama ya, inanamıyorum bu kadar değişime kendini kapatan, bu kadar değişimi takip etmeyen, bu kadar değişimde değiştirmeme istikrarında bulunan bir zihniyet olamaz ya. Bu normal değil ya. Anormal bir şey bu yani.
1: Evet.
0: Yani o yüzden bakın Türkiye futbolu seviyor. Futbol dünya seviyor. Bugün dünya kupalarını 44, işte 5 milyar akın 8,5 milyar dünya. İnsan seyrediyor. 5 milyar ya. Yani siz bu kadar ilgi duyulan bir branşı. Yalnız bunu spor diye bakamazsınız ki ya. 30 tadıma gelen insan profiline bakın ya. Sağcı, solcu, muhafazakar. İnançlar farklı. Etnik gruplar. Veriyorlar bir takım için birlikte davranabiliyorlar. Böyle bir güç var mı ya Allah aşkına ya. Yani siz bu olayı bir oyun gibi bakın, o oyun basitliğinde değerlendirip söylediğim şeyleri yapmadan başarılı olmayı düşünüyorsunuz. Bakın milli takımımızı kazandığı zaman yüksek mertebede olan abilerimiz, arkadaşlarımız hemen oyun odasında konuşuyorlar. Çocuklar da birbirimiz çok mutlu. Yani direkt bizim yukarıdaki arkadaşlarımız o gibi milli takımı tebrik etmek diyorlardı. Bu değişimi yapmak zorundalar. Bakın başarılı olmadıktan sonra bir sessizlik çöküyor. Kimse kimse aramıyor. Yani evet. Bu kadar sonucu endeksli, bu kadar spor kültürüyle olan bir toplum olur mu ya? Bu spor kültürü olması lazım. Spor kültürü değil. Bizde spor kültürü var, spor kültürü yok abi. Yani sabun yok, hemen yeneceksin. Belki yok ya, ben karımla 50 seneden beri beraberim, tanımadığım yönleri çıkıyor ortaya. Evet. Yani öyle bir saçmalık olur mu ya? İki tane maç kaybet, güle güle gitsin. Yok canım ya, biz amçılara bakarız. Bir sivil toplum örgütümüz var, Antrenör Derneği başında 20 seneden beri bir arkadaşım. Bir amçına mağduriyet bir polisörü duydun mu televizyonda gazetede? Sessizlikte oturuyor. Neymiş, federasyondan referans falan kalıyormuş. Evet. Onun yanında Profesyonel Futbolcular Derneğimiz var. Futbol Adamları Derneğimiz var. Bakın bunlar tamam bilgisayar bunlar bilgisayar. Hiçbir futbol hakkında konuştuklarını duyuyor musunuz ya? Oyuncu problemleri, antrenör problemleri, futbolun problemleri. Çünkü de bir tanesi konuşmuyor yüksek sesle. Toplumu bilgilendirmiyor. Bu toplum merak etmeyin. Seyredenler bizden daha iyi biliyor ya. Açıyor bizim büyük derbinden sonra Galatasaray Fener derbisinden sonra diyelim. Geliyor eve seyrettikten sonra bir İngiltere Ligi'nin basit bir maçına bakıyor. Başka bir şey önemiyor. Tempo başka, kültürü başka, seyirci tavrı başka, hakem başka. Bunlar uzaydan mı geldi ya? Bunlar da İngilizler ne yapsa abicim, Heysel faciası, onlarca insan öldü. Kitap yakıyorlardı, birbirlerini öldürüyorlardı. Margaret içinden başbakanlara çıktı, dedi ki 5 sene yasaksın dedi. Devam ederseniz kaldırırız vasfiyeti bu ülkeler. Doktorları odaya, bak Manchester senin dosyan bu, Chelsea senin bu, Liverpool senin bu. Bir daha yaparsanız kafanızı koparın. Şimdi bunları yakıyoruz. Bundan sonra takın olun. Bakın dünyanın en güvenilir ligi oynar İngiltere'de. Hepimiz bunu bir satın alıp evimizi seyrediyoruz. Ya bizim ligi kardeş ülkemiz Azerbaycan'ı seyretmiyor ya. Yani bu kadar eğlenilmeye layık bulunmayan bir ligimiz var. Kendimizi kandırıyoruz abi. İki takım yarışıyor, diğerleri bakıyor. Hepimiz saçmalık mı olur ya? Olur mu ya? Yani Allah aşkına bu kime faydası var da bunu devam etme ısrarında bulunuyoruz ya.
1: Dinleyicilerimizden Metin Çiftkoğlu, Çağatay Hocam lütfen Yılmaz Hocam'a saygılarımı, selamlarımı iletir misiniz? Ellerinden öpüyorum demiş. Hocam saat başı tabii reklamlara da gideceğiz. Türk futbolunun renkli kişiliği, güzel insanı, değeri bilinmeyen güzel hocası Yılmaz Ural. Beni ve bizi kırmadın her zamanki mütevaziliğinizle. Telefonumuzu açar açmaz kabul edip gene yayınımıza katıldın hemen hocam. Allah sağlık saat versin. İşlerin güçlerin yolunda gitsin sevgili hocam, sevgili Yılmaz Ural.
0: Ya
1: Ural.
0: İnanın yani bak Çağatay, benim kendi bireysel bir şeyim yok. Ben istiyorum ki mesleğim olan bu işin bu ülkede dünyayla yarışırken ben kendi kendim, kendi antrenörümün ne seviyede olduğunu görmek istiyorum. Onlarla yarışırken onların arkasından bir, onların önünden koşmak istiyorum. Bu kadar zor bir şey değil. Bakın bu kadar zor bir şey değil. İstanbul'da bir türlü takım var, antrenmaya bile kalanları yok ya. Boş bulduğumuz yere ev yapıyoruz ya. Böyle saçma şey mi olur ya? Bu kadar zor mu bu ya? Anlamıyorum ki ya. Bu iki engel, niye engellemiyorsun abi ya? İnşallah bundan sonra bu söylediğiniz üçüncü miktarda hayata geçer. Yani çocuklarımıza bakın federasyon çocuğunu açın bakın da Türkiye'ye spor yaptırmak, kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara mektep sahibi yapmak, onları Avrupa'da dünya gençliği yarışırken onların durumunu görmek. Yani ben İstiklal Marşı okurken amcalarımın da aynı seviyede okumasını istiyorum.
1: Evet.
0: Yoksa bizim duygusal olduğumuzu anlıyorlar. Ben de Türkler kadar Türk diyorlar. Yok ya. Buradan ayrılsın bir daha Türkiye'ye geri seçeceksin. Yani bu kadar saf olmayalım ya. Bakın 750'ye yakın amcalar UEFA lisans amcalarımız var. Biz onları kap gibi bakıp bir İtalyan arkadaşımızla getiriyoruz. Ayıp diye bir şey var ya. Bunları ben yetiştiriyorum federasyon. Madem kendi amcaları beğenmiyorsan ben de seni tartışırım. Doğru eğil. Onların seviyesine getir bizi eğitim anlamında. Ya Türkiye futbol teorisi de oynuyor ya. Beceriyle yetenek de oynamaya çalışıyor. Yetmez abi 11 tane farklı adam var sadece. Bunları takım haline getirirler lazım. Takım haline gelse abi işte İspanya'da perişan etti Fransa'yı. Önemli yetenekleri alt etti. Ya takım olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani neyse, programın aşırı zamanı galiba. Teşekkür ediyorum.
1: Futbolun kitabı yaşayan tarih.

0: İyi, ağzına sağlık Yılmaz hocam. Gene görüşeceğiz inşallah.
1: Tamam, tamam.
0: Görüşmek üzere hocam. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın. Evet, Yılmaz Vural dediniz. Anında Yılmaz Vural'ı da aradık. Yayınımıza da katıldı. Çok çok sağ olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hemen Davut Töre'ye çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Büyüklinç'e çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takip alan isimlerden. Gelen mesajlardan yine bakıyoruz. Bugün dinleyemedim, hakkını helal et. Yılmaz hocama selamlar demiş. Uğur Çalın'ın da mesajını okuduk. Hüseyin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şuradan kalan mesajlardan da ismini okuyamadığımız Orhan Bey, Çağat Hocam anlaşılıyor ki Yılmaz Hocam çok dolu, ona yarım saat yetmez, bir gün iki saatlik programı sadece ona ayıralım demiş. Haklı, ona da davet ederiz. Yine gelen isimlerden, şeylerden bakıyoruz, mesajlardan bakıyoruz. Yılmaz Hoca, Bülent Uygun Hoca bu ülkenin kıymeti bilinmeyen değerleridir. Saygılar mesajları var. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sorularınız vardı. Yılmaz Vural'la da bağlantımızı yaptık. Süremizi de açtık. Bugün dinleyen, 2 saat boyunca bizlerle birlikte olan tüm dinleyenlerimize, Radyo Gol'ün en büyük paydaşlarına, Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosunda, en çok tercih edilen spor programı kendi saatinde olmak üzere Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Nesine'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Nesine, başka bir seviye.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
4: Selamlar, merhabalar.
3: Dünya Kupası serimizin 5. bölümünde birlikteyiz. 100 maç tamamlandı hocam Dünya Kupası'nda. 2026 Dünya Kupası'nda bir çırpıda. 4 maç kaldı geriye. Tabii ki Türkiye ile milli takımımızla üzüldük ama genel olarak siz nasıl gördünüz turnuvayı?
4: Tabii milli takımımızın oralarda olmasını çok isterdik ama olmadı. Diğer turnuvalara inşallah. Açıkçası daraldıkça tabii maçların heyecanı da artıyor. Doğal olarak. Daha kaliteli

Kaliteli mücadeleler görüyoruz. Kıran kırana oyunlar görüyoruz. Ve neredeyse neticesi belli olmayan zamanlara da geldik. Maç öncesi favorilerimiz bazen tutmuyor açıkçası.

0: Galatasaray açısından da önemli oldu. Mbappe, Bellingham, Messi gibi oyuncular. Eski Dünya Kupalarını biraz hatırlattı mı açıkçası bu anlamda?
1: Hatırlattı tabii. Yani bugün tüm gençlerin ve çocukların, bizler zaten normal, işimiz bu, belleklerine kazanılacak olan çok şöhretli futbolcular var şu anda. Bir çırpıda her takımdan tanıdık birini sayabilirlerdi. Yani tanıdık gibi oldu artık. Dünya Kupası sonunda bir analiz yapılır. Bu Dünya Kupası ne getirdi? Bize de burada özellikle bireysel olarak bazı oyuncuların öne çıktığı görülüyor. Takımların birçoğunun yüksek seviyede şiddetli baskıyla oynadığını görüyoruz. İsviçre'yi çok beğendim. Murat Yakın'a buradan tebriklerimi sunmak istiyorum. Bazı teknik adamları sunuyoruz. Kendi vatandaşımıza da buradan gönderelim. Çünkü çok diri, çok güçlü, isteyen arzulu bir İsviçre sahadaydı. 11'e 11 kalsa bugün başka şey konuşuyor olabilirdik.
0: Çok da iyi oynadığı bir anda,
1: evet,
0: golü attı, hemen 10 kişi kaldı.
1: Ama bence de dünyaya örnek bir hareket olmuştur. Burada hep konuşturmalarımız vardı, hatırlıyor musunuz? Hakem gözüm sizde, hani kornerde, frikikte, ikili mücadelelerde falan, ama hiç orada penaltı veren görmedik derlerdi. Bu tip faullerde, atmalarda, hani ikinci sarı kartı göster at diyen birçok spor yazarı veya kritiker arkadaşımız vardı. Şimdi bu çok büyük örnek oldu. Çok bariz. Benim de istediğim, geçen seneden beri söylediğim, var, böyle şeylerde var olmalı. Öyle değil mi? Bakın, çok net karşıya gösterdi rakibi. Sarı kart. Orada halbuki dibinde. Hayır. Var işte orada. Gördü, çağırdı. O da ikinci gösterdi. %100 haklı. %100 haklı. Kararda.
0: Hocam, Paredes'e sarı kart göstermese VAR müdahale edemiyor yalnız. Öyle de bir...
1: Bir de öyle bir şey var.
0: Yani Paredes'e sarı kart gösterdiği için aslında Embolo ikinci sarı kart tanıtıldı.
1: Tabii ki. Bir de öyle bir şey var. Bence o da yanlış. Gösterse de göstermese de bu sarı kartı VAR ikaz etmeli, göstermeli. Çünkü biz ne istiyoruz? Esasında futbolun doğallığını bozmadan ama kimsenin de hakkı yenmeden, kimseye de maçtan sonra münakaşa şansı vermeyen, hakemi eleştirmeyen, hakemi oyunun dışında tutan bir şey istiyoruz.
0: Burada bir de oyunun imajını da biraz zedeliyor,
1: evet,
0: o görüntü. Açıkçası.
1: Tabii ki. Şimdi çok doğru bir hareket. Bir programda konuşmadık mı? Konuşalım istersen. Ayağını takıp atıyor, dönüyor, diyor ki aa bu da mı faul değil? Bir de bir tiyatro, yani tiyatro var orada. Orada bir güzel bir oynama var. Yani bunu nasıl görmezsin ya? Halbuki kendisi o zaman ikaz edecek. Bakın dikkatle, korner yuvarlağındaki topun dışarıda olmasına, bunlara var olacak. Hiçbir şey bırakmayacak. Yani itiraza hak bırakmayacak. Çok fazla karışmadan böyle yerlerde karışacak. Yok işte ona var protokolü müsaade etme. Hayır hayır. Mesele maçın selameti. Ya futbol rakip takımla oynanan sportif bir oyundur. Bu kadar basit. Rakiple oynanıyor. Bu faul bu değil. Muhakkak ki çok karışılmasından yana değilim. Eyvallah. Ama takımınızı her şeye hazırlayacaksınız. Sadece fiziksel değil, sadece tekniksel değil, sadece taktiksel değil, psikolojik olarak hazırlayacaksınız. Niye söylüyorum? Şimdi maç öncesi konuşmalarınızda takımınıza biraz karşı takım analiz ederken beğeninizi sunarsanız rehavete erebilirler. Ama ya bunlar bizim yanımıza bile yanaşmaz derse bu sefer endişeye giderler. Yani psikolojik dediğim bu. Her şeye hazırlayacaksınız. Sıcağa, soğuğa, yemeğe. Bir turnuva bu. Çok önceden hazırlanmanız lazım. Öyle sadece kamp zamanı olmaz bu turnuvalar. Belli ki bazıları öyle hazırlanmış. Yani uzun kamplar demiyorum. Kendi takımında oynarken de bazı görevler vermek lazım milli oyunculara, geniş kadroya. Bazı takımlar fiziğiyle, tekniğiyle, taktiğiyle ve psikolojisiyle müthiş hazırlanmışlar. Dolayısıyla burada en küçük bir hakem hatası kimseyi dışarıda bırakmamalı. O yüzden ısrarla VAR'ın girişine tebriklerimi sunuyorum. Ama tabii bu arada bir de yukarıdaki kabloya çarpan bir top var. Avantaj sağlayan bir top var ve gol var. Bellingham'ın attığı gol var. İFAB

0: 9. kuralı der ki sahanın içindeki herhangi bir ayrı dışarıdan bir cisime çarparsa olduğu gibi durur. Hakem atışıyla son olan oyuncuyla başlar. Mesele şu. Bir teknik adam ekibi tüm antrenmanlarda olası beklediği beklenilen taktiksel bütün antrenmanları neredeyse gösterir kendilerince. Fakat futbol her zaman bilmediğiniz yerden sorar.
1: Nereden bileceksiniz? Nereden kabloya çarpacağım.
0: Yani FIFA'da var belki 5000 kişi çalışıyor. Bunların hiçbirinin aklına gelmez ki 86 Dünya Kupası'nda o zamanlar mikrofon ses gelsin diye santranın üstüne indiriliyordu biliyorsunuz. Bu konu da olmuştu. Şimdi dolayısıyla futbol bilmediğiniz yerden sorar. Ona da hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü futbol beklemez. Futbol an oyunudur. Bir saniyede istikbaliniz değişir. Bir saniyede skorunuz değişir. Bir saniyede hayatınız değişir. Ve başka yollar var. Hem de o kadar zıt değişir ki. Bir tanesinde görevi bırakırsınız. Bir tanesinde 5 senelik mukabele imzalarsınız. Skor değişti. Dolayısıyla an oyunudur futbol. Ve o ana ne olduysa hoca da bench'ten FIFA'da yukarıdan cevap vermelidir. Gazeteciler bulduktan sonra değil. Peki şimdi Norveç itiraz ediyor. Edecek. Bizdeki gibi olmaz. Kapatılır konu. Böyledir der geçer. Ama işin kural kısmı bu tabii.
1: Hocam Norveç-İngiltere maçına girmişken bir iki sorum var. Thomas Tuchel turnuva başında aslında biraz risk aldı hocam. Çok ünlü isimleri işte Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold gibi, Phil Foden gibi oyuncuları kadroya almadı. Kane ve Bellingham üzerine, hatta Bellingham üzerinde de bazı tartışmalar vardı. Morgan Rodgers'ın çok iyi bir sezon geçirmesinden dolayı. Bellingham bile kadroya girmez mi acaba diye bazı tartışmalar vardı. Ama o ikilinin üzerine bir takım kurdu ve Bellingham'dan da olağanüstü bir katkı alıyor. Tuchel'in yaklaşımı ve Bellingham'ın kullanımı hakkında neler söylersiniz?
0: Milli takım konusunda tabi bir kulüp takımını çalıştırmakla bir değildir. Kulüp takımının sayısal bir taraftarı vardır. Ona sorumlusunuzdur ama milli takım deyince tüm ülkeye sorumlusunuz. Dolayısıyla sorumluluğunuz büyüyor. Ama hiçbir milli takıma hocası da kendine ihanet etmez. İnandığı kimse seyrediyor, onu alıyor. Ama ben görmedim ki bir gün dahi veya okumadım ki veya duymadım ki ideal kadroyu seçmiştir, tebrik ederim, bundan başkası olmazdı diyen görmedim. Bir takımdan alırsınız, bütün ondan almış. Bu niye yok? Bu oynardı. Şimdi eninde sonunda eleştirileceğiniz bir durum. O zaman kendi bildiğinizi yapın. Çünkü nasıl eleştirileceksiniz? Kendi inandığınızdan şaşmayın. Tuchel de öyle yapmış. Hesabını da o verecek. Veyahut açıklamasını da o yapacak. O sorumluluğu da almış. Peki şimdi bunu diyenler Tuchel kalkıp dese ki kim haklı? O haklı.
1: Ki maçtan sonra da kendisini de eleştirdi. Çok iyi oynamadı. Takımını daha doğrusu eleştirdi.
0: Ya hepimiz kendimizi eleştiriyoruz. Evet. Ama sorduğun soruya göre her milli takım hocası kendi oyun anlayışı içerisindeki en etkin oyuncuları seçer. Şimdi milli takım antrenörlüğü hiç kolay bir şey değildir. Her dakika beraber değilsin. Ayrı oyuncuların aynı anda toplanıp aynı hedefe doğru yürümesi gerekir. Bunlar hiç kolay işler değildir. Ve bir ülke sizden galibiyet bekler, başarı bekler. Büyük sorumluluktur. En önemli şey her gelen oyuncu egoludur. Çünkü her takımın en iyi oyuncusunu alıyorsunuz. Böyle olunca egoyu yönetmek gerekir. Anlatabildim mi? Yani ondan kastım her oyuncu önemli ve büyük oyuncudur. Yedek bıraktığınız oyuncu da mesela şu anda Cherki. Fransa'nın neredeyse süre almayan oyuncu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız ve günün önemi tabii 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi ve Milli Birlik günümüz. Burada şehitlerimizi analım, Allah'tan rahmet dileyelim ve aynı zamanda bu tarz günleri tekrar tekrar yaşamamak umuduyla diyelim. Tarih boyunca da şöyle geçmişe gittiğimde hani tekrar tekrar yaşamamak umuduyla dediğimiz noktada aslında çok güzel ders alınacak cümleler, kelimeler, devrimler var ki onun altını çizmek gerektiğine inanan taraftayım ben bugün. Hepimizin de bu tarafta olması gerektiğini de düşünen taraftayım esasında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce bazı devrimleri yaparken, bazı ilkeleri yaparken, bazı devrimleri bu hayatta Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazandırırken ki iyi ki kazandırmış, bu günleri hesap ederek esasında kazandırıyordu. Orada dinle devlet işleri ayrılsın dediğinde Gazi Mustafa Kemal Paşa bunları hesap ederek, bu tarz yapıları hesap ederek ayrılsın diyordu ki bunu bugün hepimizin net bir şekilde anlayıp aynı hataya tekrar tekrar düşmediğimiz yarınları görmemizi ümit ediyorum. Zira bir laiklik ilkesiyle ilişkin bir durum olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani din bir vicdani durumdur ve herkes içinde yaşamalıdır. Herkes dışa vurarak da hiç fark etmeksizin yaşamalıdır. Çok güzel. Lakin bazı yapıların dini kullanarak, tıpkı FETÖ'de olduğu gibi, bugün futbolda 3 Temmuz'u çokça konuşuyoruz ya, 3 Temmuz da büyük bir kumpastır, 15 Temmuz da büyük bir hainliktir. Bazı yapıların devletin içine sızması maalesef ki işi buraya getirir. Hani paralel devlet olarak da Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bunu böyle yapılandırmıştır zamanında ya. Sonrasında terör örgütü olmuştur bu yapı ki Allah uzak tutsun bu tarz yapıları, tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim milletimize. Ama ona inanırım, onu konuşurum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ilerleyen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti bu tarz problemleri minimal bir seviyede yaşayacaktır, hiç yaşamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de değerleri bize bıraktığı ve bugün onu hatırlamamızı vesile olan bazı değerleri bizlere kazandırdığı için, Cumhuriyet değerini her şeyden önce bizlere kazandırdığı için ayrıca teşekkür edeyim. Onun da söylediği gibi ve yaklaşık 10 yıldır, 15 Temmuz 2016 yılından bu yana onun da söylediği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ve bizlerin de dilinde olduğu gibi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O gün o tankların önüne geçen milletindir. 100 yıl önce de farklı hikayeler yazan milletindir. Lakin ama burada aynı hatalara düşmemek umuduyla demek istiyorum. Bu açılış konuşmasını yaparken biraz geçmişi hatırlamakta fayda olduğunu düşünerek orayı hatırlatmak istedim. Söylediğim gibi hem 3 Temmuz hem 15 Temmuz gibi süreçler bir terör örgütü yapısının, terör örgütünün hain girişimleridir. Kaldı ki biri kumpası diğeri hain girişimidir dedik az önce. Öyle demek daha doğru. Bir daha yaşamamak umuduyla tüm şehitlerimizi anıyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz diyelim. Emre Eren'le başlayacağız yayına. Emre Eren'le konuşarak yayınımıza gireceğiz. Hüseyin Mecit mesajını bizlerle paylaşmış. Yayına girer girmez teşekkürlerimi ileteyim. Emre Eren, selamlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Berk. Çok güzel özetledin. Öncelikle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden gerçekten şehitlerimiz, Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta sağlığı diliyorum Türk milleti adına. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaması dileklerimle diyorum. Hoş buldum.
1: İnşallah. Emre Eren, Beşiktaş tarafında bir hareketlilik var. Futbola döndüğümde, futbola baktığımda Beşiktaş'ı Emre Eren'le ne zaman konuşacağız diye şu Trossard haberini geldi geliyor şu saatte buradayı duyduktan itibaren hep düşündüm.
2: Ama yayındayız. Hatırlayacak olursan senin yayınında 2 hafta önce %99.5 Trossard hayırlı olsun demiştim ben. Bunu ertesi günde televizyon ekranlarında söylemiştim. Tabii bunun arkasından çok ciddi linçler de yedim. Emre Eren işte böyle konuşuyorsun, ya gelmezse bir daha seni sileceğiz sosyal medyadan diyenler çoğunlukta oldu ama tabii benim almış olduğum net bir bilgi vardı. Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan. Onlar da çok inceleyip sık dokuyup çok doğru bir transfer kazandırdıklarını düşünüyorum Beşiktaş takımına. Çünkü Trossard yani 3-5 kelimeyle anlatılacak bir oyuncu değil. 4 senedir Arsenal'de çok değerli ve önemli işler yapmış. Büyük başarılara imza atmış. Premier Lig'de o 3. bölge oyununu nasıl oynanması gerektiğini tüm dünyaya ispat etmiş bir oyuncudur. Bunu Dünya Kupası'nda da tekrarladı. Belçika biliyorsun 6 maçta da direkt 11 oynayarak 2 gol 3 asist katkısı yapmıştı. Çok önemli, çok değerli, aidiyeti çok yüksek. Futbol performansını bir kenara bırakalım. Bir de insanlık yönü var. Burada da aldığı parayı hak etmesini çok net bir şekilde bilen, o formanın hakkını çok doğru veren, çalışmalarında herkesten çok daha fazla çalışan. Ya bu duyumları da bunları da biliyoruz. Böyle bir oyuncuyu tabii ki kulübümüze kazandıran özellikle Sayın Başkan Serdal Adalı'ya çok teşekkür etmek lazım. Başkan çok uğraştı. Yani sevgili Berk, çok ciddi görüşmelerim oldu bu transferle alakalı. Bazen bazı yerlerde gidip gelmeler çok yaşandı. Menajerler arasında, Arsenal kulübü arasında çok ciddi problemler yaşandı ve bu problemleri hiç kimseye belli etmeden ince ince, hani böyle ilmik ilmik yaparsın ya, yani dikimi yaparken böyle ilmik ilmik ince ince hata yapmadan yaparsın ya, yani başkan ve yönetim kurulu gerçekten bu konuda çok ciddi çalışmalar örneği gösterdiler ki çok kolay değildir yani. Belki şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu tarz oyunculara gittiği zaman çok çabuk bitirebilir. Neden? Adam 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarıya sahip olmuş. Önemli maçları geçebilmiş. Kadro kalitesi yüksek. Teknik heyetle kadro kalitesi arasındaki büyük bir uyum var. Dışarıda mesela bazı oyuncular hani Galatasaray'a gitmek istiyorum, ne diyorsun söylemlerine, mesela Osimhen'le başlayan bir cevaplar, Sané ile devam eden, Davison'la birliktelik sürdüren, işte Torreira ile bunun devamını sağlayan bir Galatasaray kurgusu var. Yani Galatasaray'ın bu tarz transferleri yapmak Galatasaray adına çok zor bir hadise değil. Ama döndüğümüz zaman Fenerbahçe kulübüne sorsak, Aziz Yıldırım işte benim oturmuş bir kadrom var, ben nokta transferlerle Fenerbahçe'yi layık olduğu yere götüreceğim, bu sene de en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi, bu sene şampiyonluk ipini göğüsleyeceğim dediği zaman yurt dışından oyuncuları getirmek gayet kolay olabiliyor. Ama bir Beşiktaş başkanını onların arasına koyduğumuz zaman Serdal Başkan'ı, işte 5 senedir çok ciddi problemler yaşamış, her Kasım ayında havlu atmış, 28 milyar TL borç miktarı yükselmiş, taraftarını bir türlü mutlu edememiş, 4 senede 12 tane teknik adam ayrılmış. Tabii bu oyuncuları getirmek o kadar zor ki, yani biraz da başkan tarafından, yönetim kurulu tarafından düşünmek lazım bu işi. Yani çok zor bir olaya imza atıyorlar. Yani Nübel'i getirmek çok kolay değildi. İnan bana, yani Nübel'le ilgili büyük problemler çıkmış ya. Bildiğin gibi değil yani ortalık. Ya bakıyorsun, Karius denen bir kalecimiz var, sakın gitme demiş, para alamazsın, pul alamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın falan. Adamın kafasını ütülemiş ve başkan bu transferde de çok ciddi bir şekilde doğru adımlarla hem kulübüyle hem kendiyle, hatta rakamı da yükselterek, ki bu konuşmalar olmasaydı çok daha uygun rakamlara gelebilecek bir kaleciyi tabii ki getirmek çok önemliydi. Çok değerliydi ama bu işler çok kolay olmuyor sevgili Berk. Yani insanlar şöyle zannediyorlar, işte yapalım kardeşim 5 transfer 6 transfer yapalım, isim oyuncular alalım. Olmuyor yani böyle. Hani bir Trossard'ı buraya getirmek çok kolay bir hadise değil gerçekten. Yani bu konumda olan bir kulüp adına çok kolay bir hadise değil. Evet, 5 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, işte kupalar kaldırmış bir Beşiktaş kurgusu olsa çok da elin kolaylaşır o zaman oyuncuyu getirirken. Ama şimdi baktığımız zaman 5 sene Avrupa'da yokuz. Ayrıca işte çok erken ligi havlu atmışız. Yani burada çok ciddi problemler yaşanıyor. Bence başkan burada çok doğru işler yapmaya gayret gösteriyor. İlhan Bakırlı mesela, hani iki oynadığı hazırlık maçta da önemli işlere imza atmaya çalışıyor. Mesela tamamlayıcı olarak oynayabilir. Yarın bir gün ben şunu da düşünüyorum. Sevgili hocamız Vincenzo Italiano İlhan Bakırlı ile başlarsa kimse de şaşırmasın. Bir bakarsın bir kanatta İlhan'la başlar, bir kanatta Trossard'la başlar. Ya da
1: Trossard'ın... Bu arada İlhan çok iyi bir kazanç değil mi gerçekten Beşiktaş?
2: Çok iyi bir kazanç. Yani Clermont'ta önemli işler yapmış. 20 yaşında, atletik özelliği çok yüksek. Çok adam, çok çabuk adam eksiltebiliyor. Genç milli takımımızda da oynamış önemli bir isim. Onu da kazandırmak, onu da tamamlayıcı olayın içine sokabilmek ki Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından biriydi Berk.
1: Bu arada Clermont başkanı da Türk asıllı, biliyorsun değil mi Emre?
2: Biliyorum. Geçen sene hep seninle şunu konuşuyorduk. Yani Beşiktaş evet iyi oynamaya çalışıyor ama arkadan gelen, kulübeden gelecek oyuncular Beşiktaş'a bir tarz yaratamıyor diye konuşuyorduk. Yani bu tarzın en önemli başlarından biri bence İlhan Fakıllı olur. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Baktığın zaman o Atara sol bek 21 yaşında, atletik özelliği çok yüksek, hocanın çok özellikle istediği bir sol bekti. Onu aldı Beşiktaş. Bir tane stopere ihtiyacı var Beşiktaş. Arkadan Salih Özcan, biz çok yangın yaptık. Yani evet, biz başkana evet. Çok bu konuda Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra çok yazdık yani Beşiktaş yorumcuları. Beşiktaş 6-8'ini buldu. Orkun Salih gerçekten çok doğru bir ikili oldu ve Beşiktaş kurgusunda da önemli işler yapar diye gerçekten kendisi de bunu düşünüyordu. Vincenzo Italiano da düşünüyordu. Önder Özen de düşünüyordu. Yani buradaki birlikteliklere bakmak lazım. Yani bu birliktelikten çok doğru çocuklar doğmaya başladı. O yüzden Beşiktaş'ın bu sene itibariyle yolunun çok açık

0: olduğunu düşünüyorum. Evet, santraforda bir kriz var. Şöyle bir problem var. Başkan ve yönetim kurulu ve teknik direktör Vlahović transferinde çok ısrarcılar. Ama Vlahović İzmir, Türkiye'ye geliyor, İstanbul'a geliyor, Bodrum'a gidiyor. Hatta orada başkan bir görüşme talebinde bulunuyor ama başkanı burada yanıtsız bir cevap veriyor. Sadece menajerleri aracılığıyla teklifleri iletmelerini söylüyorlar. 5 milyon euro imza parası, 8 milyon euro babası menajerlik parası istiyor, 10 milyon euro da maaş istiyor. Yani topladığın zaman 3 yılda 38-43 milyon euro gibi bir maliyeti var Beşiktaş takımına. Buna da okey demiş bir durumda değil. O yüzden Beşiktaş kulüp başkanı hem Patrick Schick hem Lukaku özelinde, hatta Sörloth'la da ince ince bence başladıklarını düşünüyorum. Ama Beşiktaş ne olursa olsun bu sezona başlamadan çok real bir santrafor ortaya çıkartacaktır. Bu teknik direktörün enerjisiyle birlikte, hı-hı, o doğru bir oyun planıyla birlikte doğru işler yapacağı.
1: Peki,
0: bir
1: kurulu. Peki santrforda ne olacak? Onu merak ediyoruz. Santrfor mevkiinde. Beşiktaş'ta santrfor mevkiinde ileri uca kim gelecek? Emre'den.
0: İşte anlatıyorum işte.
1: Anlatıyorsun. Tamam ama burada Vlahović'i çok uzun süredir konuştuğumuz bir gündem var.
0: Tamam da Osimhen'i Galatasaray'a az mı konuştu sevgili Berk? 2,5 ay konuştu
1: Galatasaray'a. Abi bak hemen sen tamam, parlamaya yer arıyorsun. Parlamaya yer arıyorsun. Ben olayı şuraya getireceğim. Mutlaka arka planda konuşulan ama çok fazla dillendirilmeyen, hani bu Galatasaray'da bu sıralar pek de yapılan bir şey ya, dillendirilmeyen bir isim var gibi geliyor bana. Ama sen hemen Galatasaray Osimhen'i az mı konuştu Berk Sayar? Beni sinirlendiriyorsun Berk Sayar diye. Ve hemen evet, sinirleniyorsun Emre'den. Bir dur, bir konuyu oraya getireyim.
0: Çünkü ben sana tane tane anlatmaya çalışıyorum. Abi, tabii ki Beşiktaş yönetim kurulunun ve teknik direktörün kafasının arkasındaki santraforlar var. Ama Beşiktaş
1: abi başkanı Beşiktaş başkanı gidip çözmedi mi Trossard'ı?
0: Evet, çözdü.
1: Aynı şekilde yani, bir problem varsa neden Vlahović tarafında olmuyor onu sorguluyorum.
0: Ya tamam da kardeşim, Trossard'ı 6,5'a çözdü. Vlahović 10 milyon maaş istiyor. Peki. Arada çok ciddi tamam, fark var. Şimdi bazen dengeleri de doğru tutman lazım. Şimdi bazı oyunculara 2 milyon euro verirken bir santrafora 10 milyon euro verirsen, yarın bir gün bir sıkıntı anında oyuncularla o santrafor arasında ciddi problem. Yani bunları çok güzel gelir tablosunu dengelemek lazım. Yani orada ödenecek maaşları falan dengeleme lazım. Yani takım oyunu olmak istiyorsan, takım oyuncularına yardımcı olabilmek istiyorsan, bu kulüplerde çok sık bir şekilde yaşandı. Şimdi başkanın ve yönetim kurulunun tabii ki kafasının arkasında bir santrafor var. Israrla söylemek istemiyorlar. Çünkü biz söylediğimiz bir santrafor ertesi gün basına düştüğü zaman 3 milyon euro üzerine koyuyorlar.
1: Onu kardeşim, diyorum abi, evet. Vlahović bence ki vitrin burada. Arka planına bakacaksın işte.
0: Başkan bundan çok muzdarip. Sevgili Berk, diyor ki başkan, ya diyor, bir oyuncuya talip oluyoruz. Basın yazdığı zaman bu sefer Avrupa basını da yazıyor. Oyuncu da bu sefer diyor, bunlar beni kesin alacaklar. Ben 7 milyon euro isteyeceğime 11 milyon euro isteyeyim diye pazarlığa böyle başlıyorlar diyor. O da bizim elimizi zorlaştırıyor diyor. Çok son derece de haklı. Ya bunu söylememesi, mesela ben ısrarla 1,5 haftadır çok önemli bir sol stoperle görüşüyor Beşiktaş ve ser veriyor, sır vermiyor kimse. Hem yönetim kurulu hem teknik heyetten hiçbir kimse bu konuyla ilgili görüşümüze karşılık vermiyorlar. Burada da son derece haklılar. Çünkü bir isim çıktığı zaman gerçekten problem yaşıyor Beşiktaş. Ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı bu sene, belki Beşiktaş takımı şampiyon olamayacak. Ama Beşiktaş takımı bu sene çok can yakacak, onu söyleyeyim. Hem Fenerbahçe'ye, hem Galatasaray'a, hem Trabzon gerçekten Beşiktaş'tan korksun. Evet, Beşiktaş bu sene açık ara şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir söylemleri bence çok yanlış. Taraftarımız da buna kilitlenmesin. Bu sene Beşiktaş doğru oyuncularla, doğru teknik direktörle doğru bir oyun ortaya koyacak. Bunun da meyvelerini sezon sonunda alacak. Net söyleyeyim. Ama bu şampiyonluk olacak, ama ikincilik olacak, ama üçüncülük olacak. Ama bu meyveleri almak önümüzdeki sene Beşiktaş kurgusunu daha da güçlendirecek bir hale getirmek demektir. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki.
0: Yani önümüzdeki sene itibarinde Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur mu sorusunu sorarsan bana %100 olur derim. Çünkü planlama ve yapılan transferlerin Emre'den, ve teknik direktörün çok doğru bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Mesela şu ana kadar mesela oyuncular 4 tane hazırlık maçı oynadı Beşiktaş takımı. Bir tane maçı kazandı. İlk hazırlık maçını 1-0. Ama kazanmamaları son derece doğal. Çünkü teknik direktör Vincenzo Italiano müthiş antrenmanlar yaptırıyor. İnşallah buradan bir sakatlık falan çıkmaz ki o Atara hemen zaten 3. gün sakatlandı. Yani burada fizik gücü çok yüksek bir takım. Ön alan baskısını çok doğru yapan bir takım. Taraftarının yüzünü güldürecek bir takım. Ve Beşiktaş'ın istediği bir takımı ortaya koyabilmek için çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah, evet,

0: bu çalışmanın da semeresini inşallah hem ligde hem de UEFA'da Beşiktaş gösterecek bir dengeye sağlanır.
1: Emre Eren, bak şimdi dinleyicilerimiz ne diyor biliyor musun? Erkan Bey, yorumcu Emre Eren atar gider yapıyor demiş. Berk sessiz sakin.
0: Sana iş olmaz.
1: Abi Berk sessiz sakin ama, konuşuyor ama sen çıldırıyorsun demiş.
0: Abi sen diyorsun ki işte ya halen arkasında bekliyorlar. Neyi bekliyor falan.
1: Abi ama benim dediğim yere geldin. Ben sana anlatmak istediğim şeyi söyledim. Dedim ki
0: ama sen benim arkasında kulağımı tersten gösteriyorsun ki sevgili Berk ya. Abi. Sen bana kulağımı tersten gösteriyorsun. Kulağını şöyle elinle tutabilirsin ama kafanın arka tarafından gösteriyorsun.
1: Benim abi o beni bağlar. Ben kulağımı istersem sağ kulağımı istersem sol elimle tutarım. İstersem sağ elimle. O beni bağlar.
0: Ama tamamdır. Benim sinir uçlarımla niye oynuyorsun ya?
1: Abi sen bir kulak tersten gösteriliyor diye sinir ucun oynuyorsa Emre Eren, bence sıcaklara bağlıyorum bunu ben biraz.
0: Sıcaklara falan bağlı ama biz bu aralar çok gerginiz Beşiktaş kulübü olarak.
1: Abi
0: çok
1: Beşiktaş camiası gergin doğru, ya. Doğru, bak bir dinleyicimiz demiş çok haklı. Vallahi özür diliyorum ama bir dinleyicimiz diyor ki daha önce de yazan bir dinleyicimiz, tam adını unuttum, Ahmet Bey miydi? Teşekkür edeyim mesajını ama bu Beşiktaşlı yorumcuların genel olarak böyle bir durumu var demiş mesela. Yani bir stres var, bir sendrom var demeye getiriyor.
0: Abi çok haklı. Çok haklı. Kendi kulübü 5 sene üst üste şampiyonluğa oynayacağım diye dünya kadar para harcayıp yanlış teknik adamlarla devam edip sezon sonunda da hüsran oluyorsa bence son derece haklı. Biz bunları yaşadık. Yani biz bunları halen Türk futbolunda yaşamaya devam ediyoruz ama biz bunlara son vermek istiyoruz. Burada da başkanımıza, yönetim kurulumuza, Önder Özen'e ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'ya çok güveniyoruz bu konuda.
1: Bak 4 yaşındaki kızımla yolda sizi dinliyoruz. Emre abi niye kızdı baba diyor bana demiş Erkan Bey.
0: İsterseniz bir daha kızabilirim yani. Çocuk ama rahatsız olur. Olmaz, yakışmaz.
1: Olmaz abi, yakışmaz. Hemen hızlıca mesajlara dönüyoruz. Teşekkür ediyoruz Emre Eren'e aktardığı bilgiler için demiş. Ya Emre abiyle benim yayınlarım genellikle böyle, yayınlarımız çok fazla sessiz sakin geçmez, onu söyleyeyim. Ben de biraz böyle esasında orada kendimize de bir çuvaldızı, hani ne derler ona, iğneyi batırmak mı derler, bir şey derler ona, anladınız siz. Aklıma gelmedi şimdi. Böyle kendime de bir öz eleştiri yapayım. Emre abiyi sinir etmeyi de severim. Emre abiyi sinir
0: sevgili
1: ederim.
0: Sevgili dinleyiciler. Bu, evet.
1: Ben de az değilim yani o konuda, söyleyeyim yani.
0: Berksayar parantez programıyla çok uyuşan bir karakter. Ama Berksayar'ın bu öğrendiği işler, patronu var onun, Aydın Cingöz. O Aydın Cingöz'den o el aldığı için onun o doğrultusunda devam ediyor. Bence hata yapmıyor, doğru yapıyor. Çünkü Aydın Cingöz gerçekten bu ülkenin çok önemli değerlerinden biridir futbol anlamında. Sen de ondan el aldığın için aslında ona uygun hareketler çekiyorsun ama bazen tabii zaman zaman benim sinir uçlarımda kim oynarsa oynasın. Yani benim karşımda durması çok kolay bir hadise.
1: Abi ne yapayım, ciddi konu konuşuyoruz. Arka taraftan cırcır böceği sesi geliyor, seni duyamıyorum.
0: Abi cırcır böceği falan yok. Şu anda cırcır böceği falan yok.
1: Geliyordu ama geçen hafta öyleydi Emre Eren.
0: Böyle bir şey yok. Olur, ben yazlık yerde oturuyorum. Kardeşim İzmir'de oturuyorum ben yani. Anladın mı? Ya ben bahçemde oturuyorum. Sen de beni arıyorsun. Ben de bahçede ne yapayım yani? Klimanın
1: açma abi, cırcır böceği var burada. Bugün yayın yapamam de.
0: Olur mu abi ya? Cırcır böceklerle yayın yapmak o yazın o enerjisini doğru insanlara anlatabilmek gibi bir şeydir yani.
1: Abi yazın enerjisini anlayabilecek insan var, anlayamayacak. 40 derecenin altında çalışıp kulaklıkla bizi dinleyen insan var. Niye şimdi çekiyoruz ki onların
0: Allah
1: aklını? Niye cırcır
0: böceği? Yardımcısı olsun kardeşlerimizin. Biz de çok çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Onlar belki başka bir dalda çalışıyorlar. Biz başka dalda çalışıyoruz. Çalışmadan kimseye ekmek yok biliyorsun.
1: Doğru diyorsun.
0: Onun için çalışacaksın, mücadele edeceksin. Sonuna kadar
1: peki.
0: Şartlar ne olursa olsun en iyisini yapmaya gayret göstereceksin. Benim hayat tarzım ve prensibim bu. Yani o arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. İnşallah çok da mutlu olurlar yani. Çalışan demir paslanmaz diye bir hikaye var ya, çalışacaksın yani. Üreteceksin, anlatacaksın, öğreneceksin, öğreteceksin. Ben mesela 49 yaşındayım. Türk futbolunun içinde yaklaşık 6 yaşından beri izleyiciyim. 18 yaşında profesyonel futbolcu oldum. O 17-18 senelik bir bölümüm var. Sonra tekrar izleyici kısmına geri geçtim ama benim de futboldan çok çok öğrenecek şeylerim var. Yani futbol çünkü evet, her gün kendini yenilemeye çalışan, her gün özelliğini değiştirmeye çalışan bir oyun grubudur. O yüzden iyi takip etmek lazım, iyi gözlemlemek lazım, çok da doğruyu yorumlamak lazım diye düşünüyorum sevgili Berk.
1: Peki, bu arada abi sana bir benzetme gelmiş. Hani bir oyun oynardık, Kızgın Kuş. Yanlış hatırlamıyorsam Angry Birds, hatırlar mısın?
0: Hatırlarım.
1: Aynen, o benzetme gelmiş abi. Kuş kısmı hayır, galiba doğru. Beşiktaş'tan yola çıkarak yapılan bir benzetme.
0: Tabii, doğrudur.
1: Peki,
0: doğrudur.
1: Emre Eren, aktarmak istediğim bir istihbarat, farklı bir Beşiktaş'a ilişkin yorum var mıdır diye sorayım ben.
0: Valla çok kısa zamanda ben Beşiktaş Başkanı'nın iki tane dünya yıldızı.

0: şansı Beşiktaş'a kazandıracağını, yani Avrupa'da kendinden söz ettiren ve Avrupa'da önemli liglerde oynayan oyuncu tarzında olacağını bundan 2 ay önce söylemiştim. Birincisi gerçekleşti, ikincisini de bekliyoruz. Santrafor özelinde çok değerli bir oyuncuya kavuşacak Beşiktaş. Sol stoper anlamında çok lider özellikli bir oyuncuyla görüştüklerini biliyorum ama isim alamadım. O ismi söylemem son derece yanlış olur. İnsanları yanıltmış oluruz. Bir de Beşiktaş takımı o Černý'nin bölgesine, o sağ kenara bir tane oyuncu bakıyor. Ayrıca Černý'ye 8 milyon euro teklif gelmiş ama Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanımız 12 milyon civarında diretiyor. Bu teklif gelirse Černý'ye yollar ayrılır. O bölgeye iki tane oyuncu alacağını biliyorum Beşiktaş takımının. Her şey Beşiktaş'ın gönlünce olsun, taraftarının gönlünce olsun, güzel bir lig bizle birlikte olsun. Artık bu sene Fenerbahçe ile o Galatasaray'ın o yarışta yalnız kalmasına tahammül edemeyecek bir oyun ortaya koymamız lazım ki o oyunu da ortaya koyduğumuz takdirde Beşiktaş'ın gelecek günleri gerçekten çok açık ve parlaktır. Ama Trossard gerçekten son dönemlerde Türk futboluna yapılacak en değerli oyunculardan biridir. Mason Greenwood'la birlikte Fenerbahçe'yi de kutlamak istiyorum. Mason Greenwood gibi çok özellikli, Marsilya'da son 2 senede, ya özellikle son sene 26 gol 11 asist yapmış ki Paris Saint Germain'de oynasa demek ki 50 gol 25 asist falan yapacaktı. Yani çok enteresan bir oyuncuyu Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım imzasıyla kulübün içine katması da bence Türk futbolu adına, geleceği adına gerçekten önemli transferler. Bunları izlemek ve bunları yorumlamak bizlere çok ciddi bir şekilde keyif verecek. Tabii aynı şeyi de geçen sene çok doğru bir şekilde yapan Dursun Özbey'in bu sene biraz sessiz kaldı. Ama Dünya Kupası'ndan sonra biz çilek transferlerini çok severiz demeçleri. Arkasından Okan Buruk'un 3 tane oyuncu alacağını taraftara deklare etmesi de tabii ki o Galatasaray'a inecek uçakları da herkes merak ediyor. Ya bu dönem bu Temmuz ayı bence uçakların İstanbul'a inmesiyle gerçekten önemli bir şölenler ortaya çıkacaktır ama tüm takımlarımıza da hem Avrupa'da hem de ligde başarılar dilemekten başka çaremiz yok sevgili.
1: Peki. Emre Ren, teşekkür ediyorum. Bu arada birçok dinleyicimizin mesajı var sana. Mesajlarıyla selamlarını gönderenler ayrı.
0: Tabii Emre Ren... bana hep iyi mesaj atanları sen kenara sakla. Anladın mı? Bana böyle biraz sinir uçlarıma dokunacak mesajları hemen tak yayına
1: ya abi hayır bak biraz, mesela diyor biraz, ki dinleyicimiz.
0: Bu biraz yani olmuyor. Doğru.
1: Abi Mehmet Hacı mesela demiş ki Karşıyaka'da oturuyorum. Emre Ren nerede? Söylesin de bir yemeğini yiyeyim demiş. Bunu da okuyorum bak. Sana böyle hayranlık besleyen dinleyicilerimiz de var yani.
0: Okuyorsun ama hep hikayeden okuyorsun. Sadece diyorsun ki yani yayın biterken Emre'ye, Eren'e de güzel mesajlar geldi diyorsun. Hani bunları kenarda sakladım. Ama işte Emre Evren'i gerçekten burada sabote eden mesajları ben hemen kafadan...
1: Peki sen abi radyoda dinleyici olsan Emre Eren'le Berk Sayar'ın al gülüm ver gülüm sen de haklısın ben de haklıyım teşekkür ettim hoş geldin beş gittin mi dinlerdin yoksa az önceki yayını mı dinlerdin?
0: Valla az önceki yayını dinlerdim tabii
1: abi
0: ki.
1: Abi o zaman bitiyor orada iş işte. Bana da bunları açıklatıyorsun yayında Emre Eren.
0: Berk Sayar'la parantezi zaten ben yayına katılsam da katılmasam da mutlaka aramamda dinliyorum.
1: Eyvallah.
0: O da bana büyük bir keyif veriyor ama tabii benim programlar daha farklı oluyor. O biraz bana daha fazla keyif veriyor.
1: Bence de.
0: Kendim olduğum için çok daha fazla keyif veriyor. İnşallah hafta içi seninle İstanbul'da buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Tüm dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah Avrupa Kupası'nda önce Fenerbahçe'nin 21'inde, 21 Temmuz'da sonra da Beşiktaş'ın inşallah zaferle döneceği geceler olmasını ümit ediyorum.
1: İnşallah.
0: Sana da saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Dakika skorda buluşuyoruz uzun zaman sonra. Fenerbahçe maçında inşallah
0: buluşacağız.
1: Fenerbahçe maçında dakika skorda ben varım. Beşiktaş maçında sevgili Can Genç olacak mesai arkadaşım. Orada tekrardan konuşuruz Emre'ye.
0: Olur.
1: Selamlar. Sağ ol. Görüşmek
0: dileğiyle. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
0: Sağ ol. Var olun.
1: Emre Ren'le konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Biraz böyle hararetli girdik yayına. Emre abinin de klasik böyle, şimdi dinleyicimizin mesela Yunus Bey'in bahsettiği gibi damarı buluyorsun demiş ya, Berk Alemsin demiş. Damarı buluyorsun, sinirlendiriyorsun Emre Ren diye. Emre abiyi ayrı severim. Emre abi çok benim için değerlidir. Sağ olsun, var olsun. Onunla yaptığımız yayınlar da kıymetli. Gelen mesajları okuyalım. Gelen mesajları okuyarak devam edelim. Kadir Bey der ki selam Berk, Almanya'dan Kadir Tosun ben demiş. Seni severek dinliyorum. Afyon'daydım. İzinden yeni geldim. Kaymağı, sucuğu yedim kilo aldım. Şimdi spora devam, severek dinliyorum seni demiş. Takıl takıl Emre Erenaberk demiş aynı zamanda. Onu da eklemiş Kadir Tosun. Teşekkürler Kadir Bey. Yani diyorsunuz ki böyle soyadımızın hakkını vermeye doğru giderdik. Gider gibi olduk. Tam izni bitirdik, spora başladık diyorsunuz. Peki. Selamlar, saygılar size. Bir daha yazmış takıl takıl diye. Peki, takıldık. Emre abiyle bağlantımızı yaptık. Emre Eren o kadar gergin ki kendisiyle kavga etti, onu fark etmedi demiş. Kardeş takımdan Kante'yi alırlar. Kardeş takımdan Kante'yi alırlar demek istemiş. Peki. Taksici Metin Bey'in mesajı böyleydi. Atar gider yaptı Emre Eren ya demiş. Erkan Bey gülmüş. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı yayınlar. Hoş geldin Berk kardeşim. Bugün duaya benim ihtiyacım var. Akşam amcamı kaybet. Başınız sağ olsun Hüseyin Bey. Dinleyicimizin mesajı. Şu an yanındayız. Radyo Gol dinleyenlerinden de dua bekliyoruz demiş. Amcanız için Allah'tan rahmet dileyelim. Selamlar, saygılar diyelim. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Hislerime tercüman olduğun için çok teşekkür ederim demiş. Giriş konuşmamız için, günün anlam ve önemine ilişkin giriş konuşmamız özelinde bunu yazmış. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tolga Bey, Tolga Sertkaya Instagram'dan takip eder. Oradan da yazar, buradan da yazar. Hal hatır sorar. Es geçmez, sağ olsun, var olsun. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini de mesajın hemen altında bizlerle Türk bayrağı eşliğinde, bayrağımız eşliğinde paylaşmış. Selamlar, saygılar. Instagram Sayerberk'ten takipleşelim, oradan da konuşalım diyeyim. Hazır burada Tolga Bey ile orayı hatırlamışken. Diyelim, şöyle bir mesajlarda okuyamadığımız ne var ne yok onlara bakalım derken herhalde yavaş yavaş bitiriyoruz mesajları da. Peki, hızlıca reklama gideyim. Reklamın ardından Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10'dan Fenerbahçe ilişkin sorularınız geldikçe onları konuşacağız. Onları değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte konuşuyor olacağız yayınımıza. 0212 273 10'un aynı zamanda Instagram'dan Mehmet Bey'e teşekkür edelim. Hüseyin Mecit Instagram'dan Sayarberk hesabımdan da yazmış. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Oradan da takibi alabilirsiniz. Instagram Sayarberk'ten de takipleşebiliriz. Aynı zamanda X'te de yine Sayarberk. Soyadımız başta, adımız sonda şeklinde Sayarberk Instagram, Sayarberk Twitter'dan da takibe alabilirsiniz diyeyim. Fenerbahçe'yi TR Haber şefi Recep Kıyatsıl'la konuşacağız. Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim ve aynı zamanda Recep Kıyatsıl'a Fenerbahçe'de kampı sorarak başlamak istiyorum ki orada ne oluyor, ne bitiyor, ne oldu, ne bitti daha doğrusu, artık oraya geldik ya, o noktaya geldik ya. Sonrasında Gornik Zabrze karşılaşmasının detaylarını, hazırlığını, tüm bunları sorarak transfer dönemine doğru geçmek, transfer gündemine doğru geçmek niyetimiz. Recep Bey, hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin.
0: Fenerbahçe'de kamp dönemini merak ediyoruz her şeyden önce. Ne oldu, nasıl geçti ve aynı zamanda Gornik maçı öncesinde son durum nedir? Detaylar sende, uzun uzadıya senden dinlemek isteriz.
1: Şöyle anlatalım.

0: O zaman direkt üzere Fenerbahçe iki hazırlık kampı geçirdi. İlk etabı Topuk Yaylası'ndaydı. Devamında Avusturya'ya geçti. Orada 3 tane hazırlık maçı oynandı. Fenerbahçe 3 maçta toplamda 11 gol attı, 1 gol yedi. Bu oynanan maçlarda İsmail Kartal 99 puanlı sezonundan birçok emareler gösterdi bize. Önde baskı kuran, temposu yüksek, süratli bir oyun tercih etti ve oyuncular da bunu başarılı bir şekilde sergiledi. Fenerbahçe kampı tamamladıktan sonra bugün İstanbul'a geldi. Hatta 2 günde izinli olacak. Cuma günü Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına başlayacak. Yani kamp kampta futbolcuların yaptığı açıklamalara bakarsak İsmail Kartal'la alakalı da övgü dolu sözlerden bahsettiler. Hoca futbolcu ilişkileri de gayet iyi. Yani bu 3 maçı da değerlendirecek olursak Fenerbahçe sezon öncesi bence güzel bir hazırlık kampı geçirdi. Gayet motive, gayet iyi bir şekilde hazırlandı sezona. Şu an Fenerbahçe önümüzdeki hafta oynanacak. Gornik Zabrze maçını bekliyor. Onun dışında kampla alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Transfer gündemine geçebilirsek.
1: Öncesinde Gornik Zabrze maçına ilişkin düşüncelerini ve oraya ilişkin detayları da öğrenmek isterim. Biraz da detaylandırmak isterim.
0: Tabii ki. Ya Fenerbahçe'nin oynadığı hazırlık maçlarına bakarsak Gornik maçına hangi 11'e çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı belli.
1: Merak ediyoruz.
0: Topuk Yaylası kampında sakatlanan Vedat'ın ilk maçı yetişmesi çok zor. Belki bir 15 dakika kadar oynayabilecek vaziyete gelebilir ama İsmail Kartal Vedat'ı risk etmek istemiyor. Ama ikinci maçta oynaması muhtemel. Büyük bir ihtimalle de forvete Sidiki Şerif ya da Taliska ile de çıkabilir. Hazırlık maçlarında ilk 11'de sürekli şans verdi. Genduizli, Fred orta sahada olacaktır. Kalede yüksek ihtimalle Tarık olacaktır. Savunma dörtlüsü zaten belli. Şikrinyar, Ake. Ake gerçi yeni geldi ama uyum sürecini de göz önüne alırsak orada Osterwold oynayabilir. Sol bek zaten Levent veya Arşi Brown. Sağ bekte Mert olacaktır muhtemelen. Sağ açıkta ise orada hocanın tercihi merak ediliyor. Greenwood yüksek ihtimalle oynayacaktır. Çünkü hazır geldi kendisi. Sol açıkta da Kerem oynayacaktır. Yani Gornik maçı söyleyebileceklerim bunlar.
1: Peki. Aynı zamanda Fenerbahçe'de transfer gündemine ilişkin Greenwood ve sonrası için neler söylersin? Gelişmeler neler? Greenwood'un detaylarını senden öğrenelim mi? Bir de senden dinleyelim mi? Recep Kıyas'ın.
0: Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Daha başkanlık seçimi yapılmadan önce aslında Aziz Yıldırım'ın futbol direktörü olarak göreve getirdiği All City'nin listesinde ilk sırada Brahim Diaz vardı. Fas milli takımının oyuncusu. Aynı zamanda Real Madrid'de oynuyor kendisi. Fakat Fas'ın Dünya Kupası'nda devam etmesi, ondan sonrasında bilindiği üzere Greenwood Hakan Safi ile konuşup anlaşmıştı. Fakat seçimi kaybedince Hakan Safi, Greenwood yeni yönetime mesaj gönderip, yani başkan siz seçildiniz ama ben sizlerle çalışmak, oynamak isterim demişti Fenerbahçe'de. Greenwood'un bu mesajı üzerine yönetim harekete geçti ve bu futbolcunun transferini bitirmek istedi. Taraftar da zaten çok istiyordu. Sosyal medyada birçok tweetler atıldı bununla alakalı. Ve devamında aslında bu transferi Greenwood çok istedi diyebiliriz. Akabinde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'da daha önceki yıllarda olduğu gibi yine bir yıldız transfer transferi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattı. Bu arada İngiliz futbolcu yarın 5 gibi İstanbul'a gelecek. Greenwood'dan bahsedersek de şöyle söyleyelim. Kendisi Fransa'da 2023-2024 sezonunda 10 gol atıp 6 asist sergiledi. 2024-2025 sezonunda ise 22 gol atıp 5 asist yaptı. 2025-2026 yani geçtiğimiz sezon ise 26 gol 11 asist. Yani bu tabloya bakıldığında hakikaten Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Bir Alex etkisi yaratacağını düşünüyorum ben Greenwood'un. Onun dışında bir de Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezona bakarsak en büyük problemlerinden biri de kapalı savunmayı açmakta zorluk çekiyordu. Greenwood mesela bu problemi rahatlıkla çözebilecek bir futbolcu. Yani hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabilen etkili bir futbolcu. Bence Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacaktır. Hatta taraftarı da coşturacaktır diyebiliriz. Ben kendisinden bir en az 15 gol bekliyorum. Hatta bir 7-8 asist belki üstüne de çıkabilir.
1: Peki.
0: Bu arada Greenwood'la ilgili şöyle bir

0: detay vermek istiyorum. Fenerbahçe yönetiminin Greenwood için bir imza töreni düzenlemesi muhtemel. Kendi aralarında böyle bir düşünceleri var. Hatta 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Sarıcıoğlu Stadı'nda bir imza töreni düzenlemek istiyor. Bunun planı yapılıyor şimdilik ama henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
1: Peki. Fenerbahçe'de sadece Greenwood değil tabii. Az önce de söylediğim gibi gündem. Diğer başlıkları da öğrenmek isterim. Ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle özellikle Gornik maçı öncesine, yani bir hafta bir süre kaldı artık. Aşağı yukarı, hatta daha az da diyebiliriz saat itibariyle. Kalacak diyebiliriz, daha az kalacak diyebiliriz. Bir forvet durumu var ama Sadiki Şerif'e güveniliyor herhalde. Talisca tarafında bir işte güven var herhalde ki orada Vedat Muriç'in sakatlanmasına rağmen hala bir adım gelemedi, göremedik. Ne dersin?
0: O konuya da şöyle değinelim hemen. Şimdi Fenerbahçe Greenwood transferini bitirdikten sonra gözünü forvet transferine çevirdi. Hatta listesinde birçok isim de var. Ben bunları sıralayayım. Arsenal'den Gabriel Jesus var. Bir kiralama formülü düşünülüyor. Özellikle Aziz Bey'in, Sayın Aziz Yıldırım'ın bir Sörloth isteği var ama Sörloth'un Türkiye'ye geleceğini pek düşünmüyorum. Ve özellikle İsmail Kartal'ın da çok istediği bir isim var. İngiliz golcü Watkins. Aston Villa'da oynuyor kendisi. Fenerbahçe Aston Villa'yı da teklif yaptı fakat Aston Villa'nı pek bırakmak gibi bir derdi yok. Hatta Watkins'in de 30-40 milyon bandında bir bonservis bedeli var. Fakat Fenerbahçe yönetimi şöyle bir düşünce içerisinde alternatif bir liste hazırladı. Şimdi bilindiği üzere bir 10+4 yabancı kuralı var. Fenerbahçe'nin derinde de birçok yabancı futbolcu var. Bu yabancı kontenjanından tabiri caizse yırtmak için U23 kuralına uygun genç bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor forvet bölgesi için. Bunun için de bir takım liste hazırlandı ve bu listenin başında da Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia var. Bu futbolcu 22 yaşında. Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 asist yapmış. Ya gayet başarılı bir futbolcu, genç, başarıya aç. Real Madrid teknik direktörü Mourinho'da bu ayrılığa onay verirse Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor bu futbolcuyu. Aynı zamanda bahsettiğim gibi 10+4 yabancı kuralına da uyuyor. Ve şöyle de bir detay bilgi vermek istiyorum. Fenerbahçe olur da Gonzalo Garcia'yı transfer ederse 10+4 yabancı kuralına uyuyor. Sol kanada bir kontenjan açabilir bu şekilde hareket ederse. Bu isim de sosyal medyada da çok döndü son birkaç gündür. Manchester United'ın futbolcusu Rashford var. Rashford'ı da düşünüyor Fenerbahçe.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben şöyle sorayım.
0: Notlarıma bakıyorum hemen.
1: Son bölümde Recep Kıyatsın.
0: Yani Greenwood, şunu söyleyebilirim. Bilindiği üzere şimdi Greenwood da geldi. Fenerbahçe'nin toplamda 41 futbolcusu oldu. İsmail Kartal bu kadroyu totalde 28'e indirmek zorunda. Ve elinde de 10 tane yabancı olmak zorunda. Artı 4 de U23 kuralına uygun olmalı. Bakıldığında burada birçok yabancı futbolcunun elden çıkması lazım. Fakat birçok futbolcunun da çok ciddi sözleşmeleri var. Örnek vermek gerekirse bir Kante, bir Talisca, Ederson. Bunlardan çıkmak kolay olmayacaktır. Zaten Fenerbahçe'nin daha önce farklı takımları kiralık gönderdiği isimler var. Tekrar geri geldi kampa. Hani bunlar arasında Diego Carlos var, Amrabat var, Mimovic var. Bunlar zaten tekrar gönderilecek isimler. Fakat şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım seçimden önce bildiğiniz üzere Ederson'la yola devam etme düşüncesinden bahsetmişti. Şimdi Ederson geldiği zaman yönetim kendisiyle oturup konuşacak. Fakat Ederson ben ayrılmak istiyorum derse kendisine de zorluk çıkarılmayacak. Cazip bir teklif geldiği takdirde Ederson'la yollar ayrılabilir. Ve Serie A takımlarından Juventus'un da Ederson'a bir ilgisi var. Olur da Ederson'la yollar ayrılırsa bir yabancı kontenjanı açılacak. Burada Fenerbahçe bir yerli kaleci düşünebilir. Bu isim de tanıdığımız biri. Fransa'nın lig takımında forma giyen Berk Özer. Tabii Berk Özer'i de maliyeti biraz yüksek. Herhalde 20'den 25'ten önce kapıyı açmazlar diye düşünüyorum. Yani peki. Fenerbahçe'nin aslında şu an önünde büyük bir engel var. Bu bahsettiğim gibi yabancı kuralı. Ciddi bir sınav vermek zorunda. Yakın bir tarihte Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal, Oğuz Çetin bir araya gelip bir kadro planlaması yapacak. İsmail Kartal oynatacağı oyuna göre bazı oyunculardan çıkmak zorunda kalacak. Bazıları farklı takımlara kiralık gönderilecek. Yani Fenerbahçe'nin burada ince eleyip sık dokunması lazım. Doğru adımlar atması lazım ki sezona güzel bir giriş yapsın.
1: Peki. Peki, teşekkür ediyorum Recep Kıyaslı. Sağ ol.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Recep Kıyaslı'dan Fenerbahçe ilişkin gündemi aldık. Orada detayları parça parça şöyle hızlıca hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'daki çok az konuştuk ama gündem Beşiktaş ve biraz da Fenerbahçe tarafında olduğu için transferde biraz daha haliyle fazla konuşmuş olduk oraları. Emre Ren ve Recep Kıyaslı'la TR Haber şefi Recep Kıyaslı ve aynı zamanda eski futbolculardan A-Spor yorumcusu Emre Eren'le değerlendirdiğimiz bölümde tüm bunları konuşmuş olduk parantez programında. Sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Fenerbahçe'de 3 forvet oldu, hala niye forvet alacak onu anlamadım demiş Kaya Gençağ. Kaya Bey, böyle mi çıkıldı yola mesela? Yani tamam, Sıdiki Şerif, işte Talişka oynar diyerek Vedat Muriç'le beraber böyle mi çıkıldı bu yola? O yüzden sorguluyor olabilir mi insanlar diye de ben size karşı soru sormuş olayım. Ne kadar takdir eder, ne kadar işte doğru karşılarsınız sorumu ya da yorumumu bilmiyorum ama ben de böyle bir soruyla geleyim. Okan hocamız gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmediğini dün söyledi. İyi olan oynar dedi. Ben bu düşüncede olan bir teknik adamı beğenmiyorum. Fatih Terim de 4 sene üst üste şampiyon oldu ama ne gençler onunla çıktı demiş. Şu an Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper onun eseri. Maalesef Okan hoca Z kuşağı hocası gibi demiş. Ya bu arada sizin abarttığınız gibi bir manşet hatırlıyor muyuz ya Okan Buruk'la ilgili? Okan Buruk'un açıklamalarına baktığımda yani işte gençlere önem vermiyorum vesaire, siz oraya çekiyorsunuz bence biraz da olayı. Yani direkt gençlere şans vermeyecek, gençlerin gelişimiyle ilgilenmiyor. Bu mu çıkıyor yani mesela Okan Buruk'un açıklamalarını okuyunca? Ben buraya çekiyorum, buradan değerlendiriyorum diyorsanız ayrı konu ama Okan hocamız genç. Mesela ben bunu bir haberci olarak, bir naçizane gazeteci, yayıncı olarak burada Okan Buruk gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmeyeceğini söyledi ya da ilgilenmediğini söyledi. İyi olan oynar dedi diye versem ben burada çarpıtma yapmış olurum. Ben burada yanlış bir haber vermiş olurum. Çünkü Okan Buruk bunu demedi demez de ya da fark etmez. Hiçbir takımın teknik direktörü demez ya bunu. Ya orada farklı bir yoldan söyler. Siz bunu öyle anlarsınız. Bence böyle çarpıtmamak gerekir böyle durumları. Pek de onu söyleyeyim. Ama şimdi şurada da değilim mesela. Kadir Bey hemen karşıya geçip şunu söylüyor. Sevgili Berk, Okan Buruk 4 sene boyunca geliştirdiği bir tane genç oyuncu oldu mu? Söyler misin Okan Buruk'un demiş. Ya olmadı. Ben zaten Okan Buruk'u genç konusunda eleştiren biriyim. Ben de aynı şekilde eleştiriyorum ama yani dünkü röportajından Okan Buruk'un gençlere şans vermeyeceğini söyledi, gelişimiyle ilgilenmediğini söyledi vesaire, iyi olan oynar dedi vesaire gibi şeyler çıkartmak çok abartmak olur. Tıpkı 4 yıl boyunca şampiyon olup o 4. yıldaki şampiyonluğa, daha doğrusu yürüdüğü zamanlarda en ufak bir hatada Okan Buruk istifa diyenlerin haksızlık yaptığı gibi bu konuda da haksızlık yaptıklarını düşünüyorum. Yani bilmiyorum, benim doğrum bana doğru ama ben böyle düşünüyorum, onu söyleyeyim. Okan Buruk konusunda ve yani orada eğer ben de sizin gibi gençler konusunda ya evet hakikaten böyle demek istemiş, bu kadarı da olur mu ya diyeceğim bir şey olsa söylerim çekinmeden. Ben de sizin gibi nasıl bunu çekinmeden bu kadar tepkiye rağmen, ki iki tane mesaj geldi bunun ardından, belki üçüncü dördüncüyü göreceğiz, şu an haber sitesindeyim, göremiyorum WhatsApp'ı ama yani burada aynısını söylerim, yani çekinmem. Nasıl ki bunu söyleyip tepkiyi göze alıyorsam. Ama yani o öyle değildir. Bazı şeyleri böyle eleştirirken orada bazı şeylerin de değerinden koparmamak, bazı şeyleri de haksız eleştirmemek gerekir diye düşünüyorum. Tamam, katılıyorum Okan Buruk sizlerin dediği gibi. Gençler konusunda örneğin bir Aspiria geldi diyorsunuz. İşte Naga geldi diyorsunuz. Ne kadar oynadı, niye oynamıyor konuşuyorsunuz. Aynılarını ben de konuştum sezon boyunca. Ama sizin dediğiniz gibi de değil yani. O kadar da ileri değil. Galatasaray camiasında bu var. Bilmiyorum, başarının sırrı diyen de var buna. İşte gereksiz eleştiri diyen de var buna. Ben biraz gereksiz eleştiri tarafındayım buradaki yorumlarda. Onu söyleyeyim. Satılmayacaksa alacağı golcü ile 4 tane oluyor. Talisca 10 numara sayıyorum onu. Onu saymadım bile Berk Bey demiş. Bana fazla geldi demiş. Tamam ama sizin saymanızla Berk Bey'in saymasıyla Berk Bey'in neden aldı neden almadı demesiyle olmuyor ki bu iş. Gazetecinin ya da bir taraftarın söylemesiyle. Burada iki forvetin alınacağı ya da işte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla net bir şekilde ilerleyelim. İşte ikisiyle de medyada çıkan isimler deyip yanlış hatırlamıyorsam TRT Spor'a verdiği ya da Sports Dijital'e verdiği röportajdı adaylık sürecinde. Biriyle anlaştık, diğeriyle de anlaşmak üzereyiz. Şimdi açıklamıyoruz isimleri ama medyada da zaten dolanan isimler bunlar. Dediği cümleleri var ya, yani yönetim düşünüyor bunu. Yönetim bunu düşünürken 22'sindeki maça, 22 mi onu da teyit edelim hızlıca. Evet, 22 çarşamba gelecek hafta, bir hafta sonraki maça bunlar yetişmiyorsa bunu sorgular, bunu konuşuruz. Dün konuştuğumuz gibi bugün de konuşuruz, bugün de sorgularız. Ama siz biraz farklı yerden bakıyorsunuz. Ya daha ne olacak? 3 forvet alındı zaten Berk Bey diyorsunuz, Kaya Bey. Ama bence o da çok doğru bir bakış açısı değil, onu da söyleyeyim. Yani neticesinde söylenen bir şey burada eleştiriliyor. Örneğin Beşiktaş tarafındaki gibi onu alacağız, bunu alacağız denmedi mesela ama alınıyor şu an. Başında böyle bir şekilde çıkılmadı yola. Taraftar tepkisi vardı. Beşiktaş tarafındaki gibi mesela bir taraftar tepkisi değil bu. Ya da ya niye eliniz boş? Herkes iş yaparken siz niye boş duruyorsunuz? Tepkisi değil bu. Farklı. Farklı bir durum. Yani vaadi arıyor. Vaat kısmını insanlar hatırlatıyor. Ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ben Berksayar yaklaşık 2 saat boyunca yeniden birlikte olacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde 19 ve 20'yi de kapsayan, 20'ye kadar olan bölümü kapsayan kısımda Fatih Demirkol bizlerle olacak. Günün gündemini, haftanın gündemini, dört büyükleri ve tabii bununla beraber gelişmeleri, örneğin bir profesyonel gelişim ligi oldu. PGL oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsak, yanlışım yoksa telaffuzda hatırlatayım onu da sizlere. BAL olarak bildiğimiz bölgesel amatör ligi olarak adlandırdığımız o bölüm neler katacak, ne olacak, ne bitecek, 10+4'teki süreci, son süreci, Kulüpler Birliği'nin hala oradaki bir duruşu var, onu, tüm bunları konuşacağız, transferleri konuşacağız, haber masasında da yeniden birlikte olacağız diyeyim ve hızlıca Okan Hoca'nın hataları olmuştur ama hangi genç ilk 11 için iddialı oldu mesela, adamlar yeterince istekli değil veya zorlamıyorsa hoca ne yapsın, Barış Alper Okan Hoca zamanında iyi parladı demiş. Ya bak şimdi mesela İbrahim Aratürk mesajını paylaşmış. Öyle düzeltiyorum. Bülent Aratürk mesajını paylaşmış. Beni bir yere götürdü. Arda konusunda mesela Okan Hoca ne kadar şans verdi? Arda ne yapabildi? Bunları da bazen biraz konuşmak gerekiyor. Gençlerimiz deyip el üstünde tutuyoruz tamam ama destekliyoruz ama bir yere kadar. Yani bir yerden sonra ne yapabiliyoryu da görmek, ne yapabiliyoryu da işin içerisine katıp hesaplayabilmek, böyle yorumlar yapabilmek gerektiğine inanıyorum. Ama hep diyorum, yine diyeceğim ve kızdığım bir şey de değil bu aslında. Olması gereken bir şey. Bu işin doğasında olan bir şey. Taraftar bakış açısıyla bakıp bir teknik direktöre taraf, bir kulübe taraf, bir başkana, başkanımızı ezdirmeyiz, eleştirmeyiz, Okan Buruk'u eleştirmeyiz gibi gibi bakan ya da ya işte Okan Buruk benim için bitmiştir, bu saatten sonra ne konuşuyorsun sen Berk? Hayırdır yani, neler söylüyorsun? Okan Buruk'un ne doğrusu var ki gençler konusunda? Demek doğal. Neden? Çünkü tarafsınız. Neden? Çünkü işte bir yerden sonra bazı olaylar sizi bir noktaya getiriyor. Kızıyorsunuz ya da bir noktaya getiriyor. Çok seviyorsunuz. Sizin için değişilmez oluyor bazı değerler. Bazı insanlar, bazı isimler. Ya da çok kolay değişilir oluyor. Hiçbir şey doğru gelmiyor size o isim için söylenen. O yüzden taraftar bakış açısıyla baktığınız için anlıyorum. Saygı duyuyorum düşüncenize. Bunu her defasında bu tarz konularda da dile getiriyorum. Dile getirmeye devam edeceğim. Çünkü işin neticesinde olay bu. Ya kökü o ya. Kelimenin köküne bakın. Taraftar taraf. Taraftan geliyor. Ha biz de taraf değil miyiz? Biz de tarafız. Ama en azından size bazı şeyleri doğru, daha doğru bir şekilde aktarabilmek adına o tarafı minimalize etmeye çalışıyoruz. Mutlaka benim de yayında görüşümün kendi renklerime, günlük hayatta, özel hayatımdaki ya da çocukluğumdan bu yana gelen, süre gelen bir futbol sevdasıyla kendi renklerime çektiğim yerler mutlaka oluyordur. Gevezeliğim de daha fazla tutmamalıdır. Onu da söyleyeyim. Öyle tamamlayayım. Keyifli bir yayın oldu. Güzel bir yayın oldu. Teşekkürlerimi sunayım. Sayar Berk Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Oradan görüşlerinizi, düşüncelerinizi yayın haricinde de benimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Az sonra Efe Uysal kazandıran saatlerde kazandırmak için sizlerle olacak. Saatler 18.20 arasını gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Nesine'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.

ikincilikte var. Yer dibini bırakmadı 2 numaralı Here to Go. Hemen dışında 7 numaralı Zamburaga var. 2 boy geride. İç kulvarda 3 numaralı Pythagorean Theory. Hemen dışında 1 numaralı Black Pablo. 3 boy geride 6 numaralı Cool Star var. 4 numaralı Star Blood düzce de önde geldi. 5 numaralı Koca Vezir ve içeride 2 numaralı Here to Go. Yarışın başından itibaren takipteler. Dışlarında Zamburaga, içeride Pythagorean Theory. En dışta 1 numaralı Black Pablo. Son 300 geçildiğinde 2 numaralı Here to Go ve içeride 3 numaralı Pythagorean Theory. 4 numaralı Star Blood'dan kurtuldu. Bariyer dibinde 3 numaralı Pythagorean Theory şimdi avantajlı konuma geçti. Farkı 2,5-3 boy yaptı. Dışarıdan 7 numaralı Zamburaga'nın, içeriden toparlanan 4 numaralı Star Blood'ın gayretleri var. Fakat 3 numaralı Pythagorean Theory'de farkı açmaya başladı. Daha geride Black Pablo, Cool Star mücadeleye katılmaya çalışıyor. Fakat uzak ara önde 3 numaralı Pythagorean Theory kazanıyor koşuyu. Evet, 4 numaralı Star Blood ikinci olurken 6 numaralı Cool Star ve 7 numaralı Zamburaga üçüncülük için aynı yakın geçti. 1 numaralı Black Pablo da 5. oldu. Yarış severler koşusunu Halis Karataş'la koşuya katılan 3 numaralı Pythagorean Theory kazandı.

0: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Dünya Kupası yarı finaller bugün yine devam ediyor. İngiltere, Arjantin, dün Fransa, İspanya maçı. Sabahtan beri şöyle bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hemen hemen çok az kişinin kazandığı bir mücadele oldu. Hem sonuç anlamında hem alternatif bahisler anlamında. Tabii ki bazı çok net görülen 2-3 gol gibi seçimler vardı ama gerçekten ana bahislerimizin çoğu yanılttı. Alternatif bahislerde, bireysellerde çok kötü değildi ama genel anlamda kasanın kazandığı bir gün oldu. Değil mi Metin?
2: Kesinlikle öyle. Merhabalar. Dünya Kupası, Avrupa Kupaları yorumumuza devam ediyoruz. Tabii şans her zaman yanımızda olmuyor. Beklenmedik şekilde bu maçla ilgili bahis anlamında kasanın kazandığı ifadesi çok yerinde, doğru bir ifade bence. Umarım bu akşam şans yanımızda olur diyorum.
1: Evet, yani İspanya yine dün çok enteresan istatistikler çıktı ortaya. Fransa'nın 0.31 gol beklentisi. Bu tabii İspanya'dan dolayı pek şaşırtıcı değildi. İspanya çünkü Dünya Kupası tarihinde en düşük gol beklentisi verdiği bir takım oldu. Bunu da Fransa'ya karşı devam ettirdi. Dün Bankocu Tilki'yi tebrik ediyoruz. Offside konusunda belki de dünün tek kazananı o oldu. Evet. Offside'lere dikkat çekmişti.

0: Müthiş bir offside rakamlarına ulaşıldı. Fransa 4 offside, 3.59 veriyordu 4 artısı. İspanya 5 offside, 9.70 veriyordu İspanya'nın 5 offside'ı. Kale vuruşları keza 8'e 10, Fransa 8, İspanya 10. Bir an ben bunları görünce, tabii ki bugünkü Dünya Kupası'nda da yine alternatiflerde ne olur diye baktım. Özellikle bu offside ve kale vuruşlarında acaba dedim bu yarı finallere özgü bir şey mi? Hani yarı finaller taktik savaşı şeklinde geçiyor. İki denk takım en nihayetinde. Geçmiş Dünya Kupalarının yarı finallerine baktığımda yani böyle istatistiklere pek rastlamadım. Yani o taktik savaşının getirdiği bir data değil ama çok ilginç. Böyle bir ilginç bir data çıktı ortaya ki belki de günün tek kazandıran alternatif bahisleri bu takım istatistiklerinde oldu. Bilemiyorum dinleyicilerimiz ne düşünüyor? 212-273-10-10 hem dünkü maçla ilgili görüşler. Fransa tabii turnuvanın en büyük favorisiydi. Özellikle turnuva başladıktan sonra bu böyle oldu. İspanya 2 numaralı favoriydi ama dün adeta Fransa'yı sağdan sildi. Bugün de İngiltere-Arjantin. Yani gerçekten günün en enteresan maçı, günün değil belki de son yılların en enteresan maçı. Tabii söz konusu İngiltere-Arjantin olunca geçmişe dayalı 1982 Falkland Savaşı'ndan bu yana aralarında oynanan Dünya Kupası'nın sembollerinden biri haline gelen Tanrı'nın eli, Maradona'nın attığı gol vesaire. Gerçekten hikayesi acayip bol bir karşılaşma. Dolayısıyla bu hikayeye uygun olarak birçok alternatif bahis çıkabilir tabii ki. Sarı kartlar vesaireler. Tabii ki tüm detaylarıyla bu maçı konuşacağız. Yine Şampiyonlar Ligi ön elemelerden maçlar var. Bunlarla ilgili siz de programa katılabilirsiniz. 212-273-10-10. Biz bir İngiltere-Arjantin maçıyla girizgahımızı yapalım. Hemen ben oranları aktararak sözü sana bırakacağım. 2.49'dan İngiltere maçın favorisi. 2.63 beraberliğin oranı. 2.63'ün de altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle bu oran, beraberliğe verilen bu oran adeta bu Dünya Kupası'nın yine sembollerinden biri haline geldi. İşte bir puan halinde gruptan çıkacak takımlar vesaire gibi son 32'deki ilginç eşleşmeler. 2.63 kazandıran bir beraberlik oranı oldu. 2.73 Arjantin galibiyeti, 1.45 2.5 alt, 2.17 de 2.5 gol üstü. Az gollü bir maç bekleniyor. Öncelikle bu 1.02 ve alt üst anlamında bir yorumunu almak istiyorum.
1: 1.02 anlamında tabii ki maçın berabere bitme ihtimali pek çok otoritenin ön plana çıkardığı bahis olarak değerlendiriliyor. Atan takımın tabii ki defansa çekilip riskleri alacak, skor dezavantajına düşen takımın riskleri alacağı bir maç olma ihtimali de yüksek tabii ki haliyle. Sportif olduğu kadar da siyasi bir altyapısı olan bir mücadele. İngiltere-Arjantin çekişmesi 1982 vurguladığın gibi Falkland Savaşı sonrası altı kültüren bir savaş. Tarihte Arjantin'le 14 kere oynamış İngiltere ve sadece 2 tanesini kaybetmişler. Bu hususta vurgulamak durumundayız. 1986'da Tanrı'nın eli yarı final mücadelesinin o anlamda Arjantinliler için Maradona'nın bir efsane olmasında çok büyük bir rolü var. Ben bu maçta ilk platformumuza yazdığım maç yazımda karşılıklı gol varı ön plana çıkarmıştım 1.75 oranla. 1.02 anlamında da verdiğim oranlara katılıyorum. Galibiyet oranları her iki takım içinde 2'nin üzerinde. Beraberlik ihtimali yüksek bir maç olarak değerlendiriliyor. Uzatmalara hatta penaltılara gitme ihtimali. Ben de katılıyorum bu fikre. Değerlendirmem bu maçın uzatmalara gitme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim ben de. Çünkü atan takım savunmaya geçecek, diğer takım yüklenecek, muhtemelen atacak ve beraberlik ihtimali iki takımda uzatmalara gitme, bir beraberlik gibi bir skorda skoru korumak, çok fazla risk almamak, uzatmalara maçı götürmek strateji olabilir. Efor Hüseyin.
0: Kesinlikle. Bir de sonuçta eleme turlarının klasiklerinden biridir uzatmalar, penaltılar. Bu iki takım da gerek Arjantin gerek İngiltere gerçekten kaderlerine ekstra zamanda o kadar çok çizdi ki bu turnuvada. Yani bu yarı finalden birinin ben berabere biteceğini bekliyordum. Dün bitmedi ilk yarı final.

0: da bir 2.63'ten beraberlik denemeye değer. Dediğin gibi yani 2-3 gol aralığı hem dünkü karşılaşmada hem bugünkü. Bu finallerin özelliği de bu. Dediğin gibi öne geçen takım artık skoru arttırmak yerine bir şekilde korumaya gidiyor. Dün İspanya da kısmen bunu yaptı. Ama ikinci golü erken attı. İngiltere-Arjantin maçında da çok benzer bir senaryo bekleyebiliriz. Tabii aralarındaki rekabet dediğin gibi birçok hikaye ardından 1998 son 16 2-2 penaltılarla Arjantin Beckham'ın kırmızı kart görüp örmesin, günah keçisi yani ilan edildiği maç. Daha sonra 2002 gruplarında Dünya Kupası gruplarında Beckham'ın penaltı golüyle İngiltere kazanıp son maçı kazanmış oluyor. Messi ilk kez İngiltere karşısında çıkacakmış. Herkes bir gün evvel işte Maradona'nın da o 86 çeyrek finalinden önceki maçtan evvel işte kimseyle konuşmamış, müzik dinlememiş falan. Messi'nin de böyle düşünceli videoları bugün bayağı bir sosyal medyada döndü. Messi ile ilgili yine bir şeyler bekleyebilir miyiz? Diğer tarafta tabii Kane, Bellingham ön plana çıkıyor ama bu büyücü böylesine bir maçta söz konusu rakip İngiltere'yken herhalde bir hikaye de oradan yazılabilir değil mi? Yani Messi'nin bu turnuvada bu maçı da bir gol atarak kapatması üzerine kurulu bahisler var mı orada bir şeyin?
1: Mutlaka tabii Arjantin bu turnuva özelinde 17 gol atmış durumda. Turnuvanın en çok gol atan takımı konumundalar. Messi de 8 gol 2 asistle bu 17 gole 10 gollük bir katkıda bulunmuş durumda. 39 yaşında bu derece üst düzey bir performans sergilemesi, turnuvanın yıldız isimlerinden biri olması tabii ki takdire şayan. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli oyuncusu olduğunu söylersek çok fazla da itiraz almayız diye düşünüyorum. Haliyle bu maçta da Arjantin için en önemli koz durumunda. Onun üzerinden hücum oynuyorlar. Daha çok merkezden birebirleriyle veyahut da ikiye birleriyle Messi üzerinden merkezden pozisyon bulmaya çalışan bir yapıları var. Kanat organizasyonlarından ziyade ikinci bölgeyi kalabalık tutup Messi'nin birebirleri, ikiye birler üzerinden merkezden pozisyon buluyorlar. Ama bunun da oyunu genişletememelerine, ikinci bölgede kanat forvetler yerine yine orta saha orijinli oyuncuların kanatta oynaması. İşte bazen almayı da oynuyor. McAllister orta saha merkez oyuncusu olmasına rağmen kanatlarda yer alıyor. Sürekli içeri girmeleri merkezi fazlasıyla sıkıştırıyor diye düşünüyorum. İngiltere'de aksi gibi sahaya çok iyi yayılan, alan kapatan bir takım. Rakiplere geçiş hücumu pek imkanı vermiyorlar. Takım savunması, stoperler, bekler. Meksika maçında biraz da fazlasıyla baskı yediklerinde bile ikili mücadele kazanma, sahipsiz top kazanma oranlara dikkat çekiyor. Meksika maçında mesela Meksika daha baskın beraberliği yakalamak anlamında oyuna hakim göründüğüne bile ikili mücadelelerde hep İngilizler daha üstündü. Defansın arkasında da kolay kolay adam kaçırmıyorlar. Merkezi iyi savunan bir ekip. Gol pozisyonlarını yakaladıkları zaman da başta Kane olmak üzere oldukça soğukkanlılar. Az sayıda fırsattan gol bulma yüzdeleri yüksek. Değerlendirmem tabii ki eğer ilk golü bulacak takım büyük avantaj elde edecektir. Aynı dünkü maçta olduğu üzere İspanya'nın hep ön alan baskısını, kaybettiği topları geri kazanma yüzdesinin çok yüksek olduğunu hep vurguladık ve bu Fransa'nın çok sayıda hücumdaki alternatiflerle buna bir çözüm bulabileceğini düşünmüştük. Yani topu çok daha hızlı çevirmeleri gerekiyordu ama sürekli hücum eden bir takımın geri geri gittiğini şahit olduk. O kadar iyi pas açılarını kapatıyorlar. Hiçbir şekilde top yapmalarına İngiliz imkan vermediler Fransızların. Hiçbir şekilde de çözüm üretemediler. Tam anlamıyla sürklesi oldukları bir maç oldu. Bu maçta aynı şekilde bir hücum eden takımın diğer takıma bu derece baskın olabileceğini zannetmiyorum.
0: Doğru.
1: İspanya çok farklı bir oyun oynuyor. Dani Olmo'yu, Pedri'yi oynatma işi, Dani Olmo ve keza İspanyol oyuncu Fabio Ruiz'in ikisi mükemmel oynadılar. Rodri inanılmaz derecede bütün açıları kapattı ve sakatlıktan tamamen döndükten sonra tekrar eski seviyesine ulaştı ve fark yarattı. Rodri'nin müthiş parselizasyonu, saha parselizasyonuna hem Olmo'nun hem Fabian Ruiz'in keza aslında bir orta saha merkez oyuncusu olmasına rağmen kenarda kullanıyor Simeone onu Atletico Madrid'de de. Bayern'in da merkeze ciddi katkılarıyla bütün pas açılarını kapattılar ve hiçbir şekilde Fransızlara fırsat tanımadılar. Fransa'nın ilk yarı isabetli şutu yoktu Efe. İsabet, evet, şu çekemedi Frank.
0: Çok çok.

0: büyük sürprizdi. Esasında bu iki yarı finalde düz mantık İngiltere-Arjantin maçında daha az şut, az pozisyon, az gol gibi şeyler bekliyorduk. Belki de burada şimdi bir ortalamadan sapma olacak. Yani dünkü maçta dediğin gibi İspanya'nın oynadığı oyunu hesaba katmadık. Yani biz esasında ne kadar az pozisyon verdiğini falan düşünüyorduk ya ama...
1: Bunları dünkü maç yazımızda bir de yayınımızda sıklıkla dile getirdik. Çok iyi alan kapattıklarını, alan daralttıklarını, ön alan baskısında kaybettikleri topları geri kazandıklarını ama Fransa'nın buna bir çözüm üretebileceği, çok sayıda ofans hattındaki alternatifleriyle beraber topu hızlı çevirerek, araya oynayarak oyuncuların birebir de yeteneklerini konuşturabileceklerini, Mbappe'nin üst düzey bir futbol sergileyebileceğini, Doué'yi oynatmadı ki keza Barcola'yı tercih etti ama neticede ön hatta çok önemli oyuncular var. Sadece bir takım, bir oyuncuyu endeksli bir takımdan bahsetmiyoruz. İspanya'nın orta sahada çok iyi baskı kuracağını, öyle alan baskısıyla rakibi oynatmadığı bir bilinen bir gerçekti zaten. Bunu hep vurguladık maçlarda. Çok çabuk geri kazanabiliyorlar kaybettikleri topları. Ama Fransa'nın bu derece çaresiz kalabileceğini hiç kimse öngöremedi. Ve bunu da daha önceki maçları 5-4'lük 9 gollük bir maç vardı. Yani iki takımın oradaki 16 Doğru. şutu vardı, 21 şutu vardı. Bir tane isabetli şut kaleye çekemedi Fransa. Hiçbir Hakikaten şekilde ilginç. İkili üçlü sıkıştırmalardan çıkamadılar. Pas yapamadılar 4 pas üst üste.
0: Evet. Anlamak. Şimdi birkaç mesaj okuyalım. Onlarla da devam edelim. Bankocu Tilki'den gelmiş mesaj. 5 offside çok iyiydi demiş banko seçeneğim. Bugün ise İngiltere'nin 2 offside'ı banko seçeneğim olacak. Bir de sürpriz seçeneğim var. İlk yarı 2 gol bekliyorum demiş. İlk yarı 1.5 üst.
1: Benim içimden
0: yani
1: geçen
0: şaşırmam gol biliyor olacağı musun? Yönünde. Yani normal koşullarda.
1: Efe 2.13 gibi oranı var. Ev sahibi 1. yarı 0.5 üst 2.13 gibi bir oranı var. İngiltere'nin ilk yarı gol bulma ihtimali. Bu değerlendirilebilir bir bahis. Zaten karşılıklı gol var düşünüyoruz. İngiltere'nin ilk golü atması Arjantin'e 2.13 gibi güzel de bir oranı varken İngiltere Doğru. birinci
0: Belki
1: yarı 0.5.
0: Belki ilk yarı 1-1 bitecek, maç da 1-1 bitecek. Yani dediğimiz gibi. Ya bazı böyle durumlarda bazen olayı tersten de düşünebiliriz.
1: Evet,
0: normal şartlarda mesela ben dünkü maçta ilk yarı 5 korner bekliyordum. Gerçi çok limitte bitti. 4 korner. İkinci yarıda da 4 korner oldu. Turnuva istatistikleri ve oyun planlarına göre bu karşılaşmada esasında çok korner olmayabilir. Ama bilmiyorum. Belki de öne geçen bir takım.
1: Genel ortalaması çok korner 7'nin üzerinde Efe. Ama son iki maçta ortalamalarının altında kaldılar. Çünkü Meksika maçında savunma moduna geçtiler. Norveç maçında da haliyle golü atan tarafta berabere bulmak anlamında atak yaptılar ama çok fazla korner elde edemediler. Ama bugün güzel bir oran var. İngiltere'nin 4.5 üst korneri, 1.91 gibi bir oranı var. Benim ikinci tercihim olarak 2 gün önce yazdığımız için maç yazılarını, karşılıklı gol var platformumuza yazdığım maç yazısıyla ilgili bahsimdi. Ama tabii ki bugün genel değerlendirmeleri, oyuncu bahislerini, bahislerine değerlendirdiğinizde İngiltere'nin 4.5 üst kornerini 1.91 oranla kıymetli buluyorum. İngiltere kanatlardan tabii ki İngiliz futbolunun genel bir tahammülü olduğu için Doğru. kanatları her daim iyi kullanırlar. 4.5 üst kornerde 5.5 üstler 6.5 üstler İngiltere'ye açıldığı maçlar.
0: İngiltere daha çok korner kullanır benim de kafamdaydı. 1.64
1: gibi bir oranı var. İngiltere
0: bak,
1: daha
0: güzel.
1: Çok korneri. Arjantin'in o korneri 2'nin altında ortalaması. O da güzel bir bahis olarak ön plana çıkıyor 1.64 oranıyla. İngiltere daha çok korner çıkarır. Onu da çıkarmıştım ama altlarda daha çok. İngiltere 4.5 üst korner. İngiltere'nin 1.01 XG'sinin 1.75 gibi oranı var. Karşılıklı gol varla aynı oranda. 1.01 gibi XG üretir. İngiltere XG üretmede mahir bir takım. Az pozisyonlarda bile şut yüzdesi, gol bulma yüzdesi yüksek. Kaleyi bulan, çerçeveyi bulan şut yüzdesi yüksek olabiliyor. Bu da 1.01 gibi çok yüksek olmayan bir XG 1.75'te değerlendirilebilir karşı
0: Doğru
1: gol
0: söylüyorsun. Asla Arjantin İspanya kadar az XG veren bir takım değil yani.
1: Değil zaten. O yüzden açığı veriyorlar zaten. Bunu değerlendirdi. Mısır'da değerlendirdi. Tabii ki şu anda bir seri yakalamış durumdalar. 6 maçtır kazanıyor. Dünya Kupası'nda da keza Arjantin belli bir seri yakaladı. Ama rakipte formda oyuncular var. Bellingham çok formda. Son iki maçı da duble yaparak geçti. Kane zaten konsantre.
0: Oyuncu istatistiklerine geleceğim. Bir ufak bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş biraz erken. Bölmeyeyim ben seni daha sonra. Oyuncu istatistiklerini topla.

0: konuşalım. Bir kısa reklam arası, ardından İngiltere-Arjantin maçının oyuncu bahisleriyle devam edeceğiz.
1: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
11: Tatil Sepeti.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
0: Evet, devam ediyoruz. İngiltere-Arjantin maçının oyuncu bahislerine geçmiştik. Hakemle ilgili ve kartlarla ilgili de bazı notlarım var ama Bellingham bizim yayında da bugün ön plana çıktı. Bir isabetli şutu 1.57. Baran önerdi. Çok akıllıca. Yani çok makul görünüyor. Çok formda bir Bellingham var. Senin nedir oyuncu bahisleriyle ilgili notların?
13: Tabii Harry Kane'in 3 şut 2 isabeti var. 1.99 oranı var.
0: 3 şut 2 isabet.
13: Evet, 3 şut 2 isabet. Zaten isabet oranı çok yüksek bir oyuncu. Messi'nin 2 isabetli bir golünün 3.06 gibi bir oranı var.
0: Bir golü 2.43 Messi'nin bu arada.
13: 2 isabetli bir gol 3.06 gibi çok yüksek bir oran. Galibiyet de dahil değil bunu, Arjantin galibiyeti. Messi 2 isabetli bir gol 3.06 gibi bir oran.
0: Güzel.
13: Ben bunu çok beğendim. Messi'nin iki isabetli bir golünün çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Turnuvada
0: i̇ki isabet gol bir gol. Yensin yenmesin dediğin gibi.
13: Yensin yenmesin. 3.06 gibi bir oran. Oran da gayet güzel bir oran.
0: Güzel.
13: Declan Rice'ın bugün oynayıp oynamayacağı şüpheli. Oynama ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası yarı finali. Onun da bir isabetli şutunun 3.70 gibi bir oranı var. Rice bu turnuvada pek hücum aksiyonlarında daha çok defansif anlamda orta saha merkezini tuttu. Sağ bek oynadığı maçlar oldu. Ama o da şutör bir oyuncudur. İhtiyaç duyulduğunda şutuna güvenir ve isabetli olduğunu da biliyoruz. 3.70 çok da yüksek bir oran. Ama ben Messi 2 isabetli bir golü çok daha mantıklı görüyorum. Oyuncu isabetlerinden önce de her yarıda 1 gol 4 kornerin 5 gibi gayet yüksek bir
0: dün
13: oranı
0: oldu
13: var.
0: İlk defa her evet. Yarıda 1 gol 4 korner.
13: Bugün de olma ihtimali olabilir.
0: Bütün İngiltere turnuvada denedi bizim üyeler. En sonunda evet, dün oldu.
13: Çok favori bir yani gönül
0: çok
13: çelen
0: makul gibi gözüküyor ama
13: makul gibi görünüyor ama PEP 3

0: kornerlerde kalıyor.
1: Tabii abi,
0: Böyle
1: zor bahis.
0: talihsizlik. Ama bu maçta bir gol, dört kornerin de beş oranıyla yüksek oranı seven, bahis severler için mantıklı bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki
1: Ben
0: hakem var mı törene gider de benim dikkatimi çekti bu maçla ilgili. 2.93 gibi bir oranı var. Çok
1: Aynen.
0: stres kat
1: Ben
0: seviyesi
1: sana
0: yüksek bir maç
1: onunla
0: olduğunu
1: ilgili bir
0: düşünüyorum.
1: ufak bir anekdot söyleyeyim, bir bilgi vereyim. Bu maçın hakemi ilk defa VAR uygulamasına, ülkesindeki ilk defa VAR uygulamasına giden hakemmiş. Yani Amerika'da ilk defa VAR uygulandığında bu hakem denemiş VAR'ı. Bir detay daha ilginç. Bu da hem kartlar hem VAR'lar için uygun ki belki o kartlardan biri için de hakem VAR'a başvurabilir. Kartın rengiyle ilgili.
0: Mutlaka.
1: Futbolda sarı ve kırmızı kart sisteminin icat edilmesine yol açan FIFA kuralı 1966 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Arjantin
0: Evet.
1: çeyrek final maçında yaşanan dil bariyeri ve
0: Olaylar.
1: büyük iletişim krizi ve olaylar nedeniyle ortaya çıktı. Fiziksel sarı ve kırmızı kartlar resmi olarak ilk kez 1970 Meksika Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlandı ve futbolun temel kuralı haline geldi. Şimdi hazır olun. Bu iki ülke malum bir sürü siyasi vesaire olaylar. Toplam kart sayısı iki takım arasında oynanan son 5 maçta bir kırmızı ve 23 sarı kart
0: Evet.
1: gösterilmiştir. Bir hazırlık maçı olmuş en son. Orada bile 12 kart çıkmış. Bugün 4,5 kart 2,77, 5,5 kart 4,88 gibi oranlar mevcut. Hakem VAR'a gider 2,93, 2 kez
0: Evet.
1: VAR'a gider 1'e 10. Bunlar da bu gülümseten bilgilerden sonra değerlendirilebilecek bahisler gibi görünüyor Metin.
0: Kesinlikle bu bahsi öne çıkarmamın sebebi de hakemin oyun yönetme karakteriyle ilgili çok fazla sertliğe müsamaha gösteren, sık sık kart göstermeyen bir hakem olduğu yönünde bilgiler var. Bunlar
1: Doğru.
0: da VAR monitörüne gitme ihtimalini arttırıyor. Es geçeceği kartlar olabilir, haliyle VAR müdahale edebilir. O anlamda 2.93 oranıyla hakemin oyun yönetme tarzıyla ilişkili bir durum olduğunu düşündüm. Bu hakemle ilgili bir hakem hocasının yorumu oldu. O anlamda hakem VAR monitörüne gider de 2.93 oranla 0.5 üst bir defa gitmesine 2.93 gibi bir oran veriyor. Bu derece sertliğe müsamaha gösteren bir hakemin de VAR'dan çağrılma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum Efe. Onu da
1: Futbol
0: antiparantez belirtmeyi düşündüm. Evet.
1: tarihine geçen o Maradona'nın golü olduktan sonra
0: Evet.
1: herhalde 1986'da VAR olsaydı o gün turnuvanın şampiyonu değişmişti. Belki de
0: Hatta
1: gidişat değişmişti.
0: Arjantin maçlarında yaşanan olaylar, İngiltere zaten futbolun mucidi ülke. İngiltere'ye karşı pek hakemlerin bu öyle riskleri alabileceğini düşünmüyorum. İngiltere lobisi çok güçlü bir ülke. Penaltı olur mu? Onda 3.29 gibi bir oranı var Efe. Bu maçta penaltı çalınma ihtimalinin çok da az olmadığını düşünüyorum. İçimden bu maçta öne
1: Evet.
0: geçen takım, diğer takım penaltı da olabilir bu maçta. 90 dakika üzerinde değerlendirdiğimizde 3.29 gibi bir oranı var. Bunlar da değerlendirilebilir.
1: Bunlar
0: Messi
1: tabii
0: için
1: ki
0: isabetli bir
1: seri
0: gol.
1: penaltı atışlarında geçerli olmuyor. Onu da
0: Evet.
1: bir hatırlatalım, uzatma
0: Tabii ki
1: olursa,
0: onlar
1: ama
0: geçerli değil.
1: oyuncu
0: İngiltere
1: bahisleri
0: 4.5 üst
1: devam
0: korner.
1: ediyor olacak.
0: 1.90.
1: 4,5.
0: İngiltere
1: Ben
0: 4.5 üst korner.
1: İngiltere daha çok korner kullanırı çok beğendim.
0: Evet, 1.64 gibi oranı var. O da dikkat çekiyor. İngiltere zaten 7 ortalamasıyla turnuvanın en çok penaltı kazanan, turnuvanın değil
1: Korner.
0: genel itibariyle korner kazanan takımı, 7 korner gibi bir
1: Evet,
0: ortalaması var son
1: evet.
0: iki maçta düştükleri herhalde.
1: Arjantin'de bayağı bir hani o maçlarında
0: Baskın.
1: korner
0: Çünkü kanat
1: beklenenden olduğundan hatırlıyorum. Çok korner kazandıran bir oyun anlayışı yok Arjantin'in. Dolayısıyla
0: orijin
1: İngiltere
0: olarak kanat
1: çok büyük
0: forvetlerle
1: ihtimalle
0: oynamıyorlar.
1: aynen 2-3 korner fazla kullanır Arjantin'den.
0: Yani kanatlarda daha çok orta saha orijini çekilen kanat oyuncusu olarak tabir edilebilen oyuncularla oynamayı tercih ediyorlar. Rodrigo de Paul sağda oynuyor. Thiago Almeida'yı oynattığı zaman oynuyor. Oynamadığı zaman McAllister oluyor. Yani genelde hep orta saha orijinli olduğu için kanat bindirmeleri yapan bekler de yok. Bekler genelde Bonino olsun savunmacı bekler. Tagliafico hücumcu olmakla beraber yaşı ilerlemiş. Çok fazla bindirme yapan bekler değil. Haliyle Arjantin çok fazla korner kazanmıyor. İngiltere'nin daha fazla korner kullanma ihtimali kuvvetle muhtemel. 1.64 oranı var. Ama genel itibariyle toparlamak gerekirse karşı gol var 1.75 oranla benim bir numaralı bahsedeyim. İngiltere 4.5 üst korner 1.91. İngiltere 1.01 1.01 xG üretir 1.75. Bu karşılıklı gol varla değerlendirilebilir. İkisinden biri tercih edilebilir. Yüksek oranı sevenler için de her yarıda bir gol, dört korner.

0: iş oranı var. Gayet güzel bir oran denenebilir.
1: Ben de
0: Hakem
1: beraberlik ve
0: farkı
1: hakem vara gideri bugün yüksek oran için
0: İtibar
1: değerlendireceğim. İngiltere
0: karşıdaki
1: daha çok
0: gol yazarı.
1: korner kullanır da gerçekten ideal bahsim oldu. Bunların arasından Radyo Gol dinleyenleri seçimlerini yapsınlar. Emrah Bey dünün ben yine kazananlardan biriydim demiş. Yamal iki faul yapar demiştim. Hatırlarsın sen de Emrah
0: Evet.
1: Bey değil mi? Yine çok güzel bir seçim
0: Demiştik yine.
1: vermişti. Bugün de Harry Kane bir kez ofsayta düşer. 2.55. Vay be.
0: Yani çok fazla ofsayta düşmeyen zeki bir
1: Bir
0: oyuncu.
1: oyuncu
0: Yani
1: herhalde.
0: farkındalığı, çevre kontrolü yüksek bir oyuncu. Ama tabii bir kez düşebilir. Körün taşı olabilir ama genelde çok fazla ofsayta düşen bir oyuncu değildir Harry Kane.
1: Olmadığı
0: Ama
1: için
0: tabii.
1: zaten oranı bu kadar yüksek
0: Evet.
1: anlaşılan bir
0: Ama
1: ofsaytının bile.
0: denk gelir. Bir kere düşebilir yani. Bir kerenin günahı olmaz. Olabilir.
1: Olmaz.
0: Ama Messi iki isabetli bir gol. 3-0-6 da güzel bir bahis olduğuna
1: Aynen.
0: antiparantez üzerine biraz altını çizmekte fayda görüyorum. Messi'nin bu maçta fazlasıyla deneyeceğini, hele İngiltere öne geçerse bütün inisiyatifi taşın
1: Kesinlikle.
0: altına elini sokacaktır. İki isabetli şutu bulma ihtimali yüksek. Zaten çerçeveyi çok iyi gören bir oyuncu. Gol atma
1: İki
0: ihtimali yüksek.
1: isabetlisi bile 2.15. Hani golünü bırak,
0: Evet.
1: iki tane isabetlisi Messi'nin 2.15.
0: O da
1: Harry Kane'in
0: kıymetli.
1: iki
0: O da kıymetli.
1: isabetlisi 2.25. Bunu deneyenler hemen hemen her maçında İngiltere'nin kazandı. Yani
0: Kazandılar,
1: Harry Kane iki
0: kazandılar.
1: tane isabetli vurdu.
0: Harry Kane
1: Bunlar
0: 2
1: da
0: isabetli bir gol, 2.79 gibi gayet güzel bir oran. Ama
1: ya
0: bu
1: golü
0: Messi
1: eklersen hani 79 0.50 için 2 artıyı ben alır cebime koyarım abi 2 isabet.
0: isabetli de
1: Gerçekten
0: Harry
1: çok
0: Kane 2
1: mantıklı.
0: isabetli denenebilir. Hele Messi'nin 2 isabetlisi gayet güzel.
1: 2.15
0: Ben
1: değil mi? Böyle bir hikayesi
0: 2.15 gibi
1: olacak
0: oranla.
1: maçta.
0: Evet.
1: Gözler onun üstünde olacak. Vallahi işte bunlar bütün detaylarıyla sizlere aktardığımız seçimler. Tabii ki bu tip bilgiler, bu tip seçimler maçı izlerken farklı bir gözle de bakmanızı sağlayacaktır. Bu turnuvada çok popüler oldu bunlar. O yüzden herkes artık farklı gözle de bakıyor. Bunlar da ilginç. Ya bizim seçimlerimiz ya da dinlediğimiz gelen mesajlardan aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Birkaç mesaj daha gelmiş. Sonra da hemen Şampiyonlar Ligi ön elemelerine geçelim. Emre İstanbul'dan 2.5 üst ve KG var olur mu sizce demiş. Valla yani KG var bekliyoruz. 2-3 gol aralığı bekleniyor.
0: Evet.
1: Olabilir gerçekten.
0: Ama maç
1: Esasında
0: 1-1
1: daha az
0: olursa
1: gollü
0: risk
1: geçmeye
0: almazlar diye
1: aday bir
0: tahmin
1: maç
0: ediyorum.
1: ama. Evet.
0: Maç 1-1 olursa risk almazlar diye tahmin ediyorum. Oyun kilitlenebilirdi ama TG 2-3 bandı mantıksız bir tercih değil bu maç üzerinde. Geçtiğimiz İspanya-Fransa maçında ofsaytların da son derece mantıklı olduğu üzere. Ben Portekiz maçında birinci bahsim, Portekiz-Fransa maçında, pardon Portekiz-İspanya maçında ofsayt bahsimdi. 4 demiştim. 3'te kalınca biraz soğudum. Aklıma da gelmemiş değildi ama o maçta yatınca 4 offside bahsi. Dünkü maçta offside'i 9 tane de offside oldu maçta.
1: Evet. Ya bazen işte dün çok ofsayt oldu. Bugün belki oradan bize bir ekmek yedirmezler tam iddiacı tabiriyle. Onlara da dikkat edelim. Yine bir radyomuzun müdavim dinleyicilerinden Delfin Yunus'tan artık herkes tanıyor. Bir doğum günü kutluyor bizim vasıtamızla. Yine Radyo Gol dinleyicisi kardeşim Mustafa Demirkaya'nın doğum günü enişten dileklerimle kutlarım demiş. Radyonun da böyle bir büyüsü var. Gerçekten kendine özgü bir durumu var bu radyonun. Müdavim dinleyiciler oluyor. Bak birbirlerinin doğum günlerini de kutlamışlar. Mustafa Bey pek galiba bizim programlara gelmiyor Yunus Bey ama kendisinin doğum gününü de biz de kutlamış olalım. Ama Delfin Yunus Tane Bey maşallah bütün programları kaçırmadan takip eder. Radyo Gol'de böyle dinleyicilerimiz de çok fazlasıyla var tabii ki. Geçelim ön elemelere. Almaty'nin maçı var. Clyde-Cilic'in maçı var. Nispeten tanıdığımız takımlar. Hadi Almaty ile başlayalım. İlk maçı 2-1 kazandı. Sen golünü bekliyordun Sutjeska'dan.
0: Evet.
1: Biraz zorlandı Almaty. Genelde böyle durumlarda yani çok net favoriydi tabii Almaty ilk maçta ama sonuçta Almaty genelde sürpriz gösterilen bir takım. Böyle çok favori olduğu maçlarda sıkıntı çekebiliyor. Bazen bu takımlar evinde zorlanırlar ama deplasmanda daha rahat kazanırlar. Dün sabah gibi çok rahat kazandı Almaty'den de benzer bir performans bekleyebiliriz sanki. Suçeska'yı çok tanımıyorum ama daha önce aldığı sonuçlara baktığımızda yani Almaty'den çok daha zayıf takımlara bile çok kolay teslim olmuş. Sanki Almaty'de her iki maçı da kazanarak turu geçecek gibi gözüküyor. Onun da oranı 1.43. Çok da fena evet. değil. Bu maçla ilgili düşüncen nedir?
0: Tabii Almaty geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalarak büyük bir sürpriz yaptı. Playoff turunda geçiş oyunu uygulamalarıyla Celtic'i elemişlerdi. Tabii ki ilk maçta zorlandılar. 90+2'de geldi gol. Tujeska çok iyi dayandı Karadağ takımı. Önemli oyuncularını da kaybettiler. Satbayev diye wonderkidleri Chelsea'ye gitti. O Brezilyalı iki oyuncuları vardı. Geçiş hücumunda kullandıkları kontratağa çok iyi çıkan Edmilson. Deplasmanda tabii ki Edmilson'un geçiş hücumunu iyi uygulayan Almaty'de bir avantaj tabii ki. Ben bu maçta da zorlanacaklarını, sezon başı olmasa da bile, gerçi Kazakistan Ligi devam ediyor. Bu onların fiziksel olarak daha diri olduğu anlamına geliyor ama zorlandılar. En çok gol ikinci yarı gelir. 1.88 gibi bir oranı var. Suceska'nın yine defans yapma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Goller ikinci yarıya kalabilir. 1.88 gibi de bir oranı var. Almaty bu maçta erken bir gol bulabilir mi? İlk maçta savunma yapan Suceska'ya karşı bulamadılar. Bu maçta deplasmanda oynuyorlar. Haliyle aynı şey gerçekleşebilir diye düşünüyorum. 2-1'lik skorda goller son dakikalarda gelmişti. Yine aynısının olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. O cihette en çok gol ikinci yarı 1.88 oranla bu maçla ilgili bahis severlere önerebileceğim. Yine kısır bir maç olabilir. Goller ikinci yarıya kalabilir diyorum Efe Uysal. Alo. Alo.

0: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor.

0: Evet. Kusura bakmayın. Bir bağlantıda problem yaşadık. Almaty maçında kalmıştık. Almaty kazanır ve Almaty'nin iki golü var aklımda. Hangisini öncelikle düşünürsün ya da düşünür müsün?
1: Almaty'nin iki golü değerlendirilebilir ama benim tercihim en çok gol ikinci yarı 1.88. Aynı ilk maçtaki senaryo, Tuceska'nın defans yapacağı ve gollerin ikinci yarıya kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kanaatim en çok gol ikinci yarı 1.88 oranının değerlendirilebileceği kanaatindeyim.
0: Süper. Klaksvik, İzlanda takımları liginin açık olmasının avantajını kullanıyor. Evet. Örnek Víkingur. Rakibi Atert Bissen. İlk defa ismini duyduğum bir takım.
1: Evet.
0: Zaten tarihinde ilk defa Avrupa'da yer alan bir Lüksemburg temsilcisi. Belli ki bir proje takımı. Biraz böyle Pafos'a benziyor. Acaba böyle bir çıkış yapabilir mi diye düşündüm. Ama bu İzlanda takımlarının yanıltmayan bir şeyi, belki de işte liglerinin açık olmasından dolayı, yani ofansif oynuyorlar, gol buluyorlar, rakiplerine de pozisyon veriyorlar. Goller yanıltmıyor genelde İzlanda temsilcilerinin maçlarında. İlk maçı da 2-1 kazandı Klaksvik. Ne düşünürsün burada?
1: Tabii liglerin devam etmesi, genelde Tuni Çim'de oynamaları. Dün de mesela Víkingur Frøa adaları İzlanda takımı olmasına rağmen benzer yapıdalar. Klaksvik'te son dönemlerde ülkesini Avrupa kupalarında sıklıkla temsil eden bir takım. İlk maçta Atert direndi. Yeni ismi duyulan Lüksemburg'da bir takım. Daha başka takımları biliyoruz. Differdange gibi, Jönes gibi takımları biliyoruz. Bu maçla ilgili benim düşüncem her iki takımın da gol bulabileceği, komboya uygun bir maç olduğu kanaatindeyim. 1.68 gibi bir oranı var. Atert'in de kendi sahasında gol bulma ihtimali yüksek. Klaksvik'in de Avrupa Kupası tecrübesi mevcut. Ama iki takımın da gol bulabileceği, 2.5 üst karşılıklı gol var, uygun bir karşılaşma olduğu kanaatindeyim. Evet. 1.68
0: oranında. Klaksvik Faroe Adaları temsilcisi, düzeltiyorum. Evet. Orada bir ufak bir hata yaptım.
1: Víkingur'a örnek yani,
0: ligi açık, teşekkür ederim. Çok benziyorlar tabii ikisinin oyun anlayışları. Böyle çok iyi yaptın. Doğru söylüyorsun.
1: İnsanda olduğunu biliyorum. Klaksvik'in de Faroe olduğunu biliyorum. Sadece iki ülke anlamında, kuzey ülkeleri anlamında söyledim.
0: Ligi açık anlamında demek istedim ben.
1: Klaksvik Faroe Adaları takımı ama dün de Víkingur İzlanda takımı. Bu gibi takımlar ligleri açık olduğu için ülkeleri birbirlerine benziyorlar ve bir yükselişteler. Avrupa Kupaları önelemelerinde başarılı oluyorlar.
0: Doğru.
1: Klaksvik son iki senede Faroe Adaları'nı çok iyi temsil etti. Víkingur dün mesela elemeyi başardı Macaristan takımı Guyor'u. Sur içimde oynamalarının avantajlarını da kullanıyorlar. İç sahada daha iyi mücadele ediyorlar. Bu maçta da 2.5 üst karşılıklı gol var. Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'in de gol bulabileceğini düşünüyorum deplasmanda. Atert de ilk maçta gol bulmuştu. Bu maçta da kendi sahasında gol bulabilir kanaatindeyim.
0: Süper. Onun dışında Şampiyonlar Ligi ön eleme diğer iki maçla ilgili düşüncelerin nelerdir? Kısa kısa onları da alalım.
1: Platformumuza yorumladığım Egnetiye Petrokap maçından başlamak istiyorum. Avrupa Şampiyonlar
0: Süper.
1: Ligi. Arnavutluk hekimi Egnetiye, Moldova temsilcisi Petrokulat'la rövanş maçında oynayacak. İlk müsabakada rakip 10 kişi kalmasına rağmen Moldova ekibi Petrokap bunu avantaja çeviremedi. Müsabaka bir berabere bitti. Önemli bir husus da Moldova ligi devam ediyor. Fiziksel olarak Petrokulat rakibine göre anla daha iyi bir kondisyona sahip. Ligde de formda bir gidişatları var. Şu an lider durumdalar Efe. Son haftada 5 gollü bir galibiyet aldılar. Rakipleri Arnavutluk takımı Egnetiye henüz sezona yeni başlayan, hazırlık döneminde olan bir ekip. Birinci dakikada gol yemelerine rağmen sonrasında beraberliği yakaladılar deplasmanda Moldova'da. Ardından bir kişi de eksik kalmalarına rağmen mağlup olmadan sahadan beraberlik dahil ayrıldılar. Kadrolarında çok sayıda yabancı oyuncu bulunduruyor. Hemen hemen 20'ye yakın. Her iki takımın da fileleri havalandırabileceği bir karşılaşma gibi görünüyor. 10 kişi oynamasına rağmen golü bulan bir ekipten bahsediyoruz. İç sahada da gol atabilme ihtimali yüksek. Petrokap'ta Şerif'in hegemonyasına son vermiş bir ekip, geçtiğimiz sene şampiyon olmayı başarmış bir takım. Tercihim 2.5 üst oran 2-0. Diğer maçta Rogaçev, bir Macaristan takımı, Üniversite Craiova ile oynadı. Ve maç deplasmanda bile Üniversite Craiova çok son derece üstün bir oyunla 4-1 galip geldi. Gerçi ilk golü attıktan sonra beraberliği yakalayan Macar ekibi 2 tane penaltı kazandı Efe. 2 penaltıyla Romenler bir anda skoru 3-1'e getirdiler ve sonrasında da bir gol atarak 4-1 kazandılar. Sonrasında da bu bir haftalık süre içerisinde ülkelerinde diğer kulüjle Yani Avrupa Kupası oynayan kulüp de değil, diğer kulüp de kupa finali oynadılar ve o maçta kupayı kazanmayı da başardılar. Formda ve moralli bir takım. O anlamda bu maçta da gol olmasını bekliyorum ben. Çünkü Kroeva 4-1 gibi bir avantajı var. Rogaçev zaten çok gollü maçlar oynayan bir takım kendi liginde. Atan Yen Hüviyet'te bir ekip. Bu maçta da üst var, kombonun 2-13 gibi bir oranı var. Neden bu kadar yüksek bilmiyorum ama bu maçın da gollü geçme ihtimali yüksek.
0: İlk dün, maçta işi bitirdiği için herhalde.
1: Evet. Dün 11 maçın 9'unda 2.5 üstte bitti dünkü bütün maçlar.
0: Doğru.
1: Çok fazla gol oldu. Bugün de aynı şekilde devam etme yüksek ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Rogaçev Üniversite Karyova maçında da üst var. 2-13 tercihiyle 2.5 üst karşılıklı gol verdim. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Keza Petrokap Egnetiya maçının içinde aynısını söyleyebilirim. 2.5 üst, direkt 2.5 üstü değerlendirebiliriz. 2-0 gibi bir oranı var. Dünkü gibi bugünkü maçlarında gollü geçme ihtimali yüksek kanaatindeyim. Bütün maçları klasik maçına da değerlendirdik.
0: Aynen, Rogaçev, süper Üniversite oldu.
1: Karayova'yı da değerlendirdik. Petrokop Egnetiya maçı ile ilgili 2.5 üst 2-0 oranını verdik. Kayrat almak

0: Geçen şeyde de geçen ön elemelerde de böyle ilk maçı deplasmanda çok farklı kazanan takımlar, 4 tane 5 tane atan takımlar, böyle dengesiz eşleşmeler diyebileceğimiz takımların ikinci maçlarında
1: Sahalarında
0: da
1: yeniliyorlardı.
0: yine böyle bir çok yüksek bir skor çıkmış, dediğin gibi bu Craiova maçında, rövanşında da yine çok yüksek bir skor çıkacaktır. Metin'cim çok teşekkür ederim. Vallahi her şeyi
1: Herkese bol.
0: değerlendirdik. Güzel oldu. Radyo Gol dinleyenleri de notlarını almışlardır. Ön elemeler. Finlandiya 2'den de bir maç sorulmuş ama o bende yok. Finlandiya 1. Ligi ile ilgili ama hafta sonu 6 tane maçı foto maça da yazacağım. Hatta başladım da yazmaya. Tabii ki Radyo Gol dinleyenlerine de hafta sonu programlarında Finlandiya 1. Lig, yani ana ligin, en üst liginle ilgili maçları vereceğim. Avrupa kupalarında da takip ediyorum tabii ki Finlandiya takımlarını. Evet, herkese akşam yarı final maçında yapacağı seçimlerde bol bol şanslar diliyorum. Umarım dünkü gibi olmayız. Bu yarı final dünkü kayıplarımızı telafi ederiz. Metin'cim çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Herkese bol şans.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve hani arkayı biraz da süper oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. E şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rağbetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden oluyordu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama Gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top, Galatasaray topu indirdi. Ardından şut, Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır, değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir, hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıştı. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum.

0: Galatasaray Sarayı'nda artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler işte Alex Ferguson'dan Lavonovskis'ine işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engelledi ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berksay'da haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda sizlerle birlikteyiz. Ve az önce parantez programında saatler 16'yı gösterdiğinde 16-17 arasında parantez programında birlikteydik. Orada detayları birlikte konuştuk. Bugün aynı zamanda günün anlam ve önemini hatırlatarak girmiş olayım. Tekrar paranteze de yapmış olduğumuz gibi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, Beraberlik Günü. Kutlu olsun diyelim ki 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi sırasında şehit edilen vatandaşlarımızı da analım, rahmetle analım. Aynı zamanda gazilerimizi yine şükranla anmış olalım. O günde emeği olan, yani o günün olumsuz anlamda emeği olan, olumsuz anlamda o günü birçok noktada bizlere acı olarak hatırlatan hain terör örgütünün yandaşlarını da burada, yani neler söyleyeceğimizi, nereye götüreceğimizi

0: edebileceğimizi az çok tahmin edebilirsiniz kelimeleri de, ama bazen işte televizyonda, radyoda yaptığınız yayınlarda bir arkadaş ortamı samimiyetinde cümleleri kuramıyorsunuz. Ama kurdum varsayın, kurdum sayın sizler. Türk futbolunda da 3 Temmuz süreci gibi birçok noktada da tüm bu hain terör örgütünün, hain yapılanmanın yaptığı, uğraştığı ama sonuçsuz kalan neticesinde birçok emeli vardı. Bunların da problemlerini yıllarca konuşmuş, görmüş, şahit olmuş spor medyası çalışanları olarak burada da hem o kısımdan hatırlayarak hem de bu 15 Temmuz'u ülkemize derinden etkileyen bu 15 Temmuz'u, ki dik duruşumuza sonuçlanan bir 15 Temmuz'u vardı. Bunları gösterdi bize bu süreç ve terör örgütünü lanetleyelim. Aynı zamanda şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Tabii bunları konuşurken yıllar önceye Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına gittiğimde, o kuruluş ayarlarında bunların yaşanması muhtemeldir denip şu konulara dikkat edilmelidir diyerek birçok Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının yaptığı devrimler, inkılaplar vardı. Tüm bunları da hatırlatarak esasında onlara biraz da baktığımızda onların bugünlere ışık olabileceğini hatırlatarak ben 15 Temmuz'u anmış olayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ki 10 yıldır da bunu daha çok hatırlar, daha çok anar olduk. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir cumhuriyette onun değerleriyle, örneğin bir laiklik ilkesinin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması denildiğinde onu yanlış anlayıp dini kullanarak farklı bir noktada, farklı bir yerde bu konuya parantez açmaya çalışır ve bu konuyu öne çıkarmaya çalışırsanız, burada maalesef dini kullanarak bugün olduğu gibi dün de birçok örneği verilecektir Cumhuriyet'in kuruluş döneminde. Bazı din adamı olduğunu iddia eden insanlar bazı insanları kandırmaya çalışır, vatandaşları kandırmaya çalışır, onu söyleyeyim. Ve bunun da yolu maalesef ki üzüldüğümüz yerlere gider. Umarız bu süreç tekrar yaşanmaz. Ülkemiz adına bu tarz durumları çok yaşamayız. Yaşamadığımız günler olur. Başta şehitlerimiz olmak üzere gazilerimizi de yine şükranla hatırlayalım ve analım. Bu süreci de yine aynı şekilde o gün olduğu gibi bugün de yine FETÖ'yle mücadeleyi de muhalefetinden iktidarına, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işte muhalif parti başkanlarına birçok noktada en azından bu konuda birlik olduğumuzu o günden bugüne birçok zamanda gördük ve umarız görürüz de. Onlar da bu birliği, bu konudaki kararlılığı sürdürebildikleri için onlara da ayrıca teşekkürlerimizi iletmiş olalım diyelim. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Fatih Demirkol'la değerlendirmelerimiz olacak. Onunla birlikte günün gündemini, anlam ve önemini şöyle bir biraz işledikten sonra günün gündemini konuşacağız. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar. Bugün senin de söylediğin gibi, güzel de özetlediğin gibi 15 Temmuz ve Türk halkı için, Türkiye için tarihi bir gün. Ve bugün her zaman olduğu gibi aynı kararlılıkla, aynı coşkuyla vatanın birliği, bütünlüğü adına yapılan bu önemli tarihi kalkışmaya karşı mücadele anılıyor yurdun dört bir yanında. Biz de hain terör örgütü karşısında verilen bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz, anlıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten de çok önemli bir gün.
0: Öyle. Gelen mesajlardan biri de mesela, biz hani bu FETÖ'yü konuşurken dini kullanarak yine bazı şeyleri yapmaya çalışıp halkı, vatandaşı kandırmaya çalışan bir yapı olarak nitelendirdim ya az önce. İşte sonrasında dinleyicimiz milli değerleri kullanarak, Atatürk'ü kullanarak bunu yapmaya çalışanlar da var. Onlar için bir çift sözünüz yok mu diye bir şey yazmış. Ben onu da eleştirmekten, bu az önceki konuyu da eleştirmekten çekinmem. Zira hiçbir tarafa bu konularda, biraz net kitabın ortasından konuşacak olursak, eyvallahım yoktur. Doğruya doğru, yanlışa yanlışı nasıl futbolda her daim dediğimi söylüyorsam, burada da onu konuşurum, söylerim. Her türlü milli ya da işte bizim geçmişten kurucu liderimizden yola çıkarak ya da Osmanlı Devleti'nde herhangi bir padişahtan yola çıkarak kimi kullanıyorsanız kullanın. Bunların hepsinin yanlış olduğunu net bir şekilde ifade eder, dile getiririm. Tıpkı dini kullanıp bunları yapmaya çalışanlar gibi. O yüzden benim oralarda da çok fazla sizden farklı bir düşüncem yok, onu da bilin. Ama şunlar da yanlış. Futbolda olduğu gibi bu tarz konularda da bunu maalesef görüyoruz. Fenerbahçe'den bir örnek veriyorsun. Galatasaray'ı niye konuşmadın diyorlar ya. Bu da biraz ona benziyor Fatih Demirkol. Olur öyle zaman zaman. Hak veriyorum ama ben onu da bunu da konuşmaktan çok da geri duran biri değilim, onu söyleyeyim. Günü geldiğinde, konusu geldiğinde her konuyu da konuştuğumuz gibi. Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Ve aynı zamanda Fatih Demirkol'u Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'u hafta içindeki hem internet üzerinde hem de yine televizyon üzerinden yaptığı yayınlarında da hatırlıyoruz. Ama Fenerbahçe deyince Greenwood'la girmeden olmaz Fatih Demirkol herhalde.
1: Tabii çok çok değerli bir futbolcu, çok önemli bir transfer. Greenwood ismi geldiğinden bu yana hem Haber Global Televizyon'da hem Kontra Spor YouTube kanalında hem de Haber Global YouTube kanalında en çok bize soru sorulan isim Greenwood. En çok ilgi çeken transfer bu transfer oldu. Çünkü yaşı itibariyle 24 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. İngilizlerin geleceğin kahramanı olarak gördükleri çok çok önemli bir futbolcudan bahsediyoruz. 2001 doğumlu ve özel yetenekleri olan, sağ sol ayak, iki ayağını da çok iyi kullanan, attığı 115 golün 56'sını sağ, 57'sini sol ayakla atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar özel bir oyuncunun ve doğaçlaması kadar oyunun içindeki verilen rolleri uygulamadaki disiplininin de çok güçlü olduğunu bildiğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe çok büyük bir iş başardı. Çok kaliteli bir ismi kadroya kattı. Şimdi bu önemli, bu bir fırsat da aslında, yani onu da göz ardı etmeyelim. Neden? Çünkü Mason Greenwood'un normal şartlarda bu özel hayatındaki çalkantılı durum olmasaydı, işte tecavüz suçlaması üzerine Manchester United'dan gönderilmeseydi, bizim buralarda görme şansımız yoktu bu yaş grubunda. Şu anda Dünya Kupası'nda yarı final maçında Arjantin karşısında forma giyecekti. Messi'ye karşı mücadele edecekti. Ama o dönem kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar, kız arkadaşının bazı ses ve video paylaşımlarını, fotoğrafları sosyal medyada kamuoyuyla paylaşmış olması, bunun üzerine tutuklanmış olması İngiliz kamuoyunda çok büyük tepki aldı ve bir türlü affedemediler onu. Sonra 2023'te dava düştü aslında. Mason Greenwood suçsuz bulundu. Artı kız arkadaşıyla güzel bir beraberliği var. İki tane çocukları oldu. O dönem iki genç, yani bundan aşağı yukarı 3-4 yıl önce, 4 yıl önce bu olayda şu anda 24 yaşında olan futbolcu 20 yaşındayken yaşadığı bir şey bu. 20 yaşında ve o dönem bir şekilde alkolün etkisiyle miydi, yoksa ne bileyim, bazen gençlerde bu kan damarda rahat durmuyor, çok hızlı akıyor, öyle bir şey mi yaşadılar, ne olduysa bir problem yaşamışlar kendi aralarında ve bu kamuoyuna mal olunca Greenwood'un bütün kariyeri mahvoldu ve önce Manchester United onu elde tutamadı, göndermek zorunda kaldı. Hetafe'ye gitti, dönüşünü taraftar hiçbir şekilde istemedi. İngiliz milli takımına çağrılmasına da kamuoyu çok sert tepki gösterdi ve İngiliz milli takımında İngiltere sınırları içinde herhangi bir alanda futbol oynamasını kabullenemedi İngilizler. Bir kadına hiçbir şekilde el kalkmaz, bir kadını hiçbir şekilde herhangi bir şey için zorlayamazsınız. Bu sizin kız arkadaşınız da olsa, karınız da olsa böyle bir şeyi biz kabul edemeyiz deyip çok net red çekti İngilizler. Hala aynı tepki var. Yani İngiltere'de Greenwood ismiyle ilgili çok sert, çok ağır bir tepki var. Dolayısıyla Greenwood İngiltere'de ada sınırları içinde futbol hayatına devam edemedi. Hetafe'ye gitti. Orada çok bocaladı. Bu anlamda aslında onu da tebrik etmek lazım. Yani bu kadar büyük baskı, bu kadar büyük stresin altında Hetafe'de ayağa kalkmaya çalıştı, olmadı ama vazgeçmedi. Yine de La Liga'da 33 maçta forma giydi ve 8 gol attı. 6 da asist yaptı ama onun rakamları işte tatmin eden rakamlar değildi. Sonra Lig 1'den Marsilya, o dönem yeni bir kurulum aşamasındaydı. Bu fırsatı değerlendirmek istedi ve aldılar Greenwood'u. Orada 66 maçta 37 gol 13 asiste ulaştı. İnanılmazdı yani. Marsilya'daki o çıkışı zaten bugün Fenerbahçe'ye onu getirdi. Gerçekten de sıra dışı bir performans sergiledi. Özellikle geçen yıl çok çok etkiliydi. Dolayısıyla biz baktığımız zaman Greenwood'un şu ana kadarki performansının bundan sonra yapacaklarının sadece fragmanı olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Özel bir yeteneği var. Allah vergisi, top tekniği çok yüksek. Top ayağına yapışıyor. Şutları çok etkili, ortaları çok etkili. Gol vuruşları konusunda her iki ayağını da kullanabiliyor olması rakipleri çaresiz bırakıyor. Dolayısıyla bu özel yetenek artık Fenerbahçe forması için ter dökecek. Ve şampiyonluk yolunda özellikle kilit açmak, özellikle sıkışan maçlarda rakibi bir şekilde bükebilmek için ve savunmanın çok sert olduğu bazı maçlarda özel yetenekleriyle o savunma duvarını aşabilmek için Greenwood'un yeteneklerine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O tür maçlarda ortaya çıkacaktır. Tabii ki geçiş oyununda zaten çok özel bir yetenek. Fenerbahçe geçiş oyununda çok önemli oyunculara sahip ama eğer o fırsatı da bulursa gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de onları da çok iyi değerlendirecektir. Çok özel bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesini çok yukarı taşıdı. Bunu söylememiz lazım. 4 yıllık sözleşmeyi imza attı. Yarın saat 16.40'daydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: 16.50 denildi evet.
1: Evet bakalım artık bundan sonraki süreçte bir de zannediyorum görkemli bir imza töreni düzenlenir. Sonrasında Fenerbahçe için ter dökmeye başlar.
0: Peki. Berkay ile akşamlar. Fenerbahçe bir tanedir. Bütün Fenerbahçeliler bir olup beraber olup takımımızın arkasında olalım. İyi akşamlar Mustafa Bey yazmış. İyi akşamlar demiş sonunda da. Berk kardeşim selamlar. Ne güzel özetledin öyle demiş. Fatih Temirkol'a selamlar. Gözümüz telefonlarda kaldı demiş bak. Telefondan dinliyorsa demek ki dinleyicimiz.
1: Selamlar sağ olsunlar. Evet.
0: Berk kardeşim sana ve Fatih Bey'e Amsterdam'dan selamlar demiş. 15 Temmuz'u çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. Altına imzamı atarım demiş. Bu hain darbe girişiminden bahsetmiş. Ve nerede yakalandığını, İstanbul'da bu hain darbe girişiminde nerede denk geldiğinden bahsetmiş. Ülkeye girerken tam da gurbetçi bir dinleyicimiz bundan bahsetmiş. Ve o gün yaşadığı zorluklardan aynı zamanda 11 saatte zorlaşmıştık Edirne'den buraya demiş. Fenerbahçe TV'ye bakarken yıllar önce Fatih Bey'in Fenerbahçe'deki Carlos açıklamasındaki yüzündeki mutluluk gözüme geldi demiş. Selamlar diye de iletmiş Fatih Demirkol.
1: Çok komikti. Evet. Gece uyuyordum. Uykumdan uyandırıp genel müdürümüz o dönem Fenerbahçe TV genel müdürü İhsan Topaloğlu hadi Fatih kalk da Carlos'u açıklayalım demişti. Ben de son sürat televizyona gitmiştim gecenin bir vakti. 1.5 müydü 2 miydi hatırlamıyorum. Roberto Carlos'u açıklamıştık.
0: Evet şöyleydi. Ben hemen buldum kaydı. 1.36'ymış abi saatler. Şöyle hızlıca.
2: Canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Gecenin bu saatine kadar sizi beklettik ama çok...
0: Abi bu arada uykulusun yani. Açabilenler, izleyebilenler izlesin, dinlemesin sadece. Hakikaten uykulusun Fatih Demirkol. Yani bir sahur programı gibi bir şey orada seziyorum. Öyle söyleyeyim.
2: Çok güzel, çok büyük bir müjdeyle sizlerle birlikteyiz. Bu yüzden bu saate kadar sizlerleydik. Şimdi bu müjde nedir? Stüdyoda konuklarımız var. Onlar bize ayrıntıları açıklayacaklar ama daha fazla sizi meraklandırmadan hemen müjdemizi açıklıyoruz. İşte 100. yılın en büyük transferi şu anda da ekranda görüyorsunuz Roberto Carlos Fenerbahçe'de.
0: Fatih Demirkol böyle hatırlattı, böyle verdi o haberi. Gecenin 1.30'unda tabii Aziz Yıldırım döneminin transfer haberlerinden öne çıkan, dikkat çeken haberlerinden biriydi. Burada şimdi mesela Fenerbahçe televizyonunun değerini, kıymetini hatırlıyoruz ya. Bugün de radyoda benzer şeyi yapmaya çalışan bir yönetim anlayışı var. Burada da takdir etmek gerekiyor. Ne dersin Fatih Demirkol? Ya bu arada saçlarını yapmışsın abi. Yataktan kalkıp o saçların o kadar iyi bir şekilde düzenlenip böyle işte artık o günün şartlarında ne sürdüğünüz, ne yaptınız, sprey mi vardı bilmiyorum
1: ama. Yok,
0: hiçbir
1: yoktu ya. Yani evet. Makyaj bile yapamadan ekrana çıkmak zorunda kalmıştık. Koşuşturarak çıkmıştık.
0: Ne günlermiş?
1: Dediğin şey doğru yani. Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe ve Fenerbahçe TV bir vizyon meselesiydi. Başkan Aziz Yıldırım o zaman Türkiye'de zaten yoktu böyle bir şey. Bir spor kanalı da yoktu. Ve Avrupa'da da çok azdı ve sadece birkaç saat yayın yapan, antrenman yayınları yapan kulüp televizyonları vardı. Sayın Aziz Yıldırım o dönem çok büyük bir vizyon ortaya koydu. 24 saat spor yayını yapan ve kulübün ana aksiyonlarını ekrana getirecek olan kulübün sesi olacak bir kanal hayal etti. CNN Türk'ten bir ekibi bizi transfer etmişti. Ve aynı zamanda Radyo Fenerbahçe'de aynı şekilde düşünülmüştü. Sonra tabii yönetimler devamında radyo

0: ve televizyonun zarar ettiği gerekçesiyle kapatmayı düşündüler ya da küçültmeyi düşündüler, işte kiralamayı düşündüler, farklı düşünceler oldu. Ama bu konu tamamen olaya bakışla alakalı. Sayın Aziz Yıldırım tekrar geldi ve ne kadar önemli olduğunu söyledi. Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe ve Fenerbahçe TV, Fenerbahçe'nin aynasıdır diyordu. Onun sloganı bu şekildeydi. Gerçekten de ona ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 3 Temmuz yaşadı bu kulüp. 3 Temmuz'da Fenerbahçe TV'nin ne kadar önemli işlevler yaptığını, işte otobüs kurşunlandığında aslında ne kadar önemli bir görevi olduğunu defalarca gördük. Onun dışında her şey güzel giderken de çok önemli işler yapıyor ama kriz anlarında, çaresiz kaldığınızda, sesinizi duyurmak istediğinizde size ait yayın kanallarına gerçekten ihtiyacınız var. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu konudaki vizyonu gerçekten de çok büyük bir vizyon. Hala da devam ediyor. Sadece burada sorun şuydu. Bütün televizyonlar için geçerli olan bir durum var. Siz eğer günümüzün yayıncılığa bakışına uyum sağlamazsanız eskide kalırsınız. Bu kez içerik konusunda sorunlar yaşarsınız. Sonra sponsorluk ve reklam konusunda sorun yaşarsınız. Sonra da hay Allah zarar ediyor, kapatalım bari falan dersiniz. Bu iş liyakat meselesidir, olaya bakış meselesidir. Bunun da altını çizelim. Bütün kulüp televizyonları için söylüyorum bunu. Spor yayıncılığı için söylüyorum. Tamamen Türkiye'de bu konuyla alakalı çok büyük sancılar yaşanıyor. Bunun sebebi olayın basite indirgenmesi ve liyakatten uzaklaşılmasıdır.
1: Peki. Fenerbahçe'de forvet transferi için ne dersin Fatih Demirkol? Oraya da gelmek isterim, orayı da konuşmak isterim.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin kadro planlaması konusuna ciddi bir bakmak lazım. Ben bir tarafıyla Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığım zaman ya bu işin içinden nasıl çıkacaklar diye düşünüyorum. Bir taraftan aslında bir forvet de olsa iyi olur diyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anda 24 tane yabancı futbolcusu var Berk. Bunlardan Nene, Amara Diouf, Şerif, Archie Brown ve Mimović artı 4 kuralına uyuyor. Amara Diouf'u saymazsak, yani ana kadroda düşünülmediğini varsayalım. 4 tane artı 4'e, 10 artı 4'e uyan futbolcu var, tamam. 24'ten 4 çıkarsak 20 futbolcu var şu an kadroda ve 10 tanesinin gönderilmesi lazım. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Kalede Ederson var. Ederson'un kalması düşünülüyor. Livakovic'in gitmesi düşünülüyor. İkinci yabancı Livakovic. Livakovic'i gönderdiğimizi düşünelim. Bir. Şimdi diğer futbolcuları sayıyorum. Buradan kimleri gönderirsin? Gönderirim diye bana yardımcı olursan sevinirim. Ake, Şikrinyar, Osterwolde,
1: Diego Carlos.
0: Yani Livakovic 1'di, Osterwolde 2, Diego Carlos 3. Bekao.
1: Abi o yapılacak stoper, ekstra stoper transferi olacaksa biraz da ona bağlı. Bekao ya da Diego Carlos arasında bir seçim yapmak gerekiyor, öyle söyleyeyim.
0: Tamam, o zaman 3'te aynı fikirde tutalım misin? Bunu. Yani şöyle, Diego Carlos kesinlikle gitmek istiyor. Bekao'yu da teknik heyet düşünmüyor. Böyle bir sıkıntı var orada.
1: İkisi de gidecek abi o zaman.
0: İkisi de gidecekse o zaman 4. Fayet.
1: Yani 5. Tabii biz konuşuyoruz ya, bizim düşüncemiz bu.
0: Evet, bizim düşüncemiz bu. Yani evet, tahminimizi söylüyorum. Fayet'i de gönderirsek 5 şu anda, değil mi? Archie Brown, Mimović, Semedo. Bunlarda göndermeyi düşündüğün var mı? Archie Brown, Mimović, Semedo.
1: Yani zor işte. Archie Brown, Mimović ihtimal ama o da işte 10 artı 4'te senin
0: işimize yarıyor. Evet, doğru söylüyorsun.
1: Bir ismin olduğu için.
0: Bu bölümü geçelim o zaman. 4'ten devam edelim. Guendouzi, Kante.
1: Böyle bakınca hakikaten zor bir matematik Fatih Demirkol.
0: Evet, ben işin içinden çıkamadım. Dinleyicilerimiz de o konuda yardımcı olursa sevinirim. Ben listeyi söyleyeyim, onlar yorum yapsınlar. Sen lütfen yorumunu söyle. Guendouzi, Kante, Amrabat.
1: Amrabat'ı
0: da sayalım mı oraya?
1: Kolay olanı seçiyoruz genellikle ama tabii Kante tarafında da çıkılmak isteniyor gibi haberler var mesela. Kante'de geçtiğimiz günlerde...
0: Evet, çok yüksek maliyeti var. Yani
1: yönetim de böyle düşünüyor değil mi? Yönetime uzak bir isim değilsin Fatih Demirkol. Yönetim, evet, Kante için ne diyor?
0: Kante'den çıkmak ister. Çünkü 14 milyon garanti.
1: Fatih Demirkol'un artı... ister dediğini biz istiyor anlayalım. Öyle mi tamam?
0: Yok öyle anlamayalım da tahminimi
1: peki,
0: söylüyorum.
1: Tamam, tamam.
0: Yani şöyle Kante, Amrabat şu anda biz dörtte kalmıştık. Bunlardan birini söylemen lazım. Fred.
1: Evet.
0: Asensio. Abdülaziz Fal zaten yaşı çok küçük. Yeni. Ve zaten ana kadroda düşünülmüyor. Bunu da 5 diyelim. Hani 20 tane oyuncudan 5. göndereceğimiz bu olsun. Bu arada Amrabat, Fred, Asensio grubundan, Kante grubundan aklına takılan varsa onu da göndeririz gidecek, diye eklersen sevinirim. 5 oldu şu
1: gidecek, anda. Gidecek bir isim senden aldığımız habere göre ve işte birkaç gündür de okuduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz detaylar Kante dedirtiyor. Hani gitmeli mi? Gitmemeli bence ama Kante dedirtiyor. Çünkü şartları konusu öne çıkıyor.
0: Kante'yi de söylersek 6. Greenwood, Nene, Musaba. Amara Diouf.
1: Musaba
0: 7, Amara Diouf 8.
1: Onda da teklif bekleniyor ama gelmiyor galiba. Öyle bir haber.
0: Gelmiyor. Şu anda bir teklif yok. Muriç, Şerif. Şimdi bu oyuncular içinde daha 10 taneyi bulamadık seninle birlikte. Yani evet. Ona tamamlamamız lazım bunu. Ki
1: kaç yaptık en son? 6 mıyız, 7 miyiz?
0: 7'de kaldık. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Yani 3 tane daha göndermemiz lazım burada. Sen çok bonkör davranıyorsun, göndermiyorsun ama 3 tane daha göndermek zorundayız.
1: Zor.
0: Çünkü ona düşüreceğiz. Sonra hala bir transfer yapmak istiyorsak bunun içinden de düşüreceğiz.
1: Zor.
0: Yani mesela ona düşürdük ya. Varsayalım. Amrabat kadroda ya da Fred kadroda kaldı. Ama biz bir tane forvet transfer etmek istiyoruz. Oradan da bir tane düş. 11 tane göndermek zorundayız. Şu an çünkü 24 tane yabancı var. 10 tane kesin göndermek zorundayız. Artı transfer yapacağımız bir tane daha göndermek zorundayız. Eğer 2 transferse 2. Dolayısıyla ben bunu işin içinden çıkamadım. Dinleyicilerden destek olanlar olursa belki yönetime de fikir verirler.
1: Ben de seninle beraber bu hesabın kitabının içerisinden çıkamadım. Fatih Demirkol 0212 273 10 0212 273 10 biz bu anketli işleri severiz. Bu biraz anket tarzı değil ama yorum ya da direkt net görüş belirtme konusu. Evet, iki şık arasında da değil ama isimleri siz belirleyin o kadar çok şıkkın arasında. Diyelim ve size sormuş olalım. 0212 273 10 gelen mesajları tekrardan okuyayım. Fatih Demirkol hoş geldi. Berk kardeşim ne güzel söyledin öyle demiş dinleyicimiz. Tamam kapattık giriş kısmını ki futboldayız. Fatih Demirkol makyaj bile yapmadık mı dedi yoksa ben mi yanlış anlamışımdır diyor.
0: Ekrana çıkarken makyaj yapılır evet. Çünkü spot ışıkları çok güçlüdür. Beyaz ve sert ışıklardır direkt. Var olanın çok dışında bir görüntü verir size. O yüzden ekrana çıkan herkes, tiyatrocular, televizyoncular, evet. Sinema sanatçıları herkes o makyajı yapmak zorundadır. Bu normal makyaj değildir bu
1: kurumda,
0: arada. Yani
1: kurumda yaparken bölüyorum abi ama kolay oluyor çıkartması. Neticesinde işte farklı farklı alternatiflerin oluyor. Ama dışarıda dış yayında inan bir hani bir gün yanlış hatırlamıyorsam Haber Global'de yine senin spiker olduğun bir abi haber bültenimize spor bülteninde Beşiktaş'ın Dortmund maçı mıydı? Öyle bir şeydi o maçta. O makyajı çıkartmak için bir 15'li ıslak mendiller olur ya satılan. Abi onun 13-14'ü bitmişti. Hakikaten bitmişti. Çok zor bir işti ve dışarıdasın. Öyle bir imkanın da yok. Rahat bir şekilde çıkartabileceğin. Zor bir iş.
0: Bu hanım arkadaşlarımız, spiker arkadaşlarımız normalde makyaj yapıp gelirler televizyona. Evet. Günlük makyajlarını yaparlar. Onun üstüne bir de ekran makyajı yapılır. Yani çünkü mecbursunuz bunu yapmak için. Onu söylerken bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani evet. Ekranda gördüğünüz herkes onu yapmak zorundadır. Çünkü oranın ışığı farklıdır.
1: Evet. Erkekler tabii bir kısmına yani orada gerekli gerekli olduğu kadarını dışarıda ya da içeride çok fark etmiyor. Orada onun biraz önlemini almak gerekiyor. Işık dışarıda biraz daha işinizi görse daha az yapmanız gerekse de diye biliyoruz ve Fatih Demirkol'la değerlendirmeye devam ediyoruz. Dinleyicimizin mesajı üzerine bu yayın makyajlarına kadar gitti iş. Fatih Demirkol Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü bizlerle birlikte Kante'yi devlet yetkilileri getirmişti. Onlar yardımcı olsun demiş mesela. Bak bir Galatasaraylı böyle gelmiş konuya. Sistem ediyor. 1,5 yıl önceki sistemi hatırlatıyor. Ya bir yıl da olmadı ya. Ne kadar oldu da? 7 ay oldu galiba değil mi?
0: Yani 7 ay falan olmuştur. Devre arası transfer döneminde gelmişti çünkü.
1: Ve devam ediyoruz konuşmaya, devam ediyoruz yayınımıza. Fenerbahçe tarafında 0212-273-10-10'dan gelen mesajlarını okuyacağım, mesajlarınızı okuyacağız. Fred'i gönderirim Fatih abi demiş dinleyicimiz. Bir diğeri şimdi, demiş ki Sıdiki Şerif kalmasın artık abi demiş.
0: Şöyle tek tek gidelim. Fred'i gönderdiğimiz zaman 8 numaramız kalmıyor elimizde. Yani şöyle düşünün. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi kapalı savunmalar karşısında birinci, üçüncü bölge bağlantısını yapacak, box to box oynayacak ve topla dribbling yapabilen rakibi geçecek, alan adam geçecek, topu üçüncü bölgeye taşıyacak 8 numara konusunda ciddi sorunlar yaşadı. Kante Gendouzi ikilisi ya da işte Gendouzi İsmail ikilisi olduğunda Fenerbahçe ya da bu üçünün olduğu opsiyonlarda Fenerbahçe'ye dikkatle bakarsanız topu birinci, üçüncü bölgeye geçirmekte çok ciddi sorunlar oldu ve olgunlaşmış atak geliştiremedi Fenerbahçe. Bir 8 numara çok istiyor takım. Fred o konuda sezona da iyi başladı ve İsmail Hoca da Fred'i sürekli oynatıyor. 99 puan aldığında da en çok güvendiği isimlerden biriydi. Ama Fred'le ilgili dinleyicimize şöyle katılabilirim. Son yıllarda çok fazla sakatlandı. Çok ciddi performans grafiği iniş çıkışları yaşadı. Dolayısıyla ona güvenip sezona başlayamayız. 50-60 maç oynayacak bir takımda Fred ne kadar takımı taşıyacak derseniz o zaman evet gönderelim ama İsmail, Kante, Gendouzi üçlüsüne bıraktığınızda bir 8 numara eksikliği ortaya çıkar.
1: Peki. Gelen mesajlarda Cengiz demiş ama Cengiz ne kadar orada konumuzun muhatabı tam da bu noktada bilmiyorum. Herhalde biraz yanlış anladı ya da tam da ortadan açtı. Konuyu konuşurken orta bölümde açtı radyoyu dinleyicimiz. Fenerbahçe'de Ederson, Diego Carlos, Beka, Amrabat, Mimović, Musaba, Foul, Nene iki tane de genç oyuncu demiş. Gönderilmesi gereken futbolcular bunlar diyor.
0: Evet, ona tamamlamamız lazım ama yani dinleyicimiz sağ olsun bayağı bir çaba sarf etmiş ama 10 olmadı. Dolayısıyla bizim şu anda eldeki toplam 24 yabancıdan en az 10 tanesini göndermek gibi bir zorunluluğumuz var. Fenerbahçe açısından bakarsak, Fenerbahçe yönetimi yerine kendimizi koyarsak, artı bundan sonra transfer yapılacaksa, bir forvet daha transfer edilecekse, Muriç'in yanına ikinci bir forvet transfer edilecekse, o zaman 11 yabancıyı göndermek zorundasınız. Bunun için ciddi bir çaba sarf etmek zorunda Fenerbahçe. Evet. Bunun dışında yerli alternatifi konusu da aslında bir soru işareti Fenerbahçe'de. Neden? Şimdi şöyle bakalım. Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Engin Can Biterge şu anda Fenerbahçe'nin Ederson ve Livakovic'den sonraki diğer kalecileri. Yani şu anda takımda antrenmana giren, sezon öncesi hazırlıklara devam eden İşte Ederson ve Livakovic Dünya Kupası sebebiyle ayıralım da toplamda 6 tane kalecisi görünüyor. Bunlardan bazıları gidecekler. Yerli oyunculara odaklanalım. Mert, İrfan, Tarık, Engin burada A takımda kaleciler. Çağlar, Yiğit Efe, Yiğit Fidan stoperler. Bu stoper meselesi yine kafamızı karıştıran bir konu. Neden? Şimdi şöyle bakalım. Ake, Şikrinyar, Osterwolde, Diego Carlos, Beka, Fayet. Burada stoper olarak 6 tane yabancı stoperi var Fenerbahçe'nin. 3 tane de yerli stoperi var. Bunları topladığınız zaman 9 tane stoper var. Fakat bu 9 stoper içinde eğer Osterwolde'yi göndermeyi düşünürseniz, Diego Carlos'tan da çıkmayı düşünürseniz, hadi Beka'yı da gönderelim. Zaten işte sakatlık sonrası Fenerbahçe klasmanında değil dediniz. Az önce sayarken bunlardan bazılarını söyledik. Bir de Fayet'i gönderdiniz. Fayet'te zaten bir beklenti yok. O zaman Ake, Şikrinyar, Çağlar, Yiğit Efe kalıyor. Dolayısıyla stoper konusunda da Fenerbahçe'nin Osterwolde'yi ne yapıp yapıp elde tutmak gibi bir çözümü olabilir. 4 stoperle yola devam edilebilir. Duruma göre Gendouzi geri çekilebilir. Ya da bu futbolculardan, yerli yabancı futbolculardan, ne bileyim Çağlar'dan da çıkalım. Yiğit Efe'ye işte biraz daha gelişimini sağlayalım falan derseniz oraya yine stoper takviyesi yapmak zorundasınız. Bunun da yerli olması gerekiyor çünkü stopere yeniden bir yabancı getirmek bu kadar yabancıyı gönderdikten sonra ayrıca bir yükümlülük gerektiriyor. Stoperde bir de şöyle bir durum var. Skriniar-Ake ikilisinin ne kadar uyumlu olacağı ayrıca bir soru işareti. Onları da bir izlemek lazım. Alternatif ne olabilir ona da bakmak lazım. Tabii bu kamp süreci bunların tamamını gösterecek. Artı işte bir hafta sonra biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Fenerbahçe sahaya çıkacak. Orada da bir ciddi maçta, resmi bir maçta Fenerbahçe'nin savunma kurgusunu biraz daha net görme şansımız olacak bizim. Yine yerli oyuncu konusunda burada hani Çağlar'ın, Yiğit Efe'nin yanına yine iddialı bir stoper olmasını aslında tavsiye ederdim ben. Yani olsa iyi olurdu. Bilmiyorum buraya bir takviye yapılacak mı? Ama bekler konusunda da benzer bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. Neden? Levent Mercan'la Mert Müldür Türk opsiyonları Fenerbahçe'nin. Levent Mercan ve Mert Müldür Türk olarak. Arşi Brown, Mimović, Semedo'da yabancı opsiyonlar. Bunlardan Mimović'ten çıkılabilir çünkü teklif de var. O zaman 4 bekle, sağ sol bekle bu iş yürütülecek ve Fenerbahçe bu şekilde sezona başlayacak. Yani sağda Mert Müldür, Semedo, solda Arşi Brown, Levent Mercan ikilileriyle. Bilmiyorum bu İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyun için yeterli olacak mı? Neden bunu soruyorum? Şunun için soruyorum. İsmail Hoca'nın en son aklımızda kalan 99 puan aldığı sezonki bekleri hatırlayın. Ve beklerin oyuna katkısını hatırlayın. Bir tarafta Ferdi vardı. Bir tarafta da Osayi vardı. Ferdi'nin önünde Tadiç vardı. Tadiç içeri kat ediyordu. Ferdi çizgiyi kullanarak inanılmaz driplingler yapıyordu. Bazen Tadiç dışarı çıkıyordu servise ve pas opsiyonu olmaya. Half space'ten Ferdi içeri kat edip ya gol atıyordu ya asist yapıyordu ve topla gidebiliyordu. Ama kaptırdığında da takımın en hızlısı olarak geri dönüyordu. Benzer bir aksiyonu Osterwold'de de görüyorduk. İrfan Can Kahveci ile oynuyordu. İrfan Can hep içeri kat ediyordu. O sayede sağ kulvarı gidip gelip kullanabiliyordu. Şu an eldeki beklere baktığımız zaman bu iki bahsettiğimiz iki oyuncunun performansına yaklaşabilecekler mi? O devamlılığı sağlayabilecekler mi? Ve eğer sağlayamazlarsa İsmail Hoca'nın oyununda olmazsa olmaz bek katkısı nasıl çözülecek? Bu kafamda soru işareti. Bunu cevaplayacaklar. Oynayarak cevaplayacaklar. Ama benim kafamda soru işareti olduğunu söylemem lazım.
1: Peki. Fatih Demirkol'la konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz. Fatih Demirkol liste geliyor. Ben o yüzden hızlı hızlı böyle cümlelerini peki diyerek kesiyorum. Ya da hemen ardından konuyu kapatıp direkt diğer mesajlara geçmeye çalışıyorum. Çünkü birçok mesaj atan dinleyicimiz var bu konuda. Livakovic, Mimović, Bekao, Carlos, Fayet, Fred, Amrabat, Talişka, Musaba, Sıdiki demiş dinleyicimiz. Burada belki Talişka ve Sıdiki'ye itirazı olan olur. Ya da Fred, Talişka ikilisine itirazı olan olur. Mesela benim var ki bunu söylüyorum. Orada dile getiriyorum Fatih Demirkol.
0: Yani Talisca'da gitmek istemiyor bu arada. Net bir evet. Olarak söyleyeyim. Ben burada mutluyum. Düzeni kurduk. Ve ben sözleşmemin sonuna kadar buradayım diyor. Tabii gitmek istemeyen oyuncuyu göndermek de ayrı bir zorluk. Fred de bugün gitmek istemiyorum derse onu göndermek de çok zor. Hı hı. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin işinin zorluğundan bahsetmeye çalışıyordum az önce ben.
1: Peki. Ve buradan hızlıca mesajları okuyarak Galatasaray gündemine doğru geçeceğim araya gidip. Berk Bey hayırlı akşamlar. Ülkemize futbolu çok bilen var. Zamanı ve ekmeği suyu israf etmemeyi de öğrenmek gerekir demiş. Mustafa Bey hayırlı akşamlar dilemiş.
0: Çok güzel söylemiş.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e.
1: Arşi Brown gidebilir. Ake, Osterwolde, Levent. Solu yedekler para ediyorken Brown'dan çıkmalı demiş.
0: Ama onun için işte az önce biz 10 tane gönderelim dedik ya. Brown'u gönderdiğiniz zaman oraya bir tane sol bek bulmak zorundasınız. Ya da Türk bulacaksınız. Yani zorluk orada. Onu evet. Anlatmaya çalışıyorum.
1: Galatasaray gündemiyle devam edeceğiz. Galatasaray'da yeni transferi konuşacağız. Yeni transferi konuşarak işin içerisine gireceğiz. Transfer gündemine gireceğiz. Leslie'yi konuşacağız. Ugo Çukwu'yu konuşacağız. Galatasaray'da orta alan transferinin devamı gelecek mi gelmeyecek mi bunu da değerlendireceğiz. Yapılanmayı konuşacağız. Okan Buruk'un açıklamaları var. Galatasaray'daki yeni bu durumda, yeni yapılanmada takımda ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor? Tüm detayını aktarıyor olacağız Galatasaray kısmında. Okan Buruk'un açıklamalarından da ilerleyerek. Ama önce bir araya gidelim. Aranın ardından Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikte bir çarşamba klasiği de diyebiliriz. Çoğu programımız çarşambaya denk gelir. Devam edeceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Messi'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Messi'de dakika dakika canlı oyna, kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Messi'de başka bir seviye.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Messi'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Messi'de dakika dakika canlı oyna, kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Messi'de başka bir seviye.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında sizlerle birlikteyiz. Bir haber var ki bir tarafta sevindiren, diğer tarafta üzen. Nasıl bir haber olabilir o? Süper Lig'de birinci haftanın fikstürü, tüm fikstür çekilmişti, hatırlayın lütfen. 14 Ağustos'ta açacağız fikstürü. Tabi gelenek değişmiyor. Galatasaray, şampiyon Galatasaray, son şampiyon Galatasaray ilk açacak sezonu ve cuma günü oynayacak yine. Cuma günü 21.30'da, 14 Ağustos cuma günü 21.30'da Çorum FK ile karşılaşacak. Fikstürde tüm detaylar belli oldu. 15 Ağustos cumartesi günü Konyaspor, 19'da Çaykur Rizespor'la oynarken aynı saatte Kasımpaşa bir diğer Karadeniz ekibini ağırlıyor olacak. 21.30'da iki maç var. Gaziantep Alanya'yı, Gençler Birliği Fenerbahçe'yi ağırlayacak bugün de 15 Ağustos cumartesi gününde. 16 Ağustos pazar gününe döndüğümde Başakşehir saatler 19'u gösterdiğinde Kocaeli ile oynuyor. Ahmet Erzurum'u ağırlıyor 21.30'da. 21.30'un bir diğer karşılaşması Beşiktaş Eyüp maçıyla oynanacak. Perde açacak ve diğer tarafta 17 Ağustos'a dönüyorum. Pazartesi gününe dönüyorum. Ligin ilk haftasının son maçı 21.30'da Samsun'da oynanacak. Samsun Göztepe maçı ki bu maçta geçen yıl en çok beklediğimiz maçlardandı. Zira hatırlayalım lütfen, iki güzel oynayan takım, iki Avrupa hedefi olan takım, iki dört büyüklerin dışında göze iyi gelen takım diyorduk ki haftayı güzel açacağız bence. Burada öne çıkan maçlar, güzel olacak maçlar. Öyle bir baktığımda hani Samsun Göztepe maçıyla ön plana çıkarabilirim. Bir diğer tarafta verebileceğim ikinci örnek olur mu? O ikinci örneği de Fatih Demirkol'a bırakırım. Çünkü bir tık zorlandığımı düşünürüm burada vereceğim ikinci örneği. İyi haber dedik. İyi haber açıklanması biraz heyecan ama kötü haber bence 21-30 maçlarının geri dönmüş olması. Haliyle bekliyorduk ama en azından bir 21'imi görürüz, 20-30'umu görürüz düşünürken ben kendi açımdan konuşayım. Bunu görmek bir tık üzdü, üzmedi değil. Fatih Demirkol, söz sende.
1: 21-30 maçları, gece evet. Maçları, geç maçlar her anlamda çok zorluyor. Bunun iki tarafı var. Bir tanesi büyük şehirlerde ve işte bu ya da takımların maçlarına gitme şansı olan insanların maç bittiğinde aşağı yukarı gece saat 12 oluyor. O saatten sonra eve dönmeleri. İşte ertesi gün okul varsa, ertesi gün iş varsa o saatten sonra eve kaçta gidecekler ve nasıl çözecekler sorunu. Bunlar önemli. Yani çocuklarla maça gitmek imkansız hale geliyor. Ya da çok büyük fedakarlık gerekiyor. Okula asmak falan gerekiyor. Anadolu'da bu iş çok daha zor. Neden? Çünkü örneğin Çorum'daki bir futbol sever köyden şehre inecek. Kendi arabası yoksa eğer o saatte nereden ulaşım bulacak da geri dönecek. Yaz aylarında anlıyorum 21-30'lar çok sıcak oluyor, bunu da anlıyorum ama gerçekten geç saatte maç olması herkesi zorlayan bir gerçek var, zorlayan bir süreç. Bakalım nasıl olacak, beraber göreceğiz.
0: Evet, Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve birinci haftanın fikstürü böyle. Saat saat gün gün bu şekilde açıklandı. Sizlerle paylaşmış olduk. Galatasaray'da Leslie'yi konuşarak devam edeceğiz. Leslie transferi için neler söylüyorsun Fatih Demirkol ve Galatasaray'ın transfer gündemi için, Okan Buruk'un açıklamaları için neler söylersin?
1: Okan Hoca Leslie için biz zaten takip ediyorduk. Rennes'den Chelsea'ye gittiğinde Chelsea'deki performansını takip ettik dedi. Yani 2023'ten bahsediyor. 2023-24. 24'te Chelsea'de gözden çıkarılacağı düşünüldüğünde Southampton'a kiralanırken acaba biz kiralayabilir miyiz diye düşünmüşler. Sonra Burnley'e geçişine 28.7 milyon euroya Burnley'e geçmişti. Burnley'e geçişi takip edilmiş ve Burnley'den ayrılması gündeme geldiğinde almışlar. Şimdi bu kadar ciddi bir takip varsa işin içinde, Fransa milli takımında U23'te oynuyor. Rennes altyapısında yetişmiş ve bütün kategorilerde oynadıktan sonra Chelsea'ye transfer olmuş. Bu tesadüf olamaz. Yani bu çocuğun Rennes'de Lig 1'de oynayıp ondan sonra Premier Lig'e gitmesi, Premier Lig'de Chelsea gibi kalbur üstü bir takıma transfer olması tesadüf olamaz. Oradan Southampton, oradan yine Burnley, orada kalmış olması tesadüf olamaz. Biz ondan ne bekliyoruz futbol sever olarak? Galatasaray formasıyla ne bekliyoruz? Eğer topu alsın, önce çok büyük bir enerjiyle rakibin ayağından alsın, şiddetli presle rakibi bozsun, alsın topu, sonra 3 kişiyi çalımlasın, gitsin gol atsın falan diye bir şey bekliyorsak bu futbolcu o futbolcu değil. Bu futbolcu 22 yaşında orta sahaya dinamizm katacak, ve alacak, rakibi kıracak, rakibi bozacak, pas arası yapacak, yüksek şiddette koşuyu maç boyunca yapabilecek bir oyuncu. Eğer siz orta alana direnç katmayı ve maçın içindeki tempoyu yüksekte tutmayı amaçlıyorsanız bu oyuncuyla oynarsınız. Ama bu oyuncuyu bir pas merkezi haline getireyim, oyunu onun üstünden kurayım, işte stoperlerden alsın, dönsün, oyun kursun gibi bir düşünceniz varsa o futbolcu değil o. Beklenti oralarda olursa Leslie gelir gelmez insanların gözüne batmaya başlar. Bir süre sonra eleştirilmeye başlar. Hatta kariyeri başlamadan biter. Ama burada ne bekleniyor? Oyunun senaryosu içinde nasıl bir rol olacak? Okan Hoca onu bence iyice düşünmüş, incelemiş, sık dokunmuş ve onu geçen yıl özellikle maç sayısı arttığında Galatasaray'ın merkez orta sahasındaki çökme, kümülatif yorgunluğun etkileriyle Torreira'da sakatlık, Lemina'da sakatlık, Kaan Ayhan'ın sakatlanıp geri dönememesi, oradaki oyuncuların üzerindeki yükün Galatasaray'ın oyununa doğrudan negatif yansımasını hesaba katıp oradaki direnci artırma yoluna gidip böyle bir transferi onaylamış diye düşünüyorum. Oradaki senaryonun içinde eğer istediğini yaparsa Galatasaray bir direnç kazanmış olacak. Singo'nun dönüşü planlanıyor. Şu anda iyi durumda olduğu söyleniyor. Singo da hem genç hem atletik bir oyuncu. Stoper'de de oynasa, bekte de oynasa oradaki direnci artırmak adına, enerji katmak adına ve oyunun temposunu artırmak adına yine etkili olacak. Yani atletizme yine Galatasaray yatırım yapıyor. Dolayısıyla bundan sonra bir 10 numara çok istiyorlar. Onu da kalbur üstü bir 10 numara olacak diye planlıyorlar. Eğer Galatasaray bu 10 numarayı da alırsa o da atletizmi yukarı çekecek bir oyuncu olursa Galatasaray omurgayı biraz daha kaldırmış olacak. En önde Osimhen var zaten. Osimhen çok tek kalıyordu bu konuda. Yani çok yüksek şiddetli koşulları yapıyordu ama tek kalıyordu. Şimdi Osimhen önde. İşte kanatlara baktığımız zaman Sané taşıyabilir, Barış taşıyabilir. Omurgadaki 10 numara eğer bekledikleri gibi olursa. Arkada Torreira, Leslie. Sağ bekte baktığımız zaman Singo olursa eğer. Singo koşu kalitesi çok yüksek. Sol tarafta Jakobs'u zannediyorum değiştirmeyecekler. Dolayısıyla Galatasaray'ın yine atletik bir takımla yola çıkma hedefiyle bu transferi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Diğer topu alıp işleme konusu, yetenek konusu diğer futbolculara kalacak. Leslie'den bunu beklememek lazım.
0: Galatasaray'da bir 10 numara transferi daha konuşuluyor. Şimdi alınacak oyunculara kalacak dedin ya, orada devreye gireyim. Tabii. Bir orta alan transferi daha konuşuluyor. Sence nasıl olmalı bu durum Galatasaray'da? Mevcut yönetim ya da mevcut teknik heyet elindeki oyuncularla orayı doldurabilir mi? Yoksa gerçekten gerekiyor mu? Ne dersin?
1: Şimdi şöyle, ilk aydan çok şey bekleniyordu ama Premier Lig uzun yıllar kadroda bulundurduğu oyuncuları gerçekten çok sarsıp atletizm anlamında, enerji anlamında suyunu çıkıp ondan sonra gönderiyor. İlkay geldiğinde bitik geldi. Ve bizim bildiğimiz İlkay'la hiç alakası olmayan bir fiziksel reaksiyon gördük. Takımın gücünün çok gerisinde kaldı, takımın oyununun çok gerisinde kaldı, sürekli sakatlandı. Yani Premier Lig iyice hırpalamış İlkay'ı. Şimdi Trossard geldi. Baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Dünya Kupası'nda ve Arsenal'ın şampiyonluğunda çok etkiliydi. Ama 31 yaşında. Bakalım onun Premier Lig ve Dünya Kupası macerası ona ne kadar zarar verdi? Onun o gördüğümüz yüksek enerjisini ne kadar sahada tekrar sergileyebileceğini birlikte izleyeceğiz. Galatasaray alırsa yüksek enerjiye sahip ve bunu sürdürebilecek bir taraftan da ayağına top çok yakışan ve duran top başta olmak üzere oyunun akışını yönlendiren oyuncu bulmak zorunda. Fenerbahçe'nin Asensio'su gibi geldi ve şu ana kadarki oyunu çok göz doldurduğu için Trossard gibi oranın eksperi bir oyuncuya ihtiyaç var. Ve çağdaş bir 10 numaraya ihtiyaç var. Yani eli belinde dolanan, işte topu alsınlar bana versinler ben bitiririm diyen bir oyuncu değil. Yani bir Talisca Fenerbahçe'de bu anlamda negatif bir görüntü sergileyen 10 numara. Çünkü oyunun savunma bölümünde hiç yok. Fakat artık çağdaş futbol oyunun içinde 11 oyuncuyu da istiyor. Kaleciyi de istiyor. Şimdi İspanya'nın oyununa baktığınız zaman dün görmüşsünüzdür. İzleyen sevgili dinleyicilerimiz mutlaka takip etmişlerdir. Simon'u bir kaleci gibi değil, resmen bir savunma oyuncusu ve oyun başlatan oyuncu gibi kullanıyorlar ve sürekli önde kullanıyorlar. Artık kaleciyi de talep ediyor çağdaş futbol. Dolayısıyla Galatasaray'ın da yüksek enerjiye sahip, ayaklarına çok hakim bir 10 numara bulması lazım. Bu anlamda işte Fernandez ismi, Bruno Fernandez ismi çok söylendi, anıldı ama Manchester United'ın onu bırakmaya pek niyeti yok. Görünen gelecek Fernandez'in olmayacağını anlatıyor bize. Alternatif kim olabilir bilmiyorum ama marka bir isme ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani winner bir oyuncuya, kazanmaya alışkın, Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk yarışının içinde olmuş ve kazanmış oyuncuya ihtiyacı var. Bakalım nasıl çözecekler.
0: Bakalım, bekliyoruz orada da yeni haberleri. Galatasaray söz konusu olduğunda eklemek istediğin farklı bir gündem maddesi olur mu diye sorayım ben Fatih Demirkol. Zira Okan Buruk'un açıklamaları da çok ön plana çıkan başlıklar taşıyordu.
1: Evet, Okan Hoca sakince süreci takip ettiklerinden bahsetti ve kadro yapılanması anlamında Türkiye'nin en güçlü kadrosunun kendilerinde olduğunu söyledi. Şöyle bir baktığımız zaman Galatasaray'ın kaleci konusunda bir Türk kalecisinin olması, yedeğinin de avantaj. Türk olması bir avantaj tabii. Sanchez, Abdülkerim Bardakçı'nın tamamlayıcısı olarak Nelson'u düşünmeyelim. Nelson kadroda ama yine muhtemelen düşünülmeyecek kadroda ve kiralık olarak gönderilecek diye tahmin ediyorum. Ama kalırsa orayı tamamlayan bir isim olacak. Singo'yu da yine bir stoper olarak düşünebiliyorlar. Eğer Nelson olmayacaksa sadece Singo'ya güvenip de yola çıkması Galatasaray'ın zor olur. Takviye güç anlamında söylüyorum. Çünkü Sanchez'de, Abdülkerim Bardakçı'da 30'lu yaşları buldular artık. 30-31'ler. Dolayısıyla 60 maç gibi bir şey planlanıyor sezonda ve özellikle Dünya Kupası gördükten sonra gelen yorgunluk, atamamış ve büyük turnuvalar sonrasında o yorgunluğun etkilerini sezon içinde çok hisseden futbolcularla oynayacak Galatasaray. Oraya mutlaka bir stoper ister sanki, bir tamamlayıcı bir stoper ya da bir forma yarışına girecek stoper ister sanki Nelson'u düşünmezsek. Çünkü diğer yedeklere baktığımızda Arda var, Metehan Demir var, Ali Yeşilyurt var. Burada Okan Hoca'nın eli çok bağlanacak. Sanki bu kart ya da sakatlık gibi Allah korusun durumlar olursa Galatasaray stoperde çok zorlanır gibi görünüyor. Tamam, Kaan Ayhan var ama eski Kaan değil ve özellikle Şampiyonlar Ligi standartlarında stoper çok çok önem arz ediyor. Orada riske giremezsiniz, şansa bırakamazsınız. Mutlaka orayı bir toparlayacaklardır. Oraya mutlaka bir takviye düşüneceklerdir bence. Bekler konusunda işte Eren ve Jakobs ikilisi solu tamamlıyor. Fakat sağ tarafta kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani Salah'ı tamam toparlıyor. Singo geçen yılki görüntüsünü sergilerse sağ bekte sorun yaşar Galatasaray. Yeler zaten olmaz. Onu gönderecekler muhtemelen yine. Oraya bir takviye istiyor sanki Galatasaray. Çünkü Singo'yu sağ bekte ya da stoper alternatif olarak düşünürseniz sürekli sağ bek oynayacak iyi bir ve hücuma destek olacak iyi bir sağ bek düşünebilir Galatasaray. Orta alanda Torreira, Sara, Naga şu anda görünen isimler. İşte Leslie de ek olarak geldi. Oraya mutlaka bir 10 numara ister. Diğer tarafta İlkay var ama ben yok diye sayıyorum. Kaan var ama bence yok. Eyüp Aydın var ama bence hiç olmadı. Yani hiç ortalıklarda yok. Galatasaray standartlarının çok altında. Dolayısıyla burada sadece Torreira, Saranaga, Lezdi ile sezona girerse Galatasaray büyük handikap yaşar. Çünkü Naga da gelişim çağında bir oyuncu. Torreira, Sara, Lezdi'ye kalıyor iş. Ciddi bir sorun. Burayı toparlamak zorunda Galatasaray. Sadece bir 10 numarayla bile buranın nasıl toparlanacağını merak ediyorum. Belki Singo'yu orta alanda bir 6 numara gibi de kullanırız anlamında düşünce olabilir, bilemiyorum. Ama görüntü şu anda nicelik olarak söylüyorum. Nitelik olarak ayrıca tartışırız. Nicelik olarak Galatasaray'ın orta sahası, merkez orta sahası çok güven vermiyor. Uzun soluklu bir maratonda, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen bir Galatasaray için. Kanatlara baktığımız zaman Sara sağ tarafı aldı diye düşünelim. Armando da geldi. Çok genç bir oyuncu ve gelecek vaat ediyor. Bilemiyorum yani formayı nasıl alacak. Barış Alper geçen yılki kafa karışıklığının ardından tekrar Galatasaray'a dönebilirse bu yıl Barış solu alır, kapatır ve kanat konusunda iyi bir avantaj sağlar ama Yunus Akgün yani sanki ne seninle ne sensiz olmuyor diye bir şarkı vardı oradaki gibi. Yunus var mı yok mu, varsa ne kadar var, var diye güveniyorsun, yok, yok diyorsun ama orada oturuyor, var. Çıkıyor bir hareket yapıyor, aa ne futbolcuymuş diyorsun, sonra yürümeye başlıyor, kaptırdığı topun peşinden koşmuyor. Yani Yunus da alternatif bir kanat rotasyonu düşünülürse bence sıkıntısı var. Ahmet Kutucu zaten yok, Berat Luş var, bilemiyorum. Dolayısıyla kanat konusunda da Galatasaray zaten Okan Hoca 3 tane hücum oyuncusu düşünüyoruz dedi. Zannediyorum bunlardan bir tanesi santrafor Osimhen'in yanına. Diğer ikisi kanat gibi oradaki rotasyonu arttırmak için düşünecek gibi anlıyorum. Santrafor'da da bir Osimhen var. Halil Dervişoğlu da kadroda ama bence Halil yok yani. Yani şu anda Anadolu takımlarında bile zor oynar. Çaykur Rizespor'da geçen sezon gördük. Yani Halil allaya pulluya getirdiler ama yani şey birincilik falan topçusu.
0: Tek bir maçı vardı. Gaziantep maçıydı galiba o da. Farkla kazandıkları bir maçtı Rizespor'un. Orada 3 golü mü vardı? 3 asisti mi vardı? Halil'in öyle iyi bir performansı vardı.
1: Hat-trick yapmıştı ama evet. Yani Halil şey değil, futbolcu yetenekleri olarak ben U19'dan beridir milli takımda da izliyordum onu. Hatta 18 yaşından beridir takip ediyorum. Halil yetenekli. Gerçekten yetenekli. Fakat Halil bunun farkında değil. Hepimiz farkındayız onun. Halil yetenekli bir futbolcu. Aslında çalışsa olur.

0: oğlum sen biraz kendini çeki düzen vermen, azıcık çalışman falan gerekiyor diye anlatması lazım. Bizim ya bütün demeyelim de birçok Türk oyuncunun, çok ağırlıktaki Türk oyuncunun atlayamadığı o eşikte o da takıldı kaldı. Bir türlü atlayamıyor. Bir türlü nerede olduğunu, ne yaptığını, neye ihtiyacı olduğunu falan anlayamıyor. Yani o eşiği atlayamadı. Ben ailesinin de bu konuda çok çok yetersiz olduğunu, etrafındaki insanların onu gaza getirmekten başka hiçbir işe yaramadıklarını düşünüyorum. Yani Kenan Yıldız'ın hayatını okudum. Yani nasıl olmuş ya, bu çocuk nasıl buraya gelmiş diye. O da Türk aile. Tabii bir Alman anne var ama o kadar güzel bir kariyer planlaması yapmışlar ki çocuğa. Ve hiç geri adım atmamışlar. Hala çocuğun ensesindeler. Hala ailesiyle birlikte yaşıyor ve onun Juventus standartlarının altına düşmemesi için her şeyi yapıyorlar. Pırıl pırıl bir çocuk. Zaten iyi ki de bizim milli takımda oynuyor. Ve Kenan Yıldız dünyanın en elit genç oyuncularından biri olarak hayatına devam edecek. Bir Kenan'a bakıyorum, bir Halil'e bakıyorum. Halil de çok yetenekli ama ailesi dahil, çevresindekiler dahil kimse bunun farkında değil. Yani Halil sadece sömürülen zavallı bir çocuk işte.
1: Fatih Demirkoğlu'la Galatasaray gündemini konuştuk. 0212-273-10-10'dan mesajlarınız geliyor. Sabri Bey demiş ki bırakın Galatasaray'ı, Fenerbahçe'deki haberlere gelin demiş. Sabri Bey siz geç kaldınız. Fenerbahçe'yi 45 dakika konuştuk. 45 dakika değil tabii de bir 30 dakikası vardır. Çünkü 9 geç 10 geçeyi buluyor. Reklamların işte saat başı içeriğimizin kim ne dediğinin sizlerle buluşması vesaire derken 30-35 dakika konuştuk. Reklamdan dönüşte de 25-30 dakikaya yakın Galatasaray konuştuk, konuşuyoruz. Ve Beşiktaş'a doğru bir yelken açtık Fatih Demirkol'la. Fatih Demirkol Beşiktaş'ta esasında Trossard'la beraber, Nübel'le beraber yarışın içerisinde olacaklar yorumları ön plana çıkmaya başladı. Peki bu yorumlar ne kadar gerçekçi? Bunu ne kadar gerçekçi diye soruyorum. Ama buradan şu çıkmasın, ben gerçekçi buluyorum. Yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum ama böyle bir yorum da var Fatih Demirkol. Sen Galatasaray tarafına, Fenerbahçe tarafına, Beşiktaş tarafına yarışa nasıl bakıyorsun? Geçen yıldan çok daha ümitliyim dört büyükler özelinde.
0: Doğru, ben de aynı noktadayım. Italiano'dan çok ümitliyim ben. Yani şu ana kadar çok bir şey göremedik. Tabii hazırlık etabı olduğu için, hazırlık maçları olduğu için çok bir şey göremedik ama Italiano'nun mantalitesi merkez, oyunun merkezi, orta saha, şiddetli bir takım, çok şiddetli pres, topu kaybettiği anda hemen topun olduğu yere baskı ve beraber baskı, takım halinde, bu işin içinde özellikle merkezdeki iki orta saha çok elzem rol oynuyor. Hatta üç diyelim, şöyle düşünelim, işte Orkun Kökçü, Salih Özcan ve oradaki tamamlayıcı oyuncu diyelim ki Ndidi. Bunların presi, bunlara katkı verecek olan kanatlar, işte Trossard oynayacaksa o, işte Terni oynayacaksa o ve beklerin de etkisiyle, katkısıyla birlikte sıkıştırılmış bir orta saha. Orada rakibi bir şekilde bükmeyi düşünüyorlar ve çok hızlı topu geri kazanıp ondan sonra da direkt toplarlar rakip alana inmeyi ve kaleye inmeyi planlıyorlar. Şimdi bunu yapacak kadro var mı? Şöyle orta sahaya baktığım zaman Orkun, Salih, Özcan milli takımda çok iyi sinyaller verdiler. İşte merkezde onları tamamlayacak Ndidi olabilir. Olaytan olabilir. Yani çünkü Olaytan Türkiye'nin bildiği bir oyuncu ve Göztepe'deki futboluyla dikkatle çekmişti. Olabilir. Onları tamamlayacak işte Serni var, Fakılı iyi başladı, Trossard geldi çok özel bir oyuncu. Rashica iyi takımlarda kendini bulan bir oyuncudur. Bilmiyorum etkisi olabilir mi? Yani merkez orta sahayı Beşiktaş kalabalık tutup sert bir orta sahayla istediklerini rakibe dikte edebilir. Bunun için takımın uyum içinde olması lazım. Bunun için Italiano'nun takımlarında gördüğümüz yüksek enerjiyi ve fiziksel gücü Beşiktaş'ın da sahaya yansıtabilmesi lazım. Bunu göreceğiz, olacak mı olmayacak mı? Neden? Çünkü kampın iyi geçtiğini hep duyuyoruz ama ne kadar iyi geçtiğini sahada göreceğiz. Şu ana kadar Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili çok fazla bir şey göremedik. Yapılan hazırlık karşılaşmalarında futbolcuların adım atacak hali yoktu gibi hissediyoruz.

0: bahsettik. Galiba bu yüklemelerle alakalı. Bunu da çok anlayamam ama hadi kabul edelim. Niye anlayamam onu da söyleyeyim. Sonuç olarak spor alanında çalışan ve profesyonel sporcu olan insanların işlerinin bir parçası kendilerini hazır tutmaktır. Yani ben 2 ay tatilim var, gideyim, yatayım, yiyeyim, içeyim, eğleneyim diye bir şey yok. Koruma antrenmanları vardır. Hala aynı şekilde yediğini içtiğine dikkat etmek zorundadır. Kampa hazır gelmek zorundadır. Genellikle bizim takımlarımızda yerlisi yabancısı tatil mi kardeşim? Dibine kadar tatilimi ben yaparım. Bir adımda koşmam falan kafası. Yiyebildiğim kadar yerim. Nasıl olsa takıma dönünce kampta bana diyet uygulayacaklar. Kilo veririm. Orada antrenman yaparım falan diye geliyorlar. Ben bunu yıllarca yaşadım. Özellikle Güney Amerikalılar, özellikle Türk oyuncular böyle 10 kilo fazlasıyla, 12 kilo fazlasıyla gelenler oluyordu. Şişmiş duba gibi. Sonra antrenman başlıyor. Dışarıdan bakınca sezon öncesi kamp yapılıyor zannediyorsun ama adama kilo verdiriliyor. Bir diyet uygulanıyor, koşu, işte kardiyo çalışıyor, kilo versin diye insanlar kendilerini parçalıyorlar. Nihayet takım ortalamalarına, kiloları yaklaştığında ondan sonra antrenman başlıyor. Ondan sonra kas kuvvetine geçiliyor, reaksiyon süreti, kuvvetle dayanıklılık çalışmalarına ondan sonra geçiliyor. O arada sen ha deyince akşamdan sabaha 10 kilo veremiyorsun ki. O arada o kiloyu verinceye kadar ki süreç kayıp. Futbolcuya yüklenemiyorsun, yüklensen sakatlanacak. Şimdi bu aprofesyonellik. Parayı alırken hiç sesin çıkmıyor. Bu futbolcu olmanın bütün nimetlerinden yararlanmak, efendim popülariteyi kullanmak, gittiğin her yerde havalı civalı olmak güzel de. Ama bu işin de bazı zorunlulukları var. Elin oğlu kampa hazır geliyor. Kamp başladığında zaten hem taktiğe başlamış oluyorlar hem de takım ortalamasını yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bireysel çalışmalara geçiyorlar falan. Şimdi biz Avrupa maçlarında rakiplerin nasıl olduğunu göreceğiz. Tal gibi olacaklar. Bizim oyuncular koşamıyor olacak. Her seferinde aynı soruyu soruyoruz. Niye böyle? İşte bundan böyle. Ben yıllardır bu işin içindeyim. 33 yıldır bu işin içindeyim ve hem kampları çok takip ettim. Birçok takımın kampını takip ettim. Hem de Fenerbahçe'de çalıştığım dönemler sezon öncesi kampının tamamında sahadaydım. Kampın içindeydim. Hep aynı hikaye olur mu? Oluyor. Birçok futbolcu inanılmaz kilolu, hiç spor yapmamış kampa geliyorlar. Sonra ayıkla pirincin taşını. Şimdi Beşiktaş'ta ne göreceğimizi bilmiyorum. Diğer takımlar için de geçerli de Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta futbolcular ne kadar hazır geldi? Ne kadar İtalyano'nun taktiğine cevap verebilecek durumdalar, antrenmanlarına cevap verebilecek durumdalar bilmiyoruz. Onları zaman gösterecek bize.
1: Beşiktaş'ta Trossard'ın ardından Léo Pereira'nın adı geçiyor. Stoper'de 30 yaşındaki isim Flamengo'ya teklif yapıldı şeklinde Beşiktaş'ta anılıyor. Ve bununla beraber tabii Armand Laurenti'nin de adı, yine sağ sola forması giyen ismin adı da Beşiktaş'la anılıyor ki yine onun yanında Cenk Özkaçar'ı hem Trabzonspor'a hem de Beşiktaş'a aylardır görünce yazıldığını, acaba burada bir önerme durumu mu var diye zaman zaman transfer haberlerini konuşurken bizlerin sorguladığı o bölüme geliyoruz Fatih Demirkol.
0: Schalke de istiyor Cenk'i ve Almanya basınında bugün çıkan haberlere baktığımızda Schalke'nin ciddi bir şekilde olaya girdiği, Bundesliga'ya döndüğü için Cenk'i kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Olabilir. Ama Beşiktaş'ın o tarz oyunculara da ihtiyacı var. Tabii biz özellikle stoper bölgesinde Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hem sağ hem de sol stoper oynayabilen Leandro Pereira Beşiktaş için bulunmaz ilaç diyebiliriz. Biz 1.89 boyunda ve şu anda 30 yaşında olgun da bir oyuncu. Atletico'dan geçmişti Flamengo'ya 2020 yılında, yani işte 5 sezondur orada ve özellikleri itibarıyla da ayaklarına hakim. uzun mesafeli paslar atabiliyor, uzun mesafeli top oynayabiliyor. Bu çok önemli. Özellikle stoperlerde bu günümüz futbolunda çok tercih ediliyor. Çünkü direkt toplara çok ihtiyaç duyuluyor. Günümüz futbolunda orta alandaki presi kırmanın en önemli yollarından bir tanesi olarak görülen şey defanstan çıkacak uzun toplar. Önce davet ediyorsunuz, yerden pas pasla başlıyorsunuz. Rakip ön alan presi için size yüklenmeye başlıyor komple bütün takım. O zaman uzun topa döndüğünüzde orta alandaki o kalabalığı doğrudan kırmış oluyorsunuz ve defans arkasına sarkan oyunculara dönebiliyorsunuz. Bunu stoperinizin yapabiliyor olması çok önemli. Dolayısıyla Beşiktaş'ta böyle bir stoper olarak Flamengo'dan Pereira'yı istiyor. Bakalım olacak mı? Piyasa değeri 12 milyon euro olarak görünüyor ama mutlaka pazarlıkları olacaktır. Bu konunun ciddi olduğunu, Beşiktaş'ın masasında olduğunu biliyoruz. Diğer isimlerle ilgili tercihler veya teklifler var ama bugün biteceğini düşünmüyorum. Sadece Pereira'nın belki hemen transferi bitsin ve Avrupa Kupası maçında en azından rövanşa yetişsin diye bir arzu var. Bakalım olacak mı?
1: Fatih Demirkol aynı zamanda profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirilen bölgesel amatör ligi yani BAL'ın adının bu değişikliğini konuşalım isterim biraz. Biraz da böyle bu konuların dışına çıkıp zaman zaman seninle biraz sorguladığımız konulardan biri olan öyle gördüğüm bu konuya geçelim isterim. Sence adının karşılığını verebiliyor mu bugüne dek ki böyle bir isimle anılacağız artık burayı? Neler söylersin? Nereden bakarsın bu olaya? Ya da benim bu sorumu yersiz gereksiz mi bulursun mesela?
0: Estağfurullah. Yani yersiz gereksiz demek tamamen yanlış ama yani buradaki ana konu şu. Biraz önce takımları konuşuyoruz. Bizim çocuklarla ilgili özellikle takımların şampiyonluğa oynayan takımlardan bahsediyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlarda mesela Türk oyunculardan kaç tanesinden bahsedebildik? Kaç tane oyuncumuzdan ya işte ikinci ligde yıldızı parladı, geldi bak şimdi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynayacak. Çok şey bekliyoruz. Gökhan Gönül örneği mesela işte Gençler Birliği'nde Oftaş'ta oynarken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve Fenerbahçe'nin gördüğü en iyi sağ beklerden biriydi. Ne bileyim Kaan Ayhan, özür dilerim, Gaziantep'ten transfer edilmişti Beşiktaş'a. Bir an beynim durdu, kusura bakmasın dinleyicilerimiz.
1: Ben de ilk etapta hatırlayamadım.
0: Hatırlayınca söyleyeceğim, kusura bakmasınlar. Dolayısıyla
1: biraz daha böyle hatırlatmaya çalışsan, detay versen tekrardan belki canlanacak aklımda.
0: Ayhan Akman. Ayhan Akman'ın futbol kariyerine baktığımız zaman Gaziantep'teydi. Oradan Beşiktaş'a transfer oldu. Oradan Galatasaray'a transfer oldu ama bir Ayhan gerçeği vardı. Hepimiz Ayhan'ın bir yıldız olacağını biliyorduk. Parladığını görüyorduk. İşte Mehmet Topuz vardı. Gökhan Ünal vardı. Kayseri'de bunların ne kadar fark yarattıklarını görüyorduk. Şimdi Anadolu'dan kaç tane futbolcu sayabiliyoruz? Biz transfer listesine baktığımız zaman hep yabancı oyuncuların isimlerini sayıyoruz. Ve Trabzonspor mesela çok genç oyuncuları yetiştirebilen, kadrosuna katabilen bir takım. Ama çok da iyi işler yapıyor bu arada Trabzonspor. Şu anda Olay'ın satışı gerçekleşirse, Mendy'yi satarlarsa, yani yine bazı oyuncular için, işte Boğaçar için transfer gündemde, işte 60 milyon 65 milyon euro gelir bekleniyor. Şu ana kadar sattıklarından aşağı yukarı 30 milyon euro gelir elde etmişler. Agusto'nun satışı çok büyük bir başarıydı. Bunun gibi yabancıları alıp parlatıp satıyor Trabzonspor. Çok da başarılı. Tebrik de etmek lazım. Şu anda çok iyi bir takım kurdu Fatih Hoca ve yönetim. Ve transferde kâra geçen tek Türk takımı belki de. Yani yetiştirip satıp bunları dünya piyasasına sunuyor olmaları çok güzel ama bahsettiğimiz oyuncuların tamamı yabancı. Yani Zubkov yabancı, Augusto yabancı, şimdi satmayı düşündüğü Olay yabancı, Folcarelli yabancı, Boçari yabancı. Yani şey demeye çalışıyorum, bizim çocuklar nerede? Yani ne oldu bu çocuklara ya? Türkiye'de futbol oynayan Türk çocuk yok mu?
1: Biz yine burada, dediğin çok doğru. Biz yine burada yetiştirebilme olayını 10+4 üzerindeki yabancılardan okuyoruz.
0: okuyoruz ve
1: evet. Buna göre hareket ediyoruz.
0: Yani 10-4 olunca bizim Türk çocuklar yetişecek falan zannediyoruz. Bak sabahtan beri konuşuyoruz. Alternatif isimlerin içinde özellikle şampiyonluğa oynayan takımları söylüyoruz. Trabzonspor da dahil buna. Türk alternatif sayamıyoruz. Ya Ahmet de var orada, Mehmet de çok iyi oynar. İşte Hüseyin de geldi, bak uçacak kaçacak diyemiyoruz. Gelen Türk oyuncular var ama bunlar da yabancıların yetiştirdiği. Yani bizim gurbetçi çocuklardan getirmeye çalışıyoruz. Biz yetiştiremiyoruz. Sonra profesyonelliğe geçiş ligi olarak ismini değiştiriyoruz. Tamam bitti. Bütün konuyu hallettik falan zannediyoruz. İsmini değiştirdik ya, bal yerine artık ne diyeceğiz? Profesyonelliğe geçiş ligi diyeceğiz. Tamam, o ne oldu? Bütün çocuklar bir anda yetenekli o hale geldiler. Acayip eğitildiler. İşte altyapıdan yukarıya Süper Lig'e topçular çıkacak. İşte biz futbolda devrim yaşayacağız falan filan mı zannediyoruz? Her şeyde olduğu gibi burada da şekilciyiz. Şeklen bir şeyler yapıyoruz. Kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu neler başardı farkında mısınız? Biz Bal Ligi'nin adını Türkiye Futbol evet. Federasyonu bilmem ne yaptık falan. Evet. Yani bu mu?
1: Yani tam olarak ya, bu.
0: İsmini değiştirdik. Tamam. Altını bir anlatalım, anlatın bana. Bal Ligi'nden futbolcu çıkması için ne yapacaksınız? Alt liglerden, takımlardan para talep ediyor Türkiye Futbol Federasyonu. Birer milyon lira. Yani onun vermesi, kaynak yaratması ve oradaki gelişimi sağlaması, oranın yeni gelir kalemlerine ulaşmasını sağlaması, oradaki alanın yeni yeteneklere yer açmasını sağlaması yerine isim değiştiriyor. Tebrik ediyoruz. Artık bal demeyeceğiz. Şükürler olsun. Biz de gece gündüz bunu düşünüyorduk. Rüyalarımıza giriyordu. Artık rahat rahat uyuyabiliriz. Bal demeyeceğiz. Profesyonelliğe geçişle gideceğiz.
1: Evet. Altını ne kadar doldurabileceğiz? O da ayrı konu. Tam da oradan sorgulamıştım. Senin de düşüncenle mesela sorgulamamın çok da yersiz olmadığını düşündüm. Ben biraz böyle, benim fikrim dahi olsa, başkasının fikri olduğunda zaten aynı şekilde böyle yersiz ya da gerekli gereksiz kısmından bakar. Önce soruyu, sorgulanan konuyu anlamaya çalışırım. Bence benim nezdimce de yine biraz da budur doğru olan. O yüzden oradan bakarak ilerlemek istemiştim bu konuda. Sen de çok değerli, kıymetli görüşlerini paylaştın Fatih Demirkol bu kısımda.
0: Estağfurullah. Ben şuradayım. Bu işin zirvesine bakalım beraber. Dün akşam İspanya-Fransa maçını mutlaka futbol severler izlemişlerdir. İspanya'daki futbolculara dikkatli baktılar mı acaba? İspanya milli takımının nasıl bir şey başardığını ve futbolcuların nasıl karakterlere sahip olduklarını. Dikkat ederseniz hepsi aynı saç kesimine sahip. Bir Kukureya biraz farklı. Hı hı. Ve diğerleri kısa saçlı, lise çocuğu gibi. İnanılmaz mütevazılar. Ve sahada müthiş bir disiplinle oynuyorlar. Rakibe hiçbir saygısızlık yok. Artistlik yok. Olabildiği kadar sahada temsil keyfiyeti için, o temsili en iyi yapmak için mücadele sarf ediyorlar ve hepsi tek kalemden çıkmış gibi. Görevlerini inanılmaz yapıyorlar. Şimdi baktığınız zaman oradaki oyunculara, Pedri'si, Rodri'si, birisi mesela Rodri 30 yaşında ama Pedri'yi sahada görüyorsun hiç aratmıyor 23 yaşında. Gavi'si 21 yaşında. Daha gencecik çocuklar. Yani Kubarsi'ye bakıyorsun 19 yaşında. Yani 19 yaşında şu anda İspanya milli takımıyla finale çıktı. Bunu yapabildi, hiç aksamadı, hiç sekmedi. Ya tecrübesi var mı, yok mu, korkar mı, eli titrer mi demiyoruz. O kadar olgun futbol oynuyor ki. İşte Lamine Yamal'ı zaten söylemiyorum. Diğer oyunculara baktığımız zaman gencecik çocuklar. Olgunlar da var aralarında. Ama o geçişi o kadar ustaca yapıyorlar ve o kadar güzel bir tedrisattan hepsini geçiriyorlar ki. Burada yapılmışı var. Kendi çocuklarıyla oynuyorlar. Hepsi İspanyol. Yani aralarında mutlaka işte azınlık olan, göçmen olan falan vardır. Bir şey demiyorum. Yani Yamal İspanyol mu kardeşim diyebilirsiniz ama tamam, bir şey demiyorum. Ama onları da kazanmayı başarmışlar. Bu bir tedrisat ve bunu mükemmel Castilla'da da, La Masia'da da, diğer altyapılarda da mükemmel uyguluyorlar. Ve bir öğretinin ürünü olarak en mükemmel halini bize izletiyorlar. Ağzımız açık seyrettik. Fransa'yı resmen erittiler Fransa'yı, çaresiz bıraktılar. Doğru. Biz niye yapamıyoruz? Ya bir sürü şey söyleyeceksiniz ama demek ki yapılabiliyormuş. Oradaki çocuklar bizimkilerden çok daha yetenekli değiller. Sadece çok iyi eğitiliyorlar. Çok iyi eğitimcileri var. Diğer tarafta Fransa, başka bir şeyden bahsediyoruz. Fransa diyor ki, dedi ki, arkadaş bizim Fransız çocuklar çok şımarıklar. Hayatla ilgili hiçbir gayeleri yok. Neden? Biz onlara her şeyi sunuyoruz.

0: Keza İngiltere'de aynı. Bunlar zora gelemiyorlar. Zora kim gelir? Azınlık çocuklar, göçmen çocukları. Hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar. O zaman onları alalım. Fransa milli takımında Fransız bulmakta zorlanıyorsunuz. Hepsi farklı farklı ülkelerden gelmiş, farklı farklı ırklardan gelmiş çocuklar. Ama tek bir tedrisatla yetiştirmişler. Ve Fransa milli takım olarak sahaya sürmüşler. Bu da bir yol. Mükemmel bir takım var ortada. Ne olursa olsun İspanya'ya çarpmasalardı finaldelerdi. Mükemmel bir takım. Ama nasıl yaptı? Orada da bir yol. Orada da eğitildi. Orada da bir tedrisat. Orada da bir öğreti var. Yani yapılmışlar bunlar. Bizim yeteneğimiz mi eksik? Aklımız mı eksik? Zekamız mı eksik? Tesisimiz mi eksik? Paramız mı yok? Biz niye yapamıyoruz? Bundan sonrasını dinleyicilerimiz cevaplasın.
1: Dinleyicilerimiz cevaplasın dediğin noktada da esasında biraz seni farklı yere götüren bir soru var. Onu sorarak tamamlayayım, kapatayım. Bu akşam oynanacak karşılaşma, İngiltere-Arjantin maçını sana hatırlatmışlar. Ki onu konuşuyordun zaten. Diğer tarafta dünden yola çıkarak Dünya Kupası'nda bugünü es geçmeyecektik elbette. Teknik direktörler sarı kart görür mü? Çok güzel oranı var Fatih abi demiş dinleyicimiz. Ama hakikaten çok güzel oranı vardı dünya. 10'du oran.
0: Kesinlikle Tuhel'in sarı kart göreceğini düşünüyorum.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle göreceğini düşünüyorum. Çünkü agresif yapısını sağ kenarında sergiliyor ve özellikle İngiltere milli takımı başında buna ihtiyaç olduğunu da hissetmeye başladım artık. Çünkü sahadaki oyuncularda çok sık ego, yani oradaki biraz hani tırnak içinde söyleyeyim küstahlık halini görüyorum. Bellingham başta olmak üzere. Bukayo Saka gibi. Yani o biz İngiltere'yiz, biz uçuyoruz, kaçıyoruz, hı hı. İşte Real Madrid'in, Arsenal'ın futbolcusuyuz kardeşim hallerini görünce o biraz disiplini sağlayabilmek adına belki de agresif olmak zorunda kalıyor. O agresiflik de çoğu zaman ona kart getiriyor. Bazen kontrolü kaybediyor, bir şey diyemem ama İngiltere milli takımı da buraya kadar çok iyi geldi.
1: Neticesinde İngiltere milli takımı belki bir kenara ama Tuchel bu 4 yılda bir düzenlenen bu tarz turnuvalarda kaç defa daha final kapısından dönebileceği bir tadı yaşayacak, onu tadacak diyeyim daha doğrusu. Ya da Dünya Kupası'nda kaç defa daha yarı final görecek Tuchel'in yönettiği bir milli takım bilmiyorum. O açıdan da baktığımızda o yüzden biraz gerginliğin at safhada olabileceği tarafını ben de yorumladım Fatih Demirkol.
0: Belki öyle ama diğer taraftan hep orada olabiliyor ya. Büyük başarı bence. Çok büyük başarı. Ve yani bunu 24 yaşındaki Saka'yla, efendim yine 23 yaşındaki Morgan Rogers'la, 23 yaşındaki Bellingham'la, 21 yaşındaki Maino'yla yapabiliyor. Yani bir geçiş de sağladı, geldi, takımı ele aldı ve klişelerden takımı uzaklaştırdı. Ve bunları yapabildi. Yani takımda çok ciddi İngiliz şeyi var, efekti var, kültürü var ağır ama onun dışında o İngiliz oyununu biraz Avrupalılaştırmayı da başardı. Ve bu da farklı bir oyun ortaya çıkarmalarını sağladı. Dolayısıyla o konuda çok başarılı buluyorum. Ben Tuchel'in kulüp takımlarındaki başarılarını da çok önemsiyorum. Yani işte Chelsea'de gelir gelmez çok büyük bir fark yarattı ve kupayı da aldı. Gittiği bütün takımlarda özel bir karakter olduğunu, özel bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. Finallere geliyor, belki kaybediyor falan filan ama sonuçta hep oralarda. Hep büyük oynuyor ve başarılı oluyor. Bu konuda takdir etmek lazım. Yani bizim teknik direktörler niye orada yok diye sormadan edemeyeceğiz. Orada kalmalıyız. Yani bizim hocalarımız niye oralarda değil? Bizim hocamız niye finallere gidip hep oralardan dönmüyorlar? Hani gitsin kazansın tabii ama yeter ki gitsin. Kazanıp kazanmamasından ziyade oralarda olmaları şart. Biz maalesef futbolcu yetiştiremiyoruz ama hakem de yetiştiremiyoruz, teknik direktör de yetiştiremiyoruz. Uluslararası arenada bu anlamda ülke olarak gerideyiz. Diğer taraftan biraz da iğneyi kendimize batıralım. Uluslararası arenada yorumlarıyla dikkat çeken bir yorumcu da yetiştiremiyoruz. Spor gazetecisi de yetiştiremiyoruz. Yani Gary Lineker şöyle söylemiş. Efendim lafın gelişi Thierry Henry böyle

0: yorum yapmış falan diye onlar hakkında konuşuyoruz. Onların yorumlarını şey alıyoruz kendimize, referans alıyoruz. Ama bizim yorumcularımızın herhangi bir söylediğinin uluslararası arenada referans alındığını hatırlamıyorum. Dolayısıyla biz ülke olarak şapkayı önümüze koyup nerede hata yaptığımızı bulmak ve çözmek zorundayız eğer niyetimiz varsa.
1: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim. Yaklaşık 1,5 saate yakın bir bağlantımız oldu. Gündemi değerlendirdik. Birlikte programımızı haber masasında detaylandırdık. Ki 4 büyük gündemi konuşamadık. Belki 3 büyük gündemle beraber geldik ama oradan Dünya Kupası'na, Dünya Kupası'ndan önce de BAL'a, yani Bölgesel Amatör Ligi'ne döndük. BAL'a ilişkin tek olumlu gelişmenin şu olduğunu düşünüyorum. Bölgesel Amatör Ligi diyorduk biz mesela bilmeden. Zaten BAL dediğinde ligi de işin içerisine kapsayan bir kısaltmadan bahsediyorsun. Oradaki L oradan geliyor. Onun değiştiği kısım sadece böyle bir sevindirdi. Onun haricinde de çok da olumlu bir şey konuşamayız. Türkçe için bir kazanç oldu. Ne dersin?
0: Yani. Sevindiğimiz şeylere bak. Evet. Bu konuda kendimizi tebrik ediyorum. Yani abi öyle. En azından yani. Sevinecek bir şey
1: bulduk ya. Polyanlacılık oynuyoruz ya böyle noktalarda Fatih Demirkol. Hakikaten. Ya dolu tarafından bak diyoruz mesela birbirimize şu an. Hakikaten ya öyle. Peki.
0: Evet evet, seni tebrik ediyorum. En azından sevineceğimiz bir şey.
1: Türkçe kazandı.
0: Çok doğru, Türkçe adına en azından Türkçe kazandı.
1: Tabii. BAL ligi olmuyordu çünkü abi. Bu konuda çok ters düştüğüm insanlar oldu. Hatta bunlar benden büyük aynı zamanda yani ya ondan da beklemem diyebileceğin insanlar da oldu. Yani öğretmenim gibi mesela. Lise öğretmenim gibi mesela. Ama hep bunun kavgasını böyle gençliğimden bu yana verdiğimi hatırlıyorum.
0: Ben olaya şöyle bakıyorum. BAL ligi desek de olur. Başka bir şey desek de olur. İsmini tamamen değiştirsek de olur. Yeter ki çocuklarımız yetişsin. Gelişsin.
1: Evet, doğru.
0: Körek ligi diyelim, ne olacak?
1: Kesinlikle öyle.
0: Anladın mı? Hani şey, herhangi bir isim verebiliriz. Çatladık kapı ligi diyelim. Ne fark eder? İçinde ne var? Kaç tane çocuğumuz yetişiyor? Kaç tane gencimizin önü açılıyor? Bu kadar milyar eurolar harcıyoruz yani kümülatifte. Bu ülkenin parası. Çuval çuval veriyoruz. Greenwood'un maliyeti aşağı yukarı 100 milyon euro. Osimhen'in maliyeti yaklaşık 200 milyon euro diyorlardı. Bak, dile kolay. Ülkenin parası yabancılara çuval çuval veriliyor. Peki bu verilen para bir şekilde aşağıdaki bu liglere harcansa, oradan bizim çocuklarımız çıksa da biz dışarı vermesek, dışarıdakiler bize verse o paraları konusundayım ben. Yoksa BAL ligi diyelim, dediğim gibi çörek börek ligi diyelim, ya ismini istediğimiz gibi diyelim. Yani hiç önemli değil ki, öyle demişiz böyle demişiz. Konu o değil yani. Ben şekilde değilim, evet. Ben içerikteyim. Orayı hallettikten sonra ismini kim ne demek istiyorsa desin ya. Hiç sorun değil, benim için sorun yok yani.
1: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize saygılar.
1: Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Araya gideceğim. Araya gitmem lazım. Ardından Trabzonspor gündemini kısa konuştuk. Konuşamadık hatta, öyle söyleyeyim. Onu Nurgül Günaydın'la değerlendirerek devam edeceğiz.
2: Berksay'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Nesine'de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Nesine, başka bir seviye.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Reklam.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Trabzonspor'u Nurgül Günaydın'la konuşarak devam edeceğiz. Trabzonspor'da transferler yerli yerinde dediğimiz bugünlerde diğer tarafta eklenecek oyuncular ve gitmesi muhtemel. Aynı zamanda iyi getirisi olması beklenen isimlerden umut var. Yani Olay gibi, Vivo gibi. Tüm bunları soracağız. Ben bu iki isim özelinde merak ederek aradım Nurgül Günaydın'ı. Bizlerle birlikte Nurgül Günaydın. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Katılmadığın bir şey var mı girizgahta söylediklerimde Trabzonspor'a?
2: Yok, katılıyorum. Yani zaten Trabzonspor'a dair çok kısa bir özet olsa da sen özetlemiş oldun. Son dönemlerde Trabzonspor üzerinde konuşulanları başlıklar halinde geçtin sen de. Katılıyorum yani.
1: Peki Olay'da ne bekliyor Trabzonspor?
2: Yani Olay'da ne bekliyor? Trabzonspor Olay'da aslında belki de şu anda sadece bir resmiyet kazanmasını bekliyor. Biliyorsun Trabzonspor'da.
1: Nurgül Günaydın.
2: Yani Fiorentina ile uzun zamandır görüşmeleri devam ediyor. Fiorentina ile hemen her konuda anlaştığı gibi sadece dediğim gibi resmiyet kazanması bekleniyor. Eğer büyük bir aksilik ya da bu türü çıkmasa. Tabii Trabzonspor'un beklentisi çok yüksekti bu transferden. Çok yüksek derken biraz daha 35 milyon euro seviyelerinin de yukarısını görmek istiyordu Trabzonspor. Ama tabii şu anda 30 milyon euro ve bonuslarla birlikte konuşulan rakamlar var. Burada önemli bir nokta, tabii %10'da sonraki satıştan elde edilecek pay var Trabzonspor'un sözleşmeye koymak istediği, koyduğu ya da diyelim. Ama Bastia'dan gelirken de Trabzonspor'a eski kulübünün %20'lik bir sonraki satıştan, yani şu andaki satıştan da Bastia'nın %20'lik bir alacağı doğuyor haliyle. Bu transferden nereden baksanız 5-6 milyon euroluk kısmı da Bastia kulübüne gidecek. Trabzonspor biraz da belki bu yüzden rakamı 35 milyon euro seviyelerinde çıkarmak istedi. Hatta Dünya Kupası'nda çok umutluydu Trabzonspor tarafı, çünkü orada göstereceği performansla belki 40 milyon eurolara yaklaşan rakamları da görebilirdi. Ama olmadı. Hani oynadığı maçlarda iyi performans gösterdi ama çok fazla süre alamadı. Yani süre alamadı derken çok takımı, kendi ülkesinin takımı çok ilerleyemedi. Belki biraz daha kendisini gösterseydi, o fırsatı yakalayabilseydi daha iyi bir piyasa yapabilirdi. Ama şu anda konuşulan rakamlar bile çok iyi. Trabzonspor'un aldığı rakamla bugün konuşulan rakamlar gerçekten çok arada büyük fark var. Burada da Trabzonspor çok iyi çıkardı. Dediğim gibi şu anda Fiorentina ile Trabzonspor'un belki de hemen her konuda anlaştılar. Bu transferin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Tabii yarın ne olacağı, ne getireceği belli olmaz. Belki biraz daha yüksek rakam verip de hani bu transferin farklı yönlere dönmesini sağlayacak gelişmeler olur mu? Olur. Futbolda her şeye gebe, biliyorsunuz Trabzonspor.
1: Evet, evet.
2: Tam geliyor denen oyuncu son anda uçağa binmeyerek gelmemişti.
1: Dinamik tabii. Şey, tüm takımlar için
2: her
1: dinamik
2: şey
1: bir süreç.
2: Evet. O yüzden resmiyet kazanana kadar bizdeki şu andaki son bilgiler bu yönde. 30 milyon euro artı bonuslar ve bir sonraki satıştan 10 milyon. %10 Trabzonspor'un istediği rakamlar. Dediğim gibi de bu satıştan elde edilecek transfer parasının da %20'si Bastia kulübüne gidecek.
1: Peki senin aktaracağın Trabzonspor gündemine ilişkin, yani benim merak ettiğim Vivo ve Olay gündeminin haricinde
2: Vivo,
1: senin aktaracağın.
2: Yani Vivo biliyorsunuz çok istiyor. Fulham çok önemli de bir rakamla Trabzonspor'un kafasını çaldı ama bununla alakalı da çok ikilemde kaldı aslında Trabzonspor cephesi. Fatih Tekke oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman Bandron gelene de talipli Trabzonspor. Muadil Maci'nin de adı geçiyor bu arada. Onu da hemen ifade edelim. Trabzonspor'dan iki oyuncuya Trabzonspor'un talipli olduğu yönünde de bize de ulaşan bilgiler var. Ama Vivo'nun takımda kalmasını istediği yönünde Fatih Tekke'nin, çünkü takımın iskeletini oluşan isimler şu anda Vivo, Onaço, işte Muçi gibi, bu isimlerin önümüzdeki sezonda çok daha fazla rol üstlenebileceğini ifade edelim. Baktığın zaman tamamen bitirdi mi Trabzonspor transferi? Bitirmedi. Bir sağ kanat oyuncusu, bir forvet arayışı daha devam ediyor ve tabii ki de bir stopere, yani o rotasyonlu kadroda bir oyuncuya daha orada yine ihtiyaç var. Batakov'un dönüşüyle alakalı ucu çok açık zaman ifade ediliyor. Kasım aylarında bulabilir deniyor. Belki ilk yarıda ona çıkartılacak mı, lisans çıkartılmayacak mı? O da soru işareti. O yüzden mutlaka bir stoper arayışı da var Trabzonspor'un. Biliyorsunuz sağ kanat ve forvetle alakalı Aruko Dare ile bir dönem bir teması oldu Trabzonspor'un. Rakamlar yüksekti. Prestiani ile ilgili de aynı şeyler oldu ama bu iki transfer de şu anda biraz lafa kalkmış gibi gözüküyor. Çok istediği gibi ilerleyemedi Trabzonspor bu ikisinde de. Tabii hem yeni arayışlar hem de eldeki mevcut oyuncular üzerinden çalışmalar devam ediyor. Bir an evvel Trabzonspor'da bunları sonuçlandırmak için çalışmalar devam ediyor.
1: Peki. Nurgül günaydın. Trabzonspor cephesine ilişkin aktardıkların için teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa
2: ben
1: sağ ol.
2: Ben teşekkür ediyorum. Scout ekibinin başındaki Eren Mert biliyorsunuz sosyal medyada da yazıldı, çok dışa çizildi, ayrıldığını ifade etti görevinden. Yönetimde istifasını kabul etti. Kendisi de uzunca bir açıklama yaptı. Trabzonspor taraftarları biraz tepkili, aslında biraz değil çokça tepkili bu karara. Yani hani nazar değdi sanki. Çünkü gerçekten çok başarılı bir scout ekibi vardı Trabzonspor'un ki Eren Mert uzun zamandır Trabzonspor bünyesinde gerçekten çok iyi işler yapıyordu ama bugün böyle bir sürpriz karar çıktı. Taraftarlar sosyal medyada şu anda inanılmaz derecede yoğun bir şekilde bu konuyla alakalı görüşlerini dile getiriyorlar. Tepki de var bir anlamda neden ayrıldığına ilişkin. Dediğim gibi işte baktığımız zaman transferlerin büyük kısmında bu scout ekibi üzerinden gerçekleştirdiğini düşünürsek Trabzonspor için gerçekten sürpriz bir gelişme oldu diyebilirim.
1: Bu da konuştuğumuz, detaylandırdığımız konulardan biri oldu Nurgül Günaydın'la. Haliyle sürpriz dediğine göre basın mensuplarında dahi böyle beklenen bir durum yoktu bu konuya ilişkin.
2: Yoktu.
1: Nurgül Günaydın. Bunun da takipçisi olup yine tekrar tekrar detaylarını mutlaka ilerleyen günlerde daha net konuşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür edeyim aktardıkların için Trabzon'dan.
2: Ben
1: Trabzon'a da selamlar
2: ediyorum.
1: Senin nezdinde.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor'u değerlendirdik ki orada Fatih Demirkol'la açtığımız bir haber masası vardı. Artık o kadar çok soru, o kadar çok konu derken 3 gündür üst üste parantez haber masası, parantez haber masası ve diğer tarafta yine parantez haber masası şeklinde ilerledik. Tam tersi önümüzdeki 2-3 gün boyunca da yine aynı şekilde ortaya karışık haber masası Göksel'in Çağrı Saraç'la sizlerle birlikte olacak diyeyim ve tüm bu noktada sizlerden gelen mesajlar için de ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz evet. Ama şöyle bir hızlıca bakıyorum, kapatmadan reklama gidip gelmemiz gerekiyor. Bir reklamımıza gidelim. Reklamımızı verelim. Ardından kapanışta sizlerden gelen bir son mesaj olursa onları da okuyarak, şu ana kadar gelen birçok mesajı okuduk ama son bir mesaj olursa onları da okuyarak yavaş yavaş toparlıyor oluruz son bölümde. Zira geçtiğimiz günlerde Dörkayt açıklamalarda bulunmuştu Fenerbahçe teknik heyetinden. Eski futbolcusu aynı zamanda Fenerbahçe'nin biliyorsunuz ki. Dörkayt neler söyledi onu dinlememiştik. Onun söylediklerini dinleyerek tamamlayacağız. Önce aranın ardından burada olacağım.
0: Berksayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Berksay'da Haber Masası devam ediyor.
5: Haber Masası'nda son bölümde birlikteyiz ve gelen mesajlarda Erkan Bey der ki Trossler'ın gelmesinden çok Ersin'den kurtulduğumuza seviniyorum demiş. Bir dinleyicimiz Mehmet Bey, o da der ki Berk kardeşim seni Instagram'dan takip almıştım. Ama sen almadın demiş. Hemen bakalım. Diğer tarafta Instagram Sayarberk hesabından bana ulaşabileceğinizi, oradan mesajlarınızı benimle paylaşabileceğinizi hatırlatayım. Bunun yanında tabii orada yayınlarımızın da dışına denk gelen bölümlerde buradan aktaramadıklarınızı, buradan aynı şekilde sormakta yetişemediklerinizi oradan da sorabilir. Yayınlarımıza, yayınlarımızın konu başlıklarına ilişkin önerilerinizi de bizlerle Sayarberk Instagram, tekrar ediyorum, Sayarberk Instagram hesabından aktarabilirsiniz diyeyim. Hatta oradan takip eden dinleyicilerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletelim. Son olarak az önce oradan yine bizi takip eden gün içerisinde dinleyicilerimizi de şöyle anarak Recep Bey'e teşekkür edelim. Aynı şekilde Şenol Sarıoğlu oradan takip etmiş ve adının kısaltılmışı var. Mehmet Eşmeli bizi oradan takip eden bir diğer dinleyicimiz olmuş. Instagram Sayarberk'ten bize ulaşan dinleyicilerimiz arasında. Aynı şekilde şöyle biraz daha aşağıya indiğimde oradan takip edenler listesi bir hayli kalabalık. Onur Aytu yine aynı şekilde orada da bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden. Evran Bey aynı şekilde, Murat Ustabaşı yeniden takip ettiğini görüyorum. Emre Yalçın öyle. Eyüp Bey haftalar öncesinde takip etmişti ve mesajını atmış, o şekilde öne çıkmış. Instagram Sayarberk'ten de takip edip düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Instagram Sayarberk, Twitter X Sayarberk. Alttan gelen olmayınca balda destek, düzeltiyorum. Alttan gelen olmayınca balda desek, reçel de desek, pekmez de desek neye yarar? Şimdiki hocaların hepsi transfer obezi. Başta dediği kısmı okumayalım. Transfer obezi deyip onun sonrasına da yani bir ismi oraya koymak olmaz, yakışmaz. O mesajın o kısmını sansürledim. Kolay kolay yapmadığım bir şeyi yaptım, onu söyleyeyim. Mehmet Bey, mesajınıza teşekkürler ama. Delfin Yunus Dane mesajını atmış. Yalnız bırakmayanlardanmış bizi. Teşekkür edelim. Oğuzhan Çelik aynı şekilde mesajını bizlerle paylaşan bir farklı dinleyicimizmiş. Ona da teşekkürlerimi ileteyim. Erkan Bey'e, Mehmet Bey'e, Sabri Bey'e, Eyüp Bey'e mesajları için teşekkürlerimi ileteyim. Ferhat Bey aynı şekilde mesajını bizlerle paylaşmış. Fatih Demirkol bizlerle bağlantı halindeyken o mesajını bizlerle paylaşan bir farklı dinleyicimizmiş. Fenerbahçe TV'de görecek miyiz demiş ama çokça defa Fatih Bey bunu artık söyledi, açıkladı, öyle bir şey olmayacak diye. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe TV demişken Dörkayt'ın Fenerbahçe Kulüp Televizyonu'na verdiği röportaja gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Bu arada Hüseyin Bey mesajını paylaşmış. Takibi aldım hemen seni diye. Twitter'dan mı, Instagram'dan mı? Az sonra bakarım. Mesajımı da paylaştım yazmış çünkü sonuna. Teşekkürlerimi ileteyim. Ve aynı zamanda Fenerbahçe TV demiştik. Orada Fenerbahçe TV'yi konuşurken, Fenerbahçe TV'yi yine az önce sizlerden gelen mesaj özelinde konuşmuşken Dörkayt'ın Kulüp Televizyonu'na verdiği röportaja gidelim, öyle bitirelim.
6: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci kamp programı Avusturya'nın Windischgarten kasabasında tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de bir yandan futbolcularımızı, bir yandan da antrenörlerimizi ekrana getirmeyi sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Sayın Dirkayt bizlerle birlikte. Sinan da her zaman olduğu gibi yine çeviride bizlere yardımcı olacak. Öncelikli olarak bu yoğun takvimde hem Topuk Yaylası hem Avusturya'daki yoğun takvimde bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz kendisine.
7: First of all, we would like to start thanking you for your time because we
3: both training camps in Topkapi and here. We have a very busy schedule, but thank you very much for this interview and giving your time.
7: No problem.
6: Peki, hemen başlayalım. İlk olarak tabii şunu sormak istiyorum. Kulübümüzden kendisine teklif geldiğinde neler hissetti, neler düşündü, bu süreçte kimlerle görüştü?
3: So first of all, I would like to hear what did you feel when you first heard about the interest of Fenerbahçe coming back here, and with whom did you speak before coming here?
7: Well, of course, I was very delighted when I heard about the news that Fenerbahçe was interested of getting me back in a coaching role for the club, because the day that I left here, it was not a goodbye for me, but actually see you later. I can remember I said that to the president at that time, and it's very special that the president I had when I was a player, and now I'm a coach and I have the same president, so I was very honored that I received a phone call of the president that he wanted to meet me and to see if there was a role for me in the club. And the role that I have now makes me very proud because I want to help this beautiful club to be successful again. It's too long ago that we had the success we wanted, and I'm very happy to be a part of that team. Getting that done for the future.
3: Tabii ki çok mutlu oldum kulübümüzün bana farklı bir rolde, antrenör rolünde ilgisi olduğunu duyduğum zaman çok mutlu oldum. Çünkü zaten ben buradan giderken de şunu biliyordum ki bu bir veda değildi. Aslında tekrar görüşürüz diyerek gitmiştim. O dönem başkanımıza da aynen bu şekilde söylemiştim. Tekrar görüşürüz diye ayrılmıştım buradan. Çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Hem burada futbolcu olarak hem antrenör olarak aynı başkanla çalışıyor olmanın çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve başkanımızdan o telefon konuşmasını aldım. O telefonu aldığımda kulüpte farklı bir rolde beni düşündüklerini söylediği telefonu aldığım zaman çok gururlu hissettim kendimi. Bu rolü üstlenmiş olmaktan dolayı da çok mutlu ve gururluyum. Takıma yardım etmek istiyorum. Güzel, bu güzel kulübün başarılara ulaşmasına yardım etmek istiyorum. Çünkü çok uzun yıllar oldu ama ben de takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum.
6: Peki, çalışmalarla devam edelim. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ın ekibinde birinci yardımcı antrenör olarak göreve başladı sevgili Sinan. Ve yaklaşık 3 haftayı da geride bırakmak üzereyiz. İsmail Kartal'la oyuncuyken de çalışmıştı. Şimdi onun ekibinde yer almak onun için nasıl bir duygu? Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söyler?
3: So now you have become the first assistant coach of Ismail Kartal. It's been 3 weeks so far. You worked with him as a player and now you are working with him as an assistant coach. So what would you like to say about him? How do you feel about working with him?
7: Yeah, first of all, I'm very happy that we are reunited. As you said, we already worked together, but at that time I was a player. From that period, I think I already had a great respect for Ismail Hocam, but it's also for me, and it makes me very proud that he also has a lot of respect for me, and we have a great relationship. And it's strange, but it felt like, you know, we worked so good together when I was a player, and the day we started, it felt like the same. Of course, there was a lot of time in between, but it felt so good. To work together again, and not only with the coach, also with the rest of his staff. You know, I think Ismail Hocam is a very hard-working coach, but not only him, also his staff. And I'm very happy to be part of that staff, and I really like the work rate what we're doing together, because it's not easy. We are managing here 37 players at the moment. So we have to prepare every day, 2 training sessions, we have 3 games. But I've got a great respect for Ismail Hocam, how he's managing that, but also a great respect for the staff, how we manage together, and everyone has his role in this matter, to make this camp successful. And everyone can see and everyone can feel the energy is very good. And we're working really hard, bringing the team in the right shape for the start of the season.
3: Öncelikle tekrardan bir araya gelmiş olduğum için, kendisiyle tekrardan bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Ben belirtmiş olduğunuz gibi onunla oyunculuk dönemimde de çalışmıştım ve Açıkçası o dönemden de kendisine çok saygı duyuyordum. İsmail Hocam'a çok saygı duyuyordum oyunculuk dönemimden de. Onun da bana duymuş olduğu saygı beni çok gururlandırıyor. İyi bir iletişimim var kendisiyle ve açıkçası oyunculuk dönemimle şimdiyi kıyasladığımda sanki her şey aynı gibi hissediyorum. Aynı duygulara sahibim ki aradan çok zaman geçmesine rağmen o dönemki duygularımla şimdiki duygularım aynı. Tekrardan onunla çalışıyor olmak benim için çok güzel bir his. Sadece kendisiyle değil aynı şekilde ekibiyle de. Çünkü İsmail Hocam her şeyden önce gerçekten çok çalışkan bir insan ama sadece kendisi değil. Ekip olarak bütün herkes, ekibi içinde yer alan herkes de çok çalışkan. Bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü kolay değil. Burada 37 futbolcu var. Her gün günde çift idman yapıyoruz. Aynı zamanda 3 hazırlık maç oynuyoruz kamp boyunca. Dolayısıyla onun bütün bu süreci nasıl yönettiğini görmek gerçekten bende çok büyük bir saygı uyandırıyor. Sadece kendisinin değil, belirtmiş olduğum gibi tüm ekibin. Sonuçta ekipte yer alan, teknik ekipte yer alan herkesin belli bir rolü var bu kampın en iyi şekilde geçmesi için. Herkesin de görebileceği gibi enerji de çok güzel. Gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ki sezon başlangıcında takımın istediği formu yakalayabilmesi için.
6: Tabii çok aslında onların da çok sıkı çalıştıklarını kendi aralarında da görebiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum, antrenman programları, antrenman planlamalarıyla devam edecek olursak en ince detayların antrenmanlarda düşünüldüğünü görüyoruz bizler de dışarıdan bir gözle. Bu süreçler nasıl işliyor? Hem topuk yaylası hem burada ve farklı antrenman programlarının da uygulandığını görüyoruz.
3: So you have just said that the technical staff is working really hard, and we can also see it from the training schedules, and we can also see that in every single training all the small details are planned. So can you explain us a little bit, how is the planning for the trainings, how is the process?
7: Well, this staff and of course Ismail Hocam as the leader is working very hard. We wake up early in the morning and we go to bed when everyone is sleeping, because we want to prepare the team in the best possible way. In the first place, we want to give the youth an opportunity to show themselves. In the second place, there is a group of players who need to be ready and prepared for the first Champions League game. And in the third place, there is also a group who was active in the World Cup. So to manage the training sessions and to manage the game and to give everyone the load what he can have and what he needs, it's so important to prepare in the smallest detail, because we want everyone to be ready for the season. And that's why I'm so happy to be part of this this technical staff and also the medical staff, the performance staff. We're working everyone so hard together, and Ismail Hocam give every individual staff member a role in this matter. You see every day the players waking up with a good energy, with a positive energy, but if you look to the staff members, they are full of energy to give everything they have to prepare and to support the team in the best possible way.
3: Öncelikle İsmail hocamızın liderliğinde bütün teknike çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Gençlere kendilerini göstermek için bir fırsat vermemiz gerekiyor aynı zamanda. İlk oynayacağımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için takımı hazırlamamız gerekiyor. Aynı zamanda Dünya Kupası'ndan da aktif olarak maç ve antrenman temposu içerisinde yer alan oyuncular var. Dolayısıyla oyunculardaki fiziksel yükü en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Herkesin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar fiziksel yükleme yapmamız gerekiyor. O yüzden bunu en doğru şekilde planlayabilmek için ufak detaylar bizler için çok önemli. Bizler herkesin hazır olmasını istiyoruz. Ben bu teknik heyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sadece teknik heyet değil, tabii ki sağlık ekibimiz var, atletik performans ekibimiz var. Hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda hocamız İsmail Hoca da herkese, her bir teknik heyet çalışanına da bir rol veriyor. Zaten bunu da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki sadece oyuncular arasında çok güzel bir enerji, staff'ta da teknik heyet içerisinde de çok yüksek bir enerji var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ki takımı en iyi şekilde hazırlayıp destek olabilsin.
6: Tabii bizler de özellikle medya ekibi olarak onları olabildiğince rahatsız etmeden çekimlerimizi yapıp hatta antrenmanların belli bölümlerinin özellikle taktiksel bölümlere geçildiğinde de biz en azından televizyonumuz olarak canlı yayından çıktığımız anlar söz konusu oluyor. Şu ana kadar ama hem Topuk Yaylası'nın hem de buradaki bütün antrenmanları biz takip etme fırsatını bulduk. Antrenmanlarda onların oyunculardan istediklerini gördük ve oyuncular onu antrenmanlarda teknik direktör Sayın İsmail Kartal'ın da uyarılarıyla yine kendilerinin de uyarılarıyla birlikte harfiyen uyguluyorlar aslında ve iki hazırlık maçında da aslında antrenmanlardaki çalışmaların bir yansımasını ve alışkanlıkların da yavaş yavaş saha içerisinde sanki kazanılmaya başladığını görüyoruz. O neler söyler?
3: So we as the media team, we try not to disturb you guys because, for example, in the trainings, we try to stop the we do not record the tactical parts. But of course, we have been following the trainings and we can see that Ismail Kartal is always warning the players. You and all the other assistant coaches are always warning the players. And we see that the players are doing all these things that coaches want on the pitch. And we played two friendly games so far and we can say that those games were a reflection of the trainings that we made and we can see that the players started to gain those habits. So what would you like to say about that?
7: We are very, very happy with the development of the team. Everyone knows the style and the philosophy of Ismail Hocam. It's a clear philosophy. It's a philosophy what is also the philosophy of Fenerbahce. And it's great to see the effect we already had in the two practice games we had. I think for big parts of the game we've done very well, but we want to be perfect. So there's still a lot of work to be done, and that's why those training sessions are so important, and that's why we like to help the players every day in training sessions. But at the end of the day, they need to feel that this philosophy will be a success for all of us. And that's, for example, what you saw yesterday, the first 35 minutes. We were totally dominating the game. We were scoring two goals. We actually should have scored more goals, but we want to be a team who is dominating the opponents for 90 minutes. And that's why we're working every day so hard. So yesterday was a good result. The first day was a good result. But we know we still have a lot of things to improve and we want to improve because we know what we're working for. We want to be successful and we want to give something back to the supporters. And I think that's the message Ismail Hocam give every day. And we as a staff members try to support Ismail Hocam. And we're going in the right direction.
3: Takımın gelişiminden dolayı çok mutluyuz. Herkes zaten İsmail Hocam'ın oyun tarzını ve felsefesini biliyor. Onun uygulamak istediği fikirler zaten çok net. Aynı zamanda bu oyun felsefesi Fenerbahçe'ye uygun olan oyun felsefesi. Bunun etkilerini sahada görmek bizim için gerçekten çok güzel. İki hazırlık maçı oynadık ve bu maçlar içerisinde iki hazırlık maçına baktığımızda maçların büyük bölümünde iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim ama bizler mükemmel olmak istiyoruz. Bunun için de daha hala yapmamız gereken fazla şey var. Çok çalışmamız gerekiyor. İdmanlar bu anlamda çok önemli. Bizler oyunculara her gün yardım etmek istiyoruz. Ki oyuncular da zaten şunu hissetmeleri gerekiyor ki bu şekilde başarı gelecek. Dün oynadığımız maça bakacak olursanız ilk 35 dakika dominant bir oyun sergiledik. 2 gol attık ama daha fazlasını da atabilirdik. Ama bizler maçın tamamını 90 dakika boyunca maça hükmetmek, maçı domine etmek istiyoruz. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Evet, hazırlık maçlarında iyi sonuçlar aldık ama bizler çok daha fazla gelişmek istiyoruz. Geliştirecek hala çok fazla şeyimiz var. Daha fazla gelişmek ve daha başarılı olmak istiyoruz. Bu anlamda zaten İsmail Hoca her zaman bu mesajı çok net bir şekilde veriyor. Bizler de en iyi şekilde onu desteklemeye çalışıyoruz. Doğru yönde olduğumuzu söyleyebilirim.
6: Peki, biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum. Sevgili Sinan, antrenörlük mü yoksa futbolculuk mu daha zor?
3: So now a little bit individual questions. Which one is hard?

0: because this is the best life they can live as a football player, working in unbelievable circumstances, a good pitch. We have a good hotel, good facilities. They can prepare in the best possible way. So this is the best life you can have. We as a coaches, we wake up early in the morning preparing the training sessions for them. If the if some players have rest, we prepare a training for others. So we're always working, but I'm not complaining as a coach. I'm really thankful that that I'm part of the Fenerbahce family, and I will do everything I possibly can to make it as a success and to give everyone at supporters what we of everyone at Fenerbahce what we want.
1: Aslında daha bu sabah Milan ve Oğuz'a şunu söylemiştim. Harika bir hayatınız var. Bunun her dakikasının keyfini çıkarın diye söyledim. Çünkü aslında en iyi hayat bu. Harika koşullara sahipsinizdir oyuncu olarak. İyi bir otelde, iyi bir zeminde kamp yapıyoruz. İyi tesislerimiz var. Aslında en iyi hayat bu anlamda futbolcu hayatı diyebilirim. Ama bizler antrenörler sabahları çok erken kalkıp hazırlık yapmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların o gün dinlenme günü ise bile diğer bir oyuncu grubunun antrenmanı oluyor. Dolayısıyla bizler sürekli çalışıyor olmak durumundayız. Ama bu durumdan asla şikayet etmiyorum. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok minnettarım ve bu takımı başarılı yapabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü hem taraftarlarımızın hem hepimizin isteği bu.
2: Peki antrenörlük kendisine futbolu farklı bir gözle izlemeyi öğretti mi, bu konuyla ilgili neler söyler?
3: Can you say that now being an assistant coach, now you have a different vision of the game?
0: Well, to be football player, I think every football player has knowledge of the game. But to be a coach is something totally different. And I'm very happy that for the last, let's say, 5-6 years, I worked very hard to become also successful as a coach. And I'm very happy now that I have the opportunity to work with also a very experienced coach together with the staff. But of course, it's still football, but it's a totally different role. So you have to work really hard to show the players what you want and to make it very clear for them. So I had to learn as a coach, and I'm still learning as a coach, and probably until the rest of my career as a coach I have to keep learning.
1: Tabii ki de her futbolcu bir oyun bilgisine sahip oluyor ama antrenör olmak tamamen farklı bir şey. Ben de yaklaşık 5-6 yıldır bu yola girdim. Gerçekten çok mutluyum ve hocalık alanında da başarılı olabilmek için çok çalıştım. Şu anda da gerçekten bu kadar tecrübeli bir teknik direktörle ve ekibiyle çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Evet, aslında futbol aynı futbol ama rolünüz farklı oluyor ve çok çalışmanız gerekiyor. Ben de bunu gösterebilmek için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben antrenörlük kariyerimde şunu söyleyeyim ki hala öğreniyorum ve muhtemelen de kariyerimin sonuna kadar her zaman öğrenmeye devam edeceğim.
2: Evet, son soru sevgili Sinan. 4 kulvarda mücadele edeceğiz yeni sezonda. Taraftarlarımızın ona olan ilgisini, onu ne kadar sevdiğini de zaten biliyoruz. Taraftarımıza mesajı nedir yeni sezon öncesinde?
3: So last question, what message would you like to give to the fans, because we will be competing in 4 different competitions and you know that they appreciate you a lot, so what kind of message would you like to give them?
0: Well, first of all, I'd like to thank all the Fenerbahce supporters for their support so far. In our first camp, it was amazing to see 15,000 fans behind us just watching the training. It's really amazing that we are here in Austria, and the 2 games we've played, we had so many fans behind us. But for the upcoming season, I really believe that together with the energy of the positive energy the players showed, if in the same way the supporters will be behind us as they are now, you know, in the camp where the 15,000 people were, but also in the games, then we going to become an unbeatable team, and we need the supporters in every single game, and I believe if we are together, heparaber, then we will be very successful. And then we can celebrate together at the end of the season.
1: Öncelikle onların şimdiye kadar göstermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İlk kampımızda da antrenmanı izlemeye, bizi desteklemeye 15 bin taraftarımız gelmişti. Gerçekten harikaydı. Aynı şekilde oynamış olduğumuz iki hazırlık maçında da tribünler çok kalabalıktı. Bizi desteklediler. Sezon içinde de bu şekilde devam edeceğiz.

0: Yine inanıyorum çünkü birlikte zaten bizim takım içerisinde yakaladığımız bu pozitif enerjinin aynısı taraftarlarımızın arasında da olacağını düşünüyorum. Zaten bunu sağladığımız zaman o zaman işte yenilmez bir takım oluyoruz ama şunu da söylemem gerekiyor, onlara her maç ihtiyacımız var. Birlikte büyük şeyler başarıp kutlayabiliriz ama bunu hep beraber yapabiliriz. Bunu sağladıktan sonra hep birlikte kutlayacak şeylerimiz olacaktır.
1: Bize kendisine, bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da yeni sezonda başarılar diliyoruz.
2: Thank you very much. Çok teşekkürler.
1: Evet, günün röportajı programında yardımcı antrenörümüz Dirkayt bizlerle birlikteydi. Programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Messi'ne de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Messi'ne de dakika dakika canlı oyna. Kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Messi'ne başka bir seviye. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupanın nabzı Messi'ne de atıyor. Bu akşam saat 22'de Arjantin ve İngiltere finalin adını koymak için sahaya çıkıyor. Sen de devlerin mücadelesine Messi'ne de dakika dakika canlı oyna. Kupanın heyecanını başka bir seviyede yaşa. Messi'ne başka bir seviye.
0: Reklam bitti.
2: Berk Sayar'da Haber Masası sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabi oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti ya. 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi.

0: de çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. Bir gol iki asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması. Özellikle 18 pas arası aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maç izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maç izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır kızarsınız emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider kötüye gider onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezde oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı ön seziyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir, hastası izlemiş. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıştı. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labanowski'sine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyüktü zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükselteyim bu vesileyle. Ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Yüzün gülüyor.
2: Gülüyor.
1: Fenerbahçe transferde beklenen hamleyi sonunda gerçekleşti resmi olarak. Mason Greenwood Fenerbahçe'de, taraftarlarda derin bir oh çekti. Ha oldu, ha olacak, ha. Bugün açıklanacak, yarın açıklanacak derken transfer açıklandı ve Greenwood artık Fenerbahçe'nin resmi olarak oyuncusu. Tabii ki Greenwood'la bir başlayalım. Fenerbahçe camiasında hayırlı uğurlu olsun. Transfer sürecini başından sonuna ve maliyetleriyle ne kadar bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye geldi, ne kadar maaş alacak, Greenwood'un takıma etkileri, katkıları nasıl olacak, bir senden dinleyelim abi. Tekrar hoş geldin.
2: Aslında bir önceki yayında bahsetmiştik, yani Greenwood transferinde herhangi bir sorun olmadığını, bu transferin gerçekleşeceğini dile getirmiştik. Fransız basınında ısrarla Atletico Madrid haberleri çıktı. Ancak Atletico Madrid'in de yani bu süreçten itibaren Greenwood en başından itibaren Fenerbahçe'ye geleceğini, Fenerbahçe'ye söz verdiğini dile getirdi. Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin haricinde başka bir takıma gitmek istemediğini net bir şekilde dile getirdi. Süreç içerisinde Roma'nın bir teklifi vardı ama Roma'nın teklifini de değerlendirmedi. Transferin son günlerde Al Ahli devreye girdi. Hatta yüksek bir bonservis bedeli de ve yüksek bir yıllık ücret dönerdi. Ancak Greenwood Fenerbahçe'yi tercih ettiğini bir kez daha dile getirdi ve bu transfer Fenerbahçe adına gerçekleşti. Tabii bu transferin gerçekleşmesinde Sayın Aziz Yıldırım yönetimini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü ilk başta rakamlar 50 milyon eurodan açılmıştı. Ama yapılan görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda 39 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer gerçekleşti ve bonservis bedeli de 3 yıla bölünerek tahsil edilecek. 3 yılda eşit taksitler halinde ödenecek bonservis bedeli. Tabii bu 39 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra yetiştirme payı da yine Fenerbahçe tarafından ödenecek. 24 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol ve asist katkısı veren kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Yani ilk 3 içerisinde yer alan isimden bahsediyoruz. Marsilya'daki son 2 sezondaki performansına baktığımızda Fenerbahçe'nin çok önemli bir yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını söyleyebiliriz. Tabii bu transfer sürecinde Greenwood konusunda Fenerbahçe yönetimi dediğim gibi çok yoğun bir pazarlık yürüttü. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi kulübün mali anlamda en uygun maliyetle oyuncuları kadroya katmak için pazarlıkları sürdürüyor. Aslında biraz akılcı ve transfer politikası, akıcı bir transfer politikası yürüttüğünü ifade edebilirim Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin. Bu doğrultuda da çalışmalar halen devam ediyor. Greenwood evet transferi sonuçlandı. Şimdi Greenwood ve ailesi yarın İstanbul'a gelecek. Saat 16.50 gibi İstanbul'da evet, olacaklar. İstanbul Havalimanı'nda olacaklar. Tabii Fenerbahçe taraftarı şimdi İstanbul Havalimanı, belki Sabiha Gökçen olsa bir karşılama töreni olur ama İstanbul Havalimanı sürecinde nasıl olacak o biraz bir soru işareti, ama
1: taraftarları illaki gitmek isteyecektir.
2: Taraftarları illaki gitmek isteyecektir. Ama bilmiyorum, yani İstanbul Havalimanı çok daha büyük bir havalimanı.
1: Tabii. Oyuncu nereden oradan çıkacak?
2: Yani çıkacağı yer yani belli olun yani, ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani nasıl karşılanacak ben onu bilmiyorum.
1: Bekliyorsun?
2: Ama şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarı çok mutlu.
1: Tabii.
2: Çünkü Greenwood transferini ısrarla istemişti. Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da uzun süredir yer alan bir isimdi. Ama dediğim gibi süreç biraz uzadı, ama uzamasının nedeni de Fenerbahçe'nin çok en uygun maliyetli oyuncuyu kadroya katmak istemesi. Marsilya'nın sportif direktörünün yaptığı bir açıklama var bugün Fransız basınında. Çünkü Marsilya taraftarı da Greenwood'un 39 milyon euro gibi bir bedelle ayrılması nedeniyle Marsilya yönetimine tepkili. Marsilya sportif direktörü de şu açıklamayı yapıyor. Evet, Greenwood'u biz en az 60-70 milyon euro bedelle göndermeyi planlıyorduk. Yani o sürece o bonservis bedeline ulaşabileceğini düşünüyorduk. Ancak oyuncu gitmek istediğini iletti ve gitmek isteyen bir futbolcuyu takımda tutmakta zor dedi. Greenwood'un açıklamasına baktığımızda da ben Fenerbahçe'ye söz verdim ve sözümü söz verdiğim ve bu sözümü gerçekleştirdim dedi. bu başından itibaren çok ciddi transfer teklifleri olmasına rağmen Roma'nın, Atletico Madrid'in, yine diğer taraftan Al Ahli'nin o ilgisi olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti. Bence çok önemli bir transfer. Hücum anlamında Fenerbahçe'ye çok önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Ne kadar maaş alacak abi?
2: Bonuslarla 10 milyon euro civarında bir bonus yıllık ücret alacak yıllık oyuncu. Ücret tabii bunun içerisinde şampiyonluk primi, belli başarı bonusları da yer alacak.
1: Yani Fenerbahçe için gerçekten önemli bir transfer. Sence Fenerbahçe'de neleri değiştirecek Greenwood? Öyle bir sorayım.
2: Valla hücum hattında
1: transfer haberlerinden devam edelim.
2: Şöyle sonra söyleyeyim. Yani hücum hattına çok önemli bir güç katacaktır. Yani düşünsene ya, Fransa Ligi'nde son iki sezondaki asist ve gol katkısına baktığımızda çok önemli bir isim. Belki yani o ilk başta yaşanan o süreçler olmasa, yani daha üst düzey kulüplerde de forma giyebilecek bir isimden bahsediyoruz. Ve Greenwood'un da Fenerbahçe'ye dediğim gibi hücum anlamında çok önemli bir güç katacaktır. Bir tarafta Greenwood sağ kanatta. Diğer tarafta forvet de şu anda Vedat var ama oraya bir transfer daha yapılması planlanıyor. Sol kanada belki bir takviye yapılabilir. O da yabancı kontenjan nedeniyle ama orada Kerem de var. Fenerbahçe'nin bir psikolojik üstünlük anlamında da bu sezon en azından sezona başlarken rakiplerinden daha yani o psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini ifade edebiliriz. Bu neden anlaşılıyor? Galatasaray ile ilgili yorum yapan insanların Greenwood'un işte bonservis bedelini çok fazla gündeme getirmesi, yıllık ücretini çok fazla gündeme getirmesi, işte Fenerbahçe'nin limitlerinin az ama bu nasıl transfer gerçekleşti diye. Fenerbahçe limit sorunları çözer. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Fenerbahçe yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor. Başında da 20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmış efsane başkan Aziz Yıldırım var. Dolayısıyla süreci nasıl yöneteceğini biliyor. Bu süreçten oldukça tecrübeli bir başkan ve bu limit sorunu herhangi bir sorun yaşamayacaktır Fenerbahçe. Fenerbahçe limit sorunu var mı? Var ama bunları aşacak projelerde, bunları aşacak adımlarda önümüzdeki günlerde peyderpey hayata geçirecek.
1: Şimdi İrfan abi, taraftarın bir diğer merak ettiği konuda Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe transferi noktaladı mı? Bitirdi mi?
2: Hayır.
1: Şimdi golcü konusu var ve az önce sen de bir sol kanat ismi de olabilir dedin. Burada Fenerbahçe transferde nasıl ilerleyecek, orayı da dinleyelim istedim.
2: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada transferi noktaladı diyemeyiz ama transferde frene bastı. Greenwood transferiyle beraber. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin elinde sözleşmesi devam eden 40'ın üzerinde futbolcu var. Ve bu futbolcularla Fenerbahçe'ye bir şekilde yollarını ayırmak zorunda. Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 23 yabancı oyuncusu var. 10+4 kuralını göz önünde bulundurduğumuzda bu 10+4 kuralına uyması için Fenerbahçe'nin şu anda +4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncusu var Greenwood'la beraber. Dolayısıyla 7 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda.
1: Ekrana da listeye de getirdim ben.
2: 7 yabancı oyuncu listeden ayırmak zorunda. Ben sana söyleyeyim, 7 yabancı oyuncudan ben bir kere 5 tanesini sayabilirim gidebilecek olarak. 5 tanesi.
1: Sayalım abi.
2: Thiago Carlos.
1: 1.
2: Amrabat.
1: 2.
2: Livakovic.
1: 3.
2: Bekao.
1: 4.
2: Musaba.
1: 5. Bu oyuncularla yollar ayrılacak.
2: Bu oyunculara gelen teklifler değerlendirecek. Şu aşamada ilk etapta 5 oyuncu. Şimdi Greenwood'la beraber 17 yabancı oyuncum var. Yani +4 kuralına uymayan. Şimdi kalan iki yabancı kim olacak? Bunlar da Semedo, Kante, Talisca, artı Semedo,
1: Kante,
2: Fred. Ya bu 4'ten de ikisi gidecek. Yani bu 4 isimden de 2 tanesi gidecek. Yani şimdi baktığınızda aslında Fenerbahçe yönetimini transferden daha çok zorlayacak nokta burada bu yabancı kontenjanından Fenerbahçe'nin mevcut kontenjanına uyumasını sağlamak. Şimdi +4 kuralına uyan oyunculara da baktığın zaman 7 tane oyuncum var.
1: Evet.
2: Nene var, Archie Brown var.
1: Omar Fayet.
2: Diouf var, Ömer Fayet var.
1: Mimović.
2: Mimović var. Yani Aziz Fall var. Şimdi bunlardan da gidecek Şerif oyuncular belli var. Şerif var ne? Şimdi bunlardan gidecek oyuncular da belli aslında. Aziz Fall. Bunlar yollar ayrılacak. Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Diouf çok önemli bir isim. Gelecekte belki Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacak ama Diouf'un bu sezon özelinde U19 takımında devam etme olasılığı oldukça yüksek veya başka bir takıma kiralanma ihtimali var. Nene'ye gelen teklifler değerlendirilebilir. Mimović ise Mimović için ayrı bir parantez açmak. Mimović'i ben iki hazır maçında da hoca denedi. Hazır kamplar maçlarında da iyi performans ortaya koydu. Son LASK maçında süre almadı. Fazla forma şansı bulamadı. Şimdi oyuncu artı 4 kuralına uyuyor, değerlendirilebilir mi? Kamp çalışmalarında oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Mimović'i biz artı 4 kuralına uyduğu için görebiliriz. Mimović sezon başında eğer takımda kalıyor denilmiş olsaydı birçok kişi tepki gösterirdi. Ama hazırlık maçlarında gösterdiği performans, kamptaki gösterdiği performansın ardından Mimović bugün takımda kalıyor desek artı 4 kuralına uyduğu için taraftarlar birçok tarafta tepki göstermez. Yani evet. Oyuncu kendini biraz olsun gösterdi. Şimdi Mimović'in durumunu Süper Lig kulüpleri de yakından takip ediyor. Eğer Fenerbahçe Mimović'e yollan ayırırsa Süper Lig'den belki sezon başında hiç kimse teklif götürmezken birkaç tane kulübün şu anda ilgi duyduğunu söyleyebiliriz Mimović'le ilgili. Diğer taraftan dediğim gibi burada Fenerbahçe yönetiminin en çok zorlayacak konulardan bir tanesi bu yabancı kontenjanı yapmak, yani kurala uymasını sağlamak. Fenerbahçe yönetimi neden 10+4 kuralının değişmesini istedi? İşte bu yüzden değişmesini istedi. Yani ya 12+2 olsun ya da 14 sınırsız olsun dedi. Ama federasyon burada 10+4'le devam edeceğini söyledi. Yani süreç, eğer 10+4'te bir değişiklik olmazsa önümüzdeki süreçte Fenerbahçe yönetimin bu kurala uyması için belki de teknik heyetin takımda kalmasını istediği, ancak istediği oyunculardan bazılarını, takımda kalması isteyen oyunculardan bazılarını mecburen zorunlu olarak yoldan ayırmak zorunda kalabilir. Mesela Osterwold'e hoca ne dedi bizim basın mensupları yaptığı sohbet toplantısında? Osterwold'e takımda kalacak dedi. Ama o bölgeye Nathanake transfer edildi. Şimdi Archie Brown'un da kamp çalışmalarında iyi performans gördük sol bekte. Onun takımda kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Osterwold'in önümüzdeki günlerde yollan ayrılırsa bizim için çok büyük sürpriz olmaz. Yani Fred takımda kalacak denildi.
1: Evet, bu mesela çok konuşuluyor İrfan abi. Özellikle İsmail Hoca'nın Fred'in gitmemesi yönünde rapor verdiği yönetime ve Aziz Başkan'a. Burada hani Aziz Yıldırım ve yönetim nasıl düşünüyor Fred'i tutmak?
2: Ya Fred'in aslında şöyle söyleyeyim. Fred'in kalması isteniyor ki
1: hoca istiyor bunu.
2: Hoca Fred'i değerlendirmek istediğinizde zaten hazırlık maçlarında gördük. 3 hazırlık maçlarında da zaten takımın omurgasını Şikrinyar, Genduzi, Fred, Asensio, yani bu 4 isim arasında oluşturduğunu görüyoruz hocanın. Dolayısıyla İsmail Kartal kalmasını istiyor. Ama az önce söyledim, 16-4 yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalabilir. İstemese dahi Fenerbahçe. Şimdi Talişka'nın gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor, muhtemel isimler arasında. Şimdi Talişka geçen sezon eğer devre arasında sözleşme uzatılmamış olsaydı belki yeni yönetim Talişka ile yola devam etmek istemiyor olabilirdi. Devam etmek istemeyebilirdi de.
1: Bana da öyle geliyor.
2: Talişka şu anda yıllık net 7,5 milyon euro ücret alıyor. Talişka şunu net şekilde söylüyor: ben burada mutluyum, Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da olmaktan mutlu ve burada şu anda Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncem yok. İsmail Kartal'la da konuştuğunda da İsmail Kartal'ın da kendisini joker olarak düşündüğünü ve kendisine oyun sisteminde önemli bir yer vereceğini dile getirdiğini ifade ediyor Talişka. Dolayısıyla Talişka burada mutluluğunu getiriyor, ayrılmak istemiyor. Diğer taraftan Kante için Paris FC'nin bir ilgisi var. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirebilir Kante için. Paris FC ciddi olarak ilgileniyor ama burada da Kante'nin Fenerbahçe'den aldığı yani yıllık 11 milyon euro net ücret var. Belki de Fenerbahçe yönetiminin ilk göreve geldiği zaman sözleşmeleri incelediğinde en fazla şaşırdığı noktalardan bir tanesi Kante'nin sözleşmesi ve onun kulübe getirdiği mali yük. Yani net 11 milyon euro ücret var. Ona ödenen imza parası var, menajerine ödenen ücret var, anlaşma gereği forma satışından belli bir pay var. Yani Fenerbahçe Kante'den çıkarsa bizim için çok sürpriz olmaz. Fenerbahçe Kante için gelen teklifleri değerlendiriyor. Ha, şöyle bir düşünce var.
1: Oradaki omurganın bozulması beni birazcık geriyor açıkçası. Kante, ama şöyle söyleyeyim, Genduzi ikilisini bozmak istemem.
2: Yok, orada Kante, Genduzi ikilisi. Orada Genduzi, İsmail var. Yani eğer Fred kaladığı takdirde düşünüyorum. Bak Kante, şimdi mutlaka bir tanesi, bu dört isimden iki tanesiyle yollarını ayırmak zorundasın yani.
1: Evet.
2: Ya 4 isimden 2 tanesi. O zaman kim olacak? Ya bunlardan 2 tanesinden bir tanesi gidecek. Talisca'nın kaldığı senaryoda veya Talisca Fred'in kaldığı senaryoda o zaman Kante'yi de Semedo'yla yoldan ayırmak zorundasın. Kante'nin kaldığı senaryoda ise Semedo artı bilmem başka bir oyuncuyla yoldan ayırmak zorundasın. Yani zaten ben... Fenerbahçe'nin aslında bu 4 bilinmeyenli bir denklemi bu harbiden soru. Yani bunun içerisinde nasıl yönetim bunu çözecek? Belki de en fazla zorlanacağı nokta burası.
1: Sen nasıl bir yol izlerdin abi? Yani mesela ben, Kante'yi tutup ben hani ne bileyim Kante kalsın, Semedo'yu gönderebilirim. Dünya Kupası'nda da.
2: Tamam, bir kişi daha göndermek zorundasın.
1: Bir kişi daha göndereceksem orada Fred'den vazgeçerim.
2: Tamam, Fred'den işte... vazgeçebilirsin ya da Talisca'dan vazgeçersin.
1: Talisca'dan.
2: Ha, ben de Kante'yi tutarım. Yani çünkü ben de hani Kante'yi tutarım. Talisca'dan, çünkü şöyle söyleyeyim. İlk 11'e baktığın zaman eğer bir forvet transferi daha yapılırsa, Greenwood'un sağ kanatta oynadığı, forvette bir forvet transferi daha olduğu, yani Vedat Muriç, Şerif artı bir tane forvet transferi daha. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talisca yedek, yani Talisca'ya 11'de yeri bulamıyorsun. Talisca yedek oturmak zorunda. Talisca'nın yedek oturduğu bir senaryoda ise, yani şimdi rotasyon oyuncusu olarak Talisca gibi bir oyuncu yedek kulübesinde bekletir misin? Veya Talisca yedek kaldığında sorun çıkarır mı? Orası da bir soru işareti.
1: Abi yani sorun çıkarır mı? Çıkarabilir tabii ki, ama burada da tabii iş İsmail Hoca'ya düşüyor. Yani sonuçta...
2: Ha, orada Aziz Yıldırım varsa çok fazla sorun çıkaracağını düşünmüyorum ben yani.
1: Orada, müdahale eder mi diyorsun?
2: Tabii canım, yani orada yani o sürecin Samandıra'da daha... Aziz Yıldırım'ın etkisi daha fazla olacaktır.
1: İsmail Hoca birazcık böyle oyuncular hani Fred olur, Talisca olur, tırnak içinde söylüyorum bunu tabii ki. Biraz mavi boncuk mu dağıtıyor? Sen de çok iyisin, sen de kal, seni de istiyorum ama nasıl olacak? Abi işte kontenjan bak, yok.
2: Çözülmesi çok zor bir denklem bu. Yani açık ve net söyleyeyim. Yani çözüm, yani bunun içerisinden bazen de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yoldan ayrılmak zorunda kalacaksın. Mesela şimdi kaleci rotasyonuna bakıyorsun. Kaleci evet. Rotasyonunda Ederson'un kalması planlanıyor. Şu anda Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok. Ama Ederson tatilden döndükten sonra Aziz Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirecek. Aziz Yıldırım seçim sürecinde Ederson için ne demişti? Kaliteli bir kaleci demişti. Onunla görüşeceğini ifade etmişti. Ona güvenliğini, inancını dile getirmişti. Şimdi tatil dönüşü yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Ha, Ederson ısrarla ayrılmak isterse bu görüşmenin ardından, o zaman Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirir. Sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Oyuncunun zaten yine net 11 milyon euro ücret alıyor. Yani bu doğrultuda gelen bir teklif olursa değerlendirir. Ama şu aşamada bir kaleci arayışı yok. Ederson'da devam edilme düşüncesinde yönetim. Şimdi diğer taraftan bakarsan da şimdi Aziz Yıldırım süreci, o Ederson, işte bakıyorsun kadroyu sayıyorsun. Şimdi 10 tane yabancı oyuncu olması lazım.
1: Artı yani liste 4. yapalım mı?
2: Bak 10 getiriyorum. Tane yabancı oyuncu olması lazım.
1: Liste yapalım.
2: Ben yani sana söyleyeyim, bak listeden önce. Sen getir ekrana. Getiriyorum. Ben de kafamdan söyleyeyim.
1: Tamam.
2: Kalede Ederson.
1: 1.
2: Savunma Şikrinyar, Natenake, Natenake. Bu şeyler ama. Artı 10'a sayı. Artı 10 için.
1: 10 kişinin listeyi
2: artı, şey yapıyoruz. Şey, artı 10 için diyorum. Yani anladım. Artı 4 kuralına uymayan oyuncular.
1: Uymayan, evet.
2: 3 etti mi?
1: Ederson, Ake, Şikrinyar.
2: Şikrinyar. Sonra Guendouzi.
1: 4.
2: Kante.
1: 5.
2: Asensio.
1: 6.
2: Greenwood.
1: 7.
2: Vedat.
1: 8.
2: Geriye de artık oradan 2 tanesini seçeceksin yani.
1: Evet.
2: Kalanlardan.
1: Kimi seçersin?
2: Bir tane forvet alıyorsun. Eğer artı 4 kuralı olmayan bir forvet olursa, forvet 9, sola alırsan bir tane 10 olur.
1: Evet.
2: Ya da oradan şey, süreç gerçekten Fenerbahçe'yi belki de dediğim gibi en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi. Şimdi Semedo konusuna gelse, mesela Semedo'yla yollar ayrılabilir veya Semedo için gelen teklifleri değerlendirebilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede Mert Müldür var sağ bekte. Kamp çalışmalarında Oğuz Aydın'ı hoca sağ bek olarak değerlendirdiğini gördük hazırlık maçlarında. Onu da Oğuz Aydın da Beşiktaş ciddi olarak ilgileniyordu ama Fenerbahçe oyuncuyu satma gibi bir düşüncesi yok. Oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal kendisini farklı mevkilerde oynatacağını dile getirdi ve oyuncuyu bırakmak istemiyor. Şimdi Oğuz Aydın'ın, Mert Müldür'ün eğer artı 4 kuralında Mimovic'in kaldığı senaryoda Semedo'yla yollar ayrılabilir.
1: Evet.
2: Bunu şey olarak söylüyorum, yani düşünce olarak. Ama Semedo'nun kaldığı senaryoda ise başka bir isimle ayırmak zorundasın. Yani gerçekten Fenerbahçe yönetiminin aslında en çok zorlayacak konulardan bir tanesi bu 10 artı 4 kuralı.
1: Bu oyuncuları elden çıkartmak için muhakkak bir çalışma vardır
2: var,
1: ama
2: transfer
1: Fenerbahçe
2: çalışmaları.
1: yönetimi orada ne yapıyor? Orayı da
2: Ha şöyle
1: biraz
2: söyleyeyim.
1: anlatır mısın abi?
2: Livakovic için gelen teklif var. Dinamo Zagreb ısrarla istiyor. Ayın 20'sinde de Dinamo Livakovic'in menajeri İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak. Dinamo Zagreb'in de 4 milyon euro seviyesinde bir yıl 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Livakovic de Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor Livakovic. Zaten Livakovic Fenerbahçe'ye gelene kadar Hırvatistan'dan hiç ayrılmamıştır. İlk yurt dışı deneyimi Fenerbahçe'ydi.
1: Çok umutluydum biliyor musun
2: aa,
1: abi? O Dünya
2: ya,
1: Kupası'ndan geldiğinde
2: yine Dünya
1: almıştık
2: Kupası'nda
1: ya.
2: Da iyi performans ortaya koydu. Ama işte
1: olmadı
2: Livakovic'in
1: yani.
2: Bir kulüp performansını ayırmak lazım.
1: Bir
2: Bir
1: de
2: de milli
1: Dünya
2: takım
1: Kupası.
2: performansını.
1: Turnuva
2: Çünkü
1: performansı.
2: Hırvatistan'da oyuncu belki kendisini yani hiç oradan yurt şehir dışına çıkmadı, ülke dışına çıkmadığı için buraya uyum sağlamakta biraz zorluk yaşadı. Livakovic kesin olarak gidiyor. Ona gelen teklif var. Orada bir zorluk yaşamayacaktır Fenerbahçe. Amrabat için hem Real Betis hem Olympiakos hem de Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Oyuncunun önceliği Real Betis'te devam etmek. Fenerbahçe'de gelen teklifleri değerlendiriyor. Diğer Diego Carlos Como'nun bir ilgisi var. Oyuncu da Como'da devam etmek istiyor. Ama işte bu yabancı senin elinde çok fazla yabancı oyuncu olduğu için kulüpler de bunun bilincinde ve senin elindeki oyuncu ya oyuncuyu göndermek zorunda olduğunu biliyor.
1: Biliyor, bunu da
2: Ve
1: sana
2: ona
1: karşı
2: göre de bunu
1: kullanıyor.
2: sana karşı kullanıyor. Ya bonservis bedeli ödemek istemiyor ya da çok uygun bedellerle ödemek istiyor. Oyuncu da bunun farkında. Mesela Diego Carlos şunu söyleyebiliyor. Diyor ki ben Como'ya gitmek istiyorum. Yani bana kolaylık gösterin. Eğer beni göndermiyorsanız ben burada kalırım.
1: Maaşımı alırım.
2: Maaşımı almaya devam ederim. Forma giymeye devam ederim. Benim için sıkıntı yok diyebiliyor. Yani bu anlamda Diego Carlos'un Como'yla bir ilgisi var. İlgi devam ediyor. Musaba'ya Premier Lig'den ilgi duyan Ipswich Town kulübü ilgi duyuyor. Bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazır. Fenerbahçe'de ise ama Premier Lig'den bir kulüp Premier Lig'den ilgi duyan kulüp var. Musaba'ya yine İngiltere'den başka bir kulübün de ilgi duyma ihtimali söz konusu. Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Bekao'ya yine büyük ihtimalle kiralanacaktır. Bonservisle satılacağını ben düşünmüyorum. Yine Süper Lig'den bir kulübe kiralanır ama bu kiralama da ancak şu şekilde olur. Yine Fenerbahçe yıllık ücretinin bir bölümünü
1: Bir bölümünü ödeyecek.
2: karşılayarak olacaktır diye
1: Zaten
2: düşünüyorum.
1: finalde iş oraya dönecek gibi
2: Ama
1: geliyor
2: yok,
1: bana Aysun
2: orada
1: abi.
2: bütün oyuncular da aslında bunu çok dikkat ediyorlar. Aslında Fenerbahçe'nin bu kadar oyuncuyla kalabalık bir kadroyla çalışmasının nedeni de elini güçlü tutabilmek. Yani bu oyuncuları topuk yaylasına götürdü işte diyelim ki yurt dışı kampına götürdü. Yine çalışmalar burada başlayacak. Şunu da söylüyor Fenerbahçe yönetimi. Kardeşim ben bu oyuncuları sezon başlayana kadar transfer dönemi ne zaman bitiyor? O döneme kadar ben bu oyunculardan yararlanabilirim, değerlendirebilirim. Bu oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Yani burada da elini güçlü tutmak istiyor bu kulüplere karşı ama dediğim gibi ilk önce transfer teklifi gelen oyunculara gelen teklifler değerlendirecek. Semedo için Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu ifade ediliyor. Yine Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Osterwolde için aldığımız gibi bir teklif olmadığı yönde. Devre arasında bir teklif vardı Osterwolde için.
1: Enteresan abi yani.
2: Ama Osterwolde için şu anda bir
1: olmaması.
2: kulübe gelen bir resmi teklif olmadığı yönde bir bilgi var. Ama ilerleyen süreçte belki gelebilir. Osterwolde'nin de ben ayrılacağını düşünüyorum.
1: Hazırlık maçında da mesela vücut dili de iyi değildi. Çok gergin,
2: Mutsuzdu.
1: agresif.
2: Agresifti. Yay uyarılması gerekiyor. Bunu zaman zaman yapıyor. Hatta sarı kart gördüğü pozisyon sonrası hakem çağırmasın ama hakemin yanına gitmiyor. Geri gidiyor, şey yapıyor. Yani biraz mutsuz, agresif gibi gözüküyor. Ama burada hoca onu ısrarla istiyor. Hocanın kararına saygı duymak gerekiyor. Ama Nathanael'in de dahil olduğu bir stoper tandeminde Osterwolde'nin de yedek kalacağını ya da ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü sol bek olarak da değerlendirme ama ben Tedesco döneminde hocaya sol bek oynamak istemediğini net bir şekilde söylediğini biliyorum. Hatta burada Asensio için de sağ kanat oynamak istemediğini söylemiştik. Asensio röportajında ne dedi? Ben de 10 numarada daha rahat hissediyorum
1: Evet.
2: kendimi dedi.
1: Mutlu mu Asensio İrfan abi?
2: Asensio mutlu. Ya bu onun bak cümlenin ilk kısmını ben hatta sana yayında da dedim ya o kısmı kesel evet. Şey yaparlar alırlar ama sonunda ne dedim? Teknik heyet için vazgeçilmez bir oyuncu. Yönetim için vazgeçilmez bir oyuncu. Nasıl ne kadar teklif gelirse gelsin hangi teklif gelirse Fenerbahçe oyuncu satmayı düşünmüyor. Bunu net bir şekilde dile getirdik. Ama videonun sadece bir kısmını alıp bunu verince insanlar yanlış alıyor. Oradan da tabii çok fazla tepki gördük. Ama şunu söyleyeyim Asensio dediğim gibi Fenerbahçe'nin ana omurgasını oluşturacak oyunculardan bir tanesi olacak. Zaten omurga belli. Şikrinyar, Genduzi, Asensio ileride forvet işte baktığın zaman ana omurgayı oluşturuyorlar.
1: Ama senin tarzın mı abi? Yani şöyle bir şey var gerçekten söylüyorum bunu. Mesela bu Tedesco döneminde sen şeyi söylemiştin. Yerli oyuncuların mutsuz olduğunu. O dönemde takım iyi gidiyordu. Yani üst üste 3-4 galibiyet falan almıştı. Herkes sana saldırmaya başlamıştı. İşte takım iyi gidiyor. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun İrfan 25'te.
2: Sonunda söylemedi mi? Sonunda herkes aynı şeye denk gelmedi mi?
1: Halbuki sen haberini veriyorsun. Habercilik yapıyorsun yani.
2: Ama sonunda herkes mesela o Tedesco konusunda ilk baştaki şeylerinde sonuçta söylediklerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Ama yani ben orada söylerken mutsuz gibi gözüküyor dedim yani yüz ifadesine ama sonraki dediğim gibi şunu da ekledik kesinlikle satılma gibi düşüncesi yok oyuncunun. Yani Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi Asensio'yu vazgeçilmez olarak görüyor.
1: Abi zaten düşünüyorum ben de atıyorum şu an.
2: Ya düşün orta sahaya baksana orta saha rotasyonu yani Genduzi, Kante'nin kaldığı süreçte hadi Kante kalmasa bile Genduzi, İsmail, Asensio üçlüsü, Genduzi, Fred, Asensio üçlüsü. Yani her harikada çok güçlü bir orta saha rotasyonu var.
1: Öyle ama Kante çıkınca o denklemden bir böyle içim burkuluyor benim. Yani çünkü Kante Genduzi ikilisi ya şimdi Kante evet Dünya Kupası'nda süre almıyor ama yani bizim ligimiz için gerçekten çok üst düzey bir oyuncu abi.
2: Doğru şöyle bir de bir gelecek bunu söylersem yine diyeceğim.
1: Söyle abi bir şey yani, alıştın artık
2: nişte. Genduzi Kante Asensio üçlüsü mesela Kante. Tamam. Kante'nin kalma ihtimali de var onu söyleyeyim ama hani hı hı. Fenerbahçe yönetimi de değerlendiriyor.
1: Ya iyi bir teklif gelirse göndeririz.
2: Teklif gelirse değerlendirir. Artı bence sözleşmesinde de bir yeniden bir değerlendirme bir süreç mutlaka konuşulacaktır.
1: Evet, belki maaşında indirime
2: gitmesi. Maaşın indirimi olmaz da mesela ekstra şeyler yani forma satışlarından işte gelir
1: şey bize kalsın.
2: Ya, yani o süreci mesela onu yeniden düzenleme gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi İsmail Yüksek Avrupa'nın 5 büyük liginin 4 tane ligden İtalya Ligi, Almanya'dan Bundesliga'dan Fransa'dan, Lig 1'den orta hani kabul üstü takımlardan ciddi transfer teklifleri var. İsmail Yüksek de 27 yaşında herhalde değil mi? 27 mi 28 mi?
1: İsmail Yüksek
2: 27 yaşında
1: bakalım
2: olması lazım.
1: Bakalım abi hemen net yaşına.
2: 27 yaşına geldi.
1: 27 yaşında 99 doğumlu.
2: 27 yaşında. Dolayısıyla o da kariyerini işte Avrupa'dan bir teklif gelirse kariyerini Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da bu yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncular çok önem kazanıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetinde İsmail Yüksek gibi kaliteli bir ismi bırakma gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Yüksek de kendisine gelen Avrupa'dan gelen kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Kafasının bir tarafında Avrupa'da oynayabilirim düşüncesi var. Çünkü oyuncu 27 yaşına gelmiş. Onun için belki son şans. Son şans yani yeni bir Avrupa'da forma giymek için. Gelen teklifler var. Ama Fenerbahçe yönetiminin şu aşamada İsmail'i bırakma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü yerli kalitesini, yerli oyuncu kadrosunu bozmak istemiyor. Güçlendirmek istiyor. Aksine mesela o bölgede şimdi Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosuna baksana yani. Şimdi kalede Mert Günok ve Tarık Çetin var.
1: İrfan Can Eğriyayan gidecek zaten.
2: Mert Müdür milli takımın sağ beki.
1: Evet.
2: Levent Mercan sol bek bence iyi performans sergiliyor.
1: Bence de.
2: Orta sahada İsmail Yüksek var. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Oğuz Aydın var. Yani Fenerbahçe'nin bu yerli oyuncu Cengiz İrfan Can Kahveci var. Cengiz Ünder. Çağlar'ı saymadım bak mesela.
1: Evet onu fark ettim.
2: Mesela Çağlar var. Yani sonuçta baktığınız zaman çok güçlü bir yerli oyuncu kadrosu var. Ha bazı oyuncular performans anlamında...
1: Güç tartışılır da.
2: Ya, bence güçlü. Şu anda bence Süper Lig'in en güçlü yerli kadrosu ben halen Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu. Yani İsmail Yüksel kalsa istemez.
1: İsmail Yüksel'i ayrı tutuyorum ben.
2: Kerem Aktürkoğlu da. Ya Kerem Aktürkoğlu bence haksız eleştiriliyor. Onunla ilgili Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu söylenmişti ama.
1: Doğru mu bu?
2: Şöyle söyleyeyim. Bir ilgi vardır ama kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'de mutlu. Ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Daha yeni baba oldu. Ve aile düzeni ve bu kurul düzenini bozmak da istemiyor. Ve bu doğrultuda da Fenerbahçe'de mutlu ve ben Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda İsmail Kartal'la beraber çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum.
1: Olabilir. Ben de o konuda umutluyum. Çünkü İsmail Hoca'nın...
2: Ya ben bir de çok Kerem'e haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Yani Kerem geldiği ilk sezonda yine üzerinde bir baskı vardı. Sonuçta Fenerbahçe'ye geldi. Çok yüksek bir bonservis bedeli ödendi. Yüksek de yıllık ücret alıyordu. Ama hem çift gollü rakamlara ulaştı.
1: 15 gol 10 asist.
2: Evet, 10 asist, yani çift gollü çift rakamlı asistlere ulaştı. Şimdi böyle bir bence çok fazla Fenerbahçeli oyuncular özellikle YouTube'da aşırı derecede bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Yani ne bekleyebilirsin ki Kerem'den? Tamam, daha iyi performans ortaya koyabilir. Ama şu aşamada baktığınız zaman Kerem'in dediğim gibi ben İsmail Kartal'la beraber daha iyi performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kerem'le beraber sadece Kerem değil, yerli futbolcunun İsmail Kartal'la beraber performansının yükseleceğini düşünüyorum.
1: Sen konuş, ben ışığını açacağım. Söndü.
2: Evet, yerli oyuncuların performansının yükseleceğini düşünüyorum. Bak, yerli oyuncu mesela İrfan Can Kahveci'nin bu sezon özelinde daha farklı bir performans ortaya koymasını bekliyorum ben. Yine Cengiz Ünder iki sezon kiralandı başka takımlara ve bu iki sezon boyunca kiralayan takımlar onun performansından memnun kalmadı ve satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz için de son fırsattı. Bence bu fırsatı da iyi değerlendirdi Cengiz. Ve ben yeni sezonda Cengiz'in de bize artık farklı bir Cengiz izleteceğini, İsmail Kartal'la onun da performansını yükseleceğini düşünüyorum. Yani onun İsmail Kartal'ın dokunacak oyuncularda yerli oyuncular olacaktır. Onların performansı artacaktır.
1: Mert Hakan yanlış forma giyer mi sence bu sene? Yoksa bu sözleşme birazcık aidiyet ve temsilen yapılan bir sözleşme mi?
2: Kamp çalışmalarında iyi performans ortaya koyuyordu. Taktik çalışmalarda iyiydi. Ancak Mert Hakan'ın devam eden bir cezası var. Şimdi bu ceza indirilir, bu ceza kaldırılır. O zaman Mert Hakan da bu kadro içerisinde mutlaka forma
1: yani
2: şansı bulabilir.
1: Yani o ceza almazsa diyorsun, yani cezası kaldırılırsa forma şansı bulur
2: diyorsun.
1: Yani
2: çok uzun bir periyot var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını düşünürsek Fenerbahçe'nin yani Şampiyonlar Ligi.
1: İnşallah.
2: Ben kalacağını da düşünüyorum.
1: Ben de bu sefer.
2: Ondan sonra bu kadar mali, yani bu yıldızlar kadrosuna baktığın zaman da bence Şampiyonlar Ligi'de kalması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii.
2: Şimdi bu süreçte baktığın zaman ben hani yani bakıyorsun kadroya mesela. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. Kaç tane yıldız oyuncu sayabilirsin? Mesela Ederson.
1: Yıldız tabii ki yıldız.
2: Şikrinyar.
1: Yıldız, Ake.
2: Ake, Asensio, Guendouzi, Kante, Talisca.
1: Greenwood. Unutmayalım.
2: Milli yıldızlar Kerem.
1: Evet.
2: İsmail. Yani baktığın zaman hem liderler takımı oluştu. Çok tecrübeli bir kadro. Aynı zamanda çok sayıda yıldız isminin olduğu da bir kadro. Fenerbahçe'nin kadrosu. O yüzden bu kadronun hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Şampiyonlar Ligi'nde kalabilecek güçte hem ligde de şampiyon olabilecek güçte şu aşamada dahil. Ve Mert Hakan'ın da bu periyod içerisinde çok uzun süreli bir periyod. Eğer cezası indirilir veya cezasının kaldırılması gibi bir durum söz konusu olduğunda Türkiye Kupası da olacak. Yani bu süreç içerisinde zaman zaman bazı oyuncuların sakatlıkları, umarım yaşanmaz sakatlıkları veya bazı oyuncuların performans düşme gibi bir pozisyon olduğunda Mert Hakan da kendine şans bulacaktır. Şimdi bununla ilgili tahkim kurulunun inceleme süreci devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir karar alınacak. Umarım cezası da ya indirilir belli seviyede. Mert Hakan da artık forma giymeye başlar.
1: İnşallah.
2: Çünkü yani normalde 4 ay ceza yattı. O ceza kısmı sayılmadı şeyden yani. Ceza
1: süreden düşmedi.
2: Bir kere en azından o süreden düşünmesi gerekiyor yani.
1: Peki. Şimdi şeyi de konuşmak istiyorum İrfan abi. Ondan sonra da yavaş yavaş
2: sol kanadı değerli sol kanadı söylemedik.
1: İşte onu soracağım. Yani hem sol kanatı soracağım hem de golcüyü soracağım. Tamam evet limitler ve oyuncu kalabalıklığını konuştuk. Ama bunların çözüldüğünü varsayarak. Fenerbahçe kimlerle ilgileniyor? Adaylar kimler? Sol kanatta Rashford ismi çok fazla konuşuluyor. Golcü de ne olacak? Hepsini senden dinleyelim abi.
2: Rashford'a geçen yayında söyledik. Evet. Ondan sonra daha fazla gündeme gelmeye başladı. Hatta aldığımız bilgiler Fenerbahçe yönetiminin, Sayın Cihan Kamer'in bir ara biliyorsun bu Marsilya ya uçuşta bir İngiltere'ye gitti diyorsun uçak. O süreç içerisinde hem Aston Villa'dan Watkins'te hem Manchester United içinde Rashford için temas kurduğu yönünde bilgi yani bir duyum var. Fenerbahçe Rashford'la ilgileniyor. Manchester United oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. 14 milyon euro gibi bir yıllık ücreti var. Ve bu yıllık ücreti karşılayan kulüplere oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Bir bonservis beklentisi var ama Fenerbahçe'nin bu aşamada bir bonservis vermekten ziyade oyuncunun yıllık ücretini karşılayarak herhangi bir kiralama ya da bir uygun bir kiralama bedeli satın alma opsiyonu kiralama şeklinde de olabilir. Bir satın alma opsiyonu olursa bir sonraki sezon bunun devreye girmesi şeklinde. Oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonu kiralık oyuncuyu kadroya katma gibi bir düşüncesi var. Şimdi sol kanatta Rashford'un da geldiğini düşünürsen müthiş bir hücum hattı oluşuyor. O zaman forvet transferi yani forvet transferi yapmayabilir. Vedat Muriç, Şerif, Talisca gibi bir üçlüyle devam edebilirsin yazısı. Çünkü kanatta Rashford'un var. Sağ kanatta Greenwood'un var, ileride de şey var. Yani Rashford'u forvet olarak da değerlendirebilirsin yani.
1: Evet.
2: Yani böyle bir süreç olabilir.
1: Zaten takımın skor yükünü o kanatlarla.
2: Tabii. Ondan sonra Watkins için görüşmeler yine devam ediyor. Ama Watkins de dünya şampiyonasında. Zaten oyuncuyu da ilk etapta oyuncu Fenerbahçe ile temas kurduğunda dünya şampiyonası sonrası görüşelim ifadesi kullanmıştı. Tabii bu süreçten sonra Fenerbahçe'nin ısrarları üzerine oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Oyuncunun şartları soruldu. Kulübüyle görüşmeler temaslar kuruluyor. Aston Villa'nın da bir finansal pay play sorunu varmış ve süreçten dolayı oyuncunun satışına sıcak bakıyor ama onların da istediği bir 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Fenerbahçe şimdi zaten ne dedik? Transferde frene bastı. Çünkü öncelik kalabalık kadroyu azaltmak. İşte kalabalık kadroyu da azaltıp bir bonservis hem maaş bütçesinde hem limitte işte yüksek bonservis gelir elde ederek maaş bütçesinde limitte yer açtığı takdirde oradan elde edeceği geliri forvet transferi için Fenerbahçe kullanacaktır. Burada da işte Watkins ismi halen gündemde ama Cirasi ismi artık rafa kalktığını söyleyebilirim. Şu aşamada Cirasi ismi gündemde değil.
1: O net yani. Tabii, daha dönüşü olmaz diyorsun.
2: İlerleyen süreçte Borussia Dortmund diyebilir ki yani ben gelin tekrar görüşelim sizin önerdiğiniz teklifi kabul ediyorum şeklinde bir geri dönüş olursa o zaman belki yeniden değerlendirilebilir. Ama İsmail Kartal'ın özellikle istediği şey alınacak forvet profilinin Vedat Muriç'ten farklı olması, daha hareketli olması, yani zaman zaman kanatlarda oynaması. Çünkü hocanın oyun sisteminde hocanın oynatmak istediği 4-3-3 sistemini oynatmak istiyor. Yani

0: gündeminde yer alan bir isim. Fenerbahçe bu oyuncu için de Real Madrid kulübüyle temasa geçti ve hem oyuncuyla hem temasa. Burada da kiralık olarak oyuncuyu kadroya katmak düşüncesi var. Genç bir oyuncu. Artı 4 kuralına uyuyor. Ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen başka bir isim ise El Hilal forması giyen Marcus Leonardo. O da Brezilyalı oyuncu. Yine artı 4 kuralına uyan isimlerden. Yerli forvet düşüncesi de var Fenerbahçe'de. Tabii yerli forvet düşüncesi içinde yerli forvet adayları arasında Bertuğ Yıldırım ismi halen gündemde. Ama burada Başakşehir'in yüksek bir bonservis isteği
1: Ne
0: var.
1: kadar istiyorlar abi?
0: 15 milyon euro civarında bonservis de istiyor. Ama burada da Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği bazı oyuncuları takas yolu ve daha uygun bir maliyet olursa Bertuğ Yıldırım da Fenerbahçe'nin forvette yerli adaylar
1: Adaylar.
0: arasında yer
1: Yani
0: alıyor.
1: şey ne olabilir? Bonserviste birazcık indirime gidip yanında
0: Tabii.
1: bir oyuncu verip
0: Tabii,
1: Başakşehir'e bir
0: öyle
1: takas
0: olabilir.
1: yöntemiyle. Bence
0: Ki şöyle
1: Atılıcı o da
0: söyleyeyim,
1: olur yani.
0: Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde gündemine gelebilecek bir isim ise yine milli takımın genç golcüsü Deniz Gül. Bu da Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları arasında Bertu Yıldırım ve Deniz Gül isimlerinin olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi bizim Burak anket açmış bir tane. Rashford mı yoksa A kalite golcü mü diye. Mesela %61 şu anda izleyenlerimiz Rashford.
0: Abi işte Rashford'u transfer ettiği zaman golcü almayabilirsin yani, onu söyleyeyim ya. Çünkü
1: Evet.
0: o ya, düşünsene kanatta bir tarafta Greenwood var. Bir tarafta Rashford
1: Valla
0: var.
1: hayali saç beyazlatır be
0: Bak
1: abi.
0: şöyle söyleyeyim. Önde de Vedat Muriç var. Yani onların üçünden bir tanesi gol atar zaten. Yani
1: Bence de. Katılıyorum. Arkalarında da bu arada 10 numarada da Asensio
0: ya
1: var.
0: on numarada da Asensio
1: Bu
0: var.
1: arada onu da
0: Valla bak
1: unutmayalım
0: şöyle
1: yani.
0: söyleyeyim. O kadroyu kurduğun zaman
1: Acayip bir şey
0: rüya bir
1: ya.
0: kadro.
1: Hakikaten öyle.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'nde hani bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ve yani şey olması lazım. Yani bu ligi de şampiyon. Yani şimdi ligi şampiyonu olarak tamamlayacak bir kadro zaten.
1: Kesinlikle.
0: Bak Greenwood transferi olduğu zaman neden Galatasaray cephesinden çok fazla tepki geldi?
1: Çünkü yani
0: Çünkü ilk defa
1: kaliteli.
0: Fenerbahçe bu
1: Kaliteli bir.
0: transfer döneminde Fenerbahçe psikolojik üstünlüğü de ele aldı. Kadro kalitesi anlamında da bence Greenwood transferiyle beraber o Galatasaray seviyesi hep diyorlar diye kadro kalitesi. Bence kadro kalitesi de Galatasaray seviyesinin de artık üzerine geçmeye
1: Valla abi
0: başladığını.
1: hem öyle hem de Aziz Başkan'ın
0: Çünkü bu kadar yangın yerine çevirmenin nedeni bu,
1: tabi.
0: başka bir şey olmaz. Yani o kadar şey ki alamazlar işte, şey yapamazlar. Ya diyorsun niye alamıyor? Ya nasıl karşılayacaklar? Abi karşılarsın ya. Feneryum'dan forma satarsın.
1: Abi valla
0: Greenwood kutusu alışırlar. Sponsorluk olur. Reklamda
1: bu
0: oynar.
1: zamana kadar
0: Bisküvi reklamında
1: tabi.
0: oynatırsın. Şeyi
1: Hayır,
0: karşılarsın ya da.
1: bu zamana kadar Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor ve ona rağmen her sene Galatasaray'a yakın kadrolar kuruyor. Bir kere buradan anlamaları gerekir yani Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu. Var mıdır dünyada
0: Abi
1: örneği?
0: bak.
1: 12-13 yıl boyunca sen şampiyon olamayacaksın. En yakın rakibini her sene Şampiyonlar Ligi'ne girecek, senden daha fazla gelir elde edecek ve sen de ona yakın kadroyu her sene başında
0: Abi
1: kuracaksın bu. Yani
0: şöyle
1: bunu
0: söyleyeyim.
1: göz ardı etmemek
0: Güçlü bir
1: lazım.
0: yönetim vardı. Her
1: Güçlü bir
0: zaman güçlü.
1: yönetim,
0: Her
1: güçlü
0: zaman
1: camia.
0: güçlü yönetim, camia. Fenerbahçe taraftarı da her zaman bir şeye koymak lazım. Taraftar her zaman takımının yanında. Şimdi zaten taraftara düşen en önemli görev şey, formalar hazır. Ake forması hazır. Greenwood forması hazır. Vedat Muriç formasını da koymuşlar Feneryum'a. Yani bu süreçten sonra artık destek vermek
1: Bana bir
0: gerekiyor.
1: Greenwood formasını ısmarlarsın İrfan abi.
0: Abi yaparız. Zaten
1: Bir
0: bana bir
1: Greenwood'u
0: şey
1: imzalatırsın bir de.
0: söyleyeceğim. Memleketten şu anda 10 tane forma şeyi falan var zaten.
1: Gidip imzalatman için mi?
0: İmzalatmak için ya, yani direkt forma
1: Ha.
0: konusunda. Yani
1: Direkt
0: kendi
1: kale falan.
0: cebimden verip alıp memlekete göndereceğiz. Yapacak bir şey yok yani.
1: Abi vallahi yani güzel telaşlar bunlar. Yani
0: Ya vallahi
1: Fenerbahçe'nin
0: şöyle
1: böyle
0: söyleyeyim.
1: oyuncular alması taraftar da motive
0: Fenerbahçe
1: ediyor.
0: şampiyon olsun. Yani 12 yıllık bir özlem var. Ve şampiyonluk hasreti var. Uzun yıllarda Şampiyonlar Ligi müziği çalmıyor Saracoğlu'nda. Yani tam playoff maçında çalıyor diyorsun ya. O playoff'tan sonrasını da çalmaya devam etsin istiyorsun, tamam mı?
1: Evet.
0: Yani ben mesela Chelsea maçını izlemiştim. Yani o statta işte Zico dönemindeki o Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemiştik. Dolayısıyla artık onlara hani o tip mesela güçlü takımlarla, çok böyle üst düzey Avrupa'nın üst düzey takımlarla Saracoğlu'nda gelip onlarla maç oynaması.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe UEFA'ya kalsa da, hani UEFA'ya kalacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kesin gideceğini düşünüyorum da. Fenerbahçe'de hani UEFA'ya kaldığı dönemde de zaten Şampiyonlar Ligi bir kura çekiyordu. Hep böyle Şampiyonlar Ligi'nde çok
1: Tabii
0: güçlü
1: tabii.
0: takımlar çekiyordu. Bu sezon kura şansı da aslında Fenerbahçe'nin yanında bir nevi. İşte Polonya takımını çekti. İskoç Hers takımı, bence ben hiç çıkmasını istiyordum. Yani o çünkü
1: Ters
0: son anda
1: geliyorlar değil mi?
0: abi yok son anda şampiyonluğu kaybetti adamlar. Yani güçlü bir takımdı. Yani üçüncü elemede o takım çıktı.

0: çıkacağına, Polonya takımının Górnik Zabrze'nin çıkması Fenerbahçe adına tabii avantaj, ama o rakibi de küçümsememek lazım. Górnik Zabrze de küçümsenecek bir takım değil, onu söyleyeyim. Dikkatli olmak lazım.
1: Abi hiçbir
0: ciddi olmak lazım. Rehavete kapılmamak lazım veya kesin bu turu geçeceğiz düşüncesinde olmamak gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle bu turu rahat geçecektir diye düşünüyorum.
1: Valla İrfan abi, bence gerçekten Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne bu sene katılabilmesi şu açıdan da çok önemli. Çünkü her sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenip UEFA'ya gidince Fenerbahçe sezona kaosla başlıyor zaten camia ve taraftar ve basın, bizler de belki. Hani hemen işte İsmail Hoca'ya eleştiriler, yönetim eleştiriler. Niye golcüyü beklettin? Greenwood geldi diye havaya girdiniz. Bak yine Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık vesaire gibi söylemler oluyor. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe bu sene katılırsa tabii başlangıç açısından şu anda transfer sezonu taraftarlar için çok güzel geçiyor. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan camia iyice havaya gidecek ve sen o havayla da lige başlayacaksın. Çok önemli yani.
0: İşte hakikaten. Bu önemli, artı mali anlamda da çok önemli.
1: Tabii mali anlamda da dediğim
0: yani
1: gibi.
0: Kulübün 35 milyon euro gibi gelir elde edeceksin. Bunun forma satışı, işte reklam gelirleri bilmem eklediğin zaman 50-55 milyon euroluk bir ek gelir demek ki. Tabii. Bu da kulübün sağlıklı, mali anlamda sağlıklı işleyebilmesi adına çok önemli bir kaynak. Galatasaray'ın işte elinin rahat olmasının aslında en büyük nedenleri Şampiyonlar Ligi'ne katılması.
1: Tabii.
0: Çünkü gelir elde ediyor. Ama hani Galatasaray'da da durumlar öyle şey değil. Yani iyi değil.
1: Güllük gülistanlık değil.
0: Maaşları da ödemediği, yani 2 aydır geriden ödendiği yönünde bilgiler var.
1: Öyle bilgiler.
0: Bazı sıkıntılar söz konusu olduğu ifade ediliyor.

0: Fenerbahçe'nin her halükarda uzak şey olması lazım. Bazıları şu yorumu yapıyorlar. Hani diyorlar ki işte şampiyonlar yine katılmazsa lige konsantre olsun. Hayır abi.
1: Ahmet Konanç.
0: Ben katılmıyorum.
1: Ben de katılmıyorum abi. Fenerbahçe'nin
0: kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilecek. Orada üst turlara çıkabilecek kalitede ve güçte.
1: Aynen
0: aynı zamanda da Süper Lig'de şampiyon olabilecek kalitede ve güçte.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
0: Ve burada bu daha tecrübeli bir başkan var. 20 yıldır bu kulübün içerisinde, yani 20 yıldır efsane başkan var. Bazı şeylerin artık değiştiğini de yavaş yavaş göreceğiz. Ve ben Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasretine son vereceğini düşünüyorum. Ve buna da yürekten inanıyorum. Ben bunu defalarca dile getirdim. Seçim sürecindeki yayınlarda da söyledim. Aziz Yıldırım'a olan inancımı, güvenimi her zaman dile getirdim. Zaman zaman bundan dolayı tepki gördüm. Transfer döneminde de evet limit sorunu var ama biraz sabretmek lazım dedim. Ve sabredildi. Greenwood gibi çok önemli bir yıldız oyuncu transfer edildi. Ake'yi kadroya kattılar. Şimdi önünde biraz daha Greenwood transferiyle beraber biraz daha rahat hareket edebilme. En azından o en küçük şeyde ortalığı yangın yerine çevirmeye hazır bekleyen bir o ekibin biraz sesi kesildi. Fenerbahçe'de artık bu süreçten sonra biraz transferde frene basıp o kadrodaki kalabalık futbolcuları göndererek hem limitte yer açmak hem gelir elde edebilmek anlamında önünde bir zaman kazanmış oldu Greenwood transferiyle beraber.
1: Peki yavaş yavaş toparlıyorum. Bir süper chatimiz gelmiş, onu ekrana getireyim ve sana aktarayım. Bu arada izleyenlerimizden bir beğeni rica edelim lütfen ve abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz diye hatırlatmamızı yapalım. Serkan Bey bir süper chat yollamış. İrfan kardeşim, işini layıkıyla yapan nadir gazetecilerdensin. Suyun karşı tarafındaki maşalardan demek istiyor galiba ya da maaşlardan farklısın. Şimdiden iyi bir sezon ve bizi gerçek bilgilendirmeniz dileğiyle saygılar ve sevgiler demiş.
0: Teşekkür ederim yani güzel düşünceleri için. Zaman zaman çok da tepki görüyorum, onu da söyleyeyim.
1: Olsun abi, biz işimizin de böyle bir tarafı var. Mesela bana da çok kızıyorlar. İşte araya giriyorsun. Sen çok meraklıysan kameranın önüne çık. İrfan abi kesme, Aydın abi kesme. Ama o işler öyle olmuyor tabii. Benim bazen araya girip seni de dinlendirmem gerekiyor.
0: Tabii doğru. Çünkü insan bazen harbiden çok fazla konuşuyoruz. Zaman zaman evet. Radyoya bağlanıyoruz. Aynı gün içerisinde işte bizim de koptuğumuz zamanlar oluyor. Senin hatırlatman o anlamda çok önemli. Zaten de Muzaffer Can kardeşim de yani bu konu anlam burada çok da bilgili. Onu da söyleyeyim.
1: Sağ ol. Yani sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla diyelim. İnşallah daha da iyi oluruz ilerleyen zamanlarda.
0: Fenerbahçe'nin bu sezon özelinde ben çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Açık ben de söyleyeyim. Buna da inanıyorum. İsmail Hoca da başarılı olacaktır. İsmail Kartal görevde bulunduğu süre içerisinde önemli başarılar elde etmiştir. Yani ne kadar şampiyonluğa ulaşamasa da. Bu sezon üzerinde o şeyi de kıracaktır. Çünkü tecrübeli bir yönetim var. Onun arkasında olan bir başkan var. Aziz Yıldırım var. O anlamda işte tamamen sahaya odaklanacağını, çünkü dışarıda saha dışında olabilecek olaylara direkt müdahale edecek bir yönetim var şu anda. En azından Aziz Yıldırım var.
1: Peki.
0: O Aziz Yıldırım faktörü bu sezon bence fark getirecektir.
1: Bu sezon abi gerçekten her anlamıyla çok renkli bir sezon bekliyorum ben de. Yani oyuncu kalitelerine baktığımızda Galatasaray'ın kadrosu çok güzel. Beşiktaş çok güzel hamleler yapıyor. Trabzonspor çok güzel hamleler yapıyor. Fenerbahçe transferi çok iyi geçiriyor. Yani daha renkli ve eğlenceli bir sezon bekliyorum. İnşallah futbol konuştuğumuz bir sezon olur.
0: Şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım mesela şunu da söyleyeyim. Sadece Fenerbahçe ile ilgili Türk kulüplerini ilgilendiren sorunlarla ilgili de temaslarda bulunuyor şu aşamada. Yani yayın gelirini artırmak anlamında. Şimdi yayın geliri 180 milyon dolar. Bu gelirlerin çok düşük olduğunu her fırsatta da getiriyordu ve bununla ilgili de temaslarda bulunuyor Sayın Aziz Yıldırım şu anda. Yani sadece Fenerbahçe değil, aslında Türk kulüpler, Türk futbolu için düşünen. Mesela ilerleyen süreçte belki şey değil, şu aşamada tamamen transfere yöneldi Fenerbahçe ama işte Fenerbahçe Radyo'yu tekrar hayata kazandırdı. Yani tekrar yayına başladı. Hı hı. En son işte oradan transferleri açıkladı Fenerbahçe. Ne oldu? Fenerbahçe Radyo'nun dinlenirliği tekrar bu şeye ön plana çıktı. FB TV'ye yeniden bir planlama, bir organizasyon yapılıyor. FB TV'nin de hem daha fazla izlenme, daha fazla gelir elde etme anlamında orada da bazı çalışmalar yapılacak. Fenerbahçe Koleji'nin tekrar hayata geçirilmesi,

0: ilgili süreçler yönetiliyor. Fenerbahçe Üniversitesi'nin tekrar Fenerbahçe'ye devredilmesi. Bu belki orta uzun vadede yapılacak şeyler
1: Değil
0: ama
1: şey ama.
0: bununla ilgili ilk önce bu futbolla ilgili transfer süreci tamamlayıp yeni sezona girdikten sonra bununla ilgili de hızlı hareket edecektir. Maltepe projesi. Maltepe projesi şu aşamada durdu gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Maltepe projesiyle ilgili de geçtiğimiz günlerde Sayın Aziz Yıldırım'ın projeyi başlangıcını yapan inşaat şirketin CEO'su ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve o konuda oradaki projenin durumu ile ilgili bilgi aldığını söyleyebilirim. Ama o projenin tamamlanması için şu aşamada yine bir 30-40 milyon euroluk bir kaynak lazım oldu. Dolayısıyla şu aşamada oranın biraz ilk belki bir yılda bunun olmayacağını söyleyebilirim ama ilerleyen dönemde mutlaka oranın da altı kalmayacaktır. Orada tamamlanacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin orada çok önemli Fenerbahçe'nin tamamlaması adına. Çünkü Maltepe projesi diğer taraftan Kenan Evren Lisesi'ne orada gelir oluşturacak kaynaklar. Fenerbahçe'nin kulübünün mali anlamda daha yönetilebilir bir düzeye ulaşmak, mali anlamda daha güçlü bir hale getirmek için de çeşitli projeler var.
1: Stat.
0: Onunla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Statla ilgili ben stadınla ilgili Sayın Nihat Özbağ bununla ilgili izinler almak için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Ama sezon devam ederken stat büyütme çalışmalarına başlanır mı? Bende bir soru işareti var. Mutlaka gerekli izinler alınır. Ama gerekli izinler alındıktan sonra sezon içerisinde ben başlanacağını düşünmüyorum yani. Çünkü orada başlandığı anda hem stat süreci devam ederken maçlar oynanırken stat büyütülür mü? Bilmiyorum. Onunla ilgili daha henüz sormadım. En son sorduğumda gerekli prosedürler için girişimlerde bulunduğu söyleniyordu. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili de bilgiler alır kamuoyuna. Yani biz de burada
1: Yayınlarda
0: az yayın
1: söyleriz.
0: yayınlarda söyleriz.
1: Peki, İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Güzel dolu dolu bir yayın oldu. İzleyenlerimize çok teşekkür ederim. Bir beğeni çok görmeyin diyelim. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Herkese tekrar teşekkür ederim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den ve Türkiye'nin spor gündemini belirleyen Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en güzel paydaşları olan sizlere merhaba diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 15 Temmuz 2026 çarşambayı gösterdiği bir İstanbul gününde bugün gelirken gerçekten çok zorlu bir yoldan geldim. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu benim için ama tabii böyle günlerde olan hep vatandaşı oluyor. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı tamamen. Metrobüslerin de çalışmadığı bir günde benim bile haberim olmadı kapatılacağına dair. Neyse sonuç İşte tekrar buluşabildik, bir araya gelebildik. Dolayısıyla bugün vatanımızın bağımsızlığını, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve milletimizin iradesi için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizle rahmet, minnet ve dualarla anmak istiyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresinden sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hatta bu mesajlarınız dün akşam oynanan tarihin en pahalı futbol maçı olan İspanya-Fransa ile de ilgili olabilir. Çünkü Fransa, ben de dahil olmak üzere, hepimizi ters köşe yaptı. Dün akşam bir sürü dinleyicimiz de bana DM'den mesaj attılar. Duygularını, düşüncelerini paylaştılar. O yüzden onlarla da birazcık hem sohbet ettik, hem maçın da değerlendirmesini yaptık. Tebrik ediyoruz tabii.

0: İspanya deyince takım futbolu, oyun ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da finale çıktılar. Tebrik ediyoruz. Bakalım bugün ne olacak? Hep birlikte onu göreceğiz. Bugün de onları konuşacağız. Evet, Bülent Uslu, çok vakti yokmuş. Sevgili Bülent Uslu'yu da şu anda arayayım ve onunla da canlı bağlantıya gireyim diyorum. Bülent Uslu, beni dinliyorsan şu anda seni arıyorum. Canlı bağlantıda sesini duymak isteyen dinleyicilerimiz vardı. Bir yandan da onu arıyorum, sevgili Bülent Uslu. Evet, çok mesaj geliyor. Her birine yetişen, merak etmeyin. Evet, telefonun diğer ucunda uzun zamandır sesine hasret kaldığımız tatillerden güzel şezlonglarla beraber, şemsiyelerle resimlerini gördüğümüz Bülent Uslu, Eagle Media Kurucu Başkanı, TGT Haber Spor Yorumcusu. Bülent, hoş geldin. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Keyfimiz yerinde. Trossard geldi.
0: Hemen o zaman mikrofonu sana vereyim. Çünkü çok Beşiktaşlı dinleyicimiz yazmış. Bülent Uslu'yu bağlar mısın dediler Çağatay Hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dünden beri 3-4 tane dinleyicimiz vardı. Özellikle sana bağlanmamı istedi. Tabii dünyanın en büyük kanatlarından bir tanesi geldi. Kara Kartal'a neler söylemek istersin? Bir anda her şey değişti değil mi? Yani rüzgarın
1: yönü... Yok. Şöyle, her şey değil. Yani bazı şeyler değişti ama her şey değil. Şöyle.
0: Şimdi yani biz umut adına kendi... söylüyorum. Yani Beşiktaş
1: Tabii anlatacağım. Hı-hı. Anlatacağım. Şimdi Trossard'ın ilk ismi düştüğünde ben hayatımda hiçbir futbolcu için havalimanına karşılama nasip olmadı. Geçen sene Orkun Tökçü için çok istemiştim. Şehir dışında yakalandım. Ama Trossard ismi ilk düştüğünde ben dedim Allah nasip ederse, bir aksilik olmasa ben buna gideceğim dedim. Gelirse gideceğim. Bir ara hatta yani biz her yayınımızda bunu vurguladık, her yayınımızda şunu da söyledik, hatta senin yayınında da söyledim diye düşünüyorum, hani biz her zaman Beşiktaş'ın tarafındayız. Serdar Adalı'yı sert eleştiriyoruz, yönetimi sert eleştiriyoruz ama doğru şeyler yapsınlar, en önde biz alkışlayacağız, evinin önüne gideceğiz, büyük başkan diye bağıracağız. Yani yeter ki Beşiktaş iyi olsun, bizim amacımız kişiler değil, Beşiktaş. Şimdi Trotak'la alakalı şöyle haberler düştü, işte maaşı 10 milyon euro falan. Ya başkanın kendi söylemi var mali ve idari kongrede. Bizzat çıktı, dedi ki Immobile'nin maaşı işte 6 milyon imza parası var dedi. %40 vergileri var dedi. Şu kadar maliyeti var dedi. İşte Beşiktaş bunu kaldıramaz vesaire. Şimdi bu şekilde yaklaşan bir başkanın 10 milyon euro maaş artı %40 vergilerle beraber 14-15 milyon euro maaşlar falan, bunlar... Yani Beşiktaş için şu anda dengeler alt üst eder. Sen Orkun'a 5 verirken 10 milyonluk bir şey maaşların, yani 14-15 milyon vergilerle beraber 15 milyon maaşların altına girmen mümkün değil. Bunların doğru olmadığını vurguladı. Tabii bu farklı yerlere çekilmeye çalıştı ama bizim haklılığımız Sayın Başkan'ın dün rakamlarla olan açıklamasından sonra ortaya çıktı. 6,5 milyon euro, 6-6,5 milyon euro gibi olduğunu söyledi. Hı hı. Bunlar Trossard gibi bir oyuncu için makul rakamlardır. Tıpkı Rafa'ya verdiğimiz gibi, tıpkı Orkun'a verdiğimiz gibi özel oyunculardır. Bu baremleri yakalayabilirsiniz maaşlardan. Ama işin diğer yönü, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Dünya Kupası'nda çeyrek final daha taze, sıcak. 22 yıl sonra Arsenal'de şampiyonluk yaşamış. Son 4-5 senedir sanat olmayan Beşiktaş'a bu kadar üst düzey dünya yıldızı bir oyuncu kazandırıyorsunuz ve bu büyük bir iş. Sayın Başkanı ve yönetimi, emeği geçen herkesi alkışlıyoruz. Alkışladık. Dün havalimanında taraftarın coşkusu, mutluluğu, yani bu bir hani işaret fişeği olur ya, bu bir yani şampiyonluk ateşinin ilk kıvılcımı diyelim inşallah. Ama yeterli mi? Yetmez. Yetmez. Yani burada eğer yeterli olmuş olsaydı Orkun Tökçü gibi çok üst düzey bir sporcunun transfer edilmesine rağmen geçen sene biz sıfır çektik, dördüncü bitirdik, Türkiye Kupası yok vesaire. O yüzden bu parçaları tamamlamamız lazım. Trossard transferi neden önemli? İyi bir kaleci almışsınız. Bak, bu konuda da Sayın Başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ettik, alkışladık, çünkü Beşiktaş çok uzun zaman sonra ilk defa kaleye yatırım yapmak aklına geldi. Yani Almanya'nın en önemli

0: kalecilerinden bir tanesini Beşiktaş'a kazandırılması çok önemli bir durum söz konusu. Biz ne yaptık? Son yıllara baktığımız zaman en sonki yatırımımız bizim Mert Günok'tu. Başakşehir'deyken 1,5 milyon euro maaş vererek, pardon, bonservis bedeli ödeyerek kulübe kazandırdığımız 35 yaş sınırında olan bir kaleciydi. Ondan önceki Ersin zaten altyapıdan yetiştirdiğimiz bir kaleciydi. Yani Beşiktaş her nedense kalecilere gelince yatırım yapmaya gerek yok vizyonuna sahipti. Daha doğrusu vizyonsuzluğu diyelim daha önceki yöneticilerin. Burada Galatasaray'a baktığınız zaman şimdi yıllarca Muslera'nın ekmeğini yediler. Muslera'nın direkt şampiyonluklarda bazı şampiyonluklarda etkisi olduğunu tüm futbol severler, Süper Lig'i yakından takip eden herkes biliyor.
1: Evet,
0: 14 sene. Ki o süreç içerisinde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda çok ciddi katkısı var. Evet. Şimdi Muslera düşüşe geçtiği anda yolları ayırdılar ve karşılığında 30 küsür milyon euro bir bedelle, bonservis bedeliyle Uğurcan Çakır'ı hiç tereddüt etmeden aldılar. Yani Türkiye'de hem milli hem yerli şu anda bir numaralı kalecisi. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Kaleciye yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmiyordu. Ama Beşiktaş uzun yıllar sonra ilk defa bu yatırım yaptı. Burada da alkışladık. Orta sahaya 28 yaşındaki yine milli ve yerli oyuncu takviyesi Salih Özcan'la alkışladık. Trossard için aynı daha fazla duygular besliyoruz. Ama yeterli mi? Asla değil. Çünkü bizim şu anda gerçekten ligin dengesini değiştirecek bir forvete ihtiyacımız var.
1: En
0: bir
1: önemlisi bu değil mi zaten?
0: Tırnak içerisinde bir canavara ihtiyacımız var. Yani futbolun değişmez bir kuralı vardır. Hiçbir zaman bu kural değişmemiştir bugüne kadar ve değişeceğini de zannetmiyorum. Hani biz ölürüz gideriz, aradan 100 sene geçer, 200 sene geçer. Futbol devam ettiği müddetçe bu kural hiçbir zaman değişmeyecek. Nedir bu kural? Yani, atanın ve tutanın iyi olacak. Biz şimdi tutanımızı yakaladık, atanımızı da bulmamız lazım. Kısır bir takım ne kadar iyi olursanız olsun, eğer ki siz o üç direk arasında o golü atamazsanız, o top girmezse maalesef ileri gidemiyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın bence hani şimdi sırada ne var diye sorulduğunda kesinlikle forvet kısmının bir an önce tamamlanması lazım. Charlotte deniliyor. Benim dün havalimanında güvendiğim muhabir kardeşlerimden bir tanesi bence Charlotte dedi. Muhtemelen onunla sıkı pazarlıklar söz konusu.
1: Vlahovic için mi diyeceksin Bülent Uslu?
0: Benim gönlümden geçen, benim kalbim. O yüzden Vlahovic'i ben yani kalbimden geçen Vlahovic olursa, çünkü Charlotte evet net bir oyuncu ama yaşlanan, Dünya Kupası'nı izledik, biraz daha ağırlaşmış bir oyuncu ama Vlahovic bir meydan okumaya ihtiyacı var. O en iyi meydanda Beşiktaş'ta okumak için gelebilir. 26 yaşında bir oyuncu. Aç bir futbolcu. Babası burada. Vincenzo Italiano burada. Vlahovic olursa Trossard'la birlikte birçok dengeyi değiştireceğimize inanıyorum. Çünkü şu anda çok önemli ilgilenmiş olduğumuz 8-10 numara pozisyonunda oynayabilecek yıldızlar da var. Belki bunu kiralık olarak da çözebiliriz. Fırsatlar da düşecektir. Hı hı. Tabii sağ açığa da Çerni'yi bırakmamak gerekiyor. Yani Beşiktaş geçen seneki hataya, ondan önceki senelerdeki hataya düşmezse, Hasan Arat döneminde ne olmuştu? Rafa geldi. Rüzgarıyla başlayan transfer süreci, işte Kyle Walker şeyle patladık. Havalimanında beklerken karşılamaya ona da gitmek istiyordum ben mesela. Hatta hazırlanmıştım o zaman, şehir dışında değildim. Orkun'u ıskaladık, buna gideceğim diyordum ben. Ama bir anda yani Beşiktaş tarihinde nadir rastlanacak bir şey. Resmi açıklama olmasına rağmen iptal edilen bir transfer süreci yaşamıştık ki bonservisi cebinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi bir sağ bekti. Ve ondan sonra yine transferlerde böyle Beşiktaş'ın işte nedir, El Bilal'dir, Jota'dır vesaire, işte Cengiz Ünder'dir, bu tarz transferlere yönelildi. Yanlış transfer. Bak onlardan hiçbirisi kalmadı şu an. Ama şimdi Gümel, bakın İlhan da iyi işler yapıyor. İnşallah ondan da verim elde edeceğiz. İki hazırlık maçlarda gollerini atıyor. Gümel, Salih Özcan, Trossard,

0: hamleleri, doğru hamlelerdi. Bu hamleleri devam ettirmemiz lazım. Ayağımızı gazdan çekmememiz lazım. Yani burada bunu söylerken işte bütçemizi alt üst edelim, paralar saçalım. Bize ne, ben bir Beşiktaş taraftarı olarak, bir kongre üyesi olarak her zaman gelen oyuncu sorgularım. Sorguladığım noktalardan bir tanesi, bu oyuncunun kronik sakatlığı var mı? Çünkü biz burada ağzımız çok, dilimi çok yandı. Tütten dilimi çok yandı. Yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. Çemberlilerini gördük. Erik Beylileri gördük. Sakatlık konusunda. Performans konusu düşüş. Performans düşüşü. Almusraçileri gördük. Delalileri gördük. Düşüşe geçen oyunculardan verim elde edemedik. Bir de şeye bakarsın, maliyetine bakarsın. Yani oyuncu maliyeti Beşiktaş'ın bütçesini, dengelerini, maaş dengelerini, diğer sporcular şimdi bozuyor mu? Buna bakarsın. Bunlar yerine oturuyorsa, yani 6-6,5 milyon euro bandında dünya çapında bir yıldız maaş ödüyorsan çok iyi ya. Bak çok iyi. Ama bu rakamlar, ben de sevgili Çağatay, ben de mesela Haaland'ı istiyorum. Yıllık 50 milyon euro maaş ver. Bana ne kardeşim, verin 50 milyon 100 milyon euro maaş verin. Ya bu kadar basit değil yani bu işler.
1: Bülent abi Icardi ister mi diyorlar dinleyicilerimiz?
0: Asla. Abi bu asla istemem. Yani kendine tabii ki bu şeydir. Transfer sürecini yöneten başkan var, yönetim kurulu var. Onlar uygun görürlerse alırlar ama ters bir durumda bedellerini kendileri öderler ama Icardi Beşiktaş tarihine yakışacak bir profilde oyuncu değil. O kendisine yakışır takımlarla anlaşsın. Ben yakıştıramıyorum şahsen Beşiktaş. Evet.
1: Evet, yine Adaş'ın diyor ki Bülent Uslu Bey'i dinliyorum. Bir Galatasaraylı olarak anlattıklarına da katılıyorum. Fakat Galatasaray bir hamle yapmadı bence. Herkes hazırlıklı olsun diye bir mesajı var.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Şu an Galatasaray hamlelerini yapmadı. Ve bu korkunç bir bütçeye sahip olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sponsor gelirleri işte bir sürü gelirini artı olarak artırmış bir Galatasaray, tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan, doğrudan katılacak olan bir Galatasaray'ın henüz gerçek hamlelerini yapmadığını, yani bizim gibi Beşiktaş gibi, Trossard, Fenerbahçe gibi, Greenwood gibi ses getirecek hamleler yapacağını düşünüyorum ben. Tahmin ediyorum yani. Evet.
1: Sevgili Bülent Uslu, şimdi biraz önce kadroyu saydın, güzel transferler yapılıyor dedin. Sağda Çerni dedin ama sol kanat için kimi düşünüyorsun? Beşiktaş'ta bu sene kim oynar? Ya da oraya bir transfer mi yapılmalı ayrıca?
0: Tola çıkma.
1: Evet.
0: Trossard oynayacak orada. Yani Trossard 8-10'da oynuyor ama yani ben İtalyano'nun onu, çünkü İtalyano'nun şöyle bir şeyi var, taktiği. Kanat oyunculardan bir tanesinin çizgi inmesini istiyor, diğerini içeri kat etmesini istiyor. İtalyano'nun taktiğine de uygun sol açıkta oynaması için Trossard.
1: Ha, yani evet. İçeri kat eden bir oyuncu olarak tabii ayrıca canım. Bir arkasında da herhalde Ouattara'yı falan tane göreceğiz.
0: Evet, evet, aynen.
1: Peki Agbado'nun yanına yine bir transfer yapılması
0: kesinlikle
1: gerekiyor herhalde.
0: Şef stoper olması gerekiyor. İşte orada bizim eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi de şu. Sevgili Çağatay, biz adamcı olmadığımız için, Beşiktaş'ın adamı olduğumuz için, çok şükür dün havalimanına gittiğimiz zaman da ben de bir taraftarım ama Beşiktaş taraftarıyla bütünleştik, kucaklaştık, çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Çünkü bizim kimsenin adamı olmadığımız, o samimi duygularımızı biz yansıttık, sağ olsunlar. Şimdi bir taraftan küme düşme mücadelesi veren Wolverhampton'dan, ki küme düştü zaten, küme düşme potansiyeli yüksek olan bir takımdan, 29 yaşındaki Agbado'ya, hem de stoper bölgesi biliyorsun yani ofansif oyuncunun şeyiyle piyasasıyla defansif oyuncunun piyasası aynı olmuyor. Ofansif oyuncular daha pahalı oluyor, daha değerli oluyor. Şimdi oradan 22 milyon liraya kolay bonuslarla beraber bir oyuncu çekiyorsun Agbado'yu. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi finali yaşamış, 22 aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takımın ofansif oyuncusunu, sol açık oyuncusunu yine 18 milyon liraya çekiyorsun. Yani 31 yaşında, arada 2 yaş fark var. Yine hakeza Fenerbahçe Ake'yi aldı biliyorsun. Manchester City'de oynayan Hollanda milli takımının stoperi, son Dünya Kupası'nı 70 dakika forma giymiş bir oyuncuyu 8-10 milyon euro bandında bitirmiş. O da stoper mesela. O da 31 yaşında, arada 2 yaş fark var.

0: Şimdi bakın, buralar da artık Akbozu Beşiktaş'ın oyuncusu ama şimdi biz buradaki eleştirileri yaparken aynı hatalara bir daha düşmeyin diye bu eleştirileri yapıyoruz. Yani Beşiktaş çok da güzel ikinci yarıyı Jalo ile Emirhan Topçu ile Udoka ile veyahut da daha ileri gidin. Paulista'yı göndermezsiniz. Annem hasta deyip ki ya bir saniye birader, yani annen hastaysa futbolu bırakacak değilsiniz zaten. Annenle alakalı neler yapmamız. Bak burada da dünyada sağlık sektöründe en iyi ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir zaten. Biz her türlü şeyi katkıyı yaparız vesaire diye ikna ederiz. O işin bence senaryo kısmı yani. Palavra kısmıydı. O, açık konuşayım. Annem hasta. Ben gidiyorum. Aa öyle mi? Çok geçmiş olsun. Güle güle kardeşim. Paris'e göndermezdim. Biz de Akbadu yükünün altına girmez. O paralarla şu anda çok daha genç ve mükemmel bir stoper transferi yaparım. Bakın bugün Beşiktaş Akbadu'ya 22 milyon euroluk bonservis bedeliyle yatırım yapmış ve bugün eğer yine stoper konuşuyorsa bu çok büyük bir ayıbımızdır.
1: Hasan Bey diyor ki Bülent abi Akbadu'yu beğeniyor mu beğenmiyor mu onu anlayamadık diyor.
0: Ya şimdi nasıl söyleyeyim, aslında anlatmış olmam gerekiyor ama Hasan Bey için net konuşayım ben. Bu paraları beğenmiyorum. Hı hı. Ne demek istediğimi daha nasıl anlatayım bilmiyorum. Abi 22 milyon euroluk yatırım yapıyorsan bir oyuncuya, ya ben o 22 stoper hattına 22 milyon euro bütçe ayırdıysam bonservisten
1: karşılığını görmem lazım.
0: Ake gibi iki tane canavar koyarım ben oraya ya. Örnek veriyorum mesela. Yani rakiplere örnek veriyorum. Veyahut da Sanchez'i Galatasaray'a kaç paraya getirdi? 9 milyon euroya getirdi değil mi? Sanchez, Ake gibi ne bileyim Beşiktaş zamanında Saiz getirdi bedavaya. Paulista getirdi 2-3 milyon euroya. Ya o bütçeye ben 2-3 tane canavar getiririm, canavar. Ama ben 22 milyon lira bir oyuncuya sıkıyorsam eğer ve bugün hala stoper arıyorsam Hasan kardeşim beğenmiyorum. Yani
1: o da beğenmiyormuş. Hasan Bey de beğenmiyor.
0: Şunu lütfen kabul edelim. Şunu lütfen kabul edelim Çağatay. Yani oyuncu maliyeti işin bir parçası. Yani eğer oyuncu maliyeti işin bir parçası değilse 100 milyon euro bonservisle yıllık 50 milyon euro maaşları oyuncular getirelim abicim. Eğer böyle bir şey varsa sevgili Çağatay, sen Ferrari'ye binmek istemez misin ya? Niye ortalama bir araca biniyoruz biz? Niye 50 milyon liralık 100 milyon liralık araçları binmiyoruz biz? Abi onun sigortasını kaskosunu ödemeye gücümüz yetmez bizim. Örnek veriyorum mesela. Evet. O yüzden herkes bütçesine göre hamleler yapması gerekiyor. Ve biz hep şunu savunuyoruz. Bütçemize göre kardeşime önerinde bütçemize göre bana sen 30 milyon euro ver. Bak ben sana katrosayım. Geçen sene Berke'yi 4 milyon euroya alabiliyordun. Tamam mı? Şu an 15 alamazsın. Geçen sene sen Oğuz Aydın'ı mesela Fenerbahçe 7'ye aldın. Sen de alırdın. Demir Ege'yi 6'ya satmazdın. Demir Ege şu an orta sahanda milli yerli alternatif olarak dururdu. Zeki Çelik Roma'da bonservisi cebindeydi. Sezon sonu bitiyordu. Sağbek milli yerli alırsın. Salih Özcan dedik bak senin programına katıldım. Beşiktaş transfer etmemişti. Salih Özcan gündemde yokken neden almadınız diye isyan ettik. Bak bugün evet, Beşiktaş Salih Özcan sahibi oldu. Bedava aldın Salih Özcan'ı. Bugüne kadar Sayın Serdar Adalı'nın 23-24 transferinden bir tane sadece bonservisi cebinde olan oyuncu aldı. Bu da Salih Özcan. Bak bir tane. İkinci numunemiz yok. İkinci oyuncumuz yok. Şimdi Salih Özcan'ı kattın. Bak Taleci söyledim. Sabek söyledim. Orta saha söyledim. Hatta Salih Özcan. Demir Ege'yi de söyledim. Yani Vlahovic düşünüyordu. Ya kardeşim işte çünkü karşılamayı gördü. Ya bizim Eagle Media'ya Trossard'ın annesi teşekkür mesajı attı biliyor musun?
1: Hadi ya.
0: Altına. Evet. Bak ben sana onu göndereyim. Başlamadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum diyor. Trossard'ın annesi ve takibi aldı Eagle Media. O da geri dönüş yaptı Eagle Media. Ben de şimdi şey attım. Trossard'ın annesine Trossard imzalı forma göndereceğiz diye espri yaptım şimdi orada. Tamam mı? Yani onun imzasıyla bir forma göndereceğiz. Çünkü ona eski formalı bir fotoğraf paylaşmış annesi. Yani Adidas'tan kalan bir forma. Yeni formamızı iletelim ona. Tabii Trossard imzası oğlunun imzasıyla olması işin esprisi. Yani bakın bir oyuncunun annesinden bahsediyoruz. En üst sevinçleri yaşamışlar. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig şampiyonluğu yaşamışlar. Dünya Kupası çeyrek final heyecanı yaşamışlar. Ve oradaki karşılama binlerce taraftarın gelip Trossard'a o sevgi gösterisini göstermesi annesini duygulandırmış. Trossard'ın oğlunun fotoğrafını gördün değil mi? Böyle hayran hayran bakışları
1: evet,
0: falan.
1: Evet.
0: Şimdi Vlahovic belki bunları görüyor kardeşim. Görmüyor değil yani hepsini görüyor. Genç oyuncular bunlar. Sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar. Görüyor, etkilenecek. Ya benim için doğru takım Beşiktaş olabilir diyebilecek. Trossard

0: transferi diğer sonraki transferlerimizde domino etkisi yapacağına inanıyorum. Ama burada yönetim ayağını gazdan çekmeyecek sevgili Çağatay. Evet.
1: Ve tabii yapılan transferlerde de mesela Rafa Silva krizi yaşanmışken arkasından Trossard'ın falan transfer edilmesi bence müthiş bir hamle. Çünkü dünya basınında da Avrupa basınında da en azından tercih edilen bir kulüp olabiliyorsun.
0: Evet.
1: Çünkü başka futbolcular böyle şu anda kaotik takımlara gelmek istemezler çünkü.
0: Bak biz alınabilecek oyunculardan bahsettik. Bir de gönderdiğin oyuncuları elinde tutmayı düşün. Mesela Paulista, Edson Fernandez ve Rafa mesela. Şu an şu üçü Beşiktaş'ın kadrosunda olsaydı sana ne hayal ettirirdi?
1: Vallahi ben bak, dün Fernandez olan 1-0 önde başlar diyorum ben.
0: Ya her bir zaman. De Rafa iyi bir Rafa, formda bir Rafa, kafası rahat bir Rafa'dan bahsediyorum. Evet, problemli oyuncu. Kafası kırık olabilir, psikolojik problemleri olabilir, mutsuz olabilir. Ama onu mutlu etmek için sevgili Çağatay, bizim elimizde olan bir şey, yönetimin elinde olan bir şey yani. Neyse, problemi çözeceksin. Şimdi şunu söylemek
1: istiyorum. Kriz yönetimine çıkıyor, evet.
0: Kriz yönetimi, bravo. Vincenzo Italiano'nun dünkü maçtan sonra röportajında ben sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim bak. Oradaki cümlesini ileteceğim sana.
1: Ben de izledim, evet.
0: Diyor ki, biz diyor gerçek kampı 3-4 gündür yapıyoruz diyor. Ne demek bu biliyor musun? 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidiyorsun. 15 gündür orada kamp yapıyorsun. Ama diyorsun ki 3-4 gündür kamp yapıyoruz diyorsun. Çünkü Vincenzo Italiano şunu söylüyor. Yönetime taş attı orada. 10 gün boyunca biz altyapı oyuncularıyla kamp yaptık diyor. Daha işte Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular, izinden geri dönen oyuncular, işte Orfun, Akpadu, Murillo vesaire. Bir de transferlerle beraber daha yeni yeni biz kadromuz şekillenmeye başladı demek istiyor. Yani dünyada ilk defa altyapısına 17 oyuncu götürdük altyapı. Hatta bir tanesinin gidesi çıkmamış. 3-4 gün sonra 18 diyelim. 18 oyuncusuyla yani altyapısına, altyapı takımına kamp yaptığın dünyada ilk takım Beşiktaş oldu yani. Evet. Bilmiyorum örneği var mıdır yani. İşte biz bunları söyleyeceğiz. Biz bunları eleştireceğiz ki aynı hatalar yapılmasın, tekrar edilmesin. Evet.
1: Yurt dışından bir dinleyicimiz var. İsviçre'den Aziz Gökdemir diyor ki iyi yayınlar. Akbado bizim kaleye yakın oynuyor diye ofansif olarak düşünmüş olabilirler mi? Bülent abi demişler transfer yapanlar.
0: Evet. Evet, güzel. Olabilir.
1: Peki bundan sonrası için Bülent abi Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilir mi diyorlar. Sana sormuş dinleyicilerimizden
0: bir tanesi. Bundan sonraki hamlelerimize bağlı. Yani senin şu anda bizim kadromuz geniş, derin bir kadroya sahip değil ki henüz hala ilk 11'de bizim sıkıntılarımız var. Ya bakın burada şey stoper arıyoruz. Hocanın istemiş olduğu hocanın planlamasındaki en önemli birinci sırada 6 numara var. Bence orası şu anda eksik. Hocanın istediği planlamasına uygun bir 6 numara transferi. 10 numara Olaytan'la abi yani olmaz orada. Oraya bir hoca 2-8'de oynamayı seviyor. Biraz ona daha yatkın bir oyuncu. 8-10 pozisyonda oynayan bir oyuncu. 6 numara dedik. Sol stopere hoca çok önem veriyor. Sağ açıkta Çenli ile abi orası aksayacağı belli. Yani bakın bir de forvet. Şu anda hala ben 5 bölge sayabiliyorsam sevgili Çağatay yani gitmemiz gereken çok yol var. O yüzden ayağımızı gazdan çekmememiz gerekiyor. Evet.
1: Trossard'ın sağlık kontrollerinin ve transfer prosedürlerinin de tamamlanmasının ardından kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi de yarın taraftar önünde imza attıracakmış Beşiktaş. Ona ilgili de bir açıklama geldi arkadaşlarımızdan.
0: Güzel.
1: Sevgili Bülent Usu, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Spor yorumcusu, Eagle Medya kurucu başkanı. İnşallah yine en kısa zamanda buluşuruz.
0: İnşallah sevgili Çağatay, sevgiler saygılar herkese, bütün dinleyicilere de selamlar olsun. Görüşmek üzere,
1: hoşçakal.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı olma özelliğini sürdüren Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bana da ulaşabilirsiniz. O cep telefonumuza, evet, arkadaşlarımızdan çok mesaj gelmiş. Spor yazar arkadaşlarımızdan da bağlanmak isteyenler de var. Evet, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden sevgili Harun kardeşim Şile'ye gidiyormuş. Sen de bizimle geliyorsun abi demişler, fotoğraf atmışlar. Çok teşekkür ediyorum, beni de dinliyorlarmış. Hepsine sevgiler, saygılar, yolları açık olsun sevgili Harun hocama da. Bir dinleyicimiz vardı, Instagram'dan da bana yollamıştı. Ve hatta evet, şimdi buldum ismini. Faruk Gergöz inşallah beni dinliyordur, söz vermiştim çünkü. Dün sizi iş yerinde dinlerken evdeki oğlum sizi aradı, canlı yayına katıldı. Çağatay hocam şok oldum demiş. 11 yaşındaki oğlum Hamza'nın sizi dinlemesine demiş. Sevgili Hamza'nın da gözlerinden öpüyorum. Ona da selam söyleyeceğim demiştim dünkü yayında ama Okan Buruk'un röportajı girmişti canlı olarak. Dün sözümü yerine getirememiştim. Şimdi söylüyorum. Sevgili Hamzacığım, sana da selamlar olsun. İnşallah dinliyorsundur beni. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Milat Çelik yollamış. Rashford haberi doğru mu diye biraz sonra İrfan 25'e sorarız. Selam, yaklaştım tahmine. Bu akşam İngiltere 2-1 yenecek demiş Hasan Özbay. Yine Instagram'daki sizlerden gelen mesajlarla devam ediyorum. Çağatay hocam, İrfan Bey'e sorar mısınız demiş. Tabii ki sorarım, bağlandığımızda hiç merak etmeyin. Gelen mesajlar ve yine es geçmeyelim ki şuradan bakalım hemen, bayağı bir gelmiş çünkü mesajları da yaptık. Evet, istekleri de okuyacağım, onu da hiç merak etmeyin. Ama bu arada bir şey daha hatırlatacaktım ama aklımda vardı. Evet, sormuştuk bugünkü Dünya Kupası'nda size göre karşılaşmanın sonucunu. Tahminlerinizi 0212 273 10-10'a yollayabilirsiniz. İngiltere-Arjantin karşılaşması ile ilgili tahminlerinizi yollayın. Kısa bir ara verelim. Daha sonra Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam edelim. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü sürpriz isimler, sürpriz telefon bağlantıları, Türkiye'nin en çok dinlenilen ve takip edilen yorumcuları yine bu programda ve bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında canlı yayınımızda devam ediyor. En çok görmek, duymak istediğiniz isimlerden bir tanesi sevgili İrfan 25 var. Tabii Fenerbahçeli taraftarlar da acaba konuşulan isimler doğru mu diye 0212 273 10-10'da mesajlarını yollamaya devam ediyorlar. Bakalım. Bu isimlerden ilk olarak tabii Rashford diyeceğiz. Rashford'u da ilk olarak Türkiye'ye duyuran sevgili İrfan 25'ti. Doğru söylüyorum değil mi İrfan?
0: Doğan'la beraber Perşembe günü yaptığımız yayında ifade etmiştik. Daha sonra Frank'le bağlantımız yayında yine Rashford ismini gündeme getirmiştik. Hani ilk duyanlar, yani ilk söyleyelim demek istemiyoruz ama bunu dile getiren isimlerden bir tanesiydi.
1: Evet, sen bu arada yoldasın herhalde.
0: Evet, yoldayım.
1: Peki. O zaman Fenerbahçe ile ilgili haberleri alabilir miyiz? Çok da bir zaman kalmadı çünkü Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı da var. Neler söylemeyeceksin?
0: Şimdi Rashford'dan başlayalım. Fenerbahçe tabii şu anda 3 transfer yaptı. Nathanaki'yi stoper etmeyip yine transfer etti. Greenwood'u sağ kanat mevkiye transfer etti. Mehmet Ampuriç'i kadroya dahil etti. Şimdi Fenerbahçe biraz tabii bu 3 yıldız ismi kadroya dahil ettikten sonra biraz transferde frene basacak gibi gözüküyor. Önce kadrodaki çünkü şu anda Fenerbahçe'nin Greenwood transferiyle beraber yanılmıyorsam ya 40 ya da 43 futbolcusu oldu. Dolayısıyla bu 16-4 kuralına kadroyu uyumlu hale getirebilmek için Fenerbahçe'nin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda. Dolayısıyla Fenerbahçe şimdi dün yönetim kurulu toplantısı vardı. Yönetim kurulu toplantısında da bu madde, bu gündem ele alındı ve Fenerbahçe'nin önceliği şimdi kalabalık kadroyu azaltmak, kadroda düşünülmeyen oyuncuları iyi bonservisleriyle satarak hem maaş bütçesinden de transfer limitinde yer açabilmeyi hedefliyor Fenerbahçe. Hı. Tabii bu doğrultuda çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin tabii bu transfer bitti anlamına gelmiyor ama bu transfer önceliğini şimdi daha uyumlu hale getirmek üzerine çalışmalar yaptığını söyleyebilirim. Diğer taraftan tabii Rashford ismi gündemde Fenerbahçe'nin. Rashford geçen sezon Barcelona'da forma giyiyordu. Barcelona'da satın alma opsiyonu olarak kaldırsa dahil etmişti kiralık olarak. Ancak satın alma opsiyonunu kullanmadı ve o bölgeye Adeyemi'yi transfer etti. Şimdi Rashford'da Manchester United'a geri döndü. Fenerbahçe yönetimi Manchester United'dan bu oyuncuyu bir kiralama ya da bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Tabii oyuncunun 14 milyon euro gibi bir ücreti var. Yıllık ücret alıyor.
1: 14 milyon euro.
0: Evet evet. Ve Manchester United'da bu oyuncunun yıllık ücretin karşılanması karşılığında gelen transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cihan Kamer ve Oğuz Çetin maçlığa gitmişti Greenwood için görüşmeler. Ama sürpriz bir şekilde bir iki gün önce İngiltere'ye uçmuştu. Uçak İngiltere'ye gitmişti. İngiltere'de de hem Rashford hem de Watkins için temaslarda bulunduğu ve burada görüşmelerde yaptığını söyleyebilirim Fenerbahçe yönetiminin. Tabii Rashford biraz daha Dünya Şampiyonası sonrası hem Watkins hem Rashford transferlerinin Dünya Şampiyonası sonrası daha netli kazanmasını bekliyoruz. İleride şu aşamada sıcak bir gelişme yok ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi de bu sezon üzerinde bir farklı bir transfer sitesi izliyor. Onu söyleyelim. Daha nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. Nokta atışı transferler hedefinde ve transfer çalışmaları yaparken de maliyetini en uygun seviyeye getirmeye çalışıyor. Greenwood örneğinde olduğu gibi. Greenwood'da biliyorsunuz 50 milyon euro bonservis bedeliyle açmıştı Marsilya yönetimi. Greenwood için 50 milyon euro fazla bonuslar istemişti. Ancak Fenerbahçe'ye uzun süren pazarlıklar sonucunda bu rakamı 39 milyon euro seviyesine çekti ve bu transferi tamamladı. Yönetim yoğun bir pazarlık süreci yönetiyor. İstediği transfer listesinde istediği isimleri de en uygun maliyetle kadroya katmayı planlıyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyor. Dediğim gibi Rashford ve Rashford gündemde, Watkins gündemde Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular ama diğer taraftan da artı 4 puanla uyan uyan yabancı forvet listesi de var Fenerbahçe'de. Orada da Real Madrid'den Garcia, Gonzalo Garcia Fenerbahçe'nin gündemde yer alan bir isim. 22 yaşındaki genç İspanyol golcü için de Fenerbahçe Real Madrid kulübüyle temasla. Eğer 16-4 kuralı değişmezse, yani federasyon tarafından herhangi bir değişiklik yaşanmazsa Fenerbahçe'nin 16-4 için Gonzalo Garcia ismini de tarafta tutalım. Fenerbahçe bu oyuncuyu da forvet transfer listesinde yer aldığını ifade edebiliriz.
1: Tabii Sadiki Şerif de var değil mi İrfan?
0: Tabii Sadiki Şerif evet, genç potansiyelli bir oyuncu. Aslında Fransa U21 milli takımında da seçildi. Ancak vatandaşlık sürecinin devam ettiği için o kampa katılamamıştı Şerif. Şerif'e gelen teklifler var. Şerif'e şu anda 18-20 milyon euro bandında isteyen kulüpler var. Şerif'ten teknik heyet de memnun, yönetim de memnun. Tabii oyuncuyu satma gibi düşüncesi yok. Belki oyuncu kiralık olarak başka bir takıma daha fazla süre alabileceği, direkt oynayabileceği bir takıma gelişimini sürdürebileceği Avrupa'da işte 5 büyük ligde kalmıyorsun takımlara kiralanma gibi durumu söz konusu olabilir ama şu aşamada Şerif'in de gönderilmesi söz konusu değil. Artı 4 kuralında oynayan isimlerden bir tanesi Şerif. Ve Fenerbahçe şu anda teknik heyet onu kadro planlamasında değerlendirmeyi düşünüyor.
1: Sevgili İrfan 25, peki Kerem Aktürkoğlu'nun Arap kulüplerine satılacağı ya da oradan gelen tekliflerin geldiği doğru mu?
0: Şu anda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem Fenerbahçe'de mutlu. Fenerbahçe'de ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Daha yeni baba oldu ve yani bu kurulu düzeni de değiştirmek istemiyor. Şu anda Kerem teknik heyetinde Kerem'i bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Dolayısıyla dediğim gibi resmi bir teklif şu anda Kerem'le ilgili bir resmi teklif. Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Tıpkı Talisca'da da aynısı. Şimdi Fenerbahçe'de Talisca'yla ilgili bilgi vereyim. Talisca'da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Fenerbahçe'nin ayrılmayı düşürmediğini dile getiriyor.
1: Evet, son düzeye kadar
0: ailesiyle,
1: dedi.
0: Evet, ailesiyle burada mutlu olduğunu, İsmail Kartal'la yaptığı görüşmede de İsmail Kartal'ın kendisine bu takımın önemli bir parçası olduğunu ve yeni sezonda kendisini joker olarak değerlendireceğini söylüyor Talisca.
1: Ve ama diğer taraftan ilk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kamp yapma fırsatı buldu Talisca.
2: Evet evet, geçen sezon devre arasında kadroya dahil. Bir önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti. Geçen sezonda Portekiz kampı öncesi sakatlık yaşamıştı. Ve oyuncu sezon başı kampını kaçırmıştı. Bu sezon ise sezon başı kampında takımla birlikte çalıştı. Ama az önce bahsettik, Fenerbahçe'nin 23 tane yabancı oyuncu var Fenerbahçe'yle beraber. Dolayısıyla artı 4 kuralına uymayan da artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var şu anda. Yani Fenerbahçe'nin bu artı 10'a getirmesi için
1: toplamda 7, diyorsun yani.
2: Toplamda 42-43 oyuncu, yabancı oyuncu olarak da toplamda 23. Artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var. Ve dolayısıyla 7 yabancı oyuncuyla ne olursa olsun yollarını ayırmak zorunda. Fenerbahçe'nin bu aşamada baktığınız zaman kimler gider? Diego Carlos, Amrabat, Ivakovic, BK, Usaba. 5'i saydık.
1: Mimovic.
2: Yani işte Mimovic'in durumu daha net. Yani o artı 4 kuralına uyan oyuncular arasında. Onu saymıyorum ben. Şu anda artı 4 kuralına uymayanları söylüyorum. Artı 4 kuralına uymayan 5 isim gitti. Artı 4 kuralına uymayan 5 isim dışında Osterwolde, Semedo, Kante ve Talisca dörtlüsünden 2 tanesine daha yollanaymış olmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında transferden daha çok Fenerbahçe'nin bu yabancı kontenjanındaki fazlalığı yabancı uyumlarla getirmek, yabancı kuran uyumlarla getirmek için çok zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe'de. Yani bazı isimlerle istemese de yolları ayırmak zorunda kalabilir. Mesela teknik direktör İsmail Kartal Osterwolde takımda kalacak dedi. Fred takımda kalacak dedi. Ama bu yabancı kuralı nedeniyle bu isimlere de yollar ayrılabilir. Yani biz Bonix Zafse maçında kadroda gördüğümüz UEFA'lar listesine yazdığımız isimlere belki şampiyonlar ligi playoff'una yükseldiği zaman playoff maçında o isimleri kadroda görmeyebiliriz. Veya lig başladığında Bonix Zafse maçının kadrosunda UEFA listesine yer alan 3-4 oyuncuyu görmeyebiliriz. Yani bu süreç uzun bir süreç. Fenerbahçe yönetimi de bu şeyi, süreci en az zarar maksimum bonsais geliri elde ederek bu süreci tamamlamayı hedefliyor.
1: İrfan 25 dün akşam da dahil olmak üzere ben Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını da izledim. Orada Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci'nin de form durumları İsmail Kartal'ın gözünde nasıl değerlendiriliyor?
2: Şöyle söyleyeyim, şimdi İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder yeni sezon kadro planlamasına yer alacak. Cengiz Ünder sezon başı kampına da fit gelmişti. Bunu söylediğimizde insanlar tepki göstermişti. Yani yayınlarda, radyoda katıldığımız yayınlarda işte Topuk Yayası kampı öncesi Cengiz'in fit olduğunu söylemişti ama tepki göstermişti. Cengiz de hazırlık maçlarında kendisine gösterilen verilen şansı iyi değerlendirdi. İlk iki hazırlık maçında iki gol attı. Cengiz'in yeni sezon kadro planlaması düşünüldüğünü söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci keza öyle. İsmail Kartal'ın güvendiği, inandığı isimlerden bir tanesi.
1: Fred
2: Kamp'ın
1: herhalde flash ismi.
2: Evet, yani çünkü Cengiz bu şansı iyi değerlendirdi. Ama süreç nereye getirecek hep birlikte göreceğiz. Yani Cengiz'in bu süreci devam ettirmesi. Çünkü zaman zaman yedek rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Çünkü kısa kanatta Greenwood'un, sol kanatta Kerem'in olduğu bir senaryoda Cengiz'in ikon bir oynaması için çok daha fazla daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda Cengiz'in ama yerli rotasyonun, yani yerli oyuncular şu yabancı kuralında yerli oyuncuların önemi de bir kat daha artıyor. Bir kat daha fazla artıyor. Ve yerli oyuncuların güçlü bir yerli oyuncu kadrosu var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bu kadroyu bozmak istemiyor. Hatta İsmail Yüksek için gelen teknikler var. İsmail Yüksek bu teknikleri değerlendiriyor. 27-28 yaşında geldi artık. Oyuncu Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti İsmail Yüksek gibi kaliteli bir oyuncu kaybetmek istemiyor. Çünkü İsmail Yüksek bu takımın çok önemli bir ismi. Orta sahada şimdi Gendouzi'nin işte Kante, Fred, Asensio çok ciddi bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe. Güçlü bir orta saha rotasyonu var. Burada Orman'ın ilk 11 şansı biraz az gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan baktığımızda ise İsmail Yüksek gibi bir kaliteli bir ismi de kaybetmek istemiyor Fenerbahçe. O yüzden gelen tekliflere İsmail Yüksek için kapalı Fenerbahçe.
1: Evet. Dün İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı sevgili İrfan 25. 33 kişi burada kamp yapıyoruz dedi. Sen de toplamda 43 kişi var diyorsun. Şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Bir hafta sonra 14 Ağustos'ta lig başlayacak. Yani bu kısa sürede yönetim bunu nasıl çözmeyi düşünüyor sence?
2: aslında 33'ten fazla yani oraya giden çünkü kimi takımdan ayrı çalışma yapıyor, kimi bireysel İstanbul'da kalanlar oldu, işte Diouf'la Vedat Bıç İstanbul'da kaldı, işte milli takımda olanlar var, işte Kante, Semedo, Ederson, yani bunlar isimler var. Kampa da yanılmıyorsam 36-37 kişi falan gittiler. Yani 35-36 kişi falan gittiler. Hı hı. Oraya işte erkek katıldı sonra. O rakam sayı arttı. Şimdi Fenerbahçe yönetimi zaten en baştan beri zorlayacak en önemli konulardan bir tanesi kalabalık kaldırıyor. Mevcut kriterlere uyumlu hale getirebilmek. Yani bu doğrultuda transfer teklifi gelen oyuncular da var. Yani Usabaya, Diego Carlos'a, Aldabatan, Divakovic'e ciddi transfer teklifler var. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendiriyor. Bu oyuncularla yollara ayırmakta çok fazla zorluk çekecektir. İşte PKV'ye Süper Lig'den teknikler var. Ama diğer açıdan baktığımızda mesela Talişka'dır, Kante, bunlar hem yüksek yıllık ücret alıyorlar Fenerbahçe'de. Şimdi bu oyuncularla hem Kante hem Talişka için aslında düşünce arasında ayrılabilecek muhtemel oyuncular arasında geçiyor. Ama bu oyuncular da Fenerbahçe'de yüksek yıllık ücret aldıklarını biliyoruz. Avrupa'da mesela Kante için Paris FC kulübünün ciddi bir ilgisi var. Oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de bu teklife sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da Kante'nin aldığı 11 milyon euro yıllık ücret var. Aynı zamanda işte forma satışından pay maddesi var sözleşmesinde. Artı bonusları var. İmza parası 14,5 milyon euro imza parası verdi Fenerbahçe Kante'yi transfer için. Onun 7'si ödendi, 7'si daha ödenecek. Mesela Fenerbahçe yönetimi Paris FC ile yaptığı görüşmelerde şunu diye geçiriyor. 7 milyon euroyu hani imza parasını, onu bizim ödememiz gereken 7 milyon euro imza parasını siz ödeyin. Hı hı. Aynı zamanda bonservis olarak hani 7 milyon euro imza parasını ödeyin. Biz de eğer yıllık ücreti karşılayabiliyorsanız Kante için herhangi bir bedel ödemeden oyuncuyu kaldırıyor. Oyuncu için gelen tekliflere sıcak bakılıyor. Ama tabii burada bu oyuncuların yollarını ayırırken ki Fenerbahçe'nin en fazla zorlandığı noktalardan bir tanesi bu oyuncuların aldığı yıllık ücretler. Şimdi Avrupa'da kalkı düştü takımlar bu ücretleri vermiyorlar. Yani çünkü net ücretler burada alınan ücretler ve birçok yani Fenerbahçe'den aldığı ücretlerin yarısını öneren oyuncular oluyor. Oyuncular da gitmek istemiyor bu sefer buradaki hak edişlerini

0: Yani beş.
1: Tek tek sayayım şimdi aklıma gelenleri. İrfan Can var. Livakovic evet. var. Ederson evet. var. Tarık evet. var. Evet. Mert Günok var.
0: Mert Günok var. Evet.
1: Kaç oldu?
0: Tam 5. 5 oyuncu. 5 kaleci var sana.
1: İrfan Can, Livakovic, Ederson, Tarık, Ederson, Mert Günok. 6 oldu.
0: Yok, Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can, Erivayet, Livakovic. 5 tane.
1: Evet.
0: 5 kaleci var. Tabii 5 kaleciden Fenerbahçe 3'üyle, pardon 2'siyle yollarına girecek. Onlar da İrfan Can, Erivayet'le Livakovic olacak. Livakovic'in menajeri 20 Temmuz gibi İstanbul'a gelecek. Livakovic'in de izni 17'sinde, bütçe 17'sinde İstanbul'da olması bekleniyor. Livakovic'in menajeriyle Fenerbahçe yönetimi görüşecek. Dinamo Zagreb'in 4 milyon euro gibi bir bonservis bedeli teklifi var Fenerbahçe'ye. Bu teklifin değerlendirilmesi bekleniyor. Livakovic de Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Kariyerini orada sürdürmek istiyor. Bu hafta içi aslında gidecek oyuncuların menajerleriyle yapılacak görüşmeler. Görüşmeler hız kazanacak. Yani burada yani bu transfer hareketlerinden daha çok bu hafta içerisinde ve önümüzdeki 10 gün içerisinde ayrılacak oyuncular için olacak.
1: Şimdi dinleyicilerimizden Boray Bey diyor ki Fenerbahçe'nin bence artık hiçbir transfer ihtiyacı yok. Eldeki 41 kişiden 20 kişilik bir kemik takım çıkarmak zor olmasa gerek. Sonuçta bu oyuncularda belki arada bir iki tane hata dışında beğenilerek alınmış belli seviyede oyuncular demiş.
0: Ya şöyle söyleyeyim, aslında Fenerbahçe'nin bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni biraz transfer hoydatlığı. Yani önceki yönetimlerde işte her futbolcuyu çöp olarak nitelendirmek, değersizleştirmek, işte o gitsin yerine başka oyuncu transfer edelim. Süreç 4'te Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdik. Şu anda sözleşmesi devam eden 42-43 tane oyuncusu var Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Dediğim gibi bu ayrılık süreci de ayrılık süreçte işte öyle kolay olmuyor. Yani insanlar diyor ki işte transfer, yani hiç Sayın Hacı'nın seçildiği zaman sosyal medyadaki yangına baksaydınız o içerisinde neredeyse tüm futbolcuları gönderin, yeniden transfer yapın bir grup var.
1: Bülent yani
0: O yangın yeni çeviriyorlar işte. Bunu biz daha önce Kadiş'te gördük, biz bunu daha önce Ceko'da gördük. Onlar gitsin, yine o başka oyuncu transfer etsin. Kendi değerlerini bayağı değersizleştirebiliyorlar. Yani burada Hoca'ya saygı göstermek lazım. İsmail Kartal yani bir oyuncuyla devam etmek istiyorsa ona sonuna kadar onun kararına saygı göstermek gerekiyor. Çünkü İsmail Kartal döneminde biliyorsunuz bir önceki sezon İsmail Kartal'dan önce İrfan Can Kahveci'yi için kesin yorumları yapılıyordu. Sosyal medyada küfürler ediliyordu, hakaretler ediliyordu. Neler söyleniyordu ama İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci inanılmaz bir performans sergilemişti. Dolayısıyla bazı oyuncular bazı teknik adamlardan yani bazı bunlar performans göstermezken yani farklı bir teknik adamlar daha iyi performans ortaya koyabiliyorlar. İşte bugün Mimović için takımda kalsın yorumları yapılıyor. Ama aynı Mimović için biliyorsun sezon başında belki takımda kalacak denilmiş olsaydı insanlar tepki gösterirdi. Ama hazırlık maçlarında gösterdiği performans artı işte hocanın ona güvenip ona şans vermesi Mimović'le ilgili insanların kafasındaki soru işaretlerini de giderdi. Bugün Mimović kalmış kalacak dediyse kaldı da kimse tepki göstermedi. Ama bunu sezon başında olmuş olsaydı insanlar tepki gösterdi. Biz bunu daha önce Osterwolde sürecinde de yaşadık. İsmail Kartal öncesinde İsmail Kartal Osterwolde'yi stoper oynatmıştı. Ve Osterwolde için işte buna çok muamelesi yapılırdı. 6 milyon euro buna bonservis böyle yorumlar yapılıyordu. Yayınlarda işte hakaretler ediliyordu. Ama sonuçta gelinen süreçte ne oldu? Osterwolde'de Avrupa'nın da ilgisini çeken stoper mevkiyle evlenen bir oyuncu konumuna geldi. O yüzden biraz iştahlıdaki oyuncuları dinlemek lazım. O da eğer bir an işim basabiliyorsa arkadaşın yorumlarına katılıyor. Kaliteli bir ama diğer taraftan belki Şerif hiç gündemde değildi belki taraftarın, ama Şerif'in de kampta gösterdiği performans hazırlık maçında oynadığı maçta gösterdiği performans ardından Şerif'in de şans verilirse, oynamaya devam ederse, gelişimi sürdürürse Fenerbahçe'nin ileride çok ama çok fazla şekilde Fenerbahçe'ye

0: sağlayacak bir oyuncuya evrilme ihtimali olur. Yüksek.
1: Evet. Bülent Bey de diyor ki Fenerbahçe kendi bünyesinden 4 takım çıkartıp bir lig oluşturabilir Final Four şeklinde demiş. Sevgili İrfan 25 herhalde metrobüsten indin. Yürüyorsun.
0: Evet evet indim yürüyorum şu an.
1: Bu arada metrobüsler açılmış mı? Hani sen ikinci köprüden mi geldin? Birinci köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı mı? Bilgin var mı?
0: Yok ben metrobüsü kullanmadım. Ben otobüsteydim yani. Hayır, tamam. Rahat geldim.
1: Tamam peki. İrfan Yim Bey çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 2000 izinli. 2000 izin yaptıktan sonra Cuma günü Boğniksafsa maçının hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe. Greenwood'da Cihan Kamer, Sayın Cihan Kamer bugün İstanbul'a gelecek. Greenwood'da evet. Yani itibariyle ailesiyle beraber İngiltere'den İstanbul'a gelecek.
1: Fenerbahçe'de Greenwood'u duyurmuş.
0: Evet yani Fenerbahçe'de yarın itibariyle Greenwood ailesiyle beraber İstanbul'a gelecek. Tabii çok dediğim gibi yönetimi de tebrik etmek lazım. Yani bu süreci çok iyi yönetti. Marsilya sportif direktörün bugün bir açıklaması var. İşte normalde 70-80 milyon euro bir bedel bekliyorduk. Bonservis bedeli bekliyorduk. Greenwood'dan. Ancak dedi oyuncu gitmek istediğini neredeyse bir ay önce bize söyledi. O gitmek isteyen bir oyuncu da kadroda tutmak çok zor dedi. Yani bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe önemli bir transfer başarısını gerçekleştirdi. Ayrıca yazarın başta olmak üzere yönetim kurulu bu konuda tebrik etmek gerekiyor.
1: Sevgili İrfan 25 görüşmek üzere diyor. Sana da sevgilerimi yolluyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selam söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum canım.
1: Çok teşekkürler. Aleyküm selam diyelim. 0212-270 Ömer Musaoğlu. Sana da sevgilerimi yolluyorum. İsa Öztürk çok teşekkürler. Cihan Bey de yine bakıyorum Instagram üzerinde. Takibi alan isimlerden. Hasan Özbay Trabzonspor taraftarıyım. İrfan abiyi seviyorum demiş. Kapattık ama ben iletirim. Hiç merak etmeyin. Hakan Bey Arjantin 2-1 alır demiş. Çağatay Hocam demiş. Sizler de tahminlerinizi bizlere yollayabilirsiniz. Artık iletişim kanallarımızı da biliyorsunuz. Hepinizden mesajlarınızı bekliyoruz. Programın son bir saatinde yine sürpriz bağlantılarla devam edeceğiz. Kısa bir ara diyoruz. Radyo Gol'de daha sonra Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son bir saatte yine devam etmek üzere. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son bir saate de geldik. Hüseyin Mecit evet senin mesajını okumadık. İyi yayınlar dileklerinde bulundun. Her günde bulunduğun için sevgili Hüseyin'cim sana da sevgiler saygılar. Bir dinleyicimiz var diyor ki Bülent Bey Yılmaz Vural bugün için söz vermiştiniz diyor. Söz verdiğimi çok hatırlamadım ama Yılmaz Vural'la arada bir görüşüyoruz. Bir ay önce falan aradığımda cevap alamamıştım. Ama çok istiyorsanız Yılmaz Hoca'yı da biraz sonra yayınımıza alırız. Ama söz vermeyi durumunu pek hatırlayamadım nedense. Yine canlı bağlantılarımıza devam edelim. Çünkü yayından önce tabii konuştuğumuz gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara söylediğim bir saat var ve o saat dilimini de aşmamak adına onlara da söz verdiğim için. İşte yine gazeteci dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Benim de çok başarılı bulduğum analizleriyle sevgili Furkan Uzun hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam. Merhaba yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Furkan'cığım ikimiz de herhalde ters köşe olduk dünkü karşılaşmadan dolayı Fransa-İspanya. Ben de Fransa diyordum herhalde sen de Fransa diye düşünmüşsündür.
2: Ya şöyle aslında ben turnuva başlangıcında Fransa'nın hayal kırıklığı yaratabileceğini düşünmüştüm. Çünkü son turnuvalara baktığımız zaman evet son iki turnuvanın yani dünya haftasının finalisti Fransa'ydı ama genel haftalara baktığımız zaman bence Dentro Şampiyonu'nda çok da başarılı olamayan bir Fransa vardı. O bakımdan ben düşünmüştüm ama tabii ki bu akşam bir kadar da bir şey beklemiyordum yani. Çünkü dün akşam İspanya maçın tek başına başından sonuna kadar hakem edildi. İsabetli şutu herhalde Fransa'nın 85. dakika civarında gelmişti.

0: böyle bir şey kimse beklemiyordu. Ama genel hatlarıyla ben Fransa'nın finale gidemeyeceğini düşünmüştüm. Çünkü lider Dushan bence bu kadronun karşılığını veremedi. Bakıldığında 14 yıldır orada. Yani bu kadroyu oluşturan, bu jenerasyonu oluşturan bir teknik adam ama oynatma ve performans alma açısından bence büyük bir hayal kırıklığı.
1: Bugünkü karşılaşma için neler söylersin Furkan Uzun?
0: Ya bugün baktığımız zaman aslında çok enteresan bir durum. Arjantin buraya gelene kadar Mısır'ı son 15 dakikada eledi. Yeşilburun ve İsviçre'yi uzatmalarda eledi. Yani baktığımız zaman 3 maçı da kıl payı olarak adlandırabiliriz. Turu geçme durumunu. İngiltere için biraz daha domine ederek geldi. Ve kadrosu da İngiltere'de bu arada çok güçlü. Ki zaten son Avrupa Şampiyonası'nda finalistli İngiltere. Yani üstüne koya koya gelen bir çok güçlü bir jenerasyon var. Arjantin işte bence oyunu güzelleştiren bir takım değil. Çok bence hani çok sert oynuyorlar ve oyunu biraz daha çirkinleştiren bir takım görüntüsünde. Tabii ki yine buraya kadar gelmeleri, önceki turnuvada final oynayan bir takımın yine finale çıkma ihtimalinin olması tabii ki de bir teknik adam başarısı. Ama bence bu akşam oynanacak karşılaşmada İngiltere bence bir adım daha önde gözüküyor. Çünkü Arjantin'i henüz büyük bir takıma karşı göremedik. Yani buraya kadar gelinen süreçteki rakipleri Arjantin'den çok daha zayıf takımlardı. Arjantin onları yenerken çok zorlandı. Arjantin'i büyük bir takım karşısında ilk defa göreceğiz. O bakımdan ben Arjantin'in bugün çok zorlanacağını ve İngiltere'nin de tura biraz daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Furkan Uzun, peki İspanya-Fransa maçının galibi Dünya Kupası'nı da kazanır görüşüne katılıyor musun?
0: Katılıyorum. %100 katılıyorum. Zaten ben turnuvada yani herkes aşağı yukarı bence hani 100 kişiye sorsak turnuva öncesinde 90'ın herhalde İspanya ve Fransa'nın turnuvayı kazanacağını söylerdi. Çünkü ikisi de hakikaten çok iyi kadroya sahip iki takımdı. Ama tabii İspanya biraz daha teknik adamıyla fark yaratan bir takım oldu. Çünkü Belafonte hakikaten çok fark yarattı. İki büyük turnuvada, son iki büyük turnuvada Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda İspanya dün akşam bir maçla beraber yanlış hatırlamıyorsam 14 maça çıktı. 13'ünü kazandı. Sadece bir beraberliği var. O da bu turnuva başında Yeşilburun karşısında. O bakımdan İspanya baktığımız zaman 2010 yılındaki İspanya gibi çok güçlü bir kadroya sahip değil. Hatta bu takım bence o takıma göre biraz daha zayıf kalan bir takım. Ama müthiş bir takım savunmasına sahip. Finale gelene kadar sadece bir gol yediler. Yani dün akşam bile 85 dakika boyunca Fransa'ya pozisyon verdiler. Fransa belki de dünya kupaları tarihinin en güçlü kadrosuna sahip takımlarından biriydi. Böyle bir takıma karşı pozisyon vermeden ve tamamen domine ederek ki attıkları ikinci gol gerçekten birçok defa paylaşıldı. Hakikaten müthiş bir organizasyon bu. Kaleciden başlayan seri paslaşmalar halinde. Yani gol yemişti hakikaten çok zor bir takım ve golü de bir şekilde atan bir takım. O bakımdan ben bu görüşe katılıyorum. İspanya-Fransa karşılaşmasından galibi kupanın bir ucundan hatta büyük bir kısmından tutacak takımdı. O bakımdan İspanya kazandığı için ben finalde Arjantin veya İngiltere fark etmez. Kim gelirse gelsin İspanya'nın %65-70 bandında bir şansı olduğunu düşünüyorum.
1: Furkan Uzun, şimdi yurt dışında çok dinleyicimiz var. Biz de takip ediyorlar. Strasbourg'dan Doğancan Yeşilkaya diyor ki hocam çok iyi bir atmosfer vardı diyor ama sonuç üzüntülü oldu. Bir de dün Fransa'nın kurtuluş yıl dönümüydü. Kutlama da yapılamadı demiş. Akşamki atmosferi atacaktım size ama görmezsiniz diye atmadım. Almanya-Fransa sınırı Ren Nehri kenarına büyük dev ekranda iki ülke beraber izledik maçı demiş. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yine gelen dinleyicilerimiz bakalım. Evet Furkan, sana bir soru var. Trabzonspor'da olay gitti mi diye Furkan Bey acaba konuyla ilgili son bilgisi nedir bizle paylaşabilirim demiş.
0: Ya olayı artık çok büyük bir çok büyük bir aksilik olmadığı sürece
1: Fiorentina diyorsun.
0: Evet Fiorentina, evet. Yani artık resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Orada benim bildiğim kadarıyla artık görüşülen konuşun. Biliyorsunuz olayda bir sonraki satıştan pay batmış var. Yani olayı alan takım Fransız ekibi Bastia'ya bir oradan sonraki satıştan pay batmış diyecek. Burada işte Trabzonspor bu parayı Fiorentina ödesin diyor. Fiorentina Trabzonspor ödesin diyor. Orada bir orta yol bulunmaya çalışılıyor bildiğim kadarıyla.

0: Ama genel hatlarına bakıldığı zaman 30 bonuslarla beraber 30 milyon euroyu artı Trabzonspor'un da sonraki satıştan pay kazanacağı bir anlaşma olacak gibi duruyor. Artık dediğim gibi son artık açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Baktığımız zaman Trabzonspor açısından bence çok iyi bir hamle. Yani 5,5 milyon euroyu aldınız. Bir yıl sonra 6 katına satıyorsunuz. İyi bir anlaşma ki olan yine şöyle bir durumu var. Yani bugün Conte'nin bir açıklamasını gördüm. Dünya Kupası'nda en çok beğendiği oyuncunun oyunculardan birinin daha doğrusu olağan olduğunu söylemiş. Bu çok dikkatimi çekti.
1: Orayı tam anlayamadık. Yani sesin tam gelmedi. Kim açıklama tamam. yaptı? Olayı bayağı beğendiğini söyledi dedin.
0: Conte. Antonio Conte. Evet. Twitter'da gördüm. Bir galiba yabancı bir kuruluşta. Ona Dünya Kupası'nda beğendiği oyuncuları soruyorlar. O da Mısır'dan bir oyuncu sayıyor. Kendisinden bir oyuncu sayıyor ve kendisinden saydığı oyuncunun yanına ayrıca olayı da çok beğendiğini ifade ediyor. O bakımdan olay için iyi bir tutum Dünya Kupası. Yani Dünya Kupası'nda gösterdiği performansı zaten iyice artık Avrupa kulüplerinin radarına girdi ama şuraya bir şah kurmak gerekiyor. Olay mental olarak biraz soru işaretleri barındıran bir oyuncu. O bakımdan Trabzonspor'un olayı bir yıl daha devam etmesi çok büyük bir risk olacaktı. Bu nedenle ben Trabzonspor'un bu teklifi değerlendirmesine doğru buluyorum. Çünkü 20 yaşında çok genç, işte mesela Bastia'dan gelirken son maçında grip olmasına rağmen oyuna girip kırmızı kart görüp ceza almış bir oyuncu. Yani mental olarak güçlü olmayan bir oyuncuyla yola devam etmek çok her zaman bir risktir. O bakımdan Trabzonspor'un bu riske girmeyerek vaktinde bir satış yaparak 30 milyon euro gibi yüksek bir bedeli kasasına koyacak olması bence çok olumlu bir durum.
1: Evet. Peki bu arada şimdi Vivo'ya da gelen çok önemli teklifler var. Yani 5-6 milyon euroya devre arasında alınan bir oyuncu 4 aylık kısa bir zaman sonrasında sevgili Furkan neredeyse 6 katı bir teklif getiriyor kulübe. Neler söylemek istersin? Çok büyük bir transfer başarısı değil midir?
0: Kesinlikle öyle. Vivo'nun da yani olayının tabii ki önce veda etmesi sonrasında da Vivo'nun da veda etmesi bekleniyor. Aşağı yukarı Trabzonspor iki oyuncunun satışından 60-65 milyon euro bandında toparlayan toplamda bir bonservis bedeli kazanacak. Kesinlikle büyük bir hoca başarısı, yönetim başarısı, scouting başarısı. Her açıdan baktığınız zaman her departmanında hakikaten bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Ama burada hakikaten hocanın bence ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 19 yaşındaki olay, işte 22-23 yaşındaki Avusturya Ligi'nde oynayan bir oyuncu Vivo'ya yatırım yapması ve bunları bu oyuncuları alıp oynatması çok olumlu hamlelerdi. Vivo'nun yeni sezonda Premier Lig'de Fulham forması terletmesi bekleniyor. Baktığımız zaman siz de bildiğiniz gibi yani 5,5 milyon euro karşılığında alınan bir oyuncu 6 ay sonra 30 milyon eurolar konuşuluyor. Burada tabii ki yani böyle bir teklif geliyorsa bunu kim olursa olsun bunu değerlendirmeyi alabilirsiniz. Çünkü Trabzonspor Premier Lig'den teklif alan bir futbolcu kadrosunda tutacak kadar bir güçlü bir kulüp değil. Yani ekonomik açıdan henüz o kadar güçlü bir kulüp değil. Çünkü kim olursa olsun bugün dünyanın en iyi Premier Lig'de oynamak ister. Bu bakımdan oyuncunun da zannediyorum bu yönde bir ayrılık isteği oldu. Ve Trabzonspor'da sanıyorum ki bu istekten yola çıkarak Vivo'yu istemese de Fulham'a satma mecburiyetinde gibi bir durum var. Baktığımız zaman çok önemli bir transfer başarısı. Sadece 6 ay oynatılan bir oyuncudan bu kadar yüksek bir gelir kazanması. Burada önemli olan soru şu. Trabzonspor olayıyla Vivo'dan gelen otelde 60-65 milyon euro ki buna Filip Bambuzsu'yu defen taslak 75-80 milyon euroluk çok çok yüksek bir bedeli nasıl kullanacak? O işte bu bedelin kullanım şekli yeni sezonda Trabzonspor'un da nasıl bir performans ortaya koyacağını gösteren bir durum olacak.
1: Furkan Uzun aslında şunu da düzeltmemiz lazım herhalde bu bilgiyi. Dün Van Drongelen transferi görüşmeleriyle ilgili Trabzonspor taraftarlar çok büyük bir tepki gösterdi. Vivo satılıyor zannettiler ama Vivo'nun yerine zaten yapılmayacak bu transfer değil mi?
0: Doğru evet. Yani o transfer daha çok Batıgol'un biliyorsunuz bir sakatlığı var ve halen daha Batıgol'un
1: Kasım ayına kadar da devam edecek deniliyor.
0: Evet ve yani Kasım ayı da net değil. Yani Aralık'ı da bulabilir, Ocağı da bulabilir. Çünkü o noktada Batakov'un çok ciddi bir sakatlığı var. Dolayısıyla sakatlıklar biliyorsunuz öyle yani bazı durumlar yaşanabilir, biraz daha uzayabiliyor, başka çeşitli şeyler olabiliyor. Bu bakımdan Mandrangelin aslında Batakov yerini düşündüren bir stoper ki ben Mandrangelin'i hakikaten çok beğeniyorum. Birçok parametrede de zaten Süper Lig'in en iyi savunmacıları arasında yer alıyor. Özellikle sol stoper olarak bence ligin en iyi 3-4 sol stoperinden biri.
1: Zaten biri sol ayaklı, diğeri sağ ayaklı. Evet. Mandrangelin sağ ayaklı.
0: Yani dolayısıyla dediğiniz gibi Vibu'nun yerine alınacak bir oyuncu değil. Düşünülen gibi daha çok Batakov'un orada devam eden sakatlığı nedeniyle düşünülendirince tabii ki burada taraftarlar da şunu biliyor olabilirler. Batakov'un yerine Van Drongen'e alınacak, Vivo'nun yerine yabancı alınmayacak ve alınacaksa nasıl bir yabancı kuralı formülü uygulanacak? Bu noktada evet, bu noktada büyük bir soru işareti var. Çünkü Trabzonspor'un zannediyorum yabancı sınırı dolu olacak ve belki bir ayrılık olabilecek. Yani bir ayrılık ihtimal var. Herhangi bir yabancı oyuncusundan. Bu noktada da Trabzonspor'un iyi doğru bir plan yapması gerekiyor. Çünkü yabancı kuralını ve kadro mühendisliğine doğru şekilde ayarlamazsanız sezonun geri kalan kısmında sıkıntı yaşayabilirsiniz.
1: Yani Batakov'un yerine düşünülüyordu. Evet, sağ ayaklı dedim ama pardon düzeltiyorum. Sol ayaklı bir oyuncu Van Drongelen. Hani bu yanlışı da düzeltmiş olalım Trabzonspor taraftarlar çünkü bir yandan da yazıyorlar. Sevgili Furkan Uzun, söylemek istediğim başka bir şey varsa onları da alalım.
0: Yani eklemek istediğim başka bir şey yok. Size iyi yayınlar diliyorum. Bu akşamki karşılaşmada da ben gollü bir müsabaka olacağını düşünüyorum.
1: Karşılıklı gol diyorsun.
0: İstiyorum. Aynen.
1: Peki Furkan Uzun, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
0: Rica ederim, yayınlar
1: görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, birazcık da sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Yine bakalım Bursa'dan Adnan Şefik beyefendi. Çağatay Hocam, sizi zevkle dinliyorum. İyi yayınlar. Bursa sporluymuş. Yer vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki Bursa sporla ilgili haberleriniz olduğunda lütfen bizlere ulaştırın. Burada seve seve yayınlarımızda yer veririz. Serdal Kalaycı'yla da bir yandan yazışıyorum da yayını alayım diye düşündüm. Meğer Atina sahil şeridindeymiş. 4 gündür buradaymış. Akşam dönüyormuş. Kendisine de iyi tatiller olsun. Yılmaz Vural'ı istemiştiniz. Yılmaz Vural'la ilgili aslında arayabilirim Yılmaz Hoca'yı da. Mustafa Büyükdinç Instagram'dan takip alan centilmene çok teşekkür ediyorum. Fehmi Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Resul Bey'i zaten söylemiştim. Aslında bir de Yılmaz Hoca'yı arayalım. Araya gitmeden önce sevgili Yılmaz Vural, eğer müsaitse Yılmaz Hocam selamlar, Çağatay Çıtlak ben, Radyo Gold'den. Müsait misin hocam?
2: Evet Çağatay, buyurun.
1: Şimdi Radyo Gold dinleyenlerinden sana bağlanmamı isteyen çok dinleyicimiz var. Hocam her şey umarım keyfiniz yerindedir.
2: Her şey gayet.
1: Dünya Kupası için görüşlerinizi çok merak ediyorum. Dün akşam herkes Fransa'yı beklerken İspanya finale kaldı. Dünya Kupası ile ilgili bir değerlendirme rica edebilir miyiz sizden?
2: Yani başladığımda söylediğimiz 4 takım hemen hemen buydu. Aralarından belki Brezilya, Almanya, bunlar da araya sokanlar olmuştu ama ben kendi adıma konuşurken bunları söyledim ve finali Fransa'yla Arjantin oynar demiştim. Ama dün yanıldık çünkü Fransa buraya gelene kadar çok iyi oynadı. Resel anlamda oyuncuların büyük etkisi var. Yani 3 tane forvet var. Dembele, efendim söyledi, o Lizeon neydi öbürü, Mbappe. Yani bunları engellemek çok kolay değil belki. Dolayısıyla İspanya doğru olanı yaptı. Topu kendinde tuttu. Bunları koşturdu. Yani onlara siz bir an oldu gibi topu kaptırdığında çok etkili oyuncular değil. Top olmaydı. Dünyanın en iyi oyuncusu olsanız da olur. Yani bu mantık içerisinde daha kontrata yönelik de ataklarıyla duracağımız oldu. Ve İspanya buraya gelene kadar böyle bir performans göstermemişti. Hı hı. Yani o 10. oynadığı oyunlara bakarak ulan bu İspanya galiba elenirdi. Fransa karşısında düşünüyorduk ama topu böyle maalesef işte 3 gün kalın veya bir hafta kalın oynuyorlar. Neyse. Hı hı. farklı bir İspanya, ne yaptığını bilen bir İspanya, topu kaybetmeyen, öyle bölümde uluslararası bölümde çok iyi oyunlara sahip yeni katılan Fransa'yı maalesef oynadı. Takım oyunda birlikte oyunda hakikaten hakkıyla daha da farklı atabilirdi. Hemen hemen Fransa'nın çok konusunu var dersek yalanını. Yani hakkıyla maçı kazanmış ülkelere gelmiş oldu. Şimdi tabii hep Arjantin diyorduk. O da Arjantin çok iyi oynayarak değil ama Messi'nin bireysel bir farkı çok etkiliyor onun oyununu. Ve görüldüğü gibi işte Mbappé'yle birlikte gol kuralında çekişiyorlardı. Ama maalesef Mbappé yok artık Messi. Onu geçme şansına sahip bir tane daha maç olacak.
1: Yani Yılmaz Vural'a göre İngiltere-Arjantin maçında da bir sürpriz olabilir mi hocam? Yani kim daha ağır basıyor?
2: Sürpriz olmaz yani sürpriz. Mesela şu ana kadar İngiltere çok bunlar kadar olmaz diye düşünüyorduk ama oynadığı maçlara bakıldığında İngiltere de Arjantin'den bir gömlek daha iyi oynadı bana buraya biraz kadar diyebilirim. Şimdi fikirler değişiyor tabii. Bir üç gün önden ne derdi? Şimdi acaba İspanya İngiltere finali mi oynanacak diye söylenebilir. Çünkü Messi'nin artık performansı buna karar verecek galiba. Dolayısıyla İngiltere'de daha takım oynanıyor. Daha dinamikler. Galiba herkese rağmen acaba Messi devam ettirebilecek bir takımın finali bakılabilecek mi? Onlar aklımızı tanıyor. Evet. Ama gördüğünde Fırkıma'da bazı takımlar var. Yeşilburun, Ortalanatörü, Mısır, Belçika. Takımlar da son dakikalar dedikleri işte Mısır 2-2 öndeyken 3-2 kaybettik. Onlar da 80'lerden sonra gol verdi. Ortalanatörü, Belçika ona ceza öldü. Yeşilburun takımların hakikaten iyi oynayan takımlarından biri oldular ama maalesef iyi oynamak bazen yetmiyor. Turnuva deneyimi çok önemli. Takımlar maalesef bu takımlar ilk turnuva çıkabilecekler. Maçın sonlarında bir gol oynadılar. Akıllarda kaldılar en azından. Ama diğer bütün takımlar seçen takımlarla ilgili bu. İlk ayak kritiği olsun. Ama hiç buna gerek yok. Türkmen takım maalesef oyuncu yeterliyle konuşurken çalışıyor. Ve takım oyunu oldu mu? Tek bir oyun yapıyor. Yani çünkü onda bir antrenör ötesi gerekiyor. Elimizde çok bir potansiyel yüksek önünde olmasına rağmen ilk önce gidemedik. İki tane maçta kapalı savunma yapan takımlara karşı maalesef çok ötesiz kaldık. Topun işte istatistiklerle bakılırsa hepsinde çok açık ara fark attığı bir takım yarat. Kalıcı olarak atıldığında saygı şimdi oldu. Ve bundan ilk maçta ders çıkaramamış. İkinci başta da aynı şekilde oynamış bir takıma karşı kaybettik. Ama bu ara Paraguay'da bu küçük takım arasında çözülebilir. Ama oynadığı sert olma açıklarını yıldırmayız. Onda günü küçük yoldaydı. Maçında kadar yedik. Gördüğünüzde Dünya Kupası'nda benim bakış tarzım şu. Bu futbolun puarı. 4 yılda bir düzenlenen bir puarı. Ve arkasından Avrupa Kupalarıyla Avrupa Şampiyonası'na bakarken iki yılda bir çok önemli turnuvalar oluyor. Çünkü ilk takım bu turnuvalarda çok şık olamadı bu dünya kadar. Dünya Kupalarına 1900'de başladı Uruguay'da. İşte ondan sonrası Çin'in bir takım 1950'de Amerika'ya gidecekti galiba.
1: Brezilya'ya.
2: Ekonomik müsaitliği de gidemedik. Ondan sonra Lites İspanya'yla beraber kaldık. İspanya çocuğun kurasında 10 yaşında oldu galiba. Kurasıyla gittik. Biz de iki tane dünya kupası ikincisi günde olduk. Şimdi de önümüzde gruplar aşamalık oldu. Yani buraya da iki kere playoff'tan geldi. Bu demek ki Türkiye Avrupa grubunda olduğu için çok zor iş. Neden? Avrupa'nın 5 büyük ülkesi var. Bunlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya. Arkasından Hollanda, Portekiz, Belçika var. Şimdi bu takımlar hep grup lideri oluyorlar yani. Biz de olabilirsek ikinci veya Oradan nasıl çıkacaksak çaba sarf ediyorum. Ne zaman ki Türkiye bu gruplarda bunları geçer, birinci olarak bitirirse, o zaman dünya sporlarından veya Avrupa şampiyonlarının sürekli katılan takımlarından bir tanesi olur. Yani böyle bakarsan 24 sene de bir olay yapmışsın. Hakikaten olur mu? Yani bütün çocuğu yakacak bir durum değiliz. Yani çünkü Türkiye'nin 7-17 yaşında okullara giden milletin bakanlığa çıkıyor. Öğrenci sayısı 21 milyon. Yani elimizde öyle bir giden gücüm varsa bunu eğitecek maalesef tesisimiz yok. Bunu eğitecek eğiticimiz yok. Bunu ekonomisi yok. Böyle bir silah yaratıcılık yok. Çünkü kısa vadede kitap parçalayacak arkadaşlarımız. Maalesef yönetim Türkiye'de şunu söyleyebilirim. Çok iddialı bir konuda. Türk futbolunu yönetmiyoruz, idare ediyoruz. Hı hı. Yani Türk futbolu yönetmek işte bunlar ne yapıyorsa aynı yoldan gidiyor. Aklın yolunu bir yaptığından gördük ki yani. Kendi bir gencine ne yapar? Onun uluslararası boyutu yarışacak. Yarıştırılacak antrenman eğitim. Onun uluslararası boyutu yarıştırılacak teyze Timur. Onu yarıştırılacak oyun diye düşün. Yani bu taşımasıyla dönmez ki. İFAR'ın yaptığı bu yanlış var. Yani oyuncu anlamında milli takımlarda yabancı oynatmasın. Bizden çirmeler falan arası olmuyor diye. Ama niye yabancı antrenörün sahibi dedi? Bırak ülkeden kendi gençliğinin ve kendi antrenörlerinin uluslararası batıcı seviyesini gördüler. Antrenör onlar kadar iyi değilse yetiştirmek için. Onlar nasıl yetiştiriyorsa sen de öyle yetiştir. Yoksa bu bir İtalyan tabii çok başarılı da buldu. Kutluyorum kendisi. Yanlış anlaşılmaz. Belki de batıcı bir adam değilim ama İtalyan kendisimiz türlü sotolojisinden anlamaz ki. Bu tür bir geliştiriyor. Belki de bakın biz rakibe göre işte bu grup çok zayıf. Ya değerlendir. Bu grup çok kuvvetli çıkıyorsun. Yani biz takıma göre oynayan bir şeyiz. Takıma göre motive olan. Yani ve bunu maalesef beceremiyoruz. Ve hayatımda bir konuşuyoruz. Potansiyeli bakıyorsun iyi bir jenerasyon. İşte Kenanlar, Ardalar, Mustafa'lar, şunlar bunlar. İngiliz takımları, İtalyan, Alman takımları, İngiliz dünya takımlarında oynuyorlar. İspanya'da oynuyorlar. Ve 130 milyon euro, 90 milyon euro, Gonzales İtalyanları var. Ve böyle bir oyunculara sahipsin. Ben karşımda senin bir oyuncunun bedeli esmiyorum bir takıma karşı sorun tamamlıyorsun oluyor. Yani bizim aslında cümle bir soru bu olsa gerek. Yoksa yani Türk futbolu maalesef kurallarla yönetilmiyor. Türk oyuncusu kurallarla yetişmiyor. Bir kaos tuttum. Ve bunun adına biz yapılaşma diyoruz. Yapı var diyoruz. Aslında Türk futbolunun yapısızlık var. Bütün sorun yapısızlıktan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'de bakın 50 seneden beri bu işin çiftliği neredeyse. Futbolun kimin yönettiğini ben bilmiyorum ya. Yatık mı yönetiyor? Kulüpler mi yönetiyor? Federasyon mu yönetiyor? En yetkili olması gereken en yetkisi durumda. Bakın Türkiye'de o kadar çok takım tarihten kiledi ki Malatya, Mersin, Aydın, Ordu, Diyarbakır. Bakın bu takımlar kapandı yerine yeni lafı var onun başına. Yine kapandı. Sanırım üçüncü kez yeni Malatya. Yeni Mersin
1: diyecekler.
2: Yani. Kimse bundan bir ders çıkaramıyor. Kimse eski tas eski dolu hemen unutuverip yine eski tarzda dönüyorlar. Yani şuradan hareketle üç kere futboldan gelen adam ya da bir futbol ya bir iki kere geldi. Birisi Hasan Beyvalı Trabzon'da. Birisi de bizim tabuka basının durumu vardı. O da işte gençler yılında oynamış. Halim Çorbalı. Dolayısıyla onun içinde futboldan gelen sinirler atlamış. Futbolu yönetmek için futboldan gelmiş olması getiriyor. Yani bir okulun tarafında olacak, bilmeyeceksin, uluslararası başka ülkeyi temsil edecek, entelektüel bir yapımda olması lazım. Futbolun doğru yapanla yapmayan arasındaki farkı bilen ve ona göre bir insan almış. Dünya ne yapıyorsa bu konuda gelişmiş ülkeler, onları uygulatabilecek birisi olan. Yani yalnız ben futboldan geldim. Çok iyi futbol dedim. Ben çok iyi antrenörüm. Futbol yönetenim dedim. Bunda idari bilgi, operatif bilgi, temsil becerisi yardım var olması gerekiyor. Ben de çünkü futbolun bu kadar seviyede insan çok yetiştirebilir. Yani yok mu var? Yani futbolun en büyük sıkıntısı zaten eğitim ve spor birbirine asimile olamadığı zaman. Yani benim için de oğlumu Almanya'ya götürdüm. Burada oluyor. 12 yaşında. Şimdi spor lisesine gidiyor. Spor lisesine gidenler de eğitim spor yapanları alıyorlar. Çünkü dersler geri kaldıysa hoca ile gidiyor. Evde öğretiyor. Yani biz niye yapamıyoruz ya? Biz devreye endek mi atlatıyoruz? İşte bunlar ne yapıyorsun? Sen de yap. Yani milletin bakanları sürekli ses konuyoruz. Yani bu soruda spor mu? Ya şimdi koruyuz gibi. Bir ses yapmıyoruz ya Türkiye'yi bu kadar sarıtmak için. Bütün dünyayı 3-5 milyar yakın insan bu turnuvaları seyrediyor. Türkiye, Türkiye. İnsan merak ediyor Türkiye nerede diye haritaya bakıyor. Yani biz bu kadar tanıtımda büyük sıcı olan bir aktiviteyi nasıl biz bu kadar kendi yerlisi olmadan götürmeye çalışıyoruz valla.
1: Evet. Yılmaz Hocam, yani, şimdi tabii siz konuşurken tam 44 tane mesaj gelmiş hocam ama müsaade ederseniz içlerinden ben 4 tane seçeyim, size de okumak istiyorum. Bursa'dan Adnan Şefik diyor ki, Yılmaz Hoca, Bursa Spor'dayken Bursa Galatasaray maçını unutamıyorum. O maçta Yılmaz Vural ve biz taraftarlar çıldırmıştık. Hakem Yavuz Karaozan haksız bir penaltı vermişti. Penaltıyı da Falco Götze atmıştı. Maçı 3-1 kaybetmiştik hocam. Kulüp bayağı ceza almıştı. Hocama sevgiler demiş.
2: Canım benim ya. Nereye götürdün bizi? Kardeşim,
1: Bülent Bey diyor ki, Yılmaz Hocam, Arjantin'i biraz itildiğini düşünüyor mu acaba? Kitabın ortasından konuşuyor. Tebrik ediyorum kendisini demiş.
2: Tamam canım benim. Tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Yine sıradan devam ediyorum. Çağatay Hocam, Yılmaz Hocam hoş gelmiş. Kendisi anlattığı anılarla meşhur. Dünya Kupası'nda anlatacağı bir anısı var mı acaba? Bizle paylaşabilir mi demiş.
2: Ben anlatayım mı?
1: Bir tane daha, bir tane mesaj daha, evet.
2: Bak, orada bir, tamam. Orada bir cevap vereyim ben.
1: Tamam hocam.
2: 2002 Dünya Kupası'na federasyonumuzu davet ettik. Biz de gittik, dünya üçüncüsü olmuş. Uçakla dönerken, Yeşilçay'a uçak dönerken kaptan dedi ki, arkadaşlar dedi, camdan bakın, baktık iki tane fantom uçağı uçağın yanında uçuyor. Dedi ki, komutanlar sizin de konusunda okutuyor, haberle bağlantı ediyorum dedi. Bağladı, komutan dedi ki, kahramanlar, ülkeleri de hoş geldiniz. Büyüler diken diken. Kendi kendime söyledim. Biz ne kahramanız Allah'ım. Bir oyun oynadık kazandık. Atla kadar. Dolayısıyla kahraman sensin babacığım. Polisiyi koruyorum. Öleceğim, öldürüyorum. Yani sensin kahraman. Yani biz bu oyunu ne kadar önemsiyoruz.
1: Evet.
2: Onu anlatmak istiyorum. Bir şekilde oturup indik. Çık kapı oturup sevindim çocuklar yöneticileri. Aksinde podyum kurulmuş. Oraya geçirdik, 5,5 saate otobüs doğru gitti oraya. Onlar insansı ya, şimdi otobüsü salmıyor. Türkiye, Türkiye. Geldi telefonuma, Taksim'e, o kadar kalabalık Taksim 1 Mayıs'ta oldu yani. Geldik oraya, işte Pondum'da oyuncular, yöneticiler falan. Şimdi çevreme bakıyorum, ne var ne yok ya. Bütün etnik gruplar oldu. Uf, Sırp, Laz, Boşnak, işte Manav, kim vardı Türkiye'de, Anlamur, bilmem ne. Ve oyuncular oradan kırmızı diye bağırıyor. Abi buradan kıyamet kopuyor. Yani bak, futbolu lütfen yönetenler kırmızı, futbol, spor falan. Çok önemli bir sosyal olay yönetiyoruz. Bu sosyal olayı yönetmek o kadar kolay değil. Bunun bir teknolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, bunun bir uzmanlık tarafı var. Ya birbirine inanmayan bir ülkemiz Allah aşkına ya. Yani bir başkalarının antrenman bilgisiyle yarışmaya çalışıyoruz. Kendi verilerimizle yarışmıyoruz. Sabrımız da var. Bunlar sana doğru gibi veriler mi? Üstünden 2-3 olimpiyat geçirdiği güzel bir gibi seminerlerle anlatıyorlar. Ve biz hep iki adım yerinden koşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz kendi malımızı yönetmiyoruz. Bakın 214 taneden fazladır veya azdır üniversitemiz var. Yani kaç tanesinde araştırma binası var? Kaç tanesi kendi antrenman bilgisiyle yarışıyor. Bunu anlamam çok zor. Yani o yüzden Türkiye yenilince üzülüyoruz, sahne oluyoruz ya. Yani bu toplum psikolojisini ilgilendiren bir şey. Aşağılık kompleksi geliyor topluma ya. Ne bu ya da kaybediyoruz kardeşim. Bizim kaderimiz mi kaybetmesem oluyor? Evet. Anlatabiliyorum yani, bu çok önemli bir şey. Yani yöneten arkadaşlarım niye bu açıdan bakmazlar? Bir şey anlamış değil mi? Türkiye'nin parası da var, dinamizmi de var. Ya Avrupa'da kaç tane 1 milyonumuz bir ülke var ya. Elimizdeki potansiyele bak. Yeni geldi biz. Faroe Adaları'nın içinde kaybettik ya. Elini bir kusurlar. 80 bin keçidi yaşadığı yerde 50 bin insan var. 50 bin kişi takım çıkarıyor. Bizim içine geliyor. Şimdi 86 milyonlar 21 milyon çocukla 7-17 yaşında bir şey yapamıyoruz lazım. Bu çocuklar yetersiz değil ki. Nedir yani spor yapmak? Bir insan tempom varsa koşuyorsa zaten günümüz futbolda kaç tane acaba çok tipon yapıyoruz sayabilirsin ya? Yani adam dribblingle geçen Türkiye'nin içlerinde kaç tane oyuncu var? Saysam 5 tane değildir ya. Yani milletin önünde ver ona, al ona, neymiş bilmem kaç pas yapmış, götürüp daha az yapmış, yemiş bizi. Böyle böyle pası babam da yapar rakibin önünde. Arkasına koş, araya koş. Rakibin kendisine de oluyor, hedef olmaya çalışıyor. Bakın bütün iman öğretilebilip öğretilebilecek şeyler. Yetiştirilebilecek insan olan şeyler ama bugün misli takım gibi temsil ediyor. Sorun bakalım altyapılarını temsil ediyoruz. Çünkü Galatasaray yıllar sonra 100 küçük çenen bir takım Lipin Hoca'da vardı bir tane öyle bir sahası. Şimdi işte Kemal Burgaz'ı birkaç tane yapmaya çalışıyorlar. Daha bir sıkıntı bilmiyoruz. Fenerbahçe Cerazı Fikirsefe'de iki tane turnu için bir tane çift sahası var bazen. Beşiktaş'ın Bunya'da bir tane beden kendisinin bir halı sahası var. 20 yaşından 19 yaşına kadar artıyor da. Bir tane de İbrahim'de sanırım. Biraz ilk yaş gruplarında bir saati var. Şimdi Sancaktepe'de biliyorsun bir saatini kiralarından. Orayı düzenlediler. Şeyi de geri veriyorlar galiba. Kuyucadakiniz. Yani bu, bakın ben geçen Paris Saint-Germain'in sahipleriyle o beyefendilerle tanıştım. Yine sporta bir söyleşi yapmaya gittik Kıbrıs'ta. Onlar da geldiler. 26 tane saha yapmışlar ya Paris'te. 3'ü A takımı, bir tane kadın takımı, geri kalan 22 sahip değişiyor. Paris değişiyor. Ya siz bunları yapmazsanız. Ya bugün Barcelona'da oynayan adamların yarısından çalışan alttaki sınav bunlar üzerinden gelmedi ki ya.
1: Evet.
2: Yani bunların da bizden hiçbir farkı yok. İki gözü, iki burnu, iki ağzı var, bir ağzı var yani. Yani nedir eksiklik? Bunu bilmiyoruz mu biz ya? Ya yoldan geçen biliyor eksiklik olduğunu. Peki bunları düzeltmeye çalışmıyor. Niye bu bizim futbol yöneten arkadaşlar bu kadar duyarsın? Bu kadar mı konuyu bilmiyorlar? Yani bakın Türkiye'de maalesef yönetici profili sportif anlamda bu işi değerlendiriyor. Hep türlü siyasi piyasa cari beklentileri var. Son zamanlar iddia konuları patladı. Ondan evvel efendim söyleyeyim. İşte milletvekili olacak, belediye başkanı olacak, popüler selamı. Ya 27 tane bile geçen sene Süper Lig'de altına değişim oldu ya. Bazı takımlar 6-7-8 yıllık değiştiriyor. Antrenörleri iki kere değiş. Kulüplere serbestsiz. Her bir takım bir asıl kulübe serbest olmamadı. Da. Adam birisi çıkardı için. Onun bunun tavsiyesiyle alma antrenör baktı. Yani bakın sorunları Türk futbolunun sabaha kadar korunsak bitmez. Ya bu sorunları bir böyle sizin bahsettiğinizde toplumun yumağa çalışıyoruz ama yöneten arkadaşımızın hiç umurunda değil. Kim söylüyor? Buradan geliyor, buradan çıkıyor. Kulağının arkasını yatırlar. Ya bir gün biliyor musun? Bir insan elindeki parayı sabahtan akşama kadar ödeyip hasar arıyor. Aslında bir ödeyip. Ertesi gün tekrar sabahtan akşama kadar öder mi? Neden ödeyip kardeşim? Ben de çok mu fazla param var? Git garibanlara ver. Yani anladın mı? Yani kulüpler kendi ayaklarının üstünde duramadılar işte. Çıkıyor takımlar 4 milyar dedim, bilmem kaç milyar dedim, borcu var. Ne yapıyoruz kardeşim para verin? Götüyoruz, yakıyoruz, ne yapıyoruz? Bir de kimse sormuyor mu ne yaptınız diye. Bu kadar var mı ya? Sonra o öyle bırakıyor, gidiyor başka birisi geliyor, anası alıyor, borcu ödeyecek diyor. Peki futbolu batağın içine durmuştur bile. Bir takımlarımız neredeyse katamere bomboş. Bu kadar para, bu kadar sponsorluk gelirleri, bu kadar aslında bir taraftan kitlesinin öyle bir maç altına atı bilmem ne. Ne oluyor bunlar abi? Nereye gidiyor bu? Yani Türk futbolu 100 milyon euro bir oyuncu alsa ne olacak abi? Ne oldu Galatasaray aldığında? Şampiyonlar bir şampiyonu mu oldu? 100 milyon euro bütün Türkiye'nin altyapısını zannediyor.
1: Şimdi yani konuşulan rakamlar daha da fazla hocam.
2: Yani bir sabredin ya. Bir oyuncu yetiştirmek çok önemli bir meclis değil ki ya, bunun kuralları var. İşte altyapılarda nasıl antrenman yapılması lazım? Nasıl tesis gerekiyor? Yapın bunları ya. Bakın devletimiz tesisleşme ve eğitim konusunda yeteri kadar çaba sarf ediyor. Hemen hemen 40'a yakın stat yaptı yanlış söylemiyorsam. Ha, orada da tartışacağımız konu. O statları sanırım sporla ilgili müteahhitler yapmıyor galiba. Yani çoğu çöp olup gidiyor. Birkaç sene sonra yutulmaya başlıyor zaten. Yani bakın çok güzel bir ülkeyiz. Bu gençler her şeyin layıkıdır. Yani bir gün bu gençler sorar bu görevlerine. Derler ki ya bu dünyanın en büyük meselesini bize sunmadınız. Bize eğitmediniz. Bize imkan sunmadınız. Tutsunuz işte Brezilya'dan Orta Avrupa'dan, işte oradan buradan gelen gençlerle bu işi götürmeye çalışıyoruz. E şimdi kavga ediyorlar 10+4. Kabul etmiyorlar, serbest bırakın diye. Hiç kimse oyuncu yetiştirme adına bir şey düşünmüyor, tasarlamıyor. Ya bu dediğin adı Türkiye'nin değil de 10 tane direk yabancının oynama imkanı olduğu gibi ister. Var oğlum size ya. İsmini de değiştirelim bana Türkiye'nin. Güveniyorum yani o zaman. Ben başarılarına takımlar bu şeye inanıyorum. Çünkü benim tanrım, benim gözüm yok hiçbirisinde çoğunlukta. Bir tane, iki tane, üç tane oynanması var. Yani bu Türk genci bu kadar mı yetersin? Bu kadar mı çaresiz? Bu kadar mı beceriksiz? Yani ünlü diyorum. Yani şahsen bir sürü işte zaman geçirdik ve yaşlandık artık ama biz görmeyeceğiz galiba.
1: Yok hocam, hiç yaşlı değilsin. Hasan yani. İlbaş bile demiş ki Yılmaz Vural keşke milli takım hocası olsa, çok isterdim diyor.
2: Olur mu ya? Yılmaz Vural kimi var ya? Yılmaz Vural. Yani bu sizin kardeşiniz dünyada iki tane üniversite bitirmiş, kaç tane antrenör var? Biz de profesyonel futboldan geliyoruz. Dünyanın en önemli antrenörü futbolum. Yani bu Türkiye'ye gelen tüm antrenörlerden daha iyi eğitim almış. Ama bizi kimse gitmeye almıyor. Bu futbolun hala bir eğlence sektörü olduğunu kimse farkında değil. Ben bunu oluşturma, bunu yapmaya çalıştım. İnsanlar buraya, ya böyle bir slogan mı olur ya, ölmeye geldim. Ne ölmeye geldim ben? Eğlenmeye gidiyorsun buraya.
1: Orhan Özdemir diyor ki ağzına sağlık Yılmaz hocam, iyi ki varsın, iyi ki Türk futbolundasın diyorlar.
2: Ya, teşekkür ederim. Bununla gücümüz kalmadı artık. Yani yordu bizi. Allah aşkına gene sosyalistlikte çok şey sahip olduk ama bugün istiyor ki bizim bireysel sahip olmamızın yanında bizim gençliğinde bu işin çok önemli. Yani günah kırıcı çocuklar. Yani düşünebiliyor musunuz ya, bir oyuncu 30 milyon euro, 50 milyon euro, 100 milyon euro adam alıyor ki.
1: Deşik hani paralar değil mi?
2: Hani ne gidemiyor? Değse bari yani. Yani gördünüz işte Fenerbahçe'nin yaptığı transferi. John Durham ne yapıyor? Ankara'ya gidemiyor. Yani bunların, bakın scouting gibi bir olay var. Yani bir takımlarınızı anlamıyorum. Yani Avrupa'da transferler sezonun ortasında biten ya. Bizimkiler o bir ayı imza ayını transfer alınıyor görüyorlar. Yani çünkü işte kulüpler seçime gidiyorlar. Ya o zaman mı seçim yapılır kardeşim? Yapın önceden de bir zaman kazanın transferi. Transferde iki tane oyuncuyu yanlış alsanız 60 milyon euro gidiyor ya. Bu ne demek ya? Yani dolayısıyla transferi sıfır hatayı götürmen de ha insan oluyorsun, uyum sağlayamaz bundan, gözlerdin orada. Ne olacak bu? Bakın dikkat edin, hepsinin yabancı sayısı ellerinden patladı. Onun için kaldırsınlar diye uğraşıyorlar. Nasıl bunları yollayacaklar? Aptallardan gider mi? Abi? Bak bu çaycımız Türk'ten hepimiz kardeşimiz, abimiz, arkadaşımız. Kimse bu işin çeşitli görmüyoruz. 1923'ten beri veririz diye. Yani ama ya, inanamıyorum bu kadar değişime kendini kapatan, bu kadar değişimi takip etmeyen, bu kadar değişimde değiştirmeme ısrarında bulunan bir zihniyet olamaz ya. Bu normal değil ya. Anormal bir şey bu yani.
1: Evet.
2: Yani o yüzden bakın Türkiye futbolu seviyor. Futbol dünya seviyor. Bugün dünya kupalarını destek bastırıyorlar. Bakın başarılı olmadıktan sonra bir sessizlik çöküyor. Kimse bir şey aramıyor. Yani evet. Bu kadar sonucu endeksli, bu kadar spor kültürüyle olan bir toplum olur mu ya? Bu bir spor kültürü olması lazım, spor kültürü değil. Bizde spor kültürü var, spor kültürü yok abi. Yani sabun yok, hemen yeneceksin. Belki yok ya, ben karımla 50 seneden beri beraberim, tanımadığım yönleri çıkıyor ya.
1: Evet.
2: Yani böyle bir saçmalık olur mu ya? İki tane maç kaybet, güle güle biz. Yok canım ya, biz amçılar hep bakarızız. Bir sivil toplum örgütümüz var, Antrenör Derneği başında 20 seneden beri bir arkadaşım. Bir antrenör mağduriyeti, polisörü duydun mu televizyonda gazetede? Kesinlikle oturuyor. Neymiş, federasyondan referans alıyormuş. Onun yanında Profesyonel Futbolcular Derneğimiz var. Futbol Adamları Derneğimiz var. Bakın bunlar tamam bilgisayarımız onlar bilgisayar. Hiçbir futbol hakkında konuştuklarını duyuyor musunuz ya? Oyuncu problemleri, antrenör problemleri, futbolun problemleri. Çünkü de bir tanesi karışmıyor yüksek sesle. Toplumu bilgilendirmiyor. E bu toplum merak etmeyin, seyredenler bizden daha iyi gidiyor ya. Açıyor bizim büyük derbinden sonra, Galatasaray Fener derbisinden sonra diyelim. Geliyor eve kerettikten sonra bir İngiltere Ligi'nin basit bir maçına bakıyor. Başka bir şey oynanıyor. Tempo başka, kültürü başka, seyirci tavrı başka, hakem başka. Bunlar uzaydan mı geldi ya? Bunlar da İngilizler ne yaptı abicim? Heysel faciası, onlarca insan öldü. Kitap yapıyorlardı, birbirlerini öldürüyorlardı. Margaret Thatcher'ın başbakanlara çıktı, dedi ki 5 sene yasaklayacağım. Devam ederseniz kaldırırız baskıyı bu ülkeden. Tuttu onları odaya. Bak Manchester senin dosyan bu. Chelsea senin bu. Liverpool senin bu. Bir daha yaparsanız kafanızı koparın.

0: bunlar yapıyoruz. Bundan sonra takın olun. Bakın dünyanın en güvenilir ilgi oynanıyor İngiltere'de. Hepimiz bu ilgi satın alıp evimizi seyrediyorum. Ya bizim ligi kardeş ülkeler Azerbaycan ülkeler yapmıyor ya. Yani bu kadar eğlenilmeye layık bulunmayan bir ilginiz var. Kendimizi kandırıyoruz abi. İki takım yarışıyor, diğerlere bakıyor. Olur mu yani? Allah aşkına bu kime faydası var da bunu devam etme ısrarında bulunuyoruz ya.
1: Dinleyicilerimizden Metin Kırkoğlu, Çağatay Hocam lütfen Yılmaz Hocam'a saygılarımı, selamlarımı iletir misiniz? Ellerinden öpüyorum demiş. Hocam saat başı tabii reklamlara da gideceğiz. Türk futbolunun renkli kişiliği, güzel insanı, değeri bilinmeyen güzel hocası Yılmaz Ural. Beni ve bizi kırmadın her zamanki mütevaziliğinizle. Telefonumuzu açar açmaz kabul edip gene yayınımıza katıldın hemen hocam. Allah sağlık sıhhat versin. İşlerin güçlerin yolunda gitsin sevgili hocam. Sevgili Yılmaz Ural.
0: Ya inanın yani bak Çağatay benim kendi bireysel bir şeyim yok. Ben istiyorum ki mesleğim olan bu işin bu ülkede dünyayla yarışırken ben kendim kendim kendi antrenörüm ne seviyede olduğumu görmek istiyorum. Onlarla yarışırken onların arkasından bir onların önünden koşmak istiyorum. Bu kadar zor bir şey değil. Bakın bu kadar zor bir şey değil. İstanbul'da bir türlü takım var antrenmaya bile kalanları yok ya. Boş bulduğumuz yere ev yapıyoruz ya. Böyle saçma şey mi olur ya? Bu kadar zor mu bu ya? Anlamıyorum ki ya. Bu kim niye engellemiyorsun abi ya? İnşallah bundan sonra bu söylediğimiz ikinci miktar daha hayata geçer. Yani çocuklarımıza bakın federasyonun çocuğunu açın bakın da Türkiye'nin yine spor yaptırmak, kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara meslek sahibi yapmak, onları Avrupa'da dünya gençliği yarışırken onların durumunu görmek. Yani ben İstiklal Marşı okurken amcalarımın da aynı seviyede okumak istiyorum.
1: Evet.
0: Yok da bizim duygusal olduğumuzu anlıyorlar. Ben de Türkler kadar çok gidiyorlar. Yok ya. Buradan ayrılsın bir daha Türkiye'ye geri seçeceksin. Yani bu kadar saf olmayalım ya. Bakın 750'ye yakın amcalar UEFA lisanslı amcalarımız var. Biz onları kap gibi bakıp bir İtalyan akademisyenine yapıyoruz. Ayıp diye bir şey var ya. Bunları ben yetiştiriyorum federasyon. Madem kendi amcaları beğenmiyorsan ben de seni tartışırım. Doğru eğil. Onların seviyesine getir bizi. Eğitim anlamında. Ya Türkiye futbol teorisi de oynuyor ya. Beceriyle yetenek de oynamaya çalışıyor. Yetmez abi 11 tane farklı adamlar sadece. Bunları takım haline getirmen lazım. Takım haline gelse abi işte İspanya'da perişan etsin Fransa'yı. Önemli yetenekleri alt etti. Ya takım olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani neyse programın açılış zamanı galiba. Teşekkür ediyorum.
1: Futbolun kitabı yaşayan tarihi ağzına sağlık Yılmaz Hocam. Gene görüşeceğiz inşallah. Yani.
0: Sağ ol.
1: Görüşmek üzere hocam. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.
0: Sağ ol.
1: Evet, Yılmaz Vural dediniz. Anında Yılmaz Vural'ı da aradık. Yayınımıza da katıldı. Çok çok sağ olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hemen Davut Töre'ye çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Büyüklinç'e çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takip alan isimlerden. Gelen mesajlardan yine bakıyoruz. Bugün dinleyemedim. Hakkını helal et Yılmaz Hocama selamlar demiş. Uğur Çalın'ın da mesajını okuduk. Hüseyin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şuradan kalan mesajlardan da ismini okuyamadığımız Orhan Bey, Çağat Hocam anlaşıyor ki Yılmaz Hocam çok dolu, ona yarım saat yetmez, bir gün iki saatlik programı sadece ona ayıralım demiş. Haklı, ona da davet ederiz. Yine gelen isimlerden, şeylerden bakıyoruz, mesajlardan bakıyoruz. Yılmaz Hoca, Bülent Uygun Hoca bu ülkenin kıymeti bilinmeyen değerleridir. Saygılar mesajları var. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sorularınız vardı. Yılmaz Vural'la da bağlantımızı yaptık, süremizi de açtık. Bugün dinleyen, 2 saat boyunca bizlerle birlikte olan tüm dinleyenlerimize, Radyo Gol'ün en büyük paydaşlarına, Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosunda, en çok tercih edilen spor programı kendi saatinde olmak üzere Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. İbrahim Yavuz.

0: Hanımlar beyler, herkese yeniden merhabalar. Bu sefer İbrahim Yavuz'la beraberiz ve saatler 14'ü gösterene kadar beraber olacağız. İbrahim abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Cihan, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Her şey yolunda, hiçbir problem yok.
0: Rahat geldin mi? Yollara çıktın.
1: Yani bugün aslında birinci köprü herhalde akşam bir organizasyon için şu an herhalde hazırlanıyor. Çünkü ora kapalı, ikinci köprüden gelmek zorunda kaldım Cihan. Yaklaşık bir saatte sürdü biraz. Trafiği de ne mi söylemiş olalım yani. Evet. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçecekler, ikinci köprüde. Biraz kalabalık yoğunluk var yani.
0: Yönlendirme yapılıyordur diye düşünüyorum. Evet, kapalı evet, olduğuna yani dair. Evet, biz de tabii tekrar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, ülkemizin bağımsızlığını da tekrardan kendini siper eden şehitlerimizi rahmetle analım, gazilerimizi de minnetle alalım. Sen de burada olduğu için ben de tekrar etmiş olayım programın girişinde olduğu gibi. Evet İbrahim abi, Fransa, İspanya, senin açından yorumlamanı merak ediyorum. Yani nasıl bir maç?
1: Hepimizin aslında bir önceki eşleşmelere baktığımızda Fransa'nın özellikle Fas karşılaşmasında oyunun tamamını domine etmesi ve hatta şöyle yorum yapmıştım ben. Yani Fas'ı öyle bir duruma soktular ki ne alan ne zaman hiçbir şey bulamadı Fas. Yani o kadar kendi oyunun dışına ittiler. Yani o Fransa'nın aslında o günkü oyunu finali vaat ediyordu ki İspanya'nın genel performansına baktığında ya tam anlamıyla güçlü İspanya gruptan bugüne kadar değil mi? Ya çok güçlü İspanya oyunu yok diyorduk. Herhalde onlar da en güçlü oyunlarını Fransa'ya karşı

0: kabul ediyorsun. İşte aslında onun topa sahip olarak yapılmanın ne kadar değerli olduğunu dün akşam gösterdi. Yani 2-0 önde olduğu dönemle anlarda 78-80 o dakikalarda bakıyorum daha fazla topa sahip olan İspanya değil mi? Yani orada şunu yapmıyor ya, aman skoru koruyayım içgüdüsüyle yaslanayım oyunu yavaşlatayım değil. Topa sahip olarak aslında işin savunma kısmına da talip olmalı demeyeceğim. Bu aralar talip olmayla ilgili çok mesaj alıyorum. Şu talip olmayı kullanma diyorlar. Bana da var ya, kullanacak hiçbir şey bırakmadım.
1: Bence kullan. Yani bunlar bazı insanların özellikle...
0: Yok ya, azaltmaya çalışıyorum aslında yani çok fazla tekrara düşmemek için öyle atılan mesajlar da önemlidir tabii ama ya bazılarında art niyetli olduğunu şöyle bir yayını izledim. Dedi ki 12 defa mı dedi, 16 defa dedi. Merak ettim ya, demiş de olabilirim. Girdim baktım alakası yok yani. Hani...
1: Ama böyle herkesin bir kelimesi var. Mesela Doğan abi çok fazla peki der. Mesela ben ondan sonra diyebilirim. Yani bir bazı insanların hani ya zaman kazanmak adına ya da zihninde işte onu toparlayabilmesi adına.
0: Ya farklı şeyleri de kabul ediyorum ama yani. Farklı şekilde de talip olmayı ifade etmek lazım. Onu da kabul ediyorum. Yani tabii, şeylere tabii. De bağlı, takılı kalmamak lazım. Şimdi onların işin o tarafına talip olmaları bence önemliydi yani. Ya bize aslında orada çok fazla ders var ama biz bilmiyorum, ilgilenmiyoruz herhalde değil mi? Yani hani oradan özellikle İspanya tarafından çıkartılacak çok ders var. İşte De La Fuente'nin ilk genç mil takımlardan amil takıma geliş süreci, o süreçle beraber genç mil takımlardan temas ettiği amil takıma kadar beraber geldiği oyuncu sayısı. Aslında belirleyici olanın planlama olduğu, değil mi? Oyuncu kalitesine baktığında bence bireysel anlamda Fransa'nın oyuncu kalitesi İspanya'nın bence çok çok önünde. Ya özellikle ön tarafta şimdi Oyarzabal tamam bugün performansını gördüğünde çok gerçekten çok üst düzey performans sergiliyor. Ama bireysel yetenek anlamında Fransa'nın işte Dembele, Mbappe hücum organizasyonunu düşündüğünde Doğru. değil mi Cihan? Doğru. Çok ciddi fark var arada.
1: O lise.
0: Ama o lise değil mi? Bak onun bir o kadar da gitmiyor. Oyuncu kalitesi. Şimdi ama belirleyici olan o oldu yani. Oyuncularla yaptığı tekrar oldu. Yani bizim de oradan alabileceğimiz bir sürü ders var. Mesela yine bence bizim için önemli kendi adımıza ders çıkarmamız gereken bir durum. Israr ediyoruz biz ve Montella ile neredeyse kavga ettik turnuva boyunca. Santrafor aşağı, santrafor yukarısı. Oynuyormuş bak Oyarzabal'la da. Değil mi? Senin hani net uzun orada net santrafor gibi santrafor yoksa net bak Torres vardı onlarda zamanında değil mi? Atıyorum Raul vardı. Santrafor mu? Hakikaten santrafor. Üretemedi onlar ama kavga etmediler yani. Niye bizde uzun bir santrafor yok? Can uzun var oraya koyalım işte. Deniz'i koyalım oraya değil mi? Biz burada kavga ettik ısrarla. Ama ondan önce onların da olmadığı bir planlamada başarılı olmuş mil takım. Gol atma ile ilgili sorun yaşamamış. Herkese gol atmış. Turnuvalara gitmiş. Ama biz o santrafor konusunda illa Deniz'i oynatacaksın illa Can'ı kavga ettik teknik direktörle, al sana İspanya. Var mı savunmalarında 2 metre stoper? Kaç o şey ya diğer stoper solsu 1.80 falandır ya.
1: Porro mu? Kukurella mı?
0: Kukurella değil, Kukurella sol bek. Yanında bir tane stoper var. Kısa ya Kukurella kısa o kısa.
1: Laporte mu?
0: Değil mi mesela bizde Hakan Safi diyordu ya 1.90'ın üzeri 2 tane dikeceksin. Niye diyor Hakan Safi onu? Hakan Safi bildiği için söylemiyor ki. Ama öyle duyuyor. Yorumculardan da oyun duyuyor. Teknik direktörlerden de onu duyuyor. Öyle olunca öyle olduğunu zannediyor. Tamam o da var oyunun içinde. Norveç oyunu da var. Norveç fiziği de atletizmi de var. Ama bu da var. Niye sen sürekli kavga ediyorsun ya? Santraforum yok, oyunum yok. Al bak oynattı işte sana. Bu iki turnuvaya getirmiş teknik direktörle. Otur oradaki performansı eleştir tabii ki. Orada neden biz rakip analizinde oyunun bütününde yanıldık de. Ama kavgan şu santrafor aşağı santrafor yukarı. Aa oynuyor işte bak stoperi de kısa öteki de kısa gayet de oynuyormuş. Demek ki planlama ama tabii bu tek başına bir turnuvada olmuyor. O De La Fuente dediğin altyapı organizasyonun başına geldiğinde değil mi? Bizim Türkiye'yi düşünelim mesela 10 sene önce bizim gelişim direktörlüğünü düşünelim. Altyapı antrenörlerini düşünelim genç mil takımlarda. Kaçıncı değişime uğramıştır acaba o altyapı? Defalarca anlattım burada. Genç mil takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım. Bak en düşün en altından en üstte olimpik mil takıma kadar, ümit mil takıma kadar bütün yaş kategorilerinde oynadım. Benim oynadığım dönemde genç mil takım antrenörleri de, ümit mil takım teknik direktörü de, gelişim direktörü de. Bak rahmetli Gündüztekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer. Gel ümit mil takıma Raşit Çetiner, gel genç mil takıma Turan Mesci, Necati Özçağlayan, Osman Denizci. Hep aynı insanlara temas ettik. Değil mi? Planlamayla hallettik.

0: geçtiler onu. Şimdi sayısını unuttun ya. Gelenin gidenin adli hesabı yok. Her gelen yeniden bir şey inşa ediyor genç milli takımda. Şimdi Emrah Bayraktar var herhalde. Mesela geçen onu da izledim. Sürekli bir şeyleri vaat ediyorlar ya. Her gelen bir değişimden bahsediyor. Nedir arkadaş bu? Ya değişim tamam anlıyorum da orada hiçbir şey yapılmamış mı yani senden önce? Hani bir şeyi de koruman gerekmiyor mu yani? Hani burada atıyorum hep şeydir ya, mesela yeni bir yere geldiğinde insanlar bir evle ilgili her şeyin sıfırdan yapılmasını ister değil mi? Ya tamam anlıyorum da yapılsın da o masraf ya. Ama burada mesela kurtarabileceğin bir bardak varsa, bir kanepe varsa değil mi? Onların yanına bir şeyleri değiştirmen alıyor. O kulüplerde de öyle. Her şeyi yıkacağız yeniden. İşte federasyonda öyle. Bir durun ya.
1: Tam altyapı demişken dün Fatih Terim'in açıklamaları vardı. Şöyle dedi abi. Hayatım boyunca hiçbir altyapı maçının sonucunu merak etmedim.
0: Nefis.
1: Bütün antrenörlerime söylediğim şudur. Şampiyon olmanızı herkes ister ama bu beni ilgilendirmiyor. Bana oyuncu vermezseniz sizle külahları değiştiririz. Hocam bu sene şampiyon olduk. Bana bununla gelmeyin. Kardeşim tebrik ederiz ama bana bir oyuncu vermezseniz yollarımız ayrılır. Koskoca Galatasaray'ı elinden tutup getirip taraftarı olduğu insanlar sizi yetenekli oyuncular bırakıyor. 250-300 tane oyuncudan bir tane bile çıkmıyorsa olmaz. Burada yanlışlar var, düzeltilecek. Bense demedim mi? Demiş mesela bir maçı izlerken kale arkasına velileri oturtmayacaksınız.
0: Oraya itirazım var, ona devam yani, edelim
1: bu,
0: mesela.
1: Bu tarz
0: şey, dinledim onu, dinledim o videoyu.
1: Burada yanlışlar var, bu yanlış.
0: Ali Yavaş'ı arıyor, Ali Yavaş'a diyor.
1: Yani montun güzelmiş.
0: Montun da güzelmiş. Şöyle şimdi aslında şahane yani bunu da bu ülkede o planlamayı en sağlıklı yapmış insanlardan biri olduğunu da bize Ceyhun Müderrisoğlu, benim daha önce anlattığım programda da katıldığı bir YouTube'da bir programda diyor ki Fatih Hoca diyor U19'un bütün maçlarını diyor, içerideki olan bütün maçlarını gelip bizzat kendisi izler diyor, değil mi? Hatta eleştiriye de Okan Hoca'ya getirmiştim ya, Okan Hoca'nın öyle bir derdi yok. Yani bak Fatih Hoca derdi diyor, kendi geliyor izliyor. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Hatta yine bak bir gün Doğan abiyi dinlerken radyoda hani bağlanıyor ya dinleyiciler, bize yayına bağlanıyorlar işte. Diyor ki bir arkadaşımız altyapı antrenörüymüş. Dedi ki abi dedi ben dedi işte dedi şu yaş kategorisinde dedi hep şampiyon oldum dedi. Şimdi şampiyon olmak tabii ki değerlidir ya, altyapılarda şampiyon, ama daha önemlisi A takıma sağlıklı oyuncu yetiştirebilmek. Kaç tane oyuncu yukarı taşıdın? Şampiyon oluyorsun eyvallah ama bir tane oyuncun gelişmemiş. Onun hiçbir kıymeti yok. Senin antrenörlüğüne en fazla birilerine sunum açısından götürdüğünde evet bir karşılığı olabilir. Ama senin dokunduğun oyuncular gelişmiyorsa orada bir problem var. Fatih Hoca'nın aslında tam olarak anlatmak istediği, benim de %100 katıldığım. Ama yine bir küçük bir şey söyleyeyim. Ya gelişmeyen oyuncuyla ilgili de o kadar da hani geliştiremezsen gidersin düşüncüsü de çok.
1: Fatih Hocam'ı yani ben inanılmaz severim ama burada da bir eleştirim olacak mesela. Türk futbolunun en çok imkan verdiği hoca Fatih Terim değil mi? Teknik direktörü Fatih Terim yani. Altyapı eleştirisi yapması bana biraz hani bana bunu şey gibi ya, hocamı çok severim ama hocam sana da bu imkanlar verildi zamanında. Ya düzeltseydin hocam.
0: Şöyle ya düzeltmek Ali Yavaş'la beraber planlamayı ya. Anlatıyor. Ya yaptılar şimdi orada haklarını da yemeyelim. Hı, şöyle
1: sen
0: yemeyelim.
1: Daha iyi bildiğin için soruyorum.
0: Yani ben çok hani oralara zaman geçirdiğim için de söyleyeyim o insanlarla. Evet orada bir planlama yapıldı. Müfit Erkasap, işte biraz önce Ceyhun Müderrisoğlu'nun söylediğim Ali Yavaş. Hı. Altyapı sistemiyle ilgili bir plan. Ve Yunus geldi. Tabii Yunus geldi. Şimdi yakın tarih aklıma geldiği için olsun. Ozan'ı söyleyebiliriz. Semih'i söyleyebiliriz. Yani Fatih Hoca'nın o anlamda altyapıdan gelişimi gösteren oyunculara dokunuşunu net bir şekilde gördük. Git daha öncesine o 4 sene şampiyon oldukları dönemi hatırlayalım değil mi? Yani o da Galatasaray'ın aslında olimpik milli takımdan, ümit milli takımdan, altyapılardan yine Fatih Hoca'ya çok dokunan oyuncularla beraber temeli atılmış bir jenerasyondu. Orada Fatih Hoca'ya itiraz edeceğim bir tane konu var. Ben onu doğru bulmam yani. Ya veliler izlesin ya. Veli niye izlemiyor ya? Ben onu mesela Fenerbahçe'de de gördüm. Gittim dedi ki ya veliler çok kabul ediyorum. Ama baskı da eğitimin bir parçası değil mi yani? Baskı ya orada. Evet alacak, babasını görecek orada, heyecanlanacak. Ona direnç gösterenler ayrılacak oradan. Babasını annesini gördüğünde heyecan yapan zaten futbolcu olamaz. Eğer anne babayı görüp heyecan yapıyorsa, gelişemiyorsa zaten hemen onu, hatta çocuk için de hayırlı bir durum. Yani ona direnç gösteremeyen 60 bin, 70 bin, 100 bin kişiye nasıl direnç gösterecek? Ya da televizyonda oynadığında milyonlar onu izleyecek. nasıl ona direnç gösterecek? O da eğitimin bir parçası, erken yaşta.
1: Şey yapıyorlar ya, ben hocanın verdiği taktiğin dışına çıkarıyor ya veliler. Mesela hoca diyor ki kardeşim kaleye vurmayacaksınız, çok ceza sahası içine girmedin, ama yanında babası falan izlediğinde i̇şte çocuğuna top gelince vur diyor,
0: işte
1: kaleye
0: vur
1: diyor.
0: Eğitimin parçası ya orada, işte ona da kontrol, yani o duygunu da orada törpüleyeceksin. Yani bir tane vuracaksın ama uyaracak hocan seni, öğreneceksin ondan sonra babanın söylediğiyle hareket etmemen gerektiğini. Planlamada oradan geliyor ya altyapı. Aslında çocuklarınızı altyapıya gönderirken sadece futbolcu olsun diye göndermeyin. Aslında hayatla ilgili de o çocuklar bir eğitimden geçiyorlar. İşte nedir o eğitimin parçası? Bir planlama, değil mi? Senin söylediğin çok önemli. Hocası vurma diyor, değil mi? Mesela orada bir oyun çiziyor ona. Şimdi vurmaması gerektiğini öğreniyor, değil mi?
1: Öğrenecek
0: ya da
1: diyorsun.
0: Bir arkadaşına pas attığında, işte o da paylaşımla alakalı bir durum da ya. Mesela çocuklarda özellikle kendisi atmak ister, değil mi? Yani o paylaşım dediğimiz hadise, aslında biz onu sokakta öğreniyorduk. Eskiden sokak kültürü olduğunda, sokak futbolu olduğunda orada öğrendiğimiz şey, paylaşmayı öğreniyorduk. Nedir işte, mola veriyorduk. Bir bahçeye gidiyorduk. Ben anlatayım. Gazi Osman Paşa'da işte bu Boşnak Mahallesi dedikleri yerde, Gazi Osman Paşa stadının hemen oralarda biz mesela mahallede oynardık. O ara işte gecekondu mahalleleri düşünceyen, durduğumuzda, soluklandığımızda bir yerde yememiz gerekiyor, değil mi? Şey yok mesela, işte herkes kendi evine dağılmıyor. Şimdi mesela herkes kendi evine dağılıyor yemek yemek için, değil mi? Orada öyle bir şey yok. İşte genelde pişi yapılırdı, canım da çekti şimdi söyleyince.
1: Peynirli mi?
0: Peynirli, evet.
1: Akıyor, şimdi
0: bahçede
1: akıyor muydu?
0: Ya, nefis mesela. Orada şey yoktu, değil mi? Mesela paylaşıyordu herkes. Yani paylaşmayı öğretiyordu anne. Mesela o dönemler muz almak öyle şeydi Can, yani muz, herkes bizim çocukluğumuzda muz çok ciddi
1: pahalıydı.
0: Anlamda pahalı ve yani bulamıyorsun da. Şimdi mesela bize verildiğinde muz evde yedirilirdi, dışarı vermezdi annen. Niye? İşte bak, arkadaşın alamaz, görmesin. Şimdi altyapıda da aslında şu an biraz onu da öğreniyorlar. İşte oyun üzerinden anlatayım, işte bir arkadaşının attığı gole sevinmek gibi. Ya da mesela sen şey oynuyorsun, santraforsun Cihan. Ben oynuyorum santrafor. Şimdi ben golü atarsam sen beklemek zorundasın. Şimdi düşünsene o paradoks, o yaşta çocuğun öğrendiği şeyi. Yani benim attığım gole takım adına mutlu olması lazım, ama ben gol atarsam, iyi olursam da sen beklemek zorundasın. Yani hayata, yani herkes futbolcu olmayacak. Zaten eğer çocuğunuzu işte bu Ardal Güreller'i falan görüp gönderiyorsanız büyük hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani çocuk öyle bir durumda değildir. Yani olacaksa zaten sen çocuğun paçasından aşağı da çeksen gider olur oyuncu. Şeye takılmamak lazım. İlla herkes futbolcu olacak diye bir şey yok. Hayatla ilgili de bence kendi işleriyle ilgili de bir sürü şey öğrenirler diye düşünüyorum. İşin altyapı tarafı çok önemli. Yani Fatih Hoca'nın o aileler de o işin içinde olmalı kısmı, kısmına, yani dışında kalmalı kısmına çok katılmıyorum. Görsün, o da eğitimin bir parçası. Evet, orada biraz bağırıyorlarmış mesela, onu da duyuyorum. Tepki gösteriyorlar çocuğa da. Onları da eğiteceksin. O da eğitilecek. Öğrenecek. Bir kere bağıracak. İkinciye bir kural koyacaksın oraya. Yani ben altyapıda öyle gördüm. Ben altyapıda oynadığım zaman herkesin babası, annesi, akrabası, 7 sülalesi geliyordu. Biz onlara karşı oynamayı öğreniyorduk. Değil mi? O da bir eğitimin bir parçası, baskıya direnç gösterebilme. Ona çok katılmıyorum, ama onun dışındaki söylediği şeyler çok önemli. Altyapı antrenörlüğü kesinlikle Cihan şey değildir. Yani şampiyonluk çok önemlidir, ama gelişim önemlidir. Dün ben Gazi Osman Paşa'da altyapıda işte 8 yaşından yıldız takıma kadar teknik direktörlüğümü yapan Alaaddin Hoca vardı. Alaaddin Ağoğlu. Onunla beraberdim. Çok da mutlu olduk. O dönemleri konuştuk. Mesela o hem şampiyon oluyordu gittiği her yerde, oralarda, altyapılarda, ama sürekli oyuncu yetiştiriyordu. Ben ondan bahsettim. Yani şampiyon oluyorsunuz, ama hocam yani ne kadar o dönem, bir de Cihan, yani şimdiki gibi değil ki. Bak, antrenman bilimi, psikoloji, pedagoloji, sosyoloji, bir sürü şey, değil mi? Yani hani bence altyapı antrenörlerinin net bir şekilde psikoloji bilmesi lazım, anatomi bilmesi lazım, pedagoji eğitimi, sosyoloji, her şeyi bilmesi lazım abi, çok önemli. Eskisi gibi değil o konuda da. Bence iyice bir eğitimden geçmeleri gerekiyor Cihan. Yani bir çocuğun anatomisini bilmezsen, psikolojisini bilmezsen, sosyolojiyi bilmezsen, pedagoji, mümkün değil, geliştiremezsin yani. Çünkü farklı kültürlerden küçücük çocuklar geliyor. Hepsinin davranışı çok farklı, olaylara verdiği tepki çok farklı, ailede yetişiyor. Kimisi utanıyor değil mi mesela, baskı altında utanıyor, yapamıyor. Diğeri çok girişken. Şimdi bunların hepsini bilmen lazım. O konuda eğitimin, donanımın olması lazım o çocukların gelişimine talip olabilmek için. Yani işin o altyapı tarafıyla alakalı söyleyeceklerim bu. Yani Fatih Hoca'ya katıldığım konu kesinlikle işin şampiyonluk tarafı önemli değil. Kaç tane oyuncuyu sağlıklı

0: yetiştireceksin. Yine oradan şeye bağlayayım. Göztepe'nin teknik direktörü dün Stoylov'un bir açıklaması vardı. Yerli oyuncular çok pahalı gibi bir şey kullandı Türk oyuncularla ilgili. Almak istediklerimiz de dedi çok eksik geliyorlar bize dedi. Yani eksik dediği konu da %100 haklı olduğuna inanıyorum. Teknik bilgi konusunda çok eksik geliyorlar. Yani bek oynaması gereken oyuncu çok eksik teknik bilgiyle A takım seviyesine geliyor. Sadece fiziksel özellikleriyle geliyor. Çünkü biraz önce söylediğim altyapı antrenörleri teknik anlamda bir hayli eksik geliyorlar. O kardeşimizin, o arkadaşımızın, Doğan abiye bağlanıp söylediği ben altyapılarda şampiyon oluyorum düşüncesinin yeterli olmadığını biri o arkadaşımıza söylemesi lazım. Şampiyon oluyorsun ama sağ bek pozisyondaki oyuncu kademeyi öğrenebildi mi, öğretebildi mi kademeyi? Stoper pozisyondaki oyuncu duygularını yenilip sağa sola gitmemesi gerektiğini sen öğretebildin mi? Buralara biraz eğilmemiz lazım.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Ben de Stoylov'un açıklamalarına baktım. Dediğin gibi futbolcular çok pahalı, altyapıdan yetiştirmemiz lazım demiş. Bu konuyla ilgili gelen mesajlara bir bakalım abi. Tabii. İstersen ardından bu Greenwood, Trossard, tabii insanlar heyecanlı, Ogocukwu, bunlara da bir geçelim. Bakırköy Zuhrat Baba'dan selamlar diyor.
0: Selamlar.
1: Veteranlar turnuvasına İbrahim Bey'i de bekliyoruz.
0: Geçen, davet ettiler.
1: Geçen akşam Güvenç Kurtar geldi. Eski Beşiktaşlı Recep Abdülkerim Durmaz hocamız da geldi. İnşallah bir akşam bekleriz. 7'de başlıyor, 9'da bitiyor.
0: İnşallah. Davet etti Aydın abi, Aydın Kahraman davet etti. Hatta benim şeye de uyuyormuşum. 44 yaşındayım ve Süper Lig deneyimi de olması gerekiyormuş orada oynayabilmek için. Çok önemli, geçmişte çok önemli yerlerde oynamış abilerimiz, arkadaşlarımız var.
1: Her gün mü oluyor bu?
0: Ya bu dönemlerde, ama şimdi bilmiyorum planlamanın nasıl olduğunu, ama her yaz bu dönemlerde çok meşhurdur zaten o.
1: Seyircisi de var o zaman.
0: Tabii tabii, bayağı iyidir. Toprak saha mesela, o da çok kıymetlidir. Bence acil toprak sahaya geri dönmeleri lazım. Bu suni çimleri falan olduğu gibi kaldırmaları lazım altyapılarda. Çim yapamıyorsan dön toprağa, toprak daha sağlıklıdır yani.
1: Evet, sen de davete icabet edersin umarım.
0: İnşallah.
1: İzlemek isteriz.
0: İnşallah.
1: Talip olma ve süzgeç İbrahim Hoca'nın alameti fabrikası, farikasıdır. Sorgulanamaz demiş Aykut Yakut. Hiç üzülmeyin, kimse Berksayar'ın detay tabiriyle yarışamaz diye. Abi Kubarsi'yi söylüyorsun diyor, sağ kanat stoper kısa boylu demiş.
0: Kubarsi, bravo bravo Kubarsi.
1: Senin fotoğrafını atmış, Hüseyin Peyda'ya benzediğini söylemiş, eski Yeşilçam aktörlerinden. Hollanda'dan selamlar. Bana ve sana selamını iletmiş. Bir şey söyleyeyim diyor naçizane. Burada hafta sonları ben de futbol seviyorum ve ilgileniyorum Hollanda'da demiş. Yani keyif alıyorum, yaş grubu ne olursa olsun. Ve hafta sonları geziyorum Rozendal, Breda, Den Haag, Amsterdam. Orada belli yaş gruplarında veliler çok yakın ve konuşabiliyorlar. Ama bunlar belli yaş grupları için geçerli demiş. Sahaya çok yakın demek istediklerle. İbrahim Hoca'yı destekleyecek bir şey söylüyorum yani o anlamda. Gayet normal bir şey. Niye izlemesin ki veli diyor.
0: Ya öyle şey olur mu ya? Çocuğunu niye ya bak ben Fenerbahçe'de ne gördüm biliyor musun? Fenerbahçe altyapısına da şey olsun oradaki ya, dinleyen biri varsa. Ya çöp kovaları falan yapmış veliler. Çöp kovalarının üstüne çıkıp oradan çocuklarını izliyorlar. Ya ne yapıyorsunuz insanlara, niye öyle şeyler? Bir de çocuklar için para ödüyorlar. Oraya hem de akademiye, yani hem çocuğunu orada oynasın diye para ödüyor, bir de çöp kovasının üstüne çıkıyor, oradan çocuğunu falan izlemeye çalışıyor. Ya bırakın insanları izlesin çocuklarını, bağırsın o kadar da çocuk da ona direnç göstersin, bir şey olmaz ya.
1: Aytek abi yazmış, Aytek aşık oldu. İbrahim Yavuz mütevazı olmasın, genelde onların evde yerdik, annesi hepimize boşnak böreği yapardı.
0: Evet, sağ olsun. Evet.
1: Oh, afiyet olsun
0: abi. Eyvallah.
1: Avokado ve Haydar'la büyüyen Cihan ne anlar pişiden? Ne alakası var Sercan'cim ya? Biz de menemenle, sucuklu yumurtayla falan büyüdük. Ya yapma, gözünü seveyim. Hep bunlar şey, önceki dönemlerde yaşanılan dolay şeylerden dolayı. Abi şimdi geçelim mi şu Greenwood olayına?
0: Tabii.
1: Ardından
0: ki.
1: Trossard. Az önce ekranında bir görsel geldi. Ben de onun,
0: evet,
1: fotoğrafını
0: ben
1: çektim.
0: Ben de konuşurken senin fotoğraf çektiğin anı, ben aynı A-Spor'da o programın benzer bir şeye denk gelmiştim. O evet, oyuncularla ilgili.
1: Güzel bir görseldi işte. Evet. Transferleri yazmışlar işte. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri, evet, oldu ve Fenerbahçe tarihe geçti diye. İşte Mason Greenwood 39 milyon. Gendüz 28 milyon. Kerem 22,5. En-Nesyri 19,5, Sıdık Şerif 18 ve Nene 18 milyon euro.
0: Yani şu an Greenwood'da ne olacağını bilmiyorum ama diğer saydığın hiçbir oyuncudan Fenerbahçe hiçbir o bahsettiğin rakamını yüksekte faydalanamadı Fenerbahçe.
1: Faydalanamadı, evet.
0: Değil mi? Çok enteresan yani. Orada aslında bir mesaj var.
1: 100 milyona yakın bir rakam.
0: Orada bir mesaj var. Orada diyor ki Ya bu kadar

0: kadar oyuncuda problem olamaz diyor. Galiba problem sende diyor. Bak sen Greenwood'a yardım et diyor. Greenwood'a yardım etmezsen sen diyor Fenerbahçe olarak. Bak o El Nesri'de, Kerem'de, Nene'de düştüğün duruma düşersin diyor. Yardım et oyuncuya diyor. Planlama yardım edecek bu oyuncuya. Mesela ben İsmail Kartal konusunda acayip kafamda soru işaretleri var. Ya ifade etme konusunda hoca çok bence problem yaşıyor. Dün bir röportajını dinledim. Sabah 7'de falan uyanıyoruz diyor. Yani sezon başı kampları öyle oluyor ya. Ya 3 ya da 4 antrenman dedi. Mesela inanılmaz bir şey yani. 3 ile 4 antrenman. Bak o bir antrenman ne kadar önemli biliyor musun aradaki? Yani şöyle diyoruz ya biz de mesela. Ya diyor ne kadar diyorsun mesela? Abi 100-150 diyor lan. 100-150 arasında bir o kadar fark, yarı yarıya fark var ya. Hani 100 işte nokta 10 anlarım hani bir lan 100-150 ne demek yani? Şimdi burada da 3-4 antrenman. Ya 3-4 dediğin o bir antrenman var ya Cihan. Ya seni alır yanlış yaptığında senin direkt sakatlık probleminle alakalı en tepeye koyarsın. Neyse ya 3-4 antrenman der mi bir teknik direktör ya? Nasıl bir planlama bu? Sabah 7'de kalkıp 3-4 antrenman ne ya? Plan şeylere ayırıyormuş. Gruplara ayırıyorum diyor. Ya ilk konuşması gereken şey ne biliyor musun teknik direktör olarak? Bak ilk söylemesi gereken. Arkadaşlar çok rahatsızım. Bak çok rahatsızım. Şimdi bana sakın şey demesinler. Ne diyecek ya adam demek zorunda. Bu kadar kalabalık oyuncuyla sağlıklı antrenman çıkmaz. Yapamıyorum.
1: 33 futbolcu.
0: Olmaz ya 33 futbolcuyla antrenman mı olur? Ne yapıyorsunuz siz ya? 33 futbolcuyla antrenman mı olur ya? Bak skandal. Ve söyleyecek bunu ya İsmail Kartal. Hangi 3'e 4'ü bölüyorsun 6'da? Bırak kalkma 6'da. Söyle başkana de ki başkanım kusura bakma bu sayıyı düşürmek zorundayız. Düşürmediğimiz sürece buradan antrenman çıkmaz. Burası sezonun hazırlığı. Ben nasıl hazırlayacağım 36 oyuncuyu sezona ya? Hazırlayamazsın. Bölüyorum diyor 3'e 4'e. Kimi bölüyorsun? Hangisini alıyorsun? Kimle yapıyorsun antrenman? Olur mu öyle şey yani? Ve bunu olumlu bir şey gibi anlatıyorlar yani. Ben bence Fenerbahçe'nin şimdi Greenwood şahane bir isim. Ya kim itiraz edebilir şimdi oyunculuk özelliklerini gördüğün değil mi ya? İki ayağını da kullanıyor, rakibin üzerine gidiyor, sana direkt hedefe de gidebilir, asist anlamında da. Yani bir teknik direktör Greenwood'a sahip olduğunda onunla ilgili hücum organizasyonu planladığında acayip şeyler çıkartır biliyor musun Cihan? Ona der ki çizgiye indiğinde bir planımız var, merkeze geldiğinde bir planımız var, kanat değiştirdiğinde bir planımız var, seni merkeze getirdiğimizde ayrı bir plan. Ya bir sürü şey çıkar. Hani ama ne olacak Fener? Kimle oynayacak Fenerbahçe ya? Sen kim? Ben bilmiyorum mesela. Talişka var mı Fenerbahçe'nin planlamasında?
1: Var dedi. En çok onu istiyor.
0: İnanılmaz yani. Mesela Talişka ile planlama nasıl yapar bir teknik direktör? Dünkü halini gördün mü ya maçı izlerken? Ya dün bile
1: önde kullanmak istiyor.
0: Ya kullanamazsın, kullanamamış. Senden önce herkes denemiş, yok yapamamış. Şimdi bana sakın Beyoğlu Yeni Çarşı'ya, Antep'e falan attığı golleri anlatmasınlar ya. Ya işine yaramadı, hiçbir problemi çözemedi. Hala Talişka ile planlama mı olur? Hala Çağlar Söyüncü ile, hala Cengiz Ünder ile planlama mı olur ya? Yani zaman kaybediyorsun. Sen teknik direktör olarak söyleyeceksin. Bunlarla yapamam. Ya ben şimdi teknik direktörüm, sen Aziz Yıldırım'sın. Ben sana teknik anlamda bu olayı anlattığımda niye bana karşı çıkarsın ki?
1: Çıkmam.
0: Çıkmaz ya, niye çıksın Aziz Yıldırım? Ama tutup ben sana şöyle bir şey söylersem, başkanım ben sabah 7'de kalkarım, 3'e bölerim, 4'e bölerim bazı... bilmediği için o da ne güzel der, çalışkan
1: çalışsın
0: bir adam.
1: Çalışsın elimde topu.
0: Çalışsın 4. Ya ben alsın 10 kişi daha bence, 45-46 kişi yapın antrenman yani.
1: Ha gözlem yeteneği de zayıflar değil mi 33 kişi?
0: Ya olmaz. Daha gözlem... ne gözlemi, kimi takip edeceksin? 33 antrenman mı olur Cihan? Bak sağlıklı düşün. Çift kale yapacağız. Taktik antrenmanı. 22 kişi. Çık iki kaleciyi. 20 oyuncu var lazım.
1: 11 kişi ne yapıyor? Düz
0: ya ne yapıyorsunuz abi? Nereye gidiyorsunuz oğlum? Ne yapacak onlar yani? Onların ve %90'ı da sahada olmayı hak ettiğini düşünüyor. O çift kalede.
1: Ha, bir de o var.
0: O zaten
1: motivasyon düşüyor.
0: Ya bütün problem o. 5 dakika sonra onu alıyorsun. O diyor ki sen bana bunu yaptın ha, ben de senin antrenmanını tempoyla bozarım diyor. Şimdi sen antrenman şöyle bir şeydir ya. Ben şimdi savunma oyuncusuyum değil mi? Sen de kanat oyuncususun. Ya biz birbirimizi hazırlıyoruz aslında maça biliyor musun? Sen az koşarsan, mücadele etmezsen beni hazırlamazsın. Çünkü ben senin yanında vurur vurur giderim abi. İstediğim gibi geçerim. Aa ne kadar kolaymış. Ben de çok ön plana çıkarım. Sonra bir tane sert bir kanat oyuncusu gelir. Olayın öyle olmadığını gösterir sana. Şimdi sen teknik direktör olarak itiraz etsene buna ya. Neyini övüyorsun sabah 7'de kalkıp 3

0: ya da 4 mesela 3 ya da 4 zaten mesela orada soramadı. Bir tane de gazeteci, bizim gazetecilerde de sorun var. Hocam 3 mü 4 mü? Yani o 3 ile 4 dediğiniz hadise bir antrenman sayısı bak acayip bir şeydir hocam yani. Ya yıkarsın orayı. Yani 3 ya da 4. 3 4.
1: Mourinho'yu o yüzden eleştirmedik mi? Tek antrenman yaptırıyormuş kampta. Hatırlarsın. Ya,
0: Mourinho zaten buraya antrenörlük yapmaya gelmedi yani.
1: Sen bunu yorumcular söylemedi. Mourinho gidince söyledi hatırlıyorsun.
0: Ya çünkü bilmiyor yerine. Onu söyleyenlerin %90'ı da bilmiyor ki planlamayı. Ben ona bir şey demiyorum ki, bilmiyor. En büyük problem de o zaten. Bilmediğinden de bir haber. Bizim teknik bilgisi olmayan yorumcular. Şimdi sen gazetecisin, tamam mı? Senin bu konudaki eğitimin, yorumunla eski futbolcunun farklı olur. Bu senin bir eksikliğin de değildir ayrıca yani. Benim teknik bilgim, sahada deneyimlemişim ya, tabii ki farkım olacak teknik anlamda. Ama senin başka uzmanlık alanın, senin sunumun farklıdır. Gazetecilik olarak bakış açın farklıdır. Benim göremediğim şeyleri görürsün. Ama bizdeki sıkıntı şu. Bizde gazeteci arkadaşlar da çok fazla teknik anlamda işin içine girme. Eksik oldukta girme ya, problem değil. Bak, yorumun olmasın demiyorum. Tabii ki olsun ama uzman olmadığın bir konuda keskin ifade kullanma. Eğer bunu ayırdığın zaman zaten hiç problem. Bizim gazeteci yorumcu arkadaşlara da ihtiyacımız var. Sağdan gelen teknik bilgisi olan yorumculara da ihtiyacımız var. Ama bunları ayırt etmek lazım. O onun alanına girmeyecek, sen de onun alanına girmeyeceksin. Şahane. O gün bir tane antrenman yapıyorsa Mourinho, orada da bu işi takip ediyorsan, bilmiyorsan arayıp mesela bir tane futbolcunu tanıyorsundur değil mi, antrenör ya da. Ararsın hocam. Şimdi teknik bir konudur. Sezon başı planlamasında takımlar nasıl çalışır? Ya bu Jose Mourinho götürdü takımı Portekiz'e. Bu herif bir tane antrenman yaptırıyor. Burada bir sorun var mı acaba? Dersin, öğrenirsin, ona göre yorum yaparsın.
1: Şimdi kampta tek antrenman yapınca sonra ne oluyor? Herkes dağılıyor mu?
0: Yok. Yani şöyle, şimdi sezon başı kamplarında mesela 3 antrenman yapardık biz. Bizim oynadığımız dönem öyleydi. Mesela ben Yılmaz Vural'dan örnek vereyim. Hani daha tanınır olduğu için.
1: Normalde doğrusu odur diye biliyorum.
0: Ya şöyle şimdi.
1: Çift antrenman.
0: Aslında antrenman sayısının amacı ne biliyor musun Cihan? Ya o yoğunluğu yaymak aslında. Yani bir günde de halledersin hepsini değil mi yani? Oturursun, önce dayanıklılık yaparsın değil mi? Dayanıklı koşu. Mesela sezon başı nedir ilk antrenman? Dayanıklı koşularıyla başlar. İşte uzun süreli düşük tempolu koşular. Sonra teknik, sonra koordinasyon, sonra çabukluk, planlama böyle yapılır. Onu da günlere yayarsın. Yani işte 3 antrenman. Mesela Yılmaz Vural ne yapardı? Sabah bizi 6'da kaldırırdı. Hocam yani kulakların çınlasın. Sabah 6'da kalkardık. İşte atıyorum işte önce işte 20, işte 30, 40 neyse o süreler artıyor her antrenman kamp döneminde güne. Sonra saat işte 10'da fitness olur ya da işte çabukluk koordinasyon olur. Akşamda tamamen sağ çalışması olur. Yani senin aslında işte İsmail Hoca'nın 3-4 dediği, yani o da 3-4 3 mü 4 mü? 3-4 olmaz yani. Şimdi onu o yüzden yaparlar bu planlamayı. Ve sezon başı kampı oyuncuların fiziksel anlamda en iyi çalışmaları gereken, en iyi planlama yapılması gereken bir durumdur. Çünkü sezonun içerisinde çok fazla maç oynadığın için Cihan, sezon başı yüklendiğin kadar yüklenemiyorsun. İster istemez o planlama ona göre yapılıyor. Yani teknik direktörlere bizim antrenörlük eğitimlerinde öğrendiğimiz bir planlama verilir. Sezon başı, sezonun ortası, sezon sonuna giden süreç, maç takvimi. Hani o yüzden kulüplere veriliyor ya maç takvimi sezon sonuna kadar. Bizimkiler hala ona itiraz ediyor da. Ya adama takvim veriyorlar. Diyorlar ki bu tarihlerde işte Avrupa maçın var, milli maç var, lig var. Kaybediyor. Kaybettikten sonra diyor ki milli maç sonrası yorulduk diyor. Ya arkadaş, bu sana özel değil ya. Dünyanın her yerinde böyle bir takvim var. Yorulduysan eksik bir şey yapmışsın. 3 mü 4 mü karar ver.
1: Ya, bu kamp dedin de işte yani. 2 maç 3 maç dedin de bu Vincenzo Italiano'nun şey yani bilmiyorum, diğer hocaları da belki yapmıştır ama ben hatırlamıyorum. Bu günde Beşiktaş'ı 2 maç yaptırma olayına ne diyorsun? Mesela 12'de oynuyor, başka bir 11. Alt bölerek oynuyor.
0: Bölüyor. Ya yani oradaki oradaki amaç ne biliyor musun yani? Oradaki amaç şu.
1: Küstürmemek.
0: Hayır,
1: mi?
0: İkiye bölüyor takımı. Ya bu kimi teknik direktör 45-45 iki takımla çıkar hazırlık maçına, yayar. Muhtemelen bu yeni bir de takım olduğu için bazı oyuncuları hem süresini arttırmak hem de daha sağlıklı yorumlayabilmek için. Yani 45 dakika önce ya da sonra belki onun adına tek başına yeterli olmayabilir yorum yapabilmek ya da o teknik anlamda oyunculara anlatacağı konuyla alakalı. ikiye bölmüş. Bunda bir anormallik yok. Bunu yapan teknik direktörler var. Geçmişte de bizim başımıza
1: mesela
0: geldi.
1: Mesela daha yani. Az kadro ile çıktığı akşam maçında kaybetti. Ama daha yedek ağırlıklı çıktığı maçta berabere kaldı. Gerçi rakibi

0: ona göre.
1: Ya şöyle şimdi düşüktü. Az kadro dediğin yani aslında
0: asa yakın.
1: Tabii orada hedef kadroda tutmak istediği oyunculara orada bir ya çünkü yoğun da şeyden geçiyorlar. Hani ben mesela sezon başı kamplarda çok skorla ilgilenmem. Hiç problem değil skor. Oyun oynatmak istediği oyun. İzleyemedim Beşiktaş şimdi sağlıklı bir şey söyleyeyim ama orada daha çok şu planlanır Cihan. Mesela Galatasaray'dan örnek vereyim. Hani onu deneyimlediğim için söyleyeyim. Ben Galatasaray'a 2004'te sezon başı kampına gittiğimde çok ağır antrenman yapıyorduk Cihan. İtalyan bir kondisyoner vardı Giovanni diye. Hacı'nın kondisyoneri. Bak sabah bizi var ya bak ya inanamazsın Cihan. Öyle ağır antrenman. Odaya geliyorduk işte yemek yiyip yatıyorduk. 1-2 saat sonra maça gidiyorduk hazırlık maçına. Orada mesela Hacı ikiye bölüyordu. Aynısı şu bugün şeyin yaptığı gibi İtalyan'ın yaptığı gibi. Önce daha gençler ve gitmesi aday oyuncular ikinci yarı aslar oynuyordu. Onlar da öyle planlama yapıyordu. Şimdi çok ağır antrenmanlardan geçtiğin için orada belirleyici olan senden şunu istiyorlar. Ben atıyorum 4-2-3-1 oynuyorum. 4-2-3-1'de merkez oyunculardan şunu istiyorum. Kanat beklerinden bunu istiyorum. Hücum oyuncularından bunu istiyorum. Siz bu planlamayla oynayın. Ben sizin fiziksel olarak yorgunluğunuzu biliyorum. Yıpratmayın. Sadece şablon gözüksün. Ve o tekrar belirleyici olacak ya onu ortadan kaldırmaya çalışıyor teknik direktör. Oyuncuların ona uyum sağlamasını. Yani planlama böyle oluyor. İki maç, tek maç o çok önemli bir durum değildir. Mesela Fenerbahçe ile ilgili söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı yani... İki hazırlık maçını daha fazla izledim. Dün de biraz izleme fırsatı buldum. Şimdi Fenerbahçeliler mesela skordan gidiyorlar değil mi? Fenerbahçe adına işler şahane gidiyor gibi. Ama mesela Fenerbahçe'nin tabii ki çok oyuncu değişti. Onun dezavantajlarını da biliyorum tabii ki. Ama oyun şablonunda çok ciddi problemler var. Hele dün mesela Osterwolde'nin bir kere Fenerbahçe'de ciddi problem yaratacak davranışı var. Dünkü davranış topa vuruyor hakim ne oluyor yani duygularını sen burada kontrol edemiyorsan oradan da nasıl yorumladım o durumu ben Ake geldi Skriniar oynayacak Arşi Brown muhtemelen sol bek ben alternatifim hem bekin hem stoperine ben alternatif oyuncu olmam bazı oyuncularda vardır kimi getirirsen getir Ake de olsa ben oynarım der şimdi o belli onun tepkisini veriyor şimdi şeyin kucağında bir bomba şu an Osterwold'e eğer o tarafı idare etmezsen
0: İsmail Hoca'nın.
1: İsmail Hoca. Eğer İsmail Hoca eğer orayı iyi idare etmezse işte orada hani dedim ya sosyoloji, psikoloji orada devreye giriyor işte. İşte bileceksin yani bir sürü o konuda donanımın olacak ki oyuncuya hitap edebilmen için, ona dokunabilmen için. Bu şey olabilir, kültürel olabilir, dini olabilir, onun inancıyla alakalı. Bir sürü şey katabilirsin. O konuda donanımın olması lazım ki Cihan oradan bir tarihten girebilirsin. Onun işte... kültürel onun ailesiyle kökenleriyle alakalı bir şey bulursun oradan ona temas edersin çünkü bunlar ne olursa olsun çocuk yani hani davranışan futbolcular öyledir çünkü hayatın gerçeğiyle yüzleşmiyorsun yani seni böyle getiriyorlar hiç ekonomik bir sorun yok hayatta hiçbir şeyle uğraşmıyorsun her şey önüne getiriliyor bilmiyorsun yani hiç deneyimlemediğin psikolojik anlamda sadece futbol oynuyorsun ve o süreçte de en iyi olduğunu düşünüyorsun. Şimdi onları çok zordur idare etmek. O yüzden çok teknik direktörlerinde, antrenörlerinde o konuda donanım olması lazım. Bir yerden ona dokunman lazım psikolojik olarak. Şey değil ama yani çağırdım Ferdi Kadıoğlu'nu ben de senin gibi öndeydim, beke geldim, bekten öyle olmaz. O gün yani her çağın çağdaşı olmalısın sözü var. O çok önemlidir yani. Yani öyle 1980'lerdeki dille şimdiki dil aynı olmaz. Yok örnek verirsin ama o konuda kendini geliştirmen lazım. Bir örnek vermen lazım. Fenerbahçe'nin öyle bir sorunu var. Oyunun bütününde Fenerbahçe'nin sorunu var. Mesela yedikleri dün golde savunma düzeni inanılmaz. İşte yine ilk yarı Levent'in arkasına atılan bir topta vuramadı oyuncu. %100 pozisyon. Şimdi sen onu gol olmadığı için görmüyorsun tamam mı? Aa gol olmadı diyorsun. Yemedik golü. Sen attığınla ilgileniyorsun. Ama oyunun bütününde bir savunma düzeni öyle olmaz. Yani kabul ediyorum evet Levent bugün orada başkası olacak ya da Osterwolde'nin yerine orada Aki olacak farklı oyuncular olacak. Tamam o oyuncular oyun kalitesini yukarı çıkartabilirler ama oyun düzeninde çok eksiklik var Fenerbahçe'nin. Çok merak ediyorum bu oyuncular geldikten sonra Fenerbahçe bu oyun anlamında duruma nasıl reaksiyon gösterecek?
0: Evet İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz devam ediyor ve döneceğim mesajlara programı bitirirken ama çok sevdiğim bir isim Okan Hoca abi. Geçtiğimiz günlerde... Demirören Haber Ajansı'na röportaj yaptı. Serhan Türk'e röportaj verdi. Dedi ki

0: ben buraya takılırsın diye bunu sana sormak istedim. Dedi ki kendisini en çok geliştiren, kendimi en çok geliştirdiğim maç 1-0 kazandığımız Liverpool maçı oldu dedi. O biraz dikkatimi çekti.
1: Ne yapmış, ne yapmış, geliştirmiş ya, nasıl geliştirmiş? Oradaki maç ne olmuş?
0: İşte 10 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 4 galibiyet var o maçın ardında.
1: Hayır, Liverpool galibiyeti diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: İçerideki
0: evet.
1: Geliştirmiş. Mesela keşke söylemiş, nasıl geliştirmiş? Geliştirmiş de oradaki Liverpool maçında ne olmuş? O zaman o şeyle alakalı. Yok muymuş Okan Hoca, İrfan Hoca ile alakalı bir durum mu? O mu gelişememiş o deplasmanda? Abi bu nasıl bir şey ya? Geliştirdin de. Yani Seren abi de soramamış mı ona? Hocam yani keşke sorsaymış. Ben görünce soracağım Seren abi ya. Bunun şeyi var mı diyeceğim. Hoca geliştiğini söylüyor ama nerede gelişmiş orada mesela? Hangi anlamda gelişmiş? Mesela orada yine ekiple alakalı problemi söyleyeyim sana. İrfan Hoca'ya yine o YouTube kanalında bir arkadaşımız soruyor röportajda. Diyor ki hocam diyor, Okan Hoca bu sene diyor çok fazla diyor maçlardan sonra diyor ders çıkardık dedi diyor. Sizin de böyle diyor ders çıkarma adına diyor söyleyebileceğiniz diyor aynı fikirde misiniz ya da farklı bir söz var mı diyor. Okan diyor, Okan Hoca diyor, Okan diyor diyorsa doğrudur diyor. Abi nasıl bir şey bu ya? Biz nasıl anlayacağız oyunu? Kimden öğreneceğiz oyunu ya? Ülkenin en fazla tekrar yapmış teknik direktörü ve yardımcısı biri geliştik diyor. Altını dolduracak ya da bize anlatacağı bir şey yok. Diğerini zaten konuyla bir alakası yokmuş. Okan Hoca diyorsa doğrudur diyor ya. Ya olur mu böyle bir şey yani? Diğer oyuncu geliyor diyor ki biz diyor Sara diyor çok diyor teşekkür ediyoruz diyor. Okan Buruk ve ekibinin diyor en önemli özelliği diyor. Bize diyor çok fazla özgürlük tanıyorlar diyor. Ya bir tane teknik bir şey duymuyoruz ya. Duydun mu sen ya? Lütfen bak, 4 sene bitti. 4 senede sayısız yabancı geldi gitti Türkiye'ye, Galatasaray'a. Bir tane yabancıdan şöyle bir şey duydun mu? Biz Okan Buruk'la teknik anlamda bunu yaşadık, öğrendik, gördük. Tamamının söylediği şey ne biliyor musun? Sınırsız özgürlük, iletişim. Var mı? Var mı teknik?
0: Bir tane var.
1: Kim? Merak ediyorum.
0: Benim hatırladım. Torreira'nın vardı.
1: Ne dedi?
0: Icardi'nin dedi ya biz geldik. Ülke futbolunu tamam. Geliştirdik röportajında. Torreira orada teknik bir bilgi söylüyor. Hatırlayamadım ama bakacağım şimdi Okan Buruk'la ilgili.
1: Çok merak ediyorum mesela. Teknik bilgi, yani dinlemediğim için söylüyorum yani. Mesela aslında bunu Okan Hoca'dan öğrenecektik. Yani Seren abiye verdiği röportajda Liverpool maçı geliştim dediği Liverpool maçından sonraki süreç öncesi mesela gelişime nerede ikna oldu? Eksik kaldığı konular neydi? Bunları söyleyecek. Bunları da biz okuyacağız. Biz de eski bir oyuncu olarak bakacağız. Diyeceğiz ki evet bak biz aslında oyunu böyle yorumlamıştık. Bak burada yanılmışız aslında. Okan Hoca böyle böyle teknik bir dokunuş yapmış değil mi mesela? Çünkü biz şeyde dinleyemiyoruz ya, maç önü maç sonu dinleyemiyoruz. Çünkü maç önünde şöyle bir şey dinliyoruz. Ya Okan Hoca'nın eksikleri var maç önünde. Tamam mı? Maç sonunda kaybettiyse zaten hakem %100 buna etki etmiştir. Federasyon maç saati kesin bir şey vardır. Ya da diğer konu Osimhen sakattır. Ben hiç dinlemiyorum ki. Ben teknik bir şey dinlemediğim bir konu hakkında nasıl hani böyle bir şey söyleyeyim ya. Şimdi İsmail Kartal'ın 3-4 olur mu ya? Ya biz kimden dinleyeceğiz bu oyunu ya? Allah'tan İtalyan'a falan yani, umarım öyledir yani. Hani benzemez Solskjaer'e falan yani duygulardan. Solskjaer ya ben dedi Beşiktaş taraftarı gibi taraftar görmedim dedi ya. Hayatı Manchester'da geçmiş bir adam. Ya dünyanın en önemli oyuncularına soruyorlar. En etkilendiğin stat Manchester United Old Trafford diyor. O onun içinde doğmuş büyümüş oradan gelen adam, Beşiktaş seyircisini ben hayatımda görmedim diyor. Biri dokunmuş. Kötü olduğu için söylemiyorum. Tabii ki ben orada oynadım o seyircinin önünde. Ne kadar ama yapma yani, şimdi sen Manchester United dünyanın her yerinde çok önemli statlarında oynamış bir adam, şimdi 3 günde gördün dersen o yemez yani. Onun derdinin ne olduğunu ben biliyorum. Sen oradan şeye yürüyorsun yani, ama bak işler kötü giderse ben sizi bu kadar sevdim, siz de beni yarı yolda bırakmayın yani.
0: İtalyan'ın da açıklamaları oldu, söyleyeyim mi sana?
1: Dedi mi? Aşağı aman yukarı deme, yapma.
0: Yok maç sonu açıklamaları mesela.
1: Çok merak ediyorum.
0: Dedi ki yeni sezonda nasıl bir Beşiktaş izleyeceğinize ilişkin bir soru geldi kendisine. Takımın hücum üzerine kurulacağını belirtti. Daha agresif olacak Beşiktaş dedi. Gol atmaya ve sürekli ileri oynamaya çalışacak dedi. Ve işte savunmadaki dengeden falan bahsetti. Tırnava karşısında da rakibin az sayıda pozisyondan 3 gol bulduğunu hatırlattı. Savunmada daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ve bizim için anahtar kelime denge dedi. Hücumda ne kadar etkili olursak savunmada da aynı seviyede olmalıyız. Daha acımasız, daha açık almalıyız ifadelerini kullandı. Kale önünde daha bitirici ve keskin hale gelmeliyiz. Bunlar üzerine de çalıştıkça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum dedi ve Midland maçında %100 hazır olmayacağız dedi.
1: Tamam, süper. Yani benim aslında burada daha önce de söyledim. Beşiktaşlıların Yani asla işte Midtjylland maçıyla alakalı büyük beklentisi olmasın. Hatta ben bir adım daha ileri gittim. Ligin ilk maçında da Beşiktaş taraftarı hazır bir takım beklemesin. Biraz sabretsin çünkü Beşiktaş biraz bocalayacak normal olarak yani. Yeni bir teknik direktör. Orada aslında ilk yani mesela başlangıçla bitirmiş olsaydı şuna itiraz edecektim. Hücum dedi değil mi? Daha çok gol atan hücum. Savunma diyecektim. Sonra neyse finalde
0: aynı seviyede olmalıyız.
1: Yani öyle olmaz. Bir tarafa talip olamazsın. Anlıyorum. Burada teknik direktörlere şunu söyletiyorlar. Hücumdan bahset. Golden bahset. Agresif. Bizim burada alıcı var o iş. Savunma. Ya futbolda hücum ve savunma prensipleri vardır ya. Birinden birini yok sayamazsın. Yok. Çünkü bunun ne kadar hücuma talip oluyorsan savunmaya da talip olmak zorundasın. Bu böyledir çünkü. Ya birinden birini yok sayma şansın yok. Yemişin işte burada o kadar golü değil mi? Demek ki tek başına hücum yetmiyormuş. Savunma çok önemli. Yani bir kere o işin o tarafıyla alakalı çok ciddi zamana ihtiyacı var. Yeni bir teknik direktör çok fazla değişime uğramış bir takımla tekrar yapacak. Yani Beşiktaş'ın şu an yediği golü görüyorum mesela Cihan. Baksana savunma yani. Yani şu Agbadu değil mi o?
0: Evet.
1: Agbadu zaten bence Beşiktaş tarihine yani ekonomik anlamda atılmış en büyük kazıktır yani. İnanamıyorum yani. Ya nasıl bu oyuncu izlenip bu maliyetlere buraya getirildi inanamıyorum ya. Durduğu yere falan baksana savunmacı. Agbadu'nu takip eder misin durduğu yere? Ya 28 numara 20 numara mı? 20 12. numaralı ya ha, 20 numaralı oyuncu biliyorum. Zaten senin oyuncu. Sen niye oralara gidiyorsun ki yani? Niye gidiyorsun abi? Merkeze dursan o adam senin kucağına gelecek. Ama şimdi muhtemelen İtalyano da bu görsel analizi yaptığında onu anlatıyordur. Ama işte o biraz zamanla alakalı bir durum. Evet. Bizim ihtiyacımız olan bize teknik anlamda yani neden olduğunu ya da olmadığını anlatan teknik direktörlere ihtiyacımız var. Çünkü çok uzaklaştık son zamanlarda. Mesela ben Aykut Hoca'dan çok fazla duyuyordum işin teknik tarafıyla ilgili yorum. Ersun Yanal'dan çok fazla. Fatih Hoca da hatırlayalım zaman zaman. Onunki biraz daha tabii işin iletişim konusunda çok ön plandaydı ama teknik anlamda bir şey gibi. Beğenirsin beğenmezsin. Mesela şeyi gördüm Fatih Terim'de değil mi? Hacı Popescu çıktı. Ergün Pembe, Ahmet Yıldırım mı girmişti Milan maçı? Yani baktığın zaman skandal bir değişiklik dersin değil mi? Ama bir şey var demek ki kafasında bununla ilgili bir planı vardı ve tuttu Galatasaray o dönem o temeli orada attı UEFA Kupası finalinin. Şimdi bunun gibi bir şeyler görüyorduk, duyuyorduk. Şimdi çok uzaklaştık. Bak geçen gün bir video izledim o kadar güzel ki. Can Bartu'ydu. Ali Şen'le beraber bir spor programında izlemişsindir muhakkak. Can Bartu teknik bir eleştiri yapıyor. Ali Şen de biraz ona kızıyor başkan. Tamam ya siz diyor hani diyor sahip çıkacaksınız camiye. Diyor ki bakın diyor. Ya o çok ihtiyacımız var öyle insanlara. Can Bartu gibi o kulübün efsanesi olup ama teknik anlamda eksikliği de söylerken hiç çekinmeden yani çünkü artık maalesef o duruma geldiler. Böyle ben aşığım ölüyorum bitiyorum. O başka bir şeydir. O camiaya olan aidiyetinizi anlarım ama teknik bir eksiklik varsa da bunu söylemek zorundasınız. Size bir insanlar da oraya o yüzden çıkartıyorlar sizi değil mi? Diyor ki ben eksik bir şeyi söylüyorum diyor. Ben insanları diyor kandıramam. Çünkü şimdi bana da mesela söylüyor. Geçen sene sonuçta sansürsüz daha çok Fenerbahçelilerin takip ettiği, izlediği bir kanal değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi ben orada Tedesco ile ilgili 5 tane attığı maçtan sonra da çok ciddi eksikler olduğunu söylüyorum. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Çünkü ben biliyorum ki bu davranış ileride problem yaşayacak. Kendimle de çelişmemem lazım. O gün 5 tane attığı üzerinden ben de dahi derdim Tedesco'ya. Dahi bu adam derdim ya. Bir giriyor değiştiriyor maçı. Ama biliyorum ki o işin öyle olmadığını. Karşılaşacağım. Şimdi Can Bartu onu biliyor. Bildiği için o gün Ali Şen'e onu öyle anlatmaya çalışıyor. Başkanım diyor bu böyledir diyor. Ama bu teknik yorum yapmam, senin eksikliğini söylemem Fenerbahçe düşmanı olduğum anlamına gelmez ki. Şimdi sen bir kere bak ben yorum şimdi sabah ya buraya gelirken biri atmıştı. Sana ne sen kimsin sen ya arkadaş. Biri bana bir soru sormuş ben de cevap vermemiş. Sen niye saldırıyorsun sen söylenen şeye bak yoruma bak. Yani mantıklı mı mantıksız mı mantıksızsa yazarsın oraya. Arkadaş sen böyle böyle dedin ama bak şurada şöyle şöyle mantıksızlıklar var. Ama sen kimsin? Siz kimsiniz? Sizin yüzünüzden mesela diyor ki sizin yüzünüzden futbol gelişmiyor diyor. Benim niye yüzümden gelişmesin futbol ya? Antrenmanı ben yaptırmıyorum. Hocaya söylesene 3-4 diyor yani. Gelişmezse 3-4'ten gelişmeyecek zaten. Yani. Oraya sorsana hesabını. Bana niye soruyorsun ya?
0: Evet, biraz mesajlara bakalım saat başına gitmeden. Hemen tekrar döneceğiz. Abi bu Oyarzabal hangi ara forvet oldu? Bu adam Sosyetat'ın kanat oyuncusu değil mi demiş. İşte Kerem gibi.
1: Ya aslında

0: İşte anlatmak istediğim tam anlamıyla oydu şimdi. Sociedad'da başlamış, Sociedad'da giden bir oyuncu.
1: Kanat yani oyuncusu.
0: Yüzüne bakmasın sen ya. Yaptı sistem onu, kanat yaptı, forvet yaptı, değişerek bir şey çıktı ortaya. Şimdi onlar inatlaşıyorlar mı ya? Ne demek sen burada net bir santraforu bulmak zorundasın. Sen İspanya'sın, sen işte dünya şampiyonu oldun. Demiyor ya adam, elde ne varsa onunla bir oyun inşa ediyor. Al işte bak, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası finali. Ve bu kadar kısa sürede. Ve bence o 2010'lar 8'ler bence tarihin en iyi jenerasyonuydu. Bir daha o kadar önemli oyuncuları bir arada İspanya'ya kalar mı bilmiyorum ama yani çok zor olduğunu düşünüyorum o Torres'lerin ya acayip bir Pique'lerin,
2: Xavi, Iniesta
0: ya olamaz böyle bir jenerasyon değil mi ya, ve sonuna kadar da onlardan müthiş verim aldılar. Ramoslar Ramos aklıma gelmedi, onu evet. Düşündüm. Dün bir de onları şeyde gördüm ben maçta. Hep gösteriyor ya efsaneleri. Aha, ben evet. Onlarda hiçbir değişim yok. Yaşlanmayan tek jenerasyon o jenerasyon.
2: Ben de onunla ilgili espri yaptım. Şimdi bu, o mesela pas atıyor ya birine. Sanki 11 oyuncu ne yapacağını biliyor. Zihninde canlandı. Evet, hatta aynen. Dedim tribündeki Xavi bile bence biliyordur ne yapacak. Kesinlikle. Öyle bir sistem var.
0: O kültürle adam geliyor çünkü. O da o kültürde altyapı eğitimini almış. Devam ettiriyorlar onu. Ha şu farkı oluyor. Xavi işte atıyorum diğer orta saha oyuncusu. Şimdi aradaki fark şu. Xavi onu daha üst seviyede yapıyor. Diğeri biraz da ama şey aynı, kültür aynı, futbol eğitimi aynı.
2: İspanya'da en hayran kaldığım oyuncu Cubarsí. İnanılmaz oyun görüşü var. Geriden oyun kurması süper. 19 yaşında biri için.
0: Oynatır mısın Cubarsí'yi sen bu Türkiye'de 19 yaşında, bu durum mümkün değil ya. Kıyameti koparırlar ya. Bizim Cubarsí'lere falan ayıracak zamanımız yok derler.
2: Çıkarıyorlar bir şekilde.
0: Ama gerçekten antrenörü nereden gelmiş ona bak yani. Çıkaran kim?
2: La Masia'dan çıkmıştı. Nereden çıkacak? Kolay kolay oynayamaz. Bakayım bir. O Girona'dan çıkmış ama.
0: Hayır şeyden bahsediyorum.
2: Ha, Barcelona'da yetişmiş. Yani yine bir La Masia görmüş.
0: Altyapı eğitiminden bahsediyorum. Oradan gelmiş yani.
2: Yine La Masia'sı var yani. İbrahim Hocam Bursa'dan selamlar. Selam. Geçen sezon yazmıştım. Bu programda transfer politikamızı nasıl beğeniyorsunuz demiş. Mustafa Er hocamı tanıyor musunuz diyor.
0: Tanıyorum. Yani genç milli takımda bir iki dönem beraber oynamıştım yani.
2: Öyle detaylı bir şey yok ama yani. İsmail Hoca'nın bazı günler 3, bazı günler 4 antrenman yaptırdığını yemin edebilirim ama ispatlayamam. Muhtemelen anlatma sıkıntısından kaynaklanıyor.
0: Ya 3-4'ten kastım şu, ben anlıyorum.
2: Yani pazartesi 3, salı 4.
0: Ama şöyle bir durum var. 3-4 diyemezsiniz. Ben anlıyorum onun ne demek istediğini. Ya takılma da diyebiliriz ama önemli ya. O anlatacak ya bize orada ne olduğunu, bittiğini. Yoksa ben tabii ki ne söylemek istediğini anlatıyorum. Oradaki zaten şey de yanlış. 3-4 dediğin hadiseyi zaten tek takıma yaptırmıyor. Bölüyor onu zaten. Sayıdan dolayı bölüyor. Yani sabah 6'da bir grup ayrı çalışıyor, 8'de bir grup ayrı çalışıyor, 7'de bir grup ayrı çalışıyor, 9'da bir grup. Yanlış, ondan bahsediyorum ya. Yetmezsin teknik direktör olarak. Onu öyle anlatacağına, ben sabah kalkıyorum diyeceğine, indir sayıyı, düşür sayıyı, ver başkana, bunlarla antrenman çıkmaz de, başkan da ikna olur, taraftar da ikna olur. Bu normalmiş gibi anlatma teknik direktör olarak. Sen böyle anlatırsan Solskjaer'in o geçtiğimiz sezonki durumuna düşersin. O da 36 kişi gitti geçtiğimiz sezon. Hiçbir sorun yok dedi. O da İsmail Kartal gibi dedi. Onu yapıyoruz mu? Öyle olmadı. Ayağına dolandı o kadar kalabalık takım.
2: Fenerbahçe kamp kadrosunda bir tek ben yokum. Toplayıp gelmişler herkese. Nasıl oluyor bu iş diyor. Oğuzhan Çelik yazmış mesajını. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Zevkle dinliyorum. Selam olsun diyor.
0: Selamlar.
2: Ne demiş? Şöyle inelim aşağılara. Yani senin az önce kısa boylu söylediğin var ya, Cubarsí. Onu hatırlatmış. Cubarsí söylüyor demiş. Azer Adanır. Sizi ciddiyetle dinliyordum. Ta ki Fatih Terim taktik açısından iyi diyene kadar demiş. Kötü
0: taktik
2: mü
0: açısından,
2: Azer?
0: Taktik açısından iyiden. Ya bir kere benim verdiğim örneği normal olarak hepimiz itiraz ettik ama sonuçta sağlıklı geri bildirim aldı. Fatih Hoca'nın zaten Arda Turan'ın mesajında oradaki şey önemlidir. Yani hepsinin teknik anlamda işte Luis Enrique'nin hücum organizasyonu dedi değil mi? Simone'nin savunma organizasyonu dedi. Fatih Hoca'nın motivasyonu dedi. Aslında o bile bir şey anlatıyor. Bak hepsinden teknik bir şey öğrenmiş. Fatih Hoca'nın da iletişim. Yani bazı teknik direktörlerinde işte grubu idare etme anlamında becerisi yüksektir. Ama ben teknik anlamda Fatih Hoca'nın çok iyi taktisyen olduğunu zaten hiçbir zaman söylemedim. Hatta itiraz ederdim Milan değişikliğine. Ama ortaya bir şey çıktı. En azından bir şey görüyorsun. Beğenirsin, beğenmezsin. Mesela Fatih Hoca'nın bence

0: En değerli bulduğum şey ne biliyor musun? Bence arkadaşımız onu o şekilde bakarsa, yaşı yetiyorsa anlayabilir. Fatih Hoca 3'lüden 4'lüye döndü Galatasaray'da. O UEFA Kupası'nın temelinin atıldığı dönemde. Bak 3'lüden 4'lüye dönme o dönem gerçekten çok radikal bir karardı. Kolay değildir yani. Çünkü hiç alışık olmadığın bir düzeni deneyimleyeceksin Cihan. Ve Galatasaray onların problemini sezon başı çok çekmişti. Fatih Hoca'nın ilk geldiği dönemler, işler kötü gittiği de oldu. Taraftarın istifaya davet ettiği dönem de oldu. Ama bir şey yaptı Fatih Hoca. Teknik anlamda bir dokunuştur. Bunu yok saymamak lazım yani. Bence işin o tarafından bakmasında fayda var.
1: Ben olsaydım Fatih Terim bir Amerika'ya giderdim. Dünya Kupası'na maçları izlerdim. Neden gitmedi acaba? Çok merak ettim. Mesela Meksika'ya da Kanada'da olması lazımdı Fatih Hocam'ın ya. Hani birisi götürmese bile kendi bir şekilde gidebilirdi ama herhalde çok tercih etmemiş.
0: Buradan hem şeyi tercih etti. Bu
1: YouTube yapayım, yayın, maçları yorumlayayım.
0: Evet, yayın tarafını tercih etti.
1: Ben Fatih Terim olsam tadını çıkarmaya çalışırdım biraz daha. Hani bir oyuncuları izlerdim falan. Ama dediğin gibi hocam biraz daha farklı olanı tercih etti. Sizi zevkle takip ediyoruz. İbrahim Yavuz'a selamlar. Bence Türkiye'deki yeni spor yorumcularından biri. Gün itibariyle kendisine Fenerbahçe'nin Rashford hamlesi hakkında sorsam demiş. Fenerbahçe'yi nasıl biri yapıyor bu transferleri?
0: Ya Fenerbahçe?
1: Fenerbahçe'yi nasıl bir takım
0: yapıyor? Ya şöyle şimdi
1: nasıl
0: istiyorsan,
1: bir şey kimliğe bürünür
0: istiyorsan
1: demek
0: istiyorsan baştan bir beraber yapalım kadroyu mesela. Yani gözümüzü
1: reklamdan sonra yapalım. Öyle unutma, mi?
0: Tamam okey.
1: Reklamdan sonra yapacağız Kadir. Kısa bir aramız var. Aranın ardından buradayız. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı kanlı bir şekilde buradayız. Bazı dostlarımız bantman 15 Temmuz sebebiyle vesaire diye soranlar olmuş. Programımız canlıdır. Hiç merak etmeyiniz. Saatleri de söyleyelim de 13-10 diye. Zaten hani bant programı.
0: Yol durumundan bile bahsettik.
1: Bant programı olduğunda zaten şeye girmek zorundayız. Bu bir tekrar yayındır, girmek zorundayız. Yani Rütük açısından hani oradan da anlayabilirler. Diyelim Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacaktın. Fenerbahçe'yi nasıl?
0: Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacağım da şu an önümüzde bir haber var.
1: Ya Icardi.
0: Bak inanılmaz. Buraya çok küçük değinelim ya.
1: Değin.
0: 16 Mayıs'tan 14 Temmuz'a Icardi ile ilgili Galatasaray konuşuyor ya. Ve bu 14 Temmuz Okan Buruk yaklaşık 2 aydır bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Menajerine teklifimizi sunduk ancak henüz bir dönüş olmadı.
1: Dün söyledi onu.
0: Yani dedi mi bunu gerçekten?
1: Dedi dün.
0: Gerçekten
1: dün işte.
0: Diyorsun.
1: Serhan Türk'e söyledi.
0: Vay vay vay vay çok üzüldüm ya. Yani Galatasaray Icardi'nin haber mi bekliyormuş?
1: Evet. Haber bekliyoruz.
0: Ya biz ne anlatıyoruz ki abi? Yani şu Icardi'den Galatasaray haber bekliyorsa yani ne konuşuyoruz ki biz? Yok altyapı, eğitim, sistem, gelişim. Ya adamın yürüyecek hali yok. Ya sezon bitmiş, ülkeyi terk etmiş. İlk ülkede kalması gereken adam. Bırak sen ona teklif etmeyi. Onu sana bak. Galatasaray Icardi'ye teklif etti ya. Seninle bir sene daha. Ya Icardi'nin menajerine şunu söylemesi lazım. Böyle arayıp hüngür hüngür ağlaması lazım. Ya inanamıyorum. Yani beni 2 senedir ayakta duracak halim yok sakatlığından sonraki süreçte bile. Maaşımı bu kadar yüksek ödeyip ve benim hala bu kadar tükenmiş olmama rağmen sadece geçirdiğim o 2 sezonki başarıdan dolayı benimle çalışmak isteyen bir kalabalık var burada. Kulübün başkanı, teknik direktörü böyle ağlayarak ama hıçkıra. Çünkü Arjantin'de öz babası yapmaz onu, ailesi falan yapmaz Arjantin'de bu şu an Galatasaray'da o Icardi'ye verilen o özgürlüğü. Ben burada kalıyorum, yazın gelmiyorum. Çünkü benim arkadaşlarım 2 sene boyunca çalışırken bu şampiyonluklarda ben Milano, Arjantin, işte İspanya, Madrid neyse buralarda gezdim. Ben mahcubum ve bana Galatasaray'ın verdiği parayla da ilgilenmiyorum. Çalışacağım. Arkadaşlarım yazın buraya geldiğinde sezon başı kampına ben fit bir şekilde onları karşılayacağım demesi gereken adam 16 Mayıs 14 Temmuz'dan beri 2 aydır piyasada yok. 1 aydır neyse.
1: O daha öncesi bu 16 Mayıs açıklamaların geldiği.
0: Oradan bahsediyorum. Hani açıklamalardan bugüne kadarki süreçten bahsediyorum. Yani yaklaşık 1 ay değil mi yani? Haziran Temmuz 2 ay.
1: Ya Icardi ile sözleşmenin şöyle 15 dakika sürmesi lazım.
0: Ya ne
1: 20 dakika bile değil. Yani ya. Şöyle şu kadar veriyoruz, bu kadar istiyorum. Bitti gitti. Kalan 12 dakikada da çoluk çocuk nasıl muhabbetini yapmalı.
0: Ya direkt bence Icardi bak sürmesi. Dursun Özbek mesela onu dedi ya. böyle koşup masadan böyle hani başkanım gerçek mi bu, hani siz gerçekten benimle anlaşmak istiyor musunuz? Böyle Dursun Özbey'e sarılması lazım yani. Bak sarılması lazım. Ya şu haliyle bir oyuncuya bir kulüp nasıl talip olur ya? Ya hala Galatasaray buna talip oluyorsa bak gerçekten çok çok üzücü bir durum ya. Bak çok üzücü bir durum ya. Ne Icardi'si ya? Direkt söyleyeceği şey ne biliyor musun? Okan Burun. Icardi'ye o iki senelik süreçte katkıları için teşekkür ederiz ama Icardi'nin bize kattığından fazlasını biz Galatasaray olarak kendisine ödedik. Net maaş olarak ödedik. Ama son iki senesinde hiçbir şey yapmamasına rağmen yine biz en yüksekten maaşını ödedik. Hatta Icardi bu süreçte en çok çalışması gereken dönemlerde bile gitti. Madrid'e gitti, Milano'ya gitti. Çalışmak istemedi. Icardi'nin futbol oynamayla ilgili bir derdi yok. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz Şampiyonlar Ligi'nde falan başarılı olmak istiyoruz. Fiziksel olarak bu kadar tükenmiş, mental olarak bu kadar futboldan kopmuş bir oyuncuya talip olamayız demesi gereken Okan Buruk hala diyor ki dönüş diyor ya. Ya diyecek kelimem yok. Çok üzücü biliyor musun? Bak çok üzücü. Bir teknik direktörün bu yorumu yapması çok üzücü. Ben Galatasaraylıların neden Okan Buruk'u 4 sene şampiyon olmuş olmasına rağmen tam anlamıyla benimsememiş olmasını çok iyi anlıyorum. Hoca Fatih Terim olsaydı Icardi'nin iyisi daha konuşulmazdı, konu kapanmıştı. O yüzden Fatih Terim ne olursa olsun Galatasaray'ın tarihine bak, Okan Buruk daha fazla şampiyonluk da yaşasa Fatih Terim'in Galatasaray'da her zaman yeri ayrı olacak. Çünkü Fatih Terim senin o hacı dediğin, sana UEFA ve Süper Kupası'nı kazanmanda en önemli etken olan oyuncuya çok konuştuğunda bir sus, iki sus, üçüncü de kulübeye oturtuyor değil mi? Çıkartıyor oyundan. Antrenörlük de öyle, orada devreye girer yani. Şimdi bu Icardi'nin Torreira'nın söylediklerini daha iyi anlıyorum. Biz yaptık diyor ya, bizim sayemizde şeye gittiler diyor. Dünya Kupası'na gittiler diyor. Siz ne yaptınız ya? Sizin dünyadan haberiniz yok ya. Ya buraya Drogba geldi ya. Sen kimsin ya? Ya Drogba gelmiş Galatasaray'a. Schneider gelmiş Galatasaray'a. Bu Torreira'lara falan bunlara bir anlatmak lazım. Bunları bir Galatasaray tarihinin bir müzesinde bir gezdirmek lazım ya. Bak bu müzede UEFA ile Süper Kupa var. Ha. Siz hayal edemezsiniz şu an Galatasaray'da. Ya utanmadan şu 16'yı çok büyük başarı olarak anlatıyorsun ve anlattığın camianın müzesinde UEFA ile Süper Kupa var. Tarihinde Hacı var, Popescu var, Taferel var. Bak bu söylediğim 3 isim Brezilya mil takımın, işte Barcelona'nın kaptanını aldı ya Galatasaray. Popescu Barcelona'nın kaptanıydı Galatasaray'a geldi. Drogba'yı aldı Galatasaray. Schneider'i aldı Galatasaray.
1: Taferel az kaleciydi o zaman.
0: Brezilya bir takım. Prime Brezilya. Prime ya, Dünya Kupası'ndan sonra getir. Siz ne anlatıyorsunuz demeniz lazım. Ama siz demediğiniz için hala bu insanlardan bir şey beklediniz. O insanlar kendilerini gerçekten öyle olduğunu zannediyorlar. Siz öyle değilsiniz, kusura bakmayın yani. Bunu söylemek istedim. Bu çünkü yani geçen gün de programda böyle bir şey sordular. Ben de şöyle demiştim. Gerçekten Galatasaray'ın böyle bir planı var mı ya dedim. Bu şaka falan olması lazım. Gerçekten varmış. Dün Okan Hoca bunu söylediyse çok üzücü.
1: Yok ki herhalde alacaklar yine ama Icardi her olmaz, sezon başı kamp yemiş.
0: Ya olmaz, olur mu öyle şey ya? Ya çok ayıp bir şeydir ya bu.
1: Kampa katılmıyor genelde.
0: Ya olmaz ama ya. Katılmadığı için şu an adamın ayakta duracak hali yok ya. Hala kilolarıyla uğraşıyorsun ya.
1: Geçen sezon başı bir tık erken gelmişti. Yine diğer futbolculardan.
0: Ya geldi ama yine ilk o giden salı derkede ne oldu hatırla. Sezon başı Madrid'e gittiğinde hatırla. İlk milli arada gitti. Döndü Kocaeli maçı. Ayakta duracak hali yok. Kaybettin maçı. Bir tane oyuncuyu kazanacağım diye bir sürü maç kaybettin. Hala onun derdindesin yani. Yanlış. Olmaz öyle bir şey. Ya 10 küsür milyon euro veriyorsunuz Icardi'ye ya. Bu nasıl bir şey ya? Nerede alacak Galatasaray'dan başka 10 küsür milyon euro? Ya kullanıyor adam sizi, şu an elinde teklif var. Sağ sola arıyor menajeri. Elimizde bu teklif var. Bu kadar basit ya. Kullanıyor seni ya. Ya seni falan öyle sevdiği mevdiği de yok ya. Sakın inanmayın öyle şeylere. Yok Galatasaray Icardi'ye şu kadar para vermiş de çok seviyormuş, gitmemiş. Şimdi niye şey yapmıyor parayla ilgili? Niye 1 artı 1 diyor sana mesela? Niye 1 artı 1 diyor? Çünkü biliyor önümüzdeki sene daha kötü olacağını. Ben garantiye alayım kendimi diyor. Bir de bu kadar da kalabalık var. Ben zaten diyor futbolculuk olarak burada bir şey yapmama gerek yok diyor. Taraftar beni görünce çok mutlu oluyor. İyi diyor, ben niye koşayım uğraşayım ki diyor. Diğerleri koşsun diyor. Ya, ayıp edersiniz. Osimhen'e çok ayıp edersiniz. Onu da söyleyeyim yani. Hani Icardi'ye bu teveccühü gösterirseniz Osimhen'e çok ayıp edersiniz yani. Yani sakat sakat gidecek, koşacak, gelecek ve senin organizasyonun en önemli parçası olacak. Her maç sahada olacak, her antrenman sahada olacak. Olur mu?

Ne şey ya, siz nasıl böyle bir şey gözlemiyorsunuz ya? Ben şimdi niye bu kadar öfkeleniyorum biliyor musun Cihan? Sahada böyle antrenmana çıkmayıp çünkü oyuncu gerçekten çok emek veriyor sahada, yani işte o koşu antrenmanı ciddi fedakarlık yapıyor. Bak herkes tatil yaparken bak sen gidiyorsun ve koşuyor oyuncular değil mi? Şurada toplasan 20 gün 25 gün dinlendi. Herkes eşiyle ailesiyle tatil yaparken dinlenirken sabahın köründe kalkıyorlar değil mi? Ve fiziksel

0: Ben bunları yaparken sen gezeceksin abi. Lig başlayacak, geleceksin, Ahmet Kutucu oturacak, Icardi oynayacak. Ne güzel iş ya. Ahmet Kutucu'nun da canı çıkacak orada bütün antrenmanlarda. Niye o ondan fazla gol? Öyle olmaz yani. Tabii düşünce yanlış yani.
1: Evet yani Osimhen de bir ara sanki bozulmuştu zaten o Icardi sevgisi.
0: Nasıl bozulmasın ya, bozulmaz mısın Cihan?
1: Ama
0: sen
1: sonra
0: ya
1: bir tatlıya bağlandı gibi işte, Icardi gol atınca ona gitti falan böyle.
0: Ya tamam
1: onu,
0: da
1: onu gösterdi taraftara falan.
0: Ben kabul ediyorum.
1: Ama
0: ben
1: işler iyi giderken çok tarafa, sorun yaşanmaz.
0: Ben o tarafa düşünce yanlış. Bitti ya, bir şey yanlışsa yanlıştır yani. Burada ama hiç gerek yok. Yanlış. Sen de teknik direktör olarak çıkıp bunun yanlış olduğunu söyleyeceksin. Bunda bir şey yok. Neden çekiniyorsunuz onu anlamıyorum ki. Eğer çekinmiyorsanız yani Icardi'yi gönderen teknik direktör olmayayım çünkü o çok konuşulmuş olduğu için söylüyorum. Değilse yine aynı durum. Yapmayın abi, niye böyle bir şey yapıyorsunuz siz ya? Galatasaray taraftarı niye bunu anlamasın ya? Sen Icardi'nin fiziksel olarak bitik durumda olduğunu söylersen teknik direktör olarak ve bu bizim gelişimimize zarar verir dersen niye taraftar tepki göstersin? Taraftar görmüyor mu Icardi ile oynadığı maçlarda Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu? Çok enteresan. Neyse, Fenerbahçe'nin kadrosunu bence bu haber var diye söyledim. Şey yapalım. Yani şahane bir kadro bence. Kalede Ederson.
1: Ona geçmeden de şunu da demiş dostum. Onu da unutma sakın. Siz hani sen dedin ya 33 kişiyle kamp mı yapılır, indir sayıyı dedin. Süleyman Bey de diyor ki neye göre indirecek bu sayıyı? Yazı tura mı atacak? Kampa gidecek diyor. Hazırlık maçlarındaki performansı görecek. Sonra bu listeden bunları çıkaracak diyor. Siz nasıl belirlerdiniz?
0: Hemen belirleyeyim sevgili kardeşim. Mesela Çağlar Söyüncü neyini görmek istiyorsun kampta? Cengiz Ünder'in neyini görmek istiyorsun kampta? Talişka'nın neyini görmek istiyorsun kampta? Biliyorsun ya adamların vereceği şeyleri. Ne kampta, neyini göreceksin kampta? Bir şey göremezsin. Kampta kimi görürsün biliyor musun? Altyapıdan bir çocuğun gelişimini görebilirsin, ona dokun. Onlar var zaten. Zaten onlara git. Onları planlamanın içine sok. Neyini göreceksin sen Çağlar Söyüncü'nün ya? Mert Hakan'ın neyini göreceksin kampta?
1: Bartu'yu falan katmıyor.
0: Bartu'yu neyi göreceksin? Levent Mercan'ın neyini göreceksin kampta? Görmüşsün ya, yıllardır bir adım ileri gidememişsin. Hala kamp diyor ya. Aa, hakikaten ben insanları anlamıyorum. Gerçekten ciddi mi soruyorlar bu soruyu, şaka mı yapıyorlar ya?
1: Beko, Mimović falan onlar.
0: Beko'yu göreceksin. Mimo, bak sayı arttırıyorsun sayıyı yani. Ya bak 10 tane adam saydık ya. Bunların neyini göreceksin kampta? Bunlar gidecek zaten. Gönder, niye götürüyorsun kampa? Sana bir faydası olmayacak ya.
1: Cengiz'i saydın mı?
0: Hemen mesela Cengiz'i saymaz mıyım?
1: Saydın onu.
0: Şeye mesela, ben Aracın Ulcalı'yı uçaktan dönmüş ya. Bir arkadaş vardı senin zamanın, uçaktan dönmüş, çok mutlu olmuş. Hemen Ulusti'ye gönderiyoruz sana de.
1: Mimović.
0: Mimović hemen al de, bak acayip de biz. Bak bakalım Aracın Ulcalı antrenmana çıkartabiliyor mu Mimović'i? Uçaktan aldınız ya. Hala Mimović'le falan zaman mı kaybeder bir takım ya? Ya Mert Müldür var, Semedo var, Mimović diyor. Ne Mimović'i ya? Bir de yabancı statüsünde kullanacağım ha Mimović'i yani. Ben koca ülkede, bak yine o arkadaşa söyleyeyim o zaman.
1: Süleyman.
0: Soru da değil, o da bize bir tepki göstermiş. Ya Arda Kurtulan diye bir oyuncunuz vardı sizin. Fenerbahçelidir diye söylüyorum. Altyapınızda, bak ben gittim defalarca o çocuğu izledim. Bak Arda Kurtulan değil mi? Göztepe'de şu an sağ bek. Göztepe'de.
1: Almaya çalışıyorlardı bir yerde.
0: Almaya çalışıyor değil mi şimdi Galatasaray'da? Ya sen Mimović'in yerine gittin, onunla planlama yaptın yani. Ya bunu görememişsiniz ya. Çünkü senin bu düşüncen yüzünden oldu ya. Mimović'i de görelim, Talişka'yı da görelim. Onu görme abi, görme. Git alttan oyuncuları gör. Arda'yı gör. Bak kaçırdın Arda'yı. Yat kalk dua et. 2-3 tane yabancıya denk geldi de aldı çocuğu. Tekrar bir potansiyel yaptı. Milli takım oyuncu seviyesine getirdi. Bunları görün ya. Neyini göreceksin sen? Cengiz Ünder'i neyini göreceksin? Bak Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın başına bela oldu ya. Geliştireceğim diye.
1: Evet, Arnavutluk milli takımında da oynamış o 21'de.
0: Orayı tercih etti. Çift vatandaş. Evet. Babası da eski futbolcu.
1: Yani Türkiye'de zaten. Yani
0: altyapılardan takip ettiğim için söylüyorum Arda'yı. Yani oralardan bildiğim için söylüyorum. Şimdi
1: evet, Göztepe Fenerbahçe maçında bayağı iyi oynamış.
0: Demek ki bak Cihan, demek ki bak Arda senin altyapından gelmiş. Yusuf Akçiçek oradan gelmiş. Yunus Akgün oralardan gelmiş değil mi? Sayı arttırız. Kerem Aktürkoğlu'lar, Barış Alperler, Ankara Demirler neyse. Ya şu Barış Mimović'lere falan ne gerek var ya? Bak Arda o altyapıdan çıkmış, görememişsin. Gitmiş çocuk Göztepe'de birileri görmüş, Adana Demir neyse. Çocuk bak bir oyuncu seviyeye gelmiş. Niye senin altyapından o gelişimine talip olmuyorsun da gidiyorsun şu Mimović'lere falan talip? Böyle planlama olur mu? Şimdi diyor ya İsmail Kartal, bak aklıma geldi şimdi. Biz diyor işte diyor başkan dedi ki bana sol bek alayım, yok dedim ben işte Ferdi'yi sol bek yapayım. Tamam değerli mi?

0: değerli. Niye Yusuf Akçiçek varken gittin Bonucci'ye, toplasan 2-3 aylığına o kadar parayı verdirdin Başkan Ali Koç'a? Niye demedin ya başkanım olur mu öyle şey? Ben Yusuf Akçiçek'e güveniyorum ya, bizim evladımız. Ben Yusuf Akçiçek'e öyle ne Bonucci'si ya, 3 aylığına niye biz Bonucci'ye emekli maaşı verelim yani? Niye demediniz onu? Onu söylemiyorsunuz ama. Geldi bir de o senin kaçırdığı konferans liginde penaltıyı, elenmene de sebep oldu. O kaçırmış değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Niye bunları söylemiyorsunuz? Niye bunları görmüyorsunuz? Ya var altyapılarınızda o çocuklar ya. Yusuf Akçiçek nereden geldi? Arda nereden geldi? Senin altyapından geldi. Vardı bir de biliyor musun? Orada o sayıyı arttırabileceğin kalitede oyuncular vardı. Çok fazla izliyordum o dönem Fener'in altyapısını.
2: Duyun mu geldi sana? Sen Arda'ya nereden geldin? Galatasaray'ın Arda'ya bir teklifi var. 5 milyon verdi. Artı Ahmet Kutucu'yu verdi. Bir de Yelert'e de Arda'yı sana
0: İstediklerini kiralayayım
2: dedi. Evet.
0: İstediklerini biliyorum. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da istediğini biliyorum Arda Kurtulan'ın.
2: Galatasaray'ın teklifi güzel bence.
0: Bildiğim için söylüyorum yani. Bak gözünüzün önünde. Ben onun nasıl parladığını söyleyeyim mi sana? Adana Demirspor'da transfer yasağı geliyor. Transfer yasağı geldiği için genç oyuncularla oynamak zorunda kalıyor. Yine burada Mustafa Dalcı, Mustafa Alper Avcı, bak onların o dönem onun gelişimine dokunan iki tane teknik direktör. Onlar geliyorlar ve o çocuğun gelişimini de bir tek Göztepe görebiliyor biliyor musun? Hiç kimse görmüyor Türkiye'de. Göztepe geliyor. İşte Stoylov görüyor, Rasmussen neyse kimse, onlar görüyorlar, alıyorlar. Bak şimdi sana, senin altyapından, öz kaynağından, akademinden çıkan çocuğu parayla satıyor şimdi sana. Sen de diyorsun ki benim çok param var, süper yönetiyorum. Neyi yönetiyorsun ya? Bedava bir şeyi gidiyorsun, para verip geri alıyorsun. Kendi yedirdiğin, içindiğin, büyüttüğün çocuğu gelişimine talip olmadığın için gidiyorsun, para veriyorsun. Sonra bana diyorsun ki ben çok iyi. Neyi yönetiyorsun çok iyi? Çok iyi Göztepe yönetiyor. Olaytan'ı Beşiktaş'a veriyor. Beşiktaş'a veriyor. Olaytan Göztepe'ye gol atıyor. Beşiktaş kazandım diyor. Kim kazandı? Kazanan Göztepe. Sen ne kazandın? Sen kazandığını zannediyorsun. Hatırlıyor musun? Göztepe'ye gol attı ve uçuyor Beşiktaş. İşte diyor kazan. Ne kazandı? Ama kim kazanmış? Göztepe kazanmış. Kaybeden sensin. Gitti kazandan paran. Çünkü o dönemki teknik direktör, o planlamayı yapan sportif direktör yok. Onlar o planlamayla aldı onu. Ya niye böyle bakmıyoruz biz ısrarla? Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz yani.
2: Evet, Okan Hoca'dan tekrar dönelim Okan Hoca'ya. Fenerbahçe'nin kadrosunu yapacaktın ama zaten söyledin gidecekleri, yani gitmesi gerekiyor.
0: Kalanları sahaya gönder.
2: Kalanları sahaya atın. Anlaşırız. Aynen. Okan Buruk dedi ki orta sahada dedi rotasyonumuz geniş. Lemine bir iki gün içinde imza atacak dedi. Ve Galatasaray'ın orta sahasını sana söyleyeyim. İşte Torreira, Sara, İlkay, Lemina, Kaan Ayhan, Niyaga ve Ugo Cukwu. Şu an bu. Yeterli mi sana göre bu orta saha?
0: Ya şimdi... Ben hemen şeye gidiyorum. Mesela Niyaga. Mesela Niyaga var mı o planlamada?
2: Hocaya göre var.
0: Göreceğiz.
2: Genç yetenek kategorisi.
0: Göreceğiz. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Umarım yanılırım. Umarım şöyle 2-3 ay sonra bana dersin ki abi sen de bak Niyaga ile ilgili bunları söyledin. Bak adam şu an aldı orta sahada başka bir sebep. Ben hiç canlı izlediğim için söylüyorum. Bir kere izledim. Haksızlık da etmeyeyim tabii de. Şimdi bu orta saha planlamasında... Şimdi Leslie ilk defa deneyimleyeceğim bir oyuncu profili. Yani şöyle. Hep orada dikkat et, Galatasaray'ın daha becerisi. İşte mesela İlkay'ın daha ayak becerisini istedi Galatasaray değil mi? İlkay'ı getirirken mesela İlkay'dan şey bekliyor musun? Sert, agresif bir. Yok değil mi? Onun hani mesela İspanya ile ilgili verdiğim örnek. Savunma yapmana gerek yok. Topa sahip olursan aslında o da savunmanın bir parçasıdır, top sende kalması. Şimdi İlkay'la top sende kalır düşüncesiyle getirdin İlkay'ı sen.
2: Sara da öyle geldi.
0: Şey, Sara da becerisi evet mantıklı. Torreira Lemine işin daha çok koşan, daha oyunu orada daha bozmaya çalışan dediğin oyun. Hepsi de aslında fiziksel olarak baktığımda uzun oyuncular değiller değil mi? Şimdi başka bir oyun modeline döneceksin sen Galatasaray'a. Onu da çok merak ediyorum yani. Mesela Leslie ile daha işin savunma önü kısmı uzun, işte yüksek toplarda yani alma sebeplerini şuradan anlayabiliyorum Cihan, özellikle Juventus ve Liverpool maçlarında, deplasmandaki maçlarda çok dağıldılar orta saha. Yani oyuncuyu sadece 6 numara dediğim pozisyona mahkum edersen bence iyi bir şey değil o. Galatasaray, Fenerbahçe, hoş günümüz futbolunda herkes öyle ama 6'da olacaksın, 8'de olacaksın, 10'da olacaksın. Mecbursun oyunu öyle oynamaya. Şimdi o senin söylediğin planlamada Torreira'nın yaşı ilerledi. İster istemez o ilk geldiği dönemle geriye gidecek. Bence tam anlamıyla senin işini uluslararası organizasyonda çözmez. İlk ay zaten geldiği gün o yorumu yapmıştım. Bu kadar planlamaya

0: bağlı, bu kadar planlamayla oynamış bir oyuncu Okan Buruk oyunlarında ön plana çıkma şansı yok. Benzer sorunu yaşar. Fiziksel olarak da zaten öyle bir oyuncu değil. Çünkü senin öyle bir oyun planın yok. Lemina diyorsun, değil mi? Lemina'da daha çok işin evet kuvvet kısmı ama yine uluslararası, yani daha sert organizasyonla tam anlamıyla bence Galatasaray'ın problemini ortadan çözebilecek, ortadan kaldırabilecek bir oyuncu değil. Yani senin aslında Okan Hoca'nın söylediği zenginlik olarak, sayısal kalabalık olarak gördüğü orta saha, Leslie'nin ne olacağını bilmiyorum. Öyle çok anlatıldığı kadar Niyaga zaten bence hiç olmayacak o planlamada. Hiç öyle anlatıldığı gibi zengin değil. Galatasaray mecbur oraya bir tane daha oyuncu almaya. Alacak da. Yüksek ihtimal oraya bir oyuncu alacak.
1: Bana kızmışlar. Cihan bırak da söylesin Fenerbahçe'nin kadrosunu.
0: Cihan herhalde biraz tedirgin oluyor, o kadroyu duymak daha iyi istemiyor.
1: Şükrü Yaraki yapacaksın herhalde.
0: Ya şimdi ya, Cihan başta o, bence ballandıra ballandıra anlatalım. Ya, mesela ben bir abi, ben bir bu işi izleyen, takip eden, yorumlayan biri olarak çok keyif alıyorum. Düşüncesi bile beni, hatta ilk maçta stadyumda olacağım. Fenerbahçe'nin o bahsettiğim kadrosunu canlı izlemek istiyorum. Ederson, Skriniar, Ake, Mert, milli takım oyuncusu.
1: Evet. Levent'i koyuyor musun diğer
0: tarafa? Levent hiç koy. Arşi Brown, ne olursa olsun Arşi Brown yani.
1: Tamam.
0: Ortası, Kante,
1: Gendouzi,
0: Asensio, Greenwood, Kerem, kimi koyarsan koy ön tarafa. Şerif'e bile razıyım bak, o bahsettiğim oyuncularda. Yani Şerif bile olur ya. Yani nefis bir oyuncu kadrosu. Burada tabii çok merak ediyorum teknik direktör davranışını. Hoca, İsmail Kartal.
1: Freddy kullanacak bence, bir şey değil mi sana?
0: İsmail Kartal kullanabilir, bir itirazım olduğu için söylemiyorum. Ama Freddy kullanırsan birinden vazgeçmek zorundasın. Maaşları çok yüksek olduğu için söylüyorum. Şimdi Kante'ye git dersen Kante gitmez. Parasını verirsen de yazık edersin. Bilmiyorum orada nasıl bir planlama yapacaksın. Çünkü orada İsmail de var. Yerli rotasyonda sonuçta İsmail her türlü kullanırsın orta sahada. Yani zenginlik devam ediyor. Bak rotasyonda da zenginlik devam ediyor. İşte Muriç var. Yine net bir santrafor oraya alınacak. Konuşulan isimler var. Fenerbahçe kadro kalitesi olarak herhalde çok uzun zamandır bu kadar önemli oyuncuları bir arada kadrosunda barındırmamıştı. İsmail Kartal için mesela şahane bir şey. Düşünsene mesela İsmail Kartal bir planlamayla gelmedi değil mi Fenerbahçe? Yani Sayın Aziz Yıldırım açıklandığında Aykut Kocaman'dı. Gece, İsmail Kartal yoktu.
1: Gece aramışlar.
0: Yani evet şimdi yani hoca da şimdi Kavak bölgesinde çok zaman geçiriyor. Arkadaşlarıyla çok zaman geçiriyor. Ya düşünebiliyor musun? Yani hiç planlamada yoktu. Orada arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda işte Ake, Skriniar, Ederson, Asensio, Kante, Gendouzi, Greenwood falan, bu kadronun teknik direktörüsün. Onun adına şahane bir anı. Nasıl o şeye dönüşür, o hikaye nasıl yazılır bilmiyorum ama nefis bir anı Cihan. Yani böyle bir oyuncuların teknik direktörüsün. Çok önemli işler yapmasını bekliyorum, söyleyeyim. Bu kadro teknik direktörü bozmasın yeter, öyle bir kadro yani. Hani çok fazla bir şey. Fiziksel olarak bu kadroyu iyi durumda tut. Şey yapma, onu sağ bek yaptım, bunu sol bek yaptım, onu on numara yaptım. Yapma, hiç gerek yok. Bunları bırak, herkes kendi yerinde oynasın. Fiziksel olarak iyi durumda olsunlar. Yeter. Bu kadro alır götürür. Bak bu kadro alır götürür. Bir önceki senede tekrar sayısı da fazla olduğu için söylüyorum ya. Yani. Önemlidir savunmanın. Dördün biri değişti bak. Dördün biri değişti. Kalen aynı. Bir önceki seneden. Merkez aynı. Üçü de aynı bir önceki seneden. Önemlidir. Önde bir ya da iki oyuncun değişecek. Bak çok önemlidir. Fenerbahçe aslında farkında olmadan şahane bir şey yaptı. Çünkü böyle planlı olmadığı çok açık. Ya Aykut Hoca ile olsaydı başka bir oyuncu, başka bir oyun profiline geçecekti Fenerbahçe. Eğer bu içeriden bir
1: santrafor değişecek. İşte bir de kanatlar Greenwood.
0: Ya Greenwood Kerem olsun ya, hiç problem yani. Değil yani. Önde de göndereceksin bir tane net santraforu. Yani nefis bir kadro yani.
1: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Niye Gapendik Spor'a kiralanır demiş. Yorumcu çok fenerli ya diyor. Gülmüş. İroni yapmış herhalde. İyi yayınlar. Greenwood mu Osimhen mi? Düşüncenizi merak ediyorum demiş. Çok.
0: Osimhen tabii ki yani şimdi.
1: Şey olarak mı sormuş ya? Zaten aynı oyuncular değil ki zaten.
0: Değil, hayır, şey olarak.
1: Biri dar alanda
0: zaten
1: falan.
0: Nasıl sorarsan sor, aynı oyuncu değil zaten. Nasıl sorarsan sor da Osimhen dersin zaten yani. Şimdi bu kadar.
1: Tabii Osimhen.
0: Yani elde halletmiş olduğu bir sürü problem var yani. Şimdi burada bir şey görmedik ki yani. Tamam, bugüne kadarki şey çok önemlidir. Çok değerli bulurum.

0: sözü Cihan. Biz oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz ama asıl talip olmamız gereken oyuncuların hedefleridir. Şimdi mesela Osimhen'in yeteneğine talip oldun ama hedefi de çok sağlıklıymış. Şimdi bu çok önemlidir. John Duran'ın yeteneğine talip oldun ama hedefi çok sağlıklı değilmiş. Hedef belirler. Oyuncunun hedefi ne bilmiyoruz. Buraya gelen oyuncuların tamamına bak. Çok yetenekli olup da geri bildirim alamadığın oyuncuların tamamının hedefi problemli. Yani buraya oynamaya gelmemiş oyuncular oluyor genelde. O yüzden Greenwood'un hedefiyle ilgili kısmı bilmiyoruz. Tamamen oyunculuk yetenekleri. Kağıt üzerinde evet şahane. İşte takımın o yüzden ona ihtiyacı var. Benzer durum Beşiktaş için de geçerli. Trossard için de değil mi? Aynı yorum yapabiliriz yani. Nefis bir oyuncu.
1: Evet tabii biz Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama hani Trabzonspor da iyi işler yapıyor.
0: Tabii Trabzon için benzer yorum yapabilirim. Onun da çok fazla avantajı var.
1: Oyuncu da satıyorlar.
0: Bence yani. Trabzonspor Göztepe'yi zaten hep söylüyorum. Yani bu konuda ülkenin gerçeğini bize anlatıyorlar. Yani Trabzonspor idarecileri, teknik direktörü şunu çok iyi biliyor. Yani o ekonomilerle Galatasaray'ın ekonomisiyle yarışamazsın. Fenerbahçe'nin yani yarışamamış olman da seni onlardan daha küçük bir camia yapmaz, daha değersiz yapmaz yani. Hatta bence daha değerli yapan taraf da ülkenin gerçeğini anlatıyorsun. 3 liraya aldığın oyuncuyu oyunla beraber oyuncuya da değer katıp 5 liraya satıyorsun. Sürdürülebilir ekonomi. Galatasaraylılar kızıyor ama Galatasaray bu sene şampiyon olmasın. Bak Galatasaray bu sene şampiyon olsun o ekonomiyi sürdüremez. Beşiktaş'ın düştüğü duruma düşer. O Beşiktaş'ın gruptan namalüp çıktığı, Şampiyonlar Ligi'nden çıktığı dönemden sonra, çünkü Pepe, Quaresma değil mi, bir sürü önemli oyuncuları getirdiler. Çok yüksek maliyetli. Şampiyonlar Ligi'nde olduğunda bir şekilde dönüyorsun Cihan. Yani o ekonomi seni bir şekilde döndürüyor ama Türkiye Ligi yeterli değil. Yetmiyor Türkiye Ligi'ndeki gelir, başarı, kupadaki başarı. O yüzden Trabzonspor'un yaptığı bence çok değerli. Ha, onlarda da tabii ki itiraz edeceğim konular oluyor. Ama onları da şöyle anlıyorum. Ya sonuçta artıyı eksiye bir araya getirdiğinde artı fazlaysa değerlidir orada. Onların artıları daha fazla. Bence o değerli, kıymetli.
1: Ya yani bu demek ki yapılabilir bir şey. Mesela ya gittiler. Yapıldı. Mesela Çubuke'yi nereden almış Trabzonspor bakalım. Olay'ı Fransa'dan aldı. Bastia'dan aldı ama hani 6.5'a. Çubuke'yi nereden aldığını bilmiyorum. Şimdi ikisini de 30 milyona satmayı planlıyor. Birini Fiorentina'ya satacak 30'a. Çubuke'yi de Everton'a satacak 30 milyona. Avustralya'dan almışlar. Yani, Avusturya'dan almışlar.
0: Ya var
1: 6 milyona. 5.5'a almışlar.
0: Ya var.
1: Enyimba'da falan oyuncu önceden.
0: Ya var gezegende var. O yüzden kızıyorum Galatasaray'a. Aynı oyuncularda dönme. 4 senedir şampiyonsun. Senin bir sürü oyuncu bulman lazım. Olayları da bulursun. Çubuke'leri de bulursun. Bulursun ya, var. Ama sen gidip ikna oluyorsun. Niyaga diye birini sana bir menajer getiriyor yani. Niyaga'yı getirirken zaten yani oyuncu bilmiyorum izlemiyorlar mı yani? Nasıl bu kadar hemen ikna oluyor? Mesela Yelert'i getirirken nasıl ikna oluyorsunuz? Cuesta diye bir oyuncuyu Sanchez önerdi, getirdim diyorsun. Olur mu öyle planlama ya? Olur mu öyle şey yani? Ne demek menajerler önerdi? Ne demek menajerler önerdi ya? Sizin bu scout ekibiniz falan ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz ya? Niye gidip oyuncu izlemiyorsunuz? Niye gidip yerinde oyuncuları izletmiyorsunuz? Ya da izletiyorsanız niye aynı oyuncular etrafında dönüyoruz?
1: Mesela Çubuke geldiğinde isminin telaffuzuyla dalga geçilmişti. İşte sorulmuştu kendisine falan.
0: Ya. Al bak, o da gösterdi adını nasıl söylendiğini sana. Benim adımı böyle bol bol anarsınız burada dedi.
1: İbrahim Bey diyor, Galatasaray şampiyon olmazsa sıkıntı yaşar dedin de Fenerbahçe'nin harcaması Galatasaray'dan çok mu farklı? Kaç senedir şampiyon olmuyor, sıkıntı yaşamıyor, ne paralar harcıyor demiş.
0: Yaşamıyor mu Fenerbahçe sıkıntı?
1: Yaşıyor, cezalar falan.
0: Ya ceza yedi Fenerbahçe, nasıl yaşamıyor sıkıntı?
1: Yani bunu bir de tekrarlarsa daha büyük para cezası artarak gidiyor.
0: Ya gidecek ya. Yani
1: 3-4 kez tekrarladığında değil. Daha sert şeyler
0: ya,
1: geliyor.
0: Mümkün değil ya.
1: Trabzonspor alıyorsa iyidir, tuzağına düştüler demiş. Nasıl yani? Trabzonspor alıyorsa iyidir. Ha, Niyaga'yı almak istedi ya Trabzonspor. Galatasaray da onun elinden aldı ya, Trabzon'un elinden. Onu söylemeye çalıştılar.
0: O şey mi yaptılar yani? Aslında almayacakları oyuncuya talip olup menajerlerin şeyine mi düştüler?
1: Olabilir. Hani Trabzonspor'un herhalde belki de
0: öyle. Şeyle de alakalı bir durum şimdi. Biraz onu da anlatıyor aslında yani. Yani sende olmuyor diyor. Senin oyunun yeterli değil. Planlaman yeterli. Ben

0: de gelişiyor oyuncu diyor. Benim oyunum oyuncuyu geliştiriyor diyor. Ben teknik direktör olarak dokunuyorum. Sen çok zaman harcıyorsun. Senin çünkü derdin hala Icardi ile Osimhen'le. Sen hazır oyuncuyla oynuyorsun.
1: Evet, Galatasaray'da yani Trabzon'un verdiği paraları aşağı yukarı ödemiş Niyaga'ya. Onlar da alırken 5.5-6 civarlarında ödüyordu. Öyle bir kadro sayıyorsunuz ki geçen seneye göre gelen Ake var, Greenwood var. Tarihi kadro gibi sayıyorsunuz.
0: Tarihi kadro. Saymıyoruz, tarihi kadro.
1: Yani İroni mi yapıyorsun?
0: Greenwood, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Ederson. Nasıl bu kadro tarihi değil diyeceğiz, onu anlamadım yani. Bir tane de santrafor konuşuyorlar ya. Nasıl değil diyeyim ya?
1: Jiresi'yi de aldın santrafor.
0: Aldın Jiresi'yi de. Nasıl değil diyeyim bu kadroya tarihi kadro değil. Ya istiyorsan bir 3-4 sene öncesine dönelim, Fenerbahçe'nin kimlerle oynadığına bir girin. Uygulamalardan bir bakın yani.
1: Ben şunu anladım. İbrahim Bey Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı diyor. Bence de bir Galatasaraylı olarak mantıklı demiş. Sana düşünen surat emojisi atmış Zafer.
0: Ya her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, öyledir. Ama Galatasaray'ın tabii şeyi oyuncu tekrarı çok önemlidir. Yani onu unutmamak lazım. Ama Okan Buruk davranışları beni biraz o konuda şeye itiyor. Yani bu Galatasaray problem yaşarsa hiç şaşırmam düşüncesine itiyor. Yani Galatasaray'ın öyle bir durumu var ki aslında en rahat olması gereken en güçlü takım Galatasaray şu an, değil mi? Aynı teknik direktörle, aynı oyuncularla, güçlü oyuncularla. Ama bir anda darmadağın olmaya da o kadar müsait bir takım Galatasaray yani. Çünkü büyük bir çoğunluk teknik direktörüne güvenmiyor. Güvenmeme sebebi de bu. Yani çok ince bir çizgi. Bir anda Galatasaray tanınmaz hale gelebilir yani. Öyle bir sıkıntısı var Galatasaray'ın.
1: Abi bırakın ya bizim ligimizi demiş. Beşiktaş Ekim-Kasım yerine zaten Aralık tavla atacak. İyi bir kadro kurdu diyor. Fenerbahçe de Mart'a kadar bizim peşimizden koşturur. Mart'tan sonra ipler kopar demiş. Dünya Kupası ne olur? Biraz ondan bahseder misiniz diyor. İngiltere kazanabilir mi Arjantin karşısında diye bir mesaj var.
0: Ben İngilizleri daha yakın.
1: İlhan Erdoğan'da.
0: Görüyorum. Yani İngilizlerin oyunun Arjantin'e göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama İngilizlerin onları yenebileceğini düşünüyorum.
1: İspanya İngiltere diyorsun.
0: Ben öyle bir final bekliyorum.
1: Benim de gönlüm Arjantin'den yana.
0: Yani ister istemez Messi varsa zaten Arjantin, yani bizim çocukluğumuzda özellikle Dünya Kupası dediğinde Arjantin. Hemen Arjantin Brezilya'dır.
1: Konsol yani. Oyunlarında hemen Arjantin,
0: Arjantin
1: falan
0: Brezilya'dır. En iyi. Bir de onlar tabii o dönem hani daha da becerinin daha fazla ön planda olduğu dönemlerdi. Çok ön plandaydı yani. Hani Arjantin Brezilya dediğinde kalecisine kadar herkes teknik, herkes yetenekliydi. Şimdi bence onun en büyük problemini Brezilya yaşıyor. Bu değişen oyunun sancısı Brezilya'da bir hayli şiddetli geçiyor. Çünkü o bu kadar yeteneğe bağlı, bu kadar bireysel yetenek oyuncularıyla ön planda olan oyun atletizmle beceriye döndü ve Brezilya bir türlü o problemi ortadan kaldıramıyor. Ve o sorunu yaşıyor diye düşünüyorum yani. Arjantin tabii Messi o sorunu çok fazla yaşamadı yani. Hani yine hala son maçta bile işler onlar adına çok gittiği dönemde bile çok kritik noktalarda ön planda oldu ama çok tükendi yani. Hani ben İngilizlerin mesela Messi'ye olanı zamanı verebileceğini çok düşünmüyorum bu karşılaşmada. Ve Messi becerisi yoksa Arjantin ciddi tıkanıyor. Değil mi? Çok tıkanıyorlar yani. Koyamıyor Arjantin'de orada yerine birilerini. Yetenek konusunda koyamıyor.
1: Evet.
0: Mesela Jude Bellingham, onu da söyleyeyim mesela, herhalde kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Müthiş oynadı.
1: Kupada
0: yani.
1: Da iyi oynuyor zaten.
0: Ama son maç yani değişen oyunun 10 numara profilinden bahsediyoruz ya. Değişen oyunun 10 numara profili mesela derslerde anlatılır ya, seminerlerde. Mesela alacaksın Jude Bellingham'ın o performansını, teknik direktörlere diyeceksin ki değişen oyunun 10 numarası buyurun. Bu diyeceksin yani.
1: Mesela Mbappe'de Madrid'de Fransa forması içliği giysin işine, Bellingham'da İngiltere'de ya Madrid'de evet. İngiltere forması giysin. Başka bir oyuncular çıktı çok, işlerinden yani.
0: Çok evet evet.
1: Bunlar böyle.
0: Ya çok işte yine hep aynı noktaya geliyoruz ya. Ya şey çok önemlidir işte, bir plan çok önemlidir. Orada işte bazı şeyler eksik olduğunda o oyuncular bile tam anlamıyla buradaki performansını sergileyemiyor. Eksik kalıyor. Yanındakiler de çok önemlidir. Planlama çok önemlidir yani. O yüzden ben İngilizleri burada daha avantajlı görüyorum. Hatta şeyi de yani bir adım daha ileri gideyim. Şampiyon adayım da benim İngilizler. Hmm. Yani İspanya'ya karşı da...
1: Seni üzecek bir haber vereyim. Arjantin

0: çıktı. Hiçbir yarı final maçını kaybetmemiş. Ama istatistikler tabii değişmeyecek diye bir şey yok diyorsun.
1: Her zaman ilkler vardır yani. Onlar adına da bir ilk diyelim o zaman.
0: 5 yarı final oynamış, 5'ini de yenmiş yani.
1: Birinde de kaybedecek, hepsinde kazanacak diye bir durum var.
0: O sene mi diyorsun?
1: Tabii kesin bu sene yani.
0: O cümleyi kurma, o sihirli cümle. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Bu sezon Galatasaray şampiyon olduğu zaman ben yine Radyo Gol'e bir mesaj çekmiştim diyor.
1: Evet.
0: Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek Galatasaray taraftarını oyalayacak ve transfer yapmayacak diye söylemiştim. Ve dediğim haklı bir şekilde çıkmaya başladı. Çünkü politikası belli. Limiti olmayan transferler yapıyorlar. Galatasaray'dan daha çok borcu olanlar, Galatasaray'ın bir şeylerden çekindiği var. Onun için mi yapmıyor acaba demiş Yılmaz Bilge.
1: Ben şunu anlamıyorum mesela zaten. Mesela Fenerbahçe ile ilgili örnek verdi ya. O da anlaşılabilir bir durum değil yani. Abi ne demek abi limitleri aşıyorsunuz? Değil mi mesela yani? Bu da akıl alacak bir durum değil yani.
0: Aşacağım. Yani Hakan Bey aşacağım demişti.
1: Abi böyle şey olur mu ya? Ne demek abi yani? Aşacağım
0: nasıl? Cezasını çekeceğim diye.
1: Olur mu öyle şey ya? Bu ya koca koca camiaları nasıl böyle bir sorumluluğun altına sokuyorsun?
0: Aziz Yıldırım demedi. Aziz Yıldırım daha düzgün gitti yani.
1: Ama o da benzer traya. Nasıl yapıyor değil mi?
0: Kremut aldı diyorsun.
1: Eller havada uçuyor yani. Nasıl ödeyecekler? Nasıl dönüyorlar bu ekonomide? Ben bilmiyorum. Yani kendileri söylediği için. Mesela Fenerbahçe'nin şu an transferden ziyade vazgeçmesi gereken oyuncuların maliyetini düşünmesi lazım. Nereye vereceksiniz Kante'ye o paraları? Kim nasıl göndereceksiniz yani? Çok yüksek maaşlar Cihan, yani bunlarla vedalaşmak çok zor. Kim verecek o parayı oyunculara? Sürekli gidenin maaşını da veriyorsun sürekli. Yani normalde bu konuda tabii İtalya'da, İspanya'da mesela öyle bir limit aşamıyorsun abi yani. Yok diyor, transfer yapamazsın, konu kapanmıştır diyor. Ya biz bir şekilde aşıyoruz, doğru yapana da kızıyoruz mesela. Atıyorum Galatasaray bugün planlamaya sadık mı kalıyor? Finansal fair play'de atıyorum sadık kalıyor değil mi? Kızıyorlar. Ya adam dese arkadaş yok yani, yasal olarak bana buna müsaade etmiyorlar. Suç işlerim dese mesela. İşte bir şeye dönüyor. İlk Ali Koç'un göreve geldiğinde sürdürülebilir ekonomiyle ilgili anlattıkları. Sonrasında 5-6 hafta sonra gemileri yaktık. Gerekirse ceza alırız. Gerekirse ceza alırız da planlama olmaz ki yani. Niye ceza alıyorsun yani?
0: Greenwood'da bir amortisman gibi bir şey yapmışlar. Bölmüşler ya hani, o yüzden limitle ilgili bir...
1: Tamam, aşıyorlar onları. Biliyorum ya yani. Hepsine buluyorlar çözüm. Problem değil ki. Sponsorluk diyor, maaş diyor, onu diyor. Bir sürü buluyorlar bizde de. Ne gerek var diyorum ben de ya. Ya onun birileri ödüyor ya sonra o paraları Cihan yani.
0: Kulüp ödüyor. Kim ödüyor?
1: Yani şimdi sonra birilerine bir şey bırakıyorsun.
0: Yedim, sonra 7 yani, milyon euro ceza mesela.
1: Sonra mesela şey de çok enteresandır. Diyorlar ya mesela futbola siyaset kar. Sonra gidiyorsunuz vergileri sil diyorsun. Onu diyor. Niye gidiyorsun o zaman? İşte belediyelerde o çok var. Belediye sana niye yardım etsin ya? Belediyenin görevi kulüplere yardım etmek mi ya? Böyle bir şey olabilir mi?
0: Altyapı etsin.
1: Kızıyor. Eğitimi yapsın, bak aynı fikirdeyim. Yapsın belediye. Gelsin altyapının malzemesini karşılasın. Beslenmeyi karşılasın altyapıya. Yatacak. Evet yapsın. Çünkü sonuçta oranın gençlerini değil mi ya? Spora yönlendirme, teşvik etsin. Senin niye gidip saçma sapan bir menajere vereceğin parayı niye belediye ödesin ki ya? Belediye niye öyle bir görev varmış gibi kızıyorsun ediyorsun. Sonra seçimde görüşürüz. Seçimde senin değerlendirmen gereken başka bir şey yani. Ama acayip bir ülke ya.
0: Tehditle yapıyoruz bu işleri.
1: Ya bir de ya asla onun sorumluluğu olmayan bir şeyle ilgili ona kızıyorsun ya. Onun değil ki sorumluluğu, ona niye kızıyorsun ya?
0: Okan Hoca'nın bu sene başarılı olacağını düşünmüyorum demiş Bekir Erdoğan.
1: Her sene aynı şeyi söylüyorlar, onu biliyorum mesela. Her sene mesela Okan Buruk bu sene olmayacak falan yani. Okan Buruk bir kere bak, başarıyı bir değerlendirmek lazım mesela. Okan Buruk 4 senedir hani şampiyonluk üzerinden anlatıyorsan tamam başarılı. Ama bence bir bütününe de bakman lazım. Oyuncu gelişimi, oyuncu tekrarı, kadro planlaması, gelir gider değil mi ya, bir teknik direktör olarak kaç tane oyuncunun gelişimine dokunmuş? Sayısını unuttum Galatasaray'ın oyuncu konusunda yanılması. Hemen hemen hep benzer sorunları yaşamış Galatasaray. Aslında her sene aynı sorunu yaşıyor ki, Osimhen varsa var, Icardi varsa var gibi olmaz yani bir teknik direktör. Mesela Okan Buruk'un başarılı ya da başarısız olduğunu nerede anlayacaksınız biliyor musun? Avrupa'dan Okan Buruk'a bir teklif geldiğinde evet bak yok Okan Buruk var mı?
0: Soruldu, o da soruldu kendisi.
1: Kim istemiş?
0: İster istemez göz önünde oluyorsunuz dedi böyle başarılar gelince, ama benim Galatasaray'da kalmak istediğimi herkes biliyor, hedefler bitmez dedi.
1: Ya hedefler bitmez de birileri de...

0: İster mesela Liverpool, Arsenal, Paris, Sevilla'nın birileri ister abi yani. İster yani. Bana şak şey deme ya, istemediğini nereden biliyor? İstese şu an var yıkılır ortalık. Yani Okan Buruk mesela, o gardi geliyor ya, o İtalya'dan birilerini getiriyor mesela. Al buradan götür şey, Okan Buruk birini götür Milan'a, Inter'e. Fatih Hoca gitti Fiorentina'ya. Niye götürmüyorsun? Götüremezsin çünkü onlar almaz. Onlar, sen sadece şampiyonlukla ilgileniyorsun ama onlar Icardi'nin fiziksel durumuyla da ilgileniyor. Ya diyor, bu kadar diyor kilo sorunu yaşayan bir oyuncunun diyor antrenman yaptığı takımın teknik direktörünü ben nasıl alayım diyor. Demek ki diyor antrenmanlar yeterli değil ki diyor, bunlar çok kilo aldı. Mesela İstanbul'da bize 5 tane atıyor bu Galatasaray diyor. Aynı Galatasaray diyor 10 kişi Juventus'a diyor 90'da atsa o kaleyi 4-0 mağlup olacak diyor. Onlar ona bakıyor. Liverpool'da diyor tamam yendi Galatasaray burada ama diyor orada diyor 8-0 bitse kimse itiraz etmeyecek diyor. Bu kadar geçiş normal değil diyor. Bu teknik direktör öyle yorumluyorlar. Biz nasıl yorumluyoruz teknik direktörü? Şampiyonsa başarı. Hamza Hamzoğlu'nu neyle anlatacaksın? 3 tane kupa aldı bir senede Hamza Hamzoğlu. Sor bakalım bir tane TFF birden Hamza Hamzoğlu'nu isteyen biri var mı? 3 kupası var ha. Ona bak başarılı mı başarısız mı diye.
1: Abi diyorum. 3000 liralık ekmek arası dönerden yediniz mi diyor.
0: Abi bilmiyorum ki.
1: Ben bu çok haberlerde çıkan konudan bahsetmiş. Ya kapalı çarşıda bir yarım ekmek arası 3000 liraya satılıyor da.
0: Yeme abi.
1: Ama Ticaret Bakanlığı onunla ilgili devreye girdi yani. 600,
0: abi yeme 600 liraymış. Ya bu kadar basit. Yeme, girdin kaç para, 3000 lira. Çık, senin gibi hep herkes yemese satamayacak o paraya yani.
1: Gidip ekmek arası 3000 TL.
0: Abi yiyorsunuz yani şimdi. Gitme.
1: Turistler yiyordu. 60 euro falan ediyor.
0: Abi gitsin turist yesin ya. Ondan alalım parayı. Önemli değil eğer öyleyse yani derdim.
1: O da yemesin abi dönünce.
0: Hayır, yemesin de ya. Geliyorsa yurt dışına.
1: Sonra kazıklandık
0: sorun
1: diyorlar.
0: Sorun değil daha diyorsa. Şey diyor. Sorun değil diyorsa yemesin. Bence de yani hakkı neyse onu alsınlar da. Yemeyin abi yani. Ben nerede başıma geldi öyle. Dondurma bir fiyat söyledi Çeşme'de. Almam abi yani. Niye alayım
1: benim
0: ben
1: senden? Benim adalarda geldi başıma şimdi, düzeltmişler.
0: Abi yapmayın yani, hani bir acayip. Şimdi mesela dün işte Çeşme'de bir otel sahibi bir abimizin arkadaşı diyor, geçen sene abi siz şimdi 1 liralık şeyi 5 liraya verirseniz tamam para kazanmayın demiyoruz, maliyetleri biz de biliyoruz arttığını, elektriği, suyu, kir, eyvallah da, ama siz biraz fazla gidiyorsunuz yani. Hani bence orada bir, hani bu kadar fazla o uçurum olmasın ya, yani herkes bir yerlere bir şekilde ulaşsın yani.
1: Ya %100 abi, ülkemiz yani güzel. Şimdi Bodrum'a, Çeşme'ye sen niye gitmek istemeyesin ki? Bence niye? Dünyanın en güzel yerlerinden
0: ya, inanılmaz biri. Bir şey ya. Benim zaten mesela hiç kafamın almadığı konu sadece Bodrum. Dünyanın mesela vize muhabbeti var ya.
1: Evet.
0: Vize ne ya? Abi ne demek yani?
1: Seçilmiş insansın. Yani, yetersiz. Sen
0: Allah'ın
1: giremiyorsun
0: yarattığı
1: işte
0: bir gezegen de değil mi? Yani mesela ben niye gidemiyorum abi ya? Yani her yere giderim ya. Dünya benim ya. Giderim abi, buradan varsa öyle bir şansım, gideyim Amerika'nın bir adasına gideyim. Her yere gideyim abi yani. Herkes her yere gitsin yani. Nedir bu vize olayı?
1: Sen daha İstanbul'da para vermeden denize giremiyorsun. Boğaz dışında.
0: Evet ya. Bütün çok enteresan ya. Şurada plajda değil mi ya? Oraya ücretli diyor ya.
1: O da diyor ki ben şezlonga para alıyorum. İşte tuvalet servisim var. İçeride şeyim var. Ben bunların ücretini alıyorum senden deyip bir şey içinden çıkıyor.
0: İnanılmaz ya abi. Bak gerçekten inanılmaz yani.
1: Ha, o yüzden yoksa kimse ülkemize turistin gelmemesini istemez. Bak, mesela buradaki aynı otel 250 gittim, bin lira mesela. Başka bir yerde.
0: Polonezköy'e gittim hafta sonu kahvaltıya. Abi bir fiyat geldi. İnanılmaz ya. Abi inanılmaz yani. Şimdi
1: kahvaltı.
0: Boğaz'da da burada yapıyorum mesela. Boğaz'da da gittiğim bir yer var.
1: Yeniköy
0: burada
1: tarafında.
0: Yok ya, burada şeyde Rumeli Hisarı'nda. Şimdi mekanın adını vermeyeyim.
1: Etiler'in üstü.
0: Etiler'in hemen. Ay şeyde hemen. Orada daha zengin çeşit. O da baktığın zaman Boğaz'da ya adam yani. Nasıl oluyor da siz yarı yarıya sen fazlaya satıyorsun abi yani. Ve onun daha çeşit anlamında fazla. Şimdi nasıl ikiniz de para kazanıyorsunuz? O da baktığın zaman yani çok pahalı, kira, elektrik, su bilmem. Abi burada bir problem var ya yani. Normal bir durum değil yani. Nasıl oluyor da ben kahvaltı yapıyorum. İkisi de baktığın zaman mekan, kira, eyvallah kabul ediyorum. Sen de 1 lira olan karşı tarafta nasıl 2 lira oluyor abi ya?
1: Hatta orası da pahalı, kira ödeyebilir belki de.
0: Yani.
1: Uyguna sattığı yer.
0: Tabii ya yani. Boğaz daha pahalıdır yani. Şimdi yani denizin dibindesin ki yani. Sen Polonezköy'de orman. Abi sonra neyse, ben mesela bir daha gitmeme kararı verdim mesela. Bir daha gitmem yani abi. Asla gitmem yani. Tamam doğa, yeşil kabul ediyorum da gitmem abi yani. Orada resmen kandırıldım yani.
1: Bir de birileriyle gittiysen çıkamıyorsun da yani aslında.
0: Birileriyle gittiysen çıkamıyorsun.
1: Tek olunca mesela senle ben gitsem ya İbo abi derim.
2: İtiraz ederiz
1: bu ne,
2: değil
1: bu
2: mi?
1: Bu ne fiyat ya hadi gidelim buradan derim de
2: orada
1: şimdi.
2: Orada itiraz edemiyorsun.
1: İtiraz edemeyeceğim birileriyle gidince o kandırılmış hissi çok kötü.

0: kötü bir şey. Yani, ama tuttuğunu misali demiş dinleyeniz.
1: Olmaz olmaz. Yani,
0: olmaması lazım. Yani.
1: Bence itiraz etmemiz lazım. Tamam anlıyoruz işletmelerin zorluklarını da biliyoruz ama ya bu kadar da değil ya.
0: Denize giriş 1.000 lira olur mu abi? Plaj ücreti. İçeride de yiyip içeceksin. Yani iki kişi gittin denize plaja 10.000'liksin.
1: Böyle bir şey olabilir.
0: Tatile gitsen daha iyi yani. inanılmaz. Peki sonunda böyle şeylere de gireyim dedim. Bazen fahiş fiyatlar benim çok keyfimi kaçırıyor. Tadımı ya. Kaçırıyor yani.
1: Çok yani %100 haklısın. Normal mesela bak şu su Cihan. Yolda susuyoruz değil mi? Su alıyoruz.
0: Ona da zam gelmiş. Bak geri şimdi, dönüşüm 1 TL olunca buna da zam gelmiş.
1: Bak şimdi bunu alıyorum değil mi? Ne kadar diyorum? 20 lira diyor. Diğer yere gidiyorum 30 diyor. Diğer yere gidiyorum 10 diyor. Oğlum bu aynına kaç siz yolda bu? Kaç para oğlum bu karar verin.
0: Sinemada alırsan hani, 150 lira
1: mesela. Şu değil abi mesela 10, 11, 12, 13 değil mesela. Onu anlarım hani 1 lira 1 lira. 10, 20, 30. Ama 30'u bulacaksın. Sonra 10'la yan yana getireceksin. Arkadaş siz hayırdır yani. Sen de para kazanıyorsun, sen de para kazanıyorsun. Sizin derdiniz ne abi? Yani bu ona satıp para kazanabiliyorsa, dönüyorsa. Ve aynı şeyiniz bak ikiniz de büfesiniz. Sende bir anormallik var. Sen çünkü diyorsun ki oradan geçiyor. Hava sıcak, susamış. Şimdi on takip etmiyor. Bir de bizde şey bilinci de gitti ya. Neyin pahalı neyin ucuz olduğunu da artık biraz.
0: Fiyat algısı.
1: Bilmiyorum size. Bir arkadaşımla oturuyorum diyor ki ya bir yere gittim diyor. Abi diyor bir ödedim diyor. Sap geldi diyor. İşte 1.000 lira geldi diyor. Şimdi ben o ara o tepki verirken. Şimdi
0: 1.000 lira çok, ucuz şu an bence.
1: Şimdi ucuz mu çok muyu da şöyle statü olarak da hani.
0: Tabii neye göre?
1: Çok dersem diyor ki lan vay fakir diyor. Çok dedi 1.000 liraya diyor. Az dersem lan bu nasıl bir para kazanıyor da 1.000'e az diyor falan.
0: Şimdi kafamda karışıyor. Tavuk döner yersem 1.000 lira tabii ki pahalı.
1: Bak tavuk
0: ama
1: döner.
0: Ama iki kişi hamburger falan yersem 1.000'lik
1: zaten. Bak geçen gün ne oldu bak Bayrampaşa'da çok da sevdiğim bir tavuk dönerci var.
0: Tavuk
1: tamam.
0: Döner dediğin çok maksimum 200 liradır yani. Ya bak, en baba.
1: Ama çok güzel yapıyor Cihan. Yedim. 200 lira mı? 175 lira mı? 200 lira.
0: O civardadır ya.
1: Şimdi aynı tavuk döneri Ataşehir'de yedim tamam mı? Şimdi orada da 400 küsur tamam mı? Şimdi kafada direkt ne oldu? Şimdi, lan bu 200'lükte bir anormallik var. Bir numara var burada. Bu ette bir sorun olabilir. Keyifle yediğim şeyden bu sefer tereddüt etmeye başladım biliyor musun? Lan dedim bu 400'e satıyor. Bu 200'e satıyor. Lan bu da çok güzeldi ama lan ya kafa gidiyor orada bu sefer 400'ün altında bir şey arıyorsun. Şey 200'ün altında tabii bir şey arıyorsun.
0: O 400'e satıyorsa bu 200'e satıyorsa bir sıkıntı olabilir.
1: 200'lük gayet güzel.
0: Hakkı o yani 150-200 liradır tavuk döner dediğin ne olacak abi. Teşekkür ediyorum.
1: Çok
0: ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederiz. Çok sağ ol Cihan.
0: Son dakikada.
1: Mesaj atan katılım gösteren arkadaşlara da selamlar olsun.
0: Plaj fiyatları, fahiş fiyatlar.
1: Hepsini beğendik. Suyundan dönerine.
0: İnsanlar da bunu söylemek istiyor da işte belki de tercüman olmuşuzdur.
1: Öyle zaten. Şimdi bizi dinleyen büyük bir çoğunluk adım gibi eminim benzer durumu kendileri de yaşamıştır yani.
0: Kesinlikle yaşamıştır. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
0: Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi yüzmesine izin vermeyin dostlar. Yarın saat 11'de buradayız. Ardından da devam edeceğiz. Görüşürüz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız ve günün önemi tabii 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi ve Milli Birlik günümüz. Burada şehitlerimizi analım. Allah'tan rahmet dileyelim ve aynı zamanda bu tarz günleri tekrar tekrar yaşamamak umuduyla diyelim. Tarih boyunca da şöyle geçmişe gittiğimde hani tekrar tekrar yaşamamak umuduyla dediğimiz noktada aslında çok güzel ders alınacak cümleler, kelimeler, devrimler var ki onun altını çizmek gerektiğine inanan taraftayım ben bugün. Hepimizin de bu tarafta olması gerektiğini de düşünen taraftayım esasında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce bazı devrimleri yaparken, bazı ilkeleri yaparken, bazı devrimleri bu hayatta Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazandırırken ki iyi ki kazandırmış, bu günleri hesap ederek esasında kazandırıyordu. Orada dinle devlet işleri ayrılsın dediğinde Gazi Mustafa Kemal Paşa bunları hesap ederek, bu tarz yapıları hesap

0: hitap ederek ayrılsın diyordu ki bunu bugün hepimizin net bir şekilde anlayıp aynı hataya tekrar tekrar düşmediğimiz yarınları görmemizi ümit ediyorum. Zira bir laiklik ilkesiyle ilişkin bir durum olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani din bir vicdani durumdur ve herkes içinde yaşamalıdır. Herkes dışa vurarak da hiç fark etmeksizin yaşamalıdır. Çok güzel. Lakin bazı yapıların dini kullanarak, tıpkı FETÖ'de olduğu gibi, bugün futbolda 3 Temmuz'u çokça konuşuyoruz ya, 3 Temmuz da büyük bir kumpastır. 15 Temmuz da büyük bir hainliktir. Bazı yapıların devletin içine sızması maalesef ki işi buraya getirir. Hani paralel devlet olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bunu böyle yapılandırmıştır zamanında ya. Sonrasında terör örgütü olmuştur bu yapı ki Allah uzak tutsun bu tarz yapıları, tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim milletimize. Ama ona inanırım, onu konuşurum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ilerleyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tarz problemleri minimal bir seviyede yaşayacaktır, hiç yaşamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de değerleri bize bıraktığı ve bugün onu hatırlamamızı vesile olan bazı değerleri bizlere kazandırdığı için, Cumhuriyet değerini her şeyden önce bizlere kazandırdığı için ayrıca teşekkür edeyim. Onun da söylediği gibi ve yaklaşık 10 yıldır, 15 Temmuz 2016 yılından bu yana, onun da söylediği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ve bizlerin de dilinde olduğu gibi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O gün o tankların önüne geçen milletindir. 100 yıl önce de farklı hikayeler yazan milletindir. Lakin ama burada aynı hatalara düşmemek umuduyla demek istiyorum. Bu açılış konuşmasını yaparken biraz geçmişi hatırlamakta fayda olduğunu düşünerek orayı hatırlatmak istedim. Söylediğim gibi hem 3 Temmuz hem 15 Temmuz gibi süreçler bir terör örgütü yapısının, terör örgütünün hain girişimleridir. Kaldı ki biri kumpası diğeri hain girişimidir dedik az önce. Öyle demek daha doğru. Bir daha yaşamamak umuduyla tüm şehitlerimizi anıyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz diyelim. Emre Eren'le başlayacağız yayına. Emre Eren'le konuşarak yayınımıza gireceğiz. Hüseyin Mecit mesajını bizlerle paylaşmış. Yayına girer girmez teşekkürlerimi ileteyim. Emre Eren, selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Çok güzel özetledin. Öncelikle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden gerçekten şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta sağlığı diliyorum Türk milleti adına. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaması dileklerimle diyorum. Hoş buldum.
0: İnşallah. Emre Eren, Beşiktaş tarafında bir hareketlilik var. Futbola döndüğümde, futbola baktığımda Beşiktaş'ı Emre Eren'le ne zaman konuşacağız diye şu Trossard haberini geldi geliyor şu saatte buradayı duyduktan itibaren hep düşündüm.
1: Ama hatırlayacak olursan senin yayınında 2 hafta önce %99.5 Trossard hayırlı olsun demiştim ben. Bunu ertesi günde televizyon ekranlarında söylemiştim. Tabii bunun arkasından çok ciddi linçler de yedim. Emre Eren işte böyle konuşuyorsun, ya gelmezse bir daha seni sileceğiz sosyal medyadan diyenler çoğunlukta oldu ama tabii benim almış olduğum net bir bilgi vardı. Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan onlar da çok ince eleyip sık dokuyup çok doğru bir transfer kazandırdıklarını düşünüyorum Beşiktaş takımına. Çünkü Trossard yani 3-5 kelimeyle anlatılacak bir oyuncu değil. 4 senedir Arsenal'de çok değerli ve önemli işler yapmış. Büyük başarılara imza atmış. Premier Lig'de o 3. bölge oyununu nasıl oynanması gerektiğini tüm dünyaya ispat etmiş bir oyuncudur. Bunu Dünya Kupası'nda da tekrarladı. Belçika biliyorsun 6 maçta da direkt 11 oynayarak 2 gol 3 asist katkısı yapmıştı. Çok önemli, çok değerli, aidiyeti çok yüksek. Futbol performansını bir kenara bırakalım. Bir de insanlık yönü var. Burada da aldığı parayı hak etmesini çok net bir şekilde bilen, o formanın hakkını çok doğru veren, çalışmalarında herkesten çok daha fazla çalışan, ya bu duyumları da bunları da biliyoruz. Böyle bir oyuncuyu tabii ki kulübümüze kazandıran özellikle Sayın Başkan Serdal Adalı'ya çok teşekkür etmek lazım. Başkan çok uğraştı. Yani sevgili Berk, çok ciddi görüşmelerim oldu bu transferle alakalı. Bazen bazı yerlerde gidip gelmeler çok yaşandı. Menajerler arasında, Arsenal kulübü arasında çok ciddi problemler yaşandı ve bu problemleri hiç kimseye belli etmeden ince ince, hani böyle ilmik ilmik yaparsın ya, yani dikimi yaparken böyle ilmik ilmik ince ince hata yapmadan yaparsın ya, yani başkan ve yönetim kurulu gerçekten bu konuda çok ciddi çalışmalar örneği gösterdiler ki çok kolay değildir yani. Belki şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu tarz oyunculara gittiği zaman çok çabuk bitirebilir. Neden? Adam 4 sene üst üste şampiyon.

0: şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarıya sahip olmuş, önemli maçları geçebilmiş, kadro kalitesi yüksek, teknik heyetle kadro kalitesi arasında büyük bir uyum var. Dışarıda mesela bazı oyuncular hani Galatasaray'a gitmek istiyorum, ne diyorsun söylemlerine, mesela Osimhen'le başlayan bir cevaplar, Sané ile devam eden, Davison'la birliktelik sürdüren, işte Torreira ile bunun devamını sağlayan bir Galatasaray kurgusu var. Yani Galatasaray'ın bu tarz transferleri yapmak Galatasaray adına çok zor bir hadise değil. Ama döndüğümüz zaman Fenerbahçe kulübüne sorsak, Aziz Yıldırım işte benim oturmuş bir kadrom var, ben nokta transferlerle Fenerbahçe'yi layık olduğu yere götüreceğim, bu sene de en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi, bu sene şampiyonluk ipini göğüsleyeceğim dediği zaman yurt dışından oyuncuları getirmek gayet kolay olabiliyor. Ama bir Beşiktaş başkanını onların arasına koyduğumuz zaman, Serdal Başkan'ı, işte 5 senedir çok ciddi problemler yaşamış. Her Kasım ayında havlu atmış. 28 milyar TL borç miktarı yükselmiş. Taraftarını bir türlü mutlu edememiş. 4 senede 12 tane teknik adam ayrılmış. Tabii bu oyuncuları getirmek o kadar zor ki, yani biraz da başkan tarafından, yönetim kurulu tarafından düşünmek lazım bu işi. Yani çok zor bir olaya imza atıyorlar. Yani Nübel'i getirmek çok kolay değildi. İnan bana, yani Nübel'le ilgili büyük problemler çıkmış ya. Bildiğin gibi değil yani ortalık. Ya bakıyorsun, Karius denen bir kalecimiz var, sakın gitme demiş, para alamazsın, pul alamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın falan, adamın kafasını ütülemiş. Ve başkan bu transferde de çok ciddi bir şekilde doğru adımlarla hem kulübüyle hem kendiyle, hatta rakamı da yükselterek, ki bu konuşmalar olmasaydı çok daha uygun rakamlara gelebilecek bir kaleciyi tabii ki getirmek çok önemliydi, çok değerliydi. Ama bu işler çok kolay olmuyor sevgili Berk. Yani insanlar şöyle zannediyorlar, işte yapalım kardeşim 5 transfer 6 transfer yapalım, isim oyuncular alalım, olmuyor yani böyle. Hani bir Trossard'ı buraya getirmek çok kolay bir hadise değil gerçekten. Yani bu konumda olan bir kulüp adına çok kolay bir hadise değil. Evet, 5 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, işte kupalar kaldırmış bir Beşiktaş kurgusu olsa çok da elin kolaylaşır o zaman oyuncuyu getirirken. Ama şimdi baktığımız zaman 5 sene Avrupa'da yokuz. Ayrıca işte çok erken ligi avlu atmışız. Yani burada çok ciddi problemler yaşanıyor. Bence başkan burada çok doğru işler yapmaya gayret gösteriyor. İlhan Bakırlı mesela, hani iki oynadığı hazırlık maçta da önemli işlere imza atmaya çalışıyor. Mesela tamamlayıcı olarak oynayabilir. Yarın bir gün ben şunu da düşünüyorum. Sevgili hocamız Vincenzo Italiano İlhan Bakırlı ile başlarsa kimse de şaşırmasın. Bir bakarsın bir kanatta İlhan'la başlar, bir kanatta Trossard'la başlar. Ya da
1: Trossard'ın... Bu arada İlhan çok iyi bir kazanç değil mi gerçekten Beşiktaş?
0: Çok iyi bir kazanç. Yani Clermont'ta önemli işler yapmış. 20 yaşında, atletik özelliği çok yüksek. Çok adam, çok çabuk adam eksiltebiliyor. Genç milli takımımızda da oynamış önemli bir isim. Onu da kazandırmak, onu da tamamlayıcı olayın içine sokabilmek, ki Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından biriydi Berk.
1: Bu arada Clermont başkanı da Türk asıllı, biliyorsun değil mi Emre?
0: Biliyorum. Geçen sene hep sende şunu konuşuyorduk. Yani Beşiktaş evet iyi oynamaya çalışıyor ama arkadan gelen, kulübeden gelecek oyuncular Beşiktaş'a bir tarz yaratamıyor diye konuşuyorduk. Yani bu tarzın en önemli başlarından biri bence İlhan Fakıllı olur. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Baktığın zaman o Atara sol bek 21 yaşında, atletik özelliği çok yüksek, hocanın çok özellikle istediği bir sol bekti. Onu aldı Beşiktaş. Bir tane stopere ihtiyacı var Beşiktaş. Arkadan Salih Özcan, biz çok yangın yaptık. Yani evet, biz başkana evet. Çok bu konuda Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra çok yazdık yani Beşiktaş yorumcuları. Beşiktaş 6-8'ini buldu. Orkun Salih gerçekten çok doğru bir ikili oldu ve Beşiktaş kurgusunda da önemli işler yapar diye gerçekten kendisi de bunu düşünüyordu. Vincenzo Italiano da düşünüyordu. Önder Özen de düşünüyordu. Yani buradaki birlikteliklere bakmak lazım. Yani bu birliktelikten çok doğru çocuklar doğmaya başladı. O yüzden Beşiktaş'ın bu sene itibariyle yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Evet, santrafor'da bir kriz var. Şöyle bir problem var. Başkan ve yönetim kurulu ve teknik direktör Vlahovic transferinde çok ısrarcılar. Ama Vlahovic İzmir, Türkiye'ye geliyor, İstanbul'a geliyor, Bodrum'a gidiyor. Hatta orada başkan bir görüşme talebinde bulunuyor ama başkanı burada yanıtsız bir cevap veriyor. Sadece menajerleri aracılığıyla teklifleri iletmelerini söylüyorlar. 5 milyon euro imza parası, 8 milyon euro babası menajerlik parası istiyor, 10 milyon euro da maaş istiyor. Yani topladığın zaman 3 yılda 38-43 milyon euro gibi bir maliyeti var Beşiktaş takımına. Buna da okey demiş bir durumda değil. O yüzden Beşiktaş kulüp başkanı hem Patrick Schick hem Lukaku özelinde, hatta Sörloth'la da ince ince bence başladıklarını düşünüyorum.

0: Ama Beşiktaş ne olursa olsun bu sezona başlamadan çok real bir santrofor ortaya çıkartacaktır. Bu teknik direktörün enerjisiyle birlikte, o doğru bir oyun planıyla birlikte doğru işler yapacağı.
1: Peki,
0: bir
1: kurum. Peki santrforda ne olacak? Onu merak ediyoruz. Santrfor mevkiinde Beşiktaş'ta santrfor mevkiinde ileri olacak kim gelecek? Emre Hanım.
0: İşte anlatıyorum işte.
1: Anlatıyorsun. Tamam ama burada Vlahovic'i çok uzun süredir konuştuğumuz bir gündem var.
0: Tamam da Osimhen'i Galatasaray az mı konuştu sevgili Berk? 2,5 ay konuştu
1: Galatasaray. Abi bak hemen sen tamam, parlamaya yer arıyorsun. Yani parlamaya hemen yer arıyorsun. Ben olayı şuraya getireceğim. Mutlaka arka planda konuşulan ama çok fazla dillendirilmeyen, hani bu Galatasaray'da bu sıralar pek de yapılan bir şey ya, dillendirilmeyen bir isim var gibi geliyor bana. Ama sen hemen Galatasaray Osimhen'i az mı konuştu Berk Sayar? Beni sinirlendiriyorsun Berk Sayar diye. Ve evet, hemen sinirleniyorsun Emre Eren. Bir dur bir konuyu oraya getireyim.
0: Çünkü ben sana tane tane anlatmaya çalışıyorum. Abi, tabii ki Beşiktaş yönetim kurulunun ve teknik direktörün kafasının arkasındaki santraforlar var. Ama Beşiktaş başkanı
1: gidip çözmedi mi Trossard'ı?
0: Evet, çözdü.
1: Aynı şekilde bir problem varsa neden Vlahovic tarafında olmuyor onu sorguluyorum.
0: Ya tamam da kardeşim, Trossard'ı 6,5'a çözdü. Vlahovic 10 milyon maaş istiyor. Peki. Arada çok ciddi fark var. Bak. Şimdi bazen dengeleri de doğru tutman lazım. Şimdi bazı oyunculara 2 milyon euro verirken bir santrafora 10 milyon euro verirsen, yarın bir gün bir sıkıntı anında oyuncularla o santrafor arasında ciddi problem. Yani bunları çok güzel gelir tablosunu dengelemek lazım. Yani orada ödenecek maaşları falan dengelemen lazım. Yani takım oyunu olmak istiyorsan, takım oyuncularına yardımcı olabilmek istiyorsan, bu kulüplerde çok sık bir şekilde yaşandı. Şimdi başkanın ve yönetim kurulunun tabii ki kafasının arkasında bir santrafor var. Israrla söylemek istemiyorlar. Çünkü biz söylediğimiz bir santrafor ertesi gün basına düştüğü zaman 3 milyon euro üzerine koyuyorlar.
1: Onu kardeşim diyorum abi, evet. Vlahovic bence vitrin burada. Arka planına bakacaksın işte.
0: Başkan bundan çok muzdarip. Sevgili Berk, diyor ki başkan, ya diyor, bir oyuncuya talip oluyoruz. Basın yazdığı zaman bu sefer Avrupa basını da yazıyor. Oyuncu da bu sefer diyor, bunlar beni kesin alacaklar. Ben 7 milyon euro isteyeceğime 11 milyon euro isteyeyim diye pazarlığa böyle başlıyorlar diyor. O da bizim elimizi zorlaştırıyor diyor. Çok son derece de haklı. Ya bunu söylememesi, mesela ben ısrarla 1,5 haftadır çok önemli bir sol stoperle görüşüyor Beşiktaş ve ser veriyor, sır vermiyor kimse. Hem yönetim kurulu hem teknik heyetten hiçbir kimse bu konuyla ilgili görüşümüze karşılık vermiyorlar. Burada da son derece haklılar. Çünkü bir isim çıktığı zaman gerçekten problem yaşıyor Beşiktaş, ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı bu sene, belki Beşiktaş takımı şampiyon olamayacak, ama Beşiktaş takımı bu sene çok can yakacak, onu söyleyeyim. Hem Fenerbahçe'ye, hem Galatasaray'a, hem Trabzon gerçekten Beşiktaş'tan korksun. Evet, Beşiktaş bu sene açık ara şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir söylemleri bence çok yanlış. Taraftarımız da buna kilitlenmesin. Bu sene Beşiktaş doğru oyuncularla, doğru teknik direktörle doğru bir oyun ortaya koyacak. Bunun da meyvelerini sezon sonunda alacak. Net söyleyeyim. Ama bu şampiyonluk olacak, ama ikincilik olacak, ama üçüncülük olacak. Ama bu meyveleri almak önümüzdeki sene Beşiktaş kurgusunu daha da güçlendirecek bir hale getirmek demektir. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki.
0: Yani önümüzdeki sene itibarinde Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur mu sorusunu sorarsan bana %100 olur derim. Çünkü planlama ve yapılan transferlerin ve teknik direktörün çok doğru bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Mesela şu ana kadar mesela oyuncular 4 tane hazırlık maçı oynadı Beşiktaş takımı. Bir tane maçı kazandı. İlk hazırlık maçında 1-0. Ama kazanmamaları son derece doğal. Çünkü teknik direktör Vincenzo Italiano müthiş antrenmanlar yaptırıyor. İnşallah buradan bir sakatlık falan çıkmaz ki, o Atara hemen zaten 3. gün sakatlandı. Yani burada fizik gücü çok yüksek bir takım. Ön alan baskısını çok doğru yapan bir takım. Taraftarının yüzünü güldürecek bir takım. Ve Beşiktaş'ın istediği bir takımı ortaya koyabilmek için çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah evet, bu çalışmanın da semeresini inşallah hem ligde hem de UEFA'da Beşiktaş gösterecek bir dengeye sağlanır.
1: Emre Eren, bak şimdi dinleyeceğimiz ne diyor biliyor musun? Erkan Bey, yorumcu Emre Eren atar gider yapıyor demiş. Berk sessiz sakin.
0: Sana hiç olmaz.
1: Abi Berk sessiz sakin ama konuşuyor ama sen çıldırıyorsun demiş.
0: Abi sen diyorsun ki işte ya halen arkasında bekliyorlar. Neyi bekliyor falan.
1: Abi ama benim dediğim yere geldin. Ben sana anlatmak istediğim şeyi söyledim. Dedim ki
0: ama sen benim kulağımı tersten gösteriyorsun ki sevgili Berk ya. Abi, sen bana kulağımı tersten gösteriyorsun. Kulağını şöyle elinle tutabilirsin ama kafanın arka tarafından gösteriyorsun.
1: Benim abi, o beni bağlar. Ben kulağımı istersem sağ kulağımı istersem sol elimle tutarım, istersem sağ elimle, o beni bağlar.
0: Ama tamamdır, benim sinir uçlarımla niye oynuyorsun ya?
1: Abi sen bir kulak tersten gösteriliyor diye sinir ucun oynuyorsa Emre Eren, bence sıcaklara bağlıyorum bunu ben biraz.
0: Sıcaklara falan bağlı ama biz bu aralar çok gerginiz Beşiktaş kulübü olarak.
1: Abi
0: çok
1: Beşiktaş camiası gergin doğru, ya. Doğru. Bak bir dinleyicimiz demiş, çok haklı. Valla özür diliyorum ama bir dinleyicimiz diyor ki, daha önce de yazan bir dinleyicimiz, tam adını unuttum, Ahmet Bey miydi? Teşekkür edeyim mesajına ama bu Beşiktaşlı yorumcuların genel olarak böyle bir durumu var demiş mesela. Yani bir stres var, bir sendrom var demeye getiriyor.
0: Abi çok haklı. Çok haklı. Kendi kulübü 5 sene üst üste şampiyonluğa oynayacağım diye dünya kadar para harcayıp yanlış teknik adamlarla devam edip sezon sonunda da hüsran oluyorsa bence son derece haklı. Biz bunları yaşadık. Yani biz bunları halen Türk futbolunda yaşamaya devam ediyoruz ama biz bunlara son vermek istiyoruz. Burada da başkanımıza, yönetim kurulumuza, Önder Özen'e ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'ya çok güveniyoruz bu konuda.
1: Bak 4 yaşındaki kızımla yolda sizi dinliyoruz. Emre abi niye kızdı baba diyor bana demiş Erkan Bey.
0: İsterseniz bir daha kızabilirim yani. Çocuk ama rahatsız olur, olmaz, yakışmaz.
1: Olmaz
0: bize
1: abi yani. Yakışmaz. Hemen hızlıca mesajlara dönüyoruz. Teşekkür ediyoruz Emre Eren'e aktardığı bilgiler için demiş. Ya Emre abiyle benim yayınlarım genellikle böyle, yayınlarımız çok fazla sessiz sakin geçmez, onu söyleyeyim. Ben aslında de biraz böyle esasında orada kendimize de bir çuvaldızı, hani ne derler ona, iğneyi batırmak mı derler, bir şey derler ona, anladınız siz. Aklıma gelmedi şimdi. Böyle kendime de bir öz eleştiri yapayım. Emre abiyi sinir etmeyi de severim. Emre abiyi sinir ederim.
0: Sevgili dinleyiciler. Bu, evet.
1: Ben de az değilim yani o konuda, söyleyeyim yani.
0: Berksayar parantez programıyla çok uyuşan bir karakter. Ama Berksayar'ın bu öğrendiği işler, patronu var onun, Aydın Cingöz. O Aydın Cingöz'den o el aldığı için onun o doğrultusunda devam ediyor. Bence hata yapmıyor, doğru yapıyor. Çünkü Aydın Cingöz gerçekten bu ülkenin çok önemli değerlerinden biridir futbol anlamında. Sen de ondan el aldığın için aslında ona uygun hareketler çekiyorsun. Ama bazen tabii zaman zaman benim sinir uçlarımda kim oynarsa oynasın, yani benim karşımda durması çok kolay bir hadise.
1: Abi ne yapayım, ciddi konu konuşuyoruz. Arka taraftan cırcır böceği sesi geliyor, seni duyamıyorum.
0: Abi
1: mesela
0: cırcır böceği falan söyleme. Yok. Şu anda cırcır böceği
1: geliyordu ama
0: yok.
1: Geçen hafta öyleydi Emre Eren.
0: Böyle bir şey yok. Olur, ben yazlık yerde oturuyorum. Kardeşim İzmir'de oturuyorum ben yani. Anladın mı? Ya ben bahçemde oturuyorum. Sen de beni arıyorsun. Ben de bahçede ne yapayım yani? Klimanın
1: açma abi, cırcır böceği var burada. Bugün yayın yapamam de.
0: Olur mu abi ya? Cırcır böceklerle yayın yapmak o yazın o enerjisini doğru insanlara anlatabilmek gibi bir şeydir yani.
1: Abi yazın enerjisini anlayabilecek insan var, anlayamayacak. 40 derecenin altında çalışıp kulaklıkla bizi dinleyen insan var. Niye şimdi çekiyoruz ki onların aklını? Niye
0: yardımcısı olsun kardeşlerimizin. Biz de çok çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Onlar belki başka bir dalda çalışıyorlar. Biz başka dalda çalışıyoruz. Çalışmadan kimseye ekmek yok biliyorsun.
1: Doğru diyorsun.
0: Onun için çalışacaksın, mücadele edeceksin sonuna kadar. Peki. Şartlar ne olursa olsun en iyisini yapmaya gayret göstereceksin. Benim hayat tarzım ve prensibim bu. Yani o arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. İnşallah çok da mutlu olurlar yani. Çalışan demir paslanmaz diye bir hikaye var ya, çalışacaksın yani. Üreteceksin, anlatacaksın, öğreneceksin, öğreteceksin. Ben mesela 49 yaşındayım. Türk futbolunun içinde yaklaşık 6 yaşından beri izleyiciyim. 19 yaşında, 18 yaşında profesyonel futbolcu oldum. O 17-18 senelik bir bölümüm var. Sonra tekrar izleyici kısmına geri geçtim ama benim de futboldan çok çok öğrenecek şeylerim var. Yani futbol çünkü evet, her gün kendini yenilemeye çalışan, her gün özelliğini değiştirmeye çalışan bir oyun grubudur. Yani o yüzden iyi takip etmek lazım, iyi gözlemlemek lazım, çok da doğruyu yorumlamak lazım diye düşünüyorum sevgili Berk.
1: Peki, bu arada abi sana bir benzetme gelmiş. Yani bir oyun oynardık, Kızgın Kuş. Yanlış hatırlamıyorsam Angry Birds, hatırlar mısın?
0: Hatırlarım.
1: Aynen, o benzetme gelmiş abi. Kuş kısmı hayır, galiba doğru. Beşiktaş'tan yola çıkarak yapılan bir benzetme.
0: Tabii, doğrudur.
1: Peki,
0: doğrudur.
1: Emre Eren, aktarmak istediğim bir istihbarat, farklı bir Beşiktaş'a ilişkin yorum var mıdır diye sorayım ben. İşi
0: vallahi çok kısa zamanda ben Beşiktaş başkanının iki tane dünya yıldızı Beşiktaş'a kazandıracağını, yani Avrupa'da kendinden söz ettiren ve Avrupa'da önemli liglerde oynayan oyuncu tarzında olacağını bundan iki ay önce söylemiştim. Birincisi gerçekleşti, ikincisini de bekliyoruz. Santrafor üzerinde çok değerli bir oyuncuya kavuşacak Beşiktaş. Sol stoper anlamında çok lider özellikli bir oyuncuyla görüştüklerini biliyorum ama isim alamadım. O isimi söylemem son derece yanlış olur, İnsanları yanıltmış oluruz. Bir de Beşiktaş

0: güzel bir lig bizle birlikte olsun. Artık bu sene Fenerbahçe ile o Galatasaray'ın o yarışta yalnız kalmasına tahammül edemeyecek bir oyun ortaya koymamız lazım ki o oyunu da ortaya koyduğumuz takdirde Beşiktaş'ın gelecek günleri gerçekten çok açık ve parlaktır. Ama Trossard gerçekten son dönemlerde Türk futboluna yapılacak kesinlikle en değerli oyunculardan biridir. Mason Greenwood'la birlikte Fenerbahçe'yi de kutlamak istiyorum. Mason Greenwood gibi çok özellikli Marsilya'da son 2 senede ya özellikle son sene 26 gol 11 asist yapmış ki Paris Saint-Germain'de oynasa demek ki 50 gol 25 asist falan yapacaktı. Yani çok enteresan bir oyuncuyu Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım imzasıyla kulübün içine katması da bence Türk futbolu adına, geleceği adına gerçekten önemli transferler. Bunları izlemek ve bunları yorumlamak bizlere çok ciddi bir şekilde keyif verecek. Tabii aynı şeyi de geçen sene çok doğru bir şekilde yapan Dursun Özbey'in bu sene biraz sessiz kaldı. Ama Dünya Kupası'ndan sonra biz çilek transferlerini çok severiz demeçleri. Arkasından Okan Buruk'un 3 tane oyuncu alacağını taraftara deklare etmesi de tabii ki o Galatasaray'a inecek uçakları da herkes merak ediyor. Ya bu dönem bu Temmuz ayı bence uçakların İstanbul'a inmesiyle gerçekten önemli bir şölenler ortaya çıkacaktır ama tüm takımlarımıza da hem Avrupa'da hem de ligde başarılar dilemekten başka çaremiz yok sevgili.
1: Peki. Bak. Emre Ren teşekkür ediyorum. Bu arada birçok dinleyicimizin mesajı var sana. Mesajlarıyla selamlarını gönderenler ayrı.
0: Tabii Emre Ren bana hep iyi mesaj atanları sen kenara sakla. Anladın mı? Bana böyle biraz sinir uçlarıma dokunacak mesajları hemen tak yayına
1: ver. Ya abi hayır bak biraz, mesela diyor biraz, ki dinleyicimiz.
0: Biraz var ya bak bu biraz yani olmuyor.
1: Abi Mehmet Hacı mesela demiş ki Karşıyaka'da oturuyorum. Emre Ren nerede? Söylesin de bir yemeğini yiyeyim demiş. Bunu da okuyorum bak. Sana böyle hayranlık besleyen dinleyicilerimiz de var yani.
0: Okuyorsun ama hep hikayeden okuyorsun. Sadece diyorsun ki yani yayın biterken Emre'ye de güzel mesajlar geldi diyor. Sen bunları kenarda sakladım. Ama işte Emre Evren'i gerçekten burada sabote eden mesajları ben hemen kafadan
1: Peki sen abi radyoda dinleyici olsan Emre Eren'le Berk Sayar'ın al gülüm ver gülüm sen de haklısın ben de haklıyım teşekkür ettim hoş geldin beş gittin mi dinlerdin yoksa az önceki yayını mı dinlerdin?
0: Vallahi az önceki yayını dinlerdim tabii
1: abi
0: ki.
1: Abi o zaman bitiyor orada iş işte. Bana da bunları açıklatıyorsun yayında Emre Eren.
0: Berk Sayar'la parantezi zaten ben yayına katılsam da katılmasam da mutlaka aramamda dinliyorum.
1: Eyvallah.
0: O da bana büyük bir keyif veriyor ama tabii benim programlar daha farklı oluyor. O biraz bana daha fazla keyif veriyor.
1: Bence de.
0: Kendim olduğum için çok daha fazla keyif veriyor. İnşallah hafta içi seninle İstanbul'da buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Tüm dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah Avrupa Kupası'nda önce Fenerbahçe'nin 21'inde, 21 Temmuz'da sonra da Beşiktaş'ın inşallah zaferle döneceği geceler olmasını ümit ediyorum.
1: İnşallah.
0: Sana da saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Dakika skorda buluşuyoruz uzun zaman sonra. Fenerbahçe maçında.
0: İnşallah buluşacağız.
1: Fenerbahçe maçında dakika skorda ben varım. Beşiktaş maçında sevgili Can Genç olacak mesai arkadaşım. Orada tekrardan konuşuruz Emre'yle.
0: Olur.
1: Selamlar, sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Emre Ren'le konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Biraz böyle hararetli girdik yayına. Emre abinin de klasik böyle, şimdi dinleyicimizin mesela Yunus Bey'in bahsettiği gibi damarı buluyorsun demiş ya, belki alemsin demiş. Damarı buluyorsun, sinirlendiriyorsun Emre Ren diye. Emre abiyi ayrı severim. Emre abi çok benim için değerlidir. Sağ olsun, var olsun. Onunla yaptığımız yayınlar da kıymetli. Gelen mesajları okuyalım. Gelen mesajları okuyarak devam edelim. Kadir Bey der ki selam Berk, Almanya'dan Kadir Tosun ben demiş. Seni severek dinliyorum. Afyon'daydım. İzinden yeni geldim. Kayma sucuğu yedim kilo aldım. Şimdi spora devam, severek dinliyorum seni demiş. Takıl takıl Emre Eren'e Berk demiş aynı zamanda. Onu da eklemiş Kadir Tosun. Teşekkürler Kadir Bey. Yani diyorsunuz ki böyle soyadımızın hakkını vermeye doğru giderdik. Gider gibi olduk. Tam izni bitirdik, spora başladık diyorsunuz. Peki. Selamlar, saygılar size. Bir daha yazmış takıl takıl diye. Peki takıldık. Emre abiyle bağlantımızı yaptık. Emre Eren o kadar gergin ki kendisiyle kavga etti, onu fark etmedi demiş. Kardeş takımdan Kante'yi alırlar demek istemiş. Peki taksici Metin Bey'in mesajı böyleydi. Atar gider yaptı Emre Eren ya demiş Erkan Bey, gülmüş. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hoş geldin Berk kardeşim. Bugün duaya benim ihtiyacım var. Akşam amcamı kaybetti. Başınız sağ olsun Hüseyin Bey, dinleyicim.

0: Mesajı. Şu an yanındayız. Radyo Gol dinleyenlerinden de dua bekliyoruz demiş. Amcanız için Allah'tan rahmet dileyelim. Selamlar, saygılar diyelim. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Hislerime tercüman olduğun için çok teşekkür ederim demiş. Giriş konuşmamız için, günün anlam ve önemine ilişkin giriş konuşmamız özelinde bunu yazmış. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tolga Bey, Tolga Sertkaya Instagram'dan takip eder. Oradan da yazar, buradan da yazar. Hal hatır sorar. Es geçmez, sağ olsun, var olsun. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini de mesajın hemen altında bizlerle Türk bayrağı eşliğinde, bayrağımız eşliğinde paylaşmış. Selamlar, saygılar. Instagram Sayerberk'ten takipleşelim, oradan da konuşalım diyeyim. Hazır burada Tolga Bey ile orayı hatırlamışken. Diyelim, şöyle bir mesajlarda okuyamadığımız ne var ne yok onlara bakalım derken herhalde yavaş yavaş bitiriyoruz mesajları da. Peki. Hızlıca reklama gideyim. Reklamın ardından Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10.10'dan Fenerbahçe'ye ilişkin sorularınız geldikçe onları konuşacağız. Onları değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte konuşuyor olacağız yayınımıza. 0212 273 10.10 aynı zamanda Instagram'dan Mehmet Bey'e teşekkür edelim. Hüseyin Mecit Instagram'dan, Sayerberk hesabımdan da yazmış. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Oradan da takibi alabilirsiniz. Instagram Sayerberk'ten de takipleşebiliriz. Aynı zamanda X'te de yine Sayerberk. Soyadımız başta, adımız sonda şeklinde Sayerberk Instagram, Sayerberk Twitter'dan da takibe alabilirsiniz diyeyim. Fenerbahçe'yi TR Haber şefi Recep Kıyatsıl'la konuşacağız. Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim ve aynı zamanda Recep Kıyatsıl'la Fenerbahçe'de kampı sorarak başlamak istiyorum ki orada ne oluyor, ne bitiyor, ne oldu, ne bitti daha doğrusu, artık oraya geldik ya, o noktaya geldik ya. Sonrasında Gornik Zabrze karşılaşmasının detaylarını, hazırlığını, tüm bunları sorarak transfer dönemine doğru geçmek, transfer gündemine doğru geçmek niyetimiz. Recep Bey, hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin.
0: Fenerbahçe'de kamp dönemini merak ediyoruz her şeyden önce. Ne oldu, nasıl geçti ve aynı zamanda Gornik maçı öncesinde son durum nedir? Detaylar sende, uzun uzadıya senden dinlemek isteriz.
1: Şöyle anlatalım o zaman. Bir üzere Fenerbahçe iki hazırlık kampı geçirdi. İlk etabı Topuk Yaylası'ndaydı. Devamında Avusturya'ya geçti. Orada 3 tane hazırlık maçı oynandı. Fenerbahçe 3 maçta toplamda 11 gol attı, 1 gol yedi. Bu oynanan maçlarda İsmail Kartal 99 puanlı sezonundan birçok emareler gösterdi bize. Önde baskı kuran, temposu yüksek, süratli bir oyun tercih etti ve oyuncular da bunu başarılı bir şekilde sergiledi. Fenerbahçe kampı tamamladıktan sonra bugün İstanbul'a geldi. Hatta 2 günde izinli olacak. Cuma günü Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına başlayacak. Yani kampta futbolcuların yaptığı açıklamalara bakarsak İsmail Kartal'la alakalı da övgü dolu sözlerden bahsettiler. Hoca futbolcu ilişkileri de gayet iyi. Yani bu üç maçı da değerlendirecek olursak Fenerbahçe sezon öncesi bence güzel bir hazırlık kampı geçirdi. Gayet motive, gayet iyi bir şekilde hazırlandı sezona. Şu an Fenerbahçe önümüzdeki hafta oynanacak Gornik Zabrze maçını bekliyor. Onun dışında kampla alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Transfer gündemine geçebilirsek.
0: Öncesinde Gornik Zabrze maçına ilişkin düşüncelerini ve oraya ilişkin detayları da öğrenmek isterim. Biraz da detaylandırmak isterim.
1: Tabii ki. Ya Fenerbahçe'nin oynadığı hazırlık maçlarına bakarsak Gornik maçına hangi 11'e çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı belli.
0: Merak ediyoruz.
1: Topuk Yaylası kampında sakatlanan Vedat'ın ilk maçı yetişmesi çok zor. Belki bir 15 dakika kadar oynayabilecek vaziyete gelebilir ama İsmail Kartal Vedat'ı riske etmek istemiyor. Ama ikinci maçta oynaması muhtemel. Büyük bir ihtimalle de forvete Sidiki Şerif ya da Taliskaya da çıkabilir. Hazırlık maçlarında ilk 11'de sürekli şans verdiği Genduzzi, Fred orta sahada olacaktır. Kalede yüksek ihtimalle Tarık olacaktır. Savunma dörtlüsü zaten belli. Şikrinyar, Ake. Ake gerçi yeni geldi ama uyum sürecini de göz önüne alırsak orada Osterwold'u oynayabilir. Sol bek zaten Levent veya Archie Brown. Sağ bekte Mert olacaktır muhtemelen. Sağ açıkta ise orada hocanın tercihi merak ediliyor. Greenwood yüksek ihtimalle oynayacaktır. Çünkü hazır geldi kendisi. Sol açıkta da Kerem oynayacaktır. Yani Gornik maçı söyleyebileceklerim bunlar.
0: Peki. Aynı zamanda Fenerbahçe'de transfer gündemine ilişkin Greenwood ve sonrası için neler söylersin? Gelişmeler neler? Greenwood'un detaylarını senden öğrenelim mi? Bir de senden dinleyelim mi? Recep Kıyasıl.
1: Tabii ki. Şöyle söyleyelim, daha başkanlık seçimi yapılmadan önce aslında Aziz Yıldırım'ın futbol direktörü olarak göreve getirdiği All City'nin listesinde ilk sırada Brahim Diaz vardı. Fas milli takımının oyuncusu. Aynı zamanda Real Madrid'de oynuyor kendisi. Fakat Fas'ın Dünya Kupası'nda devam etmesi, ondan sonrasında bilindiği üzere Greenwood Hakan Safi ile konuşup anlaşmıştı. Fakat seçimi kaybedince Hakan Safi, Greenwood yeni yönetime mesaj gönderip, yani başkan siz seçildiniz ama ben sizlerle çalışmak, oynamak isterim demişti Fenerbahçe'de. Greenwood'un bu mesajı üzerine yönetim harekete geçti ve bu futbolcunun transferini bitirmek istedi. Taraftar da zaten çok istiyordu. Sosyal medyada birçok tweetler atıldı bununla alakalı. Ve devamında aslında bu transferi Greenwood çok istedi diyebiliriz. Akabinde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'da daha önceki yıllarda olduğu gibi yine bir yıldız transferi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattı. Bu arada İngiliz futbolcu yarın 5 gibi İstanbul'a gelecek. Greenwood'dan bahsedersek de şöyle söyleyelim. Kendisi Fransa'da 2023-2024 sezonunda 10 gol atıp 6 asist sergiledi. 2024-2025 sezonunda ise 22 gol atıp 5 asist yaptı. 2025-2026 yani geçtiğimiz sezon ise 26 gol 11 asist. Yani bu tabloya bakıldığında hakikaten Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Bir Alex etkisi yaratacağını düşünüyorum ben Greenwood'un. Onun dışında bir de Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezona bakarsak en büyük problemlerinden biri de kapalı savunmayı açmakta zorluk çekiyordu. Greenwood mesela bu problemi rahatlıkla çözebilecek bir futbolcu. Yani hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabilen etkili bir futbolcu. Bence Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacaktır. Hatta taraftarı da coşturacaktır diyebiliriz. Ben kendisinden bir en az 15 gol bekliyorum. Hatta bir 7-8 asist belki üstüne de çıkabilir. Peki. Bu arada Greenwood'la ilgili şöyle bir detay vermek istiyorum. Fenerbahçe yönetiminin Greenwood için bir imza töreni düzenlemesi muhtemel. Kendi aralarında böyle bir düşünceleri var. Hatta 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Sarıcıoğlu Stadı'nda bir imza töreni düzenlemek istiyor. Bunun planı yapılıyor şimdilik ama henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
0: Peki. Fenerbahçe'de sadece Greenwood değil tabii. Az önce de söylediğim gibi gündem. Diğer başlıkları da öğrenmek isterim. Ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle Gornik maçı öncesine, yani bir hafta bir süre kaldı artık. Aşağı yukarı, hatta daha az da diyebiliriz saat itibariyle. Kalacak diyebiliriz, daha az kalacak diyebiliriz. Bir forvet durumu var ama Sadiki Şerif'e güveniliyor herhalde. Talişka tarafında bir işte güven var herhalde ki orada Vedat Muriç'in sakatlanmasına rağmen hala bir adım gelemedi, göremedik. Ne dersin?
1: O konuya da şöyle değinelim hemen. Şimdi Fenerbahçe Greenwood transferini bitirdikten sonra gözünü forvet transferine çevirdi. Hatta listesinde birçok isim de var. Ben bunları sıralayayım. Arsenal'den Gabriel Jesus var. Bir kiralama formülü düşünülüyor. Özellikle Aziz Bey'in, Sayın Aziz Yıldırım'ın bir Sörloth isteği var ama Sörloth'un Türkiye'ye geleceğini pek düşünmüyorum. Ve özellikle İsmail Kartal'ın da çok istediği bir isim var. İngiliz golcü Watkins, Aston Villa'da oynuyor kendisi. Fenerbahçe Aston Villa'yı da teklif yaptı fakat Aston Villa'nı pek bırakmak gibi bir derdi yok. Hatta Watkins'in de 30-40 milyon bandında bir bonservis bedeli var. Fakat Fenerbahçe yönetimi şöyle bir düşünce içerisinde alternatif bir liste hazırladı. Şimdi bilindiği üzere bir 10+4 yabancı kuralı var. Fenerbahçe'nin denildiği birçok yabancı futbolcu var. Bu yabancı kontenjanından tabiri caizse yırtmak için U23 kuralına uygun genç bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor forvet bölgesi için. Bunun için de bir takım liste hazırlandı ve bu listenin başında da Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia var. Bu futbolcu 22 yaşında. Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 asist yapmış. Ya gayet başarılı bir futbolcu, genç, başarıya aç. Real Madrid teknik direktörü Mourinho'da bu ayrılığa onay verirse Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor bu futbolcuyu. Aynı zamanda bahsettiğim gibi 10+4 yabancı kuralına da uyuyor. Ve şöyle de bir detay bilgi vermek istiyorum. Fenerbahçe olur da Gonzalo Garcia'yı transfer ederse 10+4 yabancı kullanılıyor. Sol kanada bir kontenjan açabilir bu şekilde hareket ederse. Bu isim de sosyal medyada da çok döndü son birkaç gündür. Manchester United'ın futbolcusu Rashford var. Rashford'ı da düşünüyor Fenerbahçe.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben şöyle sorayım.
1: Notlarıma bakıyorum hemen.
0: Son bölümde Recep Kıyatsı.
1: Yani Greenwood, şunu söyleyebilirim. Bilindiği üzere şimdi Greenwood da geldi. Fenerbahçe'nin toplamda 41 futbolcusu oldu. İsmail Kartal bu kadroyu totalde 28'e indirmek zorunda. Ve elinde de 10 tane yabancı olmak zorunda. Artı 4'te U23 kuralına uygun olmalı. Bakıldığında burada birçok yabancı futbolcunun elden çıkması lazım. Fakat birçok futbolcunun da çok ciddi sözleşmeleri var. Örnek vermek gerekirse bir Kante, bir Talisca, Ederson. Bunlardan çıkmak kolay olmayacaktır. Zaten Fenerbahçe'nin daha önce farklı takımları kiralık gönderdiği isimler var. Tekrar geri geldi kampa. Hani bunlar arasında Diego Carlos var, Amrabat var, Mimovic var. Bunlar zaten tekrar gönderecek isimler. Fakat şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım seçimden önce bildiğiniz üzere Ederson'la yola devam etme düşüncesinden bahsetmişti. Şimdi Ederson geldiği zaman yönetim kendisiyle oturup konuşacak. Fakat Ederson ben ayrılmak istiyorum derse kendisine de zorluk çıkarılmayacak. Cazip bir teklif geldiği takdirde Ederson'la yollar ayrılabilir. Ve Serie A takımlarından Juventus'un da Ederson'a bir ilgisi var. Olur da Ederson'la yollar ayrılırsa bir yabancı kontenjanı açılacak. Burada Fenerbahçe bir yerli kaleci düşünebilir. Bu isim de tanıdığımız biri. Fransa'nın lig takımında forma giyen Berk Özer. Tabii Berk Özer'i de maliyeti biraz yüksek. Herhalde 20'den 25'ten önce kapıyı açmazlar diye düşünüyorum. Yani peki. Fenerbahçe'nin aslında şu an önünde büyük bir engel var. Bu bahsettiğim gibi yabancı kuralı. Ciddi bir sınav vermek zorunda. Yakın bir tarihte Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal, Oğuz Çetin bir araya gelip bir kadro planlaması yapacak. İsmail Kartal oynatacağı oyuna göre bazı oyunculardan çıkmak zorunda kalacak. Bazıları farklı takımları kiralık gönderilecek. Yani Fenerbahçe'nin burada inceleyip sık dokunması lazım. Doğru adımlar atması lazım ki sezona güzel bir giriş yapsın.
0: Peki. Peki, teşekkür ediyorum Recep Kıyatsı, sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ ol. Recep Kıyasıl'dan Fenerbahçe ilişkin gündemi aldık. Orada detayları parça parça şöyle hızlıca hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'daki çok az konuştuk ama gündem Beşiktaş ve biraz da Fenerbahçe tarafında olduğu için transferde biraz daha haliyle fazla konuşmuş olduk oraları. Emre Ren ve Recep Kıyasıl'la TR Haber şefi Recep Kıyasıl ve aynı zamanda eski futbolculardan A-Spor yorumcusu Emre Eren'le değerlendirdiğimiz bölümde tüm bunları konuşmuş olduk parantez programında. Sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Fenerbahçe'de 3 forvet oldu, hala niye forvet alacak onu anlamadım demiş Kaya Gençağ. Kaya Bey, böyle mi çıkıldı yola mesela? Yani tamam, Sıdiki Şerif, işte Talişka oynar diyerek Vedat Muriç'le beraber böyle mi çıkıldı bu yola? O yüzden sorguluyor olabilir mi insanlar diye de ben size karşı soru sormuş olayım. Ne kadar takdir eder, ne kadar işte doğru karşılarsınız sorumu ya da yorumumu bilmiyorum ama ben de böyle bir soruyla geleyim. Okan hocamız gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmediğini dün söyledi. İyi olan oynar dedi. Ben bu düşüncede olan bir teknik adamı beğenmiyorum. Fatih Terim de 4 sene üst üste şampiyon oldu ama ne gençler onunla çıktı demiş. Şu an Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper onun eseri. Maalesef Okan Hoca Z kuşağı hocası gibi demiş. Ya bu arada sizin abarttığınız gibi bir manşet hatırlıyor muyuz ya Okan Buruk'la ilgili? Okan Buruk'un açıklamalarına baktığımda yani işte gençlere önem vermiyorum vesaire, siz oraya çekiyorsunuz bence biraz da olayı. Yani direkt gençlere şans vermeyecek, gençlerin gelişimiyle ilgilenmiyor. Bu mu çıkıyor yani mesela Okan Buruk'un o açıklamalarını okuyunca? Ben buraya çekiyorum, buradan değerlendiriyorum diyorsanız ayrı konu ama Okan hocamız genç. Mesela ben bunu bir haberci olarak, bir naçizane gazeteci, yayıncı olarak burada Okan Buruk gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmeyeceğini söyledi ya da ilgilenmediğini söyledi. İyi olan oynar dedi diye versem ben burada çarpıtma yapmış olurum. Ben burada yanlış bir haber vermiş olurum. Çünkü Okan Buruk bunu demedi, demez de. Ya da fark etmez. Hiçbir takımın teknik direktörü demez ya bunu. Ya orada farklı bir yoldan söyler. Siz bunu öyle

anlarsınız. Bence böyle çarpıtmamak gerekir böyle durumları pek de. Onu söyleyeyim. Ama şimdi şurada da değilim mesela. Kadir Bey hemen karşıya geçip şunu söylüyor. Sevgili Berk, Okan Buruk 4 sene boyunca geliştirdiği bir tane genç oyuncu oldu mu? Söyler misin Okan Buruk'un demiş. Ya olmadı, ben zaten Okan Buruk'u genç konusunda eleştiren biriyim. Ben de aynı şekilde eleştiriyorum ama yani dünkü röportajından Okan Buruk'un gençlere şans vermeyeceğini söyledi. Gelişimiyle ilgilenmediğini söyledi vesaire. İyi olan oynar dedi vesaire gibi şeyler çıkartmak çok abartmak olur. Tıpkı 4 yıl boyunca şampiyon olup o 4. yıldaki şampiyonluğa daha doğrusu yürüdüğü zamanlarda en ufak bir hatada Okan Buruk istifa diyenlerin haksızlık yaptığı gibi bu konuda da haksızlık yaptıklarını düşünüyorum. Yani bilmiyorum, benim doğrum bana doğru ama ben böyle düşünüyorum, onu söyleyeyim Okan Buruk konusunda. Ve yani orada eğer ben de sizin gibi gençler konusunda, ya evet hakikaten böyle demek istemiş, bu kadarı da olur mu ya diyeceğim bir şey olsa söylerim çekinmeden. Ben de sizin gibi nasıl bunu çekinmeden bu kadar tepkiye rağmen, ki iki tane mesaj geldi bunun ardından, belki üçüncü dördüncüyü göreceğiz, şu an haber sitesindeyim, göremiyorum WhatsApp'ı ama yani burada aynısını söylerim, yani çekinmem nasıl ki bunu söyleyip tepkiyi göze alıyorsam. Ama yani o öyle değildir, bazı şeyleri böyle eleştirirken orada bazı şeylerin de değerinden koparmamak, bazı şeyleri de haksız eleştirmemek gerekir diye düşünüyorum. Tamam, katılıyorum Okan Buruk sizlerin dediği gibi. Gençler konusunda örneğin bir Aspiria geldi diyorsunuz, işte Naga geldi diyorsunuz, ne kadar oynadı, niye oynamıyor konuşuyorsunuz. Aynılarını ben de konuştum sezon boyunca. Ama sizin dediğiniz gibi de değil yani. O kadar da ileri değil. Galatasaray camiasında bu var. Bilmiyorum, başarının sırrı diyen de var buna. İşte gereksiz eleştiri diyen de var buna. Ben biraz gereksiz eleştiri tarafındayım buradaki yorumlarda, onu söyleyeyim. Satılmayacaksa alacağı golcü ile 4 tane oluyor. Talişka 10 numara sayıyorum onu. Onu saymadım bile Berk Bey demiş. Bana fazla geldi demiş. Tamam ama sizin saymanızla, Berk Bey'in saymasıyla, Berk Bey'in neden aldı neden almadı demesiyle olmuyor ki bu iş. Gazetecinin ya da bir taraftarın söylemesiyle. Burada iki forvetin alınacağı ya da işte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla net bir şekilde ilerleyelim. İşte ikisiyle de medyada çıkan isimler deyip, yanlış hatırlamıyorsam TRT Spor'a verdi ya da Sports Dijital'e verdiği röportajdı adaylık sürecinde. Biriyle anlaştık, diğeriyle de anlaşmak üzereyiz. Şimdi açıklamıyoruz isimleri ama medyada da zaten dolanan isimler bunlar dediği cümleleri var ya. Yani yönetim düşünüyor bunu. Yönetim bunu düşünürken 22'sindeki maça, 22 mi onu da teyit edelim hızlıca. Evet, 22 çarşamba, gelecek hafta, bir hafta sonraki maça bunlar yetişmiyorsa bunu sorgular, bunu konuşuruz. Dün konuştuğumuz gibi bugün de konuşuruz, bugün de sorgularız. Ama siz biraz farklı yerden bakıyorsunuz. Ya daha ne olacak? 3 forvet alındı zaten Berk Bey diyorsunuz, Kaya Bey. Ama bence o da çok doğru bir bakış açısı değil, onu da söyleyeyim. Yani neticesinde söylenen bir şey burada eleştiriliyor. Örneğin Beşiktaş tarafındaki gibi onu alacağız, bunu alacağız denmedi mesela ama alınıyor şu an. Başında böyle bir şekilde çıkılmadı yola, taraftar tepkisi vardı. Beşiktaş tarafındaki gibi mesela bir taraftar tepkisi değil bu, ya da ya niye eliniz boş, herkes iş yaparken siz niye boş duruyorsunuz tepkisi değil bu, farklı farklı bir durum. Yani vaadi arıyor, vaat kısmını insanlar hatırlatıyor, ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ben Berksayar yaklaşık 2 saat boyunca yeniden birlikte olacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde 19 ve 20'yi de kapsayan, 20'ye kadar olan bölümü kapsayan kısımda Fatih Demirkol bizlerle olacak. Günün gündemini, haftanın gündemini, dört büyükleri ve tabii bununla beraber gelişmeleri, örneğin bir profesyonel gelişim ligi oldu. PGL oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsak, yanlışım yoksa telaffuzda hatırlatayım onu da sizlere. BAL olarak bildiğimiz bölgesel amatör ligi olarak adlandırdığımız o bölüm neler katacak, ne olacak, ne bitecek, 10+4'teki süreci, son süreci, Kulüpler Birliği'nin hala oradaki bir duruşu var, onu, tüm bunları konuşacağız, transferleri konuşacağız, haber masasında da yeniden birlikte olacağız diyeyim. Ve hızlıca Okan Hoca'nın hataları olmuştur ama hangi genç ilk 11 için iddialı oldu mesela? Adamlar yeterince istekli değil veya zorlamıyorsa hoca ne yapsın? Barış Alper Okan Hoca zamanında iyi parladı demiş. Ya bak şimdi mesela İbrahim Aratürk mesajını paylaşmış. Öyle düzeltiyorum. Bülent Aratürk mesajını paylaşmış. Beni bir yere götürdü. Arda konusunda mesela Okan Hoca ne kadar şans verdi? Arda ne yapabildi? Bunları da bazen biraz konuşmak gerekiyor. Gençler

Kendimiz deyip el üstünde tutuyoruz, tamam, ama destekliyoruz, ama bir yere kadar. Yani bir yerden sonra ne yapabiliyoryu da görmek, ne yapabiliyoryu da işin içerisine katıp hesaplayabilmek, böyle yorumlar yapabilmek gerektiğine inanıyorum. Ama hep diyorum, yine diyeceğim ve kızdığım bir şey de değil bu aslında. Olması gereken bir şey. Bu işin doğasında olan bir şey. Taraftar bakış açısıyla bakıp bir teknik direktöre taraf, bir kulübe taraf, bir başkana, başkanımızı ezdirmeyiz, eleştirmeyiz, Okan Buruk'u eleştirmeyiz gibi gibi bakan, ya da ya işte Okan Buruk benim için bitmiştir, bu saatten sonra ne konuşuyorsun sen Berk, hayırdır yani, neler söylüyorsun, Okan Buruk'un ne doğrusu var ki gençler konusunda demek doğal. Neden? Çünkü tarafsınız. Neden? Çünkü işte bir yerden sonra bazı olaylar sizi bir noktaya getiriyor, kızıyorsunuz, ya da bir noktaya getiriyor, çok seviyorsunuz, sizin için değişilmez oluyor bazı değerler, bazı insanlar, bazı isimler, ya da çok kolay değişilir oluyor, hiçbir şey doğru gelmiyor size o isim için söylenen. O yüzden taraftar bakış açısıyla baktığınız için anlıyorum, saygı duyuyorum düşüncenize, bunu her defasında bu tarz konularda da dile getiriyorum, dile getirmeye devam edeceğim, çünkü işin neticesinde olay bu. Ya kökü o, ya kelimenin köküne bakın, taraftar taraf, taraftan geliyor. Ha, biz de taraf değil miyiz, biz de tarafız ama en azından size bazı şeyleri doğru, daha doğru bir şekilde aktarabilmek adına o tarafı minimalize etmeye çalışıyoruz. Mutlaka benim de yayında görüşümün kendi renklerime, günlük hayatta, özel hayatımdaki ya da çocukluğumdan bu yana gelen, süre gelen bir futbol sevdasıyla kendi renklerime çektiğim yerler mutlaka oluyordur. Gevezeliğim de daha fazla tutmamalıdır, onu da söyleyeyim. Öyle tamamlayayım. Keyifli bir yayın oldu, güzel bir yayın oldu. Teşekkürlerimi sunayım. Sayar Berk Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Oradan görüşlerinizi, düşüncelerinizi yayın haricinde de benimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Az sonra Efe Uysal kazandıran saatlerde kazandırmak için sizlerle olacak. Saatler 18-20 arasını gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.

0: suonati. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Yüzün gülüyor.
4: Gülüyor.
3: Fenerbahçe transferde beklenen hamleyi sonunda gerçekleşti resmi olarak. Mason Greenwood Fenerbahçe'de, taraftarlarda derin bir oh çekti. Ha oldu, ha olacak, ha. Bugün açıklanacak, yarın açıklanacak derken transfer açıklandı ve Greenwood artık Fenerbahçe'nin resmi olarak oyuncusu. Tabii ki Greenwood'la bir başlayalım. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Transfer sürecini başından sonuna ve maliyetleriyle

0: Saat 16.50 gibi İstanbul'da
1: Evet,
0: olacaklar. İstanbul
1: İstanbul Havalimanı'na
0: Havalimanı'nda
1: inecek.
0: olacaklar. Tabii Fenerbahçe taraftarı, şimdi İstanbul Havalimanı, belki Sabiha Gökçen olsa bir karşılama töreni olur ama İstanbul Havalimanı sürecinde nasıl olacak? O biraz soru işareti ama şöyle,
1: Taraftarları illaki gitmek
0: tarih
1: isteyecektir.
0: tarafta illaki gitmek isteyecektir. Ama bilmiyorum, yani İstanbul Havalimanı çok daha büyük bir havalimanı.
1: Tabii. Oyuncu nereden
0: Oradan açık
1: çıkacak?
0: nereden yani çıkacağı yer yani belli olun yani, ama şunu net bir şekilde söyleyeyim, yani nasıl karşılanacak ben onu bilmiyorum.
1: Ne
0: Diğer
1: bekliyorsun?
0: ama şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarı çok mutlu.
1: Tabii.
0: Çünkü Greenwood transferini ısrarla istemişti. Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da uzun süredir yer alan bir isimdi. Ama dediğim gibi süreç biraz uzadı, ama uzamasının nedeni de Fenerbahçe'nin çok uygun, en uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istemesi. Marsilya'nın sportif direktörünün yaptığı bir açıklama var bugün Fransız basında. Çünkü Marsilya taraftarı da Greenwood'un 39 milyon euro gibi bir bedelle ayrılması nedeniyle Marsilya yönetimine tepkili. Sportif direktörü de şu açıklama yapıyor. Evet, Greenwood'u biz en az 60-70 milyon euro bedelle göndermeyi planlıyorduk. Yani o sürece o bonservis bedeline ulaşabileceğini düşünüyorduk. Ancak oyuncu gitmek istediğini iletti ve gitmek isteyen bir futbolcuyu takımda tutmak da zor dedi. Greenwood'un açıklamasına baktığımızda da ben Fenerbahçe'ye söz verdim ve söz verdiğim ve bu sözümü gerçekleştirdim dedi. Bu başından itibaren çok ciddi transfer teklifleri olmasına rağmen Roma'nın, Atletico Madrid'in, yine diğer taraftan Al Ahly'nin o ilgisi olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti. Bence çok önemli bir transfer. Hücum anlamında Fenerbahçe'ye çok önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Ne kadar maaş alacak abi?
0: Bonuslarla 10 milyon euro,
1: 10 milyon
0: milyon euro
1: euro.
0: civarında bir yıl ücret alacak
1: Yıllık
0: oyuncu.
1: ücret
0: Tabii bunun
1: alacak.
0: içerisinde şampiyonluk primi, belli başarı bonusları da yer alacak.
1: Yani Fenerbahçe için gerçekten önemli bir transfer. Sence Fenerbahçe'de neleri değiştirecek? Greenwood, öyle bir sorayım. Yorumunu
0: Valla hücum
1: alayım.
0: hattında
1: Transfer haberlerinden devam edelim
0: şöyle
1: sonra.
0: söyleyeyim, yani hücum hattına çok önemli bir güç katacaktır. Yani düşünsene ya, Fransa Ligi'nde son 2 sezondaki asist ve gol katkısına baktığımızda çok önemli bir isim. Belki yani o ilk başta yaşanan o süreçler olmasa, yani daha üst düzey kulüplerde de forma giyebilecek bir isimden bahsediyoruz. Ve Greenwood'un da Fenerbahçe'ye dediğim gibi hücum anlamında çok önemli bir güç katacaktır. Bir tarafta Greenwood sağ kanatta, diğer tarafta forvet de şu anda Vedat var ama oraya bir transfer daha yapılması planlanıyor. Sol kanada belki bir takviye yapılabilir. O da yabancı kontenjan nedeniyle, ama orada Kerem de var. Fenerbahçe'nin bir psikolojik üstünlük anlamında da bu sezon, en azından sezona başlarken rakiplerinden daha yani o psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini ifade edebiliriz. Bu neden anlaşılıyor? Galatasaray ile ilgili yorum yapan insanların Greenwood'un işte bonservis bedelini çok fazla gündeme getirmesi, yıllık ücretini çok fazla gündeme getirmesi, işte Fenerbahçe'nin limitlerinin az ama bu nasıl transfer gerçekleşti diye. Fenerbahçe limit sorunlarını çözer. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Fenerbahçe yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor. Başında da 20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmış efsane başkanı Aziz Yıldırım var. Dolayısıyla süreci nasıl yöneteceğini biliyor. Bu süreçten oldukça tecrübeli bir başkan ve bu limit sorunu, herhangi bir sorun yaşamayacaktır Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin limit sorunu var mı? Var, ama bunları aşacak projelerde, bunları aşacak adımlarda önümüzdeki günlerde peyderpey hayata geçirecek.
1: Şimdi İrfan abi, taraftarın bir diğer merak ettiği konuda Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe transferi noktaladı mı? Bitirdi mi?
0: Hayır.
1: Şimdi golcü konusu var ve az önce sen de bir sol kanat ismi de olabilir dedin. Burada Fenerbahçe transferde nasıl ilerleyecek? Orayı da dinleyelim istedim.
0: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada transfer noktaladı diyemeyiz, ama transferde frene bastı. Greenwood transferiyle beraber. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin elinde sözleşmesi devam eden 40'ın üzerinde futbolcu var. Ve bu futbolcularla Fenerbahçe'ye bir şekilde yollarını ayırmak zorunda. Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 23 yabancı oyuncusu var. 10 artı 4 kuralına göz önünde bulundurduğumuzda, bu 10 artı 4 kuralına uyması için Fenerbahçe'nin şu anda artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncusu var Greenwood'la beraber. Dolayısıyla 7 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda.
1: Ekrana da listeye de getirdim ben.
0: 7 yabancı oyuncu listeden
1: Oyuncuları
0: ayırmak zorunda. Ben
1: görebilirler.
0: sana söyleyeyim, 7 yabancı oyuncudan ben bir kere 5 tanesini sayabilirim gidebilecek olarak. 5 tanesi
1: Sayalım abi.
0: Diego Carlos.
1: Bir.

0: Amrabat,
1: 2,
0: Livakovic,
1: 3,
0: Bekao,
1: 4,
0: Musaba.
1: 5. Bu oyuncularla yollar ayrılacak.
0: Bu oyunculara gelen teklifler değerlendirecek. Şu aşamada ilk etapta 5 oyuncu. Şimdi Greenwood'la beraber 17 yabancı oyuncum var. Yani artı 4 kuralına uymayan. Şimdi kalan 2 yabancı kim olacak? Bunlar da Semedo, Kante, Talisca, artı Semedo,
1: Fred'i saydın mı?
0: Fred. Ya bu 4'ten de ikisi gidecek. Yani bu 4 isimden de 2 tanesi gidecek. Yani şimdi baktığınızda aslında Fenerbahçe yönetimini transferden daha çok zorlayacak nokta burada bu yabancı kontenjanından Fenerbahçe'nin mevcut kontenjana uyumasını sağlamak. Şimdi artı 4 kuralına uyan oyunculara da baktığınız zaman 7 tane oyuncum var.
1: Evet.
0: Nene var, Archie Brown var,
1: Omar Fayet. Diouf
0: var, Ömer Fayet var,
1: Mimović.
0: Mimović var. Yani Aziz Fall var. Şimdi bunlardan da gidecek
1: Şerif
0: oyuncular
1: Fener
0: belli var. Şerif var ne? Şimdi bunlardan gidecek oyuncular da belli aslında. Aziz Fall. Bunlar yollar ayrılacak. Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Diouf çok önemli bir isim. Gelecekte belki Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacak ama Diouf'un bu sezon özelinde U19 takımında devam etme olasılığı oldukça yüksek veya başka bir takıma kiralanma ihtimali var. Nene'ye gelen teklifler değerlendirilebilir. Mimović ise Mimović için ayrı bir parantez açmak. Mimović'i hani iki hazırlık maçında da hoca denedi. Hazırlık kamplar maçlarında da iyi performans ortaya koydu. Son LASK maçında süre almadı. Fazla olma şansı bulamadı. Şimdi oyuncu artı 4 kuralına uyuyor, değerlendirilebilir mi? Kamp çalışmalarında oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Mimović'i biz artı 4 kuralına uyduğu için görebiliriz. Mimović sezon başında eğer takımda kalıyor denilmiş olsaydı birçok kişi tepki gösterirdi. Ama hazırlık maçlarında gösterdiği performans, kamptaki gösterdiği performansın ardından Mimović bugün takımda kalıyor desek artı 4 kuralına uyduğu için taraftarlar birçok tarafta tepki göstermez. Yani oyuncu kendini biraz olsun gösterdi. Şimdi Mimović'in durumunu Süper Lig kulüpleri de yakından takip ediyor. Eğer Fenerbahçe Mimović'e yollarını ayırırsa Süper Lig'den belki sezon başında hiç kimse teklif götürmezken birkaç tane kulübün şu anda ilgi duyduğunu söyleyebiliriz Mimović'le ilgili. Diğer taraftan dediğim gibi burada Fenerbahçe yönetiminin en çok zorlayacak konulardan bir tanesi bu yabancı kontenjanı kurala uymasını sağlamak. Fenerbahçe yönetimi neden 16-4 kuralın değişmesini istedi? İşte bu yüzden değişmesini istedi. Yani ya 12-2 olsun ya da 14 sınırsız olsun dedi. Ama federasyon burada 16-4'le devam edeceğini söyledi. Yani süreç eğer 16-4'te bir değişiklik olmazsa önümüzdeki süreçte Fenerbahçe yönetimin bu kurala uyması için belki de teknik heyetin takımda kalmasını istediği ancak istediği oyunculardan bazılarını takımda kalması isteyen oyunculardan bazılarını mecburen zorunlu olarak yoldan ayırmak zorunda kalabilir. Mesela Osterwold'e hoca ne dedi bizim basın mensupları yaptığı sohbet toplantısında? Osterwold'e takımda kalacak dedi. Ama o bölgeye Natenak'e transfer edildi. Şimdi Archie Brown'un da kamp çalışmalarında iyi performans gördük sol bekte. Onun takımda kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Osterwold'in önümüzdeki günlerde yollarına ayrılırsa bizim için çok büyük sürpriz olmaz. Yani Fred takımda kalacak denildi.
1: Evet, bu mesela çok konuşuluyor İrfan abi. Özellikle İsmail Hoca'nın Fred'in gitmemesi yönünde rapor verdiği yönetime ve Aziz Başkan'a. Burada hani Aziz Yıldırım ve yönetim nasıl düşünüyor Fred'i tutmak?
0: Ya Fred'in aslında şöyle söyleyeyim. Fred'in kalması isteniyor ki
1: hoca istiyor bunu.
0: Hoca Fred'i değerlendirmek istediğini de zaten hazırlık maçlarında gördük. 3 hazırlık maçlarında da zaten takımın omurgasını Şikrinyar, Genduzi, Fred, Asensio yani bu 4 isim arasında oluşturduğunu görüyoruz hocanın. Dolayısıyla İsmail Kartal kalmasını istiyor. Ama az önce söylediğim 16-4 yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalabilir. İstemese dahi Fenerbahçe. Şimdi Talisca'nın gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor, muhtemel isimler arasında. Şimdi Talisca geçen sezon eğer devre arasında sözleşme uzatılmamış olsaydı belki yeni yönetim Talisca ile yola devam etmek istemiyor olabilirdi. Devam etmek istemeyebilirdi de.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Talisca şu anda yıllık net 7,5 milyon euro ücret alıyor. Talisca şunu net şekilde söylüyor: ben burada mutluyum, Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da olmaktan mutlu ve burada şu anda Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncem yok. İsmail Kartal'la da konuştuğunda da İsmail Kartal'ın da kendisine kendisini joker olarak düşündüğünü ve kendisini oyun sisteminde önemli bir yer vereceğini dile getirdiğini ifade ediyor Talisca. Dolayısıyla Talisca burada mutluluğunu getiriyor, ayrılmak istemiyor. Diğer taraftan Kante için Paris FC'nin bir ilgisi var. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirebilir Kante için. Paris FC ciddi olarak ilgileniyor ama burada da Kante'nin Fenerbahçe'den aldığı yani yıllık 11 milyon euro net ücret var. Belki de Fenerbahçe yönetiminin ilk göreve geldiği zaman sözleşmeleri incelediğinde en fazla şaşırdığı noktalardan bir tanesi Kante'nin sözleşmesi ve onun kulübe getirdiği mali yük. Yani net 11 milyon euro ücret var, ona ödenen imza parası var, menajerine ödenen ücret var, anlaşma gereği forma satışından belli bir pay var. Yani Fenerbahçe Kante'den çıkarsa bizim için çok sürpriz olmaz. Fenerbahçe Kante için gelen teklifle değerlendiriyor. Ha, şöyle bir düşünce var.
1: Oradaki omurganın bozulması beni birazcık geriyor açıkçası. Kante Gendouzi ikilisini bozmak istemem.
0: Yok, orada Kante Gendouzi ikilisi. Orada Gendouzi İsmail var. Yani eğer Fred kaladığı takdirde düşünüyorum. Bak Kante şimdi mutlaka bir tanesi, bu dört isimden iki tanesiyle yollarını ayırmak zorundasın yani.
1: Evet.
0: Ya dört isimden iki tanesi. O zaman kim olacak? Ya bunlardan iki tanesinden bir tanesi gidecek. Talisca'nın kaldığı senaryoda veya Talisca Fred'in kaldığı senaryoda o zaman Kante'yi de Semedo'yla yollarını ayırmak zorundasın. Kante'nin kaldığı senaryoda ise Semedo artı bilmem başka bir oyuncuyla yollarını ayırmak zorundasın. Yani zaten Fenerbahçe'nin aslında bu dört bilinmeyenli bir denklem bu harbiden soru. Yani bunun içerisinde nasıl yönetim bunu çözecek? Belki de en fazla zorlanacağı nokta burası.
1: Sen nasıl bir yol izlerdin abi? Yani mesela Kante'yi tutup ben hani ne bileyim Kante kalsın, Semedo'yu gönderebilirim. Dünya Kupası'nda da.
0: Tamam, bir kişi daha göndermek zorundasın.
1: Bir kişi daha göndereceksem orada Fred'den vazgeçerim.
0: Tamam, ama Fred'den işte vazgeçebilirsin ya da Talisca'dan vazgeçersin.
1: Talisca'dan.
0: Ha, ben de Kante'yi tutarım. Yani zaman. Ben de hani Kante'yi tutarım. Talisca'dan, çünkü şöyle söyleyeyim. İlk 11'e baktığın zaman eğer bir forvet transferi daha yapılırsa, Greenwood'un sağ kanatta oynadığı, forvette bir forvet transferi daha olduğu, yani Vedat Muriç, Şerif artı bir tane forvet transferi daha. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talisca yedek, yani Talisca'ya 11'de yeri bulamıyorsun. Talisca yedek oturmak zorunda. Talisca'nın yedek oturduğu bir senaryoda ise yani şimdi rotasyon oyuncusu olarak Talisca gibi bir oyuncu yedek kulübesinde bekletir misin? Veya Talisca yedek kaldığında sorun çıkarır mı? Orası da bir soru işareti.
1: Abi yani sorun çıkarır mı? Çıkarabilir tabii ki ama burada da tabii iş İsmail Hoca'ya düşüyor. Yani sonuçta...
0: Orada Aziz Yıldırım varsa çok fazla sorun çıkaracağını düşünmüyorum ben yani.
1: Orada, müdahale eder mi diyorsun?
0: Tabii canım, yani orada yani o sürecin Samandıra'da daha Aziz Yıldırım'ın etkisi daha fazla olacaktır.
1: İsmail Hoca birazcık böyle oyuncular hani Fred olur, Talisca olur, tırnak içinde söylüyorum onu tabii ki. Biraz mavi boncuk mu dağıtıyor? Sen de çok iyisin, sen de kal, seni de istiyorum ama nasıl olacak? Abi işte kontenjan bak, yok.
0: Çözülmesi çok zor bir denklem bu. Yani açık ve net söyleyeyim yani. Yani bunun içerisinden bazen de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yoldan ayrılmak zorunda kalacaksın. Mesela şimdi kaleci rotasyonuna bakıyorsun. Kaleci evet. Rotasyonunda Ederson'un kalması planlanıyor. Şu anda Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok. Ama Ederson tatilden döndükten sonra Aziz Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirecek. Aziz Yıldırım seçim sürecinde Ederson için ne demişti? Kaliteli bir kaleci demişti. Onunla görüşeceğini ifade etmişti. Ona güvenliğini, inancını dile getirmişti. Şimdi tatil dönüşü yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Ha, Ederson ısrarla ayrılmak isterse bu görüşmenin ardından, o zaman Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendiririz. Sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Oyuncunun zaten yine net 11 milyon euro ücret alıyor. Yani bu doğrultuda gelen bir teklif olursa değerlendirir ama şu aşamada bir kaleci arayışı yok. Ederson'a devam edilme düşüncesinde yönetim. Şimdi diğer taraftan bakarsan da şimdi Aziz Yıldırım süreci, o Ederson, işte bakıyorsun kadroyu sayıyorsun. Şimdi 10 tane yabancı oyuncu olması lazım.
1: Artı liste yapalım mı? Bak
0: 10 tane yabancı oyuncu olması lazım.
1: Liste yapalım.
0: Ben sana söyleyeyim bak, listeden önce. Sen getir ekrana. Ben de kafamdan söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Kalede Ederson.
1: 1.
0: Savunma Şikrinyar, Natenake. Bu şeyler ama. Artı 10'a sayı. Artı 10 için.
1: 10 kişilik listeyi yapıyoruz.
0: Artı 10 için diyorum. Yani artı 4 kuralına uymayan oyuncular.
1: Uymayan, evet.
0: 3 etti mi?
1: Ederson, Ake, Şikrinyar.
0: Sonra Gendouzi.
1: 4.
0: Kante.
1: 5.
0: Asensio.
1: 6.
0: Greenwood.
1: Greenwood 7.
0: Vedat.
1: 8.
0: Geriye de artık oradan iki tanesini seçeceksin yani.
1: Evet.
0: Kalanlardan.
1: Kimi seçersin?
0: Bir tane forvet alıyorsun. Eğer artı 4 kuralı olmayan bir forvet olursa, forvet 9 sola alırsan bir tane 10 olur.
1: Evet.
0: Ya da oradan şey süreç gerçekten Fenerbahçe'yi belki de dediğim gibi en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi. Şimdi Semedo konusuna gelse. Mesela Semedo ile yollar ayrılabilir veya Semedo için gelen teklifleri değerlendirebilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede Mert Müldür var sağ bekte. Kamp çalışmalarında Oğuz Aydın'ı hoca sağ bek olarak değerlendirdiğini gördük hazırlık maçlarında. Onu da Oğuz Aydın da Beşiktaş ciddi olarak ilgileniyordu ama Fenerbahçe oyuncuyu satma gibi bir düşüncesi yok. Oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal kendisini farklı mevkilerde oynatacağını dile getirdi ve oyuncuyu bırakmak istemiyor. Şimdi Oğuz Aydın'ın, Mert Müldür'ün eğer artı 4 kullandığında Mimović'in kaldığı senaryoda Semedo'yla yollar ayrılabilir.
1: Evet.
0: Bunu şey olarak söylüyorum yani düşünce olarak. Ama Semedo'nun kaldığı senaryoda ise başka bir isimle ayırmak zorundasın. Yani gerçekten Fenerbahçe yönetiminin aslında en çok zorlayacak konulardan bir tanesi bu 10 artı 4 kuralı.
1: Bu oyuncuları elden çıkartmak için muhakkak bir çalışma vardır
0: ama transfer
1: çalışmaları. Fenerbahçe yönetimi orada ne yapıyor? Orayı da biraz anlatır mısın abi?
0: Livakovic için gelen teklif var. Dinamo Zagreb ısrarla istiyor. Ayın 20'sinde de Dinamo Livakovic'in menajeri İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak. Dinamo Zagreb'in de 4 milyon euro seviyesinde bir yıl 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Dinamo Livakovic de Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor Livakovic. Zaten Livakovic Fenerbahçe'ye gelene kadar Hırvatistan'dan hiç ayrılmamıştır. İlk yurt dışı deneyimi Fenerbahçe'ydi.
1: Çok umutluydum biliyor musun abi? O Dünya Kupası'ndan geldiği.
0: Yine Dünya Kupası'nda da iyi performans ortaya koydu. Ama işte Livakovic'in bir kulüp performansını ayırmak lazım. Bir de milli takım performansını.
1: Turnuva performansı.
0: Çünkü Hırvatistan'da oyuncu belki kendisini yani hiç oradan yurt şehir dışına çıkmadı, ülke dışına çıkmadığı için buraya uyum sağlamakta biraz zorluk yaşadı. Livakovic kesin olarak gidiyor. Ona gelen teklif var. Orada bir zorluk yaşamayacaktır Fenerbahçe. Amrabat için hem Real Betis hem Olympiakos hem de Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Oyuncunun önceliği Real Betis'te devam etmek. Fenerbahçe'de gelen teklifleri değerlendiriyor. Diğer Diego Carlos Como'nun bir ilgisi var. Oyuncu da Como'da devam etmek istiyor. Ama işte bu yabancı senin elinde çok fazla yabancı oyuncu olduğu için kulüpler de bunun bilincinde ve senin elindeki oyuncu ya oyuncuyu göndermek zorunda olduğunu biliyor.
1: Biliyor. Bunu
0: ve
1: sana
0: ona
1: karşı
0: göre de
1: kullanıyor.
0: Bunu sana karşı kullanıyor. Ya bonservis bedeli ödemek istemiyor ya da çok uygun bedellerle ödemek istiyor. Oyuncu da bunun farkında. Mesela Diego Carlos şunu söyleyebiliyor. Diyor ki ben Como'ya gitmek istiyorum. Yani bana kolaylık gösterin. Beni göndermiyorsanız da ben burada kalır.
1: Maaşımı
0: almaya devam ederim. Forma giymeye devam ederim. Benim için sıkıntı yok diyebiliyor. Yani bu anlamda Diego Carlos'un Como'yla bir ilgisi var. İlgi devam ediyor. Musaba'ya Premier Lig'den ilgi duyan Ipswich Town kulübü ilgi duyuyor. Bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazır. Fenerbahçe'de ise Premier Lig'den bir kulüp Premier Lig'den ilgi duyan kulüp var. Musaba'ya yine İngiltere'den başka bir kulübün de ilgi duyma ihtimali söz konusu. Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Bekao'ya yine büyük ihtimalle kiralanacaktır. Bonservisle satılacağını ben düşünmüyorum. Yine Süper Lig'den bir kulübe kiralanır ama bu kiralama da ancak şu şekilde olur. Yine Fenerbahçe yıllık ücretinin bir bölümünü karşılayarak olacaktır diye
1: zaten
0: düşünüyorum.
1: Zaten finalde iş oraya dönecek gibi geliyor
0: bana. Ama yok orada bütün oyuncular da aslında bunu çok dikkat ediyorlar. Aslında Fenerbahçe'nin bu kadar oyuncuyla kalabalık bir kadroyla çalışmasının nedeni de elini güçlü tutabilmek. Yani bu oyuncuları topuk yaylasına götürdü işte diyelim ki yurt dışı kampına götürdü. Yine çalışmalar burada başlayacak. Şunu da söylüyor Fenerbahçe yönetimi. Kardeşim ben bu oyuncuları sezon başlayana kadar transfer dönemi ne zaman bitiyor? O döneme kadar ben bu oyunculardan yararlanabilirim, değerlendirebilirim. Bu oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Yani burada da elini güçlü tutmak istiyor bu kulüplere karşı ama dediğim gibi ilk önce transfer teklifi gelen oyunculara gelen teklifler değerlendirecek. Semedo için Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu ifade ediliyor. Yine Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Osterwolde için aldığımız gibi de bir teklif olmadığı yönde. Devralısında bir teklif vardı Osterwolde için.
1: Enteresan abi yani.
0: Ama Osterwolde için şu anda kulübe gelen bir resmi teklif olmadığı yönde bir bilgi var. Ama ilerleyen süreçte belki gelebilir. Osterwolde'nin de ben ayrılacağını Düşünüyorum.
1: Hazırlık maçında da mesela vücut dili de iyi değildi. Çok
0: mutsuzdu,
1: gergin, agresif.
0: Agresifti. Yani uyarılması gerekiyor. Bunu zaman zaman yapıyor. Hatta sarı kart gördüğü pozisyon sonrası hakem çağırmasın ama hakemin yanına gitmiyor. Geri gidiyor, şey yapıyor. Yani biraz mutsuz, agresif gibi gözüküyor. Ama burada hoca onu ısrarla istiyor. Hocanın kararına saygı duymak gerekiyor. Ama Nathan Aké'nin de dahil olduğu bir stoper tandeminde Osterwolder'in de yedek kalacağını ya da ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü sol bek olarak da değerlendirme ama ben Tedesco döneminde hocaya sol bek oynamak istemediğini net bir şekilde söylediğini biliyorum. Hatta burada Asensio için de sağ kanat oynamak istemediğini söylemiştik. Asensio röportajında ne dedi? Ben de 10 numarada daha rahat hissediyorum evet. kendimi dedi.
1: Mutlu mu Asensio İrfan abi?
0: Asensio mutlu. Ya bu onun bak cümlenin ilk kısmını ben hatta sana yayında da dedim ya o kısmı kesel evet. şey yaparlar alırlar ama sonunda ne dedim? Teknik heyet için vazgeçilmez bir oyuncu. Yönetim için vazgeçilmez bir oyuncu. Nasıl ne kadar teklif gelirse gelsin hangi teklif gelirse Fenerbahçe oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Bunu net bir şekilde dile getirdik. Ama videonun sadece bir kısmını alıp bunu verince insanlar yanlış alıyor. Oradan da tabii çok fazla tepki gördük. Ama şunu söyleyeyim Asensio dediğim gibi Fenerbahçe'nin ana omurgasını oluşturacak oyunculardan bir tanesi olacak. Zaten omurga belli. Skriniar, Guendouzi, Asensio ileride forvet işte baktığın zaman ana omurgayı oluşturuyorlar.
1: Ama senin tarzın mı abi? Yani şöyle bir şey var gerçekten söylüyorum bunu. Mesela bu Tedesco döneminde sen şeyi söylemiştin. Yerli oyuncuların mutsuz olduğunu. O dönemde takım iyi gidiyordu. Yani üst üste 3-4 galibiyet falan almıştı. Herkes sana saldırmaya başlamıştı. İşte takım iyi gidiyor. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun İrfan 25'te.
0: Sonunda söylemedi mi? Sonunda herkes aynı şeye denk
1: yani,
0: gelmedi mi?
1: Halbuki sen haberini veriyorsun. Habercilik yapıyorsun yani.
0: Ama sonunda herkes mesela o Tedesco konusunda ilk baştaki şeylerinde. Sonuçta söylediklerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Ama yani ben orada söylerken mutsuz gibi gözüküyor dedim yani yüz ifadesine ama sonraki dediğim gibi şunu da ekledik kesinlikle satılma gibi düşüncesi yok oyuncu. Yani Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi Asensio'yu vazgeçilmez olarak görüyor.
1: Abi zaten düşünüyorum ben de atıyorum şu an.
0: Ya düşün orta sahaya baksana orta saha rotasyonuna yani Guendouzi, Kante'nin kaldığı süreçte. Hadi Kante kalmasa bile Guendouzi, İsmail, Asensio üçlüsü. Guendouzi, Fred, Asensio üçlüsü. Yani her harikada çok güçlü bir orta saha rotasyonu
1: öyle
0: var.
1: Öyle ama Kante çıkınca o denklemden bir böyle içim burkuluyor benim. Yani çünkü Kante Guendouzi ikilisi. Ya şimdi Kante evet Dünya Kupası'nda süre almıyor ama yani bizim ligimiz için gerçekten çok üst düzey bir oyuncu abi.
0: Doğru. Şöyle bir de bir gelecek. Bunu söylersem yine diyeceğim.
1: Söyle abi bir şey olmaz. Yani, alıştın artık. Şey,
0: Guendouzi Kante. Asensio üçlüsü mesela Kante. Tamam. Kante'nin kalma ihtimali de var onu söyleyeyim ama hani Fenerbahçe yönetimi de değerlendiriyor.
1: Yani iyi bir teklif gelirse
0: iyi bir teklif,
1: göndeririz.
0: Teklif gelirse değerlendirir. Artı bence sözleşmesinde de bir yeniden bir değerlendirme bir süreç mutlaka konuşulacaktır.
1: Evet, belki maaşında indirime
0: maaşın gitmesi. Indirim olmaz da mesela ekstra şeyler yani forma satışlarından işte gelir
1: şey bize kalsın.
0: Yani o süreci mesela onu yeniden düzenleme gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi İsmail Yüksek Avrupa'nın 5 büyük liginin 4 tane ligden İtalya Ligi, Almanya'dan Bundesliga'dan Fransa'dan, Lig 1'den orta hani kalbur üstü takımlardan ciddi transfer teklifleri var. İsmail Yüksek de 27 yaşında herhalde değil mi? 27 mi 28 mi?
1: İsmail Yüksek
0: 27 yaşında
1: bakalım
0: olması lazım.
1: Bakalım abi hemen net yaşına.
0: 27 yaşına geldi.
1: 27 yaşında 99 doğumlu.
0: 27 yaşında. Dolayısıyla o da kariyerini işte Avrupa'dan bir teklif gelirse kariyerini Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da bu yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncular çok önem kazanıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetinde İsmail Yüksek gibi kaliteli bir ismi bırakma gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Yüksek de kendisine gelen Avrupa'dan gelen kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Kafasının bir tarafında Avrupa'da oynayabilirim düşüncesi var. Çünkü oyuncu 27 yaşına gelmiş. Onun için belki son şans. Son şans yani yeni bir Avrupa'da forma giymek için. Gelen teklifler var. Ama Fenerbahçe yönetiminin şu aşamada İsmail'i bırakma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü yerli kalitesini, yerli oyuncu kadrosunu bozmak istemiyor. Güçlendirmek istiyor. Aksine mesela o bölgede şimdi Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosuna baksana yani. Şimdi kalede Mert Günok ve Tarık Çetin var.
1: İrfan Can Eğitmen gidecek zaten.
0: Mert Müdür ha. Milli takımın sağ beki.
1: Evet.
0: Levent Mercan sol bek bence iyi performans sergiliyor.
1: Bence de.
0: Orta sahada İsmail Yüksek var. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Oğuz Aydın var. Yani Fenerbahçe'nin bu yerli oyuncu Cengiz İrfan Can Kahveci var. Cengiz Ünder. Çağlar'ı saymadım bak mesela.
1: Evet, onu fark ettim.
0: Mesela Çağlar var. Yani sonuçta baktığınız zaman çok güçlü bir yerli oyuncu kadrosu var. Ha, bazı oyuncular performans anlamında
1: Güç tartışılır da.
0: ya bence güçlü. Şu anda bence hani Süper Lig'in en güçlü yerli kadrosu ben halen Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu. Yani
1: Yani saygı
0: İsmail
1: duyuyorum abi.
0: Yüksek kalsa istemez
1: İsmail
0: mi?
1: Yüksek'i
0: İstemez mi
1: ayrı
0: dersin?
1: tutuyorum ben.
0: Kerem Aktürkoğlu da. Ya Kerem Aktürkoğlu bence haksız eleştiriliyor. Onunla ilgili Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu söylenmişti ama.
1: Doğru mu bu?
0: Şöyle söyleyeyim. Bir ilgi vardır ama kulübe gelen resmi
1: Resmi teklif yok.
0: bir teklif söz konusu değil. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'de mutlu. Ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Daha yeni baba oldu. Ve aile
1: Evet,
0: düzeni
1: ona
0: ve
1: da
0: bu kurul düzenini
1: hayırlı
0: bozmak da
1: olsun diyelim.
0: istemiyor. Ve bu doğrultuda da Fenerbahçe'de mutlu. Ve ben Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda İsmail Kartal'la beraber çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum.
1: Olabilir. Ben de o konuda umutluyum. Çünkü
0: Çünkü
1: İsmail
0: İsmail,
1: Hoca'nın...
0: ya ben bir de çok Kerem'e haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Yani Kerem geldiği ilk sezonda yine üzerinde bir baskı vardı. Sonuçta Fenerbahçe'ye geldi. Çok yüksek bir bonservis bedeli ödendi. Yüksek de yıllık ücret alıyordu. Ama hem çift gollü rakamlara ulaştı.
1: 15 gol 10 asist
0: Hem de
1: olması
0: ona
1: lazım.
0: yani çift gollü çift rakamlı asistlere ulaştı. Şimdi böyle bir bence çok fazla Fenerbahçeli oyuncular özellikle YouTube'da aşırı derecede bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Yani ne bekleyebilirsin ki Kerem'den? Tamam, daha iyi performans ortaya koyabilir. Ama şu aşamada baktığınız zaman Kerem'in dediğim gibi ben İsmail Kartal'la beraber daha iyi performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kerem'le beraber sadece Kerem değil yerli futbolcunun İsmail Kartal'la beraber performansın yükseleceğini düşünüyorum.
1: Sen konuş, ben ışığını açacağım. Işığı
0: Evet.
1: söndü.
0: Evet, yerli oyuncuların performansının yükseleceğini düşünüyorum. Bak yerli oyuncu mesela İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci'nin bu sezon özelinde daha farklı bir performans ortaya koymasını bekliyorum ben. Yine Cengiz Ünder. Cengiz Ünder 2 sezon kiralandı başka takımlara. Ve bu 2 sezon boyunca kiralayan takımlar onun performansından memnun kalmadı ve satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz için de son fırsattı. Bence bu fırsatı da iyi değerlendirdi Cengiz. Ve ben
1: Şu an çok iyi, evet.
0: yeni sezonda Cengiz'in de bize artık farklı bir Cengiz izleteceğini, İsmail Kartal'la onun da performansını yükseleceğini düşünüyorum. Yani onun İsmail Kartal'ın dokunacak oyuncular da yerli oyuncular olacaktır. Onların performansı artacaktır.
1: Hakan yanlış forma giyer mi sence bu sene? Yoksa bu sözleşme birazcık aidiyet ve temsilen
0: Yok.
1: yapılan bir sözleşme
0: Kamp
1: miydi?
0: çalışmalarında iyi performans ortaya koyuyordu. Taktik çalışmalarda iyiydi. Ancak Mert Hakan'ın devam eden bir cezası var. Şimdi bu ceza indirilir, bu ceza kaldırılır. O zaman Mert Hakan da bu kadro içerisinde mutlaka forma
1: Yani o
0: şansı
1: ceza
0: bulabilir.
1: almazsa diyorsun, yani cezası kaldırılırsa forma şansı
0: Yani
1: bulur
0: çok
1: diyorsun
0: uzun bir
1: sen.
0: periyot var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını düşünürsek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne
1: İnşallah.
0: ben kalacağını da düşünüyorum.
1: Ben de bu sefer
0: Ondan
1: gireceğimizi
0: sonra bu
1: düşünüyorum.
0: kadar mali yani bu yıldızlar kadrosuna baktığın zaman da bence Şampiyonlar Ligi'nde kalması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii, bu arada.
0: Şimdi bu süreçte baktığın zaman ben hani yani bakıyorsun kadroya mesela. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. Kaç tane yıldız oyuncu sayabilirsin? Mesela Ederson,
1: Yıldız tabii ki yıldız.
0: Skriniar,
1: Yıldız, Ake,
0: Ake,
1: Yıldız, Kante,
0: Asensio, Guendouzi, Kante, Talisca,
1: Greenwood.
0: Greenwood,
1: Unutmayalım.
0: milli yıldızlar Kerem,
1: Evet.
0: İsmail. Yani baktığın zaman hem liderler takımı oluştu. Çok tecrübeli bir kadro. Aynı zamanda çok sayıda yıldız ismin olduğu da bir kadro. Fenerbahçe'nin kadrosu. O yüzden bu kadronun hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Şampiyonlar Ligi'nde kalabilecek güçte hem ligde de şampiyon olabilecek güçte şu aşamada dahil.

0: İnceleme süreci devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir karar alınacak. Umarım cezası da ya indirilir belli seviyede. Mert Hakan da artık forma giymeye başlar.
1: İnşallah.
0: Çünkü yani normalde 4 ay ceza yattı. O ceza kısmı sayılmadı şeyden yani. Yani ceza
1: Süreden düşmedi.
0: süreden düşmedi. Bir kere en azından o süreden düşünmesi gerekiyor yani.
1: Peki. Şimdi şeyi de konuşmak istiyorum İrfan abi. Ondan sonra da yavaş yavaş
0: Sol kanadı
1: toparlarız.
0: değerli, sol kanadı söylemedik
1: İşte
0: kimler?
1: onu soracağım. Yani hem sol kanatı soracağım
0: Hem
1: hem de
0: forvet.
1: golcüyü soracağım. Tamam, evet, limitler ve oyuncu kalabalıklığını konuştuk. Ama bunların çözüldüğünü varsayarak. Fenerbahçe kimlerle
0: Çözülecek.
1: ilgileniyor? Adaylar kimler? Sol kanatta Rashford ismi çok fazla konuşuluyor. Golcü
0: Geçen
1: de ne olacak? Hepsini senden dinleyelim abi.
0: Rashford'a geçen yayında söyledik
1: Evet.
0: biliyorsun. Ondan sonra daha fazla gündeme gelmeye başladı. Hatta aldığımız bilgiler Fenerbahçe yönetiminin, özellikle Sayın Cihan Kamer'in bir ara biliyorsun bu Marsilya ya uçuşta bir İngiltere'ye gitti biliyorsun uçak. O süreç içerisinde hem Aston Villa'dan Watkins'te hem Manchester United içinde Rashford için temas kurduğu yönünde bilgi yani bir duyum var. Fenerbahçe Rashford'la ilgileniyor. Manchester United oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. 14 milyon euro gibi bir yıllık ücreti var. Ve bu yıllık ücreti karşılayan kulüplere oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Bir bonservis beklentisi var ama Fenerbahçe'nin bu aşamada bir bonservis vermekten ziyade oyuncunun yıllık ücretini karşılayarak herhangi bir kiralama ya da bir dünya uygun bir kiralama bedeli satın alma opsiyonu kiralama şeklinde de olabilir. Bir satın alma opsiyonu olursa bir sonraki sezon bunun devreye girmesi şeklinde. Oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonu kiralık oyuncuyu kadroya katma gibi bir düşüncesi var. Şimdi sol kanatta Rashford'un da geldiğini düşünürsen müthiş bir hücum hattı oluşuyor. O zaman forvet transferi yapmayabilir. Vedat Muriç, Şerif, Talisca gibi bir üçlüyle devam edebilirsin yazı sözüne. Çünkü kanatta Rashford'un var. Sağ kanatta Greenwood'un var, ileride de şey var. Yani Rashford'u forvet olarak da değerlendirebilirsin yani.
1: Evet.
0: Yani böyle bir süreç
1: Zaten
0: olabilir.
1: takımın skor yükünü o
0: Tabii.
1: kanatlarla
0: Ondan sonra
1: çoğunluğunu
0: Watkins için
1: kaldırabilirsin.
0: görüşmeler yine devam ediyor. Ama Watkins de Dünya Şampiyonası'nda zaten oyuncuyu da ilk etapta oyuncu Fenerbahçe ile temas kurduğunda Dünya Şampiyonası sonrası görüşelim ifadesini kullanmıştı. Tabii bu süreçten sonra Fenerbahçe'nin ısrarları üzerine oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Oyuncunun şartları soruldu. Kulübüyle görüşmeler temaslar kuruluyor. Aston Villa'nın da bir finansal play sorunu varmış ve süreçten dolayı oyuncunun satışına sıcak bakıyor ama onların da istediği bir 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Fenerbahçe şimdi zaten ne dedik? Transferde frene bastı. Çünkü öncelik kalabalık kadroyu azaltmak işte. Kalabalık kadroyu da azaltıp bir bonservis hem maaş bütçesinde hem limitte işte yüksek bonservis elde ederek maaş bütçesi ve limitte yer açtığı takdirde oradan elde edeceği geliri forvet transferi için Fenerbahçe kullanacaktır. Burada da işte Watkins ismi halen gündemde ama Cirasi ismi artık rafa kalktığını söyleyebilirim. Şu aşamada Cirasi ismi gündemde değil.
1: O net yani.
0: Tabii
1: Daha dönüşü olmaz diyorsun.
0: ilerleyen süreçte Borussia Dortmund diyebilir ki yani ben gelin tekrar görüşelim sizin önerdiğiniz teklifi kabul ediyorum şeklinde bir geri dönüş olursa o zaman belki yeniden değerlendirilebilir. Ama İsmail Kartal'ın özellikle istediği şey alınacak forvet profilinin Vedat Muriç'ten farklı olması, daha hareketli olması, zaman
1: Yani
0: zaman
1: bence de.
0: kanatlarda oynaması. Çünkü hocanın oyun sisteminde hocanın oynatmak istediği 4-3-3 sistemini oynatmak istiyor. Yani işte Rashford gibi alırsan sol kanatta Rashford, işte kanata Watkins aldığı zaman forvet olarak da görev verirsin, kanatlarda da oynatabilirsin. Hareketli, zaman zaman Vedat Muriç'le de birlikte oynayabilecek bir forvet profili istiyor hoca. Yönetime verdiği profiller arasında da Watkins ismi ilk sırada yer alıyor. Diğer bir isim ise artı 4 kuralına uyan Real Madrid'in oyuncusu
1: Gonzalo,
0: Gonçalo, evet,
1: Gonzalo
0: Gonzalo Garcia. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Fenerbahçe bu oyuncu için de Real Madrid kulübüyle temasa geçti ve hem oyuncuyla hem temasa. Burada da kiralık olarak oyuncuyu kadroya katmak düşüncesi var. Genç bir oyuncu. Artı 4 kuralına uyuyor. Ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen başka bir isim ise El Hilal forması giyen Marcus Leonardo, o da Brezilyalı oyuncu. Yine artı 4 kuralına uyan isimlerden yerli forvet düşüncesi de

0: var Fenerbahçe'de. Tabii yerli forvet düşüncesi içinde yerli forvet adayları arasında Bertu Yıldırım ismi halen gündemde. Ama burada Başakşehir'in yüksek bir bonservis isteği
1: Ne
0: var.
1: kadar istiyorlar abi?
0: 15 milyon euro civarında bonservis de istiyor. Ama burada da Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği bazı oyuncuları takas yolu veya daha uygun bir maliyet olursa Bertu Yıldırım da Fenerbahçe'nin forvette yerli adaylar
1: Adaylı.
0: arasında yer
1: Yani
0: alıyor.
1: şey mi olabilir? Bonservise birazcık indirime gidip yanında
0: Tabii.
1: bir oyuncu verip
0: Tabii,
1: Başakşehir'e bir
0: öyle
1: takas
0: olabilir.
1: yöntemiyle. Bence
0: Ki şöyle
1: akıllıca
0: söyleyeyim,
1: da olur yani.
0: Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde gündemine gelebilecek bir isim ise yine milli takımın genç golcüsü Deniz Gül. Bu da Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları arasında Bertu Yıldırım ve Deniz Gül isimlerinin olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi bizim Burak anket açmış bir tane. Rashford mı yoksa A kalite golcü mü diye. Mesela %61 şu anda izleyenlerimiz Rashford.
0: Abi işte Rashford'u transfer ettiği zaman golcü almayabilirsin yani, onu söyleyeyim ya. Çünkü
1: Evet.
0: o yani düşünsene, kanatta bir tarafta Greenwood var. Bir tarafta Rashford
1: Vallahi
0: var.
1: hayali saç beyazlatır be
0: Bak
1: abi.
0: şöyle söyleyeyim. Önde de Vedat Muriç var. Yani onların üçünden bir tanesi gol atar zaten.
1: Bence de. Katılıyorum. Arkalarında da bu arada 10 numarada da Asensio
0: Daha
1: var.
0: on numarada da Asensio
1: Bu
0: var.
1: arada onu da
0: Valla bak
1: unutmayalım
0: şöyle
1: yani.
0: söyleyeyim. O kadroyu kurduğun zaman
1: Acayip bir şey
0: rüya bir
1: ya.
0: kadro.
1: Hakikaten öyle.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'nde hani bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması veya yani şey olması lazım. Yani bu ligi de şampiyon. Yani şimdi ligi şampiyonu olarak tamamlayacak bir kadro zaten.
1: Kesinlikle.
0: Bak Greenwood transferi olduğu zaman neden Galatasaray cephesinden çok fazla tepki geldi?
1: Çünkü yani
0: Çünkü ilk defa Fenerbahçe bu
1: kalite durum.
0: transfer döneminde Fenerbahçe psikolojik üstünlüğü de ele aldı. Kadro kalitesi anlamında da bence Greenwood transferiyle beraber o Galatasaray seviyesi hep diyorlar diye kadro kalitesi. Bence kadro kalitesi de Galatasaray seviyesinin de artık üzerine geçmeye
1: Valla
0: başladı
1: abi
0: bana.
1: hem öyle hem de Aziz Başkan'ın
0: Çünkü bu kadar yangın yerine çevirmenin nedeni bu,
1: tabi.
0: başka bir şey olmaz. Yani o kadar şey ki alamazlar işte, şey yapamazlar. Ya diyorsun niye alamıyor? Ya nasıl karşılayacaklar? Abi karşılarsın ya. Feneryum'dan forma satarsın.
1: Abi valla
0: Greenwood
1: bunun
0: kutusu alıştırırlar. Sponsorluk olur. Reklamda
1: bu
0: oynar.
1: zamana kadar
0: Bisküvi reklamında oynatırsın. Şeyi
1: hayır
0: karşılarsın ya da.
1: bu zamana kadar Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor ve ona rağmen her sene Galatasaray'a yakın kadrolar kuruyor. Bir kere buradan anlamaları gerekir yani Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu. Var mıdır dünyada
0: Abi
1: örneği?
0: bak.
1: 12-13 yıl boyunca sen şampiyon olamayacaksın. En yakın rakibini her sene Şampiyonlar Ligi'ne girecek, senden daha fazla gelir elde edecek ve sen de ona yakın kadroyu her sene başında
0: Abi
1: kuracaksın bu. Yani
0: şöyle
1: bunu
0: söyleyeyim.
1: göz ardı etmemek
0: Güçlü bir
1: lazım.
0: yönetim vardı. Her
1: Güçlü bir
0: zaman güçlü.
1: yönetim,
0: Her
1: güçlü
0: zaman
1: camia.
0: güçlü yönetim, camia. Fenerbahçe taraftarı da her zaman bir şeye koymak lazım. Taraftar her zaman takımının yanında. Şimdi zaten taraftara düşen en önemli görev formalar hazır. Ake forması hazır. Greenwood forması hazır. Vedat Muriç formasını da koymuşlar Feneryum'a. Yani bu süreçten sonra artık destek vermek gerekiyor.
1: Bana bir Greenwood formasını ısmarlarsın İrfan abi.
0: Abi yaparız. Zaten
1: Bir
0: bana
1: Greenwood'u
0: bir
1: imzalatırsın
0: şey
1: bir de.
0: söyleyeceğim. Memleketten şu anda 10 tane forma şeyi falan var zaten.
1: Gidip imzalatman için mi?
0: İmzalatmak için ya, yani direkt forma
1: Ha.
0: konusunda. Yani
1: Direkt
0: kendi
1: kalem.
0: cebimden verip alıp memlekete göndereceğiz. Yapacak bir şey yok yani.
1: Abi vallahi yani güzel telaşlar bunlar. Yani
0: Ya vallahi
1: Fenerbahçe'nin
0: şöyle
1: böyle
0: söyleyeyim.
1: oyuncular alması taraftar da motive
0: Fenerbahçe
1: ediyor.
0: şampiyon olsun. Yani 12 yıllık bir özlem var. Ve şampiyonluk hasreti var. Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi müziği çalmıyor Saracoğlu'nda. Yani tam playoff maçında çalıyor diyorsun ya. O playoff'tan sonrasını da çalmaya devam etsin istiyorsun, tamam mı?
1: Evet.
0: Yani ben mesela Chelsea maçını izlemiştim. Onu o statta işte Zico dönemindeki o Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemiştik. Dolayısıyla artık onlara hani o tip mesela güçlü takımlarla, çok böyle üst düzey Avrupa'nın üst düzey takımlarla Saracoğlu'nda gelip onlarla maç oynaması.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe UEFA'ya kalsa da, hani UEFA'ya kalacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kesin gideceğini düşünüyorum da, Fenerbahçe'de hani UEFA'ya kaldığı dönemde de zaten Şampiyonlar Ligi bir kura çekiyordu. Ya böyle Şampiyonlar Ligi'nde çok
1: Tabii
0: güçlü
1: tabii.
0: takımlar çekiyordu. Bu sezon kura şansı da aslında Fenerbahçe'nin yanında bir nevi. İşte Polonya takımını çekti. İskoç Hers takımı, bence ben hiç çıkmasını istiyordum. Yani o, çünkü son
1: Ters
0: anda
1: geliyorlar değil mi?
0: abi, yok son anda şampiyonluğu kaybetti adamlar. Yani güçlü bir takımdı. Yani üçüncü dönemde o takım çıkacağına, Polonya takımı Gornik Sabzen'in çıkması Fenerbahçe adına
1: Tabii.
0: avantaj, ama o rakibi de küçümsememek lazım. Gornik Sabzen de küçümsenecek bir takım değil, onu söyleyeyim. Dikkatli olmak lazım.
1: Abi
0: Çok
1: hiçbir
0: ciddi
1: takımı
0: ciddi ciddi olmak
1: küçümsememek
0: lazım.
1: lazım.
0: Rehavete kapılmamak lazım veya kesin bu turu geçeceğiz düşüncesinde olmamak gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle bu turu rahat geçecektir diye düşünüyorum.
1: Valla İrfan abi bence gerçekten Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne bu sene katılabilmesi şu açıdan da çok önemli. Çünkü her sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenip UEFA'ya gidince Fenerbahçe sezona kaosla başlıyor zaten camia ve taraftar ve basın, bizler de belki. Hani hemen işte İsmail Hoca'ya eleştiriler, yönetim eleştiriler. Niye golcüyü beklettin? Greenwood geldi diye havaya girdiniz. Bak yine Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık vesaire gibi söylemler oluyor. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe bu sene katılırsa tabii başlangıç açısından şu anda transfer sezonu taraftarlar için çok güzel geçiyor. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan camia iyice havaya girecek ve sen o havayla da lige başlayacaksın. Çok önemli yani
0: İşte
1: hakikaten.
0: O önemli, artı mali anlamda da çok önemli.
1: Tabii mali anlamda da dediğim
0: yani
1: gibi bu arada.
0: Kulübün 35 milyon euro gibi bir gelir elde edeceksin. Bunun forma satışı, işte reklam gelirleri bilmem eklediğin zaman 55 milyon euroluk bir ek gelir demek ki.
1: Tabii.
0: Bu da kulübün sağlıklı, mali anlamda sağlıklı işleyebilmesi adına çok önemli bir kaynak. Galatasaray'ın işte elinin rahat olmasının aslında en büyük nedenleri Şampiyonlar Ligi'ne katılması
1: Tabii.
0: üstüne.
1: Geliri var.
0: Gelir, çünkü gelir elde ediyor. Ama hani Galatasaray'da da durumlar öyle şey değil. Yani iyi değil.
1: Günlük gülistanlık
0: Şenlik
1: değil.
0: gülük islandık değil. Maaşları da ödemediği, yani 2 aydır geriden ödendiği yönünde bilgiler var.
1: Öyle bilgiler
0: Bazı
1: de var.
0: sıkıntılar söz konusu olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Şampiyonlar Ligi gelirleri çok önemli. Ama sadece gelir anlamında değil, prestij anlamında da önemli. Fenerbahçe
1: Kesinlikle.
0: 12 yıldır Şampiyonlar Ligi'nden uzak. Fenerbahçe'nin daha her halükarda uzak şey olması lazım. Bazıları şu yorumu yapıyorlar. Hani diyorlar ki işte Şampiyonlar Ligi'ne katılmasa lige konsantre olsun. Hayır abi.
1: Ahmet Konanç. Selam
0: Ben
1: olsun Ahmet Konanç.
0: katılmıyorum.
1: Ben
0: Bak
1: de
0: açıkçası katılmıyorum.
1: katılmıyorum abi ya. Olur mu öyle
0: Fenerbahçe'nin
1: şey?
0: kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilecek. Orada üst turlara çıkabilecek kalitede ve güçte.
1: Aynen
0: Aynı
1: öyle.
0: zamanda da Süper Lig'de şampiyon olabilecek kalitede ve güçte.
1: Kesinlikle aynı
0: Ve
1: fikirdeyim seninle.
0: burada bu daha tecrübeli bir başkan var. 20 yıldır bu kulübün içerisinde, yani 20 yıldır efsane başkan var. Bazı şeylerin artık değiştiğini de yavaş yavaş göreceğiz. Ve ben Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasretine son vereceğini düşünüyorum. Ve buna da yürekten inanıyorum. Ben bunu defalarca dile getirdim. Seçim sürecindeki yayınlarda da söyledim. Aziz Yıldırım'a olan inancımı, güvenimi her zaman dile getirdim. Zaman zaman bununla dolayı tepki gördüm. Transfer döneminde de evet limit sorunu var ama biraz sabretmek lazım dedim. Ve sabredildi. Greenwood gibi çok önemli bir yıldız oyuncu transfer edildi. Ake'yi kadroya kattılar. Şimdi önünde biraz daha Greenwood transferiyle beraber biraz daha rahat hareket edebilme. En azından o en küçük şeyde ortalığı yangın yerine çevirmeye hazır bekleyen bir o ekibin biraz sesi kesildi. Fenerbahçe'de artık bu süreçten sonra biraz transferde frene basıp o kadrodaki kalabalık futbolcuları göndererek hem limitte yer açmak hem gelir elde edebilmek anlamında önünde bir zaman kazanmış oldu Greenwood transferiyle beraber.
1: Peki, yavaş yavaş toparlıyorum. Süper chatimiz gelmiş. Onu ekrana getireyim ve sana aktarayım. Bu arada izleyenlerimizden bir beğeni rica edelim lütfen ve abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz diye hatırlatmamızı yapalım. Serkan Bey bir süper chat yollamış. İrfan kardeşim, işini layıkıyla yapan nadir gazetecilerdensin. Suyun karşı tarafındaki maşalardan demek istiyor galiba ya da maaşlardan farklısın. Şimdiden iyi bir sezon ve bizi gerçek bilgilendirmeniz dileğiyle saygılar ve sevgiler demiş.
0: Teşekkür ederim yani güzel düşünceleri için. Zaman zaman çok da tepki görüyorum, onu da söyleyeyim.
1: Olsun abi
0: Yani
1: biz işimizin de böyle bir tarafı var. Mesela bana da çok kızıyorlar. İşte araya giriyorsun. Sen çok meraklıysan kameranın önüne çık. İrfan abi kesme, Aydın abi kesme. Ama o işler öyle olmuyor tabii. Benim bazen araya girip seni de dinlendirmem gerekiyor.
0: Tabii, doğru. Çünkü insan bazen harbiden çok fazla konuşuyoruz. Zaman zaman
1: Evet.
0: radyoya bağlanıyoruz. Aynı gün içerisinde işte bizim de koptuğumuz zamanlar oluyor. Senin
1: Tabii.
0: hatırlatman o anlamda çok önemli. Zaten de Muzaffer Can kardeşim de
1: Sağ ol
0: yani bu
1: abi.
0: konu anlam burada çok da bilgili. Onu da söyleyeyim.
1: Sağ ol
0: Orada
1: abi.
0: yani.
1: Teşekkür. Yani sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla diyelim. İnşallah daha da iyi oluruz ilerleyen
0: Umarım
1: zamanlarda.
0: Fenerbahçe'nin bu sezon özelinde ben çok daha farklı olacağını düşünüyorum, açık ve net söylüyorum. Abi buna da inanıyorum. İsmail Hoca da başarılı olacaktır. İsmail Kartal görevde bulunduğu süre içerisinde önemli başarılar elde etmiştir. Yani ne kadar şampiyonluğa ulaşamasa da. Bu sezon üzerinde o şeyi de kıracaktır. Çünkü tecrübeli bir yönetim var. Onun arkasında olan bir başkan var. Aziz Yıldırım var. O anlamda işte tamamen sahaya odaklanacağını, çünkü dışarıda saha dışında olabilecek olaylara direkt müdahale edecek bir yönetim var şu anda. En azından Aziz Yıldırım var.
1: Peki.
0: O Aziz Yıldırım faktörü bu sezon

0: Bence
1: Bu
0: fark getirecektir.
1: sezon abi gerçekten her anlamıyla çok renkli bir sezon bekliyorum ben de. Yani
0: Evet.
1: oyuncu kalitelerine baktığımızda Galatasaray'ın kadrosu çok güzel. Beşiktaş çok güzel hamleler yapıyor. Trabzonspor çok güzel hamleler yapıyor. Fenerbahçe transferi çok iyi geçiriyor. Yani daha renkli ve eğlenceli bir sezon bekliyorum. İnşallah futbol konuştuğumuz bir sezon olur.
0: Şöyle söyleyeyim Aziz Yıldırım, mesela şunu da söyleyeyim. Sadece Fenerbahçe ile ilgili değil, Türk kulüplerini ilgilendiren sorunlarla ilgili de temaslarda bulunuyor şu aşamada. Yani yayın gelirini artırmak anlamında. Şimdi yayın geliri 180 milyon dolar. Bu gelirlerin çok düşük olduğunu her fırsatta dile getiriyordu ve bununla ilgili de temaslarda bulunuyor Sayın Aziz Yıldırım şu anda. Yani sadece Fenerbahçe değil. Aslında Türk kulüpleri, Türk
1: Türk futbolu
0: futbolunu,
1: için.
0: Türk futbolu için düşünen. Mesela ilerleyen süreçte belki şey değil, şu aşamada tamamen transfere yöneldi Fenerbahçe ama işte Fenerbahçe Radyo tekrar hayata kazandırdı. Yani tekrar yayına başladı. En son işte oradan transferleri açıkladı Fenerbahçe. Ne oldu? Fenerbahçe Radyo'nun dinlenirliği tekrar bu şeye ön plana
1: Arttı.
0: çıktı. FB TV'ye yeniden bir planlama, bir organizasyon yapılıyor. FB TV'nin de hem daha fazla izlenme, daha fazla gelir elde etme anlamında orada da bazı çalışmalar yapılacak. Fenerbahçe Koleji'nin tekrar hayata geçirilmesi, bununla ilgili süreçler yönetiliyor. Fenerbahçe Üniversitesi'nin tekrar Fenerbahçe'ye devredilmesi. Bu belki orta uzun vadede yapılacak şeyler
1: Değil bir
0: ama
1: şey ama.
0: bununla ilgili ilk önce bu futbolla ilgili transfer süreci tamamlayıp yeni sezona girdikten sonra bununla ilgili de hızlı hareket edecektir. Maltepe projesi. Maltepe projesi şu aşamada durdu gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Maltepe projesiyle ilgili de geçtiğimiz günlerde Sayın Aziz Yıldırım'ın projeyi başlangıcını yapan inşaat şirketin CEO'su Lila'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve o konuda oradaki projenin durumu ile ilgili bilgi aldığını söyleyebilirim. Ama o projenin tamamlanması için şu aşamada yine bir 30-40 milyon euroluk bir kaynak lazım oldu. Dolayısıyla şu aşamada oranın biraz ilk belki bir yılda bunun olmayacağını söyleyebilirim ama ilerleyen dönemde mutlaka oranın da altı kalmayacaktır. Orada tamamlanacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin orada çok önemli, Fenerbahçe'nin tamamlaması adına. Çünkü Maltepe projesi diğer taraftan Kenan Evren Lisesi'ne orada gelir oluşturacak kaynaklar. Fenerbahçe'nin kulübünün mali anlamda daha yönetilebilir bir düzeye ulaşmak, mali anlamda daha güçlü bir hale getirmek için de çeşitli projeler var. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Statla ilgili, ben statla ilgili Sayın Nihat Özbağ bununla ilgili izinler almak için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Ama sezon devam ederken stat büyütme çalışmalarına başlanır mı? Bende bir soru işareti var. Mutlaka gerekli izinler alınır. Ama gerekli izinler alındıktan sonra sezon içerisinde ben başlanacağını düşünmüyorum yani. Çünkü orada o başlandığı anda hem stat süreci devam ederken maçlar oynanırken stat büyütülür mü? Bilmiyorum. Onunla ilgili daha henüz sormadım. En son sorduğumda gerekli prosedürler için girişimlerde bulunduğu söyleniyordu. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili de bilgiler alır kamuoyuna. Yani biz de burada
1: Yayınlarda
0: biraz yayın
1: söyleriz.
0: yayınlarda söyleriz.
1: Peki, İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Güzel dolu dolu bir yayın oldu. İzleyenlerimize çok teşekkür ederim. Bir beğeni çok görmeyin diyelim. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Herkese tekrar teşekkür ederim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'den ve Türkiye'nin spor gündemini belirleyen Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en güzel paydaşları olan sizlere merhaba diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 15 Temmuz 2026 çarşambayı gösterdiği bir İstanbul gününde bugün gelirken gerçekten çok zorlu bir yoldan geldim. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu benim için ama tabii böyle günlerde olan hep vatandaşı oluyor. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı tamamen. Metrobüslerin de çalışmadığı bir günde benim bile haberim olmadı kapatılacağına dair. Neyse sonuç İşte tekrar buluşabildik, bir araya gelebildik. Dolayısıyla bugün vatanımızın bağımsızlığını, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve milletimizin iradesi için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizle rahmet, minnet ve dualarla anmak istiyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresinden sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hatta bu mesajlarınız dün akşam oynanan tarihin en pahalı futbol maçı olan İspanya-Fransa ile de ilgili olabilir. Çünkü Fransa, ben de dahil olmak üzere, hepimizi ters köşe yaptı. Dün akşam bir sürü dinleyicimiz de bana DM'den mesaj attılar. Duygularını, düşüncelerini paylaştılar. O yüzden onlarla da birazcık hem sohbet ettik, hem maçın da değerlendirmesini yaptık. Tebrik ediyoruz. Tabii İspanya deyince takım futbolu, oyun ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da finale çıktılar. Tebrik ediyoruz. Bakalım bugün ne olacak? Hep birlikte onu göreceğiz. Bugün de onları konuşacağız. Evet, Bülent Uslu çok vakti yokmuş. Sevgili Bülent Uslu'yu da şu anda arayayım ve onunla da canlı bağlantıya gireyim diyorum. Bülent Uslu, beni dinliyorsan şu anda seni arıyorum. Canlı bağlantıda sesini duymak isteyen dinleyicilerimiz vardı. Bir yandan da onu arıyorum, sevgili Bülent Uslu. Evet, çok mesaj geliyor, her birine yetişen, merak etmeyin. Evet, telefonun diğer ucunda uzun zamandır sesine hasret kaldığımız tatillerden güzel şezlonglarla beraber, şemsiyelerle resimlerini gördüğümüz Bülent Uslu, Eagle Media kurucu başkanı, TGT Haber spor yorumcusu. Bülent, hoş geldin, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum, keyfimiz yerinde. Trossard geldi.
0: Hemen o zaman mikrofonu sana vereyim. Çünkü çok Beşiktaşlı dinleyicimiz yazmış. Bülent Uslu'yu bağlar mısın dediler Çağatay Hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dünden beri 3-4 tane dinleyicimiz vardı. Özellikle sana bağlanmamı istedi. Tabii dünyanın en büyük kanatlarından bir tanesi geldi. Kara Kartal'a neler söylemek istersin? Bir anda her şey değişti değil mi? Yani rüzgarın
1: yönü... Yok. Şöyle, her şey değil. Yani bazı şeyler değişti ama her şey değil. Şöyle.
0: Şimdi yani biz Umut adına kendi... söylüyorum. Yani
1: Tabii anlatacağım. Hı-hı. Anlatacağım. Şimdi Trossard'ın ilk ismi düştüğünde ben hayatımda hiçbir futbolcu için havalimanına karşılama nasip olmadı. Geçen sene Orkun Tökçü için çok istemiştim. Şehir dışında yakalandım. Ama Trossard ismi ilk düştüğünde ben dedim Allah nasip ederse, bir aksilik olmasa ben buna gideceğim dedim. Gelirse gideceğim. Bir ara hatta yani biz her yayınımızda bunu vurguladık. Her yayınımızda şunu da söyledik. Hatta senin yayınında da söyledim diye düşünüyorum. Hani biz her zaman Beşiktaş'ın tarafındayız. Serdar Adalı'yı sert eleştiriyoruz. Yönetimi sert eleştiriyoruz. Ama doğru şeyler yapsınlar. En önde biz alkışlayacağız. Evinin önüne gideceğiz. Büyük başkan diye bağıracağız. Yani yeter ki Beşiktaş iyi olsun. Bizim amacımız kişiler değil, Beşiktaş. Şimdi Trotak'la alakalı şöyle haberler düştü. İşte maaşı 10 milyon euro falan. Ya başkanın kendi söylemi var. Mali ve idari kongrede. Bizzat çıktı, dedi ki İmobile'nin maaşı işte 6 milyon imza parası var dedi. %40 vergileri var dedi. Şu kadar maliyeti var dedi. İşte Beşiktaş bunu kaldıramaz mesaj. Şimdi bu şekilde yaklaşan bir başkanın 10 milyon euro maaş artı %40 vergilerle beraber 14-15 milyon euro maaşlar falan, bunlar yani Beşiktaş için şu anda dengeleri alt üst eder. Sen Orkun'a 5 verirken 10 milyonluk bir şey maaşların, yani 14-15 milyon vergilerle beraber 15 milyon maaşların altına girmen mümkün değil. bunların doğru olmadığını vurguladı. Tabii bu farklı yerlere çekilmeye çalıştı ama bizim haklılığımız Sayın Başkan'ın dün rakamlarla olan açıklamasından sonra ortaya çıktı. 6,5 milyon euro gibi olduğunu söyledi. Hı hı. Bunlar Trossard gibi bir oyuncu için makul rakamlardır. Tıpkı

0: verdiğimiz gibi, tıpkı Orkun'a verdiğimiz gibi özel oyunculardır. Bu baremleri yakalayabilirsiniz maaşlardan. Ama işin diğer yönü, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Dünya Kupası'nda çeyrek final daha taze, sıcak. 22 yıl sonra Arsenal'de şampiyonluk yaşamış. Son 4-5 senedir sanat olmayan Beşiktaş'ın bu kadar üst düzey dünya yıldızı bir oyuncu kazandırıyorsunuz ve bu büyük bir iş. Sayın Başkanı ve yönetimi, emeği geçen herkesi alkışlıyoruz. Alkışladık. Dün havalimanında taraftarın coşkusu, mutluluğu, yani bu bir hani işaret fişeği olur ya. Bu bir yani şampiyonluk ateşinin ilk kıvılcımı diyelim inşallah. Ama yeterli mi? Yetmez. Yetmez. Yani burada eğer yeterli olmuş olsaydı Orkun Kökçü gibi çok üst düzey bir sporcunun transfer edilmesine rağmen geçen sene biz sıfır çektik. Dördüncü bitirdik. Türkiye Kupası yok vesaire. O yüzden bu parçaları tamamlamamız lazım. Trossard transferi neden önemli? İyi bir kaleci almışsınız. Bak bu konuda da Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ettik. Alkışladık çünkü Beşiktaş çok uzun zaman sonra ilk defa kaleye yatırım yapmak aklına geldi. Yani Almanya'nın en önemli kalecilerinden bir tanesini Beşiktaş'a kazandırılması çok önemli bir durum söz konusu. Biz ne yaptık? Son yıllara baktığımız zaman en sonki yatırımımız bizim Mert Günok'tu. Başakşehir'deyken 1,5 milyon euro maaş vererek, pardon, bonservis bedeli ödeyerek kulübe kazandırdığımız 35 yaş sınırında olan bir kaleciydi. Ondan önceki Ersin zaten altyapıdan yetiştirdiğimiz bir kaleciydi. Yani Beşiktaş her nedense kalecilere gelince yatırım yapmaya gerek yok vizyonuna sahipti. Daha doğrusu vizyonsuzluğu diyelim daha önceki yöneticilerin. Burada Galatasaray'a baktığınız zaman şimdi yıllarca Muslera'nın ekmeğini yediler. Muslera'nın direkt şampiyonluklarda bazı şampiyonluklarda etkisi olduğunu tüm futbol severler, Süper Lig'i yakından takip eden herkes biliyor.
1: Evet, 14 sene
0: ki o süreç içerisinde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda çok ciddi katkısı var. Evet. Şimdi Muslera düşünce geçtiği anda yolları ayırdılar ve karşılığında 30 küsür milyon euro bir bedelle, bonservis bedeliyle Uğurcan Çakır'ı hiç tereddüt etmeden aldılar. Yani Türkiye'de hem milli hem yerli şu anda bir numaralı kalecisi. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Kaleciye yatırım yapmaktan hiçbir zaman çekinmiyorlar. Ama Beşiktaş uzun yıllar sonra ilk defa bu yatırım yaptı. Burada da alkışladık. Orta sahaya 28 yaşındaki yine milli ve yerli oyuncu takviyesi Salih Özcan'la alkışladık. Trossard için aynı daha fazla duygular besliyoruz. Ama yeterli mi? Asla değil. Çünkü bizim şu anda gerçekten ligin dengesini değiştirecek bir forvete ihtiyacımız var.
1: En önemlisi değil mi zaten?
0: Tırnak içerisinde bir canavara ihtiyacımız var. Yani futbolun değişmez bir kuralı vardır. Hiçbir zaman bu kural değişmemiştir bugüne kadar ve değişeceğini de zannetmiyorum. Hani biz ölürüz gideriz, aradan 100 sene geçer, 200 sene geçer. Futbol devam ettiği müddetçe bu kural hiçbir zaman değişmeyecek. Nedir bu kural? Yani, atanın ve evet, tutanın iyi olacak. Biz şimdi tutanımızı yakaladık, atanımızı da bulmamız lazım. Kısır bir takım ne kadar iyi olursanız olsun, eğer ki siz o üç direk arasında o golü atamazsanız, o top girmezse maalesef ileri gidemiyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın bence hani şimdi sırada ne var diye sorulduğunda kesinlikle forvet kısmının bir an önce tamamlanması lazım. Charlot deniliyor. Benim dün havalimanında güvendiğim muhabir kardeşlerimden bir tanesi bence Charlotte dedi. Muhtemelen onunla sıkı pazarlıklar söz konusu.
1: Vlahovic için mi diyeceksin Bülent Usta?
0: Benim gönlümden geçen, benim kalbimden geçen kesinlikle Vlahovic olmalı. Kesinlikle. Yani burada İtalyano'nun etkisi de çok büyük olacaktır diye düşünüyorum. Eski öğrencisi. Vlahovic'e şu anda en iyi rakamları veren biziz. Şimdi Trossard biliyorsun Arsenal'den koparmak kolay değil. Arsenal'li taraftarlar bile kendi takımlarına tepki gösteriyorlar. Neden bu oyuncuyu gönderdiniz diye. Şimdi Arsenal, yani şimdi Trossard'ı sadece

0: ait etmek yetmiyor. Kulübünü ikna etmeniz gerekiyor. Ama Vlahovic'te kulüp engeli yok. Free bir oyuncu. Bonservisi cebinde. O yüzden Vlahovic'i ben yani kalbimden geçen Vlahovic olursa, çünkü Charlotte evet net bir oyuncu ama yaşlanan, Dünya Kupası'nı izledik, biraz daha ağırlaşmış bir oyuncu ama Vlahovic bir meydan okumaya ihtiyacı var. O en iyi meydanda Beşiktaş'ta okumak için gelebilir. 26 yaşında bir oyuncu. Aç bir futbolcu. Babası burada. Vincenzo Italiano burada. Vlahovic olursa Trossard'la birlikte birçok dengeyi değiştireceğimize inanıyorum. Çünkü şu anda çok önemli ilgilenmiş olduğumuz 8-10 numara pozisyonunda oynayabilecek yıldızlar da var. Belki bunu kiralık olarak da çözebiliriz. Fırsatlar da düşecektir. Tabii sağ açığa da Çerni'yi bırakmamak gerekiyor. Yani Beşiktaş geçen seneki hataya, ondan önceki senelerdeki hataya düşmezse, Hasan Arat döneminde ne olmuştu? Rafa geldi, Immobile geldi, bir anda ayak gazdan çekildi. Hüseyin Yücel benden bu kadar der gibi bir açıklama yaptı ve sonra rota Can Keleş'te Mario'lara dönmüştü. Geçen sene Orkun Kökçü rüzgarıyla başlayan transfer süreci, işte Kyle Walker şeyle patladık. Havalimanında beklerken karşılığımı ona da gitmek istiyordum ben mesela. Hatta hazırlanmıştık o zaman, şehir dışında değildim. Orkun'u ıskaladık, buna gideceğim diyordum ben. Ama bir anda yani Beşiktaş tarihinde nadir rastlanacak bir şey, resmi açıklama olmasına rağmen iptal edilen bir transfer süreci yaşamıştık ki bonservisi cebinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi bir sağ bekti. Ve ondan sonra yine transferlerde böyle Beşiktaş'ın işte nedir, El Bilal'dir, Jota'dır vesaire, işte Cengiz Ünder'dir, bu tarz transferlere yönelildi. Yanlış transfer. Bak onlardan hiçbirisi kalmadı şu an. Ama şimdi Gümel, bakın İlhan da iyi işler yapıyor. İnşallah ondan da verim elde edeceğiz. İki hazırlık maçlarda gollerini atıyor. Gümel, Salih Özcan, Trosser hamleleri doğru hamlelerdi. Bu hamleleri devam ettirmemiz lazım. Ayağımızı gazdan çekmememiz lazım. Yani burada bunu söylerken işte bütçemizi alt üst edelim, aralar saçalım. Bize ne? Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak, bir kongre üyesi olarak her zaman gelen oyuncu sorgularım. Sorguladığım noktalardan bir tanesi, bu oyuncunun kronik sakatlığı var mı? Çünkü biz burada dilimi çok yandı. Tütten dilimi çok yandı. Yoğurdu üfleyerek yememiz lazım. Çembirli elleri gördük. Erik Beylileri gördük. Sakatlık konusunda. Performans konusu düşüş. Performans düşüş. Almusraçileri gördük. Delalileri gördük. Düşüşe geçen oyunculardan verim elde edemedik. Bir de şeye bakarsın, maliyetine bakarsın. Yani oyuncunun maliyeti Beşiktaş'ın bütçesini, dengelerini, maaş dengelerini, diğer sporcular şimdi bozuyor mu? Buna bakarsın. Yani bunlar yerine oturuyorsa, yani 6-6,5 milyon euro bandında dünya çapında bir yıldız maaş ödüyorsan çok iyi ya. Bak çok iyi. Ama bu rakamlar, ben de sevgili Çağatay, ben de mesela Haaland'ı istiyorum. Yıllık 50 milyon euro maaş ver. Bana ne kardeşim, verin 50 milyon 100 milyon euro maaş verin. Ya bu kadar basit değil yani bu işler.
1: Bülent abi Icardi ister mi diyorlar dinleyicilerimiz?
0: Asla. Abi bu asla istemem. Yani kendine tabii ki bu şeydir. Transfer sürecini yöneten başkan var, yönetim kurulu var. Onlar uygun görürlerse alırlar ama ters bir durumda bedellerini kendileri öderler ama Icardi Beşiktaş tarihine yakışacak bir profilde oyuncu değil. Kendisine yakışır takımlarla anlaşsın. Ben yakıştıramıyorum şahsen Beşiktaş'a. Evet.
1: Evet, yine Adaş'ın diyor ki Bülent Uslu Bey'i dinliyorum. Bir Galatasaraylı olarak anlattıklarına da katılıyorum. Fakat Galatasaray bir hamle yapmadı bence. Herkes hazırlıklı olsun diye bir mesajı var.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Şu an Galatasaray hamlelerini yapmadı. Ve bu korkunç bir bütçeye sahip olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, sponsor gelirleri, işte bir sürü gelirini artı olarak artırmış bir Galatasaray, tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan, doğrudan katılacak olan bir Galatasaray'ın henüz gerçek hamlelerini yapmadığını, yani bizim gibi, Beşiktaş gibi, Trossard, Fenerbahçe gibi, Greenwood gibi ses getirecek hamleler yapacağını düşünüyorum ben. Tahmin ediyorum yani. Evet.
1: Sevgili Bülent Uslu, şimdi biraz önce kadroyu saydın, güzel transferler yapılıyor dedin. Sağda Çerni dedin ama sol kanat için kimi düşünüyorsun? Beşiktaş'ta bu sene kim oynar? Ya da oraya bir transfer mi yapılmalı ayrıca?
0: Sol açık mı?
1: Evet.
0: Trossard oynayacak orada. Yani Trossard 8-10'da oynuyor ama yani... ben İtalyano'nun onu, çünkü İtalyano'nun şöyle bir şeyi var, taktiği. Kanat oyunculardan bir tanesinin çizgi inmesini istiyor, diğerini içeri kat etmesini istiyor. İtalyano'nun taktiğine de uygun sol açıkta oynaması için Trossard.
1: Ha, yani evet, içeri kat eden bir oyuncu olarak tabii, ayrıca tabii, bir arkasında da herhalde Ouattara'yı falan tane göreceğiz.
0: Evet, evet, aynen.
1: Peki
0: aynen.
1: Agbado'nun yanına yine bir transfer yapılması
0: kesinlikle
1: gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle şef stoper olması gerekiyor. İşte orada sizin eleştirdiğiniz noktalardan bir tanesi de şu. Sevgili Çağatay, biz adamcı olmadığımız için, Beşiktaş'ın adamı olduğumuz için, çok şükür dün havalimanına gittiğimiz zaman da ben de bir taraftarım ama Beşiktaş taraftarıyla bütünleştik, kucaklaştık, çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Çünkü bizim kimsenin adamı olmadığımız, o samimi duygularımızı biz yansıttık, sağ olsunlar. Şimdi bir taraftan küme düşme mücadelesi veren Wolverhampton'dan, ki küme düştü zaten, küme düşme potansiyeli yüksek olan bir takımdan, 29 yaşındaki Agbadu'ya, hem de stoper bölgesi biliyorsun, yani ofansif oyuncunun şeyiyle piyasasıyla defansif oyuncunun piyasası aynı olmuyor. Ofansif oyuncular daha pahalı oluyor, daha değerli oluyor. Şimdi oradan 22 milyon liraya kolay bonuslarla beraber bir oyuncu çekiyorsun Agbadu'yu. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi finali yaşamış, 22 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takımın ofansif oyuncusunu, sol açık oyuncusunu yine 18 milyon liraya çekiyorsun. Yani 31 yaşında, arada 2 yaş fark var. Yine hakeza Fenerbahçe Ake'yi aldı biliyorsun. Manchester City'de oynayan Hollanda milli takımının stoperi, son Dünya Kupası'nı 70 dakika forma giymiş bir oyuncuyu.
1: Çok iyi adam.
0: 8-10 milyon euro bandında bitirmiş. O da stoper mesela. O da 31 yaşında. Arada 2 yaş fark var. Şimdi bakın, buralarda artık Agbadu Beşiktaş'ın oyuncusu ama şimdi biz buradaki eleştirileri yaparken aynı hatalara bir daha düşmeyin diye bu eleştirileri yapıyoruz. Yani Beşiktaş çok da güzel ikinci yarıyı Jalo'yla, Emirhan Topçu'yla, Udokay'la veyahut da daha ileri gidin. Paulista'yı göndermezsiniz. Annem hasta deyip ki, ya bir saniye birader, yani annen hastaysa futbolu bırakacak değilsiniz zaten. Annenle alakalı neler yapmamız. Bak burada da dünyada sağlık sektöründe en iyi ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir zaten. Biz her türlü şeyi, katkıyı yaparız vesaire diye ikna ederiz. O işin bence senaryo kısmı, yani palavra kısmıydı. O, açık konuşayım. Annem hasta, ben gidiyorum. Aa öyle mi, çok geçmiş olsun. Güle güle kardeşim. Paris'i göndermezdin. Biz de Agbadu yükünün altına girmez. O paralarla şu anda çok daha genç ve mükemmel bir stoper transferi yaparız. Bakın bugün Beşiktaş Agbadu'ya 22 milyon euro bonservis bedeliyle yatırım yapmış ve bugün eğer yine stoper konuşuyorsa bu çok büyük bir ayıbımızdır.
1: Hasan Bey diyor ki, Bülent abi Agbadu'yu beğeniyor mu beğenmiyor mu onu anlayamadık diyor.
0: Ya şimdi nasıl söyleyeyim, aslında anlatmış olmam gerekiyor ama Hasan Bey için net konuşayım ben. Bu paraları beğenmiyorum. Ne demek istediğimi daha nasıl anlatayım bilmiyorum. Abi 22 milyon euroluk yatırım yapıyorsan bir oyuncuya, ya ben o 22 stoper hattına 22 milyon euro bütçe ayırdıysam bonservisten
1: karşılığını görmem lazım.
0: Ake gibi iki tane canavar koyarım ben oraya ya. Örnek veriyorum mesela, yani rakiplere örnek veriyorum. Veyahut da Sanchez'i Galatasaray kaç paraya getirdi? 9 milyon euroya getirdi değil mi? Sanchez, Ake gibi, ne bileyim Beşiktaş zamanında Saiz getirdi bedavaya. Paulista getirdi 2-3 milyon euroya. Ya o bütçeye ben 2-3 tane canavar getiririm, canavar. Ama ben 22 milyon lira bir oyuncuya sıkıyorsam eğer ve bugün hala stoper arıyorsam, Hasan kardeşim beğenmiyorum. Yani
1: o da beğenmiyormuş. Hasan Bey de beğenmiyormuş.
0: Şunu lütfen kabul edelim. Şunu lütfen kabul edelim Çağatay. Yani oyuncu maliyeti işin bir parçası. Yani eğer oyuncu maliyeti işin bir parçası değilse, 100 milyon euro bonservisle yıllık 50 milyon euro maaşları oyuncular getirelim abicim, eğer böyle bir şey varsa. Sevgili Çağatay, sen Ferrari'ye binmek istemez misin ya? Niye ortalama bir araca biniyoruz biz? Niye 50 milyon liralık, 100 milyon liralık araçları binmiyoruz biz? Abi onun sigortasını, kaskosunu ödemeye gücümüz yetmez bizim. Örnek veriyorum mesela. Evet. O yüzden herkes bütçesine göre hamleler yapması gerekiyor. Ve biz hep şunu savunuyoruz. Bütçemiz

0: bize göre. E kardeşim, önerinde bütçemize göre. Bak, bana sen 30 milyon euro ver. Bak ben sana kadro sayayım. Geçen sene belki 4 milyon euroyu alabiliyordun. Tamam mı? Şu an 15 alamazsın. Geçen sene sen Oğuz Aydın'ı mesela Fenerbahçe 7'ye aldın. E sen de alırdın. Demir Ege'yi 6'ya satmazdın. Demir Ege şu an orta sahanda milli yerli alternatif olarak dururdu. Zeki Çelik Roma'da bonservisi cebindeydi. Sezon sonu bitiyordu. Sağ bek milli yerli alırsın. Salih Özcan, Salih Özcan dedik. Bak senin programına katıldım. Beşiktaş transfer etmemişti. Salih Özcan gündemde yokken neden almadınız diye isyan ettik. Bak bugün evet, Beşiktaş Salih Özcan sahibi oldu. Bedava aldın Salih Özcan'ı. Bugüne kadar Sayın Serdar Adalı'nın 23-24 transferinden bir tane sadece bonservisi cebinde olan oyuncu aldı. Bu da Salih Özcan. Bak bir tane. İkinci numunemiz yok. İkinci oyuncumuz yok. Şimdi Salih Özcan'ı kattın. Bak kaleci söyledim. Sağ bek söyledim. Orta saha söyledim. Hatta Salih Özcan. Demir Ege'yi de söyledim. Aral Şimşir'i 7 taksitle Trabzonspor 13 milyon euroya aldı. Alınabiliyormuş. Bakın size 7 tane milli ve yerli oyuncu saydım. Ve takımın omurgasını oluşturuyorsunuz ve bu isimlerin tamamı 30 yaş altı, 22 ile 30 yaş, 28 yaş arasında olan oyuncular ve 30 milyon euro bonservis bedeliyle bu kadroyu kurabiliyorsunuz bakın. Anlatabiliyor muyum? Ama sadece bir akma diyor bu para veriliyor maaşlarıyla beraber veya 30-40 milyon euro veriliyor. Ben bunu anlatmak istiyorum. Hı. Şimdi yanlış transfere büyük paralar bağlarsanız sizin sonraki transferlerinizi etkiliyor. Şimdi olumlu tarafına bakalım. Şimdi Trossard transferi domino etkisi yapabilir. Yani Vlahovic düşünüyordu. Ya kardeşim işte dünkü karşılamayı gördü. Ya bizim Eagle Media'ya Trossard'ın annesi teşekkür mesajı attı biliyor musun?
1: Hadi ya.
0: Altına. Evet. Bak ben sana onu göndereyim. Karşılamadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum diyor. Trossard'ın annesi ve takibi aldı Eagle Media. O da geri dönüş yaptı Eagle Media. Ben de şimdi şey attım. Trossard'ın annesine Trossard imzalı forma göndereceğiz diye espri yaptım şimdi orada. Tamam mı? Yani onun imzasıyla bir forma göndereceğiz. Çünkü ona eski formalı bir fotoğraf paylaşmış annesi. Yani Adidas'tan kalan bir forma. Yeni formamızı iletelim ona. Tabii Trossard imzası, oğlunun imzasıyla olması işin esprisi. Yani bakın bir oyuncunun annesinden bahsediyoruz. En üst sevinçleri yaşamışlar. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig şampiyonluğu yaşamışlar. Dünya Kupası çeyrek final heyecanı yaşamışlar. Ve oradaki karşılama binlerce taraftarın gelip Trossard'a o sevgi gösterisini göstermesi annesini duygulandırmış. Trossard'ın oğlunun fotoğrafını gördün değil mi? Böyle hayran hayran bakışları
1: evet,
0: falan.
1: Evet.
0: Şimdi Vlahovic belki bunları görüyor kardeşim. Görmüyor değil yani hepsini görüyor. Genç oyuncular bunlar. Sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar. Görüyor, etkilenecek. Ya benim için doğru takım Beşiktaş olabilir diyebilecek. Trossard transferi diğer sonraki transferlerimizde domino etkisi yapacağına inanıyorum. Ama burada yönetim ayağını gazdan çekmeyecek sevgili Çağatay. Evet.
1: Ve tabii yapılan transferlerde de mesela Rafa Silva krizi yaşanmışken arkasından Trossard'ın falan transfer edilmesi bence müthiş bir hamle. Çünkü dünya basınında da Avrupa basınında da en azından tercih edilen bir kulüp olabiliyorsun.
0: Evet.
1: Çünkü başka futbolcular böyle şu anda kaotik takımlara gelmek istemezler çünkü.
0: Bak biz alınabilecek oyunculardan bahsettik. Bir de gönderdiğin oyuncuları elinde tutmayı düşün. Mesela Paulista, Edson Fernandez ve Rafa mesela. Şu an şu üçü Beşiktaş'ın kadrosunda olsaydı sana ne hayal ettirirdi?
1: Vallahi ben bak, dün Fernandez olan 1-0 önde başlar diyorum ben.
0: Ya her bir zaman. De Rafa iyi bir Rafa. Formda bir Rafa. Kafası rahat bir Rafa'dan bahsediyorum. Evet problemli oyuncu. Kafası kırık olabilir. Psikolojik problemleri olabilir. Mutsuz olabilir. Ama onu mutlu etmek için. Sevgili Çağatay, bizim elimizde olan bir şey. Yönetimin elinde olan bir şey yani. Neyse problemi çözeceksin. Şimdi şunu söylemek
1: istiyorum. Kriz yönetimine çıkıyor evet.
0: Kriz yönetimi bravo. Vincenzo Italiano'nun dünkü maçtan sonra röportajında ben sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bak oradaki cümlesini ileteceğim sana.
1: Ben de izledim evet.
0: Diyor ki biz diyor gerçek kampı 3-4 gündür yapıyoruz diyor. Ne demek bu biliyor musun? 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidiyorsun. 15 gündür orada kamp yapıyorsun. Ama diyorsun ki 3-4 gündür kamp yapıyoruz diyorsun. Çünkü Vincenzo Italiano şunu söylüyor. Yönetime taş attı orada. 10 gün boyunca biz altyapı oyuncularıyla kamp yaptık diyor. Daha işte Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular, izinden geri dönen oyuncular işte Orfun, Akbadu, Murillo vesaire. Bir de transferlerle beraber daha yeni yeni biz kadromuz şekillenmeye başladı demek istiyor. Yani dünyada ilk defa altyapısına 17 oyuncu götürdük altyapı. Hatta bir tanesinin gidesi çıkmamış. 3-4 gün sonra 18 diyelim. 18 oyuncusuyla yani

0: altyapısına, altyapı takımına kamp yaptığım dünyada ilk takım Beşiktaş oldu ya. Evet. Bilmiyorum örneği var mıdır yani. İşte biz bunları söyleyeceğiz. Biz bunları eleştireceğiz ki aynı hatalar yapılmasın, tekrar edilmesin. Evet.
1: Yurt dışından bir dinleyicimiz var. İsviçre'den Aziz Gökdemir diyor ki iyi yayınlar. Agbado bizim kaleye yakın oynuyor diye ofansif olarak düşünmüş olabilirler mi? Bülent abi demişler transfer yapanlar.
0: Evet. Evet, güzel. Olabilir.
1: Peki bundan sonrası için Bülent abi Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilir mi diyorlar. Sana sormuş dinleyicilerimizden
0: bir tanesi. Bundan sonraki hamlelerimize bağlı. Yani senin şu anda bizim kadromuz geniş, derin bir kadroya sahip değil ki henüz hala ilk 11'de bizim sıkıntılarımız var. Ya bakın burada şey, stoper arıyoruz. Hocanın istemiş olduğu, hocanın planlamasındaki en önemli birinci sırada 6 numara var. Hı hı. Bence orası şu anda eksik. Hocanın istediği planlamasına uygun bir 6 numara transferi. 10 numara Olaytan'la abi yani olmaz orada. Oraya bir hoca 2-8'de oynamayı seviyor. Biraz ona daha yatkın bir oyuncu. 8-10 pozisyonda oynayan bir oyuncu. 6 numara dedik. Şey stoper, sol stopere hoca çok önem veriyor. Sağ açıkta Çenli ile abi orası aksayacağı belli. Yani bakın bir de forvet. Şu anda hala ben 5 bölge sayabiliyorsam sevgili Çağatay, yani gitmemiz gereken çok yol var. O yüzden ayağımızı gazdan çekmememiz gerekiyor. Evet. Evet.
1: Trossard'ın sağlık kontrollerinin ve transfer prosedürlerinin de tamamlanmasının ardından kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi de yarın taraftar önünde imza attıracakmış Beşiktaş. Onunla ilgili de bir açıklama geldi arkadaşlarımızdan.
0: Güzel.
1: Sevgili Bülent Usu, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Haber
1: spor yorumcusu, Eagle Medya kurucu başkanı. İnşallah yine en kısa zamanda buluşuruz.
0: İnşallah sevgili Çağatay, sevgiler saygılar herkese, bütün dinleyicilere de selamlar olsun.
1: Görüşmek üzere hoşça kal.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı olma özelliğini sürdüren Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bana da ulaşabilirsiniz. O cep telefonumuza, evet, arkadaşlarımızdan çok mesaj gelmiş. Spor yazar arkadaşlarımızdan da bağlanmak isteyenler de var. Evet, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden sevgili Harun kardeşim Şile'ye gidiyormuş. Sen de bizimle geliyorsun abi demişler. Fotoğraf atmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Beni de dinliyorlarmış. Hepsine sevgiler, saygılar. Yolları açık olsun sevgili Harun hocama da. Bir dinleyicimiz vardı. Instagram'dan da bana yollamıştı. Ve hatta evet, şimdi buldum ismini. Faruk Gergöz, inşallah beni dinliyordur. Söz vermiştim çünkü. Dün sizi iş yerinde dinlerken evdeki oğlum sizi aradı. Canlı yayına katıldı. Çağatay hocam şok oldum demiş. 11 yaşındaki oğlum Hamza'nın sizi dinlemesine demiş. Sevgili Hamza'nın da gözlerinden öpüyorum. Ona da selam söyleyeceğim demiştim dünkü yayında ama Okan Buruk'un röportajı girmişti canlı olarak. Dün sözümü yerine getirememiştim. Şimdi söylüyorum. Sevgili Hamza'cığım, sana da selamlar olsun. İnşallah dinliyorsundur beni. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Milat Çelik yollamış. Rashford haberi doğru mu diye biraz sonra İrfan 25'e sorarız. Selam, yaklaştım tahmine. Bu akşam İngiltere 2-1 yenecek demiş Hasan Özbay. Yine Instagram'daki sizlerden gelen mesajlarla devam ediyorum. Çağatay hocam, İrfan Bey'e sorar mısınız demiş. Tabii ki sorarım, bağlandığımızda hiç merak etmeyin. Gelen mesajlar ve yine es geçmeyelim ki şuradan bakalım hemen, bayağı bir gelmiş çünkü mesajları da yaptık. Evet, istekleri de okuyacağım, onu da hiç merak etmeyin. Ama bu arada bir şey daha hatırlatacaktım ama aklımda vardı. Evet, sormuştuk bugünkü Dünya Kupası'nda size göre karşılaşmanın sonucunu. Tahminlerinizi 0212 273 10 10'a yollayabilirsiniz. İngiltere Arjantin karşılaşması ile ilgili tahminlerinizi yollayın. Kısa bir ara verelim. Daha sonra Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam edelim. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü sürpriz isimler, sürpriz telefon bağlantıları, Türkiye'nin en çok dinlenilen ve takip edilen yorumcuları yine bu programda ve bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin spor radyosu.